0: O da çaprazdan özür dilerim. Zor bir frikik. Onu mesela Okan Buruk direkt hakeme bağlıyor. Onu da ben çok doğru bulmuyorum. Sabah da biraz konuştuk. Yani hakem evet hatalı karar verdi. Hatalı kararlar verdi hatta. Ama bu noktada yani daha Galatasaray'ın önünde yarım saatlik bir süre vardı. Galatasaray bu kadar iyi bir takım, bu kadar tecrübeli bir takım. Ama onu hiç değerlendiremedi. Oraya mesela Okan Buruk üstü kapalı geçiyor. Yani o kısım hakem öyle yaptı, böyle oldu. O kadar basit olmaması lazım.
1: Aynen, onu önceliklendiriyor. Hakem üzerinden okumayı tercih ediyor. Torreira da tam tersi. Mesela hakemden ziyade o yaptığımız hatalara odaklanmalıyız diyor. Bence de daha doğrusu bu yani. Hakemi hiç konuşmamak da doğru gelmiyor artık. Onu da konuşabilir Okan Buruk ama Okan Buruk'un hani kenardaki tavırlarını bildiğimiz için, gördüğümüz için maç sonu hani hakem konuşup sağ içi de konuşsa genelde sağ içi konuştuğu da pek akılda kalmıyor. Hep hakemle ilgili söyledikleri
0: evet,
1: akılda
0: evet,
1: kalıyor.
0: Evet,
1: çünkü
0: aynen öyle.
1: Kenarda görüyoruz yani Okan Buruk'un ne hale geldiğini, ne kadar sinirlendiğini.
0: Başka şeyler söylese de arada kaynıyor. Doğru
1: ya
0: söylüyorsun.
1: O insana geçmez yani. Okan Buruk istediği kadar işte hakem bugün çok kötü karar verdi ama biz de sahada şöyledik falan dese bile o sahada şöyledik böyledik kısmı kalmaz. Hakemle ilgili söylediği akılda kalır. Onun değişmesi için de o kenardaki belki davranışların değişmesi gerekecek taraftara geçmesi için.
0: Evet. Seyrek gerçekleşen bir durum ortaya çıktı şu an. Bir kadın dinleyicimiz bize mesaj attı.
1: %5'lik dilimden.
0: Keşke %5 olsa.
1: Kaçtı? 5 değil mi?
0: Şey
1: ya?
0: Gibiyiz. Birinci kolordu komutanlığı gibiyiz burada. Radyo Spor'da hep beraberiz. İzmir'den Elif dinleyicimizin adı. Heyecanlı mısınız diye soran arkadaşımıza maç için İzmir'den geliyoruz.
1: Oo.
0: Çok çok çok heyecanlıyız demiş. Yıllar sonra bu heyecanı yaşayacak olmak büyük keyif diye de eklemiş. Biz de kendisine %1'i temsil ettiği için ve mesaj attığı için teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi Fenerbahçeli taraftarlar zaten ciddi anlamda heyecanlıdır. Şu an heyecan hissetmeyen bile maç başladığında kesin o heyecanı yaşayacak. Galatasaray iyi gibi ama bence vasat oynuyor demiş. Vasatlığın nedeni ise yavaş oyun. 65 sonrası Galatasaray niye yok? Nedeni doymuş oyuncular. Böyle bağlamış.
1: Doymuş
0: oyuncular. 65'e kadar oynuyor doymuş oyuncular. 65'e kadar sonra oynamıyorlar mı?
1: Yani çok geçmedi bana yani doymuş.
0: Abi 50 birimimi Barış'a 50'yi de Sane'ye yatırıyorum demiş. O daha net size göre.
1: Güzel. Okan Buruk değil yani.
0: Engin Yürür. Soyadı böyle.
1: Yürür.
0: Talihsiz bir soyad diyebilir miyiz?
1: Yani talihsiz ama yine de idare eder.
0: Başka daha şekilde de var başka yani. Şekilde de düşünebilirsin. Yürür, ilerler, gider.
1: Tabii.
0: O şekilde düşünülebilir.
1: Oradan kurtarıyor biraz.
0: Dört senedir takımın başında olan Okan Buruk bu kadar ikinci sınıf futbolcu transferi yaptırmamalı.
1: Bu kadar ikinci sınıf futbolcu transferi.
0: Elde sadece Osimhen var demiş. Büyük ihtimalle yazdırmış bunu. Orta sahaya bir alternatif düşünemedi. Hala ilk aydan Abdülkerim'den medet umuyor diye de eklemiş.
1: Şey düşündüm Ali abi. Galatasaray bu maçta neden Jakobs'u kullandı? Abdülkerim Bardakçı ve Bitşiabu'yu kullanmadı. Genel olarak
0: hani fizik ve hız.
1: Fizik değil mi? Hazır değiller. Biraz ağır oyuncular. Jakobs da hızlı bir oyuncu. Tabii ligde yine Bitşiabu'ya da forma şansı gelebilir ama hani Bitşiabu alınmayıp Kazımcan'ın işte sol bek alternatif olduğu, Jakobs'un sol stoper yedeği olduğu düzen Galatasaray'a yetmez miydi? Mesela hani Bitşiabu çünkü çok o profil değil gibi. Hani hızlı. Galatasaray'ın orada eksiği evet hem sayısaldı ama profil olarak da daha hızlı bir oyuncu olsa daha iyi olur deniyor. Çünkü Galatasaray önde oynuyor, risk alıyor. Geriye dönüşlerde de stoperin de hızlı olsa iyi. Yani Eren Davinson tabii kurtarabiliyor. Şalay da hızlı bir oyuncu ama hani hepsi hızlı olsa kötü mü? Singo gibi. Orada acaba böyle bir çözüm düşünemez miydi? Bitşiabu hani şöyle bazen hiç almamak daha iyidir ya almaktan. Hani aldığın oyuncuyu çok değerlendirmeyeceksen boşuna almış oluyorsun. Hani Bitşiabu'ya şimdi bir kiralama bedeli, bir yıllık bayağı yine bir para verildi. Ama böyle olacaksa tabii geriye dönük konuşacağız. Sezon sonunda belki konuşacağız ama Kazım Canlı rotasyon Bitşiabosuz çok da büyük problem olmazdı Jakobsen sol stoper oynayacaksa. Solda da Eren Kazımcan var işte.
0: Evet, ne kadar kullanılacak oyuncu, nasıl katkı verecek, ondan sonra ortaya çıkacak bu söylediklerin, ama tabii ki haklılık payı var. Çengelköy'den Vedat. Hazırsanız başlıyorum. Okan Buruk kesinlikle oyunu okuyamıyor. Oyuncu değiştirmeyi bilmiyor. Okan Buruk'tan dolayı dün kazanamayacağımızı biliyordum. Yeni gelen oyunculara bir takıntısı var, oynatmıyor. Diyerek Okan
1: Buruk'a... Bu da mı vardı Okan Buruk'ta ya bak?
0: Var, onu var, kadar söylüyorlar.
1: O kadar şey duyuyorsun.
0: Duymuş olamazsın.
1: Yeni gelenlere nasıl bir şey var?
0: Yeni gelenin hatta şeyde Instagram'da reels'i dolaşıyor. Dursun Özbek böyle bir yapmışlar işte. Leao'nun formasını veriyor. O almıyor formayı. Barış Alper'e formayı veriyor. İşte.
1: Ben hiç
0: görmedim bilmiyorum.
1: Vallahi bilmiyorum.
0: Benim bile
1: hani gençleri şey oynatmıyor. Ne bileyim, tek oyun anlayışı var. Falan filan, hani bir sürü şey duydum.
0: Yeni gelenlere de takık deniyor.
1: Allah
0: hemen
1: Allah.
0: Forma şansı vermiyor deniyor.
1: Yeni gelenleri takık ha.
0: Evet.
1: Batrokov'u da ilk maç yedek başlatmıştı da. Bilmiyorum. Sence bir altı dolu mu bunun mesela? Yeni gelenleri, yoksa bakmak üzerine mi kaldı?
0: Bakmak lazım. Biraz üzerine yapışmış da olabilir şimdi. Yanlış bir şey söylememek gerekiyor. Antalya'dan Mustafa Bey. Mustafa Şenalp. Güzel bir soyad. Ben artık Galatasaray'da pozisyon devşirmesi futbolcu görmek istemiyorum demiş.
1: Oo, sol bekten stoper yapma. Sağ açıktan sağ bek. Başka devşirme var mı?
0: Kanat oyuncusundan santrafor yapma.
1: Ha doğru, kanat oyuncusundan santrafor bu maçta vardı. Zaman zaman işte Yunus'tan 10 numara devşirme. Hmm. Vallahi abi işte...
0: Ya aslında şöyle söyleyeyim. Sen o 101'imi sorumlu olarak mağlubiyette dağıtırken ilk sıraya Okan Buruk'u koydun. Hı hı. Galatasaray taraftarının geneli de Okan Buruk'u koymuş. Kiminin eleştirileri daha sert. Kiminin daha nasıl söyleyeyim, insaf sınırında kalmış. Ama genel olarak gene Galatasaray taraftarının, anladığım kadarıyla mesajlardan, hı hı, işte senin söylediklerinden teknik direktör üzerinden okuduğu bir karşılaşma. Mesela birçok Galatasaraylı'dan mesaj geldi. Sabah gelmişti. Hat-trick'te gelmedi. Şu ana kadar hakem diyeni okumadım mesela. Karşılaşmayla
1: evet,
0: ilgili.
1: Evet, şu an doğru. Hiç yani
0: ilk sıraya hakemi koyan olmadı. Vardır illa ki, ya mesaj atmadılar ya da denk gelmedi, ama şu an yok. Mesela.
1: Peki Okan Buruk'un böyle devşirme oyuncular kullanması normalde Galatasaray'da övülen bir şeydi son yıllarda, çok yönlü, çok oyuncunun olması. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bunda mı yanlış hatırlıyorum?
0: Ya burada yani işte Galatasaray taraftarının bence Şampiyonlar Ligi beklentisi ön plana çıkıyor. Artık ligdeki şampiyonluktan sonra mesela Galatasaray taraftarları oyunculara doymuşluk var diye bir eleştiri de bulunuyor, ama Galatasaray taraftarında da bence o doymuşluk var. Süper Lig'de alakalı olarak. O yüzden Galatasaray taraftarının ana hedefi Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da daha iyi oynayan, biraz daha olgun gözüken bir takım. Bence her yönüyle. Saha içi organizasyonuyla da, aldığı sonuçlarla da, koyduğu hedefle de. Hatırlarsan geçen sene Galatasaray mesela Juventus'u elediğinde de Galatasaray taraftarı mutlu değildi. Hatırlıyorsun değil mi o dönemi?
1: Tabii.
0: Hani burada neleri konuşmuştuk?
1: Ama i̇şte ikinci maç öyle işte bir maçtı ki yani.
0: Tam olarak o yüzden. Hani burada sen Juventus'u dağıtıyorsun. Mesela paramparça etti Galatasaray Juventus'u burada. Ama öyle bir rövanş oynadı ki, o rövanştan sonra hani geldik buraya, Galatasaray Juventus eledi, işte Liverpool'la eşleşecek ya da o tarz o mealde konuşuyoruz. O mesajlar bir geldi. O anı yaşayamadı mesela Galatasaray taraftarı. O yüzden de işte böyle maçlarda Galatasaray taraftarının beklentisi bence daha iyi oyuncu değişiklikleri, teknik direktör direkt dokunuşu, hani teknik direktör etkisiyle kazanılmış bir karşılaşma ya da teknik direktörün sadece maç önü ya da maçta taktiği yaptığı taktiksel değişiklikler değil, oyuncu değişiklikleriyle de direkt etki etmesi. Ama Galatasaray'da hep tartışmalar aynı. Gene geç yaptı oyuncu değişikliklerini. Gene çok bekledi. Hı hı. Gene bizim gibi maçı izledi. Ben bunun üzerinde yoğunlaştığını düşünüyorum. Yani Galatasaray taraftarı da artık ligdeki başarıyla ya da ligde hani Jakobs sol stoper oynamış, ne bileyim Şalay sağ bek oynamış Galatasaray için pek fazla sonuç değişmiyor. Gerçekte o bence. Hı hı. Ama daha üst seviyeye çıktığında Galatasaray'ın defoları herkes tarafından daha rahat görülüyor. Orada da bir tatminsizlik oluyor Okan Buruk'la alakalı olarak. Bence bütün mesajların temeli bu.
1: Peki normalde hani Sporting deplasmanda Galatasaray'ın yenilmesi çok büyük bir olay mıdır? Şampiyonlar Ligi'nde geçen yılki Sporting performansında
0: büyük bir olay değildir. Büyük bir olay değildir. Ama bu kadar kontrolünde götürdüğü bir karşılaşmada ikinci yarıda oyundan bu kadar kopması mesela büyük bir olaydır. İkinci yarıda ne oldu? Yani Galatasaray eksik kalmadı, bir şey olmadı. Ne oldu da öyle oldu mesela. Çünkü ilk yarıda hani normalde ilk yarının sonucunun Galatasaray lehine olması gerekirdi. Maçta ilk yarı Galatasaray galibiyetiyle bitmesi gerekirdi. Tam ne oldu? Olmadı ama berabere bitti karşılaşma. İkinci yarıda hani kaybedilmiş bir şey yok. Eksik değilsin. Ne bileyim, bu bir rövanş maçı değil. İki tane daha gol atmana gerek kalmıyor. Yani normalde ilk yarıyı izleyen bir takım ne derdi? Bir oyuncu bir insan ne derdi? Ya bu takım yenilmez derdi. Yani Sporting'e mağlup olmaz derdi. Ama ikinci yarıda hiçbir şey olmayınca mesela o da kötü oldu. Maç başlangıcı böyle olmayıp daha Sporting baskılı oynasa, Sporting Galatasaray'ı süklese etse bence gene daha hayal kırıklığı olurdu. Hani gücü yetmedi derlerdi, olmadı derlerdi, takım eksik derlerdi. Ama iyi başlıyorsun, iyi götürüyorsun. 45 dakika ortada faul yok, yumurta yok. Devre arasında girdik çıktık, ne oldu? Sadece işte hakem o penaltıyı verdiğiyle de söylediğinde de geçmiyor o zaman. Hı hı. Bana da geçmedi mesela. Yani. Tamam, anladım, penaltı hatalı, kabul ediyorum, bence de öyle. Ama kalan dakikalar orada bir eksiklik oluyor. O yüzden de bir genel sinir hali var,
1: var.
0: Galatasaray taraftarlarda. Evet. Ankara'dan Yusuf Şahin. Yusuf Şahin bence Türkiye'de çok vardır.
1: Çok kesin.
0: Herhangi bir Yusuf Şahin olabilir. İsim ve soyadı itibariyle değil mi?
1: Yusuf Şahin bir tanıdığım yok ama Yusuf kesin Şahin, çok vardır.
0: Çok olabilecek bir isim.
1: Ben tekimdir mesela.
0: Sen kesin teksin. Sen
1: daha
0: kesin
1: denk
0: teksin.
1: Gelmedim yani.
0: Bir de Alperen var. Sen onu biliyorsun. Yeni yetiştiriyoruz onu.
1: Evet. O da tektir.
0: İlk kez mesaj yazıyormuş dinleyicimiz. Galatasaray taraftarıymış. Okan Buruk daha önce Barış'ın yüzünden Zaha, Ziyech ve Zaniolo'yu yedi demiş. 90 dakika Barış'ı sahada tutan bir teknik direktör değildir demiş.
1: Vay be. Mesela ben hiç Ziyech'in, Zaha'nın Barış yüzünden yendiğini düşünmemiştim onlar kötü performans verdiklerinde. Yanlış mı baktık acaba biz? Yanlış mı değerlendirdik o dönem?
0: Vallahi bilmiyorum işte. Yani burada şimdi birbirlerinden mi etkilendi dinleyiciler? İki Okan Buruk mesajı okuduk diye herkes Okan Buruk'la ilgili içindekini mi döküyor? Anlamadım
1: yani
0: ama.
1: Yani şu an Ziyech Botafogo'ya gitti en son. Zaha kulüpsüz kaldı.
0: Aynen öyle.
1: TT Brezilya'da
0: o kadar
1: oynuyor.
0: Da değil yani. Hani.
1: Zaniolo hadi bir tek bir şeyler yapıyor o da. Da. Hani zaten Barış üzerinden.
0: Seninle geçen gün konuşmuştuk. Türkiye'ye gelip kariyeri kötüye giden oyunculardan yani bir toptan yapmak lazım.
1: Ya bunların hepsi de Barış yüzünden gittiyse.
0: Kimsin sorumlusu Barış.
1: Yani.
0: Peki. 19.45 Fenerbahçe Roma'yı ağırlayacak. Maçı TRT1 verecek. Aynı saatte PSV Eindhoven Arda Turan'ın Shakhtar'ını ağırlayacak. O da güzel, enteresan bir maç olabilir. Yüksek bir skor çıkabilir o karşılaşmada. 22 seansında Bayern, Bodo, Como, Leipzig, Manchester United sabah ve Slavia Prag Lens maçları var. Şampiyonlar Ligi'nde günün programı bu şekilde. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Fenerbahçe taraftarlarına iyi bir akşam diliyoruz. Umarız yarın iyi bir sonucu burada konuşabiliriz. Az sonra her zaman olduğu gibi Spor Kazanı Radyo Spor'da sizlerle birlikte olacak. Yarın sabahta bir aksilik olmazsa biz Mert'le Fenerbahçe maçıyla değerlendirmelere devam edeceğiz diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
5: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
6: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
7: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
9: Radyo Spor!
10: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
11: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Dün temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçında deplasmanda Sporting Lisbon'un konu oldu. Mücadeleyi sarı kırmızılı temsilcimiz 3-1'lik skorla kaybetti. Karşılaşmaya 1-0 önde başlamıştı temsilcimiz Galatasaray. Ardından beraberlik golü geldi Sporting Lisbon'dan. Ve sonrasında ikinci yarıda peş peşe goller geldi. Mücadele 3-1 Sporting Lisbon'un üstünlüğüyle sona erdi. Bundan sonraki maçlarda Galatasaray'a başarılar diliyorum. Bugün de temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Roma'yı konuk ediyor. Mücadele saat 19.45'te başlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye canı yürekten başarılar diliyorum. Gelecek hafta sevgili dinleyenler sizlerle de paylaşalım. UEFA Avrupa Ligi'nde maçlar var. Temsilcimiz Beşiktaş sahaya çıkıyor. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da konuğu Marsilya olacak. Hattımızda bu bölümde konuğumuz sevgili dinleyenler sizlerle de paylaşalım. Teknik direktör Mustafa Kaplan. Mustafa Hoca ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Mustafa Kaplan Hoca ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Süper Ligi ve temsilcilerimizin maçlarını konuşacağız. Kendisi tüm liglerdeki maçları takip ediyor. Ankara özelinde de hiçbir maçı kaçırmıyor. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Salimciğim. İyi yayınlar, nasılsın, iyi misin?
0: İyiyim, teşekkür ederim hocam. Sizler nasılsınız, nasıl gidiyor çalışmalar?
1: İyi vallahi ya, çok şükür. İşte sabahları spor yapıyoruz. Boş zamanlarımızda bol bol maç seyrediyoruz.
0: Evet.
1: Artık maçlar da başlayınca sizlerde ekip olarak takip ediyoruz.
0: Hocam ekibe bir takviye de oldu diye biliyorum. Hürriyet Güçer takviye oldu değil mi? Doğru.
1: Evet evet doğru. Hürriyet Güçer artık bundan sonra bizim ekibimizde.
0: Evet, futbol severler de Hürriyet Güçer'i Eskişehir Spor'dan hatırlayacaktır uzun yıllar.
1: Erhan Namlı da bizim ekibimizde.
0: Evet, Trabzonspor ve Gençler Birliği. Adana Demirspor'da da oynamıştı hocam Erhan Namlı.
1: Evet, Galatasaray'da da bir dönem oynadı. Oynadı. Gaziantep, Trabzonspor'da uzun yıllar.
0: Evet, Süper Lig gurmeleri hatırlayacaktır. O dönemin net 10 numaralarından birisiydi. Evet. Oyun zekası yüksek 10 numaralarından birisiydi. Şu an günümüzde de o tarz 10 numara kalmadı hocam. Katılır mısınız?
1: Yani bence de artık yavaş yavaş futbolda da 10 numaralar azalmaya başladı. Genelde bütün teknik adamlar bir 6-2-8'le oynamayı daha çok tercih ediyor.
0: Evet. Yani Mustafa Denizli hocanın tabiriyle 8.5 numara pozisyonunda artık, evet, 10 numaralar 8.5 numaraya evrildi diyebiliriz.
1: Yani aynen öyle oldu.
0: Peki hocam, Süper Lig'deki maçları takip ediyorsunuz. İsterseniz evet, bulunduğunuz kentin takımlarıyla başlayalım. Ankara Gücü ve Gençler Birliği. Ankara Spor da lige iyi başladı. Ankara derbisinde Ankara Spor Ankara Gücü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti. Gençler evet, Birliği iyi başladı. Bu hafta Trabzonspor'a mağlup oldu. Neler söylersiniz hocam her iki takım özelinde? Uzun yıllarda bu takımlarda görev aldınız.
1: Ya şimdi Gençler Birliği'yle başlayalım. Gençler Birliği zaten sezonun Metin Hoca'yla iyi bir giriş yaptı. Hem Fenerbahçe maçını kazandı hem deplasmandaki Göztepe maçını kazandı. Sonrasında istediği Erzurumspor maçı beraberliği vardı. Sonra Trabzon'daki mağlubiyet. Yani Trabzon'daki mağlubiyet de belki bütün futbol otoritelerin beklediği Trabzonspor kağıt üzerinde kazanacağı bir maçtı. Ama burada da tabii maçın hemen başında şanslı goller yiyince maç bir anda koptu. Yani Gençler Birliği geçen sezon son haftalarda Metin Hoca gelince kümede kaldı. Bu sezon yine Metin Hoca ile devam. İyi bir yapılanma yaptılar. Yani Gençler Birliği zaten iyi bir camia. Ben de orada uzun yıllar çalıştım. Ben Arda Başkan'la en az 7-8 sene çalıştım. Bir kere çok kaliteli bir başkan. İyi bir Gençler Birliği. Gençler Birliği için yapamayacağı bir şey yoktur. Derler ya, adam gibi adam. Yani varını, yoğunu, her şeyini, gününü, saatini gençler için harcıyor. Aynı şekilde Metin Hoca da öyle. O da iyi bir gençler birlikte. Yani bu sezon gençler bir lige iyi bir giriş yaptı. İnşallah böyle devam eder. Hafta sonu Kasımpaşa maçı var. Eğer onu da geçerse önümüzdeki haftalarda daha da rahat bir skorlar ve oyunlar oynayabilir. Yani öbür taraftan Keçiören Gücü zaten bildiğimiz Keçiören Gücü. Yani her sezon başarıların üstüne başarı ekleyen, genç oyuncu bulan, genç oyuncular oynatan, hatta bazı oyuncuları da parayla satan bir camia. Ben orada da hem hocasını hem de TEDAT başkanını tebrik ediyorum. Yani Ankara Gücü'ne gelince, Ankara Gücü'ne biliyorsunuz geçen sezon bir transfer yasağı vardı. Bu sene de aynı transfer yasağı tekrar devam ediyor Salim'ciğim. Ama orada İlhami Başkan geldiği günden beri bence Ankara Gücü'ne çok büyük maddi manevi olarak katkılar yaptı. Ben dün de bir yerde konuşurken söyledim Ankara'da. İlhami Başkan'a herkesin destek olması lazım. Maddi olarak da bir destek olmaları gerekiyor ki, çünkü bir sürü dosya var. Bu dosyaları bir an önce toparlamaları lazım, düzeltmeleri lazım. Yani bir tek İlhami Başkan'ın çabası ne olacak bir iş değil. Yani Allah göstermesin, tersiz olursa bu sefer puan silmeler, yine yeni cezalar gelebilir. Onlar da lige Demirspor maçına iyi bir giriş yapamadılar. Yani kazanacağı bir maçı kaybettiler diye söyleyeyim ben. Bu da hadi diyelim liglerin ilk hafta maçları ne olacak belli olmaz. Bir kaza oldu diyelim ama Ankara Gücü bence eğer ileriye dönük bir şeyler yapacaksa ilk önce bu transfer yasağını kaldırıp transferi açmak, dosyaları kapatmak, ondan sonra iyi bir planlamayla önce birinci lige sonra da Süper Lig'e gelmesi gerekir. Ankara Demirspor'da bildiğimiz bir camia. Ben o camiada 2-3 yıl top oynadım, kaptanlık da yaptım. Onlar da lige iyi giriş yaptılar. 2 senedir de zaten başarılı bir ortamları var. Tam bir müessese kulübü. Para pul sıkıntısı olmayan bir camia. Saat ve zamanda bütün ödemeleri yapan bir camiadır. Onlar da son 2 senenin başarısını bu sezonun ligi galibiyetle başlayarak iyi bir başlangıç yaptılar. Yani Ankara futbolumuz böyle. Zaten 3. ligde bir tane takımımız var. O da Etimesgut Belediye. O da Karşıyaka maçını 1-0 kazandı. Onlar da bir an önce inşallah bir üst lige çıkarlar. Hiç olmazsa Ankara futbolunda daha güzel olur. Ankara Spor'da geçen sezonki başarısından biraz daha uzak gibi gözükecek. Çünkü bir yeniden bir yapılanma oldu. Urfa deplasmanında da 1-0 kaybettiler. Onlarda bir kulüp değişikliği olacak zannedersem Ankara'da. Ankara Spor'da Etimesgut arasında. Ne kadar doğru bilmiyorum ama öyle bir duyum aldım. Yani Ankara futbolu şimdilik böyle. Zamanında 4 tane Süper Lig takımı olan bir başkentimiz. Şimdi Süper Lig'de bir takımı var. Birincilikte bir takımı var.
0: Hocam, Diabate'den bahsetmek istiyorum. Sormak istiyorum Diabate'yi. Gençler Birliği'nden Newcastle'a transfer oldu. Çok kısa bir süre forma şansı buldu. Premier Lig takımına gitti. Bu sezonu Gençler Birliği'nde kiralık olarak geçirecek. Diabate ile ilgili neler söylersiniz hocam?
1: Ya Diabate'yi ben şöyle söyleyeyim. Ben ilk Samsunspor O19 maçında seyretmiştim geçen sene. O zaman evet. Metin Hocam teknik direktör yine A takımda. Orada 3-4 hatta yayın bittikten sonra da ben orada sana bir fotoğraf da atayım. Senin elinde bir belge olarak duruştum bu. Yani bizim Türk futboluna kimleri kazandırdığımızı sen de biliyorsun.
0: Gönderebilirsiniz hocam tabii ki.
1: Evet, Türk futbolu da biliyor. Ben o günkü O19 takımında 7-8 tane oyuncu beğenmiştim. Ve hatta ben o dönemde sonra ileriki aşamalarda Metin Hoca gidince Levent Hoca gelince ben Arda Başkan'la benim çok iyi diyalogum olduğu için Arda Başkan'a bir görüşmemde dedim ki ben bir oyuncu grubu için sana atayım. O 19'da altyapıda oynayan oyuncular mı sizin? Gelen teknik direktörler ne kadar seyrettiler, ne yaptılar bilmiyorum ama dedim önünüzde de bir menemen kupa maçı var. Bu oyuncuları götürün hepsini orada oynatın. Zaten size beraberlik yetiyor demiştim. Yani Diabate iyi oyuncu. Orada mesela Piriş diye bir oyuncu var. O da iyi bir oyuncu. Orada Hamza var. İyi oyuncu. Yani o Gençler Birliği her zaman biliyorsunuz geçmişinde de altyapıdan bir sürü oyuncular çıkarttık. Hacettepe'de oynattık. Gençlerimde oynattık. Ve bunları da büyük rakamlar kazandırarak gençlerimle katkıları olmuştu. Yani Diabate gençlerinde geçen sezon oynadıktan sonra bana göre iyi bir çıkış yaptı. İyi de bir oyuncu. Tam bir böyle bir 6 numara oyuncusu. Avrupa'da çok çabuk hemen bunu gördüler, kaptılar. O da gençler birine ama böyle bir rakam da kazandırdı. Hem gençler birini rahatlatmış oldu hem de kendisi de gençler birine oynayarak yurt dışına gidince bu da gençler birine güzel bir şey oldu. Gençler birine en son benim bildiğim Türk oyuncu olarak benim teknik direktör yaptığım dönemde biz Mert Çetin'i Roma'ya satmıştık. 3 milyon euro öyle hatırlıyorum.
0: Evet, doğru.
1: 3 milyon euro da Berat Aybek Özdemir'i Trabzon'a satmıştık. İnşallah bundan sonra yerli oyuncular da daha çok şans bulur, oynatırlar. Yerli oyuncularımızı da satarlar. Hani Diyarete gibi rakam. Zaten Gençler Birliği'nde amacı hep buydu. Yani oynatalım, satalım. Bu işte yerine başkalarını bulalım. Kendi yağına kavrulamayacağım ya, ama ben Gençler Birliği taraftarları olsun, Gençler Birliği'nin camiasındaki sevdiğimiz insanlar olsun, hepsi Arda Başkan'a bir destek veriyorlar. Vermeleri de gerekiyor. Rahmetli İlhan Cavcaz'dan sonra bana göre Gençler Birliği'nde en, yani Gençler Birliği'ne yakışan, hem de Gençler Birliği olması adıyla da söyleyelim, Arda Başkan'ın Gençler Birliği'ne uzun yıllar hizmet etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim de üzerinde düşen neyse biz de zaten kendisiyle ara konuşuyoruz, destekte oluyoruz.
0: Hocam çok kısa bir aramız olacak. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Ardından birkaç sorum daha olacak. Olur mu hocam?
1: Tabii tabii.
0: Teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi...

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Mustafa Kaplan sohbetimiz sürüyor. Mustafa Hocam,
1: merhaba.
0: Siz Gençler Birliği'nde çalıştığınız dönemde, Ankara Gücü'nde çalıştığınız dönemde birçok oyuncuya dokundunuz.
1: Evet.
0: Bunlardan birisi de İrfan Can Kahveci'ydi. İrfan Can Kahveci'nin güncel performansı ile ilgili yorumunuz nedir, neler söylersiniz? Derbide ilk yarıda sahadaydı, ikinci yarıda çıktı. Yorumunuz ne olur hocam? 10 numara pozisyonuna yakın oynadı derbide.
1: Evet. Ya yani ben şöyle
0: kendisiyle bir görüşme imkanınız oldu mu hocam yakın dönemde? Baba oğlu ilişkiniz var, bunu da biliyorum.
1: Ya ben yani yoğun maç direktörü olduğu için hiç aramadım ama biz mesajdan yazıştık. Böyle devam et aslanım dedim, işte toparlamaya başladın, iyi gidiyorsun dedim. Ondan sonra da en son oynadığım maçta da işte Beşiktaş maçında bir devre oynadı. İkinci yarı zannedersem sakatlanarak çıktı herhalde. Zaten İrfan'ın oyundan çıkması Fenerbahçe'nin, yani Kerem girip de Fenerbahçe çıksam oram döndü ya da Kerem'i 10 numaraya mı aldı? Yani onu da İsmail Hoca'nın taktiği tabii. Orada da zaten Fenerbahçe'nin orta sahası da düştü. Yani İrfan çıktı diye demiyorum da. Yani Fenerbahçe öyle bir sıkıntı yaşadılar. Ama İrfan iyi futbolcu. Ben bunu hep söylüyorum. Yani ben Gençler Birliği'nde biz onu 8'de oynattık, 10'da oynattık. Hatta ilk Hacettepe'de ben onu oynattığımda 10 numara oynatıyorduk. Yani eğer İrfan da 10 numarada ısrar ederse İsmail Hoca, yani İrfan'ın Fenerbahçe'ye çok büyük bir katkısı olacaktır. Çünkü oyun bilgisi, oyun zekası çok iyi bir oyuncu. Yani tam böyle kendini bulmaya başladığında da inşallah bir sakatlığı yoktur. Yani ciddi bir sakatlığı yoktur. Bugün Roma maçında da inşallah oynar ya da sonradan girer. Çünkü futbolu bildiği için, oyun zekası iyi olduğu için ben Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna çok büyük bir katkısı olacağını düşünüyorum daha önümüzdeki yıllarda. Yani İrfan Fenerbahçe için önemli oyuncu, Türk futbolu için değerli bir oyuncu diye düşünüyorum ben.
0: Hocam yani geçtiğimiz sezon kadro dışı kaldı. Kasımpaşa'ya gitti. Kasımpaşa'da
1: evet,
0: da forma şansı buldu. Milli takıma da çağrıldı. Yani normalde, normal şartlarda çok oyuncu özelinde kreatif bir oyuncu.
1: Yani
0: zamana mı ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz? Ya
1: bence şimdi mesela Kasımpaşa'ya giderken de Emre Hoca onu iyi tanıdığı için aldı. Orada da tamam oynadı. Ama milli takıma giderken zaten milli takımımız Dünya Kupası'nda iyi bir iyi şeyler yaşamadığı için, skorla da almadığı için orada da şans da bulamadı. Yani ben İrfan'ın daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü bu sezon İsmail Hoca gelince biraz da ona güven de verdiğini hissediyorum ben. Yani ben İrfan'ın Fenerbahçe'ye katkılı olacağını biliyorum. Çünkü bir de İrfan'ın yaptığı en güzel iş futbol. Futbolun dışında hiç kafasını başka bir şeyine yormaz yani. Ailesine, futbol arasına giden gelen bir şey. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela bazen seninle konuşurken de söylüyorum ya, bu tip oyuncuların değerini bilmek lazım. Bunlara güven vermek lazım. Bunların sırtını sıvazlamak lazım. İrfan daha önce İsmail Hoca'nın zamanında Fenerbahçe'deyken İsmail çok başarılı oldu biliyorsun İrfan. O zaman da hem bol katkısı, asist katkısı, daha içerisinde çok farklı Fenerbahçe yardım etti ve destek oldu. İyi işler yaptı.
0: Evet.
1: Ben tekrar onları yapacağını biliyorum. Bir de zaten aşağıdan gelen oyuncuları ya da yukarıdan inen oyuncuları, bunları hepsini iyi bir karma yapacağı için Fenerbahçe bir de Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası, Süper Lig, üçünü bir arada götürürsün, geniş bir kadrosu olması lazım Fenerbahçe'nin. Ama bugün Roma maçında ne yaparlar, onlara da başarılar diliyorum. Zor bir maç çünkü. Belki İrfan sakatlığından dolayı da oynamayabilir yani.
0: Evet.
1: Çünkü Asensio da yok biliyorsunuz. Biraz bir sıkıntılı bir maç yaşayacaklar gibi gözüküyor ama inşallah kazanırlar. Çünkü tüm Galatasaray bizleri yüzü. İnşallah Fenerbahçe bugün kazanır. Bak demin Gençler Birliği'nden konuşurken Gençler Birliği yıllarca altyapıdan biz oyuncu çıkartmıştık. Bak yıllarca.
0: Hocam o sizin döneminizi hatırlıyorum. Birçok oyuncu vardı Gençler Birliği'nden
1: yani
0: çıkan.
1: Ben geçen gün yazdım. 26 tane oyuncu yani çıkarmışız, oynatmışız ve bunların çoğunu paraya çevirmişiz. Ankara Gücü'ne giderken de bu aynı şeyleri ben yaptım ben. Mesela en son Ankara Gücü'ne ben gittiğimde 3 hafta kala ben kaleci Görkem'i oynattım, kaleci Fatih'i oynattım. Orta sahada bir Fatih diye bir oyuncu var, onu oynattım. Miraç'ı oynattım. Yani bu tip oyuncular da Anadolu takımlarında şans vermek lazım. Bunları oynatmak lazım. Sürekli yabancı al, yabancı al, yabancı al. Nereye kadar yabancı alacaksın? İşte onun için Gençler Birliği bu sezon mesela iyi bir squad ekibi kurduğunu ben biliyorum. Ben başkanla konuşuyorum. Altyapıda hem Seçkin Hoca çalışıyor, hem Tuncay Hoca çalışıyor. U19'a bizim Çağdaş Hoca'yı getirdiler. Yani iyi bir yapılanma var. Şimdi aynı şekilde bunu inşallah Ankara Gücü de yapar. Transfer yasağını kaldırır, bir an önce bu ligden çıkar. Çünkü Ankara Gücü'nün yeri süper lig. Yani ben bu hafta Etimlisi Karşıyaka maçına gittim. Karşıyaka 12 yıldır 3. ligde oynuyor. Ne acı bir şey. Yani yıllarca süper lig oynayan Karşıyaka 12. yıldır 13. yılına girmiş. Bir türlü çıkamamış yani. Buralara düştüğün zaman buralardan çıkmak da biraz zor oluyor Salim'cim. Yani Eskişehir Spor nerede? Ya da Bursa Spor'un yaptığını bütün takımlar yapması lazım. Adana Demirspor nerede? Adam eksik 48 puan geldi. Adamlar gitti bu hafta Isparta'yı Isparta'da yendiler. 2-1 o çocukların mutluluğunu ben gördüm. Ben de sevindim yani. Adana Spor nerede? Bu sene Adana Spor oradan da düştü. Adana Demirspor da zaten düştü. Yazık değil mi? 2 sene önce Adana Demirspor UEFA Kupası'na gidiyordu.
0: Konferans liginde oynayan bir Adana Demirspor vardı hocam.
1: Yani yazık günah ya. Vallahi insan üzgüde. Bak mesela Bursa Spor ne güzel ya. Taraftar sahip çıkıyor, destek oluyor. Kombine
0: şehir sahip çıkıyor.
1: Ya herkes sahip çıkıyor. Ya bunun niye Adana Spor'a ya da Adana Demirspor'a bir sahip çıkıyor? Ya Ankara Gücü ya böyle bir şey olur mu ya? Ankara Gücü'nün o kadar çok dosyası var ki yazık günah. Biz üzülüyoruz. Çünkü ben o kulübün eski futbolcusuyum. Ben o kulüpte 14 yıl çalışmışım. Ben üzülüyorum yani. Bu hafta yenilirken bile insan diyor ki ya Allah Allah diyorum ya nasıl olur ki Ankara Demirspor'a kaybetti diyorsun. Yani onun için Türk futbolunda çok iyi bir planlama, doğru bir işleyiş. İşte kulüpler borçlanıyor. Kulüplere işte gelen yabancı oyuncular para alamayınca mahkeme birisi transfer yasakları geliyor. Bir sürü sıkıntılar yaşıyor. Bak Giresunspor Bal Ligi'ne düştü ya. Yani 3 senede Süper Lig oynayan takım 3 sene içerisinde 1'den 2'ye, 2'den 3'e, 3'ten bala düştü yani. Ya hiç mi Giresun'a sahip çıkacak bir insan yok. Ben bu hafta Sakaryaspor maçını seyrettim. Trabzonspor'la. Ya o Celil Başkan'a helal olsun. Ya ben bir görsem var ya adam vallahi yani benden de büyük. Gerekirse elini de öperiz, saygı da duyarız. Ya adam bir takım yapmış. Tamam kaybetti Sakaryaspor'a. Gencecik pırıl pırıl bir takım yapmış. Ve o takımda bak bu sene lig getirecek ya. Hele Celal diye bir oyuncu almışlar. Ortası da 10 numara gibi oynuyor. Ya müthiş bir oyuncu. Çıkar ya da çıkmaz. Bir şey demem. Bak Orca da burada ben tutuyorum. Büyük bir ihtimalle kurbetçi oldukları için onun da parmağı vardır o gelen oyuncularda. Sakaryaspor büyük bir camia. Müthiş bir takım yapmış. İnşallah bir üst lige çıkarlar. Çünkü Sakaryaspor yıllarca Süper Lig oynamış. Şimdi bir bakıyorsun altyapıda. Yani ikinci ligde. Elazığ Spor, Erzincan Spor, Kütahya Spor, Adana 0-1, işte Fethiye Spor, Ordu Spor. Ya o kadar güzel takımlar yapmış ki Salim'cim. Yani ben mutlu oldum. Demek ki ikinci ligi takip etmek lazım. İkinci ligdeki iyi oyuncuları ama birinci ligi ama Süper Lig'e getirmek lazım. Ben 2 sene önce Ayvalık Gücü'nde Ali Habeşoğlu diye bir oyuncu seyrettim. Ya Gençler Birliği'ne yalvardım ya. Osman Başkan'a söyledim. İşte o zamanki Ali Ekber'e söyledim. Ya şu adamı alın bak iyi oyuncu. Anlatamadık abi. Adam Trabzonspor'a gitti ya. Hatta geçen sene Menemen Spor'da Arda'yı söyledim. Ya bak bir santrafor var. Bu adam tam böyle bir Alman ekolü gibi bir fizik o biçim. Tam bir pivot santrafor. Ya dedim ki geleceğin Haaland'ı dedim. Adam bu hafta Keçiören maçın tadında bir tane de gol attı. Adam Iğdırspor almış. Iğdırspor görüyor da bizim Gençler Birliği'nin squatları ya da başkasının squatları görmüyor mu bu adamı? Bu adamları kaçırmamak lazım Salim Bey.
0: Evet.
1: Bak lazım ya. Yoksa hep yabancı al. Nereye kadar al?
0: Hocam yani Ali Habeşoğlu'nu siz ilettiniz. Ne oldu peki hocam?
1: Evet ben ilettim de o zaman başkan Osman Sungur'du. Futbol şubesi genel direktör Ali Ekber'di. Teknik direktör Hüseyin Özey'di. En son dayanamadım inan. Ankara Gücü'yle Gençler Birliği biz CS'de kupamasyonu 2000 kaybettik. Geçen sene sezon başı. Sahanın ortasına söyledim. Yani kupa töreni olurken sahanın ortasına söyledim. Bak gidin bu adamı alın. Bak bu dedim iyi bir santrafor. Geleceği var. Bu santrafordan faydalanın dedim. Ya 3 lira 5 lira 10 lira neyse de verin dedim. Ay yukarıda da Allah var. Adam Bodrum'a gitti. Şimdi Trabzon'a gitti.
0: Evet.
1: Şimdi 2 tane oyuncu var. Yine bak ben 2 oyuncu.
0: Buyurun daha, hocam paylaşın.
1: 2 oyuncu beğendim. Meşin bende duruyor. Ben bunları söylemeyeceğim şimdi. Çünkü ondan sonra millet ya farklı yok ben şöyle oldu böyle oldu. Ya abi al ben buldun mu alacak. İlhan abi biz diyorduk ki başkanım biz bir oyuncu bulduk biz alıyoruz. Alın oğlum dedi. Alın derdi biz hemen alırdık. Şimdi ben Arda Başkan'la konuşuyorum. Ben Arda Başkan'a diyorum bak şurada şu oyuncu var. Metin Hoca da benim kardeşim, canım, diğerim. Biz bankayı zaten oturuyoruz, konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Bak şurada şu var, burada bu var diye her zaman konuşuyoruz. Yani Metin Hoca'ya da telefon atsam şimdi, yani Metin Hoca şurada bir oyuncu var, Metin Hoca tamam hemen dikkate alır, alır. Ama ben bu sene Allah var, Gençler Birliği'nin aldığı yabancı oyuncular, yani ne seyretmiştim var ne de konuştuğum var. Ben hep Arda Başkan'a altyapıya güzel bir can getir, altyapıda iyi bir squad ekibi kur, altyapıda yurt dışına bir izleme ekibin olsun, elinde oyuncu havuzu olsun, yerlisi yabancısı. Bunları toparlayacak. Ondan sonra oturup lig sonu bittiğinde hem hocanın eli güçlenecek hem kulübün eli güçlenecek. Bir adama gidersen 1 milyon euro der ama 3 adam bulursan 250 bin euro yani.
0: Yani hocam burada doğru bir planlama, doğru bir scouting olsa, ifade ettiğiniz gibi hem yerli hem de yabancı oyuncular genç yaşta ülkemize gelebilir.
1: Ya kesin, açtı diyabete geldi işte, ne oldu şimdi gençler bizi işte oynattı. E şimdi sattın, kulübe bir sürü para geldi. Zaten bunu Anadolu kulübün çoğu bunu yapmış. Ya şimdi işte, maçı seyrediyoruz işte, diyelim ki örnek bu hafta işte diyelim ki Kasımpaşa gençler bir maçına gitmeyi düşünüyorum ben. Ya işte bir bakıyorsun 3 tane yerli oyunu, geri kalan hep yabancı. Ya 7 yerli oynasın, 3 yabancı oynasın.
0: Evet.
1: Bulamıyor musun yani? Bulmak kolay. Adana Demirspor'da bir sürü genç oyuncu var yıldız. Gitsinler alsınlar. Gitsinler hem Adana Spor, Adana Demirspor kulübünde bir katkın olur. Yazık değil mi? Hem o camiye de yaşar. Dün ben isim vermeyeceğim. 2 tane eski oyuncum var. Şu anda halen de oynuyorlar. Birincilikteler. Onlarla telefonla görüntülü konuştuk. Ya dedim kendinize gurur duyun dedim ya. Futbolu sakın bırakmayın. 3-4 sene daha oynayın dedim ya.
0: Doğru. İşim ama hocam yani konu konuyu açıyor ama yetenekli oyuncu problemi var. Yetenekli oyuncularda olduğu zaman dediğiniz gibi alan kulüpler kâr elde ediyor.
1: Evet.
0: Bazı kulüpler borçlanarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yurt dışından kariyerini satın alıyorlar futbolcuların. Doğru bir planlama olsa kulüplerimiz adına da muhteşem olur. Özellikle de Anadolu kulüpleri adına.
1: Şimdi Arda Başkan'ın gençliğimle oturtturmak istediği sistem bu. İlhan Cavcav'ın sistemini şimdi Arda Başkan devam ettirecek. Onun için Arda Başkan'a sahip çıkacağız abi. Yani Metin Diyadi sistemi sahip ettiği zaman gitmeyecek. Bitirecek sezonu. 3 sene, 4 sene kalacak orada. E şimdi Antalyaspor 2 tane 3 tane maç kaybetti. Bülent Hoca git. Erokspor maç kaybetti. Mustafa Hoca git. Ya tamam git de hocayla ne alakası var abi? Bir araştırdınız. Neden? Niçin? Sebep? Yani hocalar mı?
0: Evet.
1: Ya Erzurumspor maçını seyrettim.

0: en son. Ya abi, Orhan Ovacıklı'ya var ya, buradan da kendisini kutluyorum. Eren'i kutluyorum. Mustafa Yumru'yu kutluyorum. Ben yıllar önce Gençler Birliği'ndeyken Alanya Spor Bandırma maçına gittim Salimciğim. 88 doğumludur Orhan Ovacıklı. Bu oyuncuyu almak için her türlü yolu denedik, aldık. O dönem bizim iki tane yöneticimiz, yani şu anda yıllardır da yoklar kulüpte de, biz Orhan'ı alamadık. Mustafa Yumlu Arsin'de oynadı. Okay Hoca'na seyretmeye gittik. 87 doğumlu olması lazım. Adam halen oynuyor. 90 doğumlu Eren halen oynuyor. Ya genç oyuncular var ya, geçen haftaki Erzurumspor Konyaspor maçını bir atsınlar, bir seyretsinler. Şu üç oyuncuya bir baksınlar. Adamlar diyor abi, helal olsun ya adamlara. Şimdi bazı genç oyuncularımız var, iki maç oynayınca tamam. Şimdi bizim Ankara Gücü 2007 doğumlu oyuncuları oynattım ben ya birincilikte. Şimdi halen şu anda Ankara Gücü'nün iskeletinde 4 tane oyuncu oldu bunlar yani. İkisi ya bu oyuncular. Şimdi biz niye diyoruz ya, örnek Gençler Birliği'nde şu oyuncu var ya da ne bileyim Kasımpaşa'da şu var. Orada bu, her yerde oyuncular var abi. Yeter ki genç oyuncu bulduğunda oynat. Hem milli takımımıza katkısı olsun, hem milli takımımıza destek olsun.
1: Yani hocam, oynatmak lazım, geliştirmek lazım ya, ama kesinlikle. Direkt hazıra konan bir zihniyetimiz var.
0: Aynen öyle. Hoca arkadaşlarımız da baba oyuncu olsun, ben kendimi düşünüyorum. 3 hafta sonra gideceğime, ben tecrübeli oyuncularına çıkayım, oynayayım, yapayım, edeyim. Bir de bir sosyal medyada herkes bir şeyler olduğu zaman, hafta sonları sosyal medyaya ben hiç bakmıyorum. Kazananlar kendini anlata bitiremiyorlar. Kaybettiklerinde de fiyasadırsa bir tane sosyal medyada isimleri yok. Ya evet. Şimdi biz niye demin Cevil Başkan, ya Adana Demirspor takımını gidip izlesinler abi, benim tavsiyem kulüplere. Gidin Adana Demirspor takımını seyredin. O gencecik pırıl pırıl oyuncuları oradan 4 tane 5 tane oyuncu çıkacak onları seyredin abi. Şimdi Kemal Rüzgar gibi bir oyuncu var değil mi? Elazığ'da adam 3 gol atıyor. Ya evet. Abi, o adam hiç kimse yıllarca almıyor. Geçen sene Elazığ Spor'da Fuat Bulut vardı, Gaziantep Spor aldı. Bir de Kemal Rüzgar abi, yaşı bu. Varsın yani 26 olsun, 27 olsun ya da 28 olsun. Ne fark ediyor? Al bu adamı dene. Ama gidiyorsun, sana yabancı oyuncu getiriyorsun. Ver 350 bin euro. İki maç sonra yok. Ondan sonra hadi güle güle.
1: Ne yazık ki hocam, bu şekilde olamıyor. Futbolumuz zarar görüyor.
0: Aynen öyle valla. Yazık ya. Yani, yazık yani. Çünkü niye yazık? Sen kendi altyapına değer ver ki, kendi altyapından çıkar ki. O yüzden ben hep söylüyorum size, kaleci ihtiyacı olan varsa gidin kardeşim, Ankara Gücü'nde kaleci Görkem var, 3 lira 5 lira fazla verin, Ankara Gücü'nde kalsın, Ankara Gücü'nde oynasın, ondan sonra ertesini alın.
1: Hocam, Ankara Gücü'nde var mı böyle gözünüze çarpan yetenekler? Miraç geçen yıl iyiydi. Miraç dışında Veysel Cihan'ın oğlu var.
0: Evet, kaleci Görkem. Ben zaten gittiğimdeki o son 3 maçta ben Görkem'i çıkarttım, oynattım.
1: Miraç'ı
0: çıkarttım, oynattım. Evet. Ondan sonra kaleci Fatih'i de oynattım. Kırmızı kart gördüğü için Görkem.
1: Evet.
0: Orada geçen sene yine benim çıkarttığım Muhammed Sevgi var, sol stoper. Yine orta saha oynayan Fatih var, orta saha. Bunlar hepsi 2006-2007 doğumlu. Hatta 2008 doğumlu. Orada iki tane oyuncu var. Yani onlar, eğer Recep Hoca onları ileride oynatırsa, ligin sonunda ilk gidecek oyuncular onlar olur. Ama Ankara Gücü'ne tabii hedef şampiyonluk olduğu için belki oyuncuları ara ara oynatmayabilirler yani. Oyuncu çok abi, eğer ararsan tararsan Salim'den bulursun. Vallahi oyuncu çok.
1: Net bir şekilde haklısınız hocam. Aramak evet. Lazım, taramak lazım. Bu işe ya, kafa yormak lazım.
0: Kesinlikle ya, kesinlikle ya. Şimdi sen İşte bugün Fenerbahçe nasıl bir kadro çıkarttan bilemiyorsun ama zor bir şey. Uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. İşte kulübe bir katkı geldi değil mi? Maddi olarak. Şimdi sen bir taraftan şimdi Türkiye Süper Ligi'ne geliyorsun mesela. Sen bir bakıyorsun Türkiye Süper Ligi'nde işte bu sezon bazı takımlarımız var. Ya lige flaş bir giriş yaptılar. Şimdi Konya Spor 0 puan. Göztepe 1 puanda. Eyüp Spor 3 puanda. Ne bileyim Erzurum Spor 4 puanda işte. Geçen sene flaş takım Samsun Spor 4 puanda. Yani bir yapılanmanın üstüne ne güzel bir şey yapmışsın. Tekrar ya 6 oyuncu gönder, 7 oyuncu al. Gerek yok değil mi? Bence buna gerek yok yani. Yani bu kadar oyuncu sirkülasyonu da olmaması lazım.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Özellikle de İrfan Can yorumunuz çok güzeldi. İrfan Can yorumunu da bugün gün içerisinde Ajans Spor'da okuyabiliriz.
0: İrfan Can Kahveci gibi yetenekli oyuncular Türk futbolunda olması gerekiyor. Bu İrfan olur, Ahmet olur, Mehmet olur, Aslan olur.
1: Evet.
0: Yani dün Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde işte bir Osimhen yoktu. Hücum hattını gördünüz yani. Yani evet. Bazı kendi cevherlerimizi, kendi değerlerimizi altyapıdan çıkarmamız lazım. Ama burada da altyapı hocalarına değer veriyor. Çünkü mesela Süper Lig'de bazı takımlar dünya kadar prim kazanıyor. Ya bir primle altyapıya gönder. Ben hep çalıştığımda bunu yaptım. Çünkü orada değerli hocalarımız var. Onlara da değer vermek lazım. Onlar da işini severek, isteyerek, sabah kulübe gelirken koşarak gelir.
1: Doğru.
0: İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim hocam. Hoşça kalın, sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Mustafa Kaplan'dı. Şimdi çok kısa bir ara var. Aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuğumuz Fatih Akker olacak. Fatih Akker'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bugünkü maçı da konuşacağız. Dünkü maçı da kendisi takip etti. Fatih Hoca bizlerle birlikte olacak. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, ardından RGS 38FK Sportif Direktörü Alper Aslan bizlerle birlikte olacak. RGS 38FK ligin ilk haftasında Ağrı Spor'u 1-0'lık skorla geçti. Bu hafta rakipleri Yeni Mersin İtman Yurdu. Yeni Mersin İtman Yurdu'nda da yapılanma var. Borçlar temizlendi. Kadro oluşturuldu. İlk hafta mağlup oldular. Ancak ben bu sezon en azından bir playoff bekliyorum Yeni Mersin İtman Yurdu'ndan. Bunu da paylaşmak istedim. Hattımızda konuğumuz teknik direktör Fatih Akkel. Fatih Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Sağ olun. İyi günler.
0: Teşekkür ederim hocam. Hocam, Diyarbakır Spor'la anlaştığınıza dair bilgiler paylaşılmıştı ama böyle bir durum söz konusu değil, değil mi? Kamuoyunu da aydınlatmış olalım direkt giriş yaparak.
1: Yok, hayır. Bir görüşme oldu ama
0: imza aşamasında gerçekleşmedi diyebiliyorum. Doğru mu hocam?
1: Evet. Yani o çünkü şartlar yerine getirmediği için.
0: Peki hocam, var mı Diyarbakır dışında gelen teklifler?
1: Yani var. 2-3 tane takımla görüşüyoruz. Bakacağız nasip.
0: Hocam, son olarak Yalova'da çalıştınız. Yani çalıştığınız takımlara bakıyorum. Performans olarak da iyi bir performans. Puan ortalaması bazında, maliyet fayda anlamında. Neden teklif gelmiyor hocam? Kariyerinizde çok çok önemli takımlar var. Bu işe de en alttan başladınız.
1: Yani
0: üstliklerden bir beklenti oluşmuştu hocam. Özellikle de ben o Kocaeli Birlik döneminden sonra. Ümit Hoca ile birlikte Elazığ Spor'da da çalıştınız. Dinleyenlerimizle paylaşalım. Yardımcı hocalık da yaptınız bu süreçte.
1: Adana Spor'da çalıştım.
0: Evet. Sebebi nedir hocam?
1: Çalışıyorum efendim.
0: Sebebi nedir hocam yani?
1: Yani daha önce bunu konuşmuştuk. Söylemiştik biliyorsunuz programlarda. Bu maalesef ki adamcılık diline yapmaktadır. Herkes kendi bulduğu adamlarına ve hiç kariyerleri olmayan, hiç çalışmamış. Türk futbolunda futbol bile oynamamış. Oyun modalarına girmemiş, sahip çıkmamış hocaları maalesef ki. Görüyoruz ki herkes alıp hoca yapıyor. Ama bu neden kaynaklanıyor? İşte para vermeyelim, bizim istediğimiz takımı yapsın. Transfere karışmasın, onu yapmasın, bunu yapmasın. Maaş vermesin, bedavaya çalışsın. Benim bildiğim bir sürü bedavaya çalışan hoca var mesela. Cebinden bile para verip çalışan hocalar var. Türk futbolunda zaten gördüğünüz gibi maçlara bakarsanız, alt liglerden bahsedeyim. Alt liglere bakarsanız ne kadar kalitesiz olduğu, ne kadar futbol anlamında hiçbir şey olmadığı, zevk vermediği, insanların artık futboldan uzaklaştığını görürsünüz zaten. Onun için böyle yapmaya devam ederseler zaten ki futbol, Türk futbolu bitti derecesindeki, yani o dereceye geldik. Yani bitti diyebiliriz her şey olarak. Baktığınız zaman maalesef böyle adamdır.

0: Galatasaray maçı aslında iyi başladı.
1: Evet.
0: Ama sonunu getiremedi. Dakikalar ilerledikçe Galatasaray kötü performans. Kötü performans sergilemeye başladı. Aslında maça iyi başlamıştı. Erken de golü buldu aslında. Daha derli toplu olabilirdi. Daha ciddi olabilirdi. Ama Galatasaray'ın defansı ciddi anlamda ciddi pozisyonlar veriyor. Tabii burada Osimhen'in olmaması Galatasaray'ı çok etkiliyor. Baktığınız zaman geçen sene de öyle. Osimhen'in olmadığı her maç Galatasaray mutlaka puan kaybetti. Ve iyi oyun oynayamadı. Onun için Osimhen'in yokluğu hem Galatasaray'ı ateşliyor takım olarak Osimhen. Hem de iyi bir oyuncu. Galatasaray'a bir katkı sağlıyor. Galatasaray'ın eksikleri vardı. Leao daha hazır değil. Osimhen yok. Defansta eksikleri var. Bana göre tabii ki daha sezon başı da Galatasaray tam oturmadı. Tam anlamlı değil diye düşünüyorum. Onun için ondan dolayı da Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı. Galatasaray kötü başlıyor biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde ama sonlara doğru yani ortalara doğru açılıyor. Kadro tamamlayınca ve oyuncuların performanslarına oturunca fiziksel anlamda da iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii bu arada iş işten geçmemesi lazım. Puanlar çok kaybetmemesi gerekiyor. Ama tabii bildiğiniz gibi Galatasaray sezon başında transfer doğru düzgün yapmadı. Yani zaten taraftar ve camiada bundan şikayetçiydi. Sen Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın. 4 senedir şampiyon olduk. Doğru düzgün transfer yapmıyorsun. Son dakika alınan transferler var. Yani Leo daha hazır değil. Onun için Galatasaray'ın eksikleri var ama bu bahaneden arkasına sığınmaması gerekir Galatasaray. Bu transferleri çok daha önce yapıp oyuncularını hazır hale getirebilirdi Galatasaray. Yani burada Osimhen'in işte sakatlanabileceğini veya işte atıyorum Torre'nin cezalı olabileceğini hep bunları düşünerekten planlarını yapacaktı Galatasaray Avrupa için. Bu kadro Türkiye için yeterli görüyorsunuz. Ama Galatasaray için Avrupa için bu kadro yetersiz. Hep bunu söyledik zaten. Herkes de bunu söyledi. Taraftar camia da bunu söyledi. Onun için transferde bana göre geç kalınmıştı. Ve onun şeylerini yaşıyor şu anda Galatasaray diyebiliriz yani.
1: Peki hocam bugünkü Fenerbahçe maçının nasıl olmasını bekliyorsunuz?
0: Ya işte gönlümüz Fenerbahçe'den yana kazanmasını istiyoruz. Hem Fenerbahçe camiası adına hem Fenerbahçe'nin toparlanmasına da hem ülke açısından hem Türkiye açısından çok iyi bir galibiyet oldu. Çünkü Roma Avrupa'nın tanınmış bilmiş köklü kulüplerinden buradan galip gelirse Fenerbahçe çok ses getirir. Fenerbahçe çalkantılı gidiyor biliyorsunuz. Bir iyi oynuyor, bir kötü oynuyor. İnşallah bu akşam bir futbolla Roma'yı yenerler. Şampiyonlar Ligi ayrı bir biliyorsunuz bir kategori. Orada Türkiye'deki performansınızın üstüne çıkmak zorunda. Kulüplerimiz aslında bunu zaman zaman yapıyorlar. Yani Avrupa'da oynadıkları maçlarda daha farklı oynuyordu. Geçen senelerde de. Onun için inşallah bu akşam güzel bir maç değil.
1: Hocam peki bu istikrarsız tabloyla ilgili neler söylersiniz? Az önce siz de bahsettiniz. Bir iyi oynuyor bir kötü oynuyor dediniz.
0: Evet. Yani Fenerbahçe'nin şöyle geçen sene de aslında baktığınız zaman istikrarsız dönemler oluyor. Fenerbahçe'nin de özellikle defansı bana göre çok sıkıntılı bir bölge. Fenerbahçe'de çok gol pozisyonu veriyor. Çok kolay pozisyon veriyor. Fenerbahçe'nin defansı bana göre geçen Beşiktaş maçında bana göre sahanın yıldızlarından kaleci Ederson'un çıkarttığı toplu olmasa Beşiktaş farklı da kazanabilirdi. İlk yarı iyi oynayan bir Fenerbahçe seyretti Beşiktaş maçında. İkinci yarıda tamamen kötü oynayan bir Fenerbahçe, iyi oynayan bir Beşiktaş seyretti. Onun için de ikinci yarıda Ederson'un çıkarttığı toplar pozisyonlar bana göre farklı önledi diyebiliriz baktığımız zaman. Ama Fenerbahçe'nin bu istikrarsız oyunu maç içerisinde zaman zaman maalesef ki oluyor. Onun için Fenerbahçe bir an önce toparlanmalı. İstikrarlı bir oyun sergilemeli. Maçın başından sonuna kadar bir oyun şablonu olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Sezon başından beri bana göre Fenerbahçe'de yanlış kadro seçimleri de oldu. Zaten bu başlangıç tamam Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Ne oldular da tam bilemiyorum ne kadar oldu ama evet Şampiyonlar Ligi'ne girdi bir başarı ama Fenerbahçe'nin şunu yapmadı. Fenerbahçe taraftarı camiası Türkiye'de şampiyonluk bekliyor ilk önce. Şampiyonlar Ligi'ne girdiğine tabii seviniyor

0: Ama Fenerbahçe camiası her şeyden önce şampiyonluk bekliyor. Uzun bir süre oldu. Yani taraftar artık sabırsız şampiyonlukta. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden önce bana göre Türkiye Ligi'nde çok odaklanıp şampiyon olması gerektiğini düşünüyorum. Bence camia bunu daha çok istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu kadroyla Fenerbahçe ne kadar daha gidebilir bilemiyorum. Yani Fenerbahçe'de de yanlış işler oldu bana göre. Taliske'yi gönderdiler. İşte son dakika işte, Lukaku geldi. Hazır değil. Lukaku'ya Beşiktaş maçında oyuna girdi galiba. Seyrettik yani. Ondan önceki bir maç girdi. Bir 10 dakika 5 dakika. Yani baktığınız zaman hiç hazır olmayan bir Lukaku. Katkı vermeyen bir Lukaku. Oyun içerisinde bana göre hoca tercihleri, oyuncu tercihleri hocanın bana göre bazen yanlış oluyor. Oyuncunun girdiğinde, çıktığında, giren oyuncuda, çıkan oyuncuda yanlış tercihler yapıyorlar. Bence Fenerbahçe bir an önce toparlanmalı ve özellikle defansı biraz önce de söyledim. Fenerbahçe çok kolay pozisyon veriyor. Orta göbekte oynayan stoperlerin uyumları Ake ile uyumu bana göre daha olmadı, tutmadı. Onun için Fenerbahçe bundan çok zorlanır diye düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın hocam. Sağ olun.
0: Sağ olun, görüşmek.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Fatih Akgeldi. Birazdan Alper Aslan bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Gelen mesajlar var. Radyo Spor WhatsApp hattını hatırlatmayı unuttum ama birçok gelen mesajlar var. O mesajları da kontrol edeceğim. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Kısa bir ara diyelim, aranın ardından devam edelim.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, RGS38FK Teknik Direktörü, Sportif Direktörü Alper Aslan. Alper abi hoş geldin, merhaba, nasılsın? Öncelikle bugün doğum günün. Bugün doğum günün. Doğum günün kutlu olsun. Ailenle ve sevdiklerinle birlikte nice mutlu yıllara.
1: Çok teşekkür ediyorum güzel kardeşim. Çok naziksin. İyiyim, sana da iyi yayınlar diliyorum.
0: Tüm bugün çok seninle birlikte Radyo Spor'da bizleri kırmayan, yayınımıza haftada bir bağlanan Reşat Yılmaz hocamızın da doğum günü. Reşat hocanın da doğum günü kutlu olsun. Hem senin hem de Reşat hocanın doğum gününü Derfin Yunus da anne kutlamış. Teşekkürler hatırlattığı için.
1: Sağ olsun, çok teşekkür ederim.
0: Ben ama sana mesaj atmıştım. 001'de tam o 001 oluyor ya. Diğer güne geçtiğim zanda miladi takvime göre atmıştım abi.
1: Bu günleri sen hiç kaçırmıyorsun. Teşekkür ederim. Hem bize hem bana hem de diğer dostlarına bu konuda çok vefalısın kardeşim. Çok teşekkürler.
0: Rica ederim. İlk maçı kazandınız. Ağrı Spor'u geçtiniz 1-0'lık skorla. Bu hafta rakip Yeni Mersin Manyurdu. Neler söylersin Alper abi?
1: Öncelikle sezonun ilk karşılaşmasında bizleri çok güzel ağırlayan Ağrı Spor yönetimine ve Ağrı halkına çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet.
1: Her deplasmanımızı bu şekilde güzel ağırlanarak ve her deplasmana gelen takımları da bundan daha iyi ağırlayarak 34 haftayı tamamlamak istiyoruz. Hem misafirlerimize hem de seyircilerimize güzel karşılaşmalar izletmek istiyoruz. Ağrı yönetimine tekrar teşekkür ediyorum. Maça geçecek olursak sezonun ilk karşılaşmaları genel olarak her kategoride, her ligde çok zor olur. Özellikle Ağrı deplasmanı 1690 rakımda oynanan bir karşılaşma. İlk karşılaşmaların zorluğunun üzerine bir de bu zorluk eklenince ortaya daha zor bir karşılaşma çıkıyor. Ama oyuncularımız bu işi kolaya çevirdiler. Önemli bir galibiyet aldılar. Ağrı Spor da iyi bir takım. Genel olarak zaten son birkaç yıldan beri sezona bu şekilde başlıyorlar. Fakat ilerleyen haftalarda deplasmanda kaybetmeyen, hatta berabere bile kalmayan, hep kazanarak yoluna devam eden bir takım hüviyetine bürünüyorlar. Bu anlamda ilk karşılaşmayı Ağrı'da oynayıp bu şekilde rakibimizi yakalama imkanımız olduğu için biz de bir fikstür avantajı sayıyoruz bunu. Ligin ikinci yarısı hem rakım hem de mevsimsel şartlar Ağrı deplasmanını çok zor kılıyor. Biz de bu zor bir deplasmanı ilk hafta oynayarak, ilk haftanın zorluğuna rağmen, alışma süresinin henüz oturmamasına rağmen 3 puanla kapattığımız için çok mutluyuz.
0: Peki Yeni Mersin Manyurdu'nda da bir yapılanma var. Özellikle de şehrin önemli önde gelen isimlerinden, futbol camiasından tanıdığımız bir isim Serkan Hoca. Serkan Damla Hoca da Mersin Manyurdu'nun altyapısından yetişti ve uzun süredir devam eden Mersin Manyurdu ve Adana Demirspor arasında bir rekabet vardı. Bu rekabeti de dostluğa çevirmek için görüşmeler yapılıyor. Bu da futbol adına çok çok önemli. Bunun da altını çizelim. Senin için de duygusal bir maç olacak. Neler söylersin?
1: Sevgili Serkan Damlı hocamız futbol için, dostluk için önemli bir figür. Yeni Mersin İdman Yurdu'nun yapılanmasında çok önemli bir rol aldı.
0: Evet.
1: O da önemli şehrin önde gelenlerini birleştirdi. Hatta sadece şehrin önde gelenlerini değil, uzun zamandır rekabet içerisinde olan, aralarının açık olduğu düşünülen camiaları, kulüpleri, takımları, hatta taraftar gruplarını da bir araya topladı. Çok kıymetli bir adım attı sevgili Serkan Damlı hocamız. Ona da teşekkür ederim. Murat başkanımız da Yeni Mersin İdman Yurdu'nun saygıdeğer başkanı, önemli bir yatırım yaptı. Kulübün yıllardır süre gelen transfer yasağını açtı. Ciddi bir yapılanma içerisindeler. Önemli oyuncular aldılar. Onları da çok güzel ağırlayacağımıza inanıyoruz. Yarın şehrimize gelecekler. Kısmetse otelde onları da ziyaret ederek ilk misafir edeceğimiz takımı güzel bir şekilde ağırlamaya çalışacağız. Maça gelecek olursak zorlu bir karşılaşma. Yeni yapılanan takımlar özellikle eğer şehir gücünü de arkalarına alırlarsa önemli yerlere doğru ivmeleniyorlar. Ben bu sene 3. ligdeki en zor grupta mücadele ettiğimiz kanaatindeyim. Çok ciddi şehir takımları var. Şehir takımları olmasa bile çok uzun süredir playoff oynayan ya da 2. ligi görmüş önemli kulüpler var. Bunlardan biri işte Karaköprü, bir diğeri 2 yıldır playoff oynayan, ciddi yapılanma içerisinde olan Mazıdağ Fosfat, yine bir şehir takımı Kırıkkale, ciddi yatırımı var. Bunun ardından gelen Yeşilyurt Malatya ve Bitlis takımları bizimle beraber bu ligden yükselme adına önemli adaylar. Ama biz bu seneki planlamamızı ve yatırımlarımızı biliyoruz, farkındayız. Hep söylüyorum kıymetli milletvekilimiz Sayın Bahşer Su himayesinde çok ciddi bir yapılanma içerisindeyiz. Çok önemli yönetim kurulu üyelerimiz var bu sene yaptığımız genel kuruldan sonra. Bugün de onlara teşekkür ederim. Daha yüzünü görmediğimiz ama mesajlarıyla desteklerini yakından hissettiğimiz yönetim kurulu üyelerimiz de doğum günümü çok içten bir şekilde tebrik ettiler. Onlara da teşekkür ederim. Biz bu ligin misafiriyiz diyelim sevgili Salim. Yeni Mersin İdman Yurdu maçını da kazanarak 2-2 yapmak istiyoruz ama rakibimizin önemli transferler yaptığının da farkındayız. Eğer biz her maçı aynı ciddiyetle, ağır maçının ciddiyetiyle oynarsak bu ligde bizden daha iyi takım olmadığı kanaatindeyiz. Cumartesi günü de önemli bir seyircinin karşısında oynayacağımızı düşünüyoruz ilk karşılaşmada. Buradan bütün Kayserili dostlarımızı da bu karşılaşmaya davet ediyorum.
0: Maç nerede oynanacak peki?
1: Maç Atatürk Spor Kompleksi yan sahada oynanacak.
0: Yan sahada oynanacak. Doğru değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, yan sahada oynanacak. Maç 15.30'da başlayacak. Şehri tanıyanlar çok iyi bilir. Eskiden TRT Radyo 1 yayınlarında söylenirdi ya sevgili Salim. Stadı bilenler için söylüyorum. Kuzey yönü veya deniz tarafı kale derler. Kayseri'yi bilenler için hemen çok yakın Kadir Has Stadyumu'nun hemen yanındaki spor kompleksinde biz sahada oynayacağız mücadelemizi. Parolamız kazanmak. Önümüzdeki tüm maçları maç maç düşünerek kazanmak istiyoruz. Teknik direktörümüz Adem Çak yönetiminde önemli bir takım olduğumuz düşüncesindeyiz. Bunu da sahaya yansıtarak tüm Kayseri'ye bu takımın bu ligde geçici olduğunu, bir üst ligde yoluna devam etmek için her mücadeleyi göstereceğini anlatmak istiyoruz.
0: Takımınızda hem tecrübeli hem de genç yetenekli oyuncular var. Bunun da altını çizelim. Osman geldi. Osman da bu ligin önemli oyuncularından birisi. Özellikle de şut kalitesi yüksek bir isim. Şampiyonluk yaşamış isimleri de transfer ettiniz ama bütçe olarak çok fazla açılmadığınızı da gözlemledim. Doğru mu?
1: Şu an için benim gördüğüm kadarıyla tabii ki rakiplerimiz üzerinden bütçe terazisi kurmak çok doğru değil. Sadece kendi yatırımımız üzerinden gidelim. Ama şöyle örnekleyeyim ben sana ve dinleyicilerimize sevgili Salim. Rakiplerimizin az önce saydığımız takımların %50 bütçesine kurulan fakat diğer takımların harcadığı paradan daha çok aslında oyuncularına değer gösterdiğini bütün futbol camiasına gösteren bir takım üyesindeyiz. Biz ödeme kalitesi, ödeme karakteri ve ödeme duruşu, ödeme kalitesi olan bir takımız. Bütün oyuncularımızın geçtiğimiz sezondan gelen alacaklarını ödeyerek sezona başladık. Yeni transferlerimizi bu şekilde yaptık. Bu sene de çok şükür yönetim kurulumuz ve kıymetli başkanımız Sayın Latif Ersoy futbolcularımızın tüm ödemelerini günü gününe kuruşu kuruşuna yapmaya devam ediyor. Çok önemli bir mesai harcıyor kıymetli başkanımız. Bu sene onun da bu kulübün yapılanmasının en önemli noktalarında olduğunu tüm spor kamuoyuna anlatmak isteriz. Futbolda en önemli şey tesis yapılanmasıdır. Evet sayın vekilimiz bu anlamda bize çok kıymetli girişimlerle önemli tesisler kazandırıyor. Ödeme konusunda sponsorlarımız var ama 7/24 mesai harcayan kıymetli başkanımız Sayın Latif Ersoy'a da teşekkür ederim. Önemli oyuncular transfer ettik. Savunmamız tamamen yani merkez savunmamız diyelim, stoperlerimiz. Son senenin şampiyonları hatta Mehmet Eksik son 3 yıldan beri şampiyonlukla kariyerini sürdürüyor. Az önce belirttim, Osman Şahin bu ligin en önemli oyuncularından bir tanesi. Bizi tercih etmesi ve diğer kulüplerden, diğer takımlardan daha yüksek teklif almasına rağmen bizi tercih etmesi bu kulübün ne kadar önemli yerlerde olacağının da göstergesidir Salim. Evet. Bu yüzden biz bu tür oyuncularla 2007 doğumlu oyuncumuz da bizim için aynı kıymette. Sevgili kaptanımız Artun da, Mehmet Tosun da, takımın en yaşlı isimleri evet. Mikail Koçak da bizim için aynı kıymette. Bu yüzden biz iyi bir takım olgusu yakaladığımızı düşünüyoruz. Kolej havasında ama çok ciddi bir eski tabirle Alman disipliniyle takımımızı, şehrimizi temsil etmeye devam ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederim Alper Aslan, değerli yorumların için. Tekrardan nice mutlu yıllara diyelim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Çok teşekkür ederim. Dinleyenlere de selamlar, hoşça kalın.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Alper Aslan'dı. Yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra Radyo Spor'da 6. Adam programında sevgili Burak Alaca sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12-13 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
5: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
7: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
8: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.

0: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri. 6. adama hoş geldiniz. Yine ben Burak Alaca. Saatler 13-14 aralığında sizlerle birlikte futbol gündemine biraz virgül koyup basketbol konuşalım isterim. Sabah 10-11.30 aralığında sevgili Aygün abinin yerine ters köşede ben vardım. İyi bir etkileşim vardı dedik, devam edelim. Burada da iyi bir etkileşim olursa ilerleyen saatlerde bir anda tekrardan çıka gelebilirim. Herkese öncelikle selamlar, sevgiler. Keyifli bir perşembe günü diliyorum. Artık hepinizin sevdiği, haftanın sevdiği bölümüne geldik diyebiliriz herhalde. Şuna binaen söylüyorum. Cuma, cumartesi, pazar günleri biraz daha rahat geçiyor. Özellikle cuma hafta sonu izin yapanlar için genel itibariyle biraz daha rahat bir gün. Haftanın sonuna yaklaştık. Herkese sevgilerimi yolluyorum. Şimdi basketbol gündemini konuşacağız. Malumunuz liglerin başlamasına az kaldı. Çok fazla da aslına bakarsanız gelişme yok. Yani takımlar büyük ölçüde şekillenmişti. O yüzden sizlerle birlikte biraz daha soru cevap üzerinden, biraz daha sohbet üzerinden ilerleyelim isterim. Yeni sezonda Euroleague başladıktan sonra Radyo Spor olarak size güzel sürprizlerimiz de olacak. Onu da söyleyelim. Ve başlayalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Süremiz yettiği sürece burada sizlerden gelen mesajları da cevaplandırmaya gayret göstereceğiz. Sizlerin mesajları üzerine de sohbet edeceğiz diyelim. Ve başlayalım sıcak bir transfer gelişmesiyle. Biraz basketbol Süper Ligi çevresinden gidip oradan Euroleague'e doğru açılalım. Geçtiğimiz sezon benim büyük çekmecede çok beğendiğim K.E. van der Fürst, Hollandalı oyun kurucu ki asist kralı olmuştu basketbol Süper Ligi'ne takım küme düşmesine rağmen, yeni sezonda Esenler Erok spor forması giyecek. Bunun öncelikle çok başarılı bir hamle olduğunu düşünüyorum. Biraz undersized, savunmada problemli bir gardı olmakla birlikte gerçekten hem becerileri olsun hem oyun görüşü, sezgisi olsun, servis özelliği olsun özel bir isim olduğunu düşünüyorum. Van der Fürst'ün bu sene Eric McCollum'un da olduğu kısa rotasyonda orada biraz daha skorer oyuncuları rahatlatacak, bypass edecek, orayı çekip çevirecek oyuncu olarak bence Ufuk Hoca'nın, Ufuk Sarıcan'ın elinin altına güzel bir hamle oldu. Henüz yarım saat önce transfer açıklandığı için onunla bir giriş yapmış olalım. Sonrasında dün medya günleri başladı biliyorsunuz. İşte Beşiktaş basketbol takımının bir medya günü vardı. Yine pazartesi günü Anadolu Efes'in bir medya günü var. Radyo Spor olarak orada olmayı planlıyoruz. Burada Beşiktaş'ın yeni transferi Daquan Jeffries. Europe sözel açıklamalarda bulunmuş. Bunlara değinmekte fayda görüyorum. Yani çünkü takdir edersiniz Beşiktaş'ın yeni sezonu biraz kurduğu kadro itibariyle, Euroleague'e yıllar sonra dönmesi itibariyle soru işaretleri barındırıyor. Burada oyuncuların demeçleri üzerinden genel ruh halini, mentaliteyi ya da beklentileri okumak mümkün olabilir. Bakalım Daquan Jeffries neler söylemiş. Biz underdog'uz, Euroleague'de yeniyiz. Çoğu takım bizim çok iyi olmamızı beklemeyecek. Birçok takımı şoke etmek için sabırsızlanıyoruz. Bu güzel bir motivasyon, onu söylemekte fayda var. Kariyerimde farklı bir döneme girmiştim. Buraya rekabetçi ve anlamlı basketbol oynamak için gelmek istedim. G-League'den geldiğini hatırlatalım. Bu söyledikleri bunu düşünerek kulak kabarttığımızda daha çok anlam kazanıyor. Orada biraz daha rahat ve bence umarsız, manasız bir basketbol oynandığı için bunu söylüyorum. Beşiktaş'ın da bunun için mükemmel bir adres olduğunu düşündüm. Avrupa kariyerime Euroleague'de başlamak kesinlikle biraz göz korkutucu. Euroleague'de ilk kez oynayacağım ama bunun için sabırsızlanıyorum demiş. Bu sene Beşiktaş'ta en büyük beklenti olan oyunculardan biri Daquan Jeffries. Yine şu ana kadar sessizliğini koruyor. Hazırlık maçlarına vesaire de çok kendisinden bahsetmedik. Yine çok fazla açıklamalarıyla da henüz ön plana çıkmamış olsa da Jalen Novel ismi. Burada parantez açılacak isimlerden biri. Bence Euroleague'de çok ciddi bir skor tehdidi olacak. İlk senesinde çift tanelere çok rahat ulaşacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Daha önce Porto Rico'da, Çin'de yaptıklarını bir kenara bırakıyorum. Bunlar tabii ki Euroleague için bir emsal ya da standart teşkil etmiyor şüphesiz ama NBA kariyerinde yaptıkları gerçekten takdire şayan. Yani özellikle Timberwolves döneminde iyi bir rotasyon oyuncusuydu. O yüzden ben Jalen Novel isminden de ekstra ümitli olduğumu söyleyebilirim. Yine hazırlık maçlarına baktığımızda orada iyi görüntü veren bir Scottie Wilbeck'in vardı. Bunu da irdelemek lazım. Yani geçen sene çok fazla maça çıkmamış olması biraz soru işareti barındırıyordu kendi üzerinde. Yine 2 yıldır sakatlıktan ötürü çok sahalardan uzak kalması soru işareti barındırıyordu. Lakin hazırlık maçlarında kötü bir görüntüsü yoktu. Burada Euroleague tecrübesiyle, hırsıyla ve disipliniyle birlikte Dušan Olimpijević'in güvenebileceği isimlerden olacak sanki. Ne dediğim gibi benim biraz soru işaretlerim vardı. Kendisi özelinde hazırlık maçlarında en azından biraz içimizi rahatlattığını söylemek mümkün diye düşünüyorum. Mesajlar geliyor, onlara biraz bakalım, sonra devam edeceğiz. Selamlar güzel insan, hoş geldin. Üzüldük Galatasaray tabii ki. İlk yarı mükemmel oynadı. İkinci yarı kesinlikle hakem yüzünden kaybettik demiyorum ama öyle penaltı olmaz. Üstüne 10 kişi kalmaları lazım. İkinci yarı Galatasaray sahada yok. Bu kadar basit goller yenmez. Konuşulacak çok şey var demiş sevgili Yunus Delfin. Daha ne? Normalde futbola girmiyorum ama Yunus abiyi de kırmak istemem. Bir mesajı daha var, ona da bakalım. Benim eleştirim Sayın Dursun Özbek ve yönetimine nankörlük yapamam ama 4 yıl üst üste şampiyon yapmışlar. Başkanım son geldiğinizde paralı sponsor olacak yönetimi alacağız. Galatasaraylılar yok muydu? Biz neden transferleri zamanında yapamıyoruz? Hani durumumuz iyiydi. Her sene tabii ki önemli. Bu sene fırsat varken 5. artı yıl Şampiyonlar Ligi'ne en azından çeyrek final kalacak bir kadro kurulamaz mıydı? Kaldı ki bütün olimpik sporlara ayrılacak paraları da futbola aktarıyorsunuz. Orada da başarı yok. Yazacak o kadar şey var ki neyse, canınız sağ olsun. Bu sene işimiz çok zor, sevgiler saygılar demiş sevgili Yunus abi. Merhabalar, bugün oynanacak Belçika Almanya Kadınlar Dünya Kupası finali maçını yorumlar mısınız? Belçika çok ağır geliyor. Onu söyleyebilirim ki grupta biz de karşılaştık. Şu an dünya kadın basketbolunda hani Amerika'yı tenzih ediyorum ki Amerika'da turnuvadaydı ama en iyi kadrolardan birine sahipler. İşte Fenerbahçe'de tanıdığımız Emma Messemann, Julie Almond, yine eski Fenerbahçe'yi şu an Mersin'de oynayan Julie Van Loo gibi önemli isimler var. Hakikaten şu an Avrupa'nın kadın basketboluna lokomotif takımı diyebiliriz. Erkeklerde çok fazla pozitif gelişmeler görmesek de Belçika basketbolu tarafında, kadın basketbolunda çok iyi bir görüntüleri var. Almanya tarafına bakacak olursak nispeten Belçika'ya nazaran biraz daha mütevazı bir takım. Onların da WNBA oyuncuları var. Onları söylemek lazım işte. Gülih olsun, Niyara Sabali olsun. Burada önemli oyuncular orada da var ama Belçika'yı favori görüyorum. Burada bence şampiyonluğa uzanacak taraf Belçika olacaktır. Biraz maçı yorumlamak gerekirse. Euroleague'de daha güçlü olmamız adına Fenerbahçe ve Beşiktaş birleşse güzel olmaz mı? Dostluk pekişmiş olmaz mı? Yok daha neler. Hani zamanda hep bir Efes Beşiktaş birleştirme hayali vardı. Onu bir kenara bıraktım. İşte Ülker Fenerbahçe'yi gördük ama kurumlarla camiaların birleştiği belki bir ihtimal ama yani Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi iki kulübü bir araya getirmek, tek potada eritmek kolay değil. İkisinde çok ayrı fan base'leri var ya. Geçen mesela bir Fenerbahçe taraftarı bana ultimatum atmış şimdi. Genel yaklaşımı daha iyi tarif edebilmek açısından söylüyorum. Beşiktaş Fenerbahçe futbol derbisinden sonra benim yaptığım birkaç paylaşımla alakalı, ki bu arada çok kutuplaştırıcı paylaşımlar değil, hani ilk hesabıma girip bakabilirsiniz. Şey demiş: seni takipten çıkma zamanı geldi Burak Efendi. Euroleague'de görüşürüz diye meydan okumuş mesela. Bunları nasıl bir araya getirebilirsin? Gerek de yok. Bu güzel güzel bir rekabet. Yanlışlıkla ışığı açtım. Çok pardon. Bu güzel bir rekabet. Bunları bir araya getiremezsin. Getirmeye de gerek yok. Ya bunu öldürmeyelim. Euroleague'de bir derbi izlemek, Anadolu Efes Fenerbahçe ilaveten, güzel bir şey. Tadını çıkartmaya bakacağız. Rekabetçi olmak diyorsanız olunur. Fenerbahçe zaten en büyük şampiyonluk adaylarından biri. Beşiktaş doğru bir yapılanmayla oralarda olabilir. Anadolu Efes bu sene ciddi playoff adayı. Yani her şeyin zamanı var. Burada ne kadar fazla Türk takımı o kadar iyi. O yüzden dostluk pekişmiş olur. Ama birleşmeye gerek yok. Zaten dostluklar bakidir. Yani hep söylüyorum. Günün sonunda basketbol olur, futbol olur. İşte taraftarlığımızı yaparız. Gerekirse sözlü tartışırız, atışırız, sürtüşürüz. Ki benim de çok Fenerbahçeli, Galatasaraylı arkadaşlarım var. Yapıyoruz. Ha, bitti mi? Bitiyor işte. Dostluk her türlü pekişir. Yani böyle radikal şeylere gerek var mı bilemedim. Sevgili Burak Bey, tekrardan hoş geldiniz. Bazı yaşadığım kişisel problemler olmasına rağmen yanınızda olduğumu göstermek için yazmak istedim. Benim de değineceğim konu, bu arada kolaylıklar diliyorum sizlere de. Benim de değineceğim konu Panathinaikos'un Euroleague'deki fikstürü ile alakalı. Nasıl bir fikstür? Yanlış bilmiyorsam 8 haftada 7 deplasmana gidecek. 8 haftada 7 ev mücadelesi var Panathinaikos'un. Bir Partizan deplasmanı var. İlk defa böyle bir fikstüre şahit oldum. İyi yayınlar Mustafa Demirkaya demiş. Panathinaikos'un fikstürü üzerine de biraz burada ufaktan kaynatırız. WhatsApp hattımızı hatırlatalım, sonra reklama gidelim. Günün erken saatlerinde sevgili Batıkan abinin agresyon seviyesini arttırmayalım, gün bitmez yoksa. 0538 052 14 87 diyelim, gidelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. adamda kaldığımız yerden devam edelim. Mesajlar tıkır tıkır geliyor. Teşekkür ediyorum katılımınıza. Bu ışığı sürekli yanlışlıkla yakıp söndürüyorsan şimdi oldu. Evet, WhatsApp hattımızı hatırlatmıştık. Tekrardan hatırlatalım. 0538 052 14 87. Bu hayatımda en çok kafamın içinde yer eden 11 numara haline geldi o kadar yayın yapmaktan. Ve geçenlerde şirkette bu şeyi bilirsiniz. Şirketler Ligi basketbolda. Onunla alakalı bir sohbetim oldu işte. Katılmak ister misin? Olur. Süper, telefon numaranı ver. Telefon numaramı verdim. Mesaj bekliyordum. Bir saat sonra falan yayına geldim. Sevgili Genco abi yayındaydı. Birlikte yayına girecektik. Seninle ilgili bir şey sordular. Basketbol oynamak ister miymişsin? Bir şey miymiş diye. Kendi numaram yerine bunun numarasını vermişim. Geçen bunu bir yerde kasada da yaşadım. Biraz sakinleşmem gerekiyor galiba. Bakalım. Mustafa Demirkaya'nın bir mesajı vardı. Panathinaikos'un 8 maçta 7 evde olduğu fikstürle alakalı bir nefis bir fikstür. Yani Panathinaikos'u da Obradoviç'le birlikte. Şimdi rating var. Bakıyorsun Kendrick Nunn var. Nigel Hayes Davis var. Yabusele var. Var oğlu var. Obradoviç var. Sıkıntılı bir başkan var. Doğal olarak ne var? Rating var. Şimdi burada programa böyle çok über isimler getirsek. İşte ne bileyim. Onun haricinde radikal söylemlerimiz olsa, bir şey olsa, reyting getirecek bir şey olsa, bunu herhalde sevgili Ali abi haftanın prime time'ına 6 gün falan bu programı koyar işte. Böyle bir şey Eurolig'in yaptı velhasıl. Olympiakos'a, düzeltiyorum, Panathinaikos'a erken ritim yakalasın. Fenerbahçe ile Olympiakos'a biraz daha yaklaşsın en azından takım olarak. Rekabeti sıcak tutalım. Saçmalığından iskız. Yani 8 maçın 7 sevde oynanır mı ya? Ne yapıyorlar? Uçak masrafından mı tasarruf edecekler mesela? Ne olacak? İlginç. Ya bir de şimdi şeyler var ya, bunun muhtemelen yapay zeka ile alakası yoktur da, fikstür çekimlerinde yapay zeka çekti. Ya baba, yani nasıl bir yapay zeka ki? Bak UEFA'ya yine taşıtacağım. Galatasaray birinci torbadan Paris'te Barcelona'ya hangi yapay zeka çekti? Düşmanlar mı yaptı ya bu yapay zekayı? Kumrudan mı çektiniz? Ne yaptınız bilmiyorum ama yani enteresan şeyler oluyor bu fikstür tartışmaları, bütün branşlarda devam edecek gibi. Teşekkür ederim uzun mesaj olmasına rağmen okuduğun için canım, inşallah razı olsun demiş sevgili Yunus abi. Estağfurullah, ne demek, burada sizlerin meramını bir şekilde paylaşabiliyorsak bizim açımızdan da mutluluk. Sohbet ediyoruz işte, ben teşekkür ederim programa mesaj attığınız için. Burak Bey selamlar, Beşiktaş'ın Euroleague'de yeni oyuncularla birlikte birkaç maç oynadıktan sonra sanki iyi işler yapacağını düşünüyorum. Son hazırlık maçı da güzeldi CSKA'ya karşı, siz ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi eldeki elementlere bakıyorum. Bunların birleşimden ne çıkacağına bir en azından tahayyül etmek mümkün oluyor ya. Dušan Alimpjević gibi bir amiral var. Çok beğendiğim bir koç. Kendisinin varlığı bence Beşiktaş için çok kıymetli. Taban seviyesi belirleyecek, hani takımın iskeletini oluşturan oyuncular soru işareti barındırıyor ama orada bir iki tane mystery box var. Bu oyunlarda da hayatta da çok severiz ya mesela. İşte gidersin mesela kitapçıya, orada bir oyuncak kutusu görürsün, içinden 50 tane seçenekten biri çıkacak gibi mystery box. Alacağın yoksa bile kasada görüp alırsın. Ben bazen yapıyorum, bilmiyorum, öyle şeylerim var, herkes de vardır diye temenni ediyorum. 3 tane mystery box var Beşiktaş'ta şu an. 1 Daquan Jeffries, müthiş atlet, 2 yönlü, yağ oranı %9'un altında olduğu söyleniyor. İnanılmaz bir oyuncu, kariyerinde çok bir sakatlık geçmişi yok. İyi bir şutör, iyi bir savunmacı. 2 Jalen Nowell, saf bir skorer. Avrupa'daki bu yarı saha basketbolun, NBA'deki transition, geçiş hücumundan ya da tempodan ziyade buradaki bu yarı saha biraz daha dar alan basketboluna adapte olursa akar. 3 David DeJulius, daha önceki Euroleague deneyimi çok verimli geçmese de geçen sene ACB'de tamam ben oldum dedi ki Real Madrid'in, Barcelona'nın da radarındaydı yaz aylarının başında. Çıkışı da zor ve sancılı oldu Beşiktaş açısından. Bunu transfer sürecinden bahsediyorum, yanlış anlaşılmasın. Bütün bu elementler, dediğim gibi, yemeğin tabanındaki şey çok lezzetli, Michelin standartında bir şey değil ama üste koyduğum bazı elementler hayal kurduracak cinsten. İyi açıkladığımı bilmiyorum. Çok uzaklara, çok uzak örneklerden, çok uzaktan dolaştım ama İyi açıkladı mı bilmiyorum. Herhalde yeterince açıklayıcı olmuştur diye düşünüyorum. Dediğim gibi yani kesin yediğinde büyük bir haz duyacağın şüpheli ama yemekten bir iki parça ağzına geldiğinde bir ağızda lezzet patlaması yaratabilir öyle bir takım. Burak abi merhaba. Keyifli basketbol muhabbetin için teşekkür ederim. Ben Bursa Spor'u destekliyorum. Geçen senelerde kendi takımım olsun, diğer kulüplerimiz olsun Euro Cup'ta mücadele etti. Final Four'a kaldık ama düzeninden kaynaklı final maçlarında ev sahibi takım avantajlı oluyor. Bu sistem değişir mi? Değişmesini talep eder misiniz? En azından Euroleague'deki gibi bir sistem olmaz mı? Ya bildiğim kadarıyla FIBA tarafında çok böyle bir değişiklik olma ihtimali öngörmüyorum. O yüzden sanmıyorum ama temsilcilerimize başarılar dileyebilirim. Ya bir noktada o dananın kuyruğu kopacak işte. Galatasaray final oynadı, geçmişte Karşıyaka final oynadı, Banvit oynadı. Oralara geldik. FIBA tarafında bir türlü bitmedi. Bence orada genel organizasyon kalitesi de çok tartışmalı. İlk önce Bursa Spor'la olduğun için Bursa Spor'un tekrardan FIBA Avrupa organizasyonları belki eskisi gibi Euro Cup'a dönmesini temenni ediyorum. Çok kıymetli bir iş yapıyorlar orada. Başkan Sezgin Sezer başta olmak üzere buradan kendisine selamlar, sevgiler. Daha önce de yayında çok konuk ettik. Yine Emre Ekim genel menajer. Çok başarılı işler yapıyorlar ama FIBA tarafında basketbol haz noktasına çok ulaşmayacak onu söyleyebilirim. Yani malzeme vasat. Format değişikliği de çok fazla beklemiyorum. İzmir'den Ahmet. Selamlar öncelikle İzmir'e. Seviyoruz İzmir'i bu arada. Hep geçenlerde şey yapıyorum dinleyicilerimizi biraz test etmek için. Yani Antalya'dan, İzmir'den ve Kocaeli'den çok yoğun adette mesaj geldiği için şeyi test ediyorum bazen. Nerede oy çoğunluğu var, nerede daha fazla kitle var. Orada çok ciddi bir atışma oluyor. Henüz bir fikir birliği sağlayamadım. Çok kafam karıştı. Herhalde kalem kağıt almak lazım bilmiyorum ama. Bu seçim günlerinde televizyon yayınları olur ya şey diye. Şimdi İzmir'i verelim. Evet Antalya'ya bakalım. Öyle bir durum var. Tam henüz kim önde çözmeyebilmiş değilim. Az zaman içinde anlayacağız inşallah. Neyse İzmir'e selamlar sevgiler. Scottie Wilbeck'in yıllardır gereğinden fazla şişirildiğini düşünüyorum. Amerikalılar onda bir şey görseydi şayet 2014 yılında en azından bir şekilde draft ederlerdi. Türkiye'ye ilk geldiği yıllarda Daşka'da da pek bir şey yaptığına şahit olmadım. Sonrası Maccabi ve Fener. Çok ilginç. Yani Daşka'da mesela şampiyonluk senesinde Euro Cup'ta çok özel bir Bayern Münih maçı vardı. 41 sayı attığı. Onun haricinde NBA'de iyi de düzeltiyorum. NCAA'de de prestijli bir okuldan mezundur. Oynayarak da çıkmış. Yani Florida Gators yakın geçmişte şampiyon olmuş da bir okul. Yine NCAA'nin Amerikan futbolu tarafında da çok bilinen güçlü eğitim kurumlarından biridir. Wilbeck'in enteresan bir oyuncu. İki ucu keskin bıçaktır. Sorumluluk almaktan kaçınmaz. İyi döneminde fiziksel olarak savunma yapan bir oyuncuydu. Ama tabii onun yaşadığı sorumluluk alma arzusu bazen güç seyirlenmesine göre takımlara da zarar verebilir. Öyle bir tarafı da var Wilbeck'in. Abartı demem. Ama işte ne bileyim. Taylor Norton Tucker gibi, Kendrick Nunn gibi, bu tarz oyuncular gibi ya da ne bileyim Francisco gibi bir süper yıldız yörüngesi etrafında takım kurulup bir hedefe yürüyebileceğim bir oyuncu değil. Burası bir gerçek. Özgür Meriç yazmış buradan. Selamlar sevgiler kendisine de. Olympiakos 92 doğumlu Thomas Valkap'ı 2.6 milyon dolar bonservisiyle Dubai'ye sattı. Dubai'yi kazıkladılar mı? İlginç iş. Yani 34 yaşında. Ben bu arada Hristos'la konuştuğumda Yunanistan'da bana şeyden bahsetmişti. Kendisi bu arada bir Olympiakos taraftarı ve hani gazeteci. Halk yorumu da değil. Direkt iş işlerinden bildiğim kadarıyla. Olympiakos'un World Cup'la sonu. World Cup iyi bir oyuncu. Yerli kontenjanın ekmeğini biraz yiyip 3 milyon dolarlık bir yıllık ücret talep ettiğini söyledi bana Olympiakos'la. Bakıyorsun Montero bunu kazanmıyor. Olympiakos taraftarını da çok tutmak istediği bir oyuncu değildi. Dubai'de bayağıdır istiyor ve Olympiakos o kadar ayak sürdü ki 34 yaşında oyuncu 2.6 milyon dolar. Bu basketbol için çok ciddi bir çıkış opsiyonu bu arada. Şöyle söyleyeyim. 2.6 milyon dolar vererek şu an işte Baskonya'dan Luau Cabarro'yu alabilirdin. Ne bileyim. Eğer kontratlar devam ettiği düzlemde söylüyorum bunu. 2.6 milyon dolar rahat alabileceğin oyuncular bunlar. Belki 1-1.5'a da alabilirdin. Valencia'dan Cameron Taylor'ı alabilirdin. Muhtemelen Montero 1.5-2 milyon dolarlık bir buyout'a eğer sözleşmesi devam ediyorduysa çıktı. Badio'yu herkese alabilirdin. Yani bu inanılmaz bir para da. Dubai'lilerde öyle bir sıkıntı yok biliyorsunuz. Düzeltiyorum Dubai Suud değil. Birleşik Arap Emirlikleri'nde öyle bir dert yok ki zaten yani. Çok isterlerse 4.6'da verebilirlermiş ama kazıkladılar mı sorusu? Evet kazıkladılar. Yani Burada bu kadar keskin ifadeler kullanmam doğru mu bilemem ama kazıkladılar mı? Kazıkladılar. Hiç orada politik doğruculuk yapmayayım. Öyle düşünüyorum. Güzel bir tespit. Güzel de bir kontrat almış Thomas Volkov. Emekli ikramiyesi kıvamında. Yani burada bir 10-15 sene daha geçirirsem 40'lı yaşların başında sevgili ailelerimden buradan selamlar olsun. Bekliyorum böyle. Son bir 5 yıllık 200 milyon dolarlık bir kontrat bekliyorum. Allah nasip eder mi göreceğiz. Bu manifest demek diye bir şey çıktı ya şimdi. Bunlar da hep sosyal medya şeyi. Yani senelerdir insanlar dua ederdi. Şimdi İşte manifest diyelim, sessiz zikret, seslerin enerjisi vardır gibi şeyler var ya. O trene biz de atlayalım diyorum ki hayalim 10 yıl sonra ya da 15 yıl sonra burada olursam 40'lı yaşların başında buradan sevgili yöneticilerimizden bir emeklilik kontratı Thomas Volkov gibi. 200 çok oldu da mesela son 5 yıl burada 10 milyon dolarlık bir kontrat versinler bana. Yani seslerin enerjisi var. Öyle yapalım. Devam ediyorum. Merhaba ben Zafer Polonya'dan. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde büyük takım çıktı diye ağlayacaksa takımlar hiç katılmasınlar daha iyi. Ya zaten büyük takımlarla oynamak için Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun da benimki ağlamak değil. Hani bu birinci torbada. Zira Galatasaraylı da değilim. Hani en iyisi olsun isterim iki takım için ama şu yüzden söylüyorum. Ya birinci torbada nispeten daha kabul edebilir rakipler varken ki yani bir iyi bir kötü de çekebilirsin. Hani bunlar tamamen talih işleri ama son iki sezonun şampiyonunu çektin, yanına gidip Avrupa'nın güncel en formda takımını seçtin. Bu sene Barcelona 5 resmi maça çıkmış, 4 tane 5 gol attığı maç var. Paris tarafına bakıyorsun, ligde sallandılar diyorduk, dün Bratislava'ya 6 tane attılar. Yani bu abartı talihsiz bir kura ya. Şey gibi Beşiktaş zamanında grup lideri çıkıp en iyi ikincilerden Bayern Münih çekmişti mesela. Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nin 60 yıllık tarihinde kaç kere ikinci olmuş abi? Yani muhtemelen 3 kere falan oldu bu, taş çatlasın. O da Beşiktaş'a denk geldi mesela. Bunlar talihsizliktir. Bu tarz. Yoksa büyük takımlarla ilerlemek istiyorsan zaten oynayacaksın. Onlardan kaçamazsın. İşte son 16'da Liverpool geldi Galatasaray'a. Geçse Paris geliyordu gibi. Merhaba iyi yayınlar. İzmit'ten selamlar. İsmim Mert Yazıcı. Dün akşam Galatasaray'ın yaşadığı mağlubiyeti hakeme bağlayan Okan Buruk'un tavrı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sanırsam Türkiye Ligi standartlarına çok alışmış. Bu akşama Fenerbahçe için beraberlik bekliyorum. Özellikle orta sahadaki eksiklik Fenerbahçe'yi çok etkileyecek. Kerem ilk 11'de çıkarsa çok fazla top kaybı yaşanabilir diye düşünüyorum. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Bir de Euroleague çekilişiyle alakalı bir soru sormuşsun. Sezon başlayınca halledeceğiz hala aklımın bir köşesinde. Fenerbahçe'de Kerem'le 10 numarada çıkarsa ciddi sıkıntı var bence. Ya çünkü Beşiktaş maçında Kerem'in oyuna girdiği denklemde biraz daha 4-4-2 gibi Kerem'in forvete yakın oynadığı oyun biçiminde orta sahayı vermişti. Şimdi çok iyi bir orta sahası var Roma'nın. İşte orada Manu Kone ve Brian Cristante'nin olduğu, ileriden Evan Endika ya da Hermoso biraz da topla çıkabiliyor, yoğunluğunu arttırıyor. Yine Sule ve Dybala gibi 10 numara orijinli oyuncular merkezi kalabalıklaştırıyor. Sıkıntı olur, o yüzden biraz iyi gidiyor, ölçüp biçmek lazım, bilemiyorum. İnşallah Fenerbahçe bugün kazanır. Kolay gelsin iyi yayınlar. İzmir'den Şafak. Anadolu Efes ile Mike James'in geçen seneki Euroleague hayal kırıklığı bu sene unutturacağını düşünüyorum. Valla biraz şüpheliydim ama şimdi bakınca Mike James, Strazel, Jordan Lloyd, işte Saric hazırlık maçlarında çok fena gözükmüyor. Bruno Fernando belki beklenen çıkışı burada yapabilir falan. Bir potansiyel playoff seviyesine ulaşılabilir gibi gözüküyor. Ben biraz daha karamsar konuşuyordum ama biraz gözlemleyince bunu söyleyebilirim. Playoff seviyesine ulaşılabilir gibi bir düşüncem var. Yanlış bir yorum değil. Mike James'in de bu arada hep Jerome Blossom Game İstanbul'dan nefret ediyor falan demişti bir tweette. Abi yani neyinden nefret ediyorsun? İstanbul'da yaşıyorsun da yani. Zor bir şehir. Sabah işe gelirken bile mesela bunu tekrardan iliklerime kadar hissettim. Hadi biraz abartılı mübalağa gideyim. Ama Mike James'in zor değildir herhalde. Yani senelik 2,5-3 milyon doları cebine koyuyorsan, kulüp tesise yakın bir yerde evini tahsis ediyorsa çok zor değildir herhalde. İstanbul'da yaşamak için zor ama herkes için değil. Katılım olarak en yoğun il Yalova, lütfen hakkımızı yeme demiş Harun Bey. Bakın yine burada ne denir ona, anket açacağım, iyice anket şirketine döndük burada yani. Bilemedim. İzmir'den bir yoğunluk var, Yalova'dan ve Kocaeli'den var, bazen Antalya'dan oluyor. Bugün kendileri burada değil, Antalya'da herhalde siesta saati, bilmiyorum ama WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. Herkes bir ses etsin. Biraz sohbet edelim. Ya bu arada sabah da sesimi Kenan İmirzalıoğlu'na benzetiyor olabilir. Ha okey Harun Bey. O konuda da bir feedback alamadım. Zannetmiyorum ama yani ilginç bir mesajdı. 0538-052-1487 0538-052-1487 reklamın geldiğini hissetmişim resmen ve kısa bir araya gidelim. Sonrasında tekrardan sizlerleyiz.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Son reklamımızı da verdik. 55 geçeye kadar tam gaz devam ediyoruz. Basketbol konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Biraz daha sezon açıldıktan sonra, dediğim gibi, Radyo Spor'un dinleyicilerine Euroleague üzerinde güzel gelişmeler var. Sezon açılınca onları paylaşırız. Şimdi önden paylaşmayalım. Sohbet edebileceğimiz son demler. Maçlar olduğu zaman yine sohbet ederiz tabii ki, haşa, ama maçı konuştum, performansı konuştum, açıklamalara baktım falan. Biraz daha analitik kafalarda takılmak zorundayız. O yüzden bugünün tadını çıkaralım. 0538-052-1487 diyelim. Devam edelim. Burak Bey, yayınlar kolay gelsin. Dün akşam Okan Hoca'nın bir pozisyon sonrası yedek kulübesini tekmelerken İrfan Hoca'nın onu durdurması olayına ne dersiniz? Final maçını kaybetmiş hoca psikolojisi mi, yoksa kendin Türkiye şartlarından farkları rahatsız etti gibi. Bir şey demiyorum, bazen hepimiz sinir harbi yaşıyoruz ya. Baskıyla baş etmek çok kolay bir şey değil. İstersen teknik direktör ol, istersen ne bileyim bir yerde yönetici ol, istiyorsan çok yetkili biri ol, çok özgüvenli ol, aktör ol, aktris ol, fark etmiyor. Hepimiz insanız günün sonunda. Çok yoğun baskı altında kaldığımızda hepimizde sinir harbi olmuyor mu? İnsanlık hali deyip geçiyorum. Böyle konuşuyorum bu arada, ılımlı sabah bir dinleyicimiz Aygün abinin programında bana şey yazmıştı. Üstünde Galatasaray forması olduğuna eminim yazmıştı. Vallahi üstünde dümdüz bembeyaz tişört var. Gayet berrak bir şekilde geldim bugün buraya. Galatasaray'da değilim ama saygı duyuyorum. Türk takımların hepsi iyi olsun ya. Kimsenin burada ya şey var, hani Avrupa'da Okan Hoca kulübeyi tekmeydi. Yapacak bir şey yok abi. Okan Hoca Avrupa'da şu an bizim bir değerimiz. Bugün İsmail Kartal pet şişe fırlattı. Yapacak bir şey yok abi. İsmail Kartal bizim değerimiz. Sonuç ne olursa olsun Avrupa maçlarında böyle şeylere takılmamaya özen gösteriyorum. En çok dinleyici olarak Ankara birinciliği kaptırmaz. Haydi Ankaralılar, gösterin kendinizi diye Önder Bey bir çağrıda bulunmuş Avengers'ı toplamak için. Meşhur bir sahne vardır biliyorsunuz. Avengers'ın galiba Infinity War'da mıydı? Kaptan Amerika'nın Avengers Assemble diye yüzlerce kişiyi topladı. Önder Bey de aynı nida ile Ankaralıları buraya çağırmış. Buyurunuz. Kenan İmirzalıoğlu 26 yaşındaki ses tonuna benziyor sesiniz. Ne zamana tekabül ediyor? Batıkan abi bilir mi? Kenan İmirzalıoğlu kaç yaşında abi? 55 var mıdır? 55 yokmuş. Bir arkadan bir fikir geldi mi? Yok. 50'lerin başında herhalde, bir 30 sene önce falan. Bilmiyorum ki 26 yaşında böyle miydi? Ben de 25 yaşındayım bu arada. Demek ki ben de öyle olur muyum? Bir düşündüm şu an. Teşekkür ediyorum. Merhabalar, iyi yayınlar İzmir'den Oktay. Dünkü maçı sadece hakeme bağlamak saçmalık olur. Bir saniye. 52 yaşındaymış. Yani 26 yıl önce Kenan İmirzalıoğlu'nun sesi buna benziyormuş. Ya neyse ki radyo, televizyon olsa görüntüde hiç örtüşmüyoruz ya. Hani en azından bir yerden yakalamak güzel tabii. Teşekkürler. İzmir'den Oktay, dünkü maçı sadece hakeme bağlamak bence saçma olur. Sahada yürüyen bezmiş bir sahne var. Ona eşlik eden Okan Hoca'nın çıkacağı ilk 11'in ileri ucu mutlaka Deniz Barış, Lea veya arkalarında Yunus olmalıydı. Sonra hakemlere bakılabilir. Ama sahne şu an 11 seviyesinde değil demiş. Pekala. Yusuf Kenan Bey yazmış. Burak Bey, sezon öncesi futbolda fazlaca hazırlık oynanıyor. Basketbolda durum niye farklı? Oynanıyor bu arada. Şimdi hazırlık turnuvaları var. Takımlar 2-3 günde bir maç oynuyor. Sadece basketbol takvimi biraz daha Eylül sonunda başladığı için Ağustos sonu, Eylül ortası ve sonuna doğru. Yani orada yine bir aylık bir hazırlık maçı maratonu var ama hem çok yayıncı maçlar yayınlanmadığı için hem de dediğim gibi bir tık futbol sezonundan geç başladığı için dikkat çekmiyor. Yoksa takımların yoğun bir hazırlık takvimi var. Dubai, World Cup, Diakite, Şengelya, Blossom Game, Okovo transferleriyle yazın en iyi transfer yapan takımı olabilir mi? Ki Javi Pascual de eklerim buraya, Özgür Bey sormuş, olabilir. Fenerbahçe ve Panathinaikos da olabilir, Olympiakos da olabilir ama Dubai'de iyi iş çıkarttı. Şimdi şampiyon takıma Montero ve Miller McIntyre eklemek, Fenerbahçe'nin yaptığı Larkin eklemesi, Bingham eklemesi çok konuşulmuyor ama göreceksiniz bence. Öte yandan Shields eklemesi, o Panathinaikos tarafında yapılanları saymaya gerek yok. Yabuseleler, Silvian Francisco'lar falan, yani yıldızları indirdiler, 63 milyon dolarlık bir kadro oldu. Yani bu Olympiakos Fenerbahçe kadroları 40-50 milyon euro bandında falan, yani 10-15 milyon euro üzerinde bir kadrodan bahsediyoruz Panathinaikos için ama Dubai'de Final Four adayı oldu. Onu söyleyebilirim. Kenan İmirzalıoğlu'na benziyor olabilir ama senin sesin benziyor olabilir ama sen daha yakışıklısın demiş buradan Harun Bey. Bunun altına da ben biraz tabii bu mesajı çok hani esprili bir noktadan aldığım için kirpi yavrusunu pamum diye severmiş kardeşim, o yüzden dediğimin arkasındayım. Ayrıca ben olmasam Yalova'dan hiç ses çıkmıyor. Yalova'da yaşayanları programda daha aktif olmaya davet ediyorum. Koca Yalova'da Radyo Spor dinleyen tek kişi ben olamam herhalde. Öyleyse buradan sevgili Ali Erim'e sesleniyorum. Bana simit ayran ısmarlasın demiş. Yani bir yandan Yalovalılar acaba sessiz mi kalsa, simit ayran güzel geldi. Ben de daha kahvaltı etmedim ama bilemedim. Yalovalılar, sevgili Yalovalılar. Burada sevgili Harun Bey'i ortaya attığı bu iddia da bu. Baş kaldırıda yalnız bırakırsanız hakikaten yazık. Buradan bütün Yalova'yı bir araya getirmek için Radyo Spor'da bir çağrıda bulundu sizlere. O zaman ne yapıyoruz? 0538 052 1487 diyoruz ve Yalova'ya sesleniyoruz. Devam edelim. Kirpi yavrusunu pamuğum diye severmiş benzetmesi de ilk kez duydum, güzelmiş. Karşıyaka son hali basketbolda düşünceleriniz nelerdir Burak Bey demiş Cem Bey. Öncelikle selamlar sevgiler kendisine. Çok iç açıcı bulmuyorum. İzmir'i çok seven biri olarak, ki hani bunu yayınlarda da defaatle söylemişimdir, Karşıyaka'ya çok saygı duyan, ligde daha rekabetçi olmasını temenni eden biri olarak durum iç açıcı değil. Bence hamleler yapıldı. En son Steven Enoch geldi ki iyi bir oyuncu. Yani ligimizde Mersin'de de izledik. Daha önce Baskonya'da da bir Euroleague dönemi vardı. Litas'ta izledik falan. Yakından bildiğimiz bir oyuncu. Disiplin olarak belki problemli ama iyi oyuncu. Yine bence iyi eklemelerden biri. Daha önce Hapoel Tel Aviv'de, Venezia'da, Hapoel Olon'da vesaire ki Unix Kazan'da da oynamış geçen sene. Biraz yaşı var ama iyi bir skorer. Xavier Munford. Munford diyelim, hadi biraz aksan yapmayalım. Garip oluyor. İki tane iyi ekleme var. Bryant Weber transfer oldu. Yine Büyükçekmece'den hatırladığımız çok iyi bir two-way oyuncusu, artık 34 yaşında ama. Şimdi takımın yürüyeceği eksen şu. Khalid Elamin'in oğlu İsmail Elamin falan, bunlar iyi oyuncular olabilir ama henüz kapalı kutu. Bu takımın yürüyeceği eksen şu. Bryant Weber, Xavier Munford ve Steven Enoch. Bu üçlü takıma bir mesafe kat ettirebilir. Koç tercihini de çok beğenmedim. Nenad Markovic benim çok beğendiğim bir isim değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Lakin burada kritik nokta, eğer bir ödeme problemi olmadan, o yabancı oyuncular bir sıkıntı çıkartmadan bu takım bu kadroyla ilk yarıyı ya da ligin 4'te 3'ünü geçebilirse ligde kalır. Ama dediğim gibi çok güvenli bir noktadan söyleyemiyorum. Hem işte finansal soru işaretleri bir kenara, hem yabancı rotasyonun genel kalitesinin biraz tartışmalı olması düşündürücü ama işte Weber, Munford ve Enoch ekseninde bir yerlere gidilebilir diye düşünüyorum. Bakalım, ümit ediyorum ligde kalır karşıya. Yani daha üstünü hedeflemek şu an için çok gerçekçi olmaz. Ama ümit ediyorum bir yerlere gidebilir. Selamlar saygılar güzel insan Burak Bey. Ben Sefaköy'den satılmış Saat. Beşiktaş'ın kadrosu Euroleague için yeterli mi? Sizce ilk 8'e girebilir mi? Gerçekçi konuşayım. Soru işaretleri barındırıyor ama ilk 8 değil, hedef ilk 10 olursa, play-in olursa koç ve patlama yapabilecek yıldız oyuncu faktörlerinden olabilitesi var. Total kadro bazı oyuncular hariç Euroleague için yeterli mi? Bence hayır. Yani işte burada Gabriel Zizic rotasyonunda Madis Sokko'nun bir karaciğer problemi olduğu söyleniyor. Bir uzun alınması lazım. Bence iyi bir skorer 2 numara lazım. Orada net hani bazı oyuncular vardır mesela Flamethrower. Alev tabancası oluyor galiba Türkçesi. Attıkça atar ritme girdikten sonra. Şimdi mesela benim çok beğendiğim Euro Cup finalinde izlediyseniz Darius McGee vardı. Burk Brest'te. Çok undersized bir oyuncu ama olabilirdi mesela. Ama Beşiktaş'ta Devon Dotson ve David de Julius'la biraz undersized bir kısa rotasyonu kuruldu. O tarzda bahsediyorum ya da işte ne bileyim. Efes'in aldığı Fats Russell gibi. Darren Russell ya da hadi Fats demeyelim. Bu gibi oyuncular ivme kazandıkça maç içinde o sorumluluğu alıp atabilecek oyuncular. Böyle bir net skorere ihtiyaç var Beşiktaş'ta. Jalen Mavel bu olabilir ama bir tane daha lazım bence. Biraz daha tecrübeli, biraz daha Avrupa basketbolu oynayabilecek bir oyuncu lazım düşüncesi içerisindeyim. Bakalım. Bir dinleyicimizden fotoğraf gelmiş, isminize bakalım. Ahmet Bey. Bu arada profil fotoğrafınız güzelmiş galiba. AYK stadyumuna gitmişsiniz. Gitmek çok istemiştim. Olympiakos stadyumuna gidebildim ama kuzeyde galiba Marusi tarafında AYK stadyumu. Güzel bir ruhu olduğu söyleniyor. Benim ailem de şu an Yunanistan'daydı. Dönüş yolundalar. Orada oturdukları bir restoranın sahibi AYK taraftarıymış. Bayağı AYK'dan bahsetmişler. Hatta dün telefonda konuşuyorduk. Şey diyorlar. Adamın sunduğu bir bilgi: Real Madrid'e hiç yenilmedik tarihte. 3 kere oynadık. Biri berabere bitti. İkisini kazandık gibi bir AYK bilgisi verildi. İstanbul'dan geçmişte giden Rumların kurduğu bir takımdır AYK. Zaten içinde K kısmı galiba Konstantinopolis kelimesinden geliyor. Yani aslında Türklerle çok uzak kültür barındıran bir takım değil. Türklere karşı da pozitif olduklarını tahmin ediyorum. Bu anlamda diğer takımlardan da biraz ayrışıyor diyelim. Sizce Trabzon Basket bu sene ne yapar? Antalya'dan selamlar. Hava çok sıcak. Sabredelim öncelikle. Yani artık sonbahara doğru geliyoruz. Çok mutluyum. Gece esintilerinden çok mutluyum. Üstüme ceket giyip çıkabilmekten çok mutluyum. Yani hakikaten yazın sıcak benim çok yıpratmıştı. Size de kolaylıklar diliyorum. Trabzon

Ford bu sene ne yapar? Avrupa ile birlikte orada takımı iyi yönetmek lazım. Bakın geçen sene mesela şu an Trabzon'un kurduğu gibi Mersin Spor Kulübü de çok iyi bir kadro kurmuştu ama işte yurt dışı seyahatleri, Avrupa Kupası vesaire derken biraz takım dağılmıştı. Kadro olarak Shaq Harrison, Isaiah Cannon, Brady Manek bence çok iyi şutör. Larry Bird'e de çok benziyor. Tofaş döneminden beri takip ederim. Brady Manek. Önemli eklemeler var. Yerli rotasyonda Yiğit Arslan, Tolga Geçim gibi önemli eklemeler var. Bence iyi bir kadrosu var Trabzonspor'un. Basketbol süperliğinde net bir playoff takımı olacaklardır. Onda bir şüphe yok ki Xavier Tillman'ı aldılar mesela NBA'den de uzun. Daha önce Boston Celtics ve Memphis dönemlerinde önemli süreler de almış bir oyuncuydu. İyi bir kadro var. Ligde playoff hedefleyebilirler. Avrupa'da da en az bir çeyrek final bekliyorum. Çok da iyi bir koçları var bu arada. Selçuk Ernak benim çok beğendiğim koçlardan biridir. İnsani ve iletişim olarak da çok iyidir bu arada. Daha önce programda da konuk etmiştik. O yüzden Trabzonspor için pozitif düşüncelerim var. Lakin dediğim gibi bu lig ve Avrupa ayrımında takımın çok parçalanmadan biraz daha o süreci doğru yönetmesi gerekiyor. Mersin'de çok iyi bir kadrosu vardı ama işte Şampiyonlar Ligi seyahatler falan. Mersin'de şöyle bir sıkıntı da vardı bu arada, onu da öğrendim. Mersin'deki havaalanından dış hatlara çok uçuş olmadığı için oyuncular sürekli İstanbul aktarmalı, konaklamalı vesaire. Hani haftada iki maç oynadığın denklemde haftanın 6 günlüğü yolda geçirmeye başlayınca orada biraz takımın enerjisi ve ritmi düşüyor. O problemle karşı karşıya kaldıklarını duydum. Trabzonspor'un bunlara dikkat etmesi lazım. Yani referans olarak Mersin alınabilir. Seyirci desteğinin de iyi olmasını umuyorum Trabzon'da. Yani futbol tarafında biraz yapılan yatırımlarla kanalize olmuş bir kitle var spora tekrardan. Basketbol takımını da yalnız bırakmazlar inşallah. İyi yayınlar Burak Bey. Yusuf Kenan ben, 5 sene içinde basketbol ve voleybol ülkesi olabilir misiniz? Olabilirsiniz. Soru işareti, olabilir miyiz demek istemiş galiba. Voleybol ülkesiyiz bu arada artık. Yani bu her ne kadar talep yüksektir değildir ya da seyirci bazında, ilgi bazında, bu bir kenara bırakıyorum. Voleybol ülkesi şu an bir Avrupa'da, dünyada voleybol markası Türkiye. Milletler Ligi almış, 2 sene üst üste Avrupa şampiyonu olmuş ve Avrupa'nın bir numarası dediğin İtalya'yı nakavt etmişsin artık. Sensin yani. Voleybol konusunda bir şüphe yok. Basketbol tarafında soru işareti barındıran şeyler var. Son Avrupa ikinciliğinin ardından sıradaki Dünya Kupası'nda da bir rekabetçilik kürsü bekliyorum. İlerleyen dönemde de tabii işte Darius Karatasu'nun, Ömer Kutlay'ın gelişimiyle birlikte yine iyi jenerasyonlar gelecektir. İşte burada bütün jenerasyonu doğru yakalamak önemli. Alperen Şengün'ün, Adem Bona'nın genç olması, onların artık olgunluk döneminde Ömer Kutlay'la Darius Karatasu'nun gelecek olması vesaire umut var ama basketbol ülkesi oluruz gibi, hani filenin sultanları gibi net tık tık tık tık kupaları alıp getirebilir miyiz ya da sürekli madalya kovalayabilir miyiz, onu görmek biraz zaman alacak ama voleybol ülkesiyiz hali hazırda. İnşallah basketbol ülkesi de oluruz. Biz de bundan ekmek yiyoruz neticede. Ben isterim açıkçası. Yani güzel olur. Antalya'mıza bir basketbol takımı yakışır demiş Ahmet Bey. Geçmişte Antalya Büyükşehir Belediye vardı galiba. Jordan Theodore falan oynuyordu. Kristoft'un 61 sayılık bir maçı vardı. Antalya'da oynarken bir kontrol etmek isterim. 61 sayı basketbol süper liginde 40 dakika içerisinde. Bakalım bakalım bakalım. Sonrasında Beşiktaş'ta da oynamıştı. Çocukluğumdan iyi anımsadığım biridir Chris Lofton. Hemen kontrol ediyorum. Galiba Antalya'da oynarken, o konuda yanılmıyorum diye düşünüyorum ama şu an bir yapay zekaya soralım. O da çok iyi hatırlamıyor galiba. Şu an biraz bekletiyor. Web'de arıyor. Bakalım. Evet, Chris Lofton Türk basketbol tarihinin, Antalya deyince Akdeniz'den karıştırmışız. Mersin Büyükşehir Belediyesi formasıyla 17 üçlük atarak Mersin 116-70 kazanmış, TED'e karşı 61 sayı atmış. He işte bu da rahatlık ya. Şu an iyi bir koçun ya da iyi bir sistem takımında sen 22 tane 22'de 17 atsan da, bu arada o korkunç bir yüzde ama 22 tane üçlük denesen koç herhalde şey, senin soyunma odasında duşa falan kitler diye düşünüyorum. Ama eğer çok da ritim bulmuş, bilemedim. Antalya'da bir basket takımı yakışır, bu konuda katılırım. Futbol takımında daha iyi yerlerde olmasını temenni ediyorum. İyi yayınlar kardeşim. Ben Spor Sergi Hüseyin. Beşiktaş'ın kardeş takımı PAOK'tur. Burada ben de Selanik göçmeniyim. Saygılar demiş. Bu arada sevgiler buradan Hüseyin Bey'e. PAOK kültürüyle Beşiktaş kültürü de taraftar bazında söylüyorum. Yani kulüp tarihçesinden bahsetmiyorum ama bu ateşli taraftarlar var. Yine Partizan'ı da oraya ekleyebilirim ki Partizan ve PAOK da kardeş kulüptür bu arada. Orada benzeri bir seyirci kültürü var o anlamda. Kardeş kulüp, hani bu daha önce kulüpler arasında resmiyete dökülmüş ya da konuşulmuş bir şey midir bilmiyorum ama bazı benzerlikler var, ona katılırım.

olamaz mı? Bozuyor. Biz neden yapamıyoruz bu maç için müdahaleleri? Çünkü Süper Lig'de ihtiyaç yok. Galatasaray oynadı oyunu, Süper Lig'de işte 3 büyük takım hariç hepsini yenebiliyor. Fenerbahçe de öyle, Beşiktaş da öyle, Trabzonspor da öyle. Hep söylüyoruz ya, İsmail Hoca'nın B planı yok, Okan Hoca B planında sıkıntı yaşadı vesaire vesaire. B planı, maç için müdahale edemiyorsun ki. Ya sen çok iyi bir planla çıkıyorsun ama iyi bir teknik direktör varsa orada iki taşın yerini değiştiriyor, hemen bozuyor seni. Sen antitez geliştirebiliyor musun? Cevap bu kadar basit. Ya sen çok iyi geliyorsan adam da herhalde boyun eğmeyecektir buna, ya da sana çare üretemeyecek kadar zayıf bir takım da değil. Yani Şampiyonlar Ligi takımından bahsediyorsun. Bunları sürekli yaşarız. Bunlar kaçınılmaz. TBF bir kulüp yapsın. U20 ve altı milli oyuncular bu takımda BSL'de oynasın. Küme olmasın bu takımda. 5 yıla öttürürüz. Bunu Amerika bir şey yapmıştı G League'de. G League Ignite diye bir takım vardı. Sevgili Özgür Meriç yazmış, hatırlarsınız. İşte bu Scoot Anderson'lar falan oradan çıkmıştı. Oradan çıkan oyunculara da ne oldu merak ediyorum şu an ama. Ignite takım yapmak mantıklı ama G League'de yapmayacaksın abi. Yani oyuncular zaten çok hamken iyice savruk basketbola alıştırıyorsun. Ondan sonra hayırlı işler. Yani o adamlar gelsin de kendini toplasın. Nasıl olacak? O yüzden yani bu yapılabilir ama Süper Lig'de değil, TBL'de belki olabilir. Ama 20 yaş altı oyuncuları da kulüplerinden nasıl alacaksın mesela? Atıyorum şu an Darius Karatasu'yu Efes'ten nasıl alıp orada oynatacaksın? Ki bu sene Süper Lig rotasyonunda burada Pablo Lasso'nun da süre vermesini bekliyorum. Bakıyorum şu an mesela G League Ignite'dan 2023'te çıkan oyuncular. Matas Buzelis iyi oyuncu bu arada, Litvanyalı, Chicago'da oynuyor şu anda. Jeremy Pargo falan oynamış ya, şey 70 yaşında, o dönem 36-38 yaşındaymış. Enteresan. John Stockton'ın oğlu oynamış. Bakıyorum. Şu an Detroit'te oynayan Ronald Holland. Ronald Holland çok şeymiş, kafiyeliymiş ama öyle değil. Bu da düşünülebilirmiş, neyse. 25 yıl geçmiş artık. Ronald Holland 2 oynamış. Yani çok da bir şey çıkmamış gibi düşünüyorum. Bu ilginç bir proje olabilir. Bunun için altyapıları güçlendirmek lazım. Ya, altyapılarda çok kazanma odaklı düşündükleri için oyunculara şey yüklenmiyor. Analitik basketbol çok fazla yüklenmiyor bence büyük ölçüde. İşte iyi oynayan oyuncu varsa topu verin, kazanalım abi. Çünkü kulüp kültüründe büyük küçük fark etmeksizin herkeste bir kupa sevdası var. Yani şu an tamamen uyduruyorum. Beşiktaş altyapısında. Tut ki çok iyi 5 tane oyuncu var ama bir tane var ki her maç 40 sayı çıkarabiliyor. Maç alıyor. Topu onunla buluşturmayın abi. Kupayı almayın. O 5 oyuncuyu A takım seviyesine çıkarın. Öğretin basketbolu. Kolektif oynamayı öğrensinler. Gittikleri yerde koçun sistemine entegre olmayı öğrensinler. Bakış açısı bu olması lazım. Beşiktaş farazi bu arada. Öyle olduğu için söylemiyorum. Bunlar önemli. Ya mesela Beşiktaş'tan giden Rezon Elezay bence çok büyük potansiyel. Şimdi Yukon Huskies'le oynayacak gelecek sezon tekrardan. Çok büyük potansiyeldi. Keşke değerlendirilebilseydi. Gibi. Böyle örnekleri var. Selam, Radyo Spor'un Joker'i Necip Uysal'ın nerede boşluk varsa orayı hakkıyla dolduran Burak kardeşim. Beşiktaş basketin bu sezon durumu nasıl olur? Senin umudun var mı? Daha bugün sevgili ailelerimle, Ali abiyle Beşiktaş basketi konuşuyorduk. Dedim ki çok yoğun talep var. Sadece mesaj kutusunu kaydırsa herhalde anlaşılır diye düşünüyorum. İki ucu keskin bıçak. Sürpriz yapma potansiyeli, çıkış yapma potansiyeli olan oyuncular var. Bunlardan iyi bir şeyler çıkarsa... İsimleri tekrar zikredeyim. Not alalım lütfen. Jalen Noel, Daquan Jeffries, David DeJulius, bir ihtimal Devon Dotson. Bunlardan iyi performanslar görürsek, zamanda TJ Shorts'un, Montero'nun, Cameron Taylor'ın, Branko Badio'nun geçen sene gösterdiği gibi çaylak performansları gelirse işin rengi değişir. Bir play-in takımı olabilirsin ama onların adaptasyonunda sancılı geçerse zor olabilir. Beşiktaş'ın en büyük gücü oyuncu değil ama. Koç bir, iki taraftar. Burada senelerdir Euroleague'de Kızıl Yıldız tribünleri alev alev, Partizan tribünleri alev alev diye Euroleague sosyal medyaları paylaşım yapıyor. Millet ağzı açık izliyor. Abi taraftar burada. Yani geçen sene Akatlar'da da maça gittim. Keza Fenerbahçe taraftarda. Fenerbahçe'de artık full salt bir basketbol kültürü oluştuğu için bir sakinlik, bir sükunet var. Pot arkası haricinde. Evim Ataşehir'e yakın olduğu için ben senede 10-15 tane Fenerbahçe maçına da giderdim bu arada geçen seneye kadar. O konuda bir şeyim yok. Beşiktaş tribünü futboldan Duşan'la birlikte biraz basketbola kaydı. Duşan da profil itibariyle çok o alevi, futbolun alevini üzerinde taşıyabilecek, daha çok harlayabilecek bir profil olduğu için hala orada büyük bir yangın var. Bu sene Euroleague'i de yakıp kavuracağını düşünüyorum Beşiktaş tribünlerini. Bence en büyük güç Duşan, iki taraftar kadroda bundan beslenip bir şekilde mesafe kat edecektir düşüncesindeyim. Şimdiye kadar attığınız mesajlar için çok teşekkür ediyorum. Yayına keyif kattınız.

0: Dediğim gibi artık bunlar sezonun bu anlamda biraz daha rahat sohbet edebildiğimiz, geniş konuşabildiğimiz son yayınları olacak. 2 hafta sonra Euroleague başlıyor ki takipte kalın. Euroleague ile alakalı da güzel sürprizlerimiz olacak Radyo Spor'da. Güzel gelişmeler olacak. Bir rica olarak Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Orada da basketbolu ve futbolu yine yorumluyorum. Üzerine konuşuyoruz. Sabah yayından gelen 2 tane abone gitmiş herhalde, bir rahatsız oldu görüntüyü de görünce bilmiyorum. Bir bakın, göz gezdirin. Diyelim Burak Alaca YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiye kadar dinleyen ve mesaj atan herkese teşekkür ediyorum. Yarın tekrardan aynı yerde aynı saatteyiz. Yine sabah 10-11.30 aralığında ters köşede ben sizlerle olacağım. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam sona erdi.
2: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
1: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
0: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
0: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
3: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlıyoruz. Bugün 10 Eylül 2026, saatlerimiz tam 15'i gösteriyor. Ercan abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
3: WhatsApp hattımız devrede. Bizlere ulaşabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Buradan bize mesaj gönderebilirsiniz. Görüşlerinizi yazabilirsiniz. Gündemde tabii dün oynanan Sporting Lisbon Galatasaray mücadelesi var ve bugün oynanacak Fenerbahçe Roma maçı var. Bu iki mücadeleyi değerlendirmeye başlayacağız yavaş yavaş. Bugün çok fazla gün içinde de mesaj geldi. Biz de yine mesajlarınızı bekliyoruz bu mücadeleyle ilgili. Ercan abi yazık oldu.
4: Yazık oldu. Önce bir hakemi konuşalım bence. Ne dersin?
3: Olur, hakemle başlayalım.
4: Yani şöyle hakemi
3: öne konuşalım. Çıktı çünkü hakemin maçın kararları.
4: Evet, maçın önüne çıktı. Şimdi bu hakem bize yabancı değil. Biraz notlara baktım. Ne yapmış şu ana kadar diye. Mart 2025'te şunu buldum. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi Glasgow Rangers.
3: Evet.
4: Fenerbahçe 4 penaltı bekliyor. Hakem bu penaltılarda oyunu devam ettiriyor. Hı hı. Büyük tepki var kamuoyuna. Ve Jose Mourinho maçın ardından hakeme kibirli bir yönetim gösterdi, çok kötü yönetim gösterdi diye tepki gösteriyor. Bu tamam, diyelim penaltıları vermedi. Esas skandalı 2026 Dünya Kupası. Hı hı. Ya futbol severler mutlaka hatırlayacaklardır. Temmuz 2026. Dünya Kupası son 16 turu Portekiz-Hırvatistan maçı. Uzatma dakikalarında Hırvatistan'ın attığı beraberlik golü var. VAR incelemesine gidiyor. Tartışmalı bir şekilde golü iptal ediyor. Bu kararın ardından Hırvatistan Futbol Federasyonu FIFA'ya resmi şikayet mektubu yazarak teknolojinin kötüye kullanıldığını savunuyor hakem tarafından. Hı hı. Bu büyük skandalın ardından Eskas, dünkü maçın hakemi, turnuvanın kalan bölümünden ihraç ediliyor. Gönderiyorlar. Hı hı. Sonra hakemin başka bir şeyi daha var. Mans United Athletic Bilbao maçı var. Yarı final maçı. Mayıs 2025 UEFA Avrupa Ligi yarı finali. Athletic Bilbao aleyhine verdiği 6 dakikalık VAR incelemesi sonrasında penaltı ve kırmızı kart kararı veriyor. İspanyolları çılgına çeviriyor ve sahayı yoğun güvenlik önlemleri ve ıslıklar eşliğinde terk ediyor. Burada hakemi yakalasalar çok kötü şeyler olacak İspanya'da Bilbao maçı. Hı hı. Şimdi bu hakem Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi playoff'unda evinde, hatırlayacak yine spor severler, Young Boys'a 1-0 yenilerek elendiği maçı yine çok kötü yönetmişti hatırlarsan.
3: Evet.
4: Eylül 2026'da ise Sporting maçına atanıyor ve bunun sonucunda dün akşam da bence çok ağır bir penaltı kararı vermediği kırmızı kart yine maçın önüne geçen bir yönetim gösteriyor.
3: Sen çok güzel özetledin Ercan abi hakemi. Tam evet, skandal bir yönetim. Dün akşam gerçekten de öyle. Ben mesela hakemle başladık. Penaltı pozisyonunda hadi şeyi anlarım. VAR'ın devreye girmemesini anlarım. Çünkü temas var mı? Var. Hafif bir temas var. Evet. Temas olduğu için hani VAR girmedi diyebiliriz ama o hani gövdeye basmak, kırmızısında Batrakov'un pozisyonunda VAR niye müdahale etmedi onu anlamadım.
4: O anda kafayı başka yere çevirdi bence. Görmesi lazım onu.
3: Ya o yani hakem hadi diyelim görmedi. Önüne biri geldi. Bilmiyorum hakem pozisyonunda. Tamam. VAR nasıl görmüyor yani? Adam resmen basıyor. Bir de gövdeye basıyor. Yani ayağına basmıyor.
4: Kesinlikle sportmenlik dışı hareket, rakibi sakatlayıcı hareket. VAR'ın hakemin çağırması gerekiyor. Ve kırmızı kart. Böyle maçlarda böyle
3: maç 1-0 o anda.
4: Ve evet, Galatasaray maçı kazanacak.
3: Önde. Tabii kırmızıyı verse.
4: Çünkü şiir gibi bir başlangıç var
3: maçta. Maç bitti. Maç bitti.
4: Maça çok iyi bir başlangıç var.
3: Evet.
4: Fakat ikinci yarıda işte dediğimiz gibi bu sefer Sporting'in presi ve sert futbolu var. İlk yarıda da Sporting'liler hakemin yönetiminden memnun değil mesela.
3: Evet. Bu kırmızı verilmemesine rağmen memnun değiller.
4: Neden? Bazı ikili mücadelelerde verdiği kararlar var.
3: Evet.
4: Mesela bu sebepten şunu belirtebiliriz rahatlıkla. Kötü bir hakem yönetimi maçın önüne geçti. Şampiyonlar Ligi'nde böyle iki karar da verince bir kırmızıyı atladın. Bir de çok tartışmalı bir kararla penaltıyı verdin. Bunun sonucunda da maçı kaybedersin. Ben sana söyleyeyim.
3: Ya maçın kaderi bence o kırmızıydı Ercan abi. 1-0 rakip evet, 10 kişi kalırsa orada kontra maçın sende zaten. Maç biter.
4: O bu maçın hakemi, umarım bir daha bu hakemle karşılaşmayız uzun süre.
3: Evet.
4: Türk takımları için söylüyorum.
3: Evet, kesinlikle büyük bir hakem fiyaskosu vardı. Şimdi Galatasaraylılar en çok üzen noktalardan biri, gece ben de takip etmeye çalıştım, biraz da sabah baktım. Mesela normal şartlarda kafa kafaya bir maç oynansa, 3-1 Sporting kazansa çok bu denli büyük bir üzüntü olmayacaktı Galatasaraylı taraftarlarda. Ben onu anladım. Çünkü ilk yarıda Galatasaray'ın rakibinden daha üstün olduğunu, daha iyi bir takım olduğunu Galatasaray taraftarı gördü. Ve bunun neticesinde bu maçın kaybedilmesi çok ekstra üzdü onları bence.
4: Bence de.
3: Çünkü ilk yarı bariz Galatasaray daha üstünü Sporting'den. Evet. Takım olarak daha iyi takım evet, olduğunu görüyorsunuz. Daha iyi organizasyonu var. İşte rakip kendi evinde, kendi sahasında bekliyor seni. Çekiniyor senden. Sen oyunun kontrolünü almışsın. 1-0 öndesin. Top hala sende. 2 atabilirsin. Sane atsa 2 oluyor. Orada kaçırıyorsun. Şimdi bunları görünce Galatasaray taraftarı yani maç elimizdeydi diyor. Elimizdeki maçı verdik diyor. O yüzden biraz ekstra bir üzüntü var Galatasaray taraftarında. Ben bunu hissettim ki ilk yarıya baktığımda yani sanki iç sahada başlayan Galatasaray gibiydi. Oyunun hakimi Galatasaray'dı. Top Galatasaray'daydı. Bir istatistik yansıdı işte. 4 girişimi var Galatasaray'ın. 3 isabetli, Sporting'in girişimi yoktu daha.
4: Sıfırdı. Sıfır. Maçın 16. dakikası.
3: Sıfır.
4: Sıfır şut mesela evet, ev sahibinden. Ya bu Şampiyonlar Ligi'nde kolay kolay görmeyeceğimiz bir görüntü.
3: Evet. Şimdi bunu gören Galatasaray taraftarı maçı yani alacağına inandı. Ya biz daha iyi takımız, işte Osimhen'siz, Lemina'sız rakibi kapatıyoruz, pozisyon vermiyoruz. Ama en büyük sıkıntı, iki kere orta sahayı geçti Sporting. İkisinde de gol attı. Biri offside'dan verilmedi, ikinci zaten sayılan gol. Yani orta sahayı her geçişinde gol attı Sporting ilk yarıdan. Bu en büyük problem.
4: Doğru. O çizgiyi, ya yani çizgi halindeki savunmanın önde yakalanması, ki yakalanabilirsin zaten savunma önde. Fakat geri dönüşteki o gecikme senin pozisyon vermene yol açıyor. İkisinden biri gol oldu dediğin gibi.
3: Yani puan ya da puanlarla başlaması işten değildi Galatasaray'ın. Bir de şimdi Yunus maç sonrası dedi ki rakibin iyi geçiş yaptığını biliyoruz. Buna önlem almaya çalıştık zaten dedi. Penaltı geçişten oldu.
4: Tabii. Bir de pres var ikinci yarıda. Sportik yaptı. Galatasaray ilk yarıda nasıl böyle baskılı başladıysa presli. Hı hı. İkinci yarıda Sporting Lisbon'da aynı şekilde cevap vererek ikinci devreye başladı. Ve bunun sonrasında da o baskıyla yakın oynamalarla beraber topu daha çok Sporting'de görmeye başladık. Hı hı. İşte ağır verilen penaltı kararı, daha sonra da frikikten
3: inanılmaz bir gol.
4: Zalazar'ın herkes biliyor uzaktan toplara iyi vurduğunu.
3: Evet.
4: Ya bunu Galatasaray'da işte barajda olan oyuncuların da Uğurcan'ın da net bilmesi lazım.
3: 90'a gitti top orada artık.
4: Artık o top çıkmaz.
3: Çıkmaz yani, Uğurcan'ın da orada yapacağı bir şey yok.
4: Bilmesi lazım. Elinden geleni yaptı. İşte topu çıkartmak istedi. Ama o top çıkmaz dediğin gibi. Mümkün değil.
3: Evet, o top çıkmaz. Ama işte en üzücü taraf Sporting deplasmanında Galatasaray'ın çok rahat puan alabileceğini gördüğümüz bir maçta maç sonunun 3-1'lik skorla Sporting lehine yazılmış olması.
4: Maalesef. Ya yani 0 puanla böylece başlıyorsun. Tabii şey var şimdi, ikinci maçını da dün akşam Feyenoord'u 5-1 mağlup etti Nou Camp'ta. Barcelona ile oynayacaksın. Evet. Barcelona bu sene Şampiyonlar Ligi'ne almak istiyor.
3: Evet.
4: O iddialı takımla kadroyu da öyle kurdu. Sıkıntılı tarafı şu, tabii sen de ayrı bir görüşle belirtebilirsin. İkinci maç olması.
3: Altı yani, yapmak isteyecek.
4: Şimdi 7. maç olsa ve Barcelona o 7 maçta 21 puan toplasa zaten her şeyi garantilemiş durumda.
3: O kadar sıkıntılı olmaz ama ikinci maç.
4: İkinci maçın olması
3: sıkıntı yaratır.
4: O biraz talihsizlik oldu.
3: İkinci maçın sonunda 0 puanın olursa da işler çok zora girer.
4: Çıkamama çanları çalıyor tabii.
3: Tabii. Ama işte üzücü taraf dünkü ilk yarıdaki oyunun 90 dakikaya yayılamaması ve neticesinde kaybedilen bir Şampiyonlar Ligi deplasmanı daha Galatasaray için.
4: Evet.
3: Şimdi eleştirilerden biri niye tutmadık rakibi, niye önde bastık? Buna katılıyor musun?
4: Katılmıyorum. Rakibi öyle tutmaya çalışırsan daha çok pozisyon yeme ihtimalim vardı. Ben rakibin hiç öyle bir başlangıç bekleyeceğini tahmin etmiyorum Galatasaray'da. Beklemediği şekilde başladı presle. Demek ki Abdülkerim de bu arada sakat değil falan dedi. Sakatmış demek. Yoksa Abdülkerim ya formsuz mu? Yoksa Jakobs sence iyi bir stoper mi?
3: Jakobs Abdülkerim'den daha hızlı. Şimdi planı şöyle, ben şöyle okudum. Maç başladıktan sonra bunu daha net gördük. Hoca ben önde basarım dedi. Bastı da zaten ilk yarı bastı. Evet. Getirmedi de rakibi. İşte iki kere geldiler. İki gol attı da, o enteresan bir durum. Onu neyse konuştuk. Araya atılan toplarda da illaki atacak Sporting araya top. Jakobs Abdülkerim'den hızlı olduğu için Jakobs'la yakalarım dedi. Aslında yakaladı da penaltı pozisyonunda adam. Ama penaltıyı verdi hakem.
4: Penaltı yaptı.
3: Bu sefer de penaltı yaptı.
4: Ya orada bir temas var dedik. Evet, ama ağır bir karar. O temas adamın öyle düşmesine yol açacak bir temas değil. Fakat maalesef Galatasaray'da bütün yaz şuna bakıldı. Ya Abdülkerim'e alternatif bir stoper ya da bir stoper alınsa, şöyle olsa böyle olsa. Davinson tam bir profesyonel değil mi?
3: Maçın en iyilerinden biriydi.
4: Davinson'un yanına da o zaman o kalitede bir adam bulacaksın. Ya Singo'yu düşünüyorsun hep.
3: O da sakat.
4: Singo da arka arkaya yaşadığı bu sakatlıklardan dolayı kronik sakat olarak damgalanmış durumda şu anda. Hı hı. Yani bu Singo'dan bu takıma ne zaman fayda gelecek? Galatasaray taraftarları bunu soruyor şu anda.
3: Tabii. Dün bayağı da eksikti.
4: 26 milyon euro paran gitmiş.
3: Galatasaray, evet. Bu sene teklif de gelmiş hatta. İşte Singo gitmek istememiş. Öyle bir dedikodu da var. Resmi teklif gelmiş Premier Lig'den. Ama ben bir sene kalacağım, daha iyi bir takıma gideceğim demiş Singo. Kendimi gösterip daha iyi bir takıma gideceğim ama sakatlıktan çıkıp kendini gösteremiyor bir türlü.
4: Böyle giderse daha iyi takıma gidemez. Çünkü başlıyor, maça çıkıyor, şans buluyor. Bu sefer antrenmanda sakatlanıyor, maçta sakatlanması.
3: Evet.
4: Ya bu problemin çözülmesi gerekiyor. Ya herkesin mutlu olacağı şekilde.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bir mesaj var. Diyor ki Ankara'dan Fatih Bey, her şeyden bağımsız Sporting'in ikinci gol öncesi kaleci oyunu başlatırken Sara'nın adamını kaçırması yüzünden pozisyon yedik ve penaltıyla başlayan çöküş oldu. Yoksa Galatasaray çok iyiydi. Orada da çok doğru bir tespit. Sara adamının önünde. Ercan'ın tutması gereken adamın önünde. Kaleci yüksek bir top atıyor Sara'nın arkasına. Adam da aldığı topu araya bırakıyor. Karşı karşıya penaltı.
4: Maalesef.
3: İnanılmaz bir acemilik orada.
4: Acemilik değil o, pozisyon hatası.
3: Pozisyon hatası. Gabriel Sara.
4: Artık bu hataları yapmaması lazım.
3: Evet, yani bu seviyelerde bu hatalar affedilmiyor. Orada çok büyük bir hata yaptı.
4: Ya çünkü Sporting öyle muazzam, uçan kaçan bir takım değil.
3: Değil, değil, yok.
4: Ya dün Galatasaray o oyununu, rakip ne yaptı ikinci yarı? Biraz dedi ben oyun tarzımı değiştiriyorum. Ben de pres yapacağım. Ben de biraz daha
3: önde karşılayacağım.
4: Önde karşılayacağım. İkili mücadelelerde zaten sahada ne yaptığı belli olmayan bir hakem var. Ben de daha sert gideceğim. Bunun sonucunda o dakikalarda Galatasaray'ın o bir frikik golünü yiyene kadar ki bölümde Sporting istediğini yapabildi.
3: Bu sertlik konusu enteresan. Bu sertliğe Galatasaray cevap veremiyor Ercan abi.
4: Yok, veremez. Bir de ev sahibi. Bir de Galatasaraylı oyuncular şunu gördü. İlk yarıda o Batrakov'a yapılan hareket net kırmızı. Oyuncu bunu hisseder. Hakem vermedi o kırmızıyı. Şimdi biz de sert yapsak acaba ne olacak diye düşünmene gerek kalmıyor. Çünkü orada görünce anlıyorsun ki bu hakem bu oyuncuları atmaz. Ama beni atar diyorsun.
3: Şu da varmış şimdi. Geçen seneden de bu Galatasaray'ın deplasmanlarında o sertliği görünce sinmesi aklıma geldi benim. Mesela Juventus deplasmanı. Juventus sert başladı maça. Gerçekten. Sindi Galatasaray. Liverpool sert başladı, sindi. Sinmeyeceksin ama.
4: Şimdi böyle deplasmanlarda Juventus'la oynuyorsun. O seyirci, atmosfer, baskı derken bundan tabii hakem de etkileniyor. Bir. İkincisi, Anfield Road'da oynuyorsun. Zaten işin özünde topla karışık sert oyun var İngiltere'de. Zaten var. Bunu bilmen lazım.
3: Evet.
4: Senin fizik gücün de yetersiz olunca ortaya mağlubiyetler çıkıyor.
3: Ve kötü mağlubiyetler oluyor gerçekten.
4: Ya bir puan çok iyi olacak.
3: Çok iyi olurdu, muazzam olurdu. Hatta 3 de alabilirdin dünkü oyundan sonra. Ben
4: hadi neyse, bir puan.
3: Ha tabii tabii, bir puan.
4: Şu anda derdik ki keşke 3 puan olsaydı. Ama bir puanla başlamak iyidir derdik.
3: Ki olabilirdi.
4: Bence olabilirdi. Çok
3: rahat olabilirdi. Bir de şuna katılmıyorum. Yani Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlar, hani az önce bir dinleyicimiz yazmıştı ya, hani rakibi bekleseydik, kapansaydık, skoru tutmaya çalışsaydık. Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlar tarihsel açıdan büyük takımlar Ercan abi. İşte Sporting, Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool, kimi dersen işte PSG. Bunlar zaten kapalı savunmayı tarihleri boyunca hep aşmaya alışkın. Adam 100 yıllık kulüp Sporting ve 100 yıl boyunca hep kapalı savunmaları aşmış. Şimdi sen de kapansan seni de aşacak. O yüzden kafa kafaya oynaman lazım.
4: Kapanmak demek şöyle tehlikeleri var. Güzel bir konu açtın. Kapanırken bu sefer gömülme var.
3: Daha da çekme var üstüne.
4: Rakibi daha çok üstüne çekiyorsun. Elinde sonunda bir hata yaparsın. Sen kapanmada uzman bir takım değilsin ki Galatasaray'a.
3: Sen de alışkın değilsin tabii. Sen de önde oynamaya alışmış bir takımsın.
4: Aynı şekilde. Ya senin de düşüncen önde basmak, pozisyona girmek, öne geçmek, gol atmak. Hadi bu sefer taktik değiştirdik, biz buna çalıştık. Kendi yarı sahamızda çok adamla rakibi karşılayacağız düşüncesini uygulamak kolay değil.
3: İşte o fiziksel sertliğin de yok senin. Az önce onu da söyledim ben. O sertliğe giremiyorsun ki
4: sen. Bu sefer ceza sahası zenginliği pozisyonlarını rakibe bırakıyorsun. Çünkü rakip senin o kapanmanı aşıyor. Ceza sahası içinde daha çok pozisyon meydana getiriyor. Sen de bundan çekinerek ceza sahası ön çizgisine kadar savunmayı çekiyorsun. Gol yememen mümkün değil.
3: İlla ki yiyeceksin.
4: Yerdim öyle yapacağım.
3: Ama böyle oynadığında gol atma şansın da var. Ki attın. İkiyi de atabiliyordun. O Sané kaçırması onu.
4: O hareket, o topu mükemmel çekti. Vuruş çok kötü.
3: Evet. Yani. Tamam, ben dedim tamam attı.
4: Gol oldu dedim.
3: Ben de attı dedim bunu.
4: Yani gördü kaleyi. Ben dedim tamam gol oldu.
3: Aynen. Aynı düşüncedeyim ben de. Dedim 2-1. Hop. Sané martılara vurdu.
4: Evet.
3: Evet.
4: Olmadı. Şimdi işin başka bir gerçeği daha var. Denizli'ye başlasan diyelim ne kaybederdin?
3: İşte bunu Okan Buruk bilir. Okan Buruk'a da soru dün sorulmadı.
4: Evet ya.
3: O da enteresan. Ki Türk basın mensupları vardı orada. Niye sorulmadı onu da anlamadım.
4: Denizli'de hakemin dışında sorulacak şeyler de var. Ya Barış kadar pres yapamaz mıydı?
3: Yapar.
4: Sonra Barış gol makinesi mi?
3: Değil.
4: Santafor'da başlatıyorsun.
3: Deniz daha golcü Barış'tan.
4: Bu tartışmaya tabii ki açık bir konu. Herkesin kendi görüşü vardır ama Barış bir gol makinesi değil ki.
3: Değil, değil.
4: İlerleyen anlarda da zaten o bölgede oynamak kolay olmadığı için bu sefer Kanada geldi. Batrakov'u hemen oyundan alıyorsun. Batrakov Galatasaray'da işi bilen oyuncu tipi.
3: Oyundan ilk çıkması gereken oyuncular Sara ve Yunus'tu. Oyundan en çok onlar düştü. Bence.
4: Yunus da bir şey yapamadı. Yaptı mı?
3: O frikikten önce de yorgunluktan o faul oldu zaten.
4: Tabii. Ya onları hemen
3: bitmişti fizik olarak.
4: Evet, kolay değil böyle maçları oynamak. Bunu biliyoruz. Hı-hı. Bir de şu gerçeği bir kez daha bütün spor severler gördü. Galatasaray'da hücumun %70'i Osimhen. Yok.
3: Bu da en başka bir konu. Galatasaray'da gol atacak oyuncu yok başka. Şimdi, mesela kim gol atabilir Galatasaray? Osimhen yok. Kim o gol atacak?
4: Ya bazı isimler öne çıktı ya.
3: Golcü isim yok ki.
4: Mesela şunu söylediler. Stuttgart'tan Demirovic dendi. Dün Şampiyonlar Ligi'nde Demirovic hat-trick yaptı. İşte böyle bir oyuncu yedek oturmaya gelir mi? Bu isimler ortaya çıktı ya da almaya kalktım bu oyuncu. İşte niye yedek otursun? Stuttgart'ta banko oynuyor. Ve dün hat-trick yaptı mesela. Niye gelsin? Sen Icardi'yi göndereceksen ben oyun sisteminde ikinci santraforda kullanabilecek bir yapıya geçip ona göre bir santrafor alayım diye düşünmen lazım. Bir de orta saha. İki oyuncu. Ona göre bir santrafor alayım. Kanatta da işte bir şeyler yaparım. Yine kanatlarımı kullanırım. Ama Osimhen'e de yardımcı olacak. O zaman onu rahatlatacak bir oyuncu alayım ben.
3: Profil Can'dı o zaman. Gole yakın ikinci bir oyuncu.
4: Mesela. Öyle bir oyuncu Can'ın dışında da yabancı da alırdın. Icardi'yi gönderdi. Daha önceden gönder. Mayıs'ta gönder şampiyon olduk. Şampiyon oldun, turunu attın, eğlenceni yaptın. Ertesi günde alkışlarla şildini de ver sahada. Çok teşekkür ederiz de hizmetlerinden dolayı. Seni unutmayacağız de. O şampiyonluk coşkusuyla arada kaynar giderdi. Öyle değil miydi?
3: Öyleydi. Öyleydi tabii. Doğrusu oydu.
4: Teşekkürler. Kendisi veda etmedim zaten. Tribünlere el sallamadım.
3: Veda etti.
4: El salladı kendisi tribünlere. İşte o coşkuyla çok güzel bir hediye, şild. Seni unutmayacağız derken olay bitti. Şimdi arada bir soğukluk var gördüğüm kadarıyla.
3: Çok şey yapılabilirdi evet.
4: Çok geç kalındı, geç.
3: Evet, evet, evet. Şimdi Okan Hoca'ya soru sorulmaması. O da garip gelmedi mi sana? Soru sorulmadı basın toplantısı. İzledim de bilmiyorum ama hoca anlattı. Hani klasik hoca gelir anlatır sonra soru bekler. Kimse sormadı bir şey.
4: Soracaksın, niye sormuyorsun ki? Yani takımda
3: protesto oyuncuda mu var acaba? Basın mensupları protesto mu etti anlamadım ben.
4: Niye protesto etsin? Ben onu anlamadım. Ne oldu ki?
3: Öyle yorumlayanlar da var şimdi. Sesli düşünüyorum. Ne protestosu? Abdülkerim haberi, sakat haberi çıktı. İşte hoca maçtan önce dedi ya ki bu haberler nereden çıkıyor, öyle bir şey yok.
4: Tamam, onu reddetti. Tamam. Olabilir. Abdülkerim de yedek kulübesinde oturuyor. 11'de başlamadı. Ama yedek kulübesinde oturuyor değil mi? Tamam, bu bitti böyle. Fakat oyuncuların performansı, ya sadece orada hakemle ilgili yorumların yapılmasının dışında takımın performansıyla ilgili basın toplantısında sorular sorulması lazım.
3: Ya ben
4: medya olarak

0: medyanın içinde bir kişi olarak bunu bekliyorum ben arkadaşlarda. Oraya gönderiliyorsun. Teknik direktöre soru soracaksın basın toplantısında.
1: Ya tabii kurumun sana işte binlerce euro masraf yapıyor. Oraya gönderiyor. Sen bir soru sor ya.
0: Adı üstünde basın toplantısı.
1: Yani her maç niye Galatasaray bu kadar gol yiyor demesin en basit.
0: Ya hocam sezona başladınız. Erzurumspor maçı hariç her maçta kalenizde 2 gol görüyorsunuz.
1: En az 2.
0: Şampiyonlar Ligi'nde de bugün 3 gol gördünüz. Ya bunun temel sebebi sizce ne olabilir?
1: En basit.
0: Hakem hatalarının dışında. Temel sebebi ne olabilir? Yani ne eksik var? Şimdi bu soruda teknik direktörü çok zor duruma düşürecek bir cümle yok ki.
1: Rencide edecek de bir şey yok.
0: Ya burada bir taktik soru var. Takımın taktiğiyle ilgili, neden gol yediğiyle ilgili bir soru var. Ya bunu artık sorun.
1: Ya da ya onu da düşünemedin diyelim. Jakobs niye sol stoperde, Abdülkerim sakat değil dediniz. Bunun taktiksel anlamda bize açıklar mısınız?
0: Jakobs'u tercih sebebiniz nedir? Abdülkerim'in formsuzluğu mu diye de sorulabilir.
1: Ya çok ya da, soru vardı dün sorulabilecek sayısı.
0: Rakibin süratli yani forvetlerine karşı mı bu değişikliği düşündünüz? O kadar bu sorular teknik direktörü zorlayacak sorular değil ki.
1: Ki zorlaya da bilir yani soru. Zorlayıcı soru da olabilir ama soru sorulması lazımdı dünkü maçtan sonra. Ben
0: ya hesap kafamda sormuyorsun burada, soru soruyorsun.
1: Tabii çok soru vardı mesela.
0: Kimse ya bu sorular bir hesap değil, soru.
1: Ya bu basın mensubu arkadaşlarımız da enteresan gerçekten hiç.
0: Yani şu soru sorma, şöyle eleştireceğim. Maç bitti, nasıl değerlendiriyorsunuz diye klasik bir soru vardır klasik ya. Türk futbolunda yıllardır maç bitti, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya da rakibiniz bilmem kim işte, diyelim ki Sporting Lisbon, neler söyleyeceksiniz? Ya bunu mesleğe yeni başlayan herkes böyle sorar.
1: Tabii stajyerler bunu sorar zaten, evet.
0: Mesleğe yeni başlayan. Ama böyle olmaz ki.
1: O da kaç yıllık gazeteciler vardı orada, kimse bir şey sormadı, enteresan.
0: Ya bir maç öncesinde bir soru sorun. Ya bugünkü kadro tercihinizde neler ön plana çıktı diyeyim mesela. Ya neler söyleyeceksinizden daha iyi bir soru.
1: Daha iyi bir soru. Bir Okan Buruk neler söylemiş toplantıda, ona bir bakalım.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi çok fazla da yorum geldi tabii ki. Şimdi Osimhen'in aldığı penaltı ise bu da penaltı diyen olmuş. O, bu tarz yorumlar da var.
0: Var.
1: Böyle yorumlar da var. Ben YouTube kanallarında da buna benzer yorumlar gördüm. Okan Hoca bahaneye sığınıyor demiş bir dinleyicimiz. Başka bir yorumda Yalova'dan Harun Bey. Gazeteciler Okan Buruk'a soru soramıyorlar demiş. Soru sormuyorlar değil, soramıyorlar demiş. İlk defa böyle bir hakemle karşı karşıya kaldı Okan Buruk. Muhabirler de hoca sinirli olduğu için korktular, soru soramadılar demiş. Bakalım. Hocanın kulübeyi tekmelemesi kötüydü demiş bir dinleyicimiz de.
0: Evet.
1: Evet, öyle görüntüler de vardı. Hoca kendine hakim olamadı bazı anlarda.
0: Sinirlenebilirsin.
1: Evet, bazı anlarda kendine hakim olamadı.
0: Daha sakin olması lazım tabii. Sahaya kötü aksedebilir.
1: Şimdi transferi eleştirenler var ki buna da ben bir şey diyemiyorum.
0: Haklılar. Transfer ya, neydi? Ocavuk bu.
1: Ugoçuk bu.
0: Şimdi Lesli diyorlar. Ugoçukvu adını söylemek
1: zor olduğu için Lesli diyorlar.
0: Evet. Ugoçukvu oyuna girdi değil mi?
1: Girdi.
0: Dakika? 9 dakika var.
1: Sonlarda 80'lerde girdi. Ve çok geçti bence. Daha erken girmesi lazımdı, girecekse.
0: Doğru. İkincisi İlkay oyuna girdi. Bitime 5 dakika var.
1: Niye peki?
0: Niye? Ben de onu soruyorum.
1: Ugoçukvu 85'te girmiş Ercan abi.
0: İşte aynı.
1: İlkay 84. Niye kadar? Ha, arka arkaya girdiler işte beraber.
0: Ya İlkay'ın 5 dakikalık mı şarjı var?
1: Zaten Yunus'un, Sara'nın çok erken çıkması lazımdı. Onların pili bitti Yunus'la Sara. 85 dakika kalmamaları gerekiyordu. Bence.
0: Oyundan düştüler. Şimdi yaş olarak örnek verelim. İlkay kaç yaşında?
1: 35, 36.
0: Kante kadar oynayamıyor biliyorsun.

0: Kante evet. çok iyi oynuyor. Hı hı. Kante'nin ben oyundan düştüğünü görmedim. İlkay niye oynayamıyor? Yani bunu Galatasaray'ın düşünmesi lazım.
1: İlkay bir ay sonra 36 oluyor.
0: Niye oynayamıyor? Ya tam Mertens mesela kaç yaşında geldi Türkiye'ye? Kaç yaşına kadar oynadı?
1: Bir yıl oynar deniyordu. 3 yıl oynadı dolu dolu.
0: İlkay'ın bu performansı artmıyorsa kendisinin futbol verdiği hizmetlerden dolayı Ocak ayınca bence teşekkür edilmesi lazım.
1: Çünkü kafa da karıştırıyor çünkü İlkay gibi bir oyuncu. İşte Kaan zaten yazılmadı listeye, Avrupa listesine ama.
0: E niye kaldılar o zaman? Oynatmayacaksan niye kaldılar?
1: İşte o büyük problem.
0: Kaan da İlkay da. Hı hı.
1: Oynamayacaksa
0: niye? Oynamayacaksa, faydalanamayacaksa. Bazen kararları vermek zordur. Çok düşündürür. Ama futbolda fazla düşünmeyeceksin.
1: Ama Türk bulmak lazımdı. Türk de bulamadılar. Ya abi, da bulmak mı istemediler bilmiyorum.
0: Elinde tuttuğun Türk oyuncuları da oynatamıyorsun. Oynayamıyor oyuncular. Ya burada büyük problem var, ben sana söyleyeyim. Olmaz böyle.
1: Ben Ocak'ta ciddi bir kadro değişimi bekliyorum Galatasaray'dan. Hugo Çukwu gidebilir, İlkay gidebilir, Kaan gidebilir. Hele hele Şampiyonlar Ligi'nden o tarihe kadar bir ümit kalmazsa bir şeyler değişebilir Galatasaray'da.
0: Ya şimdi Haziran'da yapacağın revizyonu, Haziran ayında gerçekleştireceğin oyuncuyu bırakma, oyuncu alma revizyonunda o kadar geç kalındı ki. En büyük hata bu Galatasaray'da. Açıkça söyleyelim artık.
1: Son güne bırakmanın faydası mı oldu, zararı mı oldu?
0: Zararı oldu.
1: Biçi abiyi oynatamadım mesela, sol stoper. Belki oynayabilecek durumda bir yeteneği var. Belki, bilmiyorum.
0: Zararı oldu.
1: Leao hazır değil. Zararı oldu. Deniz Gül oynatamadın. Zararı oldu. Hazırlanamadılar.
0: Sadece aldık işte bu oyuncuları diye sosyal medyada yazıldı. Şu geldi, Leao geldi. Şöyle aslan, böyle oynar. Şunu yapar dendi. En gerekli olup sana fayda sağlayacağı maçta 11'de bile başlatamıyorsun.
1: Başlatamıyorsun.
0: Demek ki sana göre hazır değil ki başlatamıyorsun.
1: Hı hı. Çünkü takımlar çok çalışamadı. Takıma alışamadı. Adaptasyon problemi var. İşte bunlar hep herkes söyledi. Son güne bırakmayın. Son gün olmaz. Son gün. Ama yönetim dinlemedi. Son güne bıraktı transferleri. Ve neticesinde de bu aldığı oyuncuların hepsini yedek kulübesine oturttu. Hugo Çukwu, Biçiyabu, Deniz Gül,
0: ya bir, Leao. Üç tane oyun, 1, 2, 3, 4 oyuncu saydı. Ve bu oyuncular transfer.
1: Yeni transfer.
0: Transfer nedir? Kadroyu güçlendirmek ve oynamasıdır değil mi?
1: Evet, bir şey bekliyorsun.
0: Sonuç 0.
1: 0.
0: Ya İlkay falan böyle gitmez. Böyle olmaz. Son 5 dakika kala oyuna gireceksin. O zaman genç oyuncu, altyapıdan bir oyuncu alırsın. Rıfat diye. 5 dakika oyunu alsan ne olur? Ne olur ki 5 dakika?
1: Bir şey olmaz. Ne olacak?
0: Ya ne farkı var ya? Sen İlkay'dan uzun süre faydalanmak için sözleşme imzaladın İlkay'a. Hı hı. Ve sonra kayboldu gitti. Ya oynatmadığın oyuncu ne kadar geçmişi, kariyerine büyük saygı duyuyorum. Eğer oynatmayacaksan yollar ayıracaksın Mehmet. Ayıracaksın yolları.
1: Bir dinleyicimiz demiş ki Leao takımın en iyisiydi. Oyuna girdikten sonra katılıyor musun?
0: Katılmıyorum.
1: Leao'ya.
0: Maalesef.
1: O da bir şey yapamadı.
0: Maalesef katılmıyorum.
1: Sahanın en iyilerinden biri Torreira'ydı. Sara ve Batrakov.
0: Özellikle İlker'i, bence İlker'in oyuncusu.
1: İlker'in, evet evet. Açıklaması da mükemmel. Tam bir kaptan Torreira. Hakeme bakmamalıyız diyor. Biz saha içinde neleri yaptık ona odaklanmalıyız dedi.
0: Evet, saha içinde neleri eksik yaptık.
1: Tabii gelişmek budur zaten. Böyle gelişirsin.
0: Tamamıyla
1: görürsen.
0: Haklı Okan Buruk. Tamam, hakeme sinirlendi. Haklısın. Geri dönmesi gerçekten zordur. Yani bir penaltı, verilmeyen kırmızı kart.
1: Psikolojik olarak.
0: Geri dönmesi kolay değildir. Mesele yalnız geri dönmeyi başarmaktır. Mesele tamam, bunlar oldu, yaşandı. Ama o geri dönmeyi sağlamam oyunun içinde.
1: Şimdi ama işte burada hoca faktörü devreye giriyor. Kenarda o kadar büyük reaksiyon veren bir hoca var ki. Oyuncu da hocaya bakıyor. Ya diyor ki biz bittik. Hakem bizi bitirdi.
0: Evet. Kaybettik diyor.
1: Kaybettik diyor. Yani çünkü hoca sakin kalması gereken ilk kişi. Hoca sakin kalamıyor.
0: Ya da hoca hiç hakemle o iletişime girmeden, hı hı, oyuncularıyla o halaleti ve heyecanı paylaşmalı. Evet. İşte bir de böyle bir bakış açım var benim. O heyecanı, harareti oyunculara, tamam bu oldu, bunu şöyle düzelteceğiz, sen şunu yap. O heyecanı ve harareti oyuncularla paylaşırsan, oyuncularda maça karşı kaybolmuş o özgüven tekrar devam eder. Yani çünkü bunu oyuncuların da paylaşıyor. Ya bırakın hakemi, tamam gel sen şunu yapacaksın, sen biraz daha sağ kanada yakın oyna. Onu böyle hararetli ve heyecanla anlatman lazım.
1: Ve benim beklediğim de, bu. Dönebilirdi de Galatasaray. Dön 2-1'den dönebilirdi. Çünkü o gücü var, Galatasaraylı oyuncuların o gücü var. Ama yani kenarda teknik direktör o şeyi, mantaliteyi oyunculara aşılayamadığı için en büyük problem oradan kaynaklandı diye düşünüyorum. Evet, Okan Hoca'ya eleştirileri biraz fazla bulan dinleyicimiz olmuş. Ben Okan Hoca'nın asla gitmesi taraftarı değilim, bize yazdıysa dinleyicimiz.
0: Yok, onunla ilgisi yok. Hı-hı. Ben şu soruyu da gündeme getirmek istiyorum. Avrupa deplasmanlarında galip gelememek nereye kadar devam edecek? Çok, bu önemli bir soru çünkü.
1: Bir Ajax deplasmanı var kazanılan geçen sene, başka da yok.
0: Bu kadar maç oynuyorsun. Diyelim 16 maç oynadın. 4'ü içeride, 4'ü dışarıda. Hı-hı. 8 maçta deplasmanlarda bir galibiyet. Başarı mı?
1: Değil. Kazanman lazım. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda da kazanman lazım. Çünkü iç sahada illaki bir yerde takılıyorsun, bir iki yerde. Ki Barcelona gelecek mesela.
0: Evet.
1: İçeriye.
0: Ya esas mesele bu.
1: Ki geçen sene de seyircinle çok maç kazandım. Yani seyirci bayağı Galatasaray'ın o puanlarında pay sahibiydi. Çok itti.
0: Rakiplerle seyirciyi de öğrendi şimdi. Hı-hı. Seyirciyi de gördüler. Nasıl bir ortama geleceklerini de biliyorlar. Bunların hepsini biliyorlar. Paris Saint-Germain de şöyle başladı. İşte bu sene iyi başlayamadı diye. Dün 6 tane attı Şampiyonlar Ligi ilk maçında. Onunla da oynayacaksın.
1: Onunla da oynayacaksın. Şimdi Sporting'in iç saha performansını atmış dinleyicimiz. Tabi orada oynamak kolay değil. Yani ama Galatasaray o kadar iyi başladı ki. Yani kaybetmek bu yüzden ekstra üzdü insanları. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Kazanabilirdi. Kazanacak oyunu oynadı.
0: Şampiyonlar Ligi'nde bizim anlatmak istediğimiz, öne geçtikten sonra 3 olmaması lazım.
1: İşte Frankfurt'ta da öne geçtin, 5 oldu.
0: İkinci örneği de sen verdin. Öne geçtin, 3 olmayacak. Frankfurt'ta öne geçtin, 5 oldu. Bravo mu diyeceğiz? Bunun nedenlerini de karşılıklı değerlendiriyoruz, yorumluyoruz. Hı.
1: Peki Osimhen olmayınca Galatasaray'ın gücünün bu denli düşmesi...
0: Hücumda %70. Benim gördüğüm o.
1: Gol atan başka oyuncu yok çünkü Galatasaray'da. Dün sürpriz işte Torreira içeri doğru attı. Sürpriz oyuncu olarak.
0: Nedir golcülük? Ya böyle golcülüğe bakalım.
1: Ceza sahasında.
0: Gol anını hissetmek.
1: Hissetmek.
0: Topun rakipten sekip senin önüne geleceğini anlamak. Zamanlama. Nedir o zamanlama? Rakipten daha önce yükselip kafayı vurmak. Ya da rakibin hemen önüne geçip ayak içiyle topu köşeye bırakmak. Kaç tane oyuncu var böyle Galatasaray'da? Dün Osimhen yok. Kaç tane var?
1: Yok. Bir Sane hazırlayıcı, Barış hazırlayıcı, Yunus hazırlayıcı, Leao o da hazırlayıcı.
0: Ya Yunus bir tane top attı ceza sahası içine. Şöyle yüksek kafa topu. Barış kafayla dışarı vurdu. Bir top var. Hatırlıyor musun sen onu?
1: Evet.
0: Hatırladın mı pozisyonu?
1: Osimhen göğsüyle alıp vururdu onu.
0: top ağlardaydı bir, evet, büyük bir ihtimalle. Çünkü orada ben dedim ki izlerken, ya dedim şurada Osimhen olsa bu goldü dedim.
1: Aynen öyle.
0: Dün i̇şte golcülük bu.
1: Olsa dün ilk yarıdan maç bitebilirdi. İşte tanesiz bir sakatlık. Osimhen çok büyük bir güç tabii ki. Ama Galatasaray'ın da hani golcü bulması lazım. Yani ikinci, üçüncü golcüsü yok Galatasaray'ın. Herkes hazırlayıcı. Yunus da değil golcü, Barış da değil, Sané de değil.
0: Batrakol da değil.
1: İşte Batrakol belki değil ama yine bunlardan çok gol atacak bence sezon içinde. Ben öyle düşünüyorum. Öyle gözüküyor. Öyle düşünüyorum. Batrakov'dan ben ümitliyim. Ama orta sahaya baktığında işte Sara'nın top önünde kalıyor, vuramıyor. Cılız şutları.
0: Torreira dün ilk yarının en iyisi. İkinci yarıda artık yapacak bir şey yok.
1: Ya yapacak bir şey yok. Şimdi topu çerçeveye atacak oyuncu da yok Galatasaray'da. Bu yani transfer politikasının da biraz yanlış olduğunu düşünüyorum ben. Hep hazırlayıcılar var, bitiriciler yok Galatasaray'da. Şampiyonlar Ligi için kadro geliştireceğiz diyorsun ama transferlerden faydalanamıyorsun diyor dinleyicimiz.
0: Haklı. Haksız mı?
1: Hı-hı.
0: Gayet haklı bir yorum.
1: Haklı. Biz de dedik. Golcülük Vedat'ın Lyon attığı gol gibidir diyor. Güzel gol attı, evet.
0: Evet.
1: Kafayı vurdu, tamamladı devamında.
0: Yani gol, o tarz bir oyuncuyu bulmak için de transferin son gününde ona uğraşırsan bulamazsın.
1: İşte son
0: büyük geçmiş var. Olsun. Bulamazsın.
1: İşte yumurta kapıya dayandığında
0: meşhur buna bir söz. Bulamazsın. Mümkün değil.
1: Bulamazsın. Bir planlaman olması lazım. E bir de Osimhen'in sakatlanacağı hani bilinen bir şey.
0: Ya futbolda sakatlık zaten olur.
1: Hı hı. Çok zorlayan bir oyuncu kendini. Yani 70 maç oynamaz Osimhen.
0: Mümkün değil. Bunu biliyoruz.
1: Hı hı. Ona göre de bir kadro planlaması yapman lazım. Ona yakın bir kalibrede oyuncu alınamaz mıydı diyor.
0: Kime yakın?
1: Osimhen'e.
0: E ne yapacaksın o zaman? Oyuncu yedek mi bırakacaksın bu oyun sisteminde?
1: Mesela Demirovic örneğini verdin.
0: İşte yedek mi kalacak adam? Dün hat-trick yapmış. Stuttgart'ın santraforu. Sen gel kulübede oturacaksın. İşte Osimhen
1: çıkarsa gireceksin.
0: Gireceksin. Kabul eder mi oyuncu onu? Ben etmem.
1: Üst düzey oyuncular. Evet. Kabul.
0: Ben şaşırdım hatta Demirol için adını duyunca. Banko oynuyor.
1: Banko oyuncu.
0: Bundesliga oyuncusu.
1: Ara ara ikili oyuna döner mi acaba Galatasaray?
0: Ya onu Mayıs'ta karar verecekler diye. Biz böyle evet yapacağız. Bu seneki değişiklik.
1: Son gün karar olmaz o.
0: Mayıs ayında diyeceklerdi ki biz oyun olarak şöyle yapacağız. Tamamlayıcı bir santraforla hücum hattını değerlendirmek istiyoruz. Buna göre bir oyuncu bulmamız lazım.
1: Şimdi bir araya gidelim. Aradan sonra biraz da Sané'yi konuşalım.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, biraz Sané'yi konuşalım demiştik reklamlardan önce. Mercan abi dün de net bir pozisyon. Tam kendini affettirecek fırsatı da buldu.
0: Evet.
1: Değerlendiremedi.
0: Sané'yi en çok savunanlardan iki kişi evet bu stüdyoda. Ama dünkü oyun olmadı. Oyun ağırlığını koyamadı. Ve net olacak pozisyonunu değerlendiremedi. Dün tabi oyun olarak da bence eksi puan aldı.
1: Oyun
0: küstü
1: olarak
0: ondan sonra da.
1: Evet, küstü yani kaçırdığı golden sonra da
0: kayboldu.
1: Maça küstü.
0: Evet, maça küstü.
1: Maça küstü Leroy Sané. Ya bu tarz pozisyonları kaçırmışlığı çok Sané'nin. Çok iyi bir bitirici değil. Ama tabi Şampiyonlar Ligi'nde bu tarz pozisyonlar da çok gelmiyor.
0: Tabii de yani çok skorboardu değiştiren bir oyuncu değil. Hı. Değiştiriyor. Ama bahsettiğin gibi gol yollarında daha çok hazırlayıcı.
1: Yeni gelenler yatırım için mi gelindi, şey alındı diyor dinleyicimiz.
0: Yatırım için alındıysa oynaması lazım. Yani yedek kulübesinde oyuncu değerlenmez. Değerini bulamaz.
1: Niyaga mesela ikinci sezon artık. Daha fazla süre alması gerekmez
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii. Yavaş yavaş oyuncular şans bulacak ki değer kazanması için onları göreceğiz. Ugo Çukwu da öyle. Değer oynaması lazım ki arkadaşı göreceğiz.
1: Dün nasıldı, oyuna girdik? Çok kısa bir süre kaldı tabii sahada ama.
0: Vasat.
1: Gücünü dengeli kullanacaksın. 90 dakika pres yapamazsın demiş dinleyicimiz.
0: Bunu tabii bütün oyuncular ve dinleyicimiz doğru söylüyor. Teknik direktörler de biliyor. Fakat bu presi öyle anlarda yapacaksın ki rakibin gardını düşüreceksin. Bunu sağlayamadılar.
1: İşte dün anları oynayamadı Galatasaray. Anlarda Sporting vardı.
0: Evet. Mesele de Şampiyonlar Ligi maçlarında meşhur kelime anları oynayabilmek.
1: Bence rakibin topu paylaşması, tekniği, hızı, gücü Galatasaray'dan ilerideydi diyor dinleyicimiz.
0: O tarzı çok seven bir takım zaten.
1: Evet.
0: Fakat preste de başarılı olan bir takım.
1: Tabii tabii.
0: Onu da gördüm.
1: Buna da alışkınlar. Hem pres yapmayan pres karşısında oyun kurmaya alışkın bir takım.
0: Galatasaray'ın başlangıcı mükemmel. Bunu hı-hı, tekrar söylüyorum. Harika. Ki rakip de şaşırdı. 16 dakika şutu yok ya.
1: Hiçbir şey yapamadılar.
0: Evet. Tam bir şok yaşadılar.
1: Aynen öyle. Şimdi Okan Buruk'un demiş, yapılan transferlere onay verdiğini düşünmüyorum. Bu transferler mecburen yapıldı, taraftar sussun diye, Engin Bey demiş.
0: Ya bu transferlere taraftar nasıl susacak Lea hariç? Yani bütün spor severlerin, takip edenlerin yakından tanıdığı bir oyuncu geldi Türkiye'ye Lea. Bunu kabul edelim. Hı hı. Onun dışındakilerle ilgili taraftar ne yapacak? Sevinç içinde mi olacak? Değil mi?
1: Yani bende de büyük soru işaretleri var transferlerle ilgili. Mesela Bichiabu 3 sezon. Biz burada istatistiklerini verdik, tekrara düşmeyelim. Bir gelişim sergileyememiş Bundesliga'da.
0: Geçen seneyi saydık. Hı hı. Şöyle hatırlatmak için söyleyeceğim. Geçen sene 6 maçı var. 11 başladı.
1: Evet.
0: Şimdi bu yüksek bir rakam değil.
1: Ya ilerleyememiş, yatırım yapılmış, beklenmiş bir gelişim olmamış. Sen şimdi gelişim gösteremeyen oyuncuyu alıyorsun, gelişim göstersin diye.
0: Ama yedekte oturuyor.
1: Ama yedekte oturuyor ve yine son gün transferi. Büyük ihtimalle mecburiyetten aldın o oyuncuyu diye düşünüyorum ben. Son gün kaldı çünkü.
0: O zaman alma.
1: Ya da Türk al yani. Bir Türk'e git. Oynayan bir Türk oyuncu, oynamayan, gelişim gösteremeyen yabancı da nedir? Evet. İlla 23 yaş altını kontenjanına doldurmak zorunda değilsin ki. Oynamayacaksa. Türk al.
0: Boşu boşuna para vermiş oluyorsun.
1: Aynen. Ya şu anda ligde oynayan herhangi bir Türk Bichiabu'dan iyidir bence.
0: %100 katılıyorum tabii.
1: Yeter ki oynayan oyuncu olsun. En azından oynayan biri geldi deriz.
0: Ya şimdi uzun süre 28 maç oynamış bir oyuncuyla geçen sezonda 6 maç oynamış oyuncu arasında maç kondisyonu olarak da büyük fark vardır tabii.
1: Bakıyorum, pres dışında Galatasaray'ın bir planı yoktu diyor bir dinleyicimiz. Fenerbahçe'den ümitliyim demiş bir başka dinleyicimiz.
0: Evet, Fenerbahçe ile Roma maçında konuşacağız.
1: Konuşacağız.
0: Kadroda nasıl bir değerlendirme yapacak İsmail Kartal? Birazdan Roma İstanbul'a geldi. Fenerbahçe Roma maçını konuşacağız.
1: Onu konuşacağız. O maçta kolay bir maç olmayacak. Gündüz'ün özellikle orta sahadaki yokluğu önemli. Sakatlar var. Eksikler var Fenerbahçe'de. Onları konuşacağız. Her sene aynı şey oluyor. Deplasmanlarda yokuz demiş bir dinleyicimiz.
0: İçeride de puan kaybediyorsun. Bu yüzden Şampiyonlar Ligi bayağı zorlanarak geçiyor.
1: Çok zor Şampiyonlar Ligi. Bunu hep söylüyoruz.
0: Taraftar desteği bir yere kadar.
1: İşte taraftar geçen sene bayağı bir faydalı taşıdı. Oldu. Taşıdı.
0: Öyle de değerlendirebiliriz.
1: Futbol hatalar oyunu, hakemler de buna dahil değil mi demiş dinleyicimiz.
0: Dahil. Ama dahil. Şampiyonlar Ligi'ne yakışmayan bir hakem kalitesi. Dahil tabii.
1: Dahil ama orada VAR'ın kurtarma ihtimali var hakemi belirli pozisyonlarda.
0: O da tavana baktı dedi.
1: O da yani hadi penaltıda karışamaz bence, protokol gereği temas var ama kırmızıda karışması lazım.
0: Temas yoksa karışır.
1: Evet. Bakalım. Bakalım maçla ilgili yorumlar var mı? Çok hakem yorumu var. Onları geçiyorum o yüzden. Hakem yorumlarını.
0: Evet.
1: Biri Süper Lig penaltısı demiş bir dinleyicimiz.
0: Ama verildi tabii. Yapacak bir şey kalmıyor.
1: Evet, verildi.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sane ile ilgili bir yorum var Ercan abi. Alman teknik direktör Peter Neururer, Jürgen Klopp milli takıma başına geçti. Bundan sonra zannetmiyorum ki Leroy Sané'yi çağırsın diyor.
0: Belli olmaz o. Yalnız tabii Jürgen Klopp'un kafasındaki oyun sistemi ne? Alman milli takımına hangi oyuncular girecek? Tamamıyla bir gençleştirme politikası üzerinden mi olayı devraldı? Bunu göreceğiz. Değil mi?
1: Evet. Sané ile ilgili geçen sene de çok fazla eleştiri vardı. Türkiye'ye gitmiş.
0: Mateus da yapmıştı eleştiri.
1: Mateus da yapmıştı. Birçok farklı isimden eleştiri gelmişti. Şimdi Victor Osimhen'in yokluğunda istatistikler var Ercan abi. Galatasaray maç kazanmak konusunda bayağı sıkıntı yaşıyor. Şimdi Başakşehir müsabakasında sakatlanmıştı. Şimdi Osimhen'in forma giymediği Avrupa mücadelelerinde Galatasaray, Eintracht Frankfurt ve Sporting karşısında sahada mağlubiyetle ayrıldı.
0: Doğru.
1: Saint-Gilloise'la oynanan mücadelede de kendi evinde yenilmişti.
0: Kaybetti, doğru.
1: Kaybetmişti. RFS ve Malmö karşılaşmalarında da skor üstünlüğünü yakalayamayarak sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Yine Osimhen'in yokluğunda. Şimdi ne yapacak Galatasaray? Osimhen diyelim ki maçların hani 4'te 3'ünde oynadı, 4'te 1'inde yok. Burayı nasıl çözecek?
0: Ona göre oyuncu transfer etmesi gerekiyordu. Hı-hı. Şimdi Deniz'e güvenecek. Başka çaresi yok. Hı-hı. Ya Barış gol makinesi değil, tekrar söylüyorum. Deniyor ya santrafor diye. Orada santrafor, gerçek mevkisi olan bir oyuncu var. Alındı, transfer edildi. Artık onu denemek zorunda. En azından ocağa kadar. Ya bir karara varırlar.
1: Herhalde orada da işte oynatmama sebebi takıma geç katılması Deniz Gül'ün. Bazı teknik direktörler gelir gelmez 11'e koyuyor oyuncuyu.
0: O hazırsa
1: koymuyor genelde.
0: Evet, oyuncu hem fizik olarak hazırsa hem evet takım içinde çıktığı az sayıda antrenmana rağmen iyi uyum gösteriyorsa dediğin bazı teknik direktörler hemen 11'e yerleştiriyorlar.
1: Hemen, hemen.
0: Bazıları ise maalesef bir iki hafta tutuyorlar oyuncuyu.
1: Evet.
0: Ya bu teknik direktörlere de ben bir şey diyemem. Belki hazır olarak görmüyor.
1: Şimdi Borges'in de açıklaması enteresan. Galatasaray şansla gol attı diyor mesela. Attığı golü şansa bağlamış
0: orada. Ama gol oldu. Ama şansmaz gol.
1: Aynen öyle.
0: Sen de taçtan gol yedin. Değil mi?
1: Ne taçtan gol yedi tabii. 400 milyon euroluk takım karambolden gol atıyor demiş. Bir dinleyicimiz de rakip teknik direktöre yakın bir açıklamada bulunmuş.
0: Ama gol bir şekilde olur. Hı-hı. Hatalar olmazsa gol olmaz ki zaten. Futbolu ondan sevmiyor muyuz biz? Bir karambol olsa büyük keyif almaz mısın? İzlemez misin?
1: Evet.
0: Ya bu futbolun güzellikleri bunlar. Kaleci topu elinden kaçırıp gol oldu. Kaleci elinden kaçırdı, gol oldu. Neden? Çünkü futbol hatalar oyunu. Bu tabii dünkü maçla ilgili değil. Hatalar oyunu.
1: Hata olmaz.
0: Kalecinin ayağı, stoperin ayağı kayar. Santrafor topu alır, topu alır gönderir. Nedir bu? Hatalar oyunu.
1: Hatalar. Şimdi bir dinleyicimiz diyor ki Young Boys, Kopenhag, Molde, Sparta Prag, Malmö gibi mütevazı takımlar karşısında puan kayıpları yaşadık. Bir iki tane büyük zafer kazandık. Onlar da sahte zaferlerdi. Takımın kronikleşen sorunları var. Sürekli tekrarlanan başarısızlıkları var diyor.
0: Ya şimdi Avrupa kupalarında oynamak, hele Kupa 1'de, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için ben fazla mevkilerinde eksik olmayacak Mehmet. Yatırımını ona göre yapacağım. Biraz daha iyi olmak istiyorsan yatırımını ona göre yapacak. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Bir harcama yaptı Galatasaray. Bu sene Şampiyonlar Ligi yine devam ediyor. Yaptığı yine harcama yaptı. 80 milyon euro para harcadı.
1: Az para harcamadı yani. Evet, 3 oyuncuya 80 verdi.
0: 3 tane oyuncu geldi. 80 verdi. İlk maçında kaybetti. Tamam. Fakat oyunda o bu dalgalanmalar sürdüğü müddetçe başarılı olamazsın. Bu kadro onu gösteriyor. Zor.
1: Ama hocanın isteği yine yerine gelmedi mesela. Ya hoca ne diyordu? İki tane 11 istiyorum diyordu. İhtiyacımız var diyordu. Ama iki tane 11 olmadı elinde. Şimdi çok eleştiri var Okan Buruk'a Galatasaray taraftarından ama mesela yani iki sezon üst üste Kaan Ayhan, Berkan Kutlu sağ ve sol bekleriyle elendi Galatasaray.
0: Evet.
1: Ne sağ bek bulunabilmişti ne sol bek alınabilmişti. Buralarda yani hocanın da yapabilecekleri sınırlı. Evet, deplasman.

0: bence. Ya dışarıdan gelecek bir teknik direktörle kesin başarı yakalarız mantalitesi de, düşüncesi de bence yanlış.
1: Bence de. Ve dışarıdan gelen, diyelim ki bir teknik direktör aldı, oyuncu istemeyecek mi?
0: O da isteyecek.
1: Ya aylık maaşa gelmiyor sadece ya, büyük maaşa. Oyuncu olmazsa ne yapacak ki yabancı teknik direktör ya da başka teknik direktör? Bunu da istedi. Mayıs'tan beri söyledi.
0: İstiyor tabii, istedi de hem yabancı sınırı hem de belki kulübün içinde bulunduğu mali durum buna izin vermedi.
1: Ya, belki bunu konuştular yönetimle tabii. Yönetim de bunu net olarak dile getirmedi. Hı hı. İnan bana, getirse herkes evet ne yapalım bunu kabullenebilirdi böyle deyip.
0: Herkes daha mutlu olabilirdi. Yani şu açıdan daha mutlu olabilirdi. En azından resmi görürdü, büyük resmi görürdü.
1: Evet ya, biraz da beklentiyi ona göre yaparlardı taraftarlar.
0: Şimdi taraftar diyor ki, biz diyor işte kombine dediniz aldık, ürün dediniz aldık, maça gelin dediniz geldik,
1: forma dediniz,
0: forma dediniz aldık, yani biz her şeyi yaptık, artık sıra sizde. Şampiyonlar Ligi'nden de para kazandınız, harcama yapmanız lazım, transfer yapmanız lazım ve yönetim son güne bıraktı. Demek ki orada da belki bir işte sponsorluk anlaşması beklentisi olabilir.
1: Olabilir.
0: Bir nakit akışı beklentisi olabilir. Önünü görmek istemiş olabilir yönetim, bilmiyoruz.
1: Olabilir. Neden olmasın?
0: Bunlar açıklanmadı ama. Bunlar açıklanmadı.
1: Ve bunun sonucunda da her şeye rağmen bence büyük para, 80 milyon euro.
0: İyi para harcandı tabii yani. 38 Leao, işte 30'a yakın Batrakov, 10'da Deniz Gül'e gitti. 80'e yakın para harcandı.
1: Tabii karşılığının daha getirisinde olmasını bekliyor taraftar.
0: İşte o transferlerin son gün, son dakika yapılması takıma, bu oyuncuların adaptasyon sürecini geciktirdi. Belki Barcelona mücadelesini biraz daha geniş bir kadroyla çıkabilir. Leao belki ilk 11'de başlayabilir o mücadeleye, bilmiyorum.
1: Ya her maçın standardı farklı. Şimdi Barcelona'ya karşı da istediğin kadar pres yap.
0: Yok, onlardan topu alamıyorsun ki.
1: Onların
0: çok enteresan bir oyun olacak Barcelona.
1: Onların oyun yapısı öyle değil. Çok farklı bir oyun yapısı ve topu da hemen geri almak istiyorlar.
0: Arjantin'de basmaya çalıştı da
1: İspanya'ya, değil mi?
0: İspanya'ya karşı olmadı. Hiçbir şey olmadı yani. Alamadın topu.
1: Topu vermiyor.
0: Vermiyor.
1: Sonra topu kaybettiği anda da hemen geri alıyor.
0: Evet. Anında. Üç kişi hemen. Pirana gibi.
1: Erdoğan evet. Abi. Ya onların da bütün milli takımında, kulüp takımlarına yansıması. Barcelona öyle. Hı hı.
0: Çok zor maç. Ya orada yine taraftar iş düşüyor. Taraftar bir şey yaparsa yapacak Barcelona'ya karşı.
1: Ay, taraftar baskısından da çok her maçını 70-80 bin kişi önünde oynayan bir takımın taraftar baskısından ne kadar etkilenebilir? Barcelona tarzı takımlar. Ya mesela Barcelona, Real Madrid. Ne kadar etkilenir bunlar taraftar baskısından? Real Madrid burada neler yaptı hatırlıyor musun? Hı hı. İki defa geldi. Birinde ortaya çok acayip bir skor çıkmıştı.
0: Evet. Fikstür de kolay değil. Yani rakipler de zor. En zor fikstürlerden birini çekti Galatasaray. İşte burada bir puan çok şeyi değiştirebilirdi. Çünkü senin direkt rakiplerinden biri bir de ilk 24'te Sporting.
1: E tabi.
0: Yani onun 3 puan gerisine düşerek başlıyorsun. Yani berabere kalsan kafa kafaya başlayacaksın.
1: Ya ikinci maçı da diyelim ki beklemediğim bir sonuçla karşılaştım ve kaybettim. Barcelona karşısında. Evet. Bunun sonucunda Sporting ikinci maçında kazanırsa 6 puan geriye gidiyor.
0: 6 puan geriye gidiyor. İş çok zora girer.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, biraz da Fenerbahçe diyelim. Bugün Roma ile karşı karşıya girecek Fenerbahçe. Maçı güzel saatte 19.45 Ercan abi. Fenerbahçe
1: çok
0: maçı. Değil mi? İyi saat. Ya,
1: nefis bir maç saat.
0: Dün benim uykum geldi mesela ikinci yarı.
1: Daha uykunun geleceği şöyle saat 11'e gelince ne yapacağız?
0: Gelin o zaman. Ercan abi sen izle, ben uyanıyorum diyeceğim. Ya sabah okul var çünkü. Okul
1: 11, servisi. 11 işi zor ya.
0: İşte 1'de bitiyor. İşte sonunda. Bir de hani uyku saatini de kaçırınca düzenin de bozuluyor ya. Yani 2-3'ü buluyor bazen uyumam.
1: E tabi. Adrenalin var çünkü.
0: Evet, adrenalin de yükselince geçmiş olsun. 19

0: 45. Fenerbahçe Roma ile karşı karşıya geliyor. Roma da iyi başladı sezona.
1: 3 maç 9 puan.
0: İyi başlangıç.
1: Ben hocayı da çok beğenirim.
0: Gasperini.
1: Tabii yılların deneyimidir.
0: Evet.
1: Eline imkan ve şans verildiği anda iyi taş gibi takımlar oluşturur. Hı hı. Roma'da bu sene öyle şu ana kadar. Şimdi Atalanta'daki başarılarını
0: biliyoruz.
1: Tabii. Şimdi, hatırlatmak istedim.
0: 3-4-3 onlar da zaten ilk hedefleri şöyle açıklamışlardı. İlk 8 zor ama ilk 16'ya girelim demişlerdi. Şampiyonlar Ligi'nde yukarıyı hedefleyen takımlardan biri Roma. Fenerbahçe tabii kendi seyircisi önünde iyi bir başlangıç yapmak istiyor ama Genduzi'nin cezası var. Greenwood'un cezası ertelendiği için
1: oynayacak.
0: Bir yıl ertelemeli olduğu için oynayacak ama Genduzi'nin cezası var. Asensio yok Ercan abi.
1: Sakatlık devam ediyor. Hı hı. Talihsizlik. Orta sahada şu konuşuluyor. Kante, İsmail, Bartu.
0: Üçlüsü konuş. İstersen muhtemel 11'i verelim.
1: Evet.
0: Ederson kalede, Archie Brown, Nathan Ake, Milan Škriniar, Mert Müldür savunma dörtlüsü, Bartu, İsmail, Kante orta üçlü, Kerem, Vedat Muriç ve Greenwood. Yani 4-3-3 düzeninde sanki Fenerbahçe.
1: Orta saha tamamen mücadele odaklı.
0: Evet, sertlik odaklı.
1: Mücadele odaklı bir orta saha var. Hı hı. Çünkü şunu düşünmüş, önce bir rakibi savaşarak, mücadele ederek bir oyunu ortada götürmek isteyelim demiş. Bir stratejik düşünce olarak
0: tutalım bir oyunu.
1: Oyunu bir tutalım demiş. Ama Roma'nın orta sahası iyi. Onlar forvetleriyle daha iyi koordine oluyorlar.
0: İşte Wesley, Kone, Cristante, Molina orta sahası.
1: Molina. Molina. Türkiye'de de transferde konuşulan bir isimdi Molina.
0: Orta dörtlü. Bayağı iyi görünüyor Roma'da. İyi de başladılar sezona zaten.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin az önce saydığımız orta sahasında biraz işler üretimden uzak kalacak. Hı hı.
0: Değil mesela mi? Malen Hollandalı oyuncu 3 maç 5 gol Ercan abi.
1: Evet.
0: Sağ kanatta Matias Süle 3 maç 2 gol.
1: Evet.
0: Yani Roma'da ön hatta sıkıntılı. Yani sıkıntı yaratabilecek bir ön hat.
1: Ben de öyle görüyorum.
0: Yani
1: malen bir de Roma'nın forvetleri, dün yayında da konuştuk biz Ahmet'le. Değerli dinleyicilerimiz de tabii yorumlarıyla katıldılar. Sabit diller oyuncular. Çok değişken bir forvet yapısı var. Oyun içinde değişiyorlar. Hı hı. Bu oyun tarzını stoperler nefret eder böyle takımlarda oynamaktan.
0: Hele de ağırsan.
1: Ki Škriniar ağır.
0: Ağır.
1: Bunu kabul edelim.
0: Škriniar ağır.
1: Geçen seneye göre daha da ağır.
0: Daha da ağırlaşmış. Öndeki üçlüden Dybala'da golü yok ama 4 asisti var Ercan abi. O da çok iyi hazırlayıcı.
1: Yılların Dybala'sından bahsediyoruz. Hı-hı. Arjantinli. Hı-hı. Ve hatta feragat etti. Aldığı yüksek maaşından. Ben dedi Roma'yı seviyorum. Roma'da devam edeceğim.
0: Devam edeceğim.
1: Kulüpte büyük bir memnuniyetle kabul etti tabii. Hı-hı. Dybala gibi bir oyuncuyu da hem kaybetmediler. Hı-hı. Hem de oyuncunun bir aidiyeti olduğunu gördüler. Ve sezona da çok iyi girdi.
0: 4 asist. 3 maç 4 asist. Evet. Daha ne olsun?
1: Roma böyle oyuncuları buluyor değil mi? Aidiyeti yüksek oyuncular.
0: Totti'den sonra bir de Dybala'ları oldu Arjantin.
1: Evet. Ya böyle birkaç oyuncu daha var.
0: Var var. Bu tarz oyuncuları var.
1: O bir takım için çok önemli.
0: Nainggolan mıydı bir tane orta sahada?
1: De Rossi.
0: De Rossi var. Hmm. Yani buluyorlar bunları.
1: Biz Roma'yı seviyoruz, kalacağız, başka yere gitmeyiz diyen oyuncuları bulmak da büyük bir başarı.
0: Şimdi gerçekten istim üstünde bir Roma ile karşılaşacak Fenerbahçe. Ki o Fenerbahçe'de bir derbi mağlubiyetiyle Roma karşısına çıkıyor. Fenerbahçe tabii ilk taraftarına kendini affettirmek istiyor Ercan abi. Genduzi'nin yokluğu ne kadar etkiler?
1: Ya Kante ile Genduzi'nin uyumu iyiydi.
0: Çok iyiydi. Her yerde varlardı.
1: Bunu gerçekten başarması, orta sahada başarmak kolay değil. Tabii orada o eksiği iki oyuncunun iki taraflı olmaları önemli ama hücum yönündeki eksikleri de var. Bunu kapatan oyuncu da şu anda sakatlığından dolayı yer alamıyor. Asensio.
0: Şimdi orada acaba Fenerbahçe şimdi bir tercih yaptı. 10 numara pozisyonunda Asensio Talisca arasında.
1: Evet.
0: Acaba Talisca mı kalsaydı diye de aklıma gelmiyor değil.
1: Evet.
0: Çünkü devamlılığı vardı en azından.
1: Talisca. Artık haklısın ama geçti bitti. Gitti.
0: Gitti. Ve de kırgın gitti Talisca.
1: Tabii.
0: Kırgın gitti. Ben her şeyi yaptım dedi ama kadir kıymet bilinmedi dedi Talisca. Sosyal medya paylaşımı.
1: Doğru.
0: Bu şekildeydi.
1: Ve bu kırgınlıkla yazık oldu bence.
0: Evet, şimdi Asensio'nun da bir an önce hazırlanması ve takıma girmesi lazım. Sanki şimdi aklıma Osimhen de geldi. Şimdi bir verim almanız lazım oyuncudan belli bir sayıda maçta. Asensio'da da bu sakatlıklar devam ederse, bir var bir yok olursa Fenerbahçe bundan zararlı çıkabilir.
1: Şampiyonlar Ligi'ndesin ve 10 numaran yine sakatsa tabii ki. Nedir Şampiyonlar Ligi'nin önemli özelliklerinden biri? Para da kazanıyorsun. Para beraberliğe kazanıyorsun. Bile para var. Mesele kaybetmemek.
0: Bir de Şampiyonlar Ligi dediğinde defalarca kazanmış bir oyuncu Asensio.
1: Herhalde 4 kere.
0: 4 kere kazanmış. Ve buraları nasıl oynaması gerektiğini en iyi bilen oyuncu belki de Fenerbahçe'nin kadrosunda.
1: Evet.
0: O yüzden yani hani dedik ya Şampiyonlar Ligi'nde maçlar anların oyunu, anların maçları oluyor. Bu anları da en iyi bilen oyuncu Asensio'nun sahada mümkün olduğunca fazla olması lazım.
1: Tabii ki.
0: Fenerbahçe'de.
1: Mümkün olmazsa da geçmiş olsun.
0: Mümkün olmasa da geçmiş olsun tabii ki. Şimdi tabii Fener İtalyan basınında da eskiden Serie A'da forma giyen isimler öne çıkarılmış Ercan abi. Lukaku, Skriniar gibi isimlerle ilgili çok fazla yorum vardı İtalyan basınında.
1: Lukaku'nun o eski günlerine dönmesi için
0: kilo vermesi lazım bence.
1: Ya bir süreye ihtiyacı var herhalde.
0: Ya zamanı ihtiyacı öyle olduğu gözüküyor. Kesin. Şimdi Beşiktaş maçında oyuna girdi. Agresif de girdi. Birkaç kayarak müdahaleye girişimleri de vardı. Biraz riskliydi onlar. İsteğini görüyorum. Ama hazır değil oyuncu.
1: Değil tabii canım.
0: İsteğini görüyorum evet sahada ama hazır değil kesinlikle. Lukaku bugün de 11 başlaması beklenmiyor zaten. İsmail Kartal'ın açıklamaları vardı Ercan abi. İstersen onlara bir bakalım. İsmail Kartal maçla ilgili neler söyledi. Sonrasında devam edeceğiz seyircilerimizin, dinleyicilerimizin yorumlarıyla.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi çok fazla da yorum geldi sevgili dinleyicilerimizden. Şimdi Fenerbahçe beklemeli mi yoksa Galatasaray gibi yine önde mi basmalı, nasıl oynamalı diye soranlar var Ercan abi.
1: Ya Fenerbahçe bu orta saha oyunu önce bir tutmak isteyen orta saha saydığımız isimler. Hı hı. Bakıyorum çünkü Roma'nın dinamik, tempolu, agresif yapısına karşı orta alanda bir direnç göstermek istiyor İsmail Kartal. Bartu, hı-hı, İsmail,
0: Kante.
1: Beklenen orta saha bu.
0: Şimdi ben şöyle düşündüm. Savunmayı biraz öne çıkarır Fenerbahçe orta sahada. Bu oyuncularla topu alıp Kerem ve Greenwood üzerinden sonuca gitmeye çalışır.
1: Akla bir B planı gelmiyor başka.
0: İşte sete dönülünce de Vedat.
1: Sete dönmeye izin verir mi Roma? Yani set hücumu yapıyorsun. Bu ne demek? Rakip yarı sahaya yerleşti. Set hücumu yapacaksın. Roma o tarz oyuna müsaade etmeyen bir oyun yapısı var. Seyrettik Roma'yı. Hı hı. Yani senin oyununu bozmak istiyor durmadan. Evet. Maça belki öyle başlayabilirsin birkaç dakika. Ev sahibi olduğun için. Hı hı. Fakat bunun sürekliliğini oyun içinde sağlaman, o ihtimali düşük görüyorum Mehmet ben.
0: Bir de Şampiyonlar Ligi Ercan abi. Burada her takım içeride dışarıda kazanmayı oynuyor.
1: İlk maç bir de.
0: İlk maç. İlk maçtan alacakları bir 3 puan. Her takım için geçerli. Fenerbahçe için de geçerli bu tabii ki. Yani çok büyük bir adım olur.
1: Evet.
0: Yani 3 puanla başlamak evet. çok büyük bir adım. Çünkü büyük ihtimalle 11 puan sanki yeterli olur gibi bu sezon. Geride 7 maç ve alman gereken 8 puan kalıyor. 3 puanla başlarsan. Bu çok büyük avantaj getiriyor takıma.
1: Evet.
0: Dinleyicimiz demiş ki Lukaku Talişka değişimi çok yanlış ve futbol aklından uzak bir hamle. Orada Vedat ve Lukaku ikilisine gitti Fenerbahçe. Böyle bir değişiklik yaptı.
1: Israr oradan oldu. Burada tabi Talişka dediğin gibi kırıldı. Ama şöyle mali olarak kırılmadı. Fenerbahçe'den aldığı maaşın 2 milyon euro üstünde aldığı maaşla da gitti. Onu da başardı.
0: Evet, maddi olarak değil ama manevi olarak bir kırgınlığı olabilir.
1: Görüntü o.
0: Parasını aldı. Bu da tabii Fenerbahçe'ye de ciddi bir zarar mali açıdan. Bu yabancı sınırının bunlara neden olacağını söylemiştik zaten hep. Ve takımlar da bunun zararını görüyorlar maalesef.
1: Ya biz bunu söylediğimizi maalesef tekrarlamak zorundayız ama daha bir sezon önceden bunu söylemeye başlamıştık.
0: Evet.
1: Burada kulüplerin buna hazır olması gerekiyordu. Kulüpler hazır olmayınca bu işe böyle problemlerle karşı karşıya kalıyorlar. Şimdi gerçekten bakıyorum orta saha Kante, Bartu, İsmail. Zinedine Zidane'ın vurguladığı gibi orta saha futbolda omurga. Bu omurganın pozisyon hazırlama, kendi pozisyonuna girme ihtimali %10'ları zor buluyor. Şöyle baktığımda bu üçlü orta sahanın.
0: Şimdi dinleyicimiz de buna tam senin geldiğin noktaya göre bir mesaj attı. Diyor ki Roma orta sahası çok teknik, Fenerbahçe çok düz diyor.
1: Evet. Wesley, Cristante, Kone, Molina.
0: Evet.
1: Bu orta saha. Bu orta sahaya ne yapacaksın? Bu orta sahaya direnç göstermek isteyeceksin. Ama orta saha dörtlü. Dybala da bu orta sahaya yakın oynuyor. Dybala'nın top tekniğine hiç kimse bir şey diyemez. Dybala bunun dışında hem hazırlayıcı, bu sezona kadar 4 asist yaptı şu ana kadar. Hem de gol yollarında da çerçeveyi gördüğünde topu ağlara gönderebilir. Bunu da biliyoruz. Ve çok formda bir giriş yapmış Malen var.
0: Ya Malen evet. 3 maç 5 gol değil mi?
1: Evet.
0: 3 maç 5 gol.
1: Ya Malen'in böyle formda girişi
0: korkutuyor biraz.
1: Sule var.
0: Sule de var.
1: Matias Sule. Geçtiğimiz sezon toplamda o da 7 gol 7 asistle oynadı. Bu sezonda da iyi bir giriş, 2 gol 1 asist. Matias Sule'yi de unutmamamız gerekiyor değil mi?
0: Tabii tabii, onu da unutmayalım. Önde de önemli isimlerden biri, gol yakın isimlerden biri de o. Şimdi Roma'nın hocası Beşiktaş-Fenerbahçe maçını seyretmiş midir? Kesin seyretmiştir.
1: Tabii seyrettiğini söyledi zaten. Ben basın toplantısını takip ettim. Burada Fenerbahçe'yi en çok zorlayacak isimlerden biri, herkes bunda hemfikir, sen de öylesin, ben de, Malen.
0: Evet.
1: Avrupa futbolunu da yakından bilen bir oyuncu. Ve Premier Lig'de de 2 sezon Aston Villa'da forma giydi. Geçen sene 15 gol 2 asist yaptı Roma'da. Bu sezon da senin de az önce vurguladığın gibi 3 maçta 5 golle çok iyi bir giriş bence sezona.
0: Şimdi
1: ya orta alanların mücadelesinde teknik kapasite önemlidir. Buna direnç göstermek tabii ki gerekiyor. Ama bu direnci ne kadar gösterebilirse, teknik kapasite direnci bir anda devre dışı bırakabilir atacağı tek topla.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki Fenerbahçe hakeme dikkat etsin. Dünkü yönetim hiç iyi değildi. Bugün de aynısı olmasın diyor.
1: Ya olmayabilir. Neden olsun bir de? Ya her maçta aynı hakem değil mi?
0: Tabii tabii. Ama
1: mesela bu akşamki hakem çok deneyimli, yakından tanıdığımız bir hakem. Manzano. İspanya Manzano. İspanya Futbol Federasyonu'na evet. Çok yakından tanıyoruz hakemi, biliyoruz. La Liga hakemi. Bu tarz bir sürü maçı var hakemin.
0: Asensio konusunda İsmail Kartal'ın söyledikleri diyor oyuncuyu sıradanlaştırdı. Yani Asensio sıradanlaşacak bir oyuncu değil ki. Yani 4 tane Şampiyonlar Ligi kazanmış oyuncuyu ne dersen de sıradanlaşmaz bu oyuncu.
1: Hayır canım, mümkün değil.
0: Yani Asensio, ha belki daha farklı bir üslup kullanabilirdi, evet, Asensio için İsmail Kartal. Bu olabilirdi ama Asensio'yu sıradanlaştırdığını düşünmüyorum.
1: Evet, bu akşamın hakemine şöyle bir baktım. La Liga'da Real Madrid'in 57, Barcelona'nın 46, Bilbao'nun 41, Atletico Madrid'in de 39 maçında hakemlik yapmış.
0: Çok tecrübeli.
1: Çok deneyimli bir hakem.
0: Hilman Zalmo çok tecrübeli bir hakem. Roma'yı abartmayalım diyor dinleyicimiz. Bir Inter'le karşılaşmayacak sonuçta Fenerbahçe diyor.
1: Evet.
0: O da doğru. Ama sezona iyi başladılar. Yani bunu da demek zorundayız. 3 maç 3 gol. 3 maç 3 galibiyet. Ön taraf bayağı golcü. İyi bir başlangıç yaptılar. Bunu demeye çalıştık. Bir Galatasaray taraftarı olarak Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum demiş dinleyicimiz. Teşekkürler. İsmail Kartal'ın yerini sağlamlaştırması için önemli bir maç. Kesinlikle öyle. Uğurcan düşüşte demiş bir Fenerbahçe taraftarımız. Dün gece iki topu çok kötü kullandı demiş.
1: Aa, hayır canım, o ayağından topu çıkartamadı. Yani, fakat gollerde ben hatalı olduğu kanaatinde değilim.
0: Ya, gollerde yapacak bir şey yok. Biri penaltı, diğeri direkt dibine gitti zaten.
1: O top çıkmaz mümkün.
0: Yani, bir de 90'a gitti yani. O çıkacak toplar değildi onlar.
1: Hiçbir kaleci çıkaramaz o topları. Çok zor. Yani, toplar... Çok iyi yerlere gitti bence toplar.
0: Evet, orada Uğurcanlık bir durum yoktu açıkçası. Şimdi bakıyorum. Sol tarafta Kerem'le başlayıp Oğuz'u Bartun yerine orta sahaya çekse nasıl olur demiş Levent Bey.
1: Ne diyor, düşünce olarak oluyor. Farklı bir yaklaşım.
0: Peki Oğuz tam form tutmuşken yine kesik yemesi?
1: Bir anda kayboldu yine.
0: Yine kesik yedi. Çok iyi gidiyordu.
1: İyi de başlamıştı.
0: Evet. Yani o da bende bir soru işareti.
1: Şimdi Kerem tabi istediklerini veremezse orada Oğuz'u göreceğiz ilerleyen anlarda.
0: O muhtemelen bir yani Kerem'in hızından faydalanmak istiyor. Ve Vedat'ın yanına sarkacak bir oyuncu varsa bu da Kerem olacak.
1: Olabilir. Hı-hı. Roma'nın biraz İleri çıkan o savunmasının arasına Kerem ve acaba Greenwood iyi sarkarlar mı diye düşünüyor İsmail Kartal. Hı hı. Fakat Roma da buna izin verecek mi? Bu tabii ki benim soru işaretim.
0: Şimdi Fenerbahçe sağlık heyetiyle ilgili bir soru geldi. Oyuncular çok geç dönüyorlar diyor ama sakatlıkları tabii biz doktor olmadığımız için bilmiyoruz.
1: Tabii ben şimdi o raporları görsem de anlamam ki.
0: Tabii tabii yani.
1: Biz... Nereden MR sonucuna bakacaksın, raporlara bakacaksın?
0: Verseler bizde kendine... böyle bakarız. Bakarız yani.
1: Ben nereden anlayacağım onu? Yani
0: geç mi döndü, erken mi döndü?
1: Ben orada tıp insanlarının işine karışamam. Bilmiyorum çünkü. Aynen, hiçbir şey bilmiyorum.
0: Kesinlikle öyle. Onu bir şey diyemeyiz. Yani mesela takımlar bazen açıklıyor işte oyuncuda kısmi yırtık. Diğer takım da açıklıyor kısmi yırtık. Biri 3 haftada dönüyor, biri 6 haftada dönüyor.
1: Evet.
0: Bu yani kısmının derecesiyle de alakalı.
1: Tabii.
0: Vücudun verdiği reaksiyon da alakalı.
1: Herkes aynı sürede iyileşemez.
0: Tedaviye verdiği cevap da alakalı. Bu değişebilir.
1: Bazı oyuncular daha geç döner.
0: Hı-hı.
1: Oyuncuların bir de fiziki yapılarıyla ilgili.
0: Tabii fiziki.
1: Dirençleriyle ilgili vücudun, öyle değil mi?
0: Ya şu ifadeyi çok duyarız mesela. Tedaviye cevap vermiyor.
1: Biraz beklenecek. Ya evet. Hatırlar mısın? Konuyu açtın. Covid daha yeni başlamıştı. Mesela Dybala uzun süre iyileşemedi.
0: Ki sporcu.
1: Sporcu. O long Covid denilen uzununa
0: denk gelmiş.
1: Denk geldi. Uzun süre forma giyemedi mesela. Birçok oyuncu yaşadı. Herkes işte Covid oldu. Ne oldu?
0: Çabuk dönenler
1: çabuk
0: oldu.
1: Oyuncular özellikle. Hı hı. Ama bazıları dönemedi.
0: Evet, yani insan vücuduyla alakalı.
1: Tabii. Ve kas sakatlıkları da oyuncunun bireysel cevap vermesiyle ilgili.
0: Uğurcan Baraj'ı 4 kişi kurmalıydı. Eksik kurduğu için gol oldu diyor dinleyicim.
1: Fena değildi Baraj.
0: Yani bilemedim. Olabilir tabii. Tarihin en iyi Roma'sı ifadesi biraz eleştiriliyor.
1: Tabii Fabio Capello'nun teknik direktörlüğünü yaptığı yıldızlarla dolu Roma hemen akıllarına gelmiş spor severlerin. Emersonlar, Batistutalar, Cafular, Montella,
0: değil mi?
1: Teknik direktör Fabio Capello, yani o Roma takımı derhal akıllara geliyor tabii.
0: Kerem Aktürkoğlu'nun,
1: Totti'yi de unutmayalım.
0: Totti tabii ki. Kerem Aktürkoğlu'nun diyor, sırtı dönük oynayabilen Vedat Muriç'le iyi işler yapacağını düşünüyorum. Biraz zaman verilmesi lazım diyor bir dinleyicimiz.
1: Benfica'da yaptı bunu Pavlidis'le. Burada da niye yapmasın diye. Bekleniyor ve umut ediliyor şu anda. Tabii kendisinin o yaşadığı kafa travması nedeniyle ayrı kalması, tekrar aynı formu yakalaması için de belirli bir süre geçecek.
0: Şimdi Skriniar'ı uyarması lazım Fenerbahçe'nin diyor bir dinleyicimiz.
1: Çok ağırsın, biraz hızlan diye mi?
0: Yok, kart konusunda. Avrupa'da evet çok kart gördü Skriniar Avrupa maçlarında.
1: Bu akşamki hakemin maç başı kart gösterme yüzdesi Manzano'nun sarı kart olarak söyleyeyim 5.41'i geçiyor. Yani karta yakın bir hakem, sarı karta. Kırmızı da 0.28. Bu iki yüzdeyi bunlara da mutlaka oyunculara söylemişlerdir.
0: Tabii ki. Yani Avrupa'da daha fazla yüzdeyle kart görüyor.
1: Evet.
0: Skriniar. Onu da uyarmışlardır diye düşünüyorum. Bakalım. Fenerbahçe yenerse çeyrek finale yükselir mi? Çok erken.
1: Çok çok erken. Ya çeyrek daha finale 24'ler de çok var. 16'lar.
0: 16 daha o çeyrek finale. Çeyrek final için
1: ya biraz şöyle diyeyim. 7, neredeyse
0: 11 maç daha oynaman lazım.
1: Tabii canım. Bir sene oynaman lazım ya, neredeyse.
0: 11 maç daha oynayacaksın ki çeyrek finale gelesin.
1: O 11 maçı yakalaman lazım.
0: Evet. Ben takımlarımız için ilk 24'te kalsınlar bana yeter. Bir tur geçsinler yani.
1: O tur atlarsa çok, çok iyi olur bence.
0: Ben razıyım evet. İlk 24.
1: Sakin olmak gerekiyor.
0: Tabii tabii. Yani
1: ya artık ama puan kaybetmemen gereken maçları da mutlaka alman gerekiyor.
0: Avrupa'da büyük takımlarla oynamak, tecrübe kazanmak açısından önemli diyor dinleyicimiz. Çok güzel bir noktaya değinmiş. Bence de öyle.
1: Şampiyonlar Ligi tecrübesinin yeri ayrıdır.
0: Aynen. Yani şimdi gidip Konferans Ligi'ni kazanacağıma ben Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç oynamayı tercih ederim.
1: 8, hatta ben de diyeyim ki 11, yani çeyrek final hayalim. Artık onu gerçekleşse iyi olur değil mi? Mükemmel olur.
0: Ya o olursa tabii ki tadından yenmez ama Şampiyonlar Ligi'ndeki 8 maç, Konferans Ligi'ndeki 10-12 maçı bedel.
1: Evet.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bartu sormuşlar Ercan abi dinleyicilerimiz. 2-3 mesaj var. Bartu konusunda düşünceniz nedir diyorlar. Bu sene çok oynayamadı ama bir Şampiyonlar Ligi maçında sahada göreceğiz gibi.
1: Evet, elinde herhalde bu oyunu oynayabilecek başka oyuncu olmadığına karar verdi teknik kadro. Ve Bartu'ya bu karşılaşmada forma şansı tanıyacaklar büyük bir ihtimalle. Yani muhtemel 11'de şu anda
0: öne çıkan oyuncu.
1: Öne çıkan oyuncu Bartu, evet. Gözüküyor. Bartu
0: dışında kim olabilirdi mesela?
1: Ya şöyle, Fatih Karagümrük'te kiralıktı. Hı hı. 2025-2026'da bir gol attı, o da Fenerbahçe'ye biliyorsun.
0: Hı hı.
1: Ve 17 maçta oynadı Karagümrük'te. Daha önceki sezonda Fenerbahçe'de iki defa forma şansı buldu. Biraz daha geriye gittim baktım. 2024-2025'te Maribor'da 17 maç da yine forma şansı bulmuş. Bartu artık oynaması gereken bir oyuncu. Şöyle bakıyoruz, yani kariyerine baktığımda ortaya böyle bir şey çıkıyor ve 23 yaşında artık olması lazım Bartu'nun. Devam etmesi lazım. 23 yaşındaki oyuncu olgunluğu yakalamak üzeredir.
0: Hı hı.
1: Yani genç oyuncu değil artık. Oldu oldu. Artık oldu oldu, olmadı. Acaba başka bir takıma gider mi diye düşünürsün. Bu yaşa gelince oyuncular. 23 yaşına, 24 yaşına. Hı hı. Yaş o.
0: Ya tabii artık tecrübeli. Bartu yaş olarak en azından baktığımızda. Belki süre evet. olarak o tecrübenin, beklenen tecrübenin gerisinde ama yani yaş olarak artık olgunluk yılları 23.
1: Futbolda
0: yani.
1: Evet.
0: Futbolda öyle. Kesinlikle öyle. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi Fenerbahçe'nin savunması Ake Škriniar Ercan abi. Şimdi rakibin hem asist hem de gol sayılarını verdik.
1: Evet.
0: Çok yüksek sayılar. Hem asist konusunda hem gol konusunda sıkıntı yaşamayan bir takım Roma bu sezon. Şimdi bu iki oyuncunun evet pozisyon almaları çok üst düzey ama ağırlıkları var. Bir problem yaratır mı?
1: Yaratır. Problem yaratır, onu söyleyeyim. Ağırlık problem demektir savunmanın ortasında.
0: Şampiyonlar Ligi gibi hızının önde olduğu Hı-hı. bir organizasyonda.
1: Ya böyle şey ağır kaldın mı pozisyonları da affetmezler.
0: Yani belin çabuk dönecek.
1: Bunu gerçekleştirmek zorundasın. Gerçekleştiremezsen büyük geçmiş olsun.
0: Ederson form tuttu. Yani bu sene iyi başladı.
1: Evet.
0: Ya geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda daha iyi bir Ederson var.
1: İyi ortamı da gördü herhalde. Ve yönetimle Hı-hı. yaptığı konuşmalarda da yönetimin tam desteğini aldı. Gördü. Yıllardır seyrettiğimiz Ederson Mehmet.
0: Yani orada bir
1: Türkiye'ye gelmesi de önemliydi Ederson'un.
0: Aziz Yıldırım faktörü var gibi hissediyorum. Sanki
1: bana da öyle geldi. Evet.
0: Özel bir konuşma yapılmış. Sporcu bir
1: kendine gelmiş iyice moral olarak.
0: Rehabilite edilmiş gibi.
1: Evet, öyle gözüküyor.
0: Hissettim ben. Ederson'a bu sezon baktığımda ki Fenerbahçe'de bu kadar para verdi, yatırım yaptı, kullanmak isteyecektir Ederson'u. Sonuna kadar da hakkı Fenerbahçe'nin. Ya,
1: şöyle ben şöyle üzülürüm. Livakovic'i kullanamadın.
0: Nereye gitti?
1: Bir takım Barcelona.
0: Barcelona'ya gitti.
1: Ederson'u da aynı şekilde kullanamasaydın ya o da iyi kötü bir takım bulacaktı. Yine iyi bir takım bulacaktı.
0: Geldiği takım.
1: Çünkü neden tercih etmedi? Bir kalecinin alabileceği en fazla maaşı alıyor. Yıllık.
0: 11.
1: Türkiye'yi onun için tercih etti.
0: Tabii ki.
1: Yoksa kendisi ya Premier Lig olsun, Serie A olsun mutlaka başka bir takıma giderdi. Giderdi.
0: Tabii tabii başka talipleri de vardı. Bu kadar maaş veren yoktu. Sizi
1: de gitme dedi. Hı hı. Biz sana şu kadar maaş veriyoruz ve gitme dedi zaten.
0: Ama City'de bu paraların yani üçte birini dörtte birini alıyordu.
1: Evet. Bir de Donnarumma var. Ya o da banko 11 kalecisi olma ihtimali tam oynardı. Ama banko 11'de oynama ihtimalini fazla yakalayamazdı.
0: Zaten son dönemde Ortega'ya da Ederson kaptırmaya başlamıştı ilk 11'i.
1: Evet.
0: Zaman zaman. İşte Donnarumma ihtimali dedim doğunca City kullanmak istedi bu opsiyonu. Ederson'a da bir kolaylık sağladılar orada. Ederson da para kazanmak için tabii ki hayır demedi. Gitmem demedi.
1: Evet.
0: O da gelen teklifleri değerlendirdi ve neticesinde Fenerbahçe'nin kalecisi oldu. Ama bu seneyi de iyi başladı. Bunu da söyleyelim.
1: Bence de iyi başladı. Elinden Beşiktaş maçında sahanın en iyisi. Takım adı.
0: Evet, evet onu diyebiliriz.
1: Yani karşı karşıya 3 tane pozisyon kurtardı.
0: Kritik kurtarışları var. Gerçekten derbide.
1: Bir şut kurtardı olayı tanım bir de. Yerden çok iyi yere köşeye gidiyordu. Onu çok iyi çıkarttı.
0: Şimdi Trabzonspor'un eski oyuncusu Bruno Perez'le bir röportaj yapılmış Ercan abi. Maçı değerlendiriyor. Roma'nın biraz daha avantajlı olduğunu düşünüyor Perez. Fenerbahçe'nin kadro niteliğine değiniyor. Evet çok kaliteli bir kadro, derin bir kadro. Ama orta sahada Gendouzi'nin yokluğu Roma'yı biraz öne çıkarıyor demiş.
1: Evet Gendouzi Kante uyumundan yoksunsun bu akşam. Hı-hı. O ikisi bir uyum yakaladılar iyi ya da kötü. Bizim Süper Lig için iyi bir uyum.
0: Evet gayet iyi bir uyum.
1: Bunun tabii Şampiyonlar Ligi'ne de pozitif yansıyabileceği değerlendiriliyordu.
0: Lyon eşleşmesinde de ayakta kaldılar.
1: Ayakta kalmayı başardılar. Ama şu anda bu akşam yoklar. Hı hı. Ve Kante aynı uyumu yakalayabilir mi? orta alanda Bartu ve İsmail'le ihtimal yüksek değil.
0: Orada bir zorlanma olabilir.
1: %60'ını yaşasa büyük başarı yakalası. Orada bir zorlanma olacak kesin bence.
0: Tabii tabii, orta sahada. Peki dinleyicilerimize soralım, nasıl kurarlardı acaba orta sahayı kendileri? Eğer farklı bir düşünceleri varsa, bir dinleyicimiz mesela Oğuz Aydın dedi, orta sahaya çekerim dedi. Başka yorumlar varsa onları da değerlendiririz biz burada. Şimdi her sonucu açık diyor dinleyicimiz.
1: Açık, evet.
0: Roma'yı favori göstermiş ama tabii.
1: De ev sahibisin.
0: Tutan kazanır, atan kazanır diyor. Yani atan ve tutanı gününde olan öne çıkar diyor.
1: Doğru.
0: Burada da bunu dile getirmiş sevgili dinleyicimiz. Kendisine teşekkür ederim yorumu için. Evet, Fenerbahçe'de tabii Mert sağda, Archie Brown solda oynayacak gibi görünüyor. Ercan abi savunmayı söyledik, orta sahayı söyledik. Kerem Greenwood, Muriç, bu üçlü geçiş oyunu üçlüsü mü sence?
1: Ya bu orta sahaya bakarsan geçiş.
0: Geçiş değil mi? Bana da öyle geliyor.
1: Orta sahaya baktın mı geçiş.
0: Pres yapar mı bu üçlü?
1: Kerem'le Muriç uğraşır. Greenwood'dan öyle muazzam pres bekleme. Biraz gölge pres bekle.
0: Sanki üçüncü bölgede, yani rakibin kalecisine kadar değil de biraz daha...
1: Evet, daha geride.
0: Geriden bir baskı. Fenerbahçe'de
1: ya yapar gibi göster.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Son bölümde Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan diğer maçlara da bir bakalım Ercan abi istersen. Barcelona 5-1'lik bir galibiyet aldı. Rafinha şov yaptı.
1: Maçın hemen başında öne geçti Barcelona. Evet. Ve çok rahat bir galibiyet aldı.
0: ADM 2-0 yaptı ilk yarıda. Sonra Rafinha yine bir gol attı. Yamal ve Gabriel Jesus'la 5 golü buldu.
1: Evet.
0: Çok rahat bir galibiyet aldı Barcelona. Gerçekten Rafinha'nın golü çok paylaşıldı. İki oyuncuyu aynı anda saf dışı bırakması, soluna çekmesi.
1: Bayağı sonra... yağmur var. O topu evet. Bir anda bir çekti. İki oyuncu
0: kayarak gitti.
1: Evet.
0: Pazara gitti derler.
1: İki oyuncu havaalanına, Barcelona havaalanına giderken Madrid'e gitmek için sanki Rafinha da golü attı.
0: Yağmur dedin, stadı da su bastı Ercan abi. İzledin mi görüntüleri?
1: Görüntüyü gördüm de yağmurdu. Normal bir yağmur değildi ama. Gördün mü yağmur?
0: Çok enteresan bir, evet, yağmur da şiddetli. Böyle Akdeniz'de, işte Mersin'de, Antalya'da böyle Ocak Şubat aylarında böyle yağmur olur. Bir anda aşırı. O yağmurlara
1: ve saatlerce sürer o yağmur.
0: Evet. O yağmura benzettim. Stada da su bastı. Ki stat da yeni.
1: Evet.
0: Yani o stat dayanamadı bu yağmura. Şimdi Barcelona Galatasaray'ın bir sonraki rakibi olacak. 3 puanla başladı Barcelona.
1: 3 puan ve çok rahat bir galibiyetle başladı.
0: Evet, çok rahat bir galibiyetle başladı. Feyenoord'la da Galatasaray zaten oynayacak. Değil mi?
1: Galatasaray'ın Feyenoord'u normal koşullarda yenmesi lazım.
0: Ben, yani Şampiyonlar Ligi'nde bir hedefin varsa bence, ki iç sahada kesin kazanman lazım.
1: Şimdi Galatasaray...
0: Bir tane de deplasman galibiyeti şart.
1: Evet, Galatasaray şimdi Paris Saint Germain'le deplasmanda oynayacak. Barcelona ile içeride oynayacak.
0: Sıfır diyelim.
1: Aston Villa ile içeride oynayacak.
0: 3 almak zorundasın.
1: Feyenoord ile içeride oynayacak.
0: 6 diyelim. Stuttgart mutlaka içeride.
1: İçeride oynayacak. Lazım. Lille ve AYK, Fransa ve Yunanistan'a gidecek Galatasaray.
0: Bunlardan birinden daha 3 puana ihtiyacım var.
1: Fenerbahçe şimdi Roma ile oynadı. Atletico Madrid ile oynayacak dışarıda. Liverpool ile içeride oynayacak. Yine bir başka İngiliz takımı Aston Villa ile deplasmanda oynayacak. Yine İngiltere'ye gidecek. Neden? Shakhtar maçlarını Londra'da oynuyor.
0: Stamford Bridge.
1: Evet. Villarreal oynayacak. İspanya içeride. Slavia Prag'la yine içeride oynayacak. Ve LASK'la, Avusturya takımı LASK Linz'le deplasmanda oynayacak.
0: Evet. Yani kolay değil. Şampiyonlar Ligi'nde her maç zor. Stuttgart 3-1 kazandı Viking karşısında. Demirovic, sen de söyledin, hat-trick yaptı Mercan abi. Galatasaray'ın evet. rakibi Stuttgart. Demirovic kendini gösterdi. Yani fiyatını da artırdı
1: herhalde. Bayağı arttı. Tabii Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapmak bonservisi ve değeri biraz yükseltmek anlamına geliyor.
0: İki takımın üçer şutu vardı maçta. Üçü de gol oldu Stuttgart'ta. Viking bir gol attı. Üçü sahne.
1: Norveç takımı.
0: Evet. Liverpool Atletico Madrid en çok beklenen maçtı. Öne geçti Atletico ama Liverpool geri döndü.
1: Ve Raul'a takıma alışıyor. Takım da İspanyol teknik direktörü alışıyor. Bunu gördük. Hı hı. Atletico Madrid gibi takım savunmasında Avrupa'nın en iyi ekiplerinden biri. Liverpool'un geri dönmesi bayağı bir başarı. 2-1 yenmesi. Anfield Road da zor stat tabi.
0: E tabi oradan çıkmak da kolay değil. Kesinlikle. Şimdi Lukman'ı yedek bıraktı. Burada.
1: Bank 11 bekliyordum ben Lukman'ı. Yedek kalması tabi. Simeone kim bilir. Biraz daha savunmaya önem vermek istedi herhalde diye düşünüyorum.
0: Şimdi burada Alvarez'le bir problemi vardı. Evet. Atletico Madrid'in Julian Alvarez'le gidecek deniyordu. Sahanın en iyilerinden biriydi Llorente ile birlikte Atletico Madrid adına. O problem de çözülmüş gibi.
1: Oturdular masaya, bir anlaşma yaptılar. Tabii uzun vadede bu anlaşma yani ocağa kadar mı yoksa tamam problem tamamen kapandı mı? Bunu ocaktan sonra görebiliriz.
0: Dün ayakta kalan iki isimden biriydi bence.
1: Alvarez bayağı Barcelona istedi çünkü. Çok istedi. Alvarez de istedi Barcelona'yı.
0: Liverpool'da da Szoboszlai maçın oyuncusu seçildi. Fark yaratan oyuncu oldu Szoboszlai. 2-1'lik galibiyette önemli etkenlerden biriydi. Hiç şüphe yok ki. Şimdi gol beklentisi 1.62 idi Liverpool'un. 2 gol buldular. 0.91 beklentiden 1 gol çıkardı. Atletico Madrid. Yani maç Liverpool'un hakkıydı. Ve Liverpool'da kazanmayı başardı. 3 puanla
1: evet,
0: girdi.
1: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi'ne. Bunu söyleyelim. Yine merakla beklenen bir maç Napoli-Arsenal. Arsenal Odegaard'la galip geldi.
1: Arsenal'in dikkat edersen hem sezona girişi, Premier Lig'deki seri galibiyetleri ve Avrupa'da da başarısı bu sene daha oturmuş ve yine başarıyı hedefleyen bir kadro olduğunu bizlere gösteriyor.
0: Ama çok yani 1-0 bitti maç ama bariz bir Arsenal üstünlüğü vardı sahada.
1: Napoli. Önemli.
0: Çok barizdi yani. 2-3 olabilirdi o maç.
1: Lig farkı değil mi? Bir anda ortaya
0: evet,
1: çıkıyor.
0: Evet yani 2-3 olabilirdi. Hatta şöyle söyleyeyim. Arsenal'in gol beklentisi 4-0-4.
1: Yani, bu demektir ki maçın sonucu Arsenal'in gol beklentisini karşılamamış.
0: 4-0-4'ten normalde 5-6 gol çıkar.
1: Çıkar. Ya en azından 4-0 bitmesi lazım.
0: En kötü evet. En kötü 4-0 bitmesi lazım. 1-0 bitti maç. Napoli biraz şanslıydı yani bayağı bir ezdi Arsenal böyle söyleyeyim Napoli'yi. Napoli'nin gol beklentisi 0-23 mesela.
1: Bir de pozisyon vermiyor.
0: Evet pozisyon da vermedi Arsenal evet. Yani ezdi 4-5-0'la dönebilirdi Napoli deplasmanından. Arsenal çok sükseli bir galibiyetle dönebilirlerdi. 1-0 bitti maç. Yani gol yollarında biraz beceriksiz kaldı takım bunu söyleyelim. Ama olağanüstü bir gol beklentisi üretti. Yani evet. Arsenal takımı. Arsenal'den daha fazla gol beklentisi üreten bir takım vardı. O da Paris Saint-Germain. 4.57'den 6 gol çıkardı onlar.
1: İşte onlar 6 golü bulmuşlar. Hatta 6'dan fazla olabilecek pozisyonları da değerlendiremediklerini vurgulayabiliriz.
0: Slovan Bratislava'nın kalecisi Ercan abi. İsmine bakıyorum. Takaç 8 kurtarışla bitirdi maçı.
1: Gollerini harici.
0: 6-7-8 kurtardı.
1: Kurtaramasa 10 oluyor demek ki.
0: 10'a gidiyordu.
1: Ya kötü bir akşamı olabilir, formsuz olabilir, 10 olabilirmiş.
0: Burada da Dembele 2, Torres 3 gol attı.
1: Torres ben geldim diyor ya.
0: Ferran Torres hat-trick yaptı.
1: Yani Ferran Torres ben geldim merhaba diyor.
0: Bir dinleyicimiz zaten yani sormuştu transfer işte böyle yapılır. Bir tane oyuncu alıyorsun hat-trick'le başlıyor.
1: Tabii öyle yapılır. Ya bizim rakam da ona göre oluyor değil mi?
0: Bizim takımlarımız transfer yapıp oynatmıyor. Oynatamıyor ya da. O kadar geç yapıyorlar ki.
1: Maalesef.
0: Ya da hazır oyuncu almıyorlar. İsme gidiyorlar. Yani olağanüstü bir ezici bir güç Paris Saint Germain'den de.
1: Bunu gördük hep beraber.
0: Bratislava karşısında.
1: Gecenin bir de gövde diye gösterisi. Ben buradayım dedi Paris Saint Germain.
0: Tabii 6 golle başladı. Şimdi Galatasaray'ın Ercan abi rakiplerinin durdu ilk 4 sırada ilk maçların ardından. PSG 1. Barcelona 2. Stuttgart 3. Sporting 4.
1: Ki bunlar Paris Saint Germain ile oynamak gerçekten hiç kolay değil.
0: Barcelona'da kolay değil. Şöyle bir artı olabilir. Son maç PSG maçı ya.
1: Hı.
0: Garantilerse belki.
1: Evet.
0: PSG.
1: Bir belki oradan evet.
0: 21 puanla geldi örnek veriyorum. Ya da ne bileyim 18-19 puanla ilk 8'i garantilemiş geldi. Ki son 2 yıldır garantilemeden şampiyon oldular. Diyelim ki garantiledi bu sene. Belki oradan bir şeyler çıkabilir o zaman.
1: Garantilememiş olursa da bu sefer işin daha zor olur.
0: O zaman sıkıntı yaratırlar. Dua edelim ki garantilesin.
1: Evet.
0: Sıkıntı çıkarmasınlar. Şimdi Barcelona ile ikinci maçı oynamak da kötü. O yüzden.
1: İşte bu PSV kazanıyor. Barcelona kazanıyor. Stuttgart kazanıyor. Bu yüzden Barcelona hemen kazanıp arayı açmak isteyecek.
0: Aston Villa da kazandı.
1: Evet. Ya Unai Emery ile kupalarda oynamak da yine kolay değil.
0: E tabi tabi Unai Emery Avrupa'da finallerin adamı.
1: Ya onunla oynamak hiç kolay değil. Onu söyleyeyim. Ya bu tarz maçları nasıl oynaması gerektiğini en iyi bilen isimlerden biridir Emery.
0: Tabi tabi. Yani Avrupa'da Unai Emery ile oynamak hiç kolay değil senin de söylediğin gibi. Takımlarımıza başarılar dileyelim. Bugün de Fenerbahçe'nin maçı 19.45'te.
1: Evet. Bu akşam programa şöyle bir bakalım. PSV Shakhtar'la oynuyor. Arda Turan takımı. Hı-hı. 19.45 o da. Türkiye saatiyle. Bayern Münih Bodo. Como Leipzig. Manchester United sabah. Ve Slavia Prag'da Lens.
0: Lens'la oynuyor. Neden Perşembe'ye sarktı maçlar diye soranlar var. Bu hafta Avrupa Ligi maçları olmadığı için
1: Perşembe programı yaptılar.
0: Evet, yani 3 güne yaydılar Şampiyonlar Ligi maçlarını. Bu daha iyi oldu. Daha fazla maç seyredebiliyoruz.
1: Doğru.
0: Bu sayede daha fazla maç izleme
1: şansı. Ayın 17'si itibariyle Eylül'ün Kupa 2 ve Kupa 3'te başlıyor işte.
0: Evet, Kupa 2, Kupa 3'te başlayacağı için o zaman Salı çarşamba olacak ama bu hafta mesela salı çarşamba perşembe maçları dağıttılar. Çok da güzel oldu. Şimdi burada dikkat çeken maçlara baktığımızda Bayern Bodo, tabii Bayern çok ağır basıyor ama Bodo da yani enteresan bir takım. Deplasman karnesi zayıf onların derken.
1: Bodo abi içeride iyi, değil mi?
0: İçeride iyi. Deplasman karneleri zayıf.
1: Bir de Bayern'le oynuyorsun. Fakat yine de Şampiyonlar Ligi maçı. Güzel maç olur gibime geliyor. Ya da tek taraflı Bayern ağırlığında bir maç beklenebilir.
0: Como Leipzig ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde, Como tarihinde bir proje takım.
1: Ve gayet başarılı bir proje olduğunu, evet, Fabregas'la beraber gördük.
0: Son hafta Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi.
1: Şimdi Como Leipzig şöyle bakalım. Bu maçta ya Como kesin kazanır diyemiyorum ben. Sen diyebiliyor musun?
0: İç sahada iyi bir takım ama diyemiyorum tabii. Diyemiyorum.
1: Leipzig de proje takımı. Çünkü.
0: Leipzig de proje takımı. Evet.
1: Yani genç oyuncuları bulup değerlendiren bir takımdan bahsediyoruz Leipzig'ten.
0: Como'da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 16. İtalyan takımı olmuş.
1: Como çok güzel bir yer tabii.
0: Evet, ben gittim, sen de gittin.
1: Ben gitmedim. Ben sadece çok güzel yer olduğunu, hı-hı, biliyorum ama sen gözlerinle gördün. Oradan bir futbol takımının oluşturulması da bence mükemmel bir fikir.
0: Ya küçücük bir yer ama çok sessiz, sakin ve güzel bir doğası var.
1: Evet.
0: Como'nun.
1: Gelir düzeyi çok, çok yüksek, yüksek bir nüfusun yaşadığı yer.
0: Evet, gelir düzeyi çok yüksek.
1: Ya o takıma o destek devam ederse Como üst sıralardan kolay kolay ayrılmaz.
0: İyi bir teknik direktör ve iyi bir oyun anlayışları da var. Kısa, evet, sürede zaten buralara gelmeyi başardılar.
1: Fabregas'ın dün gördüm röportajında şunu söylüyor: robotik futboldan hoşlanmıyorum ama onu diyor ilk kez diyor Conte bizi çalıştırmaya başladığında gördüm. Artık diyor bizim o hayal ettiğimiz 10 numaraların nasıl elimizden kayıp gittiğini ve futbolda yer alamadıklarını Conte'nin çalışma tarzıyla, ben de oyuncuydum o zaman diyor, hissetmeye başladım diyor. Hı hı. Ayrı ayrı mevkilerin çalıştırılması, sert geçen antrenmanlar, robotik antrenman düzeni, böylece diyor futbolun daha da değiştiğini, kuvvete dayandığını, önemli olanın fizik olduğunu orada anladım diyor. Ama olan diyor işte bizim hayalimizdeki 10 numaralar oldu diyor.
0: Evet. Ama şimdi Como'yu ben çok izledim, çok da anlattım. Hala o Barcelona'da izler taşıyor.
1: Taşıyor değil mi?
0: Fabregas. Yani o robotik futboldan ziyade
1: estetik.
0: Estetik hala var onun oyun anlayışında.
1: Ya futbolda estetiğin kaybolmaması gerekiyor. Ben de aynı fikirdeyim ve anlayıştayım.
0: Keyifli bir futbol oynatıyor Como'ya. Öyle Conte futbol oynatmıyor ama.
1: Evet. Conte'nin futbolda oturdu mu eziyor biliyorsun.
0: Evet.
1: Ya o futbol mantalitesini oturttuğu takımı rakipleri eziyor.
0: Ya Conte'nin de şöyle bir enteresan istatistiği var. İlk senesinde şampiyon yapar ama iki seneden fazla da kalamaz. Niye böyle onu da anlamıyorum ben.
1: Fizik biraz.
0: Takımda kalamıyor.
1: İşte oyuncular herhalde isyan ediyorlar. Onu söyleyeyim.
0: Sabaha başarılar. Sabah onlar da tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar. Bir başka temsilcimiz diyebiliriz tabii ki Sabaha. Azerbaycan ekibi United deplasmanında muazzam bir başarı yakaladılar tabii Şampiyonlar Ligi'ne kalarak. Henüz kulübün kuruluşunun 9. yılında Şampiyonlar Ligi'ne kaldı Ercan abi. Ve 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester United'a konuk olacaklar. Muazzam bir hikaye.
1: Kesinlikle öyle. Umarım sabahta iyi sonuçlar alır. Hı-hı.
0: Şöyle bir güzel istatistik var Sabah için. Son 4 Avrupa Kupası sezonunun açılış maçlarının hiçbirini kazanamamış Manchester United.
1: Evet.
0: Bir beraberlik, 3 mağlubiyetleri var.
1: Bugün kazanabilir ama.
0: Bugün kazanmaya yakınlar tabii ki. Ama umut ediyoruz ki bir sürprizle oradan puan ya da puanlar çıkarır Sabah. Çok zor. Slavia Prag Lens maçı yine dengeli maçlardan biri gibi geliyor bana Ercan abi. Ne diyorsun bu akşamki?
1: Bana da öyle geliyor. Ortada olan bir karşılaşma olarak değerlendiriyorum.
0: Evet, Lens Fransa Süper Kupa şampiyonu.
1: Saint Germain'i yendiler finalde.
0: Evet. 20 yıl sonra ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini arayacak Lens. Bunu da söyleyelim. Onlarda da tabii ki bir hasret var. Şimdi birkaç da mesaj okuyayım. Bodo geçen sene son maçlarda deplasmanlarda iyiydi, hatırlatırım diyor dinleyicimiz. Doğru, yani arka arkaya son 3 maçta 7 puan alıp çıktılar onlarda.
1: İşte onlar da kime yenildi? Son Sporting'e değil mi?
0: Sporting'e uzatmalarda.
1: Evet, ve yenmelerine rağmen, farklı yenmelerine
0: 3-0'ın rövanşında
1: elendiler.
0: Elendiler. Evet. Sporting'e elenmişlerdi. Ercan abi, ağzına sağlık.
1: Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam da Fenerbahçe'ye başarılar. Roma karşısında bütün takımlarımıza, temsilcilerimize tabii başarılar dileklerimizle programı kapatıyoruz. Hı hı. Umarım iyi bir maç olur ve temsilcimiz istediği sonucu alır.
0: Evet, Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sevinelim istiyoruz. Dün üzüldük, Galatasaray mağlup oldu Sporting Lisbon'a karşı deplasmanda. Öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamamıştı. Bu akşam saat 19.45'te, maç 19.45'te başlayacak. Fenerbahçe ev sahibi Fenerbahçe'ye başarılar diyelim. Yayınımızı noktalayalım. Hepinize iyi akşamlar, hoşçakalın.
1: İyi akşamlar.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Reklam. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Sizler dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo Spor!
8: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
2: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
3: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
4: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
6: Radyo Spor! Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 11 Eylül 2026 Cuma günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor yaklaşık. 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dün yine enteresan bir gün oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına kendi evinde Roma karşısında çıktı. Mücadelede bir birlik eşitlik vardı Fenerbahçe. Maç boyu çok iyi bir mücadele ortaya koydu. Galibiyeti kaçıran da taraf oldu. Bir birlik skor. Üzücü oldu Fenerbahçe açısından oynanan oyun, girilen pozisyonlar ve yapılan savunma düşünüldüğünde. Hani Beşiktaş derbisinin etkilerini çok çabuk atmış, taktik olarak da karşılaşmaya iyi hazırlanmış bir Fenerbahçe görmüştük. İsmail Kartal'ın da kredisini yükselttiğini düşündüğümüz bir maçtı. Fakat İsmail Kartal karşılaşmanın sonunda yapılan basın toplantısında bir daha geri dönmemek kaydıyla istifa ettiğini duyurdu. Herkes şok oldu. Sosyal medyada da sabah edildi.

tweetleri gördüm. İşte programlarda canlı yayında bu haberi alan yorumcuların tepkileri, kimse böyle bir şey beklemiyor. Hani Fatih Tekke'nin istifası daha, o da şaşırtıcıydı ama daha beklendikti. Bu maç iyi bir maç oynandıktan sonra Fenerbahçe'de bu istifanın gelmesi tabii bayağı büyük bir şok etkisi yarattı. Fakat daha sonrasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım basın mensuplarının karşısına geçti ve istifanın kabul edilmediğini, İsmail Kartal'la yola devam edileceğini duyurdu. İsmail Kartal'la alakalı detaylar verdi. Su şişesi atan taraftarla alakalı konuştu. Fenerbahçeli yorumculara yüklendi. Program yapanlara yüklendi. Ve İsmail Kartal'la devam edileceğini, ben gidene kadar burada olacak dedi net şekilde. Ben bıraktıktan sonra gitmek isterse tabii ki kendi tercihi, ama ben olduğum müddetçe burada İsmail Kartal görev alacak dedi. Bakalım, en son Fatih Tekke konusunda böyle bir çıkış gelmişti Trabzonspor yönetiminden. O zaman yazılı bir açıklamaydı, Aziz Yıldırım'ın yaptığı gibi kamera karşısına geçip konuşmamıştı Trabzonspor cephesi. Ama o birliktelik çok uzun sürmemişti. Bakalım burada ne kadar uzun sürecek, İsmail Kartal ikna edildi mi gerçekten, yoksa biraz daha zaman alacak mı? Çünkü gerçekten deneyimli hocanın bayağı etkilendiğini anlıyoruz yapılanlardan. İş tabii sadece su şişesi atmak değildir. Fatih Tekke'de konuştuğumuz gibi bunlar bardağı taşıran son damla oluyor genelde. Bardak doluyor, doluyor, doluyor. Yaşananlar artık, kendisine aksettirilen şeyler neyse, sosyal medya eleştirileri olabilir, İşte tribünde söylenen sözler maçlar içerisinde. İsmail Kartal da belli ki dolmuş ve böyle bir çıkış yaptı. Bunu da tabii ki maçla birlikte konuşacağız. Peki, dün Şampiyonlar Ligi'nde 5 karşılaşma daha oynandı. Gecenin en dikkat çeken maçı Bayern Münih-Bodo Glimt karşılaşmasıydı. İlk yarısı 0-0 bitti. Çok beklenmedik bir skor. Daha gollü geçmesi bekleniyordu. O gollü geçen kısım ikinci yarı oldu. 5-0 kazandı Bayern Münih. İkinci yarıda bulduğu gollerle, Muziala'yla gol defteri açıldı. Harry Kane, Alphonso Davies ve Olise'nin iki golü Bayern Münih'e 5-0'lık galibiyeti getirdi karşılaşmada. Manchester United sabahı 4-0 mağlup etti. İlk yarıdan 3-0'ı buldu. United ikinci yarıda da bir golle birlikte 4-0 kazanmayı başardılar. Gecenin bir diğer farklı skoru Como-Leipzig maçında alındı. Como, Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk maçta Leipzig'i 4-1 yendi. 3-0 öne geçti. 3-1, 4-1 bitti karşılaşma. Slavia Prag-Lens mücadelesinde 3-2'lik Lens galibiyeti, ki bu maçta enteresan. İkinci yarı maç 0-0 iken ev sahibi Slavia kırmızı kart görüyor. Fakat bir kişi eksik oynamaya başladıktan 2 dakika sonra gol atıyor Slavia, öne geçiyor. Sonra maç 1-1'e geliyor. Slavia 88'de bir kişi eksik yine ve yine öne geçiyor 2-1. Fakat 90 artı 1 ve 90 artı 3'te Lens'in golleriyle Lens 3-2 kazanmayı başarıyor karşılaşmayı. Ve günün bir diğer maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'te PSV deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönüyor. İlk yarı biterken öne geçti Shakhtar. İkinci yarı başlangıcında PSV'nin cevabı oldu ve mücadele 1-1 sona erdi. Maçın hakemi Halil Umut Meler'di bildiğiniz gibi. Ve karşılaşmada Arda Turan da bir sarı kart gördü dakikalar 87'yi gösterdiğinde. O da bir detay olsun. Evet, bu sonuçlarla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları sona ermiş oldu. Bu dünkü karşılaşmalara kadar herhangi bir beraberlik yoktu. Dün iki maç, iki maç hatta 19.45 seansındaki maçlar birbirlik eşitlikle sona erdi. Yani 18 maçta 2 beraberlik çıktı. Şu anda liderlik koltuğunda da gol averajı ve attığı golün fazlalığı sebebiyle Paris Saint-Germain oturuyor. Paris Saint-Germain'i Bayern Münih, Barcelona ve Manchester United takip ediyor. Fenerbahçe şu anda 19. basamakta. Galatasaray ise 29. basamakta haftayı tamamladı.
Ve voleybola geçeceğim. Voleybolda da Avrupa Şampiyonası 2 gün önce başladı. Dün Filenin Efeleri ilk kez mücadeleye çıktılar. Almanya karşısındaydı Filenin Efeleri. İlk seti kazandık 25-23 ama geri kalan setlerde istediğimiz sonucu alamadık. 25-22, 25-21 ve 25-19 ile Almanya üst üste 3 set kazanıp mücadeleden de 3-1'lik skorla galip ayrılmasını bildi. Şimdi bugünü bay geçecek milliler. Cumartesi günü Fransa'yla saat 17'de oynayacağız. Pazar günü İsviçre maçımız var. Pazartesi Romanya maçımız ki Romanya ev sahiplerinden. Çarşamba günü de Letonya maçıyla grup aşaması milliler adına sona erecek. Millilere de bundan sonrası için başarılar dileyelim. Bugün Süper Lig'de yeni hafta başlayacak. 5. hafta maçları Beşiktaş Erzurumspor mücadelesiyle başlayacak. Dün hakem atamaları da resmi olarak duyuruldu ve Beşiktaş'ta da Dušan Vlahović'in cezası bir maç olarak duyuruldu PFDK tarafından. Beşiktaş bu sabah itibariyle tahkim kuruluna bir itirazda bulunacak cezayla alakalı olarak ve bu kararın gün içerisinde alınmasını talep edecek maçı bugün olduğu için. Bakalım oradan nasıl bir karar çıkacak. Dün sevk edilen diğer isimler, yöneticiler Aziz Yıldırım, Ertuğrul Doğan, Metin Öztürk, onlar ceza almadılar. Kerem Aktürkoğlu ise sadece para cezasıyla cezaya çarptırıldı diyelim. Vlahović'e de bir maçlık bir ceza geldi ama Beşiktaş yönetimi bu karardan hiç memnun değil. Hatta bu kararın açıklanmasından önce kararı sosyal medyada duyuran gazeteci Tahir Kum'la alakalı da çok sert bir bildiri yayınladı dün Beşiktaş Kulübü. Ve hukuk önünde hesaplaşmak amacıyla girişimlere başlanmıştır dendi kendisiyle alakalı olarak. O da enteresan bir çıkış diyebiliriz. Evet, gelişmeler bunlar. Şimdi şarkı ve reklam aramıza gidelim. Aradan sonra maçı ve İsmail Kartal'ın tabii istifası maçla birlikte gündem oldu. Onu konuşalım.

0: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Umran Oto Ekspertiz. Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe.
10: Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklam.
12: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor.
12: Mert Elam ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7-15 saatlerimiz sabah sporunda. Şimdi Fenerbahçe'nin maçını ve gündemini konuşacağız. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Herkese iyi cumalar, hayırlı cumalar.
0: Evet.
1: Çarşı pazar karıştı gene.
0: Vallahi yani ben sabah senin bizim WhatsApp grubuna attığın mesajla o gündemin farkında oldum. Akşam görmedim. Hiç beklemediğim bir şeydi. Sabah yolda gelirken de köprü yolunda galiba bir kaza vardı. Bayağı trafik oldu. Böyle hareket edemiyoruz. Böyle telefonu sosyal medyayı bir açayım dedim. Trafik tabii hop, çok önerdiğimiz bir şey değil ama o an gerçekten hiç hareket etmiyorduk. Vaktimi hani neler olmuş, neler yazılmış bir kısaca hızlıca bakayım diye açınca ilk karşıma çıkan videoda da bir kolaj yapmışlar. Canlı yayında kararı öğrenen

0: sporcu oyunculara net
1: Hmm.
0: etkiler verdi diye. Böyle 3-3,5 dakikalık video. Onu dinledim. Kimse beklemiyor böyle bir istifayı. Yani dün maç iyi oynanmış. Fenerbahçe galibiyeti kaçıran taraf olmuş. Taktiksel olarak bence başından sonuna kadar acayip bir karşılaşma oynamış. Hiç kimsenin bu kadar beklediğini zannetmiyorum. Hani Galatasaray gibi belki bir 45 dakika iyi oynayabilir denirdi ama Fenerbahçe bence maç sonuna kadar maçın bana kalırsa hakimiydi. Yani istediğini yapan, istediklerini sahaya yansıtan taraftı. Böyle bir maçtan sonra bu istifa tabii çok daha farklı oldu açıkçası. Hani derbi üzerine bu maç kaybediyse, kötü oynayıp kaybediyse zaten çok sürpriz değildi. Onu konuşuyoruz. Öyle olsa kimse de bu arada şaşırmayacaktı. Onu da anlıyorum yorumlardan. Ama böyle olunca iyi bir maç sonrası insanlar da tabii anlam vermekte zorluk çekti. İş söylenene göre en son raddede atılan su şişesine geldi. Ama bunu tabii İsmail Kartal'dan değil Aziz Yıldırım'dan duyuyoruz. İsmail Kartal net bir şey söylemedi. Değil mi istifa gerekçesiyle
1: Yok.
0: alakalı? Yani kısa bir basın toplantısı, bir dakika kadar konuştu, teşekkürlerini etti, yönetime de önce etti, sonra oyuncu grubuna etti ve bir daha geri dönmeme kaydıyla istifa ediyorum dedi ama altını doldurmadı. Sonra Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından işte su şişesi olduğunu, çok yoğun bir baskı altında olduğunu, işte ilaç kullandığını vesaire öğrendik ve biz de böyle anlamlandırmaya çalıştık bu istifa haberini ama tabii sadece bir su şişesi ya da baskı mı, başka şeyler mi var bizim bilmediğimiz ki genelde bilmediğimizde bir sürü şey oluyor perde arkasında. Bize basına çok azı yansıyor. Muhakkak başka şeyler de vardır rahatsız olduğu. Belki yönetimle ilgili, belki oyuncu grubuyla alakalı. Bilmiyorum. Bir şeyler herhalde vardır ki İsmail Kartal böyle iyi bir maçtan sonra istifa etme kararı aldı.
1: İsmail Kartal neredeyse tek motivasyonu Fenerbahçe olan bir insan. Fenerbahçe'de daha önce çalıştı. Bu dördüncü Fenerbahçe dönemi. Ve arada başka bir kulübe gitmedi. Fenerbahçe'ye de sadece çalışmak istediği neredeyse söylenebilir. Artık bu yaşla beraber. O yüzden İsmail Kartal'ın dördüncü kez bu göreve geldikten sonra kısa bir zaman dilimi geçmesinin ardından bu kararı vermesi demek işlerin hiç iyi gitmediğinin bir göstergesi. Çünkü İsmail Kartal sezon başında büyük ihtimalle bu görevi bekliyordu ama Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'la çalışmak istiyordu ve Aykut Kocaman'la anlaşamadığı noktada İbre saatler içerisinde İsmail Kartal'a dönmüştü. İsmail Kartal istese de ilk aday değildi. Ama neticede Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu. İşte o saatten sonra, o dakikadan sonra 3 ay gibi bir zaman diliminde işler İsmail Kartal gibi birini bu noktaya getirecek seviyeye geldiyse mutlaka bilmediğimiz bir şeyler var. Bunu sadece işte baskı, atılan su şişesi onunla bununla açıklamak bence kolay değil. Bunu neden söylüyorum? Başka bir profil olur, yabancı bir teknik adam olur. Daha deneyimsiz, daha önce Fenerbahçe'de ya da büyük takımda çalışmamış bir profil olur. Bazı zorluklarla karşılaştığında artık ben yapamıyorum noktasına daha kolay gelebilir. Şimdi Anadolu kulüplerinden bir teknik direktör gittiğini düşün Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'deki büyük baskıyla beraber, taraftar baskısı, yönetim baskısı, başarı baskısı çabuk vazgeçebilir. Böyle bir durum gündeme çıkabilir. Ama İsmail Kartal için bunlar yeni değil. İsmail Kartal hem Fenerbahçe'de çok tecrübeli bir insan, hem de hayat yaşı olarak çok tecrübeli bir insan. Kulübü bilen, camiayı bilen, ligi bilen, baskıyı bilen bir kişi. O yüzden de ben genel olarak düşündüğümde bayağı bir şeylerin olduğunu tahmin ediyorum. İsmail Kartal'ı bu noktaya getirecek. Bu kadar kısa sürede. Çünkü 3 ay çok uzun bir süre değil. Fenerbahçe 6 tane ön eleme maçı oynadı. 4 tane lig oynadı. 10. Bir Şampiyonlar Ligi oynadı. 11. 11 maç. Yanlış söylemedim değil mi? 11 resmi maçta İsmail Kartal istifa noktasına geldi. Dün belki o atılan şişe, onu da kim attıysa Yani artık ne desek bilmiyorum bu karakterlere. Niye böyleler? Ne düşünüyorlar? Ne yapıyorlar? Alkollü müdür? Nedir? Şimdi 62-22'den ceza alacak.
0: Aldı. Seyirden men tedbiri aldığını
1: Tamam.
0: Fenerbahçe açıkladı.
1: Ama mesela Fenerbahçe'nin de ben o açıklamasında hani o taraftara ömür boyu men vermesini beklerdim kulüpten. Kulüpler bunu yapmıyor ne hikmetse. 62-22 ayrı bir şey. Kulübün de o taraftara ceza vermesi ayrı bir şey. Çünkü 62-22 sonsuza kadar sürmeyecek. Alacak 2 sene ceza alacak. Belki 3 sene ceza alacak. Ondan sonra normal hayatına geri dönecek. Belki tekrar Fenerbahçe'nin stadına girebilecek. Ya buna izin vermesin artık Fenerbahçe'de. O taraftarı ömür boyu yasaklasın. Bunu yapmıyorlar ne hikmetse. Umarım yaparlar. Yani akıl alır gibi değil. Bir de o şişeyi mesela nasıl sokabiliyor? Hani su şişesi diyorlar. İçeri girerken nasıl arandığını insanların biliyoruz. Nasıl onu içeri sokabiliyor? O da ayrı bir konu. Bu kadar arama varken.
0: Ben şişeyi görmedim bu arada. İçeriden aldığı bir şey içinde su varken atmış falan olabilir mi?
1: Bilmiyorum ki işte su
0: Ben
1: şişesi diyorlar.
0: görüntüyü gördüm de yanından geçiyor İsmail Kart, nasıl bir şey onu tam tespit şey
1: Onu
0: yapamadım.
1: da anlamadım yani hani. Pet şişe mi?
0: İşte
1: Atılan
0: bilmiyorum.
1: şey.
0: Hani
1: Ha.
0: içeride satılan pet şişe değil tabii. Onlar daha açıp
1: Ha
0: veriyorlardı da
1: aynen.
0: içeride. Eskiden
1: Ona da
0: öyleydi.
1: kafam basmadı yani. Nasıl o kadar atabiliyor onu oraya atışabilecek kadar. Ne tarz bir şey attı? Ben de görmedim çünkü görüntüye baktım işte. Yakın görüntüsü diyor anlamıyorum orada. Ben de görmediğim için sana sordum. Neyse kapa parantezi. Umarım ama Fenerbahçe'de ona o taraftara ömür boyu ceza verir. Bir daha Fenerbahçe'nin stadına girmesin. Hatta Türkiye'de hiçbir stada girmesin. Bırak Fenerbahçe'nin stadını. Hiçbir stada girmesin. Öyle bir profile ihtiyaç yok. Okuduğum dedikodu olabilir. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Beşiktaş derbisinden sonra yabancı bir teknik adamla görüştüğü ve bunun İsmail Kartal'ın kulağına gittiği. Bunu okudum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Hemen Aziz Yıldırım açıklama yaptı. Ama Aziz Yıldırım'ın konuşmasında da yani gene İsmail Kartal'ı öyle bir yerde konumladı ki şimdi İsmail Kartal işte az önce anlattığımız noktaya geliyor. İstifa ediyor. Hem duygusal, hem üzgün, hem kızgın istifa ediyor. Aziz Yıldırım sanki İsmail Kartal'ın istifası hiçbir şeymiş gibi konuşuyor. Yokmuş gibi konuşuyor yani. İstifa etmedi. Yani yok öyle bir şey. Ben onun büyüğüm. Devam ederiz. Biz burada olduğumuz sürece devam eder. Ya belki etmeyecek. Öyle bir şey yok mesela Aziz Yıldırım'ın şeyinde. O bana biraz garip geldi dinlerken. Kafasında öyle bir durum yok yani. İsmail Kartal'ın gidebileceğini düşünmüyor. Mesela Aziz Yıldırım. Ben onun büyüğüm. Kal derim kalır. Konu bitti Aziz Yıldırım için. Bence bu da biraz garipti. Aziz Yıldırım'ı çeşitli serzenişleri oldu medyaya. Siz yalan haber yapıyorsunuz. Yalan haber yaptığınızda bir kamuoyu oluşuyor. Kamuoyu böyle bir baskı yaratıyor. O baskı da böyle sonuçlara yol açıyor. Ben bu kadar tecrübeli olmasam ben bile bu baskıyı kaldıramam. Aziz Yıldırım'ın sözleri arasında var. Sonra döndü dolaştı. Aziz Yıldırım aynı şeyleri söyledi. İşte takımla alakalı olarak, transferlerle alakalı olarak bu parayı sonuçta taraftar ödüyor. Ben mi ödüyorum? Dedi. Ama tabii başkan olmadan önceki süreçte söyledikleriyle başkan olduktan sonraki süreçte söyledikleri de Aziz Yıldırım'ın çelişiyor. Kendi içerisinde transferlerle alakalı olarak. O zaman transferin çok daha iyi yapılması gerektiğini, çok daha yıldız oyuncular alınmasını gerektiğini söyleyen Aziz Yıldırım şimdi ekonomi, taraftar gibi şeyler söylüyor. Demek ki farklı. İki taraf birbirinden farklı. İlk anda benim gördüklerim bunlar.
0: İsmail Kartal'dan daha sonrasında herhangi bir açıklama görmedik. Sanıyorum Aziz Yıldırım konuşurken İsmail Kartal oradan çıkıyor, stat'tan çıkıyor.
1: Aynen
0: Aziz
1: arkasından
0: Yıldırım da
1: geçti gitti.
0: evine gidiyor dedi. Ama İsmail Kartal'ın o sıcağı sıcağına yaptığı açıklamadan sonra bir ifade görmedik. Ben Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı sonrası mıydı o Fatih Tekke'nin istifası? Yazılı bir açıklama yapmıştı ama hani Fatih Tekke'den de duymak lazım demiştim. Burada da aynı noktadayım. İsmail Kartal'dan da duymak lazım. Gerçekten kalıyor mu kalmıyor mu? Fatih Tekke sonra antrenmanda konuşmuştu. İsmail Kartal'da bakalım öyle bir şey bugün organize edilecek mi Fenerbahçe tarafından?
1: Ya ama şimdi bir kere Okyay'dan çıkınca artık bunu geri döndürmek de çok kolay değil. Yani bunu Fatih Tekke istifa ettiğinde hemen hemen herkes, süreci takip eden herkes benzer şeyi söyledi. Hani tamam şimdi geri döndürüldü ama Fatih Tekke ile sezonun bitmeyeceği açık. Fatih Tekke'nin çok uzun süre Trabzon'un başında kalmayacağı açık dendi. Tahminlerden çok daha kısa sürede tek bir mağlubiyetle ondan sonra işler yine Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılışını oldu. Yani Trabzonspor mesela daha kurumsal bir dille Fatih Tekke'nin istifasını değerlendirmişti. Burada Aziz Yıldırım çıktı kendi konuştu. Aslında sonuç aynı. Benzer şeyler. Yani istifayı kabul etmiyoruz. Hocamız görevinin başında. Hocamız devam edecek. Açıklaması ikisi de. Biri daha kurumsal. Biri daha hani Aziz Yıldırım çıktı konuştu. O tarz yaptı. Çok önemli değil orası. Ama İsmail Kartal'a dün o konuşmayı yaptıran süreç iyi değerlendirilmediği sürece Fenerbahçe tarafından, Aziz Yıldırım tarafından. Çünkü aynı zamanda Talisca konusu da Fred konusu da konuşuluyor. Bir yabancı teknik direktör dendi ama Talisca ve Fred konusunda yaşananlar, Semedo Mert Müldür konusu, yine Aziz Yıldırım'ın yaptığı çıkış, dün Mert'in oynaması, bir sürü konuşulan şey var. Bunların çoğu dedikodu seviyesinde olabilir. Ama ne olursa olsun İsmail Kartal bu noktaya sadece sosyal medyada yazılanlarla gelmiş olamaz. Yani sosyal medyada İsmail Kartal çok eleştiriliyor. İşte çok fazla ben dedi. Ondan sonra döndü biz dedi. Basın toplantısına takım elbiseyle çıktı. Kim takım elbiseyle çıkar maç önü basın toplantısına? Şimdi bunlar İsmail Kartal'ın canını sıkar. Kesinlikle. Ama bana sorarsan istifa ettirmez. Fenerbahçe teknik direktörlüğünü bu kadar isteyen bir kişiye için can sıkıcı olur. Keyfini kaçırır, kabul. Ya da işte Gasperi'nin ismini telaffuz edememesi. Şimdi Gasperi'nin ismini telaffuz edemedi ama Gasperini gibi bir teknik adama taktik olarak başa baş mücadele etmeyi başardı İsmail Kartal. Şimdi İsmail Kartal mı bir gün öncesine göre daha güçlü duruma geldi normal şartlarda, yoksa bunu söyleyenler mi? İsmail Kartal da çok güzel bir şekilde diyebilir ki yani ben Gasperi'nin ismini söyleyemedim ama bakın sahada neler olduğunu gördünüz. Bunu yapabilir İsmail Kartal. O yüzden de o eleştiriler can sıkıcıdır, keyif kaçırır ama istifa ettirmez bana göre.
0: Peki Aziz Yıldırım'ın yabancı bir teknik direktörle görüştüğünü doğru kabul edelim. İsmail Kartal hazır istifa etmişken niye kabul etmiyor? Yabancı teknik direktör getirmeyi düşünüyorsa.
1: Bu şekilde gitmesini istemiyor. Büyük neden? İhtimalle. Bilmiyorum.
0: Ne olacak yani bu şekilde nasıl? Ne oldu yani? İsmail Kartal istifa etti işte. Su şişesi dendi tamam. Ortada ne zaman, yabancı bir şey var ne bir şey var.
1: O zaman oklar Aziz Yıldırım'a dönmüş oluyor.
0: Niye?
1: Senin teknik direktörün varken ortada da bir şey kaybedilmemişken sen yabancı bir teknik direktörle görüşüyorsun. Yani o zaman olur mu?
0: Olur abi. Yabancı teknik direktörle görüşmek eğer İsmail Kartal'ın, ki ben de bunu düşünüyordum, sen de belki düşünüyordun, kamuoyu da düşünüyordu, sezonu bitirmesi kolay mıydı?
1: Değildi.
0: Bu baskıyla. Kolay değilse senin de bir önlem alman lazım. Yani bu, evet ben teknik direktör olsam arkamdan başka bir hocayla görüşmesi hoşuma gitmez. Bu İsmail Kartal için de öyledir. Ben de görevli olsam ben de hoşuma gitmez ama sonuçta burada önemli olan Fenerbahçe kulübü ve onun başarısı. Eğer İsmail Kartal'la devam edilmeyeceğini öngörüyorsan senin hazırlığını da şimdiden yapmış olman lazım. Hani İsmail Kartal istifa etti, hop dımdızak kaldım, ben hiçbir şey görüşmedim. Bence hani futbolcu konusunda nasıl stoper adaylarım var gidebilir diye, kaleci adayım var, santrfor, hoca adayın da olur ve belki de bu kadar yakınsa artık ayrıldığa, ki Beşiktaş derbisi bayağı yıprattı. Bu maçta da Fenerbahçe'nin çok iyi oynamayacağı öngörülüyordu. Kötü bir sonuçta gidebileceğini de konuştuk. O yüzden hani Aziz Yıldırım yönetiminin böyle bir hazırlık yapması da bence kendi içinde mantıklı bir şey. Ve bunu yapıyorken İsmail Kartal istifa etmişse niye tekrar kalsın diyor. Yani bir Roma maçı performansı etkilemiş olamaz herhalde Aziz Yıldırım'a. Acaba haberler doğru değil mi diye soruyorum zaten. Oraya getirdim.
1: Bilemiyorum işte, dedikodu olabilir. Dedikodu seviyesinde olabilir, zaten onu söyledik. Öte

0: Ötekiler de aynı şekilde konuşuluyor. Yani Semedo, Mert olayı ne seviyede doğru?
1: Mesela orada ne deniyor? Aziz Yıldırım Mert Müldür dedi diye mi oynattı diye. Ama abi dün onu da söyledim. Aziz Yıldırım Mert Müldür'ü stoper alternatif olarak söyledi. Sağ bek git oynat demedi bildiğim kadarıyla. Hatta dün Mert'i oynatması şöyle ben yorumlarım hatta tam tersi yorumlarım. Aziz Yıldırım'a karşı yapılmış bir hamle olarak yorumlarım ben. Aziz Yıldırım'ı çünkü sosyal medyada muhabirlerden okudum. Semedo'yu çok beğeniyor. İzlediği maçlarda Semedo'dan çok etkilendi. Böyle Semedo'nun kalmasının bir altyapısı yapılıyordu bence o dönem Talisca'da daha takımdayken. Şimdi Aziz Yıldırım'ı çok beğendiği Semedo'yu yedek bıraktı. İsmail Kartal Mert'i oynattı. Ben tam tersi yorumlarım dünkü tercihini hatta İsmail Kartal'ın.
0: Valla yorumlanabilir ama buradan bir şey çıkarmak çok bence mümkün değil. Hani tam olarak şöyle bir nokta tespit yapmak, işte bu yüzden İsmail Kartal istifa etti ya da Aziz Yıldırım işte haklıydı, haksızdı, bekliyordu, beklemiyordu. Eğer İsmail Kartal'ın gidişini düşünüyorsa teknik direkt, ben çok senin gibi düşünmüyorum o konuda. Çünkü çok yanlış bir şey olur. Ya da hani en azından şöyle söyleyeyim, görüştüğünün duyulmaması lazım.
1: Herhalde zaten.
0: Yani hani
1: Aziz
0: en
1: Yıldırım
0: kötü,
1: da
0: hani en kötü sana öyle yaklaşayım
1: herhalde
0: yani.
1: canım. O zaten
0: Anlatabildim
1: ben
0: mi?
1: şey demiyorum. Davula zurnayla git yabancı hocaya görüş. İsmail Kartal
0: En
1: da
0: kötü,
1: öğrensin değil.
0: en kötü olması gerekir.
1: Ki Aziz Yıldırım buna en çok dikkat eden bence başkan.
0: Evet.
1: Normalde bu tarz işlerin basına sızmaması. Basına da bu arada sızmadı. Yabancıyla görüştü. Sadece dün istifadan sonra insanlar artık kimden mesela sen kimden sosyal medyadan mı?
0: Sosyal medyadan gördüm.
1: İşte
0: Sosyal
1: o da
0: medyadan gördüm.
1: yakıştırılmış da olabilir. Hani altı
0: Ya
1: boş da
0: tabii işte
1: olabilir.
0: onu diyorum zaten, dedikodu seviyesinde olabilir.
1: Yani.
0: Dedikodu seviyesinde
1: Çünkü ben
0: olabilir.
1: hiçbir muhabirden, bir şeyden, bir kaynaktan görmedim böyle bir şey. Aziz
0: İşte dün
1: Yıldırım
0: Aziz
1: yabancıyla
0: Yıldırım
1: görüştü.
0: kendi de söyledi. Biz de şaşırdık. Zaten dedi. Biz de beklemiyorduk dedi.
1: Ki Aziz Yıldırım'ın da hep başladığı teknik direktörle de sezonu
0: Onu
1: bitirdiği
0: da
1: bilinir.
0: söyledi. İki teknik direktör hariç. Beni gördünüz mü dedi. Başladığım teknik direktörle bitirmediğimi. Eğer oraları bir tarafa koyarsan geriye ne kalıyor peki İsmail Kartal
1: Baskı.
0: istifası için?
1: Baskı. O baskı yönetemedi işte. İlaç kullandığını Aziz Yıldırım'dan öğrendi ki bu baskıyla baş etmek evet çok kolay bir şey değil. Belki onu kaldıramadı. Bu baskıyı kaldıramadı. Denebilir
0: O da
1: eğer.
0: benim işte çok aklıma yatmıyor. O da benim çok aklıma yatmıyor. Yani az önce anlatmaya çalıştım. İsmail Kartal için yeni bir hikaye değil bu Fenerbahçe'deki baskı. Yani bir önceki sezon yok muydu
1: Öyle abi
0: geldiğinde?
1: evet vardı hep vardı zaten. Dördüncü dönemi
0: O
1: bu hep
0: zaman da sosyal
1: dönemi
0: medya
1: vardı.
0: vardı.
1: Tabii.
0: O zaman da aynı şeyleri konuşuluyor, yazılıp çiziliyordu İsmail Kartal'ın.
1: Ama
0: Yani giydiği kazaktan hatırla.
1: evet.
0: Yaptığı basın toplantılarına kadar, basın toplantılarında önüne bakmasına kadar. Zaman zaman kağıttan okuması, zaman zaman kendi konuşmaya çalışması. Hepsi aynı seviyede. Çok bir şey değişmedi orada.
1: Peki İsmail Kartal aynı kalmamış olabilir mi? İsmail Kartal
0: Ama
1: artık
0: geçtiğin yollarda, yani oralardan artık geçtiyse İsmail Kartal, ki geçti. Tekrar bu şansı elde ettiğinde İsmail Kartal'ı istifa noktasına getirecek kadar rahatsız edici olamaz diye düşünüyorum. Bir kere onu tecrübe etti çünkü. Ne olduğunu biliyor artık
1: yani
0: İsmail
1: bu
0: Kartal.
1: konuda artık bağışıklık kazanmış
0: Evet,
1: olması lazım
0: belli bir
1: diyorsun.
0: şeye geldi. Hani o biliyor insanların konuştuğunu, doğru da olsa, yanlış da olsa bu tarz eleştiriler olacağını İsmail Kartal diyor. İsmail Kartal hani ne konuşuldu, bir de aynı İsmail Kartal. Çok değişen bir şey yok İsmail Kartal'da. Hani iletişimle alakalı olarak, yaptığı basın toplantılarıyla alakalı olarak çok değişen bir şey yok. O yüzden anlatmaya çalıştım. Daha tecrübesi bir teknik adam olsa Fenerbahçe'deki çok büyük baskıyla beraber belki dağılması daha muhtemeldi. Ama dördüncü kez Fenerbahçe'nin başına gelen, daha önce Fenerbahçe'de oyunculuk yapmış biri için hani çok şaşırtıcı değildir bence İsmail Kartal'ın bu dönemde yaşadıkları. O yüzden ben başka bir şey olduğunu düşünüyorum.
1: İşte
0: Ama
1: o
0: tabii bunu söyleyebileceğim bir şey yok. Yani başka bir şey olmuştur derken, bunun altına da şu oldu, o yüzden İsmail Kartal istifa etti diyemiyorum. Ama bu belki işte Aziz Yıldırım'la, yönetimle İsmail Kartal'ın süreç içerisinde fikir ayrılıkları ve Aziz Yıldırım'ı çok baskın bir karakter olması sebebiyle hep o yönde gitmesi ve İsmail Kartal'ın da artık orada çıkış görememesi olabilir diye düşünüyorum ben. Bu 10 artı 4 kuralı da olabilir. Transferler de olabilir. İstediği oyuncunun kalıp istediği oyuncunun gitmesi tartışması da olabilir taraflar arasında.
1: Olabilir tabii, bir sürü seçenek var. Oğuz Çetin'in daha önce yaptığı açıklamalarla İsmail Kartal'ınkiler de pek uyuşmuyordu. Mesela orada da bir senkronda problem vardı ki Oğuz Çetin'in sonuçta yönetimden aldığı
0: Erteleme
1: bilgileri.
0: isteme istememe.
1: Evet, yani İsmail Kartal bir şey diyor, 5 dakika sonra Oğuz Çetin bambaşka bir şey söylüyor. Hani orada bir uyumsuzluk, bir senkronda kayma gözüküyordu. Bunlar belki birikti. Mesela İsmail Kartal Aziz Yıldırım'ın nasıl bir profil olduğunu bilmiyor muydu göreve gelirken? Hani kadrosuna karıştı, devre arası soyunma odasına indi, transfer politikasına karıştı. Mesela bunlar da çok sürpriz mi olmuştur İsmail Kartal? Hani bunlardan mı çok etkilenmiştir? Hani ben Fred dedim ama Aziz Yıldırım Fred'i gönderdi, ben istifa ediyorum gibi bir şey ise o da o zaman senin bakış açından çok mantıklı değil. Çünkü Aziz Yıldırım bu. Aziz Yıldırım hiç
0: Ama
1: değişmedi.
0: hangi seviyede olduğu da önemli bence. Eğer sürekli olarak İsmail Kartal red yediyse o da farklı bir noktaya getirebilir insanı. Yani orada biraz bir uzlaşma, bir anlaşma olmadıysa. Çünkü dün Aziz Yıldırım konuşurken tekrar söylüyorum ya, sanki İsmail Kartal yokmuş gibi konuşuyor. Yani İsmail Kartal'ın kararı ortada değilmiş gibi konuşuyor. Yani İsmail Kartal istifa etti. Aziz Yıldırım için öyle bir şey yok mesela. Hani yok sayıyor adeta İsmail Kartal'ın söylediklerini ve yaptığı işi. Bu bana biraz garip geldi. Hani şöyle bir şey duymadık mesela şeyden, Aziz Yıldırım'dan. Hani İsmail Kartal duygusallaştı. Ondan sonra biz konuşuruz, anlaşırız, hocamızı ikna etmeye çalışırız. Değil hani, böyle bir o kadar net ki Aziz Yıldırım o konuda yani. Söylemedi gibi Aziz
1: Zaten
0: Yıldırım için.
1: konuşup ikna edememiş bence de, kamuoyu önünde öyle söyleyerek bir şekilde baskıyla ikna edecek. Daha hala ikna olmuş değil bence
0: İşte
1: İsmail
0: bence de,
1: Kartal.
0: bence de ben de öyle düşünüyorum ama hani Aziz Yıldırım'ın bakış açısını anlatmaya çalışıyorum. İsmail Kartal'ın söylediği ve yaptığı Aziz Yıldırım için yok hükmünde. Önemli değil diyor yani. İstifa etti ama önemi yok diyor yani. Biraz baskı falan, işte ilaçlar kullanıyor. Biz de çok baskı altındayız falan. Siz de
1: 30 ilaç kullanıyorum
0: işte,
1: ben de.
0: siz de yalan haber yapmayın ama diyor. Ondan sonra 2 dakika sonra tekrar siz de yalan haber yapmayın ama diyor. Siz yaptığınız için böyle oluyor diyor. Rica ediyorum diyor. 2 dakika sonra gene aynı şeyleri söylüyor. Ama hani İsmail Kartal'dan tamamen bağımsız gibi konuşması. Bence bu biraz garip. Eğer süreç de, bu 3 aylık süreç de böyle gittiyse İsmail Kartal Aziz Yıldırım ilişkisi o etkili olmuş olabilir.
1: Peki Aziz Yıldırım İsmail Kartal'a başka, X teknik direktöre başka mı davranır sence?
0: Başka davranır tabii. Mourinho'ya böyle davranamaz. Mümkün değil yani.
1: Valla tabii ki birebir aynı davranamaz ama kendi stilinden de çok vazgeçmez gibi geliyor bana Aziz Yıldırım. Evet, bir araya gidelim. 7.39 saatlerimiz, aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Radyo
3: Spor. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroën DS3, Citroën DS4, Citroën DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.

0: Kimin yesin var?
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1.000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
4: Reklam.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.42 saatlerimiz. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasını ve devamında Aziz Yıldırım'ın da bu istifayı kabul etmemesi üzerine konuşuyoruz. Şimdilik şu aşamada İsmail Kartal yola Fenerbahçe ile devam ediyor gibi gözüküyor. Ama Fatih Tekke'de olduğu gibi buradan uzun soluklu bir şey çıkar mı? Yoksa o orada olduğu gibi yani bir maç içinde tekrar bir istifaya doğru, bir görevden almaya doğru gider mi? Böyle bir endişe var. Sonuçta İsmail Kartal'ın pek iyi bir ruh halinde olmadığı açık. Hani sebebi ne olursa olsun öyle veya böyle İsmail Kartal iyi durumda değil. Böyle bir isim çok kısa sürede toparlanamayacaksa bu oyuncu grubuna nasıl hükmedecek? Gerçi hani dünkü maça bakınca İsmail Kartal dünkü maç öncesi de ruh hali belli ki çok iyi değildi tahminen. Yani bir günde olmadı bu. Ama maça gayet taktiksel olarak iyi hazırlandığını ya da hep iyi hazırlanıyor belki ama sahada da iyi bir uygulama yaptı Fenerbahçe İsmail Kartal'ın bu haliyle. O yüzden bilmiyorum. Devam ederse başarı ihtimali olabilir mi İsmail Kartal'ın ki çok tabii düşük ama olabilir.
1: Eğer mevcut şartlar onu istifaya zorlayan mevcut şartlar devam ederse olmaz. Mevcut şartlar İsmail Kartal'ı rahatsız eden şartlar düzelirse olabilir. Ama pek öyle bir hava gözükmüyor açıkçası. Pek öyle bir hava yok. O yüzden ben işin zor olduğunu düşünüyorum bu saatten sonra.
0: Evet zor. Ben de zor olduğunu düşünüyorum. Ama hani hiç başarılı olamaz da diye bir iddiam o yok. Onu söylemeye çalıştım. Düşük de olsa. Sonuçta dünkü dediğim gibi dünkü maç öncesi İsmail Kartal yıpranmıştı. Ama dün sahada bence çok iyi bir Fenerbahçe vardı bu ruh haliyle. Yani demek ki olabiliyor.
1: Roma ama tek maçta bunu karşı değerlendirmek doğru olmaz. Sonuçta Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra ilk kez çıktığı bir iç saha Şampiyonlar Ligi maçı. Oyuncuların motivasyonu yüksek. Rakip de güçlü olunca, sezona çok iyi başlayınca bence o motivasyon iyice tavan yaptı Fenerbahçe'de. O yüzden tek maçlık işte hani İsmail Kartal'ın ruh hali kötüydü ama Fenerbahçe iyiydi tespiti ilerleyen haftalarda o şekilde gitmeyebilir.
0: Evet.
1: O şekilde devam etmeyebilir.
0: Tabii ki %100.
1: Dolayısıyla tekrar söylüyorum yani Fenerbahçe'de eğer bu mevcut şartlar o ya da bu işte belki senin söylediğin baskı, belki Aziz Yıldırım'la ilişkisi, belki o, belki bu. Hepsinin toplamı. İsmail Kartal'ı dün o kararı almaya yöneltti. Eğer şartlarda değişiklik olmazsa o zaman benzer süreçleri yaşayıp farklı sonuç beklemek gibi olur. O da aptallık olur yani Fenerbahçe için. Dolayısıyla bugün Aziz Yıldırım eğer İsmail Kartal'ın gerçekten kalıp başarılı olmasını istiyorsa Aziz Yıldırım'ın da o süreci iyi analiz etmesi şart. Eğer o da hani ne olacak duygusala bağladı, biz onun sırtını sıvazlarız, biz onun büyüğüz, devam eder şeklinde yaklaşırsa bir şey değişmez. Hiçbir şey değişmez. Yani böyle bir yaklaşım olamaz. Onu iyi analiz etmesi gerekiyor Fenerbahçe yönetiminin. Evet, aynı zamanda İsmail Kartal'ın. Yani İsmail Kartal da kalma kararı verecekse onun da bir takım taleplerinin, isteklerinin gerçekleşeceğine olan inancının artması lazım. Bazı şeylerin değişeceğine inancının artması lazım. Onu görmesi lazım. Eğer onu görmüyorsa onun da işi kolay olmaz. O yüzden çok zor bir süreç Fenerbahçe için. Çünkü böyle kararları tersine çevirmeye çalışmak aynı zamanda en değerli şey olan zamanın da azalması ve kısalması anlamına geliyor. Neden bunu söylüyorum? Şimdi gelecek hafta lig maçları oynandıktan sonra uzun bir milli araya girilecek. Mesela o milli arayı kaçırmak istemezsin. Teknik direktör değiştirmek istiyorsan. Ya da teknik direktör değişimi şartsa. Ama öyle ya da böyle o milli aradan İsmail Kartal'la çıktın. O zaman bazı şeyleri kaçırmış oluyorsun. Eğer süreci halledemezsen, çözemezsen. Çünkü bir daha sana öyle bir ara yok. Bir tane daha ara var da o daha kısa bir ara. Süreçte lig maçları, Şampiyonlar Ligi maçları devam edecek bir sonraki milli araya kadar. Bakalım ben de merak içerisindeyim. Aziz Yıldırım nasıl yaklaşacak? Tarzında, tavrında bir değişiklik olacak mı? İsmail Kartal neler düşünecek? İsmail Kartal acaba bugün mesela kalktığında kafası rahat, gönlü rahat olarak mı kalkacak? Yoksa acaba hata yaptım diye mi kalkacak? Onu da bilemiyoruz. Onun da yaklaşımını bilemiyoruz. Bunu hep beraber göreceğiz zaman içerisinde. Ama ne oldu? Yani bir kez daha Fenerbahçeli taraftarların tadı fazlasıyla kaçtı. Yani dün iyi oynanmış bir karşılaşma. Fenerbahçe belki kazanamadı. Ama bu takımın potansiyelini en üst seviyede test edildiğinde gördüğü bir karşılaşma oldu Fenerbahçe taraftarının. Dolayısıyla geleceğe daha umutlu bakabileceğin bir 90 dakika oynamışken tekrar kucağında bir kaos, bir kriz buldun. Zaten Fenerbahçe neredeyse her sene kongre yapan bir kulüp haline geldi. Sürekli herkes birbiriyle kavga ediyor. Sürekli bir mutsuzluk var. Sürekli bir huzursuzluk var. Ve onun da tavan yaptığı nokta de gene dün gece oldu. O yüzden Fenerbahçeli taraftarlar için gene çok üzücü günler. Ben öyle düşünüyorum.
0: Evet, 7.48 saatlerimiz, daha maçın meclisini çok konuşamadık.
1: Hani normal.
0: Sağ içinde normal. Konuşamadık ki. Hani normalde İsmail Kartal'dan böyle bir istifa haberi gelmese, Aziz Yıldırım'ın açıklaması gelmeyecek ve biz şu ana kadar maçı Fenerbahçe'nin ne kadar taktiksel olarak iyi bir şey ortaya koyduğunu büyük oranda söyleyecektik. Galibiyeti işte kaçırdığına daha fazla vurgu yapacaktık. Bireysel performansları övecektik. Hala da yapacağız bu arada ama işte biraz daha gecikmeli olacak Fenerbahçe. Bunlarla da uğraşmak durumunda şu anda. Mesela yine saha içine gelmeyeceğim ama dün Montella karşılaşmayı tribünde takip etti. Hı hı. Roma eski takımı. Zaten hı hı. Roma'yı ne kadar sevdiği biliniyor. Dün onu da o yabancı hoca olarak ona yormuşlar herhalde. Vincenzo Montella'yı. Serkan Akkoy bir gün önce bir dinleyicimiz yazmış.
1: O da yazıldı.
0: Fenerbahçe'nin muhtemel hocası maçı tribünde izleyecek gibi bir şey demiş herhalde. İşte Yağız Montella maçı tribünde izliyor gibi tweet atmış ki onda bir şey yok. Hani zaten Montella izlemesi haberdir. Roma takımı onun takımı. Fenerbahçe'yi zaten izliyor.
1: Ama zaten bir de Mert Müldür var. İsmail Yüksek var, Kerem var, Fenerbahçe'de Oğuz var. Yani milli takımın
0: Bartu'yu izleyebilir, Levent'e bakabilir.
1: Sürekli olarak oynayan oyuncuları da var.
0: Hı hı. Orada herhangi bir şey yok. Hani maçı tribünde izlemesinin Fenerbahçe hocalığına göz kırması, hiçbir alakası yok. Ama perde arkasında eğer haberler doğruysa tabii bir görüşme yapmış olabilir, onu bilemem. Ama sadece tribünden izledi diye ben hani Montella ile görüştü gibi bir şey çıkaramam. Montella çünkü böyle maçları kaçırmıyor zaten, özellikle İstanbul'daysa. Onu söylemiş olayım. Bir de bu teknik direktör konusunda işte İsmail Kartal'ın istediklerinin hiçbiri olmadı kadro planlaması konusunda. O yüzden mutsuz. İşte o yüzden de istifaya kadar giden bir süreç oldu diyor. Bu teknik direktörlük konusunda da bilmiyorum, teknik direktörlere bazen acaba fazla mı kredi veriliyor bu kadro planlaması konusunda diye düşünüyorum. Sonuçta genelde konuştuğumuz şey ne? Hocalar geçici, yönetimler ve kulüp kalıcı. Yani yönetim de tabii geçici de kulüp kalıcı. Kulübün bir politikası olması lazım. Kulübün bir nasıl diyeyim, bakışı olması lazım teknik direktörden daha çok. Fenerbahçe şu an işte Oğuz Çetin futbol direktörü, Aziz Yıldırım yönetimi, daha çok onların söz sahibi olması bana çok anormal gelmiyor. Hani mesela Semedo'nun kalması kararını Talişka'ya nazaran sportif olarak, belki sözleşmesel olarak Aziz Yıldırım dönemi açıklayabilir. Hani biz Talişka'ya teklif vardı. En kolay elden çıkarabileceğimiz oyuncu Talişka'ydı. Sonuçta diğer oyunculara biz çok yüklü paralar verdik. Gidip de Semedo'ya, ki talibi yok, olsa bile çok yüksek paralar vereceğiz. O yüzden biz mecburen Semedo'yu tutup Talişka'yı gönderiyoruz dediği noktada İsmail Kartal hayır, Talişka kalacak, Semedo'yu gönderin bence diyemiyor olması lazım. Bu İsmail Kartal değil, Okan Buruk, İtalyano ve işte Fatih Tekke gitti ama onun için de geçerli. Bizde biraz böyle teknik direktörün istediği olmayınca da haklı, işte isyan etmekte, gitmekte haklı falana dönüyor. O konu bilmiyorum, bana çok makul gelmiyor.
1: O zaman senin bütün konuştuklarından geriye bir tek şey kalıyor. İsmail Kartal'ın ayrılması için baskı faktörü kalıyor. Hı hı. Çünkü İsmail başka bir şey kalmıyor.
0: Evet. Ya bilmiyorum, yine teknik direktörler de rahatsız olabilir bu arada. Ben sadece dışarıdan bir gözle, mesela bana şey daha mantıklı geliyor işte. Göztepe mesela dün Ankersen değil mi, Göztepe'nin sahibi, o YouTube kanalına konuşmuş. Bir kısmını izledim, tamamını izleyemedim ama yazılı olarak gördüm. Hani bizim bir oyun felsefemiz var diyor. Fiziksel oynayacağız diyor, daha direkt oynayacağız diyor. Böyle diyor mesela, hani Stoylov da gidip şey demiyor, hayır ben pasa dayalı oyun oynayacağım demiyor. Adam biliyor çünkü. Kadro, verilen kadroyu da biliyor. Ona da çok bir itiraz etmiyor Stoylov. Yani elindeki malzemeden en iyi şeyi çıkarmaya çalışıyor Stoylov teknik direktör olarak. Ben her takımdaki teknik direktörün de genel olarak böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani sana bir malzeme veriliyor. Belki istediğin bir malzeme değil. Ya çalışma, ya baştan kabul etme, ya da ettiysen de artık ona göre yani bırak. Hani Talisca evet çok kıymetli bir oyuncu. Ben de gitmesi isterim ama şartlar bunu getirdiyse artık ona adapte olmak. Ben bu kadroyla ne yapabilirim? İrfan'ı mı oynatabilirim? İşte oraya Levent'i mi çekerim? Kerem'i mi çekerim? Daha çözüm odaklı olması gerektiğini düşünüyorum ama tam tersi oluyor bizde. Genelde bu İsmail Kartal öyle yaptığı için söylemiyorum. Onu söylemek istedim yani.
1: Fakat burada bir çalışanın üst yönetim kademesine söylediği her şeyin reddedilmesiyle beraber nasıl bir duyguda olmasını bekliyorsun mesela? Sonuçta sen sürekli bir şey isteyeceksin. Ben sana sürekli hayır diyeceğim mesela. Hı hı. Her söylediğine hayır diyeceğim. Hayır dediğim zaman da kurumun çıkarları o bu diyeceğim. Şimdi bazılarını mantığa bürüyeceğim. Anlatacağım sana şöyle şöyle. Senin aklına yatacak. Bazılarına direkt hayır diyeceğim. Mesela sen kaç tane hayıra dayanabilirsin kişisel olarak? Bence bu işte biraz öyle. Teknik direktör tabii ki geçici olabilir. İşte bir iki maçla beraber kaderin değişiyor. Fakat sonuçta sen çok pahalı bir otomobilin direksiyonunu bir kişiye veriyorsan onun da bazı taleplerini karşılamak durumundasın. İsmail Kartal'ın sanki yokmuş gibi davranılması bence temel problemlerden biri olabilir.
0: Ama İsmail Kartal'a Fenerbahçe'de Greenwood veriliyor. Vedat Muriç veriliyor.
1: Tamam, Lukaku veriliyor. Fenerbahçe veriliyor ama
0: yani, elinde zaten çok tamam, iyi bir kadro var. Hani hiçbir şey de yapılmadı değil
1: tamam,
0: İsmail Kartal.
1: Hiçbir şey yapılmadı onu söylemiyorum. Ama İsmail Kartal'ın da kendi görüşü doğrultusunda bazı talepleri olabilir. Burada bir uzlaşma yok diye düşünüyorum ben Fenerbahçe'de. Buralarda biraz daha bir ortak akılla hareket etmek gerekir. Bu transferler özelinde de olabilir. Diğer konular üzerinde de olabilir. Kadro planlaması üzerinde de olabilir. Eğer İsmail Kartal'ın her söylediği reddedildiyse, yani sen sus konuşma, biz biliyoruz, biz halledeceğiz Fenerbahçe kulübü şeyleri, o zaman İsmail Kartal için doğru yer değildir Fenerbahçe. O kadar da değil. Yani senin söylediğin kadar değil bence.
0: Tamam zaten o zaman istifa etsin.
1: Ha, bir, istifa etti zaten.
0: Tamam işte.
1: İşte istifa etti zaten.
0: Tamam.
1: Ama hani işte ben kulübü yönetiyorum. Dolayısıyla sen teknik direktörsün. Sen gidebilirsin. Yani senin söylediklerinin bir önemi yok. Çünkü kulübün çıkarları daha önemli. Tabii ki kulübün çıkarları daha önemli ama sen çok pahalı bir otomobili o şoföre emanet ettiğin noktada onunla da konuşman lazım. Onun da kendi ayarlarını yapması lazım. Sonuçta kullandığı otomobili değil mi? Eğer ona hiç izin vermiyorsan budur yani. Bunu yapmak zorundasına getiriyorsan adam da 3-5'ten sonra eyvallah diyebilir diye düşünüyorum.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor. Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtar.

0: 27 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonla son düzlükte.
9: Selam, ben Piraye.
10: Ben de Rutkay.
9: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
11: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
12: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
13: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
14: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

Yeni saatteyiz. Yeni saate biraz saha içiyle başlayalım istiyorum yeteri kadar. İsmail Kartal, Aziz Yıldırım, teknik direktör konusunu konuştuk. Sıcak gelişme olursa program içerisinde tekrar geri dönüyoruz ama şimdilik o defteri kapattık ve dünkü maça geçelim. Fenerbahçe'nin uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasıydı. Taraftar maç öncesi iyi hazırlanmış, iyi bir işte yönetim, taraftar birlikte artık nasıl bir organizasyonsa. Güzel görüntüler vardı. Taraftar mutlu, heyecanlı gözüküyordu. Fenerbahçe'nin maç başlangıcı da tabii oyun olarak taraftarı öyle çok yükseltecek, coşturacak bir oyun anlayışı değildi. Dün bence atmosfer olarak hani başlangıç fena olmamakla birlikte maç içerisinde öyle Roma'yı çok etkileyecek, Roma'yı böyle titretecek bir atmosfer olduğunu düşünmüyorum. Bunda Fenerbahçe'nin oyun anlayışının da etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama oyun anlayışı da riskli olmakla birlikte Fenerbahçe kendi evinde 3 defansif orta sahayla sahaya çıktı. Bartu gibi kariyerinde daha önce yani ligde bir 11'i yokken Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 11 çıkıyor. Genç sayılabilecek bir isim diğer takım arkadaşlarına kıyasla. O var. Sağ bekte Semed Örne, Mert Müldür var. Kerem sol önde başladı Oğuz yerine. Ama dediğim gibi merkez orta sahadaki üçlü tercih bence bir büyük takım için riskli. Yani iyi bir oyun ortaya koyamadığında çok eleştirecek bir tercih olarak düşünüyorum. Birkaç gündür zaten programlarda konuşuyoruz. Ama o tercih ve Fenerbahçe'nin oynadığı oyun, ki oynadığı oyun da çok riskli. Çok önde basmayan, geride oyunu kabul eden, çok fazla uzun top deneyen, top şişiren adeta rakip yarı sahaya ve ilk yarının 45 dakikanın topla

0: hangi alanlarda oynandığı istatistiği paylaşıldı. İşte Fenerbahçe'nin birinci bölgesi, ikinci bölge, üçüncü bölge. Fenerbahçe'nin o birinci bölgesine, kalesine yakın olan bölgenin oranı %40. Orta sahadaki ikinci bölge %51 yaklaşık. Roma tarafında, yani Fenerbahçe'nin üçüncü bölgesinde %9 sadece. Yani Fenerbahçe'nin kendi yarı sahasına daha yakın oynanan bir karşılaşma oldu. İlk yarı özellikle daha çok oldu. İkinci yarıda buna yakındı. Ama Fenerbahçe bu kadar oyunu geride kabul ederken kalesinde bence az pozisyon verdi. Ve tam tersi rakip kalede de pozisyonlar buldu. Özellikle ilk yarın ilk 23-24 dakikalık bölümü için bunu söylüyorum. Diğer bölümü, ikinci bölümü iyi değildi. Fenerbahçe'nin maçtaki en sıkıntılı bölümü o bölümde. O ilk bölüm, iyi olan bölümde Fenerbahçe rakip kalede tehditler oluşturmayı başardı. Gerek uzun topla çıktı, Muriç indirdi, Fenerbahçe atak yaptı. Gerek kendi işte birinci bölgede, ikinci bölgenin başında kaptığı toplarla, hızlı çıkışlarla Fenerbahçe orada işte Bartu'yla, Kerem'le, Greenwood'la pozisyonlar bulmayı başardı. Roma savunmasını dengesiz yakaladı. 3'e 3'ler gördük, işte 4'e 4'ler gördük. Fenerbahçe orada Roma'yı geri koşturmayı başardı. O bölüme kadar çok büyük bir problem de yaşamadı işin savunma kısmında. Sonra Roma tabii o ilk 15 dakikadan sonra biraz daha oyuna adapte oldu. İlk tehlikesinde 15'te soldan Wesley'i kaçırdı. Daha ki ilk yarı boyunca da kendi solunu Roma bayağı kullandı. İkinci yarıda da tam tersi sağ tarafını kullanmayı tercih etti. Bu herhalde bilinçli bir tercihti diye düşünüyorum. Ve ilk net pozisyonda da 21'de, o da Fenerbahçe'nin aslında ikram ettiği bir pozisyon. Kerem Aktürkoğlu'nun topla çıkarken merkezde çalım denemesi hiç yapılacak iş değil. Fenerbahçe'nin oyun planına da uygun bir hareket değildi. Kerem çok büyük risk aldı ve o riskin karşılığında da Fenerbahçe hani kalesindeki ilk şutta golü yiyecekti neredeyse. Dybala ters ayağına geldi top ve Ederson'un kurtarışıyla maç 0-0'da kaldı. Valla hani Kerem için böyle o gol yense, zaten birkaç yine topu iyi kullanamadığında bir homurtular yükseldi. Maç çok farklı başka bir yere gidebilirdi, hem Kerem için hem Fenerbahçe için. Orada Kerem'in şansı. Orada tabii Kante'nin de topu merkeze böyle Kerem'e atması da bir riskti. Ama Kerem'in de tabii o riskte çalım atmasına pek gerek yoktu. Daha önce takım arkadaşlarının yaptığı gibi uzun vurup Roma'nın topa sahip olması ve işte 11 kişi kapanıyor Fenerbahçe, ona atak yapması çok daha makul. İsmail Kartal'ın da belli ki istediği bir şeydi. Yani geriden çıkarken Fenerbahçe risk almadı büyük oranda. Ama aldığı işte o kısıtlanlarda da sıkıntılar yaşadı. Dediğim gibi ilk yarının ikinci bölümü Fenerbahçe hücumda pek çoğalamadı karşılaşmada. Pozisyon etmekte zorlandı. Roma'nın pozisyonları, duran top da, onların da çok değişik organizasyonlar yaptığını gördük hem ilk yarı hem ikinci yarı. Benim Roma ile ilgili en çok dikkatimi çeken, beğendiğim kısım o duran top organizasyonları oldu. 33'te de arka direkte Mancini'yi bomboş bıraktılar. Ama onun içeri çevirdiği top da savunma araya girdi. Kornere çıktı. Ve şöyle bir not almışım. Fenerbahçe ilk kez 34. dakikada rakip yarı sahaya pasla birlikte yerleşmiş. Ondan önceki zaman diliminde Fenerbahçe genelde işte geriden uzun oynayan, birkaç direkt pasa çıkmaya çalışan, rakip yarı sahada da hani genelde 3-4 oyuncuyla bulunan bir takımdı. İlk kez 34'te rakip yarı sahaya yerleşti. Orada da bir eyvah dedim açıkçası. Çünkü Roma'nın da işine gelebilirdi. Çünkü Roma açamadı Fenerbahçe geride beklerken, ama öndeyken bir hata, bir kontra, ki kontra olarak da Malin çok etkili bir oyuncu. O bölümde sıkıntı yaşar mı acaba diye düşündüm. Bir de tam o dakikalarda ekrana da bir istatistik yansıtıldı. Fenerbahçe'nin Roma'dan 7 kilometre daha fazla mesafe kat ettiği paylaşıldı. Şoka uğradım.
1: Daha ilk yarıda.
0: Daha ilk yarıda maçın sonunda ama 8-9 diye gördüm sanki fark. İkinci yarı o kadar
1: O var,
0: açılmamış.
1: ben de bakarım şimdi.
0: Ama ilk yarıda bir Türk takımının bir Avrupa takımına karşı 7 kilometre daha fazla mesafe kat ettiği hoşuma gitti. Ne yalan söyleyeyim. Zaten oyunda da hani Fenerbahçe'nin yüksek bir efor harcadığı

0: başladı, gözüküyordu. İşte tablo daha pozitif ama sonra yenen bir gol. Gol de aslında Fenerbahçe'nin şöyle anlatmak lazım. Gol nasıl yendi Fenerbahçe'de? Atan başlangıcını düşünürsek Ederson uzun vurdu. Aslında hep yaptığı şey maçın başından beri. Fakat bu sefer uzunu çok uzun vuramadı. Kendi yarı sahasına doğru gitti top. Roma süpürdü. İşte Muriç alamadı topu. Ve süpürdükten sonra da ikinci topu Fenerbahçe alamayınca Malen buluştu. İşte çalımlar sola gitti. Oradan merkeze doğru geldi. Ve takım arkadaşı Cristante'yi topla buluşturdu. O da yani ekstra bir vuruş yaptı. Ederson'un uzanamayacağı nokta direkt dibine vurdu ve Fenerbahçe 1-0 geriye düştü. Ben açıkçası hani bu oyunu gördükten sonra bu golü yedi Fenerbahçe dağılabileceğini düşünüyordum. Sonuçta moral bozucu bir gol. Ekstrem bir gol bence. Hani o vuruş belki 10 kere yapsa ikisi gol olur. Onlardan biri denk geldi dün. Fenerbahçe Ederson'da bir şey yapamadı. Savunma dokunamadı. Orada Bartu galiba topa yetişmeye çalışmıştı. Olmadı. Dağılabilir diye düşündüm. Sonuçta mental olarak da zor bir dönemden geçiyor Fenerbahçe. İsmail Kartal'ın açıklamalarından işte derbi mağlubiyeti yaşananlar. Daha bir gün önce Galatasaray'ın işte geriye düştükten sonra penaltıyla birlikte nasıl dağıldığını gördük. Fenerbahçe'de de bunun olabileceğini düşünüyordum ama Fenerbahçe tam tersi golden sonra dağılmadı. İlk yarı 1-0 bitti. Aynı oyun anlayışına devam etti bu arada Fenerbahçe. Ona da baktım. Hani gol yedi, topa sahip olalım, öne çıkalım, risk alalım. Yok, Fenerbahçe belli ki maç öncesi İsmail Kartal söylemiş yani biz geriye düşsek de aynı oyun anlayışıyla devam edeceğiz. Belki 2 olsa 2-0 değiştirebilirdi ama 1-0 da bozmak yok demiş takımına ve ilk yarı bitimine kadar aynı oyun anlayışıyla Fenerbahçe oynadı. İkinci yarıda biraz daha belki fazla özgüvenle hatta bırakın kırılmayı özgüvenle Fenerbahçe sahaya çıktı. Ve ikinci yarının başlangıcında biraz daha topa sahip oldu Fenerbahçe golden önceki dakikalarda da. Orada da ikinci eyvahımı dedim. Fenerbahçe şimdi topa sahip oluyor. Şimdi hata gelir, bir kontra Roma cezalandırabilir diye. Ama o bölüm iyi paslaşmalar. 21 pas olmuş galiba üst üste. 10 farklı oyuncuya top değmiş. Ve Fenerbahçe sol bekini kaleciyle karşı karşıya bıraktı merkezden. Gerçekten derslik bir gol attı. O golün özgüvene birlikte ikinci yarı oyunu da bence bayağı yükseldi. O golün erken gelmesi Fenerbahçe için çok büyük bir itici güç oldu. Oyun anlayışı da tekrar ilk yarıdaki bence seviyesine döndü. Topu ikinci yarı daha fazla rakibe verdiği gözüküyor istatistik olarak Fenerbahçe'nin. Yine geride kaldı. Ama çıkışlarda da ilk yarıya kıyasla çok daha net gol pozisyonları üretmeyi başardı Fenerbahçe. Roma savunmasını zorladı. Orada da Kante'nin ilk yarıya kıyasla daha fazla top taşıması, 52'de Muriç'in kaçırdığı o karşı karşıya da Kante'nin tek başına topu taşıdığını ve bence çok iyi bir pas verdiğini gördük. Solda Kerem opsiyon da vardı ama sağ tercih etti. Kerem
1: Yo,
0: olsa
1: doğru.
0: hani nasıl olurdu bilemiyorum. Ben bir eleştiri yapmıyorum. Bence iyi bir pas, müthiş bir pas. Orada da Muriç'in ona atması gerekiyor ama kaleci ayağıyla olağanüstü bir kurtarış yaptı aslında. Köşeye vurmuş Muriç ama biraz daha belki dibine girse Arşiv'in yaptığı gibi gol olma ihtimali çok daha yüksekti. Orada fırsat kaçtı Fenerbahçe için. Sonra Greenwood'la yine 63'te kaçırdığı net pozisyon. Bu da çok eski usul bir pozisyon. Ederson, degaj, Muriç indir. Greenwood savunma arkasına sark. Oyuncuyu yatır. Ama kapattığı köşeye vurdu ve top yanağlara gitti.
1: Beşiktaş maçında da aynısını yapmıştı.
0: Evet, içeride arkadaşı vardı orada
1: Vedat
0: net.
1: vardı. Gene
0: İki kişi
1: Vedat
0: vardı.
1: vardı. Vedat çünkü topu indirdi ve koşusuna devam etti.
0: Hı.
1: Normalde Greenwood pozisyonlarda hani bir de hep kapatılan köşeye vuruyor. Aslında ya uzak köşeye vursa ya da ceza sahası içerisine çıkarsa Fenerbahçe bence Beşiktaş artı Roma maçlarından en azından bir tanesinden gol çıkartırdı.
0: Hı.
1: Greenwood'un bu pozisyonlarından.
0: Aynen.
1: Çok net gibi gözükmüyor ama çok çok büyük pozisyon aslında o pozisyon.
0: O dakikalarda tabii değişiklikler de yavaş yavaş başladı Fenerbahçe'de. Levent Mercan'ı gördük. Bartu bir sıkıntı yaşadı. Ve not aldığım diğer 66'daki Kerem'in soldan kaleciyle böyle karşı karşıya kalmaya yaklaştı ama biraz da erken vurduğu bir şut var soluyla. Kaleci çok rahat kurtardı. O atan başlangıcında da Levent'in merkezde topu tuttuğunu hani takımın

0: biraz rahatlattığını, geriye döndüğünü ve o atağın devamında da işte Kante, Greenwood'la birlikte Kerem karşı karşıya kaldı. Yani Fenerbahçe o Roma baskısını hem uzun toplarla zaman zaman da böyle yerden driplinglerle açtığını gördük. Yani böyle bir Roma karşısında bunları bulabilmek ve kalesinde de bu kadar az pozisyon vermek gerçekten büyük başarı Fenerbahçe için. Yani XG istatistikleri paylaşıldı Roma'nın. Herhalde minimum 3 var bundan önceki karşılaşmalarında. Bu maç 0.52'de kalmış
1: Bende de
0: Roma.
1: 0.47 mesela.
0: 0.42 çok düşük Roma için. Roma 67'de Malin'la ikinci yarı en tehlikeli pozisyonlarından birini yaşadı. O da çok iyi bir paslaşma. İkinci yarı Roma sağ tarafını bayağı iyi kullandı. Orada çok çoğaldılar. Sule de oraya gitti, Dybala da gitti. Malin oraya bindirdi. Ve Malin ceza sahası içinden üstten avuta vurdu. Maç orada 1-1'de kaldı. Bir dakika sonra Kerem bir penaltı yaptırdı diye bir eyvah yine olduk açık söylemek gerekirse, ama orada da pozisyonun ceza sahası dışında olduğu. Yani Kerem maçta ikinci kez kendini kurtardı. Hani ilk kaptırdığı top 0-0'da, burada
1: Ceza
0: yaptırdığı faul.
1: sahası içinde olsa VAR karışır mıydı?
0: Bence müdahale var, karışmazdı.
1: Karışmaz mıydı?
0: Ben hiç müdahale yok değil diye gördüm, var diye gördüm. Sen hiç görmedin mi?
1: Ya,
0: Bilmiyorum.
1: çok ağır bir penaltı kararı olur diye düşündüm ben de.
0: Ya penaltı evet ağır olabilirdi ama
1: Verilseydi yani çok çok ağır bir penaltı
0: Galatasaray
1: kararı
0: maçında olduğu
1: olurdu diye.
0: gibi hani bir müdahale olduğu için VAR'da karışmamıştı o karşılaşmada. Burada ben karışmazdı diye düşünüyorum. O frikik organizasyon da yine maçta dikkat çeken bir diğer organizasyondu. Dybala herkes vurmasını bekledi sonuçta. Kaleye yakın bir pozisyon ama o pasla Malin'i topla buluşturdu. İyi mi yaptı, kötü mü yaptı onu da bilmiyorum. Hani organizasyon güzel ama Dybala oradan direkt vursa daha iyi değil miydi? Malin'in vuruşu orada sonuçta kalabalık Fenerbahçe savunması birinden döndü. Kaleci kurtarmadı diye hatırlıyorum.
1: Yok.
0: Ama değişik bir organizasyon. Sonra yine Fenerbahçe'nin maçın geri kalan bölümünde kaçırdıkları Oğuz'un kaçırdığı pozisyon, ki kalecinin de orada çok ekstra bir uzaması var. Kaleci de dün Siviler genel olarak iyi bir performans çıkardığını söyleyebiliriz. O bölümde Greenwood bence çok yoruldu. Çoğu maçta benzer tespit yapılıyor. Bu maçta da Greenwood son 15-20 dakika adeta yürüdü. Ama mesela onu çıkarmayı düşünmedi İsmail Kartal. Dün maçla ilgili herhalde yapabileceğim eleştirilerden biri bu olur. Greenwood'un hakkı da vardı açıkçası. O ana kadar iki hakkını kullanmıştı. Son hakkını kullanmadı. Greenwood yerine bir Nene tercihi olabilirdi. Ama orada da herhalde Roma'ya bir şey vermek istemedi. Hani Greenwood'u çıkarıp daha geri çekiliyorum imajım vermek istemedi, bilemiyorum. Greenwood her an tabii oyunu değiştirebilecek bir oyuncu ama savunmada da Fenerbahçe'yi son bölümde çok eksik bıraktı. Orada da Kante sürekli onun bölgesini doldurdu. Dün konuştuğumuz bir şeydi. Merkezin işte Greenwood tarafına destek vermesi. Dün hani Kante bence ikinci yarıdaki oyunuyla bu işte puanda diyeyim, galibiyetin kaçmasında önemli pay sahiplerinden birisiydi. Ve son bölümde de bir direkten dönen duran top organizasyonu Fenerbahçe'nin. Yani kaç pozisyon saydık Fenerbahçe yani Roma karşısında pozisyonları buldu ve kendi kalesinde de hani mümkün olduğu kadar az fırsat verdi. Bence baştan sona o ilk yarının ikinci bölümü şut yok. 24'ten 45'e kadar gol yendi, pozisyonlar verildi. O bölüm en kötü bölüm ama 90 dakikaya baktığımda bence çok iyi kurgulanmış, sahada da çok iyi uygulanmış bir karşılaşma görüyorum. İsmail Kartal'ı da o performansı veren futbolcuları da ben tebrik ediyorum. Araya gidelim. 8-16 bu benim özetim. Reklamdan dönüşte de Ali abi dinleyeceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
3: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı.

0: Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Araba yaşar arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
8: Ultraşar.
7: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
8: Festi.
7: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
8: Enfes.
7: Opet'te bulacaksın.
9: Radyo Spor. Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
11: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8-19 saatlerimiz Fenerbahçe-Roma maçında neler oldu Ali abi senin gözünden?
1: Valla sen çok güzel özetledin karşılaşmayı başından sonuna kadar. Fakat dün senle karşılaşmayı konuşurken şunu söylemiştik. İsmail Kartal basın toplantısında zaten bazı şeylerin sinyalini vermişti maçın stratejisiyle alakalı olarak. Bu karşılaşma işte ilk dakikada da gol gelebilir, 90. dakikada da gol gelebilir demişti. Ve takımını da o mantaliteye iyi soktuğu dün gördük İsmail Kartal'ın. Cidden tam bir puan maçı gibi oynadı Fenerbahçe. Ve 90 dakika sonunda karşılaşma bittiğinde bir puana üzülen taraf Fenerbahçe oldu. Çünkü Fenerbahçe senin de söylediğin gibi rakibine göre oyunu geride kabul etmesine rağmen iç saha performansı olmasına karşın daha net pozisyonlar üreten taraf oldu. Top Roma'dayken Roma'nın Fenerbahçe savunmasını aşabildiği tek an ceza sahası dışarısından çekilen bir şut oldu. Bu da bence bazı şeyleri gösteriyor. Sen ekstra bir şut dedin. Tabii ki ekstra bir şut. Ama Roma onun dışında ceza sahası içerisinde ikinci yarıda Malan'ın pozisyonu var. Fakat ceza sahası içerisinde etkinliğini iyi gerçekleştiremedi. Bunu neden gerçekleştiremedi? Çünkü Fenerbahçe'nin çok adamlı, katmanlı savunması diyelim. Roma orada sürekli olarak duvara çarptı. Fakat bu oyunu oynarken dişinizi göstermemek en büyük tehlike. Fenerbahçe onu da iyi yaptı. Bütün bunları zaten beraber düşündüğünde gerçekten dün Fenerbahçe kendi içinde bulunduğu şartları da düşünürsek, derbi mağlubiyeti artı kritik eksikler, kırılganlık, çok çok iyi bir sınav verdi Roma karşısında. Biraz da bu şekilde de değerlendirmek lazım. Yani iş sadece sahaya çıktım, sana şu taktiği verdim, onlar bu taktikle oynadı değil. Bir de bazı dezavantajları oluyor. Zaman zaman da avantajları oluyor kulüplerin. Buna rağmen Fenerbahçe kendi dezavantajlarını bu karşılaşmada yaşamayarak o puanı aldı. Hep söylüyoruz yani bu 8 karşılaşma için totalde 10-11 puanı hesaplamanız lazım. Eğer 3 puan alamadığınız noktada hiç puan alamıyorsanız çok daha büyük problem. Ama o puanı Fenerbahçe aldı. Daha fazlasını da net şekilde alabilirdi. Galibiyet gelse tabii özgüven çok daha farklı bir noktaya giderdi Fenerbahçe için. Ama bence bu da takımın birbirine olan inancını arttırmıştır. Fenerbahçe bu oyunu da oynayabileceğini gördü. Merkezdeki üçlü seçimi, işte Fenerbahçe'nin Kante'yi dün biraz daha farklı şekilde değerlendirmesi, Kante'nin de bu işleri yapabileceğini belki kısmen göstermesi. Çünkü Fenerbahçe'de Kante'nin merkezde olup en uca yakın konumlandığı belki ilk karşılaşmaydı bu. Bu kadar rakip kaleye diğer merkez orta saha oyuncularına göre Kante hep geride kalıyordu. Bu kez daha önde olan oyuncu oldu Kante. Vedat Muriç'e verdiği pas gerçekten bence çok iyiydi. Bütün olarak baktığında hani kalecisinden santraforuna kadar, işte kanat oyuncularına kadar bir tek yine Kerem'in aksadığını söylemek lazım Fenerbahçe'de genel olarak maç boyu. Onun dışında Archie Brown da çok iyi bir karşılaşma oynadı. Mert de iyi bir karşılaşma oynadı. Performanslar da zaten belli bir seviyede olunca onun da devamı işte puan ya da puanlar olarak size geliyor. Archie Brown'un tabii attığı golü de övmek lazım.
0: Son vuruşu değil mi?
1: Hem olduğu yer, konumlandığı yer. Ben anlayamadım oradaki seti. Ne oluyor dedim, ne bitiyor? Archie Brown niye burada? Bir baktım, muhteşem bir son vuruşla golü yaptı. O gol de çok çok iyi bir goldü. Çok çok iyi bir vuruştu. Çünkü mesela benzer vuruşu Vedat Muriç yapsa, biraz daha topun dibine girse belki kaleciyi aşacaktı. Vedat tam bir plase yaptı. Kaleci de iyi bir kurtarış yaptı ama Archie Brown'unki çok klastı. O bakımdan yani bireysel performanslarda da hemen hemen her oyuncu beklentileri karşılayınca işte böyle performanslar, böyle oyunlar, böyle sonuçlar çıkabiliyor. Roma sevinmiştir. bir puan aldığına. Çünkü kaybedebilecekleri bir karşılaşma oynadılar. Favori olarak gözüktükleri bir karşılaşma oynamalarına rağmen genel olarak istediklerini yapan taraf Fenerbahçe'ydi. O bakımdan yani dün işte maçın hissettirdikleriyle maç sonunda yaşananlar zaten Fenerbahçeli taraftarlarında biraz kaderi oldu. Yani ne zaman şöyle bir oh deseler arkasından bir kriz bir şey çıkıyor yani Fenerbahçe'de. Hep böyle oldu son yıllarda. Bu da ya taraftar için yönetilmesi zor. Yani dün maçı izlerken Fenerbahçe taraftarlar şunu düşünmüştür. Yani biz Şampiyonlar Ligi'nde rekabetçi olabiliriz. Bu takım Şampiyonlar Ligi'nde bir şeyler yapabilir. İlk 24'ü kovalayabilir. Ligde işte bu birlikteliği gösterirse şampiyon olabiliriz diye düşünürken maç sonunda teknik direktör istifasıyla uğraşıyorsun. Vedat Muriç, Greenwood, işte Kante, İsmail Yüksek, Bartu kendilerine verilen görevleri dün çok iyi kotardılar. Çok iyi anlamışlar İsmail Kartal'ın ne istediğini ve uygulama da çok başarılıydı genel olarak Fenerbahçe'de. Bu da yine bence Fenerbahçe adına çok olumlu bir gelişmeydi. Çünkü bazen hani bir şeyi planlarsın kafanda bir taktiksel anlamda fakat oyuncular onu uygulamakta zorlanır, takımın uygulamakta zorlanır. O zaman bir de genelde bu takımlar böyle oyunlara pek alışık olmadığı için eline yüzüne bulaştırma ihtimali de çıkar. Eğer öyle olursa ondan sonra derler ki Fenerbahçe kendisi aslında niye bu kadar mahkum oynadı, niye öyle yaptı, niye hiç yapmadı. O yani ondan çıkış daha da zordur. Dün hatta seninle biraz bunu konuştuk. Daha fazla eleştiri açık bir anlayıştır bu. Ama o da geçmiş Fenerbahçeli oyunculara.
0: Burada şu aklıma geldi. Fatih Tekke'nin istifasına giden süreçte takımla da pek böyle bağının kalmadı. Özellikle bazı oyuncularla arasının iyi olmadığı, işte takımında reaksiyon vermediği konuşuluyordu. Mesela İsmail Kartal'ın istifasının şaşırtıcı olmasından sebeplerden biri de bu maçın hani bu kadar iyi oynanması. Demek ki oyuncu grubuyla öyle çok bir bağ kopması yok gibi düşünüyor insan. Ben öyle düşünüyorum en azından. Maç sonu Archie Brown'a da sormuşlar sıcağı sıcağına gördüm o videoyu.
1: Gördüm,
0: anlamıyor. Evet. Hani resigned, adam İngiliz mesela, resigned diyor. Resigned ne diyor falan. Hani hiç o kadar şey yapmıyor. Tahmin etmiyor bence istifa ettiğini. Başka kelimesi var mı İngilizce'de resigned'dan başka?
1: Quit oradaki olur yani. Hani.
0: Quit the job hani denir. Onu da anlamazdı büyük ihtimal. Hiç beklemiyor yani. Hiç öyle bir hava yok demek ki soyunma odasında diye düşündüm ben. Hem oyunu gördüğümde hem Archie'nin tepkisini gördüğümde. Bir de genelde sen söylersin hani biz Avrupa'ya gittiğimizde böyle kapanamıyoruz. Geride beklediğimizde de çok pozisyon veriyoruz. Aynen. Çok gol yiyoruz. Dün Fenerbahçe bilmiyorum istisna olarak kalır mı ama öyle bir maç oynadı. Yani geride sağlam durdu. Çok pozisyon vermedi. Rakibi tehdit etti. Galibiyeti kaçırdı. Yani bu kıymetli Fenerbahçe için. Umut veren bir maçtı diye düşünüyorum.
1: Tabii kesinlikle öyleydi. Için. Kesinlikle öyleydi. Diyorum yani bir şey düşünüyorsun, bir strateji belirliyorsun. Zaten İsmail Kartal'ın böyle bir strateji belirlediği işte basın toplantısında belliydi. Şimdi onu düşünüyor, onu anlatıyor ama oyuncular da uyguluyor. Oyuncular da A'dan Z'ye uyguladılar. Çünkü bu oyun sadece tek taraflı kalsa, yani Fenerbahçe işin hücum tarafında hiçbir şey üretemese gene farklı konuşulur. Ama öteki tarafını da Fenerbahçe kotarmayı başardı. Şimdi Vedat'ın pozisyonu çok net pozisyon. Direkten dönen top şanssızlık. Az önce Greenwood'un pozisyonundan bahsettik. Orta yapması ya da pas vermesi gerekir. Ondan bahsettik. O yok. Artı Oğuz'un pozisyonu. Orada da ekstra bir kaleci kurtarışı. Fenerbahçe ikinci gol hak etti gerçekten dün. Dünkü karşılaşmada. Ama Roma'ya bakıyorsun. İşte Roma mesela hangi pozisyona girdi?
0: Kaçan net pozisyon bir, o da Dybala'nın ilk yarıda kaçırdığı pozisyon. Evet. Kerem'in hatasıyla.
1: İşte bir de ikinci yarıda Malan'ın pozisyonu var.
0: O net pozisyondan geçmemiş şey ama dediğin gibi söyleyeceksen onu söylersin. Yani başka
1: ki
0: yok.
1: Fenerbahçe 70. dakikadan sonra takım olarak çok daha geride kaldı. Belki 70. dakikadan sonra ısı haritalarına baksan, maçın oynandığı bölüme baksan ya da ortalama pozisyonlara baksan Fenerbahçe çok daha geride kaldı. Ona rağmen iki kere yokladı Roma kalesini. Roma'nın bir şeyi yok daha yüksek baskıda. Fenerbahçe az önce sen de söyledin, artı çok da koştu. Onu da es geçmemek gerekiyor. Müthiş koştu, müthiş mücadele etti. Hepsi bir araya gelince işte zaten anca böyle oluyor. Hani doğru anlayış, doğru uygulama, çok mücadele. Hepsi bir araya gelince bu tarz karşılaşmalarda işte böyle oluyor. Şimdi dün Fenerbahçe skor olarak berabere kaldı ama oyunu kazandı. Onu unutmamak lazım. Hani oyunu kazandı. Öyle bakmak gerekiyor bu tarz karşılaşmaya. Fenerbahçe için 2 puan kayıp gibi oldu. Roma için değil. Roma dominant gözüktüğü, topa daha fazla sahip olduğu bir karşılaşmada istediklerini yapamayan taraftı. Fenerbahçe kendi anlayışını doğru uygulayan taraf olarak gözüktü. Beklentilerin aksine. Hatta beklentilerin bence çok aksine. Öyle olduğu için Fenerbahçe 2 puanı kaybetti. Ama önemli değil. 2 puan tabii ki çok iyi olurdu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi macerasında. Çünkü 1 puan, 2 puan, 1 gol bile çok fazla şey değiştiriyor, kabul. Ama Fenerbahçe bunu oynayabileceğini, bu seviyede rekabet edebileceğini taktiksel ve fiziksel anlamda gösterdi. Fenerbahçe'nin Lyon eşleşmesinde biz de burada konuştuk. Fenerbahçe'nin yaş ortalaması biraz soru işareti oluyor. Şimdi 30.4 yaş ortalaması ile çıkmıştı. Lyon'dan 4 yaş ortalama olarak daha yaşlı bir takımla sahaya çıkmıştı Fenerbahçe. Şimdi bakarım dünkü maçın hem Roma hem de Fenerbahçe adına ilk 11'lerin yaş ortalamasına. Ama o bir soru işaretiydi. İkinci yarıda mesela ben biriyle konuştum devre arasında. İkinci yarıda fiziksel olarak devam etmeyebilir dedi Fenerbahçe bu oyuna. İkinci yarıda fiziksel anlamda da Fenerbahçe gene mücadelesini sürdürdü. O da artı bir değerdi Fenerbahçe için. Bundan sonrası Fenerbahçe bu mücadeleyi devam ettirdiği sürece Şampiyonlar Ligi'nde hedefine doğru adım adım gider. Tabii ki her maç böyle oynanmayacak. Fenerbahçe'nin daha kazanması gereken karşılaşmalar olacak ama Fenerbahçe'nin o şeyi de var. Ne derler? O hücum silahları da var. Fenerbahçe işin bir tarafını çok iyi yapan, diğer tarafta tökezleyen bir takım değil. Fenerbahçe ve bizim takımlarımız için işte az önce söylediğim şey, asıl problem daha çok savunmada yaşanıyor. Yani biz gol atmakta, pozisyon bulmakta bu kadar iyi oyuncuyla çok çok büyük problemler yaşamıyoruz. Çok kriz yaşamıyoruz o konuda. Galatasaray'ın da kaybettiği maçlara dikkat edin. Mesela Galatasaray 4-2 kaybetmiş. Yani 2 gol atmış gene ama kalesini savunamamış. 4-1 kaybetmiş, 3-1 kaybetmiş. Golde problem yok ama kaleyi savunma konusunda biz standartın çok altında kalınca beklentilere göre ve vasat takımlar, hatta vasat üstü takımlara karşı kalemize sürekli 2 gol, 3 gol gördüğümüzde kendi işimizi çok zorlaştırıyorduk. O yüzden bunu da oynayabileceğini görmek de iyi.
0: Fenerbahçe'nin şimdi sıradaki fikstüründe Aston Villa deplasmanı var Şampiyonlar Ligi'nde. Ondan hemen 6 gün sonra Slavia Prag konuk edecek. Ve Liverpool iç saha. İlk 4 maçın 3'ü iç saha Fenerbahçe'nin aslında. Gerçi sonraki fikstürü 4 maçın 3'ü deplasman ama biri Shakhtar. Shakhtar'a da deplasman. Biri de LASK deplasmanı. Evet. Yani fikstür olarak da zaten biliniyordu Fenerbahçe. Görece iyi. Evinde Villarreal maçı ve kapanışta da Atletico Madrid'de karşı karşıya gelecek deplasmanda.
1: Evet, gene zor maçlar. Hepsi ayrı ayrı zor olacak.
0: Tabii kolay değil ama hani kağıt üzerinde nispeten rakiplerine göre daha kolay ama kendi içinde zor. Dün Slavia Prag Fenerbahçe'nin rakiplerinden kendi evinde 0-0'da 10 kişi kaldı Lens karşısında. 1-0'a geçti. 1-1 oldu. 2-1'e geçti 89'da. Sonra 96'da 2 gol yedi, kaybetti ama hani pes etmedi adamlar son ana kadar. O yüzden hiç maç tabii göründüğü kadar kolay geçmez diyelim. 8.33 saatlerimiz, araya gidelim. Aradan sonra buradayız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net, Sigortam.net. Radyo
3: Spor. Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli. Umran
7: Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: resim var.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Reklam.
6: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.36 saatlerimiz, dinleyici mesajlarıyla başlamak istiyorum bu bölümü. Ahmet Koca Yılmaz uzun bir mesaj göndermiş. Şu kısmı dikkatimi çekti. Greenwood moralsiz ve isteksiz gibi oynuyor demiş. Greenwood'la ilgili performans vermediğinde en yapılacak eleştirilerden biri bu olacak. Vücut dili ve yüz ifadesi. Donuk, böyle moralsiz gibi. Gabriel Jesus gibi, o iki kaşın arası böyle bir surat ifadesi şey oluyor böyle. Bakınca Greenwood'da bir isteksizlik gerçekten
1: hissediliyor. Doğal, üzgün ifadesi var.
0: Aynen, çok
1: Gabriel
0: doğal duruyor.
1: Jesus gibi.

0: O bir dezavantaj Türkiye'de. İnsanlar takılıyor çünkü işler kötü gittiğinde. Greenwood'un da sıkıntısı net. Ben de dinleyicimize katılıyorum. Bu olur bundan sonraki süreçte. Dün iyiydi Greenwood. Son bölümde çok yoruldu bence. Bayağı yürüdü. Hiç savunmaya bile neredeyse destek vermedi. İsmail Kartal orada bir değişiklik yapmadı. Mesela ben Mert'i çıkarıp Semedo'yu da alabileceğini düşündüm. Sonuçta Mert maç ritmi çok yok. Roma'ya karşı o da çok büyük efor harcadı. İlk yarı onun kanadı çok kullanıldı. Mesela onu da yapmadı. Hani iki hakkı vardı. İki değişiklik. Tek hakta iki oyuncu değiştirebiliyordu. Hani Semedo ve Nene'yi sahaya atabilirdi. Onu tercih etmedi İsmail Kartal. Ama zaten maç sonu sorulsa diyecektim de maç sonu istifa ettiği için o konu sorulamadı da. Diğer bir mesaj. Herkese günaydın demiş İzmir'den Onur. Vedat Muriç Archie'den vuruş öğrensin. Topu kaleciye nişanlayan Oğuz'a da yazıklar olsun demiş. Çek sağ boş kale demiş. Ben de pozisyon tekrarını izlerken Sané'nin attığı çalım geldi aklıma. Eğer Oğuz da orada işte ilk etapta vurmak yerine böyle topu dürtse kaleye girecekti büyük ihtimal bomboş.
1: Oğuz'un ilk topa dokunduğu an mıydı? Girer girmez oldu pozisyon değil mi?
0: Tam ilk an mı bilmiyorum.
1: Oğuz
0: Ona
1: girer
0: dikkat
1: girmez
0: etmedim.
1: oldu pozisyon. Ama
0: Bakayım
1: haklısınız.
0: dakikasına.
1: Ama haklısınız.
0: 72'de girmiş. Kerem yerine ben pozisyonu kaçtan not almış. Tabii direkt aynen. Aynı dakika içinde
1: Girer
0: olmuş.
1: girmez
0: Girer
1: oldu
0: girmez
1: pozisyon.
0: olmuş. O aklıma geldi. Yani dokunsa gitti. Dün konuşmadık ama Rafinha'nın ilk attığı gol Barcelona'da. O
1: O ama
0: dokunuşla
1: yani
0: oyuncular
1: orada
0: pazara gidiyor.
1: Feyenoordlu oyuncular poster çekimine katılmış gibi yaptılar.
0: Çok güzel görüntüydü. Bir de yağmur yağıyor
1: Evet,
0: falan.
1: aynen
0: Zemin
1: hani tam
0: kaygan.
1: böyle bir hani sinematografik bir şey çekelim desen
0: Evet.
1: tam böyle Rafinha geldiğinde siz böyle bir kayın o da çeksin topu ondan sonra bıraksın gibi. O çok acayip bir görüntü. Ya, olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi. Tabii ki olabilir. Neden olmasın yani çok müthiş zor hareketler değil.
0: Öyle de böyle de atardı bu arada Oğuz. Hani böyle
1: Evet.
0: gol atamayacak diye bir
1: Ama
0: kaygı
1: mesela
0: yok.
1: bence Vedat'ınkini esas Vedat atması gerekirdi.
0: Evet ya
1: Yani
0: Vedat'ın.
1: Vedat'ın tam ayağına uygun hızda çok doğru bir pas geldi. Açı da çok iyiydi. Orada Vedat'ın esas bence eleştirilecekse Oğuz'la Vedat arasında Vedat'ın pozisyonu biraz daha bence netti. Ama bunlar var futbolda. Bazen atıyorsun, bazen atamıyorsun. Çünkü işte az önce sen de Roma'nın golünü söyledin yani. Roma'nın golünde de Mal'ın topu alıyor. Üç kişiyle beraber paraya koştuktan sonra pasını veriyor. Cristante. O da öyle bir yere vurdu ki yani. Hani ne yapsın?
0: Aynen,
1: Kaleci ne
0: tam
1: yapsın?
0: köşeye gitti. Sana teşekkür gelmiş. İsmail Kartgörür bahsin tuttu. Maçın son bölümünde 84-85 civarı İsmail kart gördü. Maçta da hani kart konusunda hakem şeydi eli açıktı hani ilk yarı göstermedi ama ikinci yarı baya 2-4-6 kartla bitmiş toplamda
1: Zaten
0: karşılaşma.
1: ortalaması 4.2 idi. Öyle ezbere söylemedik onları yani. Baktık biraz araştırdık. Geçen sene hakemin tamam performansını. İsmail'i zaten biliyoruz. Biraz geç oldu ama şaşırtıcı değildi açıkçası.
0: Bir başka mesaj. Katılır mısınız bilmiyorum ama Simeone'nin Atletico Madrid gibiydi dün. Fenerbahçe demiş. Herhalde eski Simeone'nin eski Atletico Madrid'i. Şu an pek o Atletico'dan ve Simeone'den eser yok. Ama olabilir. Doğrudur. Halil Demir. Dün Ali abi sordu. 101'im versem nasıl pay edersiniz diye. Ben de sizlere yazdım. 100'ünü de beraberliğe. Hatta 1-1 skor bitere yatırım dedim. Oynadım da ama yanına bir de Harry Kane her iki yarıda gol atar koyunca kupon yattı demiş.
1: Yani orada da iddiayı açıp herhangi bir oyuncu iki gol atar seçeneğini tercih etseydi benim yazdığım şu an zengindi.
0: Evet. Maçın toplamında iki gol atar. Olise attı.
1: Oysa attı.
0: Olise o da sonda 4'te 5. golü attı adam değil mi?
1: 4-5. gol attı. Biraz Bayern'in bir golleri var. Mert,
0: Olise'nin golünü gördüm o uzaktan olanı.
1: Alphonso Davies'inkini gördün
0: Onu
1: mü?
0: görmedim.
1: Üf, ona da bir bak. Top önünde sekti. Sol voleyle bir vurdu. Müthiş sert vurdu. Çok güzel gol attı. Harry Kane'in kafası da güzeldi. Olise'nin ikinci golü de güzeldi. Bayern maçını izledim ben 90 dakika. Bayern gene ilk yarıda çok düşük tempoda oynadı. Ama Bodo beklentilerin çok altında kaldı. Yani maç 5-0 bitti. Fakat Bodo çok sıradan gözüktü dün. Hiç hücum edemedi toplu halde. Yani neredeyse Neuer'in yerine senin benim de oynayabileceğim bir karşılaşma oldu. Yani ilk yarıda bir Upamecano ters bir pas verdi. Ondan sonra kaleye doğru gitti top. Neuer kalesinde değildi. Kalenin solundan out'a çıktı. İkinci yarıda da merkezde Kimmich bir top kaptırdı. Halversen'di galiba santraforları. Uzaktan vurdu. Gene Neuer yerinde değildi. Ondan sonra o da yandan out'a çıktı. Onun dışında yani Bodo 90 dakika boyunca o bildiğimiz Bodo'dan çok uzaktaydı. O yüzden çok keyifli bir maç olmadı yani 5-0 bitmesine rağmen. Bayern'in güzel golleri kurtardı maçı, öyle söyleyeyim.
0: Semih Çırak, dün akşam şanssızdık. Oğuz bugün onu kaçırdı ama geçen gün de beklenmedik şekilde tavana asmıştı demiş.
1: Samsun'daki maçtan bahsediyor.
0: Evet. Oğuz kaleciye nişanlamadı. Son anda defans oyuncusunun çok kritik müdahalesi var demiş. Zaten evet, ondan sonra kaleciye gitti top. O da ekstra bir kurtarış yaptı sol eliyle. Muriç'e Romalı defans oyuncusu nefes aldırmadı. 7 faul ve 0 kart Lukaku'ya yapamadı demiş. Mesela Endika'nın ilk bölümde kart görmemesi de bence kötü bir hakemlik oldu üst üste
1: Kesinlikle
0: faullerde.
1: öyleydi. Çünkü üst üste çok faul yaptı.
0: Çok kör göze parmak
1: Hepsi
0: yani.
1: faul müydü? Bence değildi. Onu da söyleyeyim. Ya yani Vedat çok kolay bırakıyor bu pozisyonlarda kendini. Ama siz o düdüğü çaldıktan sonra, eğer düdüğü çalıyorsanız, faul olduğunu düşünüyorsanız, artık ne zaman mesela oyuncuya sarı kart vereceksiniz? Hani bunu yapma diyeceksiniz. Onu demedi mesela. Faulleri verdi. Bence basit fauller verdi. Ama tekrar söylüyorum yani, daha kaç faul yapması lazım? Mesela oyuncunun sarı kart görmesi, bence orada hata yaptı.
0: Aynen. Maç sonu 5 gözüküyor benim baktığım kaynakta. Endika'nın yaptığı faul sayısı. Dinleyicimiz 7 yazmış ama yani çok faul yaptı gerçekten hissiyat olarak da. Antalya'dan Erdal maç sonu açıklamalar artık çok daha heyecanlı demiş. Tamam.
1: Bilinmezlikle diyor Türk futbolundaki.
0: Vallahi evet, hiç beklemediğimiz şeyler oldu bu sezon.
1: Mesela ligde bugün 5. hafta başlayacak. Dört büyüklerden ikisinin teknik direktörü istifa etti.
0: Evet.
1: İlk
0: Olmuş mudur der
1: dört
0: gibi.
1: haftada tartışılır.
0: Değil mi? Yoktur belki bu
1: Olmaya
0: kadar.
1: da bilir.
0: Hani İsmail Kartal belki devam edecek ama en azından istifa etti adam. İsmail Kartal da şöyle tarihe geçti. Dün görmüşsündür. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlarda puan alan ilk Türk teknik direktör olmayı başarmış. Daha önce Mustafa Denizli'li bir sezon.
1: 6'da 0.
0: 6'da 0. Orada da son maçın sonunda galiba Rivaldo frikik atmıştı Barcelona'da. Onu hatırlıyorum ben. Orada puan gitmişti. 0-0 bitecekti. 1-0 bitmişti. Yanlış hatırlamıyorsam, ki bu ara çok yanlış hatırlıyorum her şeyi. Umarım bu doğrudur. İsmail Kartal'la da konuşuyorduk galiba bu sene. Adamın tarihe geçti. O kadar farklı şey var ki Fenerbahçe ile alakalı. Onların bir yenisi oldu. Dünkü puan. Kalırsa da eminim daha fazlasını zaten yapacak bu fikstürde. Bir puan da kalmaz Fenerbahçe. İsmail Yüksek dün Gendouzi'nin yokluğunda tercih edildi ve maçın adamı Archibald seçildi. İsmail Yüksek de bence seçilebilirdi. Çünkü performansını ben çok beğendim. Tam İsmail'lik işte maçlar bunlar. İşte o milli takımın Hırvatistan maçı, bu tarz maç. Topu rakibe ver, geride sağlam dur. İsmail de o açıkları kapatsın. Dün
1: Bayağı bir stoperlerin arasına da girdi zaman zaman.
0: girdi. Geriye doğru koşup hani müdahale yaptı. Mesela iki ya da Malin'a bir müdahalesi var. Olağanüstü. Çok da riskli ceza sahası içinde.
1: Yani
0: Ama
1: tamam, harika müdahale ama
0: müdahale harika, çok riskli. Ama yaptı işte.
1: ya, teknik direktör olsam hafif bir spazm geçiririm orada ben de yani. Çünkü mesela o müdahaleyi yapmayı gerektirecek bir durum yok aslında. Yani Malin,
0: Takip etse hani
1: tabii aynen,
0: yanında
1: yani
0: ise.
1: Malin'in açısını kapatsa, Malin'e yaklaşsa zaten orada görevini yapmış olacak. Ama öyle bir geldi ki yani, orada hafif bir hata direkt penaltı kart.
0: Aynen.
1: O yüzden böyle şeyleri dikkat ederek yapması lazım İsmail. Yani çok iyi oyun. Dün çok iyi oyun. Harika oyun İsmail Yüksek açısından. Fakat işte oyuncu profili olarak böyle tek bir hatayla beraber oyunu da yok edebilecek bir şeye sahip. Potansiyele sahip. Ama dün Fenerbahçe'nin merkezi gerçekten sınıfı fazlasıyla geçti ki Gendouzi gibi geldiğinden beri en iyi performans veren oyuncusu olmamasına rağmen.
0: Aynen, dün Gendouzi'nin yokluğu aranmadı. Hani Bartu'da da çok aranmadı. Levent de bir opsiyon olabileceğini gösterdi. Bence güzel oldu Levent içinde, Fenerbahçe içinde. Bir ekstra merkez opsiyonu kazandı. Az önce söylemeye çalıştığım şey bu. Hani takım evet eksik gözüküyor bazı yerlerde ama hocanın işi de çözüm üretmek. Levent'i merkeze atmak da çok net bir çözüm oldu dünkü maç için. Tabii bilmiyorum, belki erken, sonuçta kısıtlı bir süre oynadı ama Spiker arkadaşımız da söyledi. Levent normalde zaten bir merkez orta saha oyuncusu. Aslında devşirme bir sol bek. Kendi yerinde oynadı ve bence gayet başarılıydı Levent de.
1: Levent merkezden mi devrildi, devşirdi yoksa kanattan mı bitti?
0: Merkezden. 8-10'du Levent.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Sol ön değil miydi?
0: Değildi.
1: Tamam.
0: Sol ön belki oynatmıştır Karagümrük'te hocası ama merkezdi ve orada sol beke çekilmişti yarım sezonda. Sonra orada kaldı hep. İsmail Yüksek de maçın en fazla ikili mücadele kazanan 9, pas arası yapan 6 yapmış, oyuncusu olmuş. 5 sahipsiz top kazanmış, 3 top kapmış, 2 de çalım atmayı
1: harika,
0: başarmış.
1: Harika.
0: 62 kez topla buluşup %87 pas isabet oranı var. İstatistiğe yansıyan görüntü de bu. İzlerken de tabii çok etkileyiciydi İsmail. Onu da söylemek lazım. Bakalım ne mesajlar gelmiş. Dün Genduzi oynasaydı ne olurdu denmiş.
1: Dün Genduzi oynasaydı büyük ihtimalle Bartu oynamayacaktı.
0: Galibiyet gelir miydi acaba?
1: Gelebilirdi, bilemeyiz onu. Ama Genduzi az önce de söyledik, tartışması bir şekilde geldiğinden beri Fenerbahçe'nin en iyi merkez orta saha oyuncusu. Dolayısıyla hani dün Genduzi oynadı bu iş bozulur, düzen değişirdi demek doğru olmaz. Daha çok galibiyete yaklaşırdı Fenerbahçe. Aynen.
0: Hamit Sayın, Greenwood, Kerem ve Mert yazın bile uzun kollu giyiyorlar. O sıcakta onu nasıl giyiyorlar? Demiş. Ben hiç dikkat etmedim yine böyle bir detaya ama.
1: Bazı oyuncular öyle seviyor.
0: Aynen.
1: Galiba Sané de öyle. Sané yazmış mı dinleyici?
0: Yok. Fenerbahçe'de yazmış.
1: Sané de öyle.
0: Sané de geçen sene mi konuşulmuştu bu? Bu sene mi konuşuldu?
1: Geçen sene konuşulmuştu.
0: Geçen sene konuşuldu değil mi?
1: Orada efsanevi Caner Erkin örneği vardır. Beşiktaş'ta oynarken Erzurum deplasmanı galiba.
0: Kısa kolluyla.
1: Ya kısa kollu, bir de içinde de bir şey yok. Hani bazı oyuncularda var kısa kollu forma ama içine içlik giymiş uzun kollu falan. Eldivenler var. Kimi şey takmış, hani kulakları korusun diye bandana takmış falan hepsi. Caner böyle bildiğin hani yazın İstanbul'da dışarı çıkar gibi tişört üzerine giymiş ve Erzurum deplasmanında. Çok enteresandı Caner o konularda.
0: Valla oluyor abi. Benim de öyle bir arkadaşım vardı lisede. Kışın biz montla falan dışarıda dolaşırken o mont giymezdi ve üşümezdi de yani. Enteresan. Bazılarında da demek ki içleri kanları mı kaynıyor?
1: Ya tamam, hani üşüp üşümemek ayrı da o soğukta mesela eline top çaptığını düşün yani.
0: Demek ki o işte
1: o şey. O bile yeter. Hani bırak üşüp üşümemeyi. Eline top çakması, yere düşmen falan. Yani o şeyde soğukta Erzurum'da yere düşmek demek camda kaymak anlamına geliyor neredeyse. Caner'de hiçbir şey yok. Bazı oyuncular öyle tercih ediyorlar işte.
0: İstanbul'dan Nurettin sessiz çoğunluktanmış. Bazen demiş çok boş yorum yapıyorsunuz. Saygılar demiş. Böyle bir mesaj göndermiş. Güzel. Hoşuma gitti. Okudum. Yalova'dan Harun. Fenerbahçe yönetimi Trabzonspor ve Fatih Tekke olayından ders çıkarıp İsmail Hoca'ya teşekkür edip acil çözüm üretmeli demiş ama geçti artık. Yani dün sıcağı sıcağına Aziz Yıldırım'dan açıklama geldi. Dün açıklama çok sıcağı sıcağına geldi. Mesela Trabzonspor bir 3-4 saat
1: yapmıştı.
0: Sonra yaptı değil mi? Yani böyle hemen sıcağı sıcağına yapmadı Trabzonspor.
1: Büyük ihtimalle Trabzonspor Fatih Tekke ile konuştuktan sonra yaptı o açıklamayı.
0: Tabii. Yani bir sulh olundu
1: tabii,
0: herhalde.
1: Hoca devam ediyor. Duygusal bir açıklama yaptı takımının görevinin başında diye. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım indi aşağı konuştu. Onun için de sürpriz oldu çünkü.
0: Ama İsmail Kartal da konuştum dedi bu arada. Onunla konuşmadan geliyorum dedi. Sanki konuşmanın başında. Ama tabii orada İsmail Kartal tamam dönüyorum dememiştir diye varsayıyoruz. Sen de ama bakalım bugün bununla ilgili bir şeyler olur. Yani İsmail Kartal'dan bir mesaj gelebilir. Yani devam ediyorum diye Fatih Tekke nasip verdi. İsmail Kartal'dan da görebiliriz. Ya da tam tersi kararlıyım ben istifa edeceğim de diyebilir. Peki Fenerbahçe, bu arada verdiğim bilgi galiba doğruymuş. Barcelona maçıyla alakalı sevindim.
1: Rivaldo frikik mi?
0: Rivaldo frikik aynen. Bir dinleyici yazmış.
1: Zinciri kırdın.
0: Valla evet bu ara çok.
1: Artık Gence Boran değilsin.
0: Yanlış örnekler verdim de bunu da tutturmuşuz. İlk defa 18 maçta sadece 2 beraberlik oldu diyebiliyorum demiş Emre Öztekin. Evet, düne kadar beraberlik yoktu karşılaşmalarda. Dün 19.45 seansında 2 maç berabere bitti. Arda Turan da Şampiyonlar Ligi serüvenine bir deplasman beraberliğiyle başladı. Onun için de çok kıymetli bir beraberlik. Bu sezon

0: Opta'nın o paylaştığı işte şampiyonluk ihtimallerinde 36. basamakta gözüküyor. Hani sabahtan falan da geride gözüküyordu Shakhtar Donetsk. Çünkü çok büyük bir dezavantajı var. Adamlar kendi sahasında oynamıyor sonuçta. Biraz altıda dolu ama
1: 5 yıl olmuş Ukrayna takımları iç saha avantajını kullanamayalı.
0: vay be.
1: Shakhtar 3 sezon Avrupa'da işte mücadele ederken hiçbirinde de şeyi de geçememiş. Lig aşamasını, grup aşamasını saha avantajı olmadan. Çok ciddi bir tabii dezavantaj yaratıyor.
0: Nerede geçemiş? Şampiyonlar Ligi'nde mi geçememişti?
1: Şampiyonlar Ligi'ne
0: Ha tamam.
1: geçememiş.
0: Geçen sene çünkü Shakhtar Konferans Ligi'nde bayağı işler yaptı
1: 3 kez
0: yarı finale
1: oynamışlar bu
0: kadar.
1: süreçte. Olmamış hiçbirinde.
0: Dünkü maçlardan peki kısaca konuşmak gerekirse sen Bayern Münih maçında bahsettin.
1: Evet, Bayern Münih maçında Musiala oynadı.
0: İyi gözüküyordu değil mi? Bir şey yoktu.
1: Bir şey yoktu. Gol de attı. Güzel de bir gol attı. Top önünde sekti. Musiala'nın golü de güzeldi. Açılış golü ondan geldi zaten. Bir tarafta Olise oynadı. Diğer tarafta Luis Diaz oynadı. Pavlović Kimmich yaptı merkezi. O şekilde bir dizilişle çıktı. İlk yarıda Bayern'in gene temposu yükselmedi. Düşük tempoda oynadı. Fakat az önce de söyledim, yani maçın kalitesini belirleyecek olan taraf Bodo'ydu. Ama Bodo da kendi dinamiklerinden çok uzaktı. Onlarda da eksikler vardı. Eksiklerin üzerine bir de ilk yarıda kaleci sakatlandı. Yedek kaleci ikinci yarıda oyuna girdi. Golleri yemek de ona nasipmiş. Bütün golleri de o yedi ikinci yarıda. Bodo tabii beklentilerin çok altında kalınca aslında maçta pek keyifli olmadı. Onu söylemek lazım. Güzel goller attı Bayern. Bayern'in de bir ara böyle işte ikinci yarıda ritim bulduğu dakikalar var. O dakikalarda zaten yetiyor işte Bayern'e. Ben Stuttgart maçını da takip ettim Bayern'in. Orada da öyleydi. Böyle maç çok normal gidiyordu. 1-1'e geldi. Bayern bir anda böyle bir 10 dakika falan bir top oynayayım moduna girdi. Sonra maç gene 4'e 5'e gitti Bayern adına. Bayern'in de böyle acayip bir özelliği var.
0: Dün sabah Azerbaycan takımı United deplasmanındaydı. 4-0'lık bir mağlubiyet geldi. Çok da sürpriz değil. El Mehmet döneminde de son iki turda sabah deplasmandaki maçları kaybedip evinde çok iyi skorlar almıştı. Herhalde Karabağ gibi kendi evinde sürpriz sonuçlar alabileceğini ben düşünüyorum. Şimdi sırada Slavia Prag ve Dortmund maçları var. Sabahın üst üste iki
1: İç
0: iç
1: saha mı?
0: saha maçı. Sonra da Viking deplasmanı
1: Ha.
0: var. Fena bir fikstür değil yani sabah için. Tabii Karabağ gibi bilmiyorum ilk 24'e girer mi ama birkaç sürpriz yapabilir geçen yıl yaptığına benzer şekilde. Onu söyleyelim. Como ilk Şampiyonlar Ligi maçında Leipzig'i 4-1 mağlup etti. Baturina burada da ilk golü atan oyuncu olmuş Como tarihinde. Rahat bir galibiyet gibi gözüküyor skora baktığında.
1: Dün maça çalışırken baktım. Komo'nun oynadığı 3 resmi karşılaşmada toplam 61 şutu vardı. Müthiş üretken bir takım. Dün de gene baktım. Hani istatistiklerde belki 20 şuta çıkmamışlar ama 15 şut civarında Komo'nun denediğini görüyorsun. Net pozisyon üretmekte ve sonuca gitmekte bayağı etkiler. Onların da tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçıydı.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Kartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten Max Sticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.59 saatlerimiz. Şimdi gündemin diğer konu başlıklarına geçelim. Bugün Süper Lig'de 5. hafta başlayacak. Saat 20'de Beşiktaş kendi evinde Erzurumspor'u konuk edecek. Biliyorsunuz hafta içi Dušan Vlahović hukuk kurulu tarafından PFDK'ya sevk edilmişti. Tedbirsiz olarak sevk edildi. Dün ceza açıklandı ve Dušan Vlahović'e bir maçlık bir ceza ve bir üzerine para cezası verildiği duyuruldu. 100.000 TL'de para cezası çıktı Sırp Santrfor'a. Yani bugün karşılaşmada normal şartlar altında Vlahović oynayamayacak. Ama Beşiktaş Kulübü'nün de bu sabah tahkim kuruluna başvurup maça kadar da bir karar vermesini talep edeceği, yani cezanın kaldırılması yönünde bir başvurusu olacağı söyleniyor. Bakalım bununla ilgili bugün nasıl bir gelişme olacak. Genelde çok olan bir durum değil maç günü karar verilmesi, ama herhalde bu çağrıya tahkim kurulu da karşılık verecektir. Bugün hani cezayı da kaldırma yetkisi varsa kaldırabilir ya da kaldırmıyorum deyip maça kadar ben bir şey vereceğini düşünüyorum. Öğleye kadar hatta o kararı da verir tahkim kurulu.
1: Burada tedbirsiz sevk edilince tahkimin kararı çıkana kadar oynayabiliyor anlamı mı oluyor? Nasıl oluyor?
0: Ceza nihai aslında ama bilmiyorum onun detayını. Güzel bir noktaya temas etmiş olabilirsin ama ceza verildi yani şu aşamada.
1: Tam ceza verildi ama artık tahkime gitti ve tedbirsiz sevk edildi. Hı hı. Yani ceza kesinleşti diyebiliyor muyuz şu an tahkime gidildiği için?
0: Yani Beşiktaş Kulübü'nün bugün maçtan önce sonuçlandırın dediğine göre kesinleşti diye anlıyorum aslında. Şimdi güzel bir nokta ama düşününce kesinleşmiş olmalı ki Beşiktaş maçtan önce hani açıklayın diyor tahkime. Sıcağı sıcağına gidiyor.
1: Ama mesela tahkim açıklamasa bu maçta oynayabilir.
0: PFDK açıklamasa.
1: Tahkime gitti şimdi. Şimdi farz et bugün.
0: O maç oynayamıyor işte tahkim açıklamasa da. Onu dedim ya. Beşiktaş o yüzden tahkimden maç öncesi istiyor. Hmm. Kararını, açıklamasını. Maç öncesi istediğine göre maçta
1: peki,
0: oynayamıyor.
1: Maç sonrası açıklasa maçta şey oynayamıyor. Bir sonraki haftaya olmuyor yani.
0: Abi senin dediğin şöyle olur.
1: Nasıl olur?
0: Salı günü sevk edildi. Maç cuma günü. PFDK hala men cezasını açıklamadı. Tedbirsiz olduğu için oynayabilir.
1: Tamam.
0: Ama açıkladığı için artık
1: tahkimle alakası yok.
0: PFDK tamam, oynayamıyor anladım diye tamam düşünüyorum. Fikir tamam yürütüyorum Beşiktaş'ın başvurusundan tamam yola çıkarak. Bu konu Beşiktaş'ın bugün en sıcak gündemi maçla birlikte. Vlahović'e de işte disiplin talimatının 36'ya 1A 35'e 4 maddelerinden bir maç ceza verildiği söylenmiş. Normalde sevk edildiği madde tabii minimum 2 maçlık bir cezayı, pardon 1 maçlık ceza, düzeltiyorum yanlış biliyormuşum ben de, 1 maçlık minimum ceza öngörüyormuş. Onu Dušan Vlahović almış. Burada genelde bu tarz sevklerde bir de şey kullanılır, tahrik indirimi.

0: tahrik indirimi diye bir madde de var disiplin talimatında. Ama
1: Tahkime mi saklandı o?
0: yani onu tahkim yapabiliyor mu bilmiyorum. Ama burada da kendi uyguluyor normalde disiplin kurulları. PFDK yani bunu kendi de hani 36'ya birden şu tahrik indirimiyle birlikte bu diyebilir ama burada bir verdiği için belki tahrik indirimi de olmuyor. Genelde çünkü tahrikte herhalde 2 veriyorsun 1'e düşürüyorsun ya da 3 veriyorsun 2'ye düşürüyorsun. Burada 1 verdiğin için 0'a da düşüremiyorsun. Olabilir açıkçası. Tabii hukukçu değilim ama bu aklıma geliyor. Bakalım ne olacak? Genelde bu sezon yönetici bazında PFDK'nın verdiği cezalar tahkimde bozuldu. Ama futbolda futbolcu açısından nasıl olur onu bugün göreceğiz. Yani bu sezon Serdal Dalın'ınki de bozuldu. Mahmut Uslu'nunki bozuldu. Ertuğrul Doğan'ınki bozuldu. Hatta dün Ertuğrul Doğan, Aziz Yıldırım ve Metin Öztürk'e de herhangi bir ceza çıkmadı. Kerem'in cezası da para cezası olarak açıklandı. Bakalım bugün Vlahovic sürecini takip edeceğiz. Yalnız Beşiktaş Kulübü dün kararla ilgili bir sosyal medya duyurusu, bir basın açıklaması yapmadı gördüğüm kadarıyla Vlahovic'e ceza. Ama Tayyip'le ilgili bir açıklama yaptı.
1: Yaptı,
0: Uzun da bir
1: haklı,
0: açıklama
1: haklı
0: yaptı.
1: da.
0: Açıklamayı da okuyayım. İfadeler tabii sert Tayyip'le alakalı olarak. Tayyip adlı sözde gazeteci Özde Tetikçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbolcumuz Dušan Vlahović'e PFDK tarafından bir maç ceza verildiğini resmi kanallardan bildirimin gelmesinden 1 saat 40 dakika önce ilan ederek suç işlemiştir. İpini elinde tutanların dilediğini yaptırabildiği bu zat bağlı bulunduğu yayın kuruluşunda ve sosyal medya hesabında ceza alması için futbolcumuz Dušan Vlahović'i açıkça hedef göstermiştir. Futbol A takımımız borsaya kote şirketimizin çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir. Beşiktaş düşmanı Tahir Kum kulübümüze zarar vermek maksadıyla yapmış olduğu paylaşımla Beşiktaş Futbol AŞ hisselerini elinde bulunduran yatırımcılarımızı da zarara uğrama tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır. Kum tanesi kadar aklıyla Beşiktaş gibi bir kayadan toz dahi alamayacak Tahir Kum'a kirli fikirlerini kamuoyuyla paylaşım imkanı veren kuruluşlar artık bu kişinin suç işlediğini anlamışlardır diye temenni ediyoruz. Ve kulübümüzün futbolcumuz Dušan Vlahović'in ve yatırımcılarımızın hakkını korumak için gazeteciliğin yüz karası Tahir Kum'la hukuk önünde hesaplaşmak amacıyla girişimlere başlanmıştır demiş. Tahir Kum'dan da bir cevap yok Twitter'da gördüğüm kadarıyla.
1: Bence Beşiktaş özde haklı. Fakat tabii gene kullanılan dil ve üslup rahatsız edici seviyede. Bir gazeteciyle alakalı olarak bu şekilde yazılmasını tabii ki katılmıyorum.
0: Peki Tahir Kum'un burada yaptığı hata ne? Şey suç ne?
1: Resmi karar olmadan 1,5 saat önce açıklanması açıklamaya muhtaç bir şey. Yani Tahir Kum'a o bilgiyi sızdırması, mesela Beşiktaş oradan da gidebilirdi. Yani PFDK'da bu karar nasıl sızdırılıyor?
0: Hayır.
1: Ve Tahir Kum nasıl o karara ulaşıyor? Ya bunlar doğru işler değil. PFDK
0: Şeyden farkı ne? Onu anlamadım. Transfer haberini paylaşmakla ceza kararını paylaşmak arasındaki fark ne?
1: aynı şey mi sence?
0: Yok işte fark ne?
1: Ya
0: Gerçekten merak ettiğim için sordum. Ne var burada suç olarak?
1: biri resmi hukuk,
0: Beşiktaş'ın
1: biri resmi
0: kendi
1: hukuki bir karar.
0: Ali abi dur. ortaçizgi.com diye hesap var. Şey var, internet sitesi var Beşiktaş'ın. Onlar da paylaşmış bir maç ceza aldı diye. 18.50'de. O da mı
1: Tahir
0: suç?
1: Kum'dan önce mi sonra mı?
0: Sonra.
1: Tamam, ondan görüp paylaşmışlardır.
0: Yok, kendi edindiğimiz bilgiye göre diyor. Ben habere baktım, tıkladım. ortaçizgi.com'un edindiği bilgiye göre bir maç ceza almıştır.
1: Tamam. Burada zaten Beşiktaş'ın üzerine gitmesi gereken konu da tam olarak bu. Yani PFDK'dan o karar resmi açıklama gelmeden önce nasıl sızıyor? Bu insanların eline nasıl geçiyor? Beşiktaş onun üzerine gitmesi lazım.
0: Tamam buna gitsin zaten. Bence bunda hiçbir
1: Tamam, onu
0: problem yok.
1: söylüyorum ben de
0: Ama buradaki
1: zaten.
0: suç unsurunu ben bulamıyorum.
1: Suç demiyorum. Ama bu normal bir şey değil diyorum ben de. Eğer
0: Tamam.
1: suç varsa zaten PFDK tarafında var. Yani hukuki bir kararı daha kamuoyuna siz duyurmadan sızdırıyorsunuz. Suç orada var. Zaten o yüzden dedim. Yani Tahir Kum'u beğenmeyebilir, Beşiktaş düşmanıdır bilmiyorum. Herhangi bir fikrim yok. Takip ettiğim biri değil. Ama zaten o üslup yanlış, Beşiktaş'ın kullandığı üslup. Yani Beşiktaş şikayetçi olması gereken yerden ziyade o haberi alan gazeteci üzerinden gidiyor. Büyük ihtimalle de o şey için gidiyor. Vlahovic kesin ceza almalı demiş herhalde anladığım kadarıyla. O yüzden Beşiktaş sinirlenmiş ve o şekilde yapıyor. Ama asıl Beşiktaş'ın odaklanması gereken nokta TFF'nin bir kurumunun resmi kararını açıklamadan önce o kararı sızdırması. Beşiktaş bunun peşinde koşması lazım. Ve sen de diyorsun ki sadece Tahir Kum değil başka hesaplar da.
0: Evet, baktım ben çünkü
1: Evet.
0: gördüm gün
1: Tamam.
0: içinde. Sonra bu
1: Evet.
0: açıklamayı sabah görünce dedim Beşiktaş sitesi de aynı şeyi yaptı.
1: Evet. Ama transfer ebe gibi değil. Öyle düşünmemek gerekiyor bunu. Yani bu PFDK bu kadar şey bir kurum. Yani futbolda senin oynayıp ötekinin oynayamayacağına karar veriyor. Senin ceza alacağına karar veriyor. Bu kararı açıklamadan önce bunu sızdırıyor. Böyle şey mi olur?
0: Abi olmaz. Ben zaten buna ben de sevdiğim şey değil de ben Beşiktaş'ın üslubu ve hukuki yol hani Tahir Kum'la alakalı ne yapabilir burada adam bunu yaptı diye mesela. Ben onu anlamadım. O yüzden soruyorum. Transfer haberi ya
1: Tamam.
0: da başka bir haberi önden vermekle borsayı manipüle etmek transferde manipüle olunmuyor mu? Önceden haber
1: Olunuyor
0: verme.
1: olunmaz mı?
0: O zaman
1: Burada ben zaten
0: burada
1: Tahir Kum
0: zaten
1: açısından
0: olay
1: çıkmıyorum.
0: Tahir Kum'un daha önceki söylemleri birkaç gündür sosyal medya hesabında katıldığı
1: Aynen.
0: programlarda ceza almalı, sevk
1: Aynen. Aynen.
0: edilmeli
1: Aynen.
0: demesi yani. Yoksa Beşiktaş
1: Beşiktaş'ı rahatsız
0: hesapları da
1: eden o.
0: yapıyor.
1: İşte
0: Ama
1: Beşiktaş
0: onu
1: öteki
0: yapsın.
1: tarafa. Heh. Beşiktaş öteki tarafa kanalize olması
0: Heh,
1: lazım.
0: bu değil bence kanalize
1: Tamam,
0: olacak
1: zaten
0: nokta.
1: onu söylüyorum.
0: Tamam.
1: Üslup da yanlış. Gittiği yerde yanlış. Beşiktaş. Yani Beşiktaş PFDK'ya, TFF'ye sert çıkması gerekirken, tamam mı?
0: Yani.
1: Yani bu haber nasıl sızdı? Daha bizim haberimiz olmadan nasıl bu haberi sızdırdınız diye onlara çatması gerekirken Tahir Kum'a çatıyor. Tahir Kum'a neden çatıyor? Çünkü Tahir Kum Vlahovic'in ceza alması gerektiğini savunuyor. O yapabilir onu.
0: Bir de Tahir Kum'un hani nasıl bir gücü var da sanki ceza Tahir Kum'un televizyonda ve sosyal medyada Vlahovic ceza almalı dedi diye ceza almış gibi de oluyor şimdi. Tahir Kum'a da bir güç devşirmiş oluyorsunuz bence. Onunla ilgili böyle bir açıklama yaparak. Tahir Kum bu cezayı verdirebilecek biri mi? Allah aşkına. Hani benim ya da senin
1: Verdirebilecek biri değil.
0: Tahir Kum'la
1: Tahir
0: alakalı.
1: Kum'u kullanıyorlar diyorlar. Zaten o dikkat et. Tahir Kum kullanılıyor diyor. Yani ceza almasını isteyen kişiler tarafından Tahir Kum kullanılıyor diyor. Orada bak şey var. Metinde var.
0: Kim onlar?
1: Okuduğu
0: Disiplin kurulu
1: metinde.
0: içindekiler mi?
1: Ha?
0: Kim bunlar?
1: Onu bilemiyoruz işte. Bu hep böyle ya. Bilemiyorsun onu. Onu bilemiyorsun ama orada metinde var. Tahir Kum'un kullanıldığına dair.
0: Tamam sen de mesela Vlahovic ceza almamalı tarafındasın.
1: Hı.
0: Tahir Kum da ceza almalı
1: Hı.
0: tarafında. Hani burada biz de mi kullanıyoruz mesela bir şey dedik diye.
1: Ya burada şöyle bir fark var. Şimdi Tahir Kum bunu savunuyor. Vlahovic'in ceza alması gerektiğini savunuyor.
0: Olabilir. Bir sürü
1: Olabilir.
0: kişi savunabilir bunu.
1: Ama eğer kararın resmi olarak açıklanmasından 1,5 saat önce sen gene kendi resmi hesabından Vlahovic ceza aldı diye verirsen o zaman senin ilişkilerinle benim ilişkim bir olmuyor. Anladın mı?
0: Tamam, 1,5 saat önce verdi. Ne
1: Demek ki
0: değişti?
1: içeride bir bağlantısı var, bir şey
0: Tamam,
1: var.
0: kötü.
1: Demek ki bir şekilde Tahir Kum'a bir şeyler empoze edilebilir. Bu anlama gelir. İyi ya da kötü. Belki tamamen yanlış. Ama bu anlama gelir. Buradan bu anlamı istersen çıkartabilirsin. Anlatabildim mi?
0: Çıkartabilirsin.
1: Olay bundan ibaret.
0: Ama dediğim
1: Eğer
0: gibi
1: Tahir Kum kendi hesabından benim gibi ben diyorum ki almaması gerekiyor. O da alması gerekiyor diyor.
0: evet.
1: Bu bir görüş, bu bir fikir. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. İşte ben geçen gün söyledim fikrimi. İnsanların çoğu katılmadı. Beşiktaşlılar katıldı doğal olarak. Konu kapandı bizim için. Ama benzer şeyi savunan ya da aynı konuda farklı fikri savunan biri kalkıp bir de 1,5 saat önce haberi duyurursa o zaman bir dakika şimdi ne oluyor dersin doğal olarak. Orada bir bağlantı olduğunu düşünürsün. İyi ya da kötü, doğru ya da yanlış. Ama aklına gelir.
0: Tamam
1: Aklına
0: gelsin.
1: gelmesi de garip değildir.
0: Tamam bunun üstüne gitsin zaten Beşiktaş da.
1: Hı.
0: Ben hala şunu soruyorum. Yani Tahir Kum'un bunu işte 1 saat 40 dakika önce diyor Beşiktaş kulübü açıklamış. Böyle bir algı yapmış diyelim hadi.
1: Hı.
0: Yine de hani Tahir Kum'un bu algıyı mesela nasıl büyütecek? Hani onun bu karar sanki hani onun yüzünden verilmiş gibiye geliyor ya. Bilmem bana
1: Tamam
0: o
1: zaten
0: kısmı
1: oralarda
0: şey gelmiyor.
1: hemfikiriz. Oralarda hemfikiriz. Oralarda hemfikiriz. Oralarda
0: Çünkü
1: Beşiktaş'ın gittiği yer bence doğru değil.
0: Ali abi bu
1: Bu konuyla
0: konular bu
1: alakalı
0: tarz
1: olarak.
0: disiplin konularında seven insanlar var. Tahir Kum da onlardan biri. Yani
1: Evet.
0: Tahir Kum ilk defa bir oyuncunun ceza alması gerektiği ya da almaması gerektiğine dair şeyler söylemiyor. Tahir Kum
1: Hı.
0: sürekli bunu yapıyor. Bunun
1: Hı.
0: üzerinden zaten gördüğüm kadarıyla para kazanan biri.
1: Tamam.
0: Saha içini yorumlayan biri değil çok fazla.
1: Tamam.
0: Adam zaten hep bunu yapıyor. Bu
1: Tamam.
0: sefer de bunu yapmış.
1: Hı
0: Yani
1: hı.
0: geçtiğimiz dönemde yaptıklarından özünde farklı olan kısım belki şeydir. Hani cezayı normalden daha önce açıklamak. Onu da daha önce yaptı mı bilmiyorum. Belki daha önce de böyle
1: Şimdi
0: şeyleri
1: yaptı.
0: var.
1: Şimdi yaptı. Şimdi yapması demek işte şüpheleri arttırır. Ben de onu bahsediyorum. Yani

0: Bunu Beşiktaş'ın normal bir Vlahovic ceza almalı, ceza almamalı tartışması olarak görmemesi anormal değil diyorum. Ama Beşiktaş'ın açıklamasının gittiği yer yanlış diyorum ben de. Yoksa buralarda senle çoğunda hemfikiriz. Ya burada suç. Nasıl suç? Anlatabildim mi? Onu düşünürsün. Mesela borsa olayı da çok ikna edici değil.
1: Ne oldu yani Vlahovic? 3
0: Anlatabildim mi?
1: saat
0: O da
1: önce
0: ikna edici
1: açıklandı.
0: değil. Ama işte diğer tarafta Beşiktaş'ın da hem üzerine gitmesi gereken konu PFDK'dan nasıl sızdı? Oraya bir sert çıksana. Orayı söylesene. O zaman TFF'nin sen hangi kuruluna güveneceksin?
1: Aynen, mesela cezayı açıklayan PFDK'ya bir şey yok. Tahir Kum
0: Aynen.
1: üzerinden,
0: İşte ben
1: yani bu hani MHK'yı eleştirip TFF
0: aynen
1: eleştirmemenin bir
0: onu
1: başka
0: anlatmaya
1: versiyonu
0: çalışıyorum.
1: oluyor.
0: Sen de ki PFDK'ya kardeşim siz nasıl kurumsunuz? Siz daha resmi kararınızı açıklamadan 1,5 saat önce çarşaf çarşaf sosyal medyada Vlahovic'in alacağı cezayı açıklıyorlar. Böyle şey mi olur? E bunu açıklayan adam Vlahovic ceza alsın diye sürekli yayın yapıyor. O zaman ben burada bir şey ararım diyor Beşiktaş. Ama bunu söylerken de işi borsaya getiriyor. Tahir Kum'a hakarete varan şeyler kullanıyor. Üslup olarak. Doğru değil. Çok yanlış. O yüzden böyle bir şey olmuş. Nasıl söyleyeyim? Hani bence olayı çözümlemekte mi diyeyim? Artık ya da analiz etmekte mi diyeyim? Biraz hedefi yanlış Beşiktaş belirlemiş gibi görüyorum ben burada. Benim gördüğüm bu olayla alakalı olarak.
1: Yine başka bir örnek aklıma geliyor. Ali abi yakın zamanda dikkatimi çekmişti. Bu Beşiktaş Başkanı Serdal Dalı sevk edildi. PFDK'ya ceza aldı. Sonra tahkimde iptal oldu. O sürece de tekrar bakacağım ama mesela ondan sonra yine orta çizgide yazan hani Murat Özen'in bir tweet'i, işte tahkim kurulunda şu var, Beşiktaş'ın haklarını savunuyor diye cezanın kalkmasını o sağladı. Yani burada bir net güç savaşı var. Tahir Kum da bugün disiplin kurulundan haber alır. Beşiktaşlı muhabirler de tahkimden haber alır. Galatasaraylısı da ya da tarafsız biri de yine kurullar içerisinden, federasyon içinden haber alır. Almaya da devam edecek. Hani ben bu gazeteciliği çok tutmasam da haber alıyor insanlar. Transfer de nasıl bir şeyse önceden bildirmek, cezayı önceden bildirmek de bir habercilik refleksi. Dediğim gibi ben bunu çok tutmasam
0: Ya
1: da.
0: bunu yapan hukukçular ve bunu yapan insanlar karar veriyorlar. Aradaki farkı ortaya koymamız gerekiyor.
1: Diğerleri de
0: Bu
1: karar veriyor. Herkes bir karar veriyor
0: abi
1: abi.
0: transferle aynı olur mu Mert? Biri diyor ki biri oynayacak, oynamayacak. Orada bir şey var, güç var. Transfer ayrı bir şey. Transfer bir karar. Bir tercih daha doğrusu. Şimdi burada bir oyuncu disipline sevk edilmiş. Sen oyuncunun hangi maçta oynayıp oynamayacağına karar veriyorsun. E bir zahmet çeneni de sıkı tut ya.
1: Ali abi katılıyorum. Zaten tut, onu kim sızdırdıysa bence o kişiyi görevden al disiplin konudaki.
0: Tamam.
1: Bak tamam mı? Ama zaten burada şey mi? Karar zaten veriliyor. Çok kararlar var. Büyük ihtimal Vlahovic önce verdiler. Tahminimce söylüyorum. Onu sızdırdılar. Sonra da diğer kararları verdiler. Yani olmayan bir şeyi de vermediler. Hani Tahir Kum'a öyle verildi diye karar böyle çıkmadı. Zaten o karar verilmiş bence o anda, Tahir Kum'a iletildiği anda. Sadece
0: Evet.
1: bunun yazılı olarak paylaşılması, bir sürü disiplin kararı olduğu
0: Evet,
1: için
0: tamam.
1: uzadı.
0: Evet.
1: Zaten karar verildi.
0: Evet.
1: Bittikten sonra zaten sızdırıyorlar
0: Evet.
1: olayı. Heh. Yani burada
0: Yani.
1: tamam, zaten 3 saat sonra kamuoyu öğrenecek. Hani
0: E tamam
1: burada
0: 3 saat sonra öğrensin o zaman
1: katılıyorum.
0: Mert.
1: Zaten diyorum ki abi
0: Yani
1: bak, o
0: anladın mı?
1: kişiyi, sızdıran kişiyi
0: Heh.
1: görevden alabiliyorsan neyse.
0: Evet.
1: Onda hemfikirim. Ama zaten olabiliyor yani, önceden insanlar haber almak,
0: Tamam
1: habercilikte bu
0: burada
1: deniyor.
0: zaten şu an seninle konuşurken
1: Yine Tahir Kumluk bir şey yok.
0: çoğu kişi bu karar Tahir Kum aldırttı demiyor ki.
1: Tamam,
0: Orada
1: yine
0: değiliz
1: Tahir
0: ki.
1: Kumluk bir şey yok diyorum. Aynı şey. Tahir Kum kendisine sızdıran haberi paylaşıyor. Gazeteciler kendisine sızdıran transfer haberini paylaşıyor. Kendisine sızdıran kadro dışı haberini paylaşıyor. Kendisine
0: Tamam ama bak
1: sızdırılan...
0: aynı zamanda şu ihtimali kaçırıyorsun. Bu cezanın bu şekilde verileceğini bilip Tahir Kum'u da o şekilde manipüle edebilirler. İşin o kısmını da atlama.
1: Tamam, edebilirler. Herkesi manipüle
0: Tamam.
1: edebilirler.
0: İşte
1: Zaten perde arkasında neler neler
0: Beşiktaş da onu
1: dönebilir,
0: söylüyor
1: biliyorum.
0: yani. Tahir Kum'un kullanıldığını iddia ediyor. İşin o kısmı da var. Yani o kısmı da tamamen görmezden
1: Olabilir
0: gelemeyiz.
1: ama ben Tahir Kum'u takip ettiğim için sen etmiyorsun. Ben ediyorum Tahir Kum'u takip. Her tweetini de aşağı yukarı biliyorum. Genelde bu işlerde zaten kafa yoran bir adam. Yani kullanılıyorsa Fenerbahçe, Galatasaray için daha önce geçmiş örneklerde de sadece Beşiktaş'a özel bir kullanılmada yoktur. Beşiktaş yani burada bence hedef şaşırtıyor. Çok net şekilde. Tahir Kum üzerinden. Yani bence doğru yapmıyor bu politikayla. Tahir Kum'a da bir güç devşirdi bence. burada. Daha hedefe

0: gitmek yerine şu an biz de yan yolu konuşuyoruz.
1: Yani hedef şaşırtması Beşiktaş'ın ama işine gelecek bir şey değil.
0: O
1: O zaman
0: zaman gitsin hedefe.
1: Beşiktaş analizi yanlış yapıyor demek gerekir bence.
0: Koskoca Beşiktaş sence bu kadar bir konuda nasıl analiz yanlış
1: Çünkü
0: yapıyor?
1: Beşiktaş'a kim daha fazla zarar verir?
0: Beşiktaş mesela TFF Başkanı ile ilgili analizi sence yanlış mı yapıyor? TFF Başkanı istifa diyemiyor.
1: Hayır, Tayyip Kum
0: Sence
1: üzerinden gitmesi Beşiktaş'ın ne yararı olacak?
0: bilmiyorum.
1: Onu ben merak ediyorum. Yani bu şeyde hedefi şaşırtıyor diyorsun ya.
0: Evet, çünkü karar değiştiremeyecek. Birini asıp kesti şu anda. Taraftara güzel oynadı Tayyip Kum üzerinden. TFF'ye ya da Disiplin Kurulu'na bir şey diyemedi işte. Ama birine bir şey dedi. Şu an taraftarın hoşuna gidiyordur. Bir de tahkimden karar bozulursa.
1: Çok benim aklıma yatmadı bu şey ya. Bu kısım.
0: O zaman niye Tayyip Kum üzerinden gidiyor işte? Niye Disiplin Kurulu üzerinden gitmiyor Beşiktaş?
1: İşte
0: Yani nasıl
1: bilemiyorum.
0: yanlış okuyabilir abi? Koskoca Beşiktaş kulübü bu kadar deneyimli. Burada yanlış okunacak bir şey yok yani. Disiplin Kurulu veriyor kararı. Tayyip Kum vermiyor. İstediği kadar algı yaptırsın. Algıyı yaptıran kim? Tayyip Kum mu? Ona yaptıranlar mı? Asıl hedef ona yaptıranlar olması lazım. Tayyip Kum değil. Burası oturuyor herhalde. Bunu bilmiyor mu Beşiktaş yönetimi? Ona yaptırıldığını söylüyorsa. Yaptırana gideceksin. Yapana değil. Bence. Bilmiyorum, bu konuda fazla yükseldim galiba da
1: Olabilir. Yani
0: bana, benim
1: olabilir
0: aklıma hiç
1: ama
0: yatmadı.
1: hani Tahir Kum dediğin zaman hedef şaşırtarak işte eline geçen ne sorusunun cevabı sen diyorsun ki taraftara bir şey verdi. Yani bilmiyorum. Orası bana çok oturmadı. Orası bana çok oturmadı. Ha, PFDK'ya neden çıkışmıyorsun?
0: Sızdıranlara, Tayyip Kum'a sızdıranlar niye değil de sızan.
1: Neden çıkışmıyorsun? Neden bunu yapmıyorsun? O daha güzel bir soru.
0: Yani bende oturmuyor hiçbir türlü, o yüzden. Şimdi sıcak bir haber daha var. Murat
1: Ne
0: Özen,
1: oldu
0: az önce
1: gene?
0: kendisini andım. O da bir tweet atmış. Özel bir haber olarak 9 dakika önce. Beşiktaş tahkime savunmasını sundu diyor. Vlahovic'in net bir şekilde ceza almaması konusunda vurgular var. Savunmamız bu çerçevede oldu. Beşiktaş cezanın ivedi şekilde Erzurumspor maçından önce kalkmasını istiyor. Gün içerisinde takip kurulunun kararı bildirmesi bekleniyor demiş. Ki orta çizgi az önce verdim. Büyük ihtimal Murat Özen'in özel haberiydi yine. Bir maç ceza
1: Ne diyorsun
0: alacağı.
1: böyle bir ihtimal için?
0: Kalkması mı? Hukuken mümkün mü bilmiyorum. Tam cezanın kalkması. İndirim oluyor da ertelemeli belki, bu Şampiyonlar Ligi'nde olan gibi herhalde en iyi ihtimal o olur diye. Bu, ama hukukçu değilim. Belki de yorum yapmasam daha iyiydi de. Klasik Türk mantığı, bilmiyorum diyemiyorsun. Bir şey yorum yapıyorsun.
1: Ya öyle ya da böyle. Hani
0: Yani benim bildiğim
1: sonuçta
0: kadarıyla zor sıfıra
1: hep bir
0: inmesi.
1: kılıfına uyduruyorlar ya istedikleri zaman.
0: Ertelemeli
1: Ha.
0: olur gibi geliyor bana. Olursa en iyi senaryo. Onun
1: Olur
0: üstüne
1: mu
0: geliyor.
1: sence peki?
0: Burası Türkiye abi. Yani
1: Olmalı mı?
0: olmamalı.
1: Olmamalı.
0: Veriyorsan veriyorsun abi. Bu sezon senle konuştuk. Disiplin çok ağır ceza veriyor. Tahkim kaldırıyor. Disiplin ağır ceza veriyor. Tahkim kaldırıyor. Bu kadar da olmaması lazım.
1: Fark olmamalı diyorsun.
0: Olmaması lazım, ama bu sezon çok olduğu için disiplin böyle verdi. Tahkim kaldırırsa ya da ertelerse de niye şaşırayım yani, hiç. Şaşıracak bir şey yok diye düşünüyorum. 9:21 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor. Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.

0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
3: Alternatif piyasalar bölümüne geldik. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 77.391 dolardan işlem görmekte. 80.000 dolara fiyat hala yakın ama bu haftanın sonuna doğru kademe kademe 77 bin dolara kadar fiyat geldi. Hatta gece yarısı 76.500'ü görmüş en dipte. Oradan da ufak bir tepki aldığını görüyoruz. TL olarak da 3.751.333'te.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.

0: Evet, 9.24 saatlerimiz. Az önce Vlahovic konusunu konuşurken ben bir tereddüt ettim bir konuda da. Şimdi ona tekrar bakıyorum. Vlahovic hakaretten mi sevk edilmişti?
1: Bilmiyorum ki.
0: Hakaretten sevk edilip ben o yüzden iki maç falan diye ilk başta düşündüm. Oradan bire indi diye. Şimdi sportmenle aykırı davranıştan, hareketten ceza çıktı. Çünkü hani minimum
1: Bazen
0: iki maç
1: öyle de
0: ceza
1: yapıyorlar.
0: alacağı
1: Bazen
0: konuşuyor.
1: öyle de yapıyorlar.
0: İşte o da oldu
1: O
0: galiba.
1: da
0: Şimdi
1: oluyor.
0: bak ona tabii konudan başka yere odaklandık da.
1: Sevkle ceza maddesi farklı olabiliyor. Onu da defalarca gördük. Ben
0: Galiba
1: işte zaten o yolda bıraktım bu işleri. Süre zaman içerisinde. Yani o kadar inancım yok ki PFDK ve tahkime. Tamamen duruma göre hareket ettiklerini düşündüğümden. Mesela sen zaman zaman söylüyorsun işte 2 ila 5 maç arasında gözüküyor diyorsun maddeye göre.
0: İki
1: Hani
0: maça
1: o kadar şey ki geçmiyor ki bana o. Çünkü orada karar tamamen kendilerinin. O kadar güzel kılıfını uydurabiliyorlar. İstedikleri zaman. O yüzden ben yolda bıraktım. Hangi maddeden sevk edildiği, mesela hangi maddeden ceza aldığı, o maddenin kaç maç ceza gerektirdiğini bence bizim PFDK ve tahkim nezdinde hiçbir değeri yok.
0: evet, biz cezayı veriyoruz, ona göre açıklamasını
1: Evet,
0: yapıyoruz. Hani
1: aynen.
0: bir maç verelim,
1: Aynen.
0: nasıl yaparız? Şu
1: İki
0: işte
1: maç
0: tersten
1: çok,
0: gidiyor.
1: mesela iki maç çok olur.
0: Aynen, iki
1: Üç
0: maç
1: maç
0: çok olur.
1: ağır olur. Üç maç veririz, bir maça indiririz gibi. Sanki böyle şeyler konuşuluyor da ötekileri de ona göre uyduruyorlar gibi bir durum var Türkiye'de. Gerçekten ben bak çok içten söylüyorum. Yani süreç içerisinde o haberleri takip etmeyi bıraktım. O yüzden mesela sen söyleyince hangi maddeden sevk edildi? Hiçbir önemi yok benim için.
0: Aynen, niyet bir maç vermekse
1: Evet.
0: 2-5 olanı bile bire uydurabilirsin ki bu arada oradan yine cezayı 2 maç verip işte tahrik indirimiyle bir maça da indirebilirsin.
1: Aynen öyle.
0: Mesela o da var, o da çok
1: Tamamen
0: yapıldı.
1: elinde oynayabilirsin.
0: Aynen. Biz tersten gidiyoruz orada ceza konusunda. Yani yurt dışında tahminen ilk önce o maddelere bakıyorlar. Öyle ceza çıkıyor. Biz cezayı belirleyip maddeye gidiyoruz. Ben de öyle inanıyorum. Mert Bey kardeşim, sanki Türkiye'de değil de Norveç'te yaşıyormuş gibi yorumlar yapıyorsun. Bazen gerçekten bilerek mi yapıyorsun yoksa anlamamazlıktan mı geliyorsun? Çözemiyorum demişti. Az önceki konuyla ilgili ben Norveç'ten değil Türkiye'den bildirdim.
1: Türkiye'den yayın yaptım.
0: Türkiye'den yayın yaptım. Size Norveç geçmiş olabilir de hiç alakası yok. Gerçekten Türkiye.
1: Oy oy oy.
0: Değişik bir konu ama bakalım bugün tahkimden de bir karar açıklanacak. Hani ya erteleme ya artık kaldırma ya da yok onadık diyecek. Üç ihtimal var benim gözümde şu anda. Onu gün içerisinde göreceğiz. Beşiktaş'tan da bakalım sonra bir açıklama belki gelir. Konuyla ilgili
1: Kesin
0: peki
1: gelir.
0: işte dün de gelmesi lazımdı.
1: Kesin
0: Tayyip'im
1: gelir.
0: değil PFDK için.
1: Yok
0: Aslında
1: yok
0: dün
1: şeyle
0: gelmesi
1: alakalı.
0: lazımdı.
1: Tahkim kararı açıklandıktan sonra da gelir. Tahkim'den bağımsız.
0: İşte
1: O
0: dün
1: konudan
0: de
1: bağımsız.
0: gelmesi lazımdı aynı mantıkla. PFDK ile ilgili. Tahkim çünkü işin son kısmı. İlk kısma,
1: Kesin
0: ikinci
1: gelir.
0: kısmaya da. Yok gelir gelmez diye demiyorum ben. Gelebilir. Ama dün de gelseymiş keşke diyorum. Madem böyle bir durum var. Peki maça dönelim mi? Dönebileceksek.
1: Hangi
0: Bugünkü.
1: maça?
0: Bugünkü.
1: Beşiktaş Erzurum maçına mı?
0: Beşiktaş Erzurum maçı var bugün biliyor musun? Saat 20'de.
1: Saat
0: Gidiyor
1: 20'de
0: musun?
1: biliyorum. Gitmiyorum. Biliyorum. Beşiktaş açısından bir süreden beri söylediğimiz bir şey var. Aslında genelde kötü sonuçlardan sonra Beşiktaş'ın ne yapacağı üzerine konuşmuştuk. Fakat aynı şey ligde başarılı olmak için iyi sonuçlardan sonra da geçerli. Çünkü çok konsantre olduğun ve kazandığın bir derbinin ardından oynayacağın karşılaşmanın da önemi işte serinin devam etmesi, o özgüvenin devam etmesi, ligdeki iddianın devam etmesi açısından bu tarz karşılaşmaları da çok önemli hale getiriyor. Aslında bütün bu söylediklerimizden ortaya çıkan sonuç zirvede olabilmek için, şampiyon olabilmek için gerçekten takımların sezon konsantrasyonu yüksek olması lazım. Yani iyi giderken de dur işte biz derbiyi kazandık, Erzurum'u nasılsa yeneriz mantığının oyunculara pek geçmemesi gerekiyor. Anlatmak istediğim o. Şampiyonluklar iyi serilerle kazanılıyor. Yani sen bugün 8-9 maç oynadığında eğer bu karşılaşmalardan 7 galibiyet çıkartabiliyorsan arada mutlaka takılacaksın. Bir sonraki serinin de benzer şekilde olması lazım. 10 maçta 7-8 galibiyeti gene kovalıyor olman lazım. O yüzden bugün Beşiktaş için Erzurum maçı da son derece kıymetli, son derece değerli. Çünkü geçen hafta Beşiktaş taraftarını zirvede olabileceğine ikna etti. Oynadığı oyunla aldığı sonuçla. Şimdi onu geliştirmesi gerekiyor. Erzurum açısından tabi sezon başlangıcı zor oldu. Fakat geçen haftaki galibiyet önemliydi. Biraz rahat bir nefes aldılar. Ben de o karşılaşmayı kısmen takip ettim. Söyledim de. Yani hücum hattı tabi enteresan şekilde 37-38'lik Orhan Ovacıklı'yla bu takımda yaklaşık 1500 tane gol atmış Eren Tozlu'ya dayalı bir durumu var gibi gözüküyor Erzurumspor'un. Zaman zaman sen Erzurum Galatasaray maçı için söylemiştin. İyi pas organizasyonu var demiştin. Doğru. Zaman zaman iyi pas yapıyorlar ama fakat onu da bir sonraki aşamaya geçirmekte biraz zorlanıyor açıkçası Erzurumspor. Örneğin Gençler Birliği deplasmanında 1-1 berabere kalırken işte Gutas'ın bir hatasıyla Eren Tozlu golü atmıştı. Ondan sonra Erzurum biraz daha geride kabul edip Gençler Birliği baskısı görmüştük. Gençler Birliği çok ekstra bir gol atmasına rağmen ikinci golü de bulmuş. Çok ince bir farkla ofsayda takılmıştı orada. Ne demek istiyorum? Yani Erzurumspor savunma disiplinini şu an bence ligin pek seviyesinde uygulayamıyor. Galatasaray maçında hata yapan kaleciyi kesti hoca. Artık başka kaleciyle oynuyor. O bir avantaj oldu çünkü orada çok bireysel hata olmuştu. Fakat bugün Erzurumspor'un puan alması için hem işin hücum tarafında bir tık daha üzerine çıkması lazım hem de işin savunma tarafını şu ana kadar yaptığından çok daha iyi yapması gerekiyor. Beşiktaş açısından da formülü basit. Yani konsantrasyonunu ve oyun isteğini, iştahını yüksek tuttuğu sürece Beşiktaş Erzurumspor karşısında çok zorlanmaması gerekir. Aynı zamanda Beşiktaş üst üste eleme karşılaşmaları ve beraber lig oynamıştı. Şimdi biraz daha rahat bir dönemde. Yani geçen hafta oynadı, dinlendi. Şimdi bu karşılaşmayı oynuyor. Biraz daha fiziksel olarak da oyuncular rahatlamıştır. Örnek veriyorum, Salih'in üzerine bir yük binmişti. Olaytan'ın üzerine, Orkun'un üzerine bir yük binmişti. Zaman zaman konuşuyoruz Orkun'un maç sonlarında zorlanması. Salih'in, Olaytan'ın çok yüksek performansla oynaması. Bu hafta biraz daha sakin geçmiştir Beşiktaş açısından. Mutlu geçmiştir. Bugün okuduğum kadarıyla biletler bitmek üzere. Ya da bitti. Dün o bir site var yani böyle kaç bilet satıldığını veriyor.
0: Doluluk oranı.
1: Doluluk oranını veriyor. Oran. O bayağı bitmeye yakın göstermişti. Bugün tabii derbi galibiyetinin etkisiyle iyi bir taraftar kitlesi olur.
0: Vlahovic konusunda belki etkisiyle.
1: Mutlaka olur. O yüzden Beşiktaş açısından ben standartına yakın bir oynarsa çok zorlanacağı bir karşılaşma olacağını zannetmiyorum.
0: Yani şunu soracağım ama çok klişe bir soru olacak da Vlahovic'in yokluğu bugün herhalde çok etkilemez. Oh'un performansı belli bir seviyenin üzerinde sonuçta.
1: Evet.
0: Bir Vlahovic değil ama
1: ama işte Vlahovic'in de mesela ritim bulması açısından yani çünkü hat-trick yaptı. Derbide gol attı. Şimdi bir iç saha karşılaşması. Yine uygun diyebileceğim bir rakip. Neticede Atlik'ten gelen bir takım. Erzurumspor. Golcüler için hani gol atmak, devam etmek, oynamak önemli. Şimdi o ritmi bulması gerekiyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü kısa süre sonra milli ara var. Yani Beşiktaş iki maç daha yapacak. Milli araya girecek. O yüzden hani Vlahovic'in olmaması belki Beşiktaş'ı takım olarak etkilemez ama Vlahovic'in daha iyi olmasını biraz daha bence geriye iter.
0: Yani bu maç bir 60 dakika oynayıp hafta içi Marsilya maçı var. Ahmet deplasmanı var. Fikstür de yoğun. Vlahovic de daha yeni toparlanıyor. Daha iyi bir senaryo olabilirdi. Evet. Şu anda da iyi tarafından bakarsan biraz daha belki koruyacak. Belki bir yük binmişti. Tam hazır olmadığı için Vlahovic.
1: O da olabilir. Çünkü dikkat edersen mesela Trossard da çok hızlı başlamadı. Ama oynadıkça Trossard'ın farkını, kalitesini görmeye başladık.
0: Ama o da bir maçı böyle pas geçmişti. Avrupa revanşı mıydı?
1: Geçti. Zalgiris maçında oynamadı.
0: Yoktu değil mi o maçta?
1: Ama hani yavaş yavaş o beklenen kalitesine yaklaştığını gördük oyuncu hazır oldukça. Mesela bugün de Trossard karşılaşmada Beşiktaş'ın en büyük silahı gibi gözüküyor.
0: Bugün ona Uattara eşlik edecek. Sol bek Rıdvan'ın sakatlığında. Bir Doğru. de Vlahovic'in olmayacağını söyleriz. Belki ufak bir stoper dokunuşu.
1: Olabilir.
0: Belki yani yapabilir. Agbadu'ya 4'te 4 şans verdi ama Calo ve Emirhan'a 2'şer şans geldi. Bugün orada bir dokunuş maksimum olur. Ama onun haricinde merkeze dokunması pek bence olası değil. Ama hoca farklı bir Şimdi bakış açısında olabilir tabii.
1: Maçı Beşiktaş Cuma oynuyor. Avrupa maçı Perşembe olacak. Hı hı. Yeteri kadar çok fazla süre var. problem yok. Ama Ahmet maçını hem deplasmanda pazar oynayacak. Çünkü milli araya giriyoruz. Dolayısıyla bugün mesela oyunculara örnek veriyorum, Beşiktaş oldu da işler istediği gibi gitti, maçı erken kopardı. Artık Ahmet maçı için bir şey yapamıyorsun. Sadece bugün Beşiktaş sakatlık riski olduğu için oyuncuyu kenara alır.
0: Yani dinlenmeyle
1: alakası değil, yok artık. Beşiktaş'ın yani bugün yapacağı hiçbir değişiklik. Oyuncu çok yoruldu. İşte Marsilya maçında performansı düşer, değişikliği 6 gün var. Marsilya maçına çok uzun bir süre. Hı hı. Evet. Ama Marsilya maçı mesela bütün eforu harcayacaksın. Bayağı efor harcayacaksın. Ondan sonra Ahmet deplasmanı şimdi riskli. Nereden baksan riskli. O yüzden mesela burada rotasyonsuz kadro, Marsilya'da rotasyonsuz kadro, büyük ihtimalle Ahmet'te rotasyonlu kadro göreceğiz.
0: Rotasyon bekliyorsun o maç için.
1: Tabii Ahmet'te bekliyorum.
0: Marsilya maçı içerideydi değil mi?
1: İçeride.
0: Bir seyahat yok en azından. İçeride. Ahmet seyahati olacak Beşiktaş'ın. Diyelim 9.35 son aramıza gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.37 saatlerimiz, programın son bölümüne geldik. Bugün Beşiktaş kendi evinde Erzurumspor'da.
1: Şunu bize tercüme edebilir misin?
0: Oynayacak. Kolpo su kolpo daroma kevale. Yok edemem. Roma'yı biliyorum.
1: Yazsana eğer şey yazabilirsen.
0: Tabii yazalım. Kolpo su kafa kafaya derdim atsam ama kevale. Türkçesi ne? Bir başlık şu anda ekranda İtalyan bir gazetenin Fenerbahçe-Roma maçı için kullandığı başlık. Hangi gazete olduğu yazıyor mu?
1: Yazmıyor ama sanki La Gazzetta mı?
0: Roma'dan darbe üstüne darbe, işte buna değer tarzı bir şeymiş. Kolpo su kolpo, darbe üstüne, vuruş üstüne vuruş anlamına geliyormuş.
1: Yok, olmadı.
0: Ne anlamda olmadı?
1: Yani
0: Roma ne yaptı da böyle darbe üstüne darbe dünkü maçta?
1: Roma'dan darbe üstüne darbe anlamına mı geliyor?
0: Öyle yazmış yapay zeka Google'ın Gemini herhalde bu.
1: Başka bir şey olması lazım.
0: Roma'dan darbe üstüne darbe, işte buna değer. Bilmiyorum.
1: Oturmadı bende.
0: Bende de oturmadı da işte çeviride de böyle çıktı. Yapay zekanın çevirisi. Bugün maç var. Hakemler de açıklandı. Hakemi görmüşsündür. Gürcan Hasova.
1: Evet.
0: Karşılaşma iletecek.
1: Evet.
0: Hakem. Bu maçlarda ne kadar tecrübeli tabii tartışılır. Kariyerinde Gürcan Hasova'nın bir...
1: Geçen sene galiba bir Beşiktaş maçı yönetmiş.
0: Aklında mı kaldı? Ha. Haberlerde mi şey yaptı?
1: Evet, dün bana biri söyledi, hatta haberlerde de değil.
0: Bu sezonki üçüncü maçı olacak. Bir Trabzon maçında düdük çalmış.
1: Hangi maçı yönetmiş Trabzon'u?
0: Kasımpaşa ilk hafta. O karşılaşmayı yönetmiş. Gürcan Hasova. Geçen sezonda Süper Lig seviyesinde 6 karşılaşması var.
1: Beşiktaş maçı var mı?
0: Samsun deplasmanında 2-1 tamam. Kaybettiği maçı Beşiktaş'ın yönetmiş. 17. haftada ilk kez geçen yıl görev almış. Toplamda 6 maç. Bu sezonun 2 maç. Süper Lig'de yine riskli bir at ama dün Anthony Taylor'ın da bir videolu açıklaması vardı ama dünkü günden de açık söyleyeyim dinlemedim.
1: Ben de dinlemedim. Ben de izlemedim.
0: Dinlemedim yani. Ama dinleyenlerden işte Ömer Faruk Ünal galiba bir yere kadar iyi getirdi de şeffaf bir hakem atama, performansa dayalı bir hakem atama prensibimiz var dediği noktada beni kaybetti diye bir şey
1: bizim
0: yazmıştı.
1: Sistemin adı neydi?
0: FETAS, Ferhat sistemi. Öyle diyorlar ya, FETAS. VETAS mıydı?
1: Bilmiyorum ki.
0: Veri VETAS'tı herhalde, VETAS. Neyse, bir sistem var, bir şekilde atıyorlar. Gürcan Hasova çıktı Beşiktaş'ın kaderine. Cumartesi 17'de iki maç var. Eyüp Spor, Çaykur Rizespor, Oğuzhan Aksu, Samsun Spor, Çorum, Ali Şansalan. 20'de yine iki maç. Alanya Spor, Göztepe, Ozan Ergün. Ozan Ergün
1: geri
0: dedik
1: döndü.
0: Dedik geri döndü adam 5. haftada Süper Lig'e. Cezası bitmiş demek ki. Konya Spor, Trabzon Spor, Reşat Onur, Coşkun Ses. Bir başka iddialı atanma dört büyüklerden Trabzon'un maçına.
1: Mesela Trabzon Spor bu haftayı çok sakin geçirdi. Farklı galibiyetin etkisiyle yeni teknik direktör baskısı da oluşmadı Trabzon'da. Eğer Trabzonspor Konya'yı da deplasmanda mağlup edebilirse Hüseyin Hoca için daha fazla ses yükselecektir.
0: Evet.
1: Ama Trabzonspor yönetimine de ekstra bir hafta daha milli araya gidene kadar süre verir. Eğer tersi olursa Konya Spor'un da çünkü çok galibiyete ihtiyacı var. Tersi olursa da Trabzonspor'da o süreç hızlanır diye düşünüyorum. Enteresan maç olacak.
0: Bu hafta içi bazı haberler çıktı yurt dışı kaynaklı. Guardiola gibi, işte Gerrard gibi haberler. Şu an hala çok sıcak bir isim yok benim anladığım kadarıyla Trabzonspor'da. Daha çok dediğin o Hüseyin Çimşir'in kalma ihtimali üzerinden.
1: Bir de dün Milliyet'te Pioli haberi vardı.
0: Pioli.
1: O çıktı. Dün onu gördüm ben. Ama genelde sakin bir hafta geçirdi Trabzonspor. Evet. Şimdi geçen haftaki oyun tabii skor iyiydi Trabzonspor adına. Bu hafta çok ihtiyacı olan bir takım karşısında ama kırılgan bir takım karşısında Trabzonspor bir avantaj yakalayabilir. Konya Spor gerçekten yani İlhan Polut için artık son şans demek çok yanlış olmaz. Türkiye'de. İşte sen geçen seneki istatistiği de katıyorsun işin içine konuşurken. Hem haklılık payı var hem yok bence. Ama öyle de değerlendirebilir.
0: 7 maç oldu
1: kaybediyor. Konyaspor yönetimi.
0: Sayasın.
1: Bakalım yani o maç yani Trabzonspor ilk gol atan taraf olursa Konyaspor çabuk kırabilir. Konyaspor direnç kazanırsa maçın içinde kalabilir diye düşünüyorum. Direnç kazanması da maçın belli bir süre berabere gitmesi ya da Konyaspor'un golü bulmasıyla alakalı. Ama maç başladı. İlk golü Trabzonspor atarsa Konyaspor deplasmanı Trabzonspor için düşünüldüğünden daha kolay geçebilir diye düşünmekteyim. Ki işte bir de artık her maçta

0: söylemek lazım. Salah faktörü var. Bu bir gerçek. Şu an Trabzonspor'un hücum hattında Salah'ın farkını görüyoruz. Geçen hafta Onuachu'nun devreye girmesi de Trabzonspor için büyük bir artı.
1: Gerçi o bir rahatsızlık yaşadı. Hafta içi antrenmanlara başladı. Belki yedek başlar, riske sokmaz. Hüseyin Çimşir, Frankulino da girdikten
0: Evet,
1: sonra o da etki bıraktı.
0: Frankulino da etkili olabileceğini gösterdi. Trabzonspor favorisi tabii maçın.
1: Saviola da takıma çalıştı. Malinovski de tam emin değilim. Daha hala başlamıştı en son okuduğum kadarıyla. Pazar 17'de Gençler Birliği Kasımpaşa Yasin Kol. Pazar 22 maç Galatasaray Kocaelispor Atilla Karaoğlan. Pazar yine aynı saat Ahmet İstanbul Başakşehir Cihan Aydın. Hafta pazartesi günü Gaziantep Fenerbahçe maçıyla kapanacak Mehmet Türkmen. Bu karşılaşmada düdük çalacak. Haftanın programı Süper Lig'de bu şekilde. Dört büyüklerin maçları birer gün arayla oynanacak. Evet, bu haftadan Fenerbahçe tabii en çok merak edilen konulardan biri olacak. İsmail Kartal'la mı bakalım maça çıkılacak? Çıkılırsa nasıl bir oyun olacak, nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Yine bir tartışma girdabına mı girecek? Fenerbahçe iyi oynarken de giriyor, kötü oynarken de artık giren bir cami haline geldi. Ne zaman bir stabil hale gelecek? Merak konusu, en çok ihtiyacı olduğu şey o Fenerbahçe'nin, ama
0: Mevcut şartlarda olmaz Mert.
1: bir türlü oturtamadı o istikrar.
0: Mevcut şartlarda olmaz. Ne yazık ki.
1: Yani şu an hala erken. Bu İsmail Kartal şeyi de sıcağı sıcağına oldu. Kolay değil yani buradan hemen bir stabil duruma
0: Tabii.
1: dönmek. Stabile doğru gitmenin şeyi, yolu tabii galibiyet. Fenerbahçe'de Gaziantep maçında bir problem yaşamaması. O maçtan sonra da zaten hafta içi bir Avrupa karşılaşması yok. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde milli ara dönüşü oynayacak ve aslında fikstür olarak da güzel bir maçla milli araya gidiyor. Eyüp de kendi evinde oynuyor Fenerbahçe. Kimse orada bir,
0: Gaziantep Eyüp.
1: evet, Gaziantep de normalde kırılgan bir takımdı ama Orhan Ak'la onlar da ilk maçta şaşalı bir ilk yarı performansıyla Göztepe'ye 4 attılar. Şimdi onlarla deplasmanda oynayacak Fenerbahçe. Bir 2'deki biraz daha işleri tabii rayına oturtur Fenerbahçe'de, ama aksi bir sonuç yine bir girdap demek olacak Fenerbahçe için.
0: Galatasaray'da Osimhen gene yok. Doğru mu?
1: Olduğuna dair bir şey okumadım. O yüzden dediğin gibidir. Tamama not almamışım. Osimhen'le ilgili bir haber dikkatimi çekmemiş dünden bugüne.
0: Zaten büyük ihtimalle hani iyileşir gibi olsa da çok riske etmez Galatasaray. Osimhen'i iç sahadaki Kocaelispor maçı için.
1: Deplasman olsa belki Kocaeli geçen yıl kaybetmişti Galatasaray,
0: Aynen.
1: ama iç
0: Biraz
1: sahada
0: daha zor bir maç olsa ya da lig işte biraz daha yolunu almış olsa Osimhen'i riske etmeyi düşünür ama şu ara onu yapmaz çünkü şimdi Osimhen sezonu harika başladı. Fakat bu sakatlık konusu can sıkıcı. Geçen sene de defalarca sakatlanıp bayağı maç kaçırmıştı. Şimdi bu sene de çok iyi başlayıp bu kadar iyi başladıktan sonra bir sakatlık yaşaması biraz daha onunla ilgili olarak dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor. O yüzden öyle dediğim gibi iyileşir gibi olsa da bu maçta Galatasaray risk etmeyecektir. Ama asıl soru Osimhen'in olmadığı noktada yine Barış Alper mi? Yoksa işte Deniz Güllü ya da Leao'lu bir durum mu? Çünkü Barış Alper'in de Sporting Santrafor performansı sınıfı geçmedi. Evet belki Kocaelispor'a yeter. Ama sanki orada Okan Buruk'un da farklı bir şey denemesi daha doğru olur gibi gözüküyor. Aynı zamanda yine bence güzel bir soru. Abdülkerim mesela
1: oynayacak mı?
0: Kocaeli maçında oynayacak mı? Ona da bakmak lazım. Eğer Abdülkerim oynamazsa yine aynı tercih mi yapılacak? Jakobs tercih mi yapılacak? Yoksa yeni adını zaman zaman unuttuğum, zaman zaman da söyleyemediğim stoper mi denenecek orada Galatasaray adına? Bunlar Galatasaray'la da ilgili sorular. Kocaelispor ilk haftadaki Başakşehir mağlubiyetinden sonra toparladı. Üst üste 3 galibiyet geldi Kocaelispor'da. Savunma direnci ligin standartlarının üzerinde net şekilde onu izlerken görebiliyorsunuz. Ama Galatasaray hücumları karşısında yeterli olur mu dersen bence hayır. Bir de hücum etmekte de biraz zorlanıyor Kocaelispor. Yani Galatasaray'da ilk golü bulduktan sonra Kocaelispor karşısında ben çok zorlanmaz diye düşünüyorum.
1: Peki, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Not olarak dün Fenerbahçe'den bir Sercan Hamzoğlu'nun haberi üzerine açıklama geldi. Fenerbahçe'de de bu ara bu sağlık heyeti, bu ara değil Son yıllarda çok

0: konuşuluyor. Sağlık heyetinde kimin olduğu, neler yaptığı. Dün de Sercan şöyle bir haber yapmış. Aziz Yıldırım da bu işte sağlık kuruluşu bir araya geldi. Bu Asensio'nun, işte Osterwolde'nin süreçleri beklenenden farklı gelişti. İşte Osterwolde'yi burada gören hekimler ameliyat kararı vermedi ama yurt dışında 3 farklı yerde ameliyat kararı çıktı diyor. Asensio'da daha erken bir dönüş öngörülürken hala yok. Derbi dendi yok. İşte bu maç kadro dendi yok. İsmail Kartal hala sakat diyor. Acaba bununla ilgili bir sıkıntı mı var? İşte Aziz Yıldırım da öğrenmek istiyor gibi bir şeydi. Ama Fenerbahçe dün bunu da yalanladı. Böyle bir görüşme olmadı. İşte o firmayla koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz dendi. Ama hani somut şeyler olduğu için Osterwolde, Asensio konuları ve geçmiş yıllarda da hep sağlık heyeti Fenerbahçe değiştirildi. Buradan da Fenerbahçe sürekli gol yiyebilir sakatlık konusunda. Yani yeni bir şey sekme Fenerbahçe'de eleştiri açısından.
1: Normal. Normal. Yani Asensio'nun geçen seneden beri dönememiş olması, geçen sene yaşadığı sakatlıktan beri sağlıklı bir şekilde dönememiş olması soruları beraberinde getirir. Osterwolde konusu da öyle. Yani Osterwolde konusunda nasıl oldu da Fenerbahçe'nin söylediğiyle gerçekleşen arasında bu kadar fark var. Fenerbahçe sağlık ekibinin diyelim, Fenerbahçe'nin demeyelim. Dolayısıyla bunlar sorulur. Tabii burada işini bilmiyor, işini iyi yapmıyor ya da yetersizden çok yaklaşım farkı da olabiliyor biliyorsunuz.
0: Bilmiyor değildir
1: Tabii
0: takımda
1: öyle
0: uzman
1: düşünmek
0: isimler
1: gerekiyor.
0: yani.
1: İşte yaklaşım farkı da ama bazı şeyleri ciddi anlamda değiştiriyor. O yüzden bunun sorulması bence son derece normal, doğal.
0: Voleybolda
1: Çok
0: dün
1: affedersin. Mesela dün Batakov'la ilgili de A-Spor'daki Trabzonspor Ulaş soyadı
0: Ulaş Özdemir
1: Ulaş
0: olması
1: Özdemir
0: lazım.
1: olması lazım. Evet, doğru söylüyorsun. Özür dilerim.
0: Uğraş Özdemir.
1: Unuttum ben. O da güzel bir soru sormuş. Yani Batakov nerede? Adam sakatlandı. Yok yani. Ne kadar ağır bir sakat. Ne zaman dönecek? Bir açıklama yok. Bir şey yok. Hani oyuncu nerede, ne yapıyor? O da bilinmiyor. Böyle şeyler önemli. Yani bir oyuncunun tedavisiyle ilgili verdiğiniz karar kulübün sonuçları bile etkileyebiliyor.
0: Aynen öyle. Voleybolda geçecektim. Dün A Milli Erkek Voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçına Almanya karşısına çıktı. İyi bir başlangıç yaptık. İlk seti aldık ama diğer setlerde Almanya üstünlüğü vardı ve Almanya mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı. Grupta daha 4 karşılaşmamız daha var. Fikstürü söyledim. Bugünü bay geçiyoruz. Yarın bir maçımız var. Pazar var, pazartesi var ve çarşamba günü de gruptaki son karşılaşma oynanacak. İlk 4 sırada bitiren takımlar bir üst tura adlarını yazdıracaklar. Son 6 turuna kalacaklar. Oradan çeyrek, yarı ve final diye gidiyor. Almanya ile bu FIVB'nin sıralamasında biz arka arkayaymışız. Biz 10, onlar 11. sırada gözüküyor. Bu maç onlara kırıldı ama bir dahaki maçı hani biz kazanabiliriz. Çok sürpriz bir sonuç değil. Nasıl kaybederiz diyeceğimiz bir takım değil ama kazansak iyi olacak bir maçmış. Onu anlıyoruz. Diğer maçlarda millilere başarılar dileyelim. Son yıllarda bizi gerçekten onlar da gururlandırdı. Geçen yıl Dünya Şampiyonası çeyrek final, bu yıl Milletler Ligi çeyrek final, Avrupa Şampiyonası'nda da minimum bir çeyrek final beklemek herhalde gerçekçi bir hedef FNF'de için. Umarız da onu gerçekleştirirler. Hatta daha da ötesine geçerler. Programı kapatırken programın girişinde bir yerde galiba konuştuk. Göztepe'nin başkanı Rasmus Ankersen bu zor dönemde Göztepe için lige başlangıcı gerçekten felaket. Göztepe ilk 4 hafta sonunda sadece bir puan alabildi. 17. basamakta. O da taraftarlardan gelen soruları yanıtlamak için kamera karşısına geçmiş. 500'e yakın soru geldiğini söylüyor. Böyle birleştirmiş tabii çok sorulan, merak edilen şeylere cevaplar veriyor. Dün tamamını izleyemedim maalesef. Bugün izleyeceğim. Ama kısaca dikkat çeken bazı notlar var. Ondan bahsetmek istiyorum. Genelde Ali abi de mesela Göztepe'nin planlamasının daha iyi olabileceğini düşünen kesimden. 10 milyona sattığımız bir oyuncunun yerine 10 milyon harcayamayız. Gidip hazır bir Romulo satın alamayız. Romulo'yu henüz kimse fark etmemişken almalı, o potansiyeli görmeli ve ardından o potansiyeli gerçek bir oyuncuya dönüştürmeliyiz. Bizim Göztepe'deki modelimiz bu diyor. Her yıl operasyonel olarak 5-6 milyon euro zararımız var diyor. Bizim öyle çok para harcayacak durumumuz yok. Satış yapmak zorundayız. Bu hem bu yüzden hem oyuncuların gitmek niyetleri olduğundan, çünkü Premier Lig'den, Bundesliga'dan teklif alıyorlar ve gitmek istiyorlar. Kalıp mutsuz olacaklarına biz satıyoruz diyor ve satmak da istiyoruz bir taraftan, çünkü bizim olayımız bu diyor. Biz bir ara durağız. Hani tabii ki büyük bir kulübüz. Kendi taraftarımız için en büyük dünyanın Göztepe, ama futbolcular için değil. O yüzden de onlara da böyle bir şey sunmak istiyoruz. Tıpkı Trabzon'un mesela yapmaya çalıştığı gibi. Hani bir ara durak, parlama imkanı, satış. Göztepe'de de bunu
1: futbolcu
0: düşünüyor.
1: Futbolcu kulübün büyümeyeceğini, yeni hedefler koymayacağını biliyorsa zaten neden kalsın ki? Kalmasının sebep ne? Bu çok doğru bir mantalite gelmedi bana.
0: Peki.
1: Kulüp sürekli olarak tek hedefi ligde kalmak. Tek hedefi ligde kalmak olan bir kulüpte oyuncunun kalma sebebi ne olabilir?
0: Ligde kalmak demiyor tek hedefi.
1: Ne hedefi?
0: Avrupa kupalarına katılmak işte.
1: Yani işte onu zorlayacak bir şey oluşturmuyor Göztepe yönetimi ya da şu an Göztepe yönetenler. Şimdi Göztepe'de biz böyleyiz. Hayır. Yani Göztepe'de öylesiniz ama Göztepe'nin beklentileri karşılayamadığı noktada işleri çok zorlaşır. Göztepe bundan daha fazlasını bekleyen bir camia. Bunu da anlamaları gerekiyor. Eğer bunu anlamazlarsa bu iş yürümez.
0: Peki Göztepe'yi bu haline getiren de kendileri değil mi?
1: Kendileri.
0: Taraftan. Yani hani kendileri. Bugün Göztepe bunu hayal ediyorsa,
1: evet.
0: Bu mantaliteyle aslında
1: evet,
0: ediyor.
1: Hayır.
0: Yani onu da
1: tamam.
0: Es geçme bence.
1: Tamam, es geçmedim ama şartlara uyum sağlamak diye bir şey var. Yani Göztepe'yi alıp bir yere getirdi. Burası Göztepe için yeterlidir. Burası Göztepe'nin maksimumudur. Artık Göztepe bu şekilde bir kulüptür demek başka bir şey. Biz buraya geldik. Bundan sonra ne yapabiliriz demek başka bir şey. Bundan sonra ne yapabiliriz'i pek düşünmüyorlar. Benim anladığım o. Orada bırakma niyetleri var Göztepe'yi.
0: Peki Türkiye'nin ve kulüplerin bu ekonomik şartlarında gelirler bu kadar düşükken, hı hı. İşte şampiyonluk priminin ne olduğu ortada. Yayın geliri bu tarz takımlar için ortada. Tribün geliri çok iyi. Hı hı. Büyük ihtimal diğer muadillerine göre. Açılmaması da bence çok yanlış değil Türkiye'nin kendi özelinde.
1: Bak, açılmayı sen illa Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi düşünme. Bir tık daha iyisini yapabilir. Bir tık daha iyisi de Göztepe'nin Avrupa kupaları için gerçekten yarışabilecek bir takım oluşturmasıdır. Nefesinin Avrupa kupalarına yetecek seviyede olmasıdır Göztepe'nin. Eğer niyetleri yoksa tekrar söylüyorum, 1-2 seneye bu evlilik biter. Çok kolay biter hatta. Yani Göztepe kulübünün, taraftarının, camiasının beklentisini anlamaları şart. Hani ulusal şey, uluslararası düşün, yerel davran durumu var ya biraz. Göztepe sıradan bir kulüp değil. Göztepe öyle belli kalıplara sokabilecekleri bir kulüp değil. Öyle bakıyorlar. Bakış açısı çok anlaşılıyor. Yani bu diyor. Göztepe'den bizim yapabileceğimiz, Göztepe ile ilgili yapabileceğimiz bu diyor. Bak dikkat et. Katılıyor musun buna?
0: Evet.
1: Evet. Bu diyor.
0: Yani. Niye böyle kabul etmiyoruz işte?
1: Çünkü öyle değil.
0: Peki abi, vaktimizi geçtik. 9.56 senle sabaha kadar
1: öyle
0: konuşuruz.
1: Değil.
0: Başka yani, bir güne saklayalım.
1: Bu şey değil. Örnek veriyorum. Hiç taraftar olmayan bir kulüp değil ki. Sıradan bir camia değil ki. Ben sana söyleyeyim. Sana Türkiye'de büyük camiaları say dediğim zaman sen Göztepe'yi sayar mısın, saymaz mısın? Sayarsın.
0: Tamam, sayarım zaten.
1: Sayarsın.
0: Biliyorum.
1: Yani sıradan bir takım olmadığı için bunu böyle kalıplayıp ondan sonra tamam işte bu kadar, yani bizim gelirimiz bu kadar, şey çıkartıyoruz her sene. Dolayısıyla biz bunu yapmak zorundayız. Yani sizi de fazla bir şey beklemeyine getiriyorlar Göztepe ile alakalı olarak. Ben de diyorum ki eğer bunu devam ettirirse, zaten geçen sene anlamıştım ben bunu, gelen isyanlardan, seslerden, yapılan şeylerden. Bunu devam ettirirse bu sene daha da şey büyür. Gelecek sene artık o taraftar gitmez stadyuma. Bir çekiciliği kalmaz kulübün. Kimse için. Ne oynayan için, ne taraftar için. O zaman ne yapacaklar? O zaman ne yapacaklar? Onu da bence düşünmeleri gerekiyor.

0: Kredi kullanmak için Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
5: Radyo Spor.
6: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Radyo Spor.
7: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
5: Radyo Spor.
8: Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor.
7: Radyo Spor, sporun tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
4: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay.
9: Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı.
4: 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
5: Radyo Spor
4: 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo, radyo, radyo, radyo Spor.
7: Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.

0: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri. Ters Köşe'ye hoş geldiniz. Ben Burak Alaca. Bugün sevgili Aygün Özipek'in yokluğunda saatler 10-11 aralığında sizlerle birlikte olacağız. Herkese selamlar, sevgiler. Birazdan çok önemli bir konuğumuz olacak. Konuk ile sohbetimize başlamadan bir girizgahımızı yapalım. Dün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe bence çok kıymetli bir puan aldı. Daha önce çok güçlü olduğunu burada belirttiğim sezona iyi başlayan Roma karşısında Fenerbahçe bir birlik beraberlikle sahasından ayrıldı. 1-0 geriye düştüğü maçın ardından Sarı Lacivertler'de maç sonunda İsmail Kartal'ın istifa etmesi gerçekten çok radikal bir gelişme oldu. Sonrasında Sayın Başkan Aziz Yıldırım yaptığı açıklamayla birlikte İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini açıkladı. Fenerbahçe tarafında bayağı hareketli bir akşam oldu. Sayın İsmail Kartal'ın burada istifa etme sebebinin başına isabet eden bir pet şişe olduğu söyleniyor taraftarlar tarafından. Gerçekten çok hoş bir görüntü olmadı, onu söyleyebiliriz. İsmail Kartal en azından böyle zor bir maçta aldığı iyi bir sonucun ardından bu şekilde bir tavra maruz kalmamalıydı. Basın toplantısında kırgınlığını da yüzünden okumak mümkündü. Bakalım burada ilerleyen süreçte neler olacak. Çok kıymetli bir konuğumuz var hattımızda. Spor iktisadı konusunda uzmanlaşmış yeminli mali müşavir sevgili Evren Özcan bizlerle birlikte. Günaydınlar, hoş geldin abi.
1: Günaydın Burak, nasılsın?
0: Sesini duyduk, daha iyi olduk diyelim, seni sormalı.
1: Ben de vallahi öyle, aynı şekilde.

0: enerji dolu ses gidince çok mutlu oldum.
1: Bugün transfer konusunda hep ben şöyle düşünüyorum abi. Davulun sesi uzaktan hoş gelir diye. Bugün şimdi oradaki sır perdesini aralayacağız. Seneye de biliyorsun biraz daha farklı, daha önce konuşmuştuk, prosedürler devreye girecek. Onu da paylaşmanı rica edeceğim. Başlamadan
0: Evet.
1: çok kısa senden bu hafta Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin maçlarıyla ilgili kısa bir yorum alabilir miyim? Sonrasında direkt konuya dalalım.
0: Tabii ki de. Yani Türk futbolu adına tabii bu mecralarda bulunmak çok güzel. İlk defa uzun süre sonra ilk defa iki takımla Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Yani ne kadar çok puan toplarsak da bizim için, ülkemiz için o kadar iyi. Galatasaray çok güzel başladı maça ama sonunu getiremedi. Biraz da hakem şeyi de oldu, etkisi de oldu. Fenerbahçe'de ilk yarı kötü oynadı ama ikinci yarı muhteşem bir oyun oynadı. Yani kazanmaması şey oldu, moral bozukluğu oldu açıkçası. 3 puan alması gerekiyordu. Yani Roma'yı hiç sahada etti resmen ikinci yarıda. Galatasaray da aynı şekilde ilk yarı çok oynadı. Ama iyi yolda olduklarını düşünüyorum. Bence bol bol puan toplayacaklarına inanıyorum iki takımımızın da.
1: Ümit ediyorum güzel bir sezon olur Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi o zaman hızlıca konulara dalıyorum. Bayağı bir detayımız da var.
0: Evet.
1: Transferde herkes de şu soru işareti oluştu. Oradan girmek isterim abi şimdi. Transferlerde vergilendirmeler, imaj hakları vesaire çok fazla mikro detay oluştu ve hani dışarıdan baktığımızda aslında sadece taraftarlarda vesaire ciddi bir transfer arzusu var ama içeride çok ilginç detaylar var ve orada da ciddi revizyonlar bekliyoruz. Burada istersen başlayalım. Mesela
0: Tabii ki de.
1: Süper Lig'de oyunculara biliyorsun %20'lik bir vergi kesiliyor. Bunlar stopaj vergisi. Kulüplerin
0: Evet.
1: sözleşme yaptığı sözleşmeler içerisinde dahil ediliyor. Bu bir ön ödeme mi yoksa yıllık ücret geliri tarife dilimini aşan sporculara bir beyanname verme yükümlülüğü var mı? Nasıl işliyor?
0: Sistem şu şekilde işliyor. Bu yani geçici 72. maddeyle de şeye girdi, yürürlüğe girdi gelir vergisi kanununda. Biliyorsunuz ki aslında sporcuların elde ettiği kazançlar ücret gelirine giriyor. Ve ücretlerde genelde artan oranlı, yani Türkiye'nin her yerinde çalışanlarda artan oranlı vergi dilimi vardır. Hatta şeyde etrafımızda da hep biliriz, brüt ücret alanlar yıl sonuna doğru ücretleri azalır. Futbolcularda böyle bir şey yok. Artan oranlı değil, sabit oran var. Süper Lig oyuncuları için kulüp %20 stopaj uyguluyor ve bunu kesip futbolcudan aslında devlete yatırıyor. Bunun karşılığında da eskiden yani eskiden tamamını alıyordu. Yani teşvikler var. Devletimizin sağladığı teşvikler var. Devletimiz aslında bu ödediği stopajların %100'ünü geri veriyordu. Şu şartlarla altyapı tesisi yapılacak. Altyapıya amatör branşlara bu parayı kullanmak kaydıyla bu paraların tamamını iade ediyordu. Geçen sene bu oran %50'ye düştü. Bu da tabii kulüpleri aslında derinden etkiledi. Çünkü biliyorsunuz ki ücretler çok yüksek ülkemizde. Yani Galatasaray'da, Fenerbahçe'de yani çoğu oyuncunun zaten kap bildirimlerini görüyorsunuz. Çok yüksek ücretler var. Bu %20'ler bu şekilde aslında kulüpler ödüyor. Ama sonra %50'sini geri devletimiz teşvik olarak geri iade ediyor şartları sağladıkları takdirde. Birinci şart ne? Ödeme. İkinci şart da dediğim gibi bu altyapıya veya amatör branşlara yatırım yapmak kaydıyla. Ama tabii burada aslında gerçek şey buradan sonra doğuyor. Aslında ücret geliri tabii futbolcular yüksek maaş aldıkları için direkt %40'lık dilime giriyorlar. Ve kendilerinin beyanname vermesi gerekiyor. Ve çoğu futbolcu, Süper Lig'deki çoğu futbolcu bunu diğer yani kalan %20'yi de kulübe yüklüyor sözleşmesinde. Diyor ki benim adıma çıkacak tüm vergilerden kulüp sorumludur diyor. Ama tabii vergi usulü kanunu bunu bu şekilde kabul etmiyor. Diyor ki mükellef benim için futbolcudur, sporcudur. Ben sporcu beyanını vermezse de eğer beyanını ve cezasını ona keserim veya beyannamesini verdi, parasını ödemedi, sporcunun banka hesaplarına blokaj koyabiliyor. Bu da geçen günlerde bir kulübümüzde başına geldi. Zaten basına da yansıdı biliyorsunuz. Önemli bir sporcunun. Olabiliyor yani şey oluyor. 31 Mart ve 31 Temmuz'da iki taksit halinde ödemesi gerekiyor sporcuların. Aslında sorumluluk her ne kadar sözleşmede yazsa da sorumluluk sporcu da burada. Diğer kalan %20 için söylüyorum.
1: Burada
0: Beyanname vermesi gerekiyor ve %20 kulübe ödemesi gerekiyor.
1: abi burada peki şöyle bir senaryoyu sorayım mesela. Bunlar da çok olabilitesi olan şeyler olduğu için ki sen biliyorsundur muhakkak olmuştur hani. Sporcu bu beyannameyi vermedi ve yabancı sporcular özelinde söylüyorum bunu. Ülkeden ayrıldı. Sonrasında o işlemin peşine düşülüyor mu yoksa askıda mı kalıyor?
0: Şöyle söyleyeyim, bu olay benim başıma geldi. Fransız bir futbolcu Türkiye'de oynuyor.

0: Ondan sonra ayrılıyor. Hiçbir beyanname falan vermemiş. Menajer arkadaşlarımız da uyarmamış. Ve 3 sene sonra konsolosluktan yazı gelmiş evine, Fransa'ya. Türkiye'ye davet ettiler ve beyannamesini vermek zorunda kaldım. Cezalı olarak. Yani peşine düşülüyor. Yani ülkemiz bu konuda, devletimiz, Maliye Bakanlığı olsun, bu konuda çok hassas ve hiçbir şekilde şey yok yani. Acıma yok. Maalesef.
1: O konuda oyuncu bir şekilde mükellef tutuluyor o zaman.
0: Evet, evet. Yani çünkü orada vergi sokağında şöyle bir şey vardır. Her şey için geçerlidir. Arada yapılan sözleşmeler beni ilgilendirmezler. Benim mükellefim kimse, ben ondan alırım paramı der.
1: Burada şeyi anladım abi söylediklerinden, hani bu oyuncularla yapılan sözleşmelerde bir madde varsa şayet, hani bütün vergiler kulübe aittir gibi, bunun herhalde kanunen bir karşılığı yok ama bizde.
0: Tabii yok. Kanunen bir karşılığı yok.
1: Burada bir şey yanılgısı var genel itibariyle. Vergi cenneti yanılgısı var. Ya yanılgı denmez aslında. Şimdi bakıyorum İtalya, İspanya, İngiltere gibi yerlerde %40'ı aşan, yer yer %50'ye çok yaklaşan vergi dilimleri varken yabancı oyuncuların burayı daha çok tercih ettiğini görüyoruz bu sebeple. Bu konuda bir değişiklik olmasını olacağı
0: bu
1: üzerine
0: konuda da
1: konuşmuştuk.
0: Değişiklik oldu. Bu konuda da değişiklik oldu. Şöyle yani, bir kere şunu söyleyeyim. Vergi cenneti insanlara bunu söylememek gerekiyor. Çünkü inanın futbolcu arkadaşlarımızdan alınan vergiler gerçekten çoğu holdingden alınmayan vergiler yani. O yüzden bunu lütfen, ben özellikle altını çizerek söylüyorum. Çünkü bu çok yanlış yerlere gidiyor. Bu sefer insanlar tepki gösteriyor. Futbolcular bu kadar para kazanıyor, vergi ödemiyor diye. İnanın ben bunu, yani çoğu futbolcunun işlerini yaptığım için söylüyorum. İnanın çoğu holdingden fazla vergi ödüyor futbolcu arkadaşlarımız. Vergi rekortunda olan arkadaşlarımız var bunların içinde. Yani milli takımda oynayan, zaten gündeme geldiği için isim vermekte şey olmaz. Milli takım hocamız Adana'da vergi rekortmeni oldu. Yani o yüzden ben bu algının bir kere kesinlikle altını çizerek ortadan kalkmasını istiyorum. Yani inanın vergi cenneti şey yok, ama şimdi bizim ülkemizde nasıl oluyor, yabancı oyuncular veya Türk oyuncular, Süper Lig'de oynayanlar sadece bu sene artık hepsi, herkes sözleşmelerine vergileri kulübe yüklüyorlardı. Ama artık bunu Maliye Bakanlığı kaldırdı. Artık VTFF ile yapılan ilişkiler sonrasında kaldırdı. Ve dediler ki artık bundan sonra futbolcular kendilerine ait olan kısmı spor kulüplerine yansıtamayacaklar. Bu voleybolcu için de geçerli, basketbolcu için geçerli, futbolcu için geçerli, bütün ligler için geçerli. Biz ikinci ligdeki oyuncu, PTT ligindeki oyuncu hepsinin sözleşmesine yansıtıyorduk eskiden. Bu sene hiçbirini yansıtamadık, ama sonradan sadece bu sene özel, yani 2026-27 sezonuna özel, sadece Süper Lig oyuncularına bir senelik geçici izin verdiler. Tekrardan yansıtmaları için. Sporcuların yansıtmaları için. Burada? Yani burada sporcuların tercih etmesinin sebebi, yansıtıyorlar vergiyi o yüzden. Ama İspanya'da ve şeyde böyle bir şey hiçbir söz konusu değil. Zaten gündem olan şeyler, biliyorsunuz Messi'nin bile davası devam ediyor. Yani herhalde İspanya'dan ayrılalı 4-5 sene oldu. Hala davası devam ediyor.
1: Burada şeyi sormak isterim. Abi, bu söylediğinin altında bence büyük başlıklar var. Onu sorarak sonrasında devam edeceğim. Atıyorum bu yıl yapılan bir kontrat var. Gelecek sene vergi prosedüründe artık oyuncu hükümlü olacak dedim mesela. Gelecek seneden itibaren güncel kontrattaki gibi kulüp ödemeye mi devam edecek? Yani gelecek sene transfer olanlar için mi geçerli olacak, yoksa bütün oyuncuları mı kapsıyor bu?
0: Gelecek sene sözleşme yapacak arkadaşlar. Ya diyelim ki 2027-28 sezonunda bir yeni kişi alacak bir spor kulübü. Bu artık diyemeyecek. Ben kulübe kalan %20'yi kulübe benim beyannameyle vermek zorunda olduğum vergiyi kulübe yansıtıyorum diyemeyecek. Kendisi ödeyecek bu vergiyi, beyannameyi verecek. Aynı Avrupa'daki gibi kendisi beyannamesini verecek ve şey yapacak. Ödeyecek.
1: Yani burada şeyi merak ediyorum. Burada sözleşmeyi yaptı, beyannameyi verdi. O zaman burada oyuncuların sözleşmelerindeki meblağ artacaktır diye düşünüyorum. Hani Türkiye'ye gelmeye, ikna etme açısından yabancı oyuncular da özellikle, burada vergiyi de ekstra dahil edemeyeceklerse muhtemelen kaşeler artacaktır.
0: Tabii ki de. Yani burada tabii tüm futbolcular için de geçerli bu. Tüm futbolcular da sonuçta yüksek maaş alan tüm futbolcular var. Yani yüksek almasa da yanlış anlamayın, yani %40 çok, %20'lik benim kalan %20'lik benim yüksek rakamlar. Ve bunları yansıtmak zorunda kalacaklar. Yani 1 lira alan 1.20 diyecek bu sefer, dediğiniz gibi. Yani o vergiyi kendileri ödeyeceği için o sözleşmenin içine dahil edecek. Yani böylece biz ilk sözleşmeyi yaparken menajer arkadaşlar, işte bazen avukat arkadaşlarımız, biz işbirliği yapıyoruz hani, onlar bize soruyor falan. Hesaplamaları yapacağız. Onlara o hesaplamayı söyleyeceğiz. Ona göre bir fiyat belirleyecekler. Burada dediğin gibi kaşeler artacak.
1: Gelecek sezon transfer daha zor olacak o zaman.
0: Daha zor olacak, evet.
1: Burada hala %20'lik dilim, hani %20 üzerinden aldığımızda, bir de burada maaşların daha yüksek olduğunu düşününce hala belki yine yabancı oyuncular için cazip olabilir ama kulüplerin elini bir tık zorlaştıracak bir durum sanki.
0: Bence kulüplerin elini çok zorlaştıracak çünkü sporcular daha çok isteyecekler. Belgeleri kendileri ödeyecekler için. Çünkü inanın hani %20 bile dediğiniz zaman adamın 5'te 1'i aldığı paranın 5'te 1'i vergiye gitmiş oluyor. Bunu da ekleyecek yani şeyinin sözleşmesine. Ödemek istemeyecek. Zaten yani, sözleşmeleri yansıttığımız için aslında ikna edebiliyoruz yabancı oyuncuları burada. Açıkçası net para alıyormuş gibi görüyor onlar. Çünkü ona beyan vereceklerini sonradan öğreniyorlar. Takip eden yılın Mart ayında beyanname veriliyor. O zaman öğreniyorlar beyanname vermeleri gerektiğini genelde açıkçası. O yüzden yani şey olarak benim görüşüm bir seneye yani 2027-2028 sezonu o kadar kolay geçmeyecek.
1: Transfer anlamında.
0: Evet, mali anlamda çok kolay geçmeyecek. Yani transfer anlamında da kolay geçmeyecek bence.
1: Burada transferde önümüze çıkan birkaç şey daha var. Onları da sormak istiyorum ama çok kısa bir reklam aramız varmış abi. Yüksek
0: tabii
1: müsaadenle bir ona gidelim, sonrasında devam edelim.
0: Tabii ki de.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe'de kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Hattımızda spor iktisadı konusunda uzman, yeminli mali müşavir sevgili Evren Özcan var. Hazırsan devam edelim abi.
0: Tabii hazırım, dinliyorum.
1: Burada şimdi transferlerde çok değişik detaylar daha var. Onlardan devam etmek isterim. İlk olarak 2-3 madde var burada. İmza parası ve başarı bonusu. Sözleşmelerde bunu sürekli görüyoruz. Bazen kolay bonuslar oluyor. İmza paraları yine ciddi meblağlarda konuşuluyor. Bunlar oyuncuların vergi yükünü hafifletmek için yaptığı şeyler mi, yoksa burada da farklı bir prosedür var mıdır?
0: Maalesef burada da farklı bir prosedür yok. Bunlar da aslında o bonusları hak ettiği zaman bordrolarına yansıyor. Yani mesela diyelim ki dediğiniz gibi bazıları çok kolay oluyor. Diyor ki Şampiyonlar Ligi'ni 7 dakika oynarsa. Yani 7 dakika oynadı ilk maçta, bu ayki Eylül bordrosuna o hak edişi yansıyor. Ya da işte ona bölüyorlar. Biliyorsunuz ki futbolda 10 ay maaş alınır, 2 ay maaş alınmaz. Bordrolar o şekilde yapılır. Yani bizim gördüğümüz yıllık ücretler ona bölünür hep. Tuz aylarında maaş almazlar, geri kalan aylarda şeylerine göre alırlar, maaşlarını alırlar. Haziran, yani Temmuz, Ağustos'ta almazlar. Evet, 10 ay maaş alırlar. Yani hak edişlerini oluştuğu anda bu bordrolarına intikal eder. Ve bu şekilde yine vergilendirilir. Ve bunlar da yine futbolcular tarafından kendi beyannamelerine de dahil edilmesi gerekiyor.
1: Burada kulüpte...
0: Burada sadece imaj hakkı bazen işte bazı oyuncular yapıyor bunu. İmaj hakkı olarak kendi şirketlerini kullanıyorlar ve imajlarını bir gayri maddi hak gibi tescil ettiriyorlar. Bazen onun için şirketlerle anlaşma yapıldığında fatura kesiyorlar. O şekilde yapanlar var ama Türkiye'de yok tabii bu. Üst düzey, yani bildiğimiz de Ronaldo gibi o tarz oyuncular da var.
1: Burada şeyleri de görüyoruz abi, artık yüksek kontratlı oyuncuların sözleşmesi

0: hikayesinin içerisinde imaj hakkı dahil edildiğini vesaire birkaç isimde gördük böyle işte yüksek maaş alan son yıllarda gelen oyuncular da burada. Bunun Türk transfer literatürüne daha çok girmesini bekliyor musun kısa sürede? Burada avantajlar nelerdir ya da tam olarak detaylar nelerdir mali olarak?
1: Başını anlayamadım sorunun ama.
0: Yüksek kontrat alan son yıllarda oyuncularda çok imaj haklarının sözleşmeye dahil edildiğini görüyoruz. Bu
1: evet.
0: Şeye dahil midir abi? Finansal fair play'deki ya da takımların maaş bütçesine, tadından maaş bütçesine dahil mi yoksa hariç
1: bunlar
0: olduğu
1: işte
0: için mi?
1: Bunlar işte dahil olmuyor. Hariç olduğu için bunu kullanıyorlar. Genelde zaten sponsorluklar da karşılıyor bazen. Yani aslında biz yarısını işte kulüp ödüyor, yarısını sponsor olan firma ödüyor. Sponsor olan firma parayı kulübe ödüyor, ödemesi oluyor. Ya da imaj hakkı dediğimiz onun reklamında oynatacağım diyor ve reklamında oynatıp onlar kendi aralarında faturalaşıyorlar. Bu sefer o yine sporcu açısından bir gelir kaynağı oluyor ama ücrete dahil olmuyor. Yani mesela diyelim ki bir oyuncu 2 birim prim alıyor, maaş alıyor. Bunun bir birimini sponsor firma karşılıyor, bir birimini kulüp karşılıyor. Orada anlaşmaya bağlı iki türlü olabiliyor. Bir sponsor kulüp parasını kulübe aktarıyor. Sponsorcu kulüp o parayı ödüyor. Türkiye'de genelde bu sistemde oluyor. Ama yurt dışında mesela bir başka firmayla anlaştığı zaman o firmayla kendi arasında imaj hakları arasında faturalaşma oluyor. Ücret gibi değil ticari kazanç gibi oluyor bu sefer.
0: Ya orada vergi prosedürü değişiyor o zaman.
1: Değişiyor evet değişiyor.
0: Burada peki şeyi de sormak isterim abi. Yurt dışından ya yabancı liglerden buraya kiralanan oyuncularda bazen şey oluyor ya maaşın bir bölümünü kulüp ödüyor ya da biz yolladığımızda. Orada
1: evet.
0: Buradaki kulüplerin vergi yükümlülüğü ne hale geliyor?
1: Orada şöyle şimdi dar mükellef ve tam mükellef diye bir kavram var vergi usul kanununda. Bu devreye giriyor. 183 gün kuralı var. Yani çifte vergilendirme önleme anlaşmaları var ama 183 günden fazla bu ülkede yaşıyorsa o zaman tam mükellef oluyor. Yani öncelikle onu anlatmak isterim. Burada 183 günden fazla hesaplarken de takvim yılı olarak bakmayacağız. Kanunda şu şekilde söylüyor. Herhangi bir 12 aylık dilimde 183 gün diyor. O yüzden işte oyuncular biliyorsunuz ki genelde Eylül başı başlıyor. İşte Mayıs sonu bitiyor ve 183 gün burada kalmış oluyorlar. Ve o gelirlerinden Türkiye'de karşılananı zaten kulüp ödüyor. Mesela diyelim ki 6 milyon euro maaşı var. 3 milyon eurosunu Türk kulübü karşılayacak. 3 milyon eurosu Arabistan'daki kulübü karşılayacak. 3 milyon euro için bu sefer bizim kulübümüz zaten normal bu prosedürleri yapıyor. 3 milyon euroyu da sporcu kardeşimiz ödüyor. Diğer 3 milyon euro Arabistan'dan arkadaşa ödeniyor. Orada ödenen vergiler burada verdiği beyannamede hem gelirler intikal ediyor Arabistan'dan aldığı gelirler, diğer ülkeden aldığı gelirler hem de orada ödenen vergiler de mahsup ediliyor. O yüzden oradan aldığımda burada beyan etmiş oluyor yani Türkiye'de beyan etmiş oluyor.
0: Burada oyuncunun vergi yükümlü oluyor mu? Beyan ettiğine göre evet.
1: Tabii yani beyan etmek zorunda ve ya aslında hatta bir transfer bu sebeple Türkiye'de gerçekleşmedi son gün. Arap ülkelerinden bir oyuncu gelecekti. Kiralama sebebiyle Arabistan'da da vergiler çok düşük olduğu için burada %30 vergiye girecekti. O yüzden sporcu arkadaşımız kabul etmedi.
0: Burada sadece maaş yüksekliği değil o zaman şimdi bu Suudi Arabistan oyuncularını çok tercih etme nedeni de vergi olarak buradan daha avantajlı olması diyebilir miyiz?
1: Tabii ki de. Hiç vergi yok neredeyse yani bize göre.
0: Şimdi yine kritik bir konu bence abi. Burada bu sadece futbol değil basketbol tarafında da bence çok can sıkıcı. Kulüplerin menajer komisyonları ödediğini biliyoruz ciddi. İşte çoğu zaman sporcuların evet. Ailesinden fertler oluyor ya da dünyada artık tırnak içerisinde baronlaşmış bazı Avrupalı menajerler de var biliyorsun. Burada evet. Menajer komisyonunun kulübe ve oyuncuya mali yükümlülükleri nasıl oluyor?
1: O şu şekilde normalde aslında hem sporcu menajer arkadaşlarımızın hem sporcudan hem kulüpten para alma hakkı var. Ama anlaşmalar genelde şöyle oluyor. Bu ev kirasına benzetiyorum ben. Ev kirasında evi kiralayan emlakçıya para ödemez. Evi kiralayan öder ya. Bu da o mantık. Menajer arkadaşlarımız genelde kulüpten alıyor. Onların vergilendirmesi tamamen kendi aralarında oluyor. Menajer arkadaşımız fatura kesiyor. Kulüp de menajere kestiği fatura karşılığında parasını ödüyor.
0: Bu menajerlik komisyonunun bu kadar artmış olması vesaire bu son yıllarda oluşan bir trend mi yoksa hep böyle miydi? Onu da sormak isterim. Çok ciddi yani, mevzular konuşuluyor çünkü.
1: Burada yani bence uygun değil yani o şey değil. Bu yeni bir sistem. Dünyanın her yerinde aynı şekilde yapılıyor. Özellikle Portekiz'de bu menajerler futbolcudan daha fazla para alıyor. Yani bu bence bir ticari şeyin teamülüne aykırı geliyor bana açıkçası. Bir oyuncu 1 lira alırken menajer 2 lira alması, bir şeyi pazarlayan veya işte onu aracılık eden kişinin 2 lira alması bana çok garip geliyor. Ama maalesef dünyanın her yerinde bu şekilde, dünyanın her yerinde demeyelim de işte Portekiz, Yunanistan gibi ülkelerde bu sistem var. Genelde bu parada işte açıkçası başka şekilde vergilendirilmiyor yani açıkçası. Çünkü menajerlerin çoğunun başka ülkelerde bu Marshall Adaları'nda şeylerde şirketleri var. Onlar üzerinden yürüyor işlem.
0: Burada FIFA'nın bir müdahalesi var mı abi? Notlarım arasında FIFA'nın takas odası diye bir kurumunun evet, şeffaflıkla alakalı bazı talepleri olduğu yazıyor.
1: Evet, clearing house diyor FIFA buna. FIFA'nın yani devreye soktuğu merkezi ödeme sistemi olacak artık. Yani bazı ülkeler için, mesela İngiltere için bunu yapıyor. Belli ülkeler için bunu yapıyor. Belçika için yapıyor. Ama bu artık dünyanın her yerine girecek. Yani bu aslında şöyle söyleyeyim. Merkezi ödeme sistemi. Yani siz paranızı FIFA'ya yatıracaksınız. FIFA menajere parayı ödeyecek. Veya işte futbolcunun şeyini yazıyorsunuz ya sözleşmeye. Sözleşmeyi göndereceksiniz. FIFA garantör gibi olacak ama parayı FIFA göndereceksin. FIFA ödeme yapacak. Ama bunu benim kendi görüşüm. Ben bunu çok inceledim. Avukat arkadaşlarımız, spor hukuku alanında çok iyi arkadaşlarımız var. Onlarla da inceledik. Yani burada bunu sadece menajerlik sisteminde yapabilirler. Sporcular yapamazlar, uygulayamaz. Dünyanın hiçbirini uygulayamazlar sporculara. Çünkü o zaman kölelik sistemine geçiyor yani. O olmaz. Ama menajerlik sisteminde bence kesinlikle bir sistemin yapılması gerekiyor. Kesinlikle. Yani %100 menajerlik sisteminde dünyanın her yerinde bir menajerlik sisteminin incelemelerin yapılması gerekiyor ve bu clearing house dediğimiz sistemin devreye girmesi şart. Bütün dünya genelinde.
0: Burada ülkemizde bunun uygulaması şu anda ideal bir düzeyde mi abi, yoksa burada da gelişmesi gerekiyor mu sence?
1: Valla ülkemizde de bence gelişmesi gerekiyor. Ülkemizde de ben sporcu kardeşlerimizin ödediği vergilerin yanında menajer arkadaşlarımızın kazançları doğrultusunda vergi ödediklerini düşünmüyorum açıkçası. Maalesef.
0: Burada
1: bunu
0: o zaman
1: söylemek doğru mu bilmiyorum ama yani ben öyle düşünüyorum açıkçası.
0: Ya, açık konuştuğun için çok teşekkür ederim öncelikle. Burada şunu söylemek doğru olur mu o zaman? Kulüpler ve menajerlerin yanında oyuncu sendikası biraz dünya genelinde zayıf kaldı olarak yorumlayabilir miyiz? Bunu star oyuncuları tenzih ediyorum. Onların avukatları haklarını çok iyi koruyordur muhakkak ama genel hani futbolun bütün paydaşları için söylüyorum. Sanki oyuncu sendikası biraz zayıf gibi duruyor.
1: Çok zayıf. Hatta yok denecek kadar zayıf Burak bence. Çünkü burada yani dünyanın her yerinde bu mekanizmanın işlemesi gerekiyor. Sporcular bu işin aslında ana unsuru bizim kardeşlerimiz, futbolcu kardeşlerimiz. Yani hangi ligde olursa olsun. Bütün yani ana unsur futbolcu kardeşlerimiz. Onlar olmadığı zaman bu oyunun hiçbir şeyi olmuyor. Yabancısı, Türk'ü, yaşlısı, genci hiç önemli değil. Ben hiçbirini ayırmadan konuşuyorum. Futbolcu kardeşlerimizi daha korunaklı bir şekilde ve her şeyden haberdar edilecek şekilde yapılması gerekiyor. Yani ben bazı yabancı oyuncular biliyorum. Burada menajerleri vergi bile söylemiyorlar. Çocuk yani yabancı oyuncu nereden bilsin? Adam gelmiş Gabon'dan buraya. Yani hayatında verginin ne olduğunu belki bilmiyor. Çünkü onun ülkesinde öyle bir şey yok. Ama 6 ay sonra Mart ayında bir vergi çıkıyor. Çocuk aldığı paranın yani 3-5 maaş aldıysa 2 maaşını devlete vergi olarak ödüyor. Yani bunların bence Türkiye'de de kesinlikle şey olması gerekiyor. Bilgilendirilmesi gerekiyor. Ve yani menajerlik müessesi veya işte dediğin gibi bir müessese kurulması şart benim görüşüm. Ve bu çok zayıf. Dünyanın hiçbir yerinde bu senin bahsettiğin gibi bir var, ismi var ama hiç şey olmuyor, geçmiyor. Geçerli değil yani. Yardımcı olmuyorlar sporculara.
0: Şunu sormak istiyorum abi, sen genç potansiyelli çıkış yapmış büyük takımlara giden oyuncularla da çalıştığın için. Burada genç sporcuları, burada sporcu aileleri de vardır bizi dinleyen. Yine kendi spor yapanlar da vardır. Genç sporcuları nasıl yönlendirmek gerekiyor bu iktisadi anlamda? Bence bu kıymetli bir detay çünkü işte az önce bahsettiklerine bakıyoruz. Hani sadece Gabon örneği verdin ama ne bileyim, birincilikten Süper Lig'e giden oyuncuların da mesela aynı durumlardan müşkül kalmasını ben çok tahmin ediyorum. Böyle şeyler vardır diye düşünüyorum.
1: Tabii yani mesela şöyle söyleyeyim. Bir kere bence bütün sporcu kardeşlerimiz genç takımdan A takıma çıkan mutlaka çok iyi bir mali müşavirle, çok iyi bir avukatla çalışıyor olması lazım. Menajeri yani menajerinin yönlendirdiği değil yani. Menajerin yönlendirdiğine öte kendinin bu konularda hakim, özellikle spor hukukuna avukat olarak, spor muhasebesine, uygun, bir iyi bilen kişilerle çalışmaları gerekiyor. Çünkü devletimiz her şeyi görüyor, her şeyi inceliyor ve bir sene sonra artık eskisi böyle ay görmezler etmezler yok. Bir sene sonra size bu ceza olarak karşınıza çıkıyor ve inanın kat ve kat çıkıyor. Yani burada ben gerçekten Maliye Bakanlığı bizim de yani en önemli ülkemizin en önemli bakanlıklarından bir tanesi, inanılmaz iyi çalışıyor her konuda. O konuda gerçekten hiç kimse artık ya bir şey olmaz falan diye bir şey yok. Bunu mutlaka yani arkadaşlara, futbolcu kardeşlerimize, genç arkadaşlarımıza bunu anlatmamız gerekiyor hepimiz. Ben mümkün olduğunca Allah'a şükür hani tanıdık çevremiz olan futbolcu arkadaşlarımıza, kardeşlerimize hepsine söylüyorum. Mutlaka bu işi kulak ardı etmeyin. Yani bir şey olmaz. O devir kapandı. O devir kapandı artık Türkiye'de. Burada... Her şey didik didik inceleniyor. Burada senin sorduğun soruyu bir örnek bir şey yapacağım. Şimdi mesela bir oyuncu Süper Lig'de oynuyor. %20'ye vergisi. Ama bir alt ligde oynadığı zaman o vergi %30'a çıkıyor. Kendinin beyan ettiği vergi. Çünkü kulüpler %10 ödüyor. Yani burada o biraz evvel ilk konu başlarken anlattığım en üst ligde %20, bir alt ligde %5, diğer liglerde %10, diğer liglerde %5 vergi. Kulüplerin kesinti olarak ödediği vergi bu. Yani aslında kulüpler 10 lira sporcuya verdikleri zaman 90 lira, 10 lira, 101 lira vergi ödüyorlar ikinci ligde, PTT liginde. Onun alt liglerinde %5 ödüyorlar. Bu sebeple şimdi oluyor, bazı yabancı arkadaşlarımız Süper Lig'de oynuyor. %20 vergi eyvallah biliyor, anlatılmış ona veya işte bizle çalışmış veya başka birileriyle çalışmış, anlatılmış. Sonra PTT ligine gidiyor. Ona menajer arkadaş söylemiyor oradaki verginin %30 olduğunu. Biz beyannamesini yapıyoruz ve bu sefer beyannamesi bakıyoruz, inceliyoruz beyannamelerini. %30 değil %20'den hesaplanmış ama %10 daha fazla ödemesi gerekiyor. Çünkü bir haftalıkta kulüp onun %20 değil %10 olarak karşılıyor. %30'unu kendi ödemesi gerekiyor. Bunları da işte dediğim gibi çok iyi bir yani danışman diyeyim. Vergiyle alakalı danışmanla çalışmaları gerekiyor. Tüm sporcu arkadaşlarımızın. Genç, özellikle gençler, özellikle yabancı oyuncular. Çok yabancı oyuncu var biliyorsun. PTT Ligi'nde de çok yabancı oyuncumuz var. Hiç bir haberleri yok. Yani o konunun altını çizdim ya, vergi cenneti. Vergi cenneti değil bizim ülkemiz futbolda. Gerçekten değil. Bunu ve insanları da böyle lanse ettikleri zaman ister istemez bazı insanlar daha futbolcuya vergi ödemiyor. Ben bu algıyı hep kırmak istiyorum. Her yerde de, her ortamımda da söylüyorum. Çok yüksek vergi ödüyor arkadaşlarımız.
0: Abi son bir soru sormak istiyorum sana. Bu biraz da gözleme dayalı olabilir belki. Yine içerisinde bulunmuşsundur da böyle durumların. Emekli sporcuların finansal olarak emekli olduktan sonra çöküş yaşamasında bu vergi politikası konusundaki yeteri kadar hassas olmamalarına bağlayabilir miyiz?
1: Yani emekli olduktan sonra yani vergiyle alakalı, tabii emekli olduktan sonra aslında bence vergiyle alakalı değil ama kendi yatırımlarıyla alakalı sıkıntı oluyor. Yani futbolcu arkadaşlarımız sonuçta 15 sene çok güzel para kazanıyorlar ama o parayı iyi kazanırken güzel yatırım yaparlarsa sonrası emekliliklerinde daha rahat ediyorlar. Ama tabii o kazançlarından da yaptıkları yatırımlara göre emekli de olsa başka vergi, bu sefer başka gelir unsuruna giriyor ve yine beyanname vermeleri gerekiyor. Yani ev alıp kiraladılarsa bu sefer başka bir sporcu olarak değil de şahıs olarak gayrimenkul sermaye iradı mükellef oluyorlar. Onda da vergi veriyorlar. Yani aslında bu yatırımları yaparken bile vergileri göz önünde bulundurarak yapmaları gerekiyor. Yani 10 lira kazan, ben kirayı 10 lira verdim, ben burada para kazandım, 10 lira ev aldım, 2 lira kira alıyorum. Öyle değil yani, bunların da vergileri var. Hepsinin bence yine sporculuk hayatlarında bir vergi danışmanıyla vergi planlamasını yaparak hareket ederlerse bence gelecek emekliliklerinde çok rahat ederler.
0: Buna da değinmiş olduk. Çok teşekkür ederim abi. Burada bugün çok güzel başlıklarımız var. Özellikle gelecek sezon transfer döneminde biraz işlerin zorlaşmasıyla alakalı, menajer komisyonları, imaj haklarıyla alakalı. Dışarıdan hep yayının başında da söyledim ya, davulun sesi uzaktan hoş geliyor ama burada bir sürü mikro detay var, onları konuştuk. Türkiye'de transferlerin de gelecek sene itibariyle imza atacak oyuncular için bir tık daha zorlaşacağını öğrenmiş olduk. Bu kıymetli bilgileri paylaştığın için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Harika programın. Her zaman dinliyoruz. Çok teşekkür ederim beni de dahil ettiğiniz için bu programa.
0: Benim için şereftir. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ ol Burak. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.
0: Evet, hattımızda dediğim gibi spor iktisadı anlamında uzman, yeminli mali müşavir sevgili Evren Özcan vardı. Geçtiğimiz günlerde sohbet ettiğimizde bu değişecek vergi prosedürü, imaj hakları vesaire çok fazla aslında dışarıdan bilmediğimiz detay olduğunu fark ettim ve güzel, dediğim gibi satır başları çıktı. Kendisine teşekkür ediyorum. Kısa bir reklama gidelim. Ardından kaldığımız yerden devam edelim sohbetimize.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor. Reklam.
5: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, ters köşede kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili Evren Özcan'la birlikte dediğim gibi spor iktisadına dair Süper Lig'de gelecekte transferleri etkileyecek detayları konuştuk. Gelelim Fenerbahçe-Roma maçına. Dün sabah itibariyle normal bir maç bekliyorduk. Şampiyonlar Ligi zor bir rakip. Fenerbahçe puan alır mı, kazanır mı, kaybeder mi? Bu düzlemde düşünüyorduk. Gündüz'ün eksikliğinde, Asensio'nun eksikliğinde nasıl bir 11 olur diye düşünüyorduk. Saat 7 sularında Bartu Elmaz 11'de gördük. Düşündük nasıl bir tercih diye. Sağda gördük, iyiydi. Kerem Aktürkoğlu'nu gördük. Oğuz Aydın neden kesildi diye tartıştık vesaire. Maç başladı. Fenerbahçe ilk yarı biraz Roma'yı üzerine aldı ama çok iyi bir futbol oynadı maç genelinde. İkinci yarıda da bastırdı. Archie Brown'un nefis bir golü vardı. Ake'nin bir kafa vuruşu direkten döndü. Ve bir puan aldın. Şimdi hızlı bu kısmı geçiyorum. Sonrasında beklenmedik bir kaos var çünkü. Gayet iyi şimdiye kadar. Karşılaşma 1-1 tamamlandı. İyi bir sonuç. Kesinlikle iyi bir sonuç bu arada. Dediğim gibi hani Serie A'da 3-3 ile başlamış. İşte bunun üzerine Şampiyonlar Ligi'nde işte Fenerbahçe 18 yıl sonra döndü diyoruz. Roma'da 2018-2019'dan sonra döndü. Her şey yolunda. Şimdi bu 1-1'lik skor bence iyi bir skor Roma karşısında. Çünkü Fenerbahçe'nin çektiği takımlara bakıyorum. Birinci torbadan çektiği Atletico Madrid'den şu an daha formda ve daha iyi bir takım Roma. İşte deplasmanda oynayacaksın onunla farklı vesaire ama hani puanın ne kadar kıymetli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Geçtik. Çok iyi. Yani oyuncuların moral motivasyonu yerinde. İyi bir görüntü var. Dediğim gibi 80'den sonra Nathan Aké'nin direkten dönen bir topu var. Şeysin hani... galibiyeti kaçırdım da diyebilirsin. İkinci yarıda Roma'ya futbol oynatmadın ki bu önemli bir şey. Ya bu Roma en son işte dediğim gibi ikinci yarıdan bahsetmişken geçen hafta Atalanta maçında 1-0 gerideyken 89 ve 90+5'te atıp kazandı falan. Hani 90 dakikaya yayılabilen bir oyunları var. Oynatmadın. Çok iyi. Dün itibariyle iyi bir sonuç Fenerbahçe için. İyi futbol, iyi puan aldın. Morallerin yerinde olması lazım. Sonra bu arada teknik direktör İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi'nde puan alan ilk teknik direktör, ilk Türk teknik direktör olmuş. Bu bence kıymetli bir istatistik. Tarihe geçmiş. 5 maçlık Roma'nın galibiyet serisini bitirmişsin. Bu çok iyi. Sonra basın toplantısında İsmail Kartal istifa ettiğini açıklıyor. Yani bakıyorsun, ben anlam veremedim. İfadelerinde bir kırgınlık var. iyidir kötüdür. Tartışılır bazı yönleri. Ben hani zaman zaman eleştirdiğim oluyor ama dün değildi bunun yeri.

0: basın toplantısında verdiği demeçlerde bir kırgınlık var. Diyor ki, görevimden istifa ediyorum, bir daha asla geri dönmemek kaydıyla. Bu ağır bir şey. Yani çünkü Fenerbahçe'de hani bu ilk dönemi değil İsmail Kartal'ın. Daha önce de gelleri gitleri oldu. Bir Fenerbahçeli, daha önce Fenerbahçe'de oynamış. Hani kulüp olarak Fenerbahçe için her zaman göreve hazır biri. Bu kıymetli bir şey, bu sadakat kıymetli bir şey. Mesela işte Galatasaray'da Fatih Terim defaatle çalışmıştı. Beşiktaş'ta yine birden fazla dönem çalışan hocalar vardı vesaire. Bu kıymetli bir şey ama şimdi bu ifadenin perde arkasına bakıyorum. Yol yakınken görevimden istifa ediyorum, bir daha asla geri dönmemek kaydıyla. Bu hakikaten ağır bir ifade. Arkasına bakıyorum, Petiş'e isabet etmiş İsmail Kartal'a. Ya burada şeyi düşünmek istemiyorum, hani bu toksik pozitifte mi olur? Sahaya atacaktı İsmail Kartal. Ya niye sahaya atıyorsun? Kasti olarak İsmail Kartal'a atıldıysa görmedim, yazıklar olsun. Yani hani derbiden ötürü bir gerginliğin olabilir, bir şey olabilir ama daha sezon yeni başlamış. Ligde 5 hafta geride kalmadan, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta puan aldıktan sonra teknik direktörüne Petiş'i atamazsın ya. Hele ki dün oynanan oyunun karşılığı bu değildir. Hakikaten ayıp. Ya ayrılır ayrılmaz ben bu noktada değilim ama o kırgınlık cümlesi beni gerçekten dün kötü hissettirdi. Yani Fenerbahçe taraftarının da spor basında çok eleştirdiği bir kişi. Hala mesela bir dinleyicimiz de sabah yazmıştı. Spor basında Fenerbahçe ile alakalı ileri geri eleştiri yazıları yazıyor. Dünkü oyunda eleştirilecek hiçbir şey yok. Yediğin gole bakıyorsun mesela, bir hata falan da yok. Hani savunma kurgusu yanlış yapıldı falan diyeceğin bir şey de yok. Cristante 30 metreden vurdu, köşeye gitti sekerek. Ederson da yapacağı hiçbir şey yok. Ekstra bir gol yedin. İkinci yarıda gayet iyi oynadın. Boğdun Roma'yı. Ya daha doğrusu oyuna ortak oldun ki kafi. Gerçekten Roma gibi bir takıma karşı kafi. Niye Petiş'i atıyorsun? Dün özelinde ya da işte bu sezon şimdiye kadar işte Gençler Birliği maçını kaybettin. Beşiktaş maçını kaybettin. Beşiktaş maçı bir derbi olabilir. Gençler Birliği maçında bence verilmeyen iki tane penaltı var. Burada doğru neyse o. Bence Fenerbahçe'nin iki tane penaltısı verilmedi Gençler Birliği maçında. Orada ekstrem şartlarda kaybettin. Derbiyi kazanırsın, kaybedersin. Derbiler böyledir. Onu geçiyorum. Bu şartlar altında kötü bir karnesi yok ve sezonun bu kadar başında hani kadroyu kurmuşsun, her şey hazır. Teknik direktör değiştirmek Fenerbahçe'ye yaramaz. Bakın geçen sene Tedesco göreve getirildiğinde Mourinho'dan sonra transfer bitmiş, sezon başlamıştı. Tedesco iyi başladı ama sezon içinde çok tökezledin. Bu bir teknik direktörle takımı kurmuşken bırakacaksın. Yani atıyorum Kasım ayına gelirsin, olmuyordur. Bunu şeyden bahsetmiyorum. Yani havlu attım bitti durumundan bahsetmiyorum. Çok fazla SOS vermeye başlıyordur. Bir sorgularsın. Daha Eylül ayı bitmeden, sezon başlayalı 1,5 ay olmadan teknik direktörü yemeye çalışmayalım ya. 3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yaptığım antrenmanlar, kamplar, başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden ayrılıyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, medya mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bu akşam görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar verdim. Ekibimizle karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için yol yakınken istifa ettim. Bir daha geri dönmemek kaydıyla. Fenerbahçe'nin önünü açmak için istifa ettim ifadesi de mesela çok kırıcı bir ifade. Kırıcı derken şey anlamında söylemiyorum. Üzücü bir ifade diyeyim, hadi daha doğru olur. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Sayın İsmail Kartal teknik direktör olarak hani daha önce yaptıkları ortada, yine oynattığı futbolu eleştirirsin eleştirmezsin. Tek benim gördüğüm hani kendisinde dikkat çeken bir problem var. Şu yüzden söylüyorum. Hani teknik direktör tarafıyla kazandırır. Kazandı daha önce. İşte uzun bir sezonda 99 puan topladı. İşte hep yarışın içinde kaldı vesaire. Bunlar tamam. Hani teknik direktör tarafını kenara bırakıyorum. Bence tek sıkıntısı biraz iletişim yönünde. Ve iletişim yönünde sıkıntılı olduğu için bence medyada bazı, hani burada ben de eleştiriyorum ama farklı bir şeyden bahsediyorum. Bazı art niyetli insanlar çok üstüne gidiyor. Bunun yılgınlığı var. Taraftarı da bence bu insanlar bu arada provoke ediyor. Provoke etmek demeyeyim ama manipüle ediyor diyebiliriz. Ben şeyi görüyorum. Hani dediğim gibi ben çok fazla spor programı izleyen biri değilim ama sosyal medyaya oraya buraya kesitleri düştüğü için her şeyin. Bence çok art niyetli basın mensupları var. sözüne ciddi anlamda ne denir ona? İlgi gösterilen çok art niyetli basın mensupları var. Farklı amacı olan basın mensupları olabilir. Bunlar çok tehlikeli. Fenerbahçe taraftarının uyanık olması lazım. Beşiktaş taraftarının, Galatasaray taraftarının uyanık olması lazım. Bir anda yönetimi değiştirebilecek kadar manipülasyon gücü olan şeyler var. Bir anda dediğim hani o süreçte işleyip sezon sonunda tık diye yönetime o güne kadar ipini çekecek güçte basın mensupları var. Çok dikkatli olmak lazım. Ya burada taraftar olarak yapılacak nedir biliyor musunuz? Çünkü ben de bir taraftarım. Hani burada bu işi yapıyoruz ama benim de tuttu. Her aslanın kalbinde yatan bir şey vardır. Her Galatasaraylı değilim bu arada. Aslan dedim diye Beşiktaşlıyım mesela. Söylerim. Provokatif kulübe zarar vermeyeceksin. Ya manipüle etmek çok kolay. Buradan ben de birilerini eleştiriyorum ama hiçbir zaman şey yok. Hani böyle olmaz, şöyle olmaz. Hani bunu burada yapıyorum, YouTube'da yapıyorum. Naçizane eleştiriyorum ama ben gözlemlerimi söylüyorum. Bunu algı bazında yapanlar var. O çok tehlikeli. Onlara kanmamak lazım. Hani şeyi de söyleyebilirim. Sektördesin, duyuyorsun, ediyorsun, işte görüyorsun meselesi değil. Bunu tüketici olarak baktığında da anlayabiliyorsun. Çok ikna olmamak lazım. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları vardı maç sonunda. Hiçbirimizin istifa kararından haberi yoktu. Önceden haberim olsaydı gelir miydim buraya? Hiç haberimiz yoktu diye maç sonu canlı yayına çıktı Aziz Yıldırım. Fenerbahçe camiasında bir alışkanlık olmuş. Camianın değerlerine hiç kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçeliler sosyal medyada veya TV'de, YouTube'da bir gün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye mutluluk yaşadılar ama ondan bugüne niye kaldı? Takım zayıf, takım şöyle, takım böyle her gün konuşuyorlar. Herkes başkan, yönetim, antrenörün yerine karar veriyor. Böyle bir şey yok. Az önce dediğim konuya değinmiş. Herkes sakin olacak, herkes bekleyecek, bekleyecek. Mayıs sonunda şampiyon olacağız. İsmail Kartal'ın kafasına şişe attılar bu akşam. Ondan dolayı üzüntülü, sebebi bu. Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız dedik, kaldık. İsmail Kartal'la kaldık. Ki Lyon ikinci maçında da iyi bir futbol oynamıştı Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi'nde bence iyi bir karnesi var şimdiye kadar İsmail Hoca'nın. Biz desteğiz, biz yapmadık. Biz maddi yönden gelirler giderler, bunun üzerinden çalışıyoruz. Onun istediği biri varsa arkadaşlarla konuşuyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Bazen de imkanlar var. Ben 200 milyona futbolcu alırım, hiç çekinmem ama kulübe zarar verir. Fenerbahçeliyim diyen yorumcuların hepsi Fenerbahçe'ye ihanet ediyor. İsmail Kartal görevinin başındadır ama camiada İsmail Kartal'a sahip çıksın. Hepinizi suçluyorum. Fenerbahçe transfer yapıyor diyorsunuz. Geriye kaldı 15 tane oyuncunun gitmesi lazım yabancı hakkından dolayı. Doğruları yazmanız gerekirken maalesef hiçbiriniz doğruyu konuşmuyorsunuz. Bu oyuncular gitsin de bir karşılığı var. Almışlar 15-18 milyonu. Oyuncunun bir tanesini 8 milyon bonservisi ödenecek. Kendisi 4-4,5 alıyor. Hesap kitap hepsini kullanmamız lazım. Yok hemen gitsin şöyle yaptı diyorsunuz. Kamuoyu oluşturuyorsunuz. Zannediyorlar ki sizin söyledikleriniz doğru. Ondan sonra bize saldırıyorlar. Aziz Başkan'ın açıklamalarının bir kısmını okumuştum. Az önce değindiğim konulara girmiş. Bunları görmemiştim. Şu an hemfikiriz kendisiyle. İsmail Hoca'yı gördünüz. Bu kadar sıkıntıya insan dayanabilir mi ya? Bir de baskı altındayız. Hepimiz stres altındayız. Benim sosyal medyam yok. Rahatım ama insanların var. Etkileniyorlar. Doğruları yazın. İsmail Hoca'nın kafasına suyla bir birken şişe attılar. Ondan dolayı üzüntülü, sebep bu. Biz görüyoruz, İsmail Hoca da görüyor. Ondan dolayı gayet üzgün. Bizim takım iyi oynadı, bir puan aldık. Bizim hesabımızda gruptan çıkabiliriz. Bunu söylemiyorum şuradan buradan bunu alırız diye. Müsaade etmiyorsunuz ki. Levent oynadı, iyi oynadı mı? Bartu oynadı, iyi oynadı mı? Söyleyin o zaman, nedir derdiniz? Oyuncu yok, şu bu diye sürekli söyleniyorsunuz. İsmail Kartal'ın devam edeceğim diye çıkıp söylemesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim. Biz bir aileyiz. Mayıs ayına geldiğimizde ligi görürsünüz. Şampiyonlar Ligi'ne kaldık 18 yıl sonra. Bir hoca ve bir başkan bunu başarıyor. Bunu alkışlayacağınıza bizi gömüyorsunuz. Ayıp. Fenerbahçeliyim diyen yorumcuların hepsi ihanet ediyor bize. Bugün biz varız da 1-2 sene sonra yokuz yani. Biz niye geldik? Başarısızlık var dedik. 4 sene bizden, 8 sene diğer yönetimden başarısızlık var. Fenerbahçeliler ağlıyor. Çocuklar üzülüyor. Çocuklar sevinmiyor mu şimdi? Şimdi bunu tukaka yaptınız. Başarıyı mundar ettiniz. Bunu kabul etmiyorum. Bu konuda da çok konuşma yaparız. Yine haberiniz olsun. Bir Şampiyonlar Ligi maçıdır. 1-1 bitmiştir. İyi oynayıp fırsat yakalamışız. Sahada taktik savaşı var. Bunu görmemezlikten gelmek de ayıptır. Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, hoca neyse odur. Ben ayrılana kadar buradan gidemez. İsmail'le şimdi konuştum. Şişeyi söyledi, baskıyı söyledi. İlaç alıyorum dedi. Ben de 30 tane ilaç alıyorum. İsmail Kartal bizim evladımız. Ben Aziz Yıldırım olarak ve yöneticiler olarak 20 senelik dönemimde 2 Ocağı hariç hiçbir tanesiyle sezon bitirmeden bıraktığımı gördünüz mü, yaşadınız mı? O zaman devam. Ben de olsam bu stresi kaldıramayız yani. Böyle stres olmaz beyler. İsmail Hoca aniden istifa etti. Hiç beklemiyorduk ki. Siz yazıyorsunuz istifa edecek diye. Siz yazmayın bakalım istifa edecek mi? Çanak tutuyorsunuz. Sosyal medyadan yazıyorsunuz. Samandıra da aynı sürecimiz de devam edecek. Herkes açıklama yapmadan önceki pozisyonuna geri dönsün. İsmail Kartal'ın da devam edeceğim demesine gerek yok. Demiş tekrardan. Yine bir oyuncu alıyormuşuz. Adını söylediler bilmiyorum. Kimse demiyor bu paraları nasıl öder kulüp diye. Siz aile bütçenizi böyle mi yapıyorsunuz? Yalan haber yapmayın rica ediyorum. Yaptığınız haberlerden ötürü kamuoyu oluşuyor. Baskının sonu da bu oluyor. Ben bu kadar İsmail Kartal teknik direktör... Ben burada olduğum kadar İsmail Kartal teknik direktördür. Ben gideceğim gün benle o da ayrılır. Ben gidene kadar ayrılamaz. Onu da bilin, hepiniz bilin. Yorumlarınızı ona göre yapın. Şişe atıyorsunuz ya. Nasıl duracak o adam? Ayıp yahu diye çıkışmış. Sevgili Aziz Yıldırım. Yine İsmail Kartal stadyumdan Aziz Yıldırım'ın açıklama yaptığı anlarda ayrılırken evine gidiyor, bir şey yok diye de bir ekleme yapmış. Fenerbahçe'den de bir resmi açıklama gelmiştir. Ona da bir okuyalım, sonrasında devam edelim. Şampiyonlar Ligi'nde sahamızda Roma ile oynadığımız karşılaşma sırasında teknik direktörümüz İsmail Kartal'a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren şahsın kimliği İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla tespit edilmiş ve ifadesi alınmıştır. Şahıs hakkında 62-22 sayılı kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız diye de bir açıklama gelmiş. Taraftarı da futbol sahalarından ihraç etmişler. Doğrusu da bu. Hakikaten yakışmıyor. Dün bu kadar aslında zor bir takıma karşı. Ben dün söyledim mesela. Hatta tepki de çektim. Ben Roma'nın Sporting'den daha iyi bir takım olduğunu söyledim burada. Bu kadar iyi bir rakibe karşı puan almış bir hocayı. Puan almayı da geçtim. Bazen şey olur. Hani hiç oynamazsın. Büyük takım refleksidir. Bir tane atarsın. Puan alırsın. Belki kazanırsın. Ki buna da belki eleştiride bulunursun. Onu da geçiyorum. Ama iyi oynadı Fenerbahçe ya. Hakikaten karşılığı bu olmamalı bence. Sizlerin de görüşlerini bu konuda merak ediyorum. Yani dün yapılan saygısızlığa ne dersiniz, ne düşünürsünüz? 0538 052 14 87 tekrar ediyorum. 0538 052 14 87 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına. Mesajlarınızı bekliyorum. Bir reklamımız varmış. Reklama gidelim, sonrasında devam edelim.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Radyo Spor.
4: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten Max Sticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana
2: maksimum. Radyo Spor.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
2: Radyo Spor.
1: Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ters Köşe'de kaldığımız yerden devam edelim. Biraz mesajlara bakalım. Saat 11'de bir konuğumuz olacak. Selamlar saygılar güzel insan Burak Bey. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Fenerbahçe'yi iyi oyun aldığı bir puandan dolayı kutluyorum. Bugün Beşiktaş'ımızın maçı çok ciddiye alması lazım. Fazla rotasyon yapmadan iyi bir kadroyla çıkması gerekiyor. Benim Çorum Spor'uma 6 gol attılarsa bugün de bir 4 gol atsınlar. Bir zahmet. Teşekkürler, Allah'a emanet ol demiş. Selamlar. Burak Bey kolay gelsin. İsmail Hoca'nın yaptığını birazcık Fatih Tekke'ye benzetiyorum. Ne kadar dayanabilirler bilmiyorum. Çok fazla baskı almış oldu üstüne. Başkan da dahil. Ne Beşiktaş'ın Vlahovic cezasını yorumlar mısın demiş. Saat 11'den sonra sevgili Ali Kunak hattımızda olacak. Onu da konuşacağız. Direkt bir hakem yorumuyla değerlendirmiş olalım onu da. Devam edelim. İzmir'den ben Hamza. Sizce ilk 24 içinde en az kaç puan gerekir? Bence 7 puan olur o bu sene. Bence 7 puandan fazla olur. Geçen sene sınır 10 puandı. 10-11 puan bandında kurtarmak lazım diye düşünüyorum ilk 24 için. Yani burada tabii çabuk elemine olacak takımlar var. Sabahın vesaire. Zor bir fikstürü var vesaire. Bodo dün kötü başladı gibi ama bir 10 puan lazım olur. Çıkadabilir bu arada. Burak Bey hayırlı yayınlar diliyorum. Yetkililer eğer duyuyorsanız lütfen şu Kerem Aktürkoğlu'nu Fenerbahçe'den uzak tutun. İsmail Kartal ile Fenerbahçe'nin arasını açan oyuncudur. Fenerbahçe'ye zarar veriyor demiş bir dinleyicimiz. Tırnak içerisinde bir yorum yapmayayım. Selamlar. Peki İsmail Kartal istifa kararında ısrar ederse? Selamlar abi, saygı mecburiyettir. Sevgi özgürlüktür. Ha okey, bu sabaha gelen bir yorummuş. Selamlar abi, saygı mecburiyettir, sevgi özgürlük ister. İsmail Hoca'yı sevmiyorsanız saygı duymak zorundasınız. Avcılardan Selçuk, çok güzel yorum. Saygı mecburiyettir, sevgi özgürlük ister. İyiymiş. Üstad velev ki hoca, bu arada Emre Fatih Atalay yazmış. Buradan selamlar sevgiler kendisine de. Üstad velev ki hoca kötü takım çıkardı, iyi hazırlanmadı. Fener'de içeride 5-7. Sen o şeyi yine atamazsın. Git bağır çağır ama bir şey atmak nedir? Geleli birine gelecek şekilde. Hele ki birine gelecek şekilde. Neden sadece 62-22'den ceza alıyor? Neden tahammülen yaralamadan yargılanmıyor mesela? Belki o da olur bu arada, üstüne giderlerse ya da... Yani. Ya birine bir şey fırlatmak çok büyük sıkıntı bu arada. Yani çakmak falan atıyorlardı eskiden. Pet şişe atıyorlar. Bunlar normal değil. Çünkü hani isabet ederse yaralayabilirsiniz birini. Bu kadar gaddar olamazsın ya. Hele ki futbol için. Hani futbol... O kadar da önemli bir şey değil ya. Tamam, çok kıymetli, konuşuyoruz burada, ekmeğimizi ondan kazanıyoruz vesaire ama ya birini yaralayacak kadar hiçbir şey hayatta önemli değil ya. Bu bambaşka bir şey. Yani yargı olarak da üzerine gidilmesi gerekiyor burada. Emre Fatih Atalay'a, Emre abiye katılıyorum. Günaydın. İsmail Kartal'ın eksikleri olabilir. Bazılarına göre çok da eksiği olabilir ama bu duruma gelmesinin esas sebebi garip bir insan olması, mütevazı bir hayatının olması, popülist yaklaşımları yapmaması. Ben böyle yorumluyorum. Bu bir gerçek, Türkiye'nin gerçeği. Uzun yıllarda değişmeyecek maalesef. Bizim yaşam kalitemiz de bundan etkilenecek. Bazı konuşulmayan gerçekler var belki de. Bunu yayında okumayacaksınız demiş ama Burak Alıcı seni seviyoruz diye eklemiş. Yo, okudum. Yani Murat Bostancı popülist değil, evet. Kendi PR'ını yapmaya çalışmıyor. Bakın, bütün iş hayatında ben şunu gözlemledim şimdiye kadar. Futbolda da böyle ki bir söylediğiniz şeyle de bağlantılı, birazdan anlayacaksınız. Hayatta da böyle. Genelde çok başarılı insanların çoğunda ben şunu görüyorum. Herkes bir yapıyorsa beş gösterdiği için başarılı. Beş yapıp da ya da üç yapıp da onu gösteremeyen insanlar biraz daha göz ardı edilebiliyor. O yüzden burada dinleyicimizin mesajına da katılıyorum. Murat Bey'in mütevazı bir insan, çok fazla kendini pazarlamıyor, çok fazla o anlamda bilmiyorum, herhalde yeteri kadar çaba sarf etmediği için mi, popülist olmadığı için mi, ama her zaman genel itibariyle çok göz önündeki insanların şeyi söylemek isterim. Yani bir yaptığını beş gösterebiliyorlar, bu önemli. Ben de yapamam mesela, öyle bir çabam yok çünkü. Hani ben dün işte bir sohbet ediyorduk şirkette de, şurada şunu tanıyor musun? Ne, tanımıyorum dedim mesela Ali abiyle konuşurken. Ben işimi yapıp çıkar giderim. O yüzden çok İsmail Hoca'nın da bu anlamda mütevazı kaldığını düşünüyorum. İyi yayınlar. Adana'dan Murat ben. Bir Galatasaray taraftarıyım ama gerçekten Fenerbahçe taraftarını anlamıyorum. Eğlenmeye gidiyorsunuz oraya. Eğlenin, tadını çıkartın, takımı destekleyin, ateşleyin. Kötü oynasa da ateşleyin. Yani küfür etmek, kişiye bir obje atmak gerçekten Roma taraftarı olsa bile yapmaz. Rakip hocaya şişe atma işini siz kendi hocanıza atmışsınız demiş. Genelleme yapmıyorum.

0: ligde tökezlemeler görebiliriz. Abi yayınlar, bir Fenerbahçe taraftarıyım. İsmail Kartal'ı herkes gibi ben de eleştiriyorum. Gençler Birliği mağlubiyetini de İsmail Kartal'a yazıyorum. Beşiktaş derbisinde takımı iyi hazırlayamadığı, iyi bir taktik geliştiremediğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın hocası en azından iyi hazırlanmıştı ama bu adamın doğru yaptığı Şampiyonlar Ligi kapısından senelerdir takım dönüyor playoff'ta. Bizden daha iyi bir takıma karşı hem de deplasmanda çok net bir galibiyet aldı. Başarıyı bir günde unutuyoruz, başarısızlığı bir yıl konuşuyoruz demiş. Güzel bir yorum. İyi yayınlar kardeşim, ben Spor Sergi Hüseyin. Fenerbahçe seyircisinin ileriyi çok göremediğini düşünüyorum. Ondan bence siz taraftar gözüyle bakmıyorsunuz. Dün demiştiniz hoca istifa eder diye, saygılar demiş. Yani ben eğer ağır bir mağlubiyet olursa bunun ihtimaller dahilinde olduğunu düşünüyordum ama bu şekilde obje atma falan değil. Hele ki beraberlik sonrası. Son bir mesaj alalım, sonrasında çok kıymetli bir konuğumuz var. Kardeşim günaydın, iyi yayınlar. Fenerbahçe'nin Roma ile iyi bir oyun sonunda berabere kalması reyting getirmez. Fenerbahçe'nin reyting getirmesi için kaos lazım. Bazı spor yayıncılarının da bunun için Fenerbahçe'de kaos çıkartmaya çalıştığını düşünüyorum. İsmail Kartal'ın dün yaptığı açıklamayla maalesef bu kişilerin ekmeğine yağ sürdü. İnşallah bu kaos son bulur. İşimize gücümüze bakarız. Roma'yı elimizden kaçırdık. Oğuz ve Levent'in üzerine daha çok düşmeliyiz demiş Harun Bey. Selamlar, sevgiler. Evet, hattımızda. Eski FIFA yardımcı hakemi ve eski Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri sevgili Ali Kunak var. Selamlar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, merhaba Sayın Hoca. İyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ederim, umarım her şey yolundadır.
1: Çok teşekkürler, sağ olun, kötü bir şey yok. Sizde de umarım öyledir.
0: Buralardayız bildiğiniz gibi, devam ediyoruz.
1: İyi, yani siz yayında, ben yayında olduğuma göre demek ki bir problemimiz yok demektir. Çok şükür böyle devam edin.
0: Çok şükür diyelim. Hakem yorumu konusunda bu hafta karışık bir hafta geçiriyoruz. Şimdi şöyle bir kronolojik gidip topu size atayım. Vlahovic'e verilen ceza bir tartışma konusu. Archie Brown ve Skriniar'ın sevk edilmemesi bir tartışma konusu. Galatasaray maçında bir kırmızı kart ve penaltı pozisyonu var. Dünkü maçtan da belki bir şeyler eklenebilir diyeyim. En baştan başlayalım isterseniz, derbiden. Ne düşünüyorsunuz sevkler hakkında?
1: Şimdi aslında ben federasyonun maç sonrası yapmış olduğu sevklerden çok maç içerisinde maçın hakemi Halil Mutmeler'in bu Vlahovic ile Skriniar arasındaki ta İtalya'dan gelen problemi hissedip buna tedbir alamamasının üzerinde durmak istiyorum. Ya bir hakemin görevi maçta kuralları uygulamaktır. Bir futbolcuyu ihraç eder. İşte bunun dışında centilmenlik dışı hareket yapan oyuncuya sarı kart gösterir. Ama bunu kuralları uygulayan bir hakem yapar. İyi hakem ne yapar? İyi hakem olabilecek olayları, olabilecek çirkinlikleri önceden hissedip buna tedbir alan hakemdir. Yani maçın başından itibaren futboldan birazcık anlayan herkes bu ilerleyen dakikalarda Vlahovic ile Skriniar arasında çok çok büyük bir problemler çıkacağını hepimiz hissettik. Hepimiz ya ne oluyor dedik. Ya bunlar bu sürekli didişiyorlar. Buna hakemin bir şeyler yapması dedik ama bunu ne maçın hakemi ne yardımcıları ne de dördüncü hakemi uyanmadılar buna. Tedbir almadılar. Ve ilerleyen dakikalarda ne oldu? İşte çok çirkin, işte boğazdan sıkmalar başladı. Öbür tarafta el hareketleri, onlar bunlar. Daha sonra işte hakeme bazı ağız okumadan çıkan çeşitli sözler, bir sürü çirkinlikler yaşandı. Hakemin maçtaki görevinin öncelikle çirkinlikleri olmadan önleyebilecek şekilde tedbir almak olduğunu düşünüyorum ben. Bu yönden o hakeme burada bir eksik koyuyorum. Ha gelelim disiplin olaylarına. Burada şimdi talimat gereği verilen bir cezadır. Buna da çok fazla yorum yapmanın da anlamlı olduğunu düşünmüyorum ama şimdi şöyle bir olay var. Talimat gereği buradan siz ceza veriyorsanız talimatta bu cezanın karşılığı 2 ile 5 maç arasıdır. Neye göre 1'e indirdiniz? Aşırı tahrik mi var? Nedir? Bunun gerekçeli kararda ancak ortaya çıkar bu.
0: Zannediyorum tahrikten ötürü bir itiraz var hocam.
1: Şimdi itiraz başka. İtiraz bugün tahkim kurulu sanırım herhalde olağanüstü bir toplantı yapacaktır. Çünkü bu akşam Beşiktaş'ın maçı var biliyorsunuz.
0: Erzurumspor'la.
1: Erzurumspor'la.

0: şimdi bu tahkimden çıkacak karar sonrası Alo için cezası netleşecektir. Bu akşam oynayıp oynamayacağı o zaman netleşecektir. Tahkime Beşiktaş medyadan okuduğum kadarıyla detaylı bir dosya hazırlayarak itirazını da yapmış diye duydum ben. Öğleden sonraki saatlerde sanırım bunun sonucu da açıklanır ve şey olur. Ama Futbol Federasyonu, Hukuk Kurulu, Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu, işte A'nın sevk edilmesi, B'nin sevk edilmemesi, bunlar maalesef bu federasyonun geçen seneden beri sürekli her hafta yaptığı yanlışlar. Bunu maalesef rüzgara göre her hafta bir değişik şey alıyor federasyon. Tavır alıyor. Bakıyorsunuz aynı olay da bir sevk, iki sevk yaşanırken ertesi hafta ya da iki hafta sonra aynı olayda hiç sevk yaşanmıyor. Ya da birine bir ceza çıkıyor, öbürüne çıkmıyor. Ama tahkim komple kaldırıyor. Yani şimdi sezon başından beri yaşanan bir sürü olaylar var. Disiplin kurulunun vermiş olduğu cezaları tahkim kaldırıyor. Bir de şöyle bir söylenti var. Federasyon içerisinde, federasyonun yapılanmasında yeni bir sisteme geçileceğinden dolayı bu Yargıtay kararları gereğince olağanüstü genel kurul yapılıp da tahkim kurulunun yenilenmesi gibi bir durum olacağından dolayı tahkimle federasyon yönetimi arasında bir çekişme olduğu ve tahkim kurulunu federasyonun almış olduğu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun almış olduğu kararların hep aksi yönde karar verdiği şeklinde de bir takım söylentiler dönüyor. Ha bu ne kadar doğrudur değildir bilemeyiz. Bunlar söylenti ama baktığımız zaman cezalara ve tahkimin verdiği indirimlere, tahkimin yaptığı kaldırma kararı, aldığı kaldırma kararına baktığımız zaman bu biraz gerçeklik payı da hissediliyor bunun.
1: Burada çift başlık neden kaynaklanıyor hocam?
0: Çift başlık neden kaynaklanıyor? Şimdi şöyle, Futbol Federasyonu yönetiminde İbrahim Hacı Osmanoğlu bir sokak kabadayısı demeyeyim de çok böyle ben işte yaparım, ben böyle yaptım işte tarzında bir yönetim tarzı sergileyerek bu federasyonu yönetmeye kalkıyor. Mecnun Otyakmaz federasyonun sigortası gibi görev yapıyor birinci başkan vekili. Kulüplerle ilişkilerde daha ılımlı davran şey yaparak ilişkiler şey kurarak, kontaklar kurarak kulüplerin tepkilerini indirgemeye çalışıyor. Ama bu arada federasyonun belki iyi niyetli yapmaya çalıştığı işleri baltalayan bir merkez hakem kurulu icraatları var. Yani işin bir de hakem yönü var. Hakem yönü zaten olayı tetikleyen, olayı yangını çıkartan bölüm. Merkez hakem kurulunun yapmış olduğu atamalar, icraatlar bu federasyonun görev ömrünü tüketiyor. Bu federasyon girecekse görevden bu Merkez Hakem Kurulu yüzünden gidecek. Çünkü şu anda kulüplerin hiçbiri memnun değil. Herkes şikayetçi, tüm kamuoyu şikayetçi. Ha ama sayın kulüp başkanları da vermiş oldukları demeçlere bakıyorum. Merkez Hakem Kurulu'nun istifasından bahseden bir tek şey var. Serdal Adalı var. Onun haricinde kimse Merkez Hakem Kurulu başkanı istifa etsin falan demiyor. İşte MHK başkanı dikkat etsin falan şeklinde bir şey var. Merkez Hakem Kurulu başkanında böyle bir gücü var. Nereden kaynaklanıyor? Bu da enteresan. Zaman zaman Serdal Adalı'nın yapmış olduğu bir tespit var ki Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı görevden almaya gücü yetmiyor şeklinde bir tespit var. Ha, bu talimat olarak evet uygun değil ama bir federasyon başkanı Merkez Hakem Kurulu'nun istifasını istediği anda Merkez Hakem Kurulu verir o istifayı. Yani bu federasyonun geçmişlerinde de böyledir. Zamanında ben Mustafa Çulcu'yla görev yaparken de Haluk Ulusoy bizim istifamızı istedi, verdik. Yusuf Namoğlu iki kere istifa etti, Yıldırım Demirören istifasını istediği zaman. Keza Zekeriya istifa ettiler. Sabri Çelik 2-3 kere istifası istendi, verdi gitti. Yani bunlar olan şeyler federasyonda. Bir federasyonda talimat olarak şu anda Merkez Hakem Kurulu'nu görevden alma yetkisi yok gibi görünse bile bu federasyonun yan kuruludur. İstifasını istediği anda verirler. Çünkü niye? Tamamen tüm faaliyetleri federasyonun kontrolünde olan bir kuruldur Merkez Hakem Kurulu. O yüzden

0: Şu anda Serdal Adalı'nın da Adalı'ya söylenenin de ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Futbol Federasyonu da Merkez Hakem Kurulu'ndan memnun herhalde ki böyle devam ediyor bu işler.
1: Hocam iki şey söyleyeceğim. Bir, öncelikle Serdal Adalı çıkıp konuştu ama MHK konusunda ben diğer kulüplerin tavrının hepsinin taraftarı biraz daha sakinleştirmek, algı yaratmak üzerine olduğunu düşünüyorum. Bence herkes ne şiş yansın ne kebap modunda. İki, dinleyicilerimizden birden fazla soru geldiği için Vlahovic'in haberi, ceza bir maç olacağı ve para cezası haberi PFDK resmi açıklamadan önce basına servis edilmiş, basın mensupları tarafından açıklanmış. Nasıl basın haberler sızıyor ya da bunun hukuki bir yaptırımı var mıdır diye bir soru gelmiş.
0: Bunun hukuki bir yaptırımı yoktur, ancak federasyonumuz maalesef bu işi yapıyor. Federasyon ve Merkez Hakem Kurulu'nun zaman zaman kendi alacakları kararları resmi olarak açıklama yapmadan birkaç saat önce böyle haberleri sızdırdığı birkaç şey var. Basın mensubu diyeyim ya da işte bu işlerle ilgili sosyal medyada paylaşım yapan insanlar var. Bakıyorsunuz 6 saat önce, 5 saat önce şey açıklanıyor. Birisi yazıyor ki işte diyor bir maç ceza alacak diyor. Aa, bir maç ceza alıyor. Ya da işte Halil Umut Meler geçen hafta derbiden önce dün akşam yönettiği PSV Eindhoven maçını açıkladılar. Daha UEFA açıklamamış. UEFA bu maçı salı günü açıkladı.
1: Ya çok absürt değil mi bunlar hocam ya?
0: Yani böylesine servisler yapılıyor. Bu da çok enteresan. Bu da federasyonun bir taktiği olsa gerek. Bunlar iyi şeyler değil ama böyle bazılarını, yani bu kelimeyi kullanmak istiyorum, kullanarak da federasyon böyle taktikyen davranışlar içerisine giriyor. Bu da hoş değil. Yani futbolun içindekiler, sizler, bizler bunu biz anlıyoruz, hissediyoruz. Ha diyoruz, bu servis haber diyoruz. Bunu gördüğümüz an. Ancak spor kamuoyu da sanki bir gaz alma, yumuşatma falan gibi bir şey mi, taktik kullanıyorlar? Onun da sorusunu herhalde bu işlemi yapanlar cevaplandırır diye düşünüyorum.
1: Hocam şunu sormak istiyorum ben. Sizin spor yorumculuğu da yaptığınız için bir süredir genel sektör etiğiyle alakalı, sonra da reklamımız varmış, hatta bu konu biraz uzayabilir. Bir kısa bir reklama gidelim dilerseniz, sonra soracağım. Hani kestirip atmak da istemiyorum bunu çünkü.
0: Tamam, peki.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Umran Oto
4: Ekspertiz. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda sevgili Ali Kunak var. Hocam reklamdan önce bir soru soracağımı söylemiştim. Tekrar edeyim. Hani hakemlik mesleğinizin yanında aynı zamanda spor yorumculuğu yaptığınız için de bu konuyu da bilinçli bir şekilde yorumlayacağınızı düşünüyorum. Şu gazetecilik etiğine uygun mudur? Kendi adıma da şunu söyleyeyim. Ben hani gazeteci olma hayaliyle sektöre atılmış biri olarak şu anda mesela çok uzağım ona, fikren gözlemlerimden ötürü. Bir yerden bir kurumdan size bir haber geliyor bunu yap diye. Bu gazetecilik midir?
0: Bunun adı gazetecilik değil de, yani bunun adı başka bir şey. Yani bu servis elemanıdır, başka bir

0: yorumlayamayız bunu. Bu yani gazetecilik etiği açısından baktığımızda bunun gazetecilikle ilgisi olmayan bir durum olduğunu siz de ben de az çok ilgi duyanların hepsi çok net bilirler ve bu kullanılmaktır yani bu şey bir şeydir. Yani mesela bir şeyi yayınlarken talimat gereği iki maç ceza alması ya da işte tahrikten dolayı bir maça indirilmesi normal olur falan gibi bir cümle kurmak başka. Bir maç ceza aldı diye bir açıklama yaptığınız zaman o zaman bu bir şey oluyor.
1: O yorum değil, net bir ifade paylaşıyor.
0: Evet, yani bu yorum değil, bu oradan gelen bir haberin paylaşılması oluyor. O yüzden bunun da çok etik olduğunu düşünmüyorum ama maalesef ülkemiz ortamında, ikliminde bunlar şey yapıyor, para yapıyor, prim yapıyor yani bu tür haberler. Ve bu tür haberleri yapan kişilerin işte maalesef bu sosyal medya ortamında ilgileri artıyor, takipçileri artıyor, fav deniyor işte onlara, bir takım paylaşımların tekrar paylaşılma sayısı yükseliyor. Böyle de bir ortam olunca istemediğimiz futbol etiği bakımından, bırakın futbol etiği, yani normal hayat ahlakı bakımından uygun olmayan davranışlar ortaya çıkıyor.
1: Ben hayretle izliyorum. Ya dediğim gibi ilk sektöre girdiğimde gazetecilik tarafı en azından gözümde canlandırdığım gibi değilmiş, onu anladım ama şimdi görüyorum. Zaten şey kalmadı, hani hiç kimsenin eli bence kalem kağıt tutmuyor. Sosyal medyadan duyumculuk furyası var şu anda. En çok da bu prim yapıyor. Artık gazetecilik sanki öldü diyemeyeceğim ama benim gözümde çok ciddi prestij kaybetti. Üzülerek söylüyorum bunu. Hani ben de dediğim gibi bu nispeten genç bir jenerasyon olarak söylüyorum. Benim için bu çok büyük bir hayal kırıklığı.
0: Şimdi bakın gazetelerde herkes maç yorumu yapıyor, hakem yorumu yapıyor. Kim maça gidip yapıyor bu yorumu? Eskiden mesela Ankara'da benim hakemlik yaptığım yıllarda büyük takımlar geldiği zaman böyle koca koca deve dişi gibi gazeteciler maça gelirlerdi, Ankara'ya gelirlerdi. Yani Hıncal Uluşlar, Atilla Gökçeler gibi böyle büyük isimler gelirdi. Maçı izleyip canlı yorum yaparlardı. Doğan Koloğlu'su olsun. Birçok isim ben çok defalarca gördüm. Şimdi ben geçen Ankara'da bir maç vardı. Maça gideyim dedim. Ya bir tane maç yazısı yazan gazeteci yoktu basın tribününde. Herkes evden yazıyor.
1: Size bir tespitimi daha paylaşayım. Mesela bu maç yazısı yazan gazeteciler var ya şu an büyük gazetelerde falan. Hepsi evet. Belli bir yaşın üzerinde, 40-45-50 yaşlarında. Yeni jenerasyondan da mesela çok eli kalem kağıt tutan, bu konuda yorum kabiliyeti, hitabet kabiliyeti olan insan olduğunu düşünmüyorum ben.
0: Tabii yani gazetecilik mesleğinin altyapısında da bir gerileme olduğu bir gerçek. Çünkü neden? Eskiden işte gazetecilik şeyle başlamış, polis adliye muhabirliği ile başlamış, arkasından spora. Ya biz de hakem yaptığımız zaman hakikaten çok ünlü gazeteciler, Ankara için konuşuyorum işte, Cemal Erten'i, Lütfü Özel'i, Atilla Türker'i, bunların hepsi dıstağlarda gezerler. Yani Uğur Tenekecioğlu, Tayfun Öztoy, bunların hepsi dıstağlarda amatör maç haberi yaparlar. Ve böyle yetişirdi. Şimdi amatör maçlarını bırakın, süperlik maçlarına daha gazeteci çıkıyor yani.
1: Vallahi üzücü. Gerçekten üzücü.
0: Gerçekten üzücü dediğiniz gibi. Şimdi bana yani vaktimiz de daralıyor da sizin akışınıza da müdahale etmek istemiyorum. Fakat şu bu iki gün akşamki maç hakem yorumları konusunda
1: tamam, onu biraz soracaktım.
0: Tamam.
1: İyi bari.
0: Ay çünkü biz işin başka bir yönüne daldık. Oraya girdiğimiz zaman da programın ötesinde sabaha kadar da konuşuruz ya.
1: Maalesef. O zaman topu size bırakıyorum. Galatasaray Sporting ve Fenerbahçe Roma maçındaki hakem gözlemleriniz nelerdir?
0: Şimdi isterseniz dün akşamdan başlayalım ya da ikisi hakkında bir genel yorum yapayım. İki akşamda da biz iki tane iyi hakem yönetimi göremedik maalesef. Yani iki akşam içinde beklenen Avrupa'da kariyerlerine yakışan yönetimleri iki isimden de göremediğimiz gibi şey maçında, Galatasaray maçında da ayrıca daha majör hataların yapıldığını gözlemledim ben. Dün akşamki maçtan başlarsak, daha maçın mesela 14. dakikasında o Mert'e bir kontrolsüz bir faul yaptı West Ham oyuncu. Yani bunu sarı çık, buna sarı çık, ötesi biraz daha böyle şey olsa azıcık da kırmızılık bir hareket neredeyse sarı da çıkmaz. Vedat Muriç maç boyunca dayak yedi Endika denen adamdan. Yani sabır sınırlarında arkadaş, ne kadar sabırlıymış dün akşamki hakem, yani olacak şey dedi değil. Böyle ona sarı kart göstermede bu kadar sabırlı olmasına anlam veremedim. Ondan sonra 47'de biz 1-0 gerideyiz. Herhalde ilk yarı konuştular devre arasında ki ikinci yarıya çıkar çıkmaz Archie Brown'a çok basit, yani sadece faullük bir hareket oldu. Hemen sarı kart gösterdi Romalı oyuncuya. Sonra biz gol attık bir dakika sonra. 3 dakika sonra Archie Brown sadece faul yaptı. Yani faul çalmasa da çok yanlış bir karar oluyor. O Archie Brown'a sarı göster. Yani böyle bir dengeleme havası içerisinde giden bir maçtı. Maça tesir eden net hatası penaltı vermesiydi. VAR düzeltti. Dışarıda olduğuna karar verdiği için VAR burada düzelterek majör bir hata olmasını önledi. Burada faul var mıydı yok muydu? Sanki Kerem'in azıcık bir müdahalesi de var gibiydi. Yani kimileri aldatma da olabilirdi diye değerlendiriyor da ben buradaki hakemin takdirine saygı duyuyorum. Hani faul de verdi ama Allah'tan VAR düzelterek, yani kendi Fenerbahçe ya da Türk futbolunun temsilcisi açısından konuştuğumuzda VAR düzelterek doğruyu buldu. Onun haricinde başka ne vardı? Wesley Kante mücadelesi var mesela orada. Şimdi Kante Westy mücadelesinde Kante'nin ona çok bir hareketi yoktu. Adam kendini attı. Aldatmadan sarı göstermesi lazım. Ve göstermedi. Yani kaç kere Westy'yi şey yaptı, muhafaza etmiş oldu. Kötü bir hakem değil. İyi baktığımız zaman kariyer deseniz maşallah iyi. Ama nedense bu hafta bizim maçımıza çıkan iki hakem de şey bakın, performans bakımından bizim aleyhimize iyi değillerdi. Bunu üstüne basmadan etmemek lazım. Galatasaray maçında da keza öyle. Ya daha ikinci dakikada Barış'a tarikatlık bir hareket yapıldı. Adam es geçti, vermedi. Ondan sonra bir kırmızı kartlı kara git var 22. dakikada ki yani bu kırmızı kart ama Batrak Okan Burak şurada katılmıyorum. O şey değil. Varlık bir hareket değil yani. Okan Burak'ın maçtan sonra VAR hakemiyle ilgili bir şey vardı. Penaltı da keza öyle yani. Penaltı da yanlış bir penaltı. Ama sahada hakem penaltı. Fakat temas olduğu için VAR buna karışmaz. Yani şimdi bizde şey var. VAR çıtasının Türkiye'de farklı uygulanması, Avrupa'da farklı uygulanması gibi bir problem yaşıyoruz bizler. Avrupa'da çok net, bariz, açık, skandal düzeyindeki olaylarda ancak VAR müdahale ediyor. Nedir işte? Yani bir Alanya maçındaki
1: Ali pozisyonu.
0: Trossard'ın yediği tokat gibi, işte dün akşamki içeride dışarıda pozisyon gibi, o tür pozisyonlara VAR karışıyor. Yani ya Avrupa'da. Ama bizde öyle değil. Bizde ufacık bir hatamsı bir şey olduğu zaman karışmıyor. Dün akşam şeyi izlediniz mi? Shakhtar Donetsk PSV maçını.
1: Evet.
0: Yani Shakhtar'ın attığı gol öncesi orta sahada Shakhtar'lı oyuncunun PSV'ye çok ciddi bir taban dalışı var. Bunun karşılığı belki de sarı kart olabilecek düzeyde bir faul olarak değerlendirilebilir. Ama VAR karışmadı. Yani VAR'da yabancı vardı. Şimdi UEFA'nın VAR müdahale çıtası çok çok yükseldi. Artık çok çok bariz ve skandal düzeyde hareketler olmayınca UEFA'da, Avrupa'da VAR müdahale etmiyor.
1: Hocam doğrusu da o değil midir ya? Burada hakemin bütün kararlarını aşırı tartışmaya açık hale getirdik.
0: Tabii yani şöyle, VAR'ın zaten ilk başlangıçtaki ortaya çıkış hedefi sadece ve sadece VAR'ın ilk cümlesinde yazar. Açık, bariz, skandal hataları önlemek amacıyla bu sistem devreye sokulmuştur diye yazar. Daha birinci cümledir bu VAR protokolünde. Ama biz bunu laçka ettik. İşte o ya gitse baksa ne olur? Ne olur çağırsa da baksa falan gibi böyle şeylerle başladık. Ya gitsin baksın canım, vermese vermesin falan öyle başladık. Hocam, sonra VAR artık her şeye karışmaya başladı ve çok ileri gitti Sayın Alaca. Bakın efendim, öksürerek sarı kart sinyali vermeler dahi başladı.
1: Ya hocam şey çok iyi yani, adı üstünde video asistan yardımcı hakem diye geçiyor. Utanmasalar orta hakemin yetkilerini ona verecekler ya. İnanılmaz bir seviyeye geldik. Bizim yani, tüketim çılgınlığı.
0: Maçları VAR yönetmeye başladı artık. Yani bu da futbolu çirkinleştiren bir durum olarak ortaya çıktı. Düşünün. Biz mesela yabancı VAR'ların görev aldığı maçlarda çok sarı kart çıkmıyor. Bakın çok enteresan bir tespittir bu. Çok sarı kart çıkmıyor.
1: Yetkilerini biliyorlar çünkü.
0: Bizim yerli VAR'ların görev aldığı maçlarda hakemler pek sarı kartı atlamıyorlar. Hemen gösteriyorlar. Niye biliyor musunuz? Öksürük, tıksırık, hapşırık testleriyle VAR'dan sinyaller gidiyor.
1: Gerçekten enteresan ya.
0: Ya açsınlar VAR konuşma kayıtlarını dinlesinler. Ben yanlış çıkarsa da ben özür dilerim. Yani. Hata yaparım ya. Yani. Hata yapmışım derim ama öyle olmadığından eminim. Çünkü yani sahada o ortamı yaşayan, zamanında düdük çalmış, bayrak sallamış bir insan olarak bir hakemin bir pozisyon sonrasında sarı kart gösterme şeyini hemen reaksiyonunu bilen bir insanım ben. Direkt kendim göstereceğim zaman başka türlü davranırım. Yardımcıdan sinyal geldiği zaman başka türlü davranırım. Kulağıma sinyal geldiği zaman başka türlü davranırım.
1: Ya burada hocam bizim milletin arzusu şey ya, VAR'dakiler maçı yönetsin, ortayken kulaklıktan kararları uygulasın desek mesela herkes çok razı olurmuş gibi geliyor bana.
0: O zaman konsol futboluna dönecek.
1: Zaten.
0: Yani onun gidişatı o olur. Yani futbolun şeyinde, temelinde ta Alex şeyden Sir Stanley Rose'dan gelen bir şeydir. Futbol hatalar oyunu derler. Futbol hatalar oyunudur. Yani futbolda nasıl ki boş kaleye atamayan oyuncu olduğu gibi hakemin de zaman zaman hataları olacaktı. Ama tabii ki bu hatalar insani düzeyde olacaktır. Gerçekten hata düzeyinde olacaktır. Onlar farklı bir konu. Ama hakem hatalarını kabullenebilmek de futbol izlemenin bir başka kültür seviyesi olsa gerek diye düşünüyorum ben.
1: %100 katılıyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. Yine keyifli bir sohbetle güne başlamış olduk.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi hafta sonları diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Evet, hattımızda sevgili Ali Kunak vardı. Güzel bir sohbet ettik. Hem medya sektörüne, hem hakemlikle alakalı, hem son birkaç maçta ortaya çıkan tartışmalı pozisyonları, Vlahovic'in PFDK sevkini, her şeyi değerlendirmiş olduk. Programa katılımınız için teşekkür ediyorum. Güzel bir sabahla başladık Radyo Spor'da. Ben saatler 13-14 aralığında tekrardan burada sizlerle olacağım. Şimdilik görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Reklam.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: son düzlükte kazanır.
6: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
5: Şampiyonlar son düzlükte.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
9: Reklam.
10: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
9: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
11: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
12: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
13: Efendim herkese günaydın. Bugün 11 Eylül Cuma. Sevgili dinleyenler, son düzgün sunmuş olduğu Foto Finish başladı. Ben Ufuk Demir. Sevgili dinleyenler, bugün Bursa ve İstanbul yarışlarını sizler için değerlendireceğiz. Bursa'da 7 koşulu bir yarış programı var. Günün ilk koşusu saatler 15.00 gösterdiğinde satış bir mücadeleyle start alacak Çin pistte. Ki biliyorsunuz Bursa'da kum pistin yapım aşamasından dolayı, çalışmadan dolayı yarışlar Çin pistte koşulacak Bursa sezon sonuna kadar. Evet, Cemal Süberki hatta alacağız. 7 koşulu Bursa programını yorumlayacak. Sonrasında saatler 17.15'i gösterdiğinde Veli Efendi'ye gideceğiz. Veli Efendi de yarış heyecanı bugün dediğim gibi 17.15'te Handikap 15 mücadeleyle başlayacak. 4 yaş şaraplar 2000 metre sentetik pistte start alacaklar. Evet, uzun aradan sonra Cemal Süberk'in sesini duyacağız. Günaydın sevgili Cemal Süberk.
14: Günaydın sevgili Ufuk.
13: Nasılsın, iyi misin?
14: İyiyim, sen nasılsın?
13: Sağ ol, ben de iyiyim. Uzun süre oldu seninle yayın yapmayalı. Her şey yolunda mı? Nasıl gidiyor?
14: Evet, evet. Ufuk abiyle yapmıştık en son yayını. Sana denk gelmemişti. Uzun zamandır evet birleşmiyorduk. İyi oldu. Sesini duymak güzel.
13: Evet, yani sesini özledik sevgili Cemal Süberk. Allah seni ayırmasın yarış severlerden, bizden tabii ki en başta. Önemli olan senin moral ve motivasyonun bizim için önemli.
14: Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol.
13: Evet, bugün 7 koşulu bir yarış programı var. Biliyorsun Bursa'da kum pist tadilatta, ondan dolayı yarışlar Çin pistte koşulacak. Bugün satış bir mücadeleyle gün başlayacak sevgili Cemal Süberk. 3 yaş şarap atları 1400 metre Çin pistte başlayacaklar. Yavaştan başlayalım istersen. Hava ve pist durumuyla beraber günün ilk koşusunu yorumlayalım.
14: Evet, hava İstanbul benzeri bir hava var. Açık. Hı hı. Normal Çin pistte koşulacak. Herhangi bir yağış maaş yok, sıkıntı yok. O yüzden günün ilk koşusunda ben bu pistte kazanan bir isimle başlayacağım. Meydanda bu pistte çıktı. Ferhan Gül'ü diyeceğim. 8 numara Ferhan Gül'ü. İki tane de birisi takip isim. Birisi de bence iyi bir isim. İleride daha da iyi yarışlarını izleyeceğimiz. İki tane de rakibini söyleyeceğim. İlk isim benim takip ismimin Karaköprü Ateşi ile Alazbuk. Bence diğer şanslı isimler olacaklardır. 8-10'un önde olmakla beraber 2 ve 1 rakipleridir.
13: Evet, 8 numaralı isim ön planda tuttuğunu söyledi. Kim o? Ferhan Gül'ü sevgili dinleyenler. 8 numaralı Ferhan Gül'ü ilk başta tutuyorum dedi sevgili Cemal Süberk. Sonrasında 2 numaralı Karaköprü Ateşi ve 1 numaralı Alazvur dedi günün birinci koşusunda. Bu koşu sevgili dinleyenler aynı zamanda 7'li Ganyan ve 7'li Plase ayağının da başlangıcını oluşturacak. Günün ilk koşusunda Cemal Süberk der ki 8, 2 ve 1. Geldik günün ikinci koşusuna. Altılı Ganyan'da başlangıç ayağı ki bugün bir altılı var sevgili dinleyenler. Bugün bir altılı koşulacak saatler 15.30'u gösterdiğinde günün ilk koşusu saat 15.30'da. Neler söylesin Cemal Süberk günün ilk koşusunda?
14: Günün altının ilk ayağı son yarışını çok beğendim ve bence derecesi bu gruba yeterli gelen Azakop. benim ilk ismim. Ama yine bir Piskintay var. Vazgeçemeyeceğim 3 numaralı Aurora Nova. 4-3 ayrımsız bence tüm kuponlara yazılmalı. Geniş kurgulara da yanlarına sigorta olarak 8 numaralı Pars Kamzen diyeceğim. Ama 4-3 önceliği, daha sonra 8.
13: Evet, günün ikinci koşusu altılı ganyanda birinci ayağını oluşturuyor. 4 numaralı Azakop favorim dedi. Rakibi 3 numaralı Aurora Nova. 4 ve 3 ikinci koşu için yeterli. Ama daha geniş oynuyorsanız 8 numaralı Has Gamzemi de yazarak günün ikinci koşusunu, yani altılı ganyanın ilk ayağını geçebilirsiniz dedi. Evet, Cemal Süberk, geldik günün üçüncü koşusuna. Handikap 14 mücadele, 4 yaş şaraplar, 2000 metre çim pist.
14: Ben burada kalitesine inandığım ve gördüğü yarışlar sonrası İstanbul pistinde bu yarışa hazırlanan, bence hem baba hem anne attı Niboğlu kardeşi var. Baba burada Gelibolu, zaten beğendiğim bir, bence kırsak babası Aygır. O yüzden ben iyi orijinli isim Çiftdağ'ın bugün banko olmasını bekliyorum. 14 numaralı Çiftdağ benim Nevzat Avcı'yla banko tercihim olacak.
13: Evet sevgili dinleyenler, günün 3. koşusunda bir banko geldi. Kim o? 14 numaralı Çiftdağ. Nevzat Avcı idaresinde start alacak. Bu isim İstanbul'dan oldukça da hazır gidiyor. O duyumları da ben aldım. Antrenörü sevgili Seçkin de Hacı Altunbaş da aynı düşüncede. Kağıtın ilgilileri kazanması yönünde bir düşüncesi var. Bu koşuda 14 numaralı Çiftdağ'ı da sevgili Cemal Süberk banko olarak önerdi. Günün 3. koşusunda 14 numaralı Çiftdağ banko. Geldik günün 4. koşusuna. Saatler 16.30'u gösterdiğinde şartlı 3 mücadeleyle start alacak 4 yukarı Araplar 1200 metre için pist.
14: Yine bir takip ismim var. Cazip bir isim o. Maden Dağı diyeceğim. İlk sıradan 6 numaralı Maden Dağı. Yine 3 numaralı Kaşıkçı Bey'i. 2 numaralı Gülaycanoğlu. Mesafe avantajıyla yine destek kızım. 11 numaralı Havzalı ve Ekül isimlerden 12 numaralı Moğoloğlu'nun yani tüm kuponlarda bulundurulmasını tavsiye ediyorum. Sıralamam 6-3 2-9 11-12. Ama çok geniş kurguları da İstanbul'da son yarışında meydana çıkan yine Çiftdağ'ın Ekül'ü Galileo bence ilave edilebilecek son isim olur. Ama 6-3-2-9-11-12 tüm kurgularda olsun.
13: Evet, günün 4. koşusunda 6 numaralı Maden Dağı, 3 numaralı Kaşıkçı Bey'i, 2 numaralı Güleycanoğlu, 9 numaralı Destek Kızım, 11 numaralı Havzalı ve 12 numaralı Moğol Gülü, yanı sıra 15 numaralı Galileo'yu da bu koşuya yazarak geçebiliriz dedi. Zorlu bir koşu, günün 4. koşusu. Tekrar ediyorum rakamsal sıralamayı, 6-3-2-9-11-12 ve 15 şeklinde önerisi var Cemal Süberk'in. 5. koşuya geldik. Şartlı 4 mücadele, dişilere ait Yamak 1 statüde aprantilerin at bineceği bir yarış, 1300 metre çim pist. 12 isim var, neler söylersin?
14: Bir isim bende çok öne çıkıyor. Kim bu isim? Kaliteli bir isim. Kendi background'uyla kendini ispatlamış. Yarış sefer kazanarak yine kendini ispatlamış bir isim. 6 numaralı Operasyon. Ama rakipleri ben de söyleyeceğim. Kendinden yaşça büyüklerle çok iyi galoplarla bu start alacak olan, dereceli galoplarla bu yarışı hazırlanan Çatıla Dancer 9 numara. Yine bir türlü beklediğim yarışını göremediğim, iyi ellerde iyi ağırda bakılan Kylie Bomb Elbe. Daha sonra çok sık koşan ama bu grup için yeterli performansı bulunan 5 numara Rekörde mi? Daha sonra 11 numaralı Hills of Speed ve son olarak bir bomba isim daha söyleyeceğim. O da 10 numaralı Sheldon olacaktır. Sıralamam 6. Ufak kuponlara tek yazılabilir ama rakipleri 9, 4, 5, 11, 10 olacaklar.
13: Evet, günün 5. koşusunda 6 numaralı Operasyon alternatif olarak risk alınarak değerlendirilebilir dedi. Bu isim 6 numaralı Operasyon için banko yazılabilecek bir isim dedi. Ama 9 numaralı Shatila Dancer, 4 numaralı Kylie Bomb Elbe, 5 numaralı Rekordame, 11 numaralı Hills of Spirit ve 10 numaralı Sheldon'da yazarak bu koşuyu geçebiliriz dedi. 6 öncelikli, sonrası

0: Aslında 9, 4, 5, 11 ve 10 günün 5. koşusunda sevgili dinleyenler İstanbul'da özür dilerim Bursa'da geldik 6. koşuya maiden mücadele 2 yaş İngilizler 1300 metre.
1: Evet, bence günün en zor yarışlarından biri olacak burası sevgili Ufuk. Yarış görme tecrübesiyle ve derecesiyle son yarışı 1400 için 25 için 55 kiloyla yaptı. Rakiplerinden henüz bu dereceye yaklaşan yok. O yüzden bir numara taklı Akyüz her ne kadar 59 kilo siklet tasıda da bence favori olmayı hak ediyor. Yine bir yarış gören iyi orijinli bir isim 4 numara Diğerli. Yine yarış gören bugün çok nazik gözüken 10 numaralı Prenses Alexandra ve ekürlerden de yine 85 günlük arasına rağmen Mertcan'ın bineceği 6 numara kızım Fatma diyeceğim. Sıralamam 1-4-10-6.
0: Evet sevgili dinleyenler günün 6. koşusunda 1 numaralı Tatlı Akyüz, 10 numaralı Prenses Alexandra ve 6 numaralı Kızım Fatma dedi ama 4 numaralı Diğerli'yi es geçtik herhalde. Tekrar edeyim 1-4-16 doğru değil mi?
1: Doğrudur 1-4-16.
0: Anladım 2 numarayı yazmadın mı? İyi bir duyum var 2 numara hakkında.
1: Tamam senin ilave yapabiliriz. Benim atlamış olduğum.
0: Hayır yani eğer yazdıysam ben görmediysem o yüzden diyorum yani iyi bir duyum olduğunu biliyorum 2 numara Bomboloni hakkında. Onu da istersen bir çarpı atalım tabii senin tercihin.
1: Evet atalım. 92 günlük arası var. Biraz işten eksik ama kalitesi gruba yetebilir. Onu da ekleyelim.
0: 6. koşuda 1 numaralı Tatlı Akyüz, 4 numaralı Diğerli, 10 numaralı Prenses Alexandra, 6 numaralı Kızım Fatma ve son dakika beni sağ olsun kırmadı Cemal Süberk 2 numaralı Bomboloni'yi de ekledi bu koşuda. Geldik o zaman 7. koşuya. Günün 7. koşusunda sevgili dinleyenler zor bir koşu. Handikap 15 mücadele dişlere mahsus 4 yukarı Araplar 1400 metre çim pist neler söylersin?
1: Benim önceliğim bir isim var burada. Ufak ve orta ölçekli kuponlara ben tek olarak bırakılabileceğini düşünüyorum. O da son yarışını çok beğendiğim 5 numaralı Taşpınar. 3 tane de rakip önereceğim bu zor yarışı. 3 numaralı Zinemin, iyi ellerde 13 numaralı Cüda ve 8 numaralı Ericam. 5 önceliğim rakipleri 3-13-8.
0: Evet günün 7. koşusunda 5 numaralı Taşpınar alternatif banko olarak yazılabilir dedi ama 13 numaralı Cüda ile 8 numaralı Eğrican'ı da muhakkak değerlendirelim dedi. Günün son koşusunda 5 alternatif tek rakip 13 ve 8 Cemal Süberk'in Bursa'da son koşu yorumu. Evet çok teşekkür ederiz değerli vaktin bizler için ayırdın.
1: Bir de 3 numaralı Zinamin onu atladık.
0: Öyle mi?
1: 5 arkası 3-13-8.
0: Tamam o zaman hemen düzeltelim. Günün son koşusunda sevgili Cemal Süberk'in yorumu 5 numaralı Taşpınar, 3 numaralı Zinamin, 13 numaralı Cüda ve 8 numaralı Eğrican. Tekrar ediyorum son koşu 5 alternatif tek rakip 3, 13 ve 8. Peki çok teşekkür ederim sevgili Cemal Süberk.
1: Ben teşekkür ederim iyi yayınlar herkese bol şanslar.
0: Evet sevgili dinleyenler Cemal Süberk hattımızdaydı. Kendisi bizlere baktığımız zaman Bursa'yı yorumladı ve bugün Bursa yarışlarını değerlendirdi. Keyifli de bir yarış programı bizleri bekliyor bugün Bursa'da. Evet radyo yayınımızı yeni açtıysanız ve tahminleri kaçırdıysanız yapmanız gereken işlem çok basit. Henüz son düzlüğe üye olmadıysanız son düzlük ya da sondüzlük.com uygulamasına girmeniz gerekecek ki ya da son düzlük aplikasyonlardan indirmeniz gerekecek. Son düzlüğe üye olduktan sonra uzman yorumları, hazır kuponları ücretsiz olarak kontrol edebileceksiniz ve çeşitli kampanyalardan da son düzlük yararlanıyor olacaksınız sevgili dinleyenler. Bugün için henüz son düzlüğe şimdiye kadar üye olmadıysanız yeni sıfırdan üye olduğunuz takdirde bildiğiniz üzere 5000 TL'ye varan bonus fırsatından yararlanıyor olacaksınız. Yine en revaçta kampanya olan altınız 5'te kalsa bile ki 1000 TL'ye kadar oynamış olduğunuz kuponların iade bedeli hesabınıza aktaracak. Evet İstanbul'a geçeceğiz. İstanbul'da baktığımız zaman keyifli bir yarış programı bizleri bekliyor. Sevgili dinleyenler günün birinci koşusuyla başlayacak Handikap 15 mücadelede birbirinden güzel isimler var. Form durumları çıkışa geçen, yine formunu koruyan isimler bu koşuda bizleri bekliyor olacak ki ben de bu koşuda biraz 5 isim aslında önerdim. Çünkü zorlu bir mücadele. Bu zorlu mücadelede de keyifli, sürprize gebe isimler var. Dilerseniz başlayalım. Günün birinci koşusunda 2 numaralı Tanju Bey ile başlayacağım ki biliyorsunuz bizi dinleyenler yakından biliyor ki Tanju Bey'in kış ayından beri, geçtiğimiz kıştan beri ne kadar iyi durumda olmasını beklediğimiz bir isimdi ki kağıdı, pedigrisi onu gösteriyordu. Bizi de yanıltmadı. Şu anda istikrarlı bir isim haline geldi. Tanju Bey önceliğim, sonrasında 1 numaralı Jimmy Ringo, 3 numaralı Bay Aras, 6 numaralı Özgün Vera ve 5 numaralı Göksagun. Bu 5 ismi bugün ayrımsız olarak siz değerli dinleyicilerimize önereceğim. Günün birinci koşusunda sıralamam 2, 1, 3, 6 ve 5 şeklinde olacak. Evet, geldik günün ikinci koşusuna. Maiden mücadele sevgili dinleyenler. Baktığımız zaman 10 isim bugün start alacak bölünen Maiden'in ilkinde. Bir isimden bahsedeceğim. %6'lık oynanma oranına sahip ama güçlü bir kağıdı var. Hazırlık aşamasından beri takip ettiğim bir isim. Bu isim minik annenin anneden kardeşi olan bir isim. Keza geçmişte Akbaran, Meltem Kız gibi kaliteli isimlerinde anneden kardeşi 2 numaralı Besni'den bahsedeceğim ki Vedat Abiş ile start alacak. İdman pistinde çok iyi durumda. Son yarışı kesinlikle ölçü değil. Bugün sürprizi yapabilir bu isim. Benden söylemesi demedi demeyin. 2 numaralı Besni benim önceliğim ama bir tek rakibi var ki artık kazanma vakti geldi. Tırnağın ucunda olan bir isim, o da 1 numaralı Abimsin sevgili dinleyenler. %75'lik de bir oynanma oranı var. Çok ağır favori bu isim. Muhakkak onu da değerlendirelim. Günün ikinci koşusunda sıralamam 2-1 yazarak rahat bir yarış izleyeceğimizi düşünüyorum. Evet, geldik günün üçüncü koşusuna. Günün üçüncü koşusuna baktığımız zaman bir şartlı 5 mücadele görüyoruz. 3 yukarı İngilizler 2600 metrelik çim pistte start alacaklar. Son derece uzun bir mesafe. Bu mesafeye yatkın isimler bu koşuda. 3 numaralı Ohio Man son üçüncülüğü gayet iyiydi. Ki Ankara'da etkili koşan bir isim var. 2 numaralı My Rainy Heart yine uzun mesafede etkili bir isim. Ağır kilosu var ama usta jokeyi ile iddialı 1 numaralı Torun Yusuf'u. 3 atı ayrımsız olarak önereceğim bu koşuda ama bir isim daha önereceğim. 4 numaralı Riyad. Sevgili dinleyenler, bir authorized temsilcisi ki bildiğiniz üzere Türkiye'de pek authorized tutamadı. Neden? Çünkü uzun mesafe yarışları pek yok ülkemizde. Yani 2400'ün de üstü çok az yarışlar var ki authorized'da bu mesafeleri seven bir baba. Yine zaten yurt dışına ithal ediliyordu yavrusu. Hem jump koşan yavruları hem de uzun mesafe koşan yavrularından ötürü authorized yurt dışında daha çok dikkat çekiyor. Ama ülkemizde çok uzun mesafeli yarış olmadığı için çok da başarılı gözükemedi yavruları. Sevgili dinleyenler, tabii Torok Makdo authorized'ın en büyük temsilcisiydi ülkemizde. Ama Riyad bugün bombayı patlatırsa hiç şaşırmam. Mesafe 2600, grup sert gibi gözüküyor ama mesafe attı sevgili dinleyenler. 4 numaraları Riyad'ı da muhakkak yazalım. 3. koşuda sıralamam 3, 2, 1 ve 4 şeklinde. Evet, geldik günün 4. koşusuna. Günün 4. koşusuna baktığımız zaman 2. altılı ganyanda başlangıç ayağı olduğunu görüyoruz. Sevgili dinleyenler, 2100 metre çim pistte koşulacak bu yarış. 7 numaralı Golden Bee 54,5 kiloluk sıkletiyle Gökhan Kocakaya ile start alacak. Koşunun da favorisi, benim de favorim, önceliğim 7 numaralı Golden Bee sevgili dinleyenler. Sonrasında 9 numaralı Güneyim diyeceğim. O da bomboş. Geçtiğimiz yarışında güzel bir galibiyet elde etmişti. Seriye devam edebilir. Aman dikkat, formda jokey Ali Yıldız'a start alacak. 8 numaralı Berme'de bugün itibariyle Baktığımız zaman %2'lik bir oynanma oranı var ama Çin pistte iyi koşar. Az önce bahsettiğim Authorized'ın diğer temsilcisi ki mesafe yine uzun. Dikkat çekerim bu koşuyla alakalı muhakkak yazalım. 8 numaralı Bermede'yi. Son olarak da sevgili dinleyenler 4 numaralı Land of Legend diyeceğim ki dış kulvara önü açıldığı zaman yapacağı sprinti gerçekten de kestirilmez. Çok güçlü bir sprinte sahip bir isim. 4 numaralı Land of Legend'a da bir çarpı atalım. 4. koşuda sıralamam 7, 9, 8 ve 4 şeklinde olacak. Evet, geldik günün 5. koşusuna. Şartlı 4 mücadelede 3 yaşlı Araplar 1400 metre sentetik pistte start alacaklar. 11 isim bu koşuda deklareli. 5 numaralı Arden Tunay'la 10 numaralı Torosoğlu da koşuya ikili olarak katılıyorlar. 3 numaralı Üstün Soy ismi gibi bu gruptan üstün bir kağıda sahip ki üstün de bir forma sahip. 3 numaralı Üstün Soy benim de önceliğim. Ancak 7 numaralı Dayday'dan bahsedeceğim sevgili dinleyenler. İlk koşusunu kazandı. Müthiş bir kağıdı var bu ismin. İlk koşusunu kazanırken rakipleri çok da zorlamadı, onu zorlayamadı daha doğrusu. Kolay, rahat bir yarış kazandı. Çok da iyi yerlere gelecek bir isim olduğunu düşünüyorum bu ismin, 7 numaralı Dayday'ın. Burak Akçay ile ikinci birinciliğine, yani iki seriye devam edebilecek potansiyele sahip ki ilk koşusundan sonra, kazandığı yarıştan sonra 49 handikap puanını aldı ki bu çok önemli. Yani kısa vade ve açık yarış ayarında bir at olduğunun göstergesi bu kadar yüksek bir puan. 3 ve 7'yi günün 5. koşusunda ayrımsız olarak tutuyorum. Ama bu iki ismin kötü koşması dahilinde devreye 1 numaralı Gözü Deli ile 4 numaralı Afrika Ateşi girer diyorum. 3-7 öncelikli, sonrasında 1 ve 4 yazalım günün 5. koşusunda. Evet, günün 6. koşusuna geldik. Ahmet Atman koşusu bir kupalı mücadele. Kısa vade 6 mücadelede 3 yukarı İngilizler 1600 metre Çin pistte start alacaklar. 1 numaralı Laureate ile 7 numaralı Grey Ghost koşuya ikili olarak katılıyorlar. Ben de burada 1 numaralı Laureate'i öncelikli tutuyorum. Gerçekten de maşallahlı koşan bir isim bu isim. İyi de koşuyor sevgili dinleyenler. Nobel Prize'ın da şu ana kadar koşan en iyi yavrusu diyebiliriz. 1 numaralı Laureate için önceliğim o. Sonrasında 6 numaralı King Rüzgar sevgili dinleyenler. 4 haftalık aradan sonra piste çıkacak. Pist ve mesafe lehine Ercan Çankaya ile start alıyor. Muhakkak değerlendirelim. Son olarak da 4 numaralı Prince of Darkness diyeceğim. 6. koşuda sıralamam 1, 6 ve 4 şeklinde. Evet, günün 7. koşusuna geldik. Hulusi Çil koşusu sevgili dinleyenler, bir kısa vade 8 mücadele 2 yaşlı İngilizlerin 1500 metre Çin pistte koşacağı yarışta 8 isim var. 3 ekürü 1 numaralı Belloz, 6 numaralı Majestuosa ve 7 numaralı Cosa de la Vita. Bunlar ekürü isimler ve ekürler de rakiplerinin çok üstünde isimler. Ben 6 numaralı Majestuosa'yı siz değerli dinleyicilerime banko olarak öneriyorum. Günün 7. koşusunda 6 numaralı Majestuosa banko sevgili dinleyenler. Evet, geldik günün 8. koşusuna. Maiden mücadele 3 yaşlı Araplar 1400 metre Çin pist sevgili dinleyenler. 9 isim bu koşuda piste çıkacak. 1 numaralı Şelemzar ve 3 numaralı Can Ozan'ım sevgili dinleyenler. Bu iki isim siz değerli dinleyicilerimiz için benim önceliğim. 1 ve 3'ü ayrımsız olarak sizlere önereceğim. Günün 8. koşusunda 1 numaralı Şelemzar ve 3 numaralı Can Uzanım yazarak bu koşuyu geçebiliriz sevgili dinleyenler. Evet, geldik günün 9. koşusuna. Handikap 15 mücadelede 4 yukarı Araplar 1900 metre Çin pistte start alacaklar. 13 isim var sevgili dinleyenler kapanışta. 6 isim sizlere önereceğim. Bu 6 isim 8 numaralı Bay Utku, 9 numaralı 3 numaralı Ege Tay, 6 numaralı Toz Yutturan, 4 numaralı Olgun Vedat, 10 numaralı Cemre Ateşi ve 9 numaralı Jet Çelik. Sevgili dinleyenler, 6 isim önerdim ve bu 6 ismi de siz değerli dinleyicilerimiz için ayrımsız yazmanızı önereceğim. Dediğim gibi son koşuda sıralamam, tekrar ediyorum. 8, 9, 6, 4, 10 ve 9. Ancak son dakika bir bilgi var. O da 1 numaralı Altın Saat'le alakalı. 1x10'u atalım. Son dakika gelen bir bilgi dahilinde son koşuda Altın Saat'le yazalım. Tekrar ediyorum. Günün kapanış ayağında sıralamam 8, 3, 6, 4, 10, 9 ve 1 sevgili dinleyenler. Evet, geldik günün kapanışına sevgili dinleyenler. Bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte demeyeceğim çünkü yarın cumartesi saatler 11.00 gösterdiğinde sizlerin karşısında yine ben olacağım. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
3: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo Spor.
3: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
6: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
6: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi.
7: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattımızı paylaşalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Dün PFDK kararları açıklandı. PFDK kararlarına baktığımızda, göz attığımızda en çok merak edilen konu Dušan Vlahović konusuydu. Dušan Vlahović konusunda da PFDK Dušan Vlahović'e bir maç ceza verdi. Bir maç olabileceğini söylemişti aslında Ercan Sevdinbaş, spor hukuku uzmanı. Sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle bir maç olabilir demişti. Birazdan hattımızda sevgili dinleyenler, sizlerle de paylaşalım. Spor hukuku uzmanı avukat Ercan Sevdinbaş olacak. Beşiktaş cephesi itirazlarını yaptı, itiraz yapıldı. Ercan Sevdinbaş'la konuşacağız. Bu cezada indirime gidilebilir mi? Birazdan kendisi bunu bizlere cevaplayacak sevgili dinleyenler. Bunun da altını çizmiş olalım. Ercan Sevdinbaş bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunacak. Gelen birçok mesaj var. Bu mesajları da, soruları da cevaplayacağım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım sevgili dinleyenler. Spor hukuku uzmanı avukat Ercan Sevdinbaş. Ercan Bey, ifade ettiğiniz gibi bir maç ceza verildi Dušan Vlahović'e. Siz de bunu ifade etmiştiniz. Bu cezada indirime gidilebilir mi? Beşiktaş cephesi itirazını yaptı. Sizdeki son bilgiler, hukuk bize bu alanda ne diyor? Söz sizde.
1: Merhaba, iyi yayınlar Salim Bey.
0: Teşekkür ederim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Öncelikle daha önce yaptığınız PFDK yargılaması öncesi yaptığımız yayında da ifade ettiğim gibi her ne kadar hukuk

0: şairliği tarafından hakaret, tırnak içerisinde hakaret nedeniyle sevk gerçekleştirilmiş olsa da bu sevk maddesiyle kurulun bağlı olmayacağını ifade etmiştim. Ben yapılan, yani gerçekleştirilen eylemin hakaret değil, sportmenliğe aykırı hareket olarak nitelendirilmesi gerektiğini ifade etmiştim. Bu hususta da zaten açıklanan kararda da göreceğiniz üzere Dušan Vlahović'in rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir resmi müsabakadan men ve 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Dolayısıyla şimdi burada bu bir maçın ortadan kaldırılıp kaldırılamayacağı hususunu spor hukuku düzleminde açıklamaya çalışacağım. Şöyle, öncelikle biliyorsunuz herhangi bir kart görmedi Dušan Vlahović. Dolayısıyla kırmızı kart görmediği için bu bir maçın kalkma olasılığı var. Ama hangi olasılıkta olur onu izah edeceğim. Biliyorsunuz bir kırmızı kart söz konusu ise şahısta hata hali dışında ne olursa olsun, yani hakem Dušan'a değil bir başkasına gösterecektim, yanlışlıkla sana gösterdim demediği sürece bu bir kırmızı kartın bir maçlık cezası kesinlikle ortadan kaldırılamaz. Ancak olayımızda herhangi bir kırmızı kart görmedi Dušan. Bu nedenle bu cezanın ortadan kalkma ihtimali var. Nasıl var? Tahkim kuruluna yapmış olduğu başvuruda Beşiktaş muhtemelen sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sadece para cezası verilmesini talep etti. Biz daha önce biliyorsunuz TFBK yargılaması öncesinde de yaptığımız yayında bundan da bahsetmiştik. Ne demiştik? Hakaretten sevk olsa da sportmenliğe aykırı hareket olarak nitelendirilebilir. Olayın başlangıcı, gerçekleştirilme nedeni, hangi tansiyonda bunun vuku bulduğu, herhangi bir tarihin olup olmadığı, Milan Škriniar'la biliyorsunuz ikili mücadelelerinde devamlı itiş kakış halindelerdi. Ve bu olaydan hemen önce de zaten biliyorsunuz bu konuda bir tarihi olup olmayacağının kurul tarafından değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini de konuşmuştuk. Verilen kararda herhangi bir tahrik unsuruna yer vermemiş kurul, yani bir tahrik indiriminden bahsetmemiş. Bunun iki temel nedeni olabilir. Bir, hakaretten sevk edilmesine rağmen bunu hakaret eylemi olarak görmeyip iki maç alt sınırı olan hakaretten verip ona bir tahrik indirimi uygulamaktansa, yani ona iki maçtan bir maça düşürme etkileri var tahrik indiriminde, doğrudan sportmenliğe aykırı hareket deyip alt sınırdan bir maç verdiklerini görüyoruz. Şimdi burada tahkim kurulu ne yapabilir? Örnek vereceğim. Bir maç bir resmi müsabakadan men cezasını tahrik olduğunu kabul ederse tahkim kurulu, bunu yine hani 3'te 1'ine kadar indirilebilir dediği için maddenin lafzında aslında 0.3 maç diye bir şey olmadığı için yarımlar hep tamamlanır. Yani 1'e tamamlanır. Dolayısıyla tahrik indirimi olduğu varsayılıp bir resmi müsabakadan meni bu şekilde ortadan kaldırmak hukuken mümkün değil. Öncelikle bunu söyleyeyim. Muhtemelen dinleyiciler de tahrikin varlığından dolayı bunun kalkabileceğini düşünüyor olabilirler. Fakat dediğim gibi tahrik indirimiyle verilen bir maç kaldırılamayacak. Çünkü küsuratlı olan sayılar 1'e tamamlanır talimata göre. O da bir resmi müsabakadan men cezasını değiştirmeyecektir. Fakat ne olabilir? Hatırlarsanız TFBK yargılaması TFBK toplanmadan önce yapmış olduğumuz yayında ben size şundan bahsetmiştim. Hakaret deniliyor fakat bunun siz de bahsettiğiniz gibi ilgili şahsın ülkesindeki örf adete göre o hareketin korkaksın, korkmuyorsan gel anlamına gelen korkaklık ifadesini belirten bir ifade olduğunu siz zaten kendiniz de açıklamıştınız detaylı. Sayın Fevzilayiç'le sanırım görüşmüştünüz.
1: Fevzilayiç'le kendisi basın mensuplarına açıklamalarda evet. Bulundu Fevzi Hoca. Benim direkt özel röportajım değil.
0: Evet ama bahsetmiştiniz. Sizin söylediğinizi hatırlıyorum. Dolayısıyla bu konuda zaten

0: kadın ifadesinin hakaret değil, sportmenliğe aykırı hareket olarak nitelendirileceğini söylemiştim. Ve burada da hatırlarsanız şu ifadede de bulunmuştum. Demiştim ki bir maç verebilirler ancak bir maç değil de direkt 36'ya 2'den para cezası da verebilirler. Bu 36-2 nedir? Herhangi bir müsabakadan men cezası değil, doğrudan sadece para cezasıyla cezalandırılabilir ilgili kişi. Dolayısıyla tahkim kurulu bu noktada tahrikin devalığını dikkate alarak yapılan hareketin ağırlığına göre bu bir maçı kaldırıp sadece para cezası verilmesine karar verebilir. Yani bu ihtimalde söz konusu.
1: Yani bir maçlık ceza para cezasına çevrilebilir tahrik indiriminden dolayı, özetle.
0: Yani tahrik indiriminden dolayı değil, hayır, bir maç, eğer bir maçın verilmesi gerektiği kanaatinde ise tahkim kurulu buna tahrik indirimi uygulanmamıştır, bunu uygulayalım ve bunu tamamen kaldırıp para cezasına çevirelim diyemezler. Yani hukuk buna müsaade etmiyor, talimat maddeleri de etmiyor. Dolayısıyla tahkim bir resmi müsabakadan men cezası verilmemeliydi, bu bir ağır bir ceza, bu ifade sadece para cezası ile geçiştirilebilirdi diyebilir. Yani bunu takdiren kendileri değerlendirebilirler. Fakat bir resmi müsabakadan men kesinlikle verilmeli deyip üzerine bunun tahrik indirimini uygulasa bile, az önce dediğim gibi füsuratlı olacağı için, yani bir maça 3'te 1'ine kadar indirirseniz 0.33 maç yapar. 0.33 maç diye bir şey de söz konusu olmadığı için bunu bir maça zaten talimat tamamlıyor. Dolayısıyla bu bir maça tahrik indirimi uygulayıp tamamen kaldırmak söz konusu değil, mümkün de değil. Dolayısıyla dediğim gibi tamamen takdir tahkim kurulunda olacağı için tahkim kurulu bu olayın vuku bulmasının nedenleri detaylı olarak tüm videonun genel itibariyle genel hatlarıyla birlikte değerlendirilerek bir tahrikin varlığı sonucu ortaya çıkması ve yapılan hareketin de ağırlığının derecesinde yani ortalama bir izleyici algısındaki yarattığı etkinin gerçekten hani çok ağır olmadığına kanaat getirirse bu noktada artık şunu diyebilir: PFDK hatalı bir tespit yapmıştır. Bir maç men ve para cezası değil, sadece 36-2'den, yani sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 36-2'den para cezası verilmesine karar verilmiştir diyebilir. Dolayısıyla dediğim gibi bir resmi müsabakadan men cezasının verilmesi gerektiğini düşünüp buna tahrik indirimi uygulayarak kaldırması mümkün değil. Tamamen baştan zaten de novo bir yargılama yapacak. Baştan olayı değerlendirip bunu sadece para cezasıyla cezalandırılmalıydı diyebilir. Bu hususta eğer böyle bir kanaati oluşursa bir resmi müsabakadan men cezasını kaldırıp para cezasına çevirebilirler.
1: Bugün zaten belli olacak bu durum. Muhtemelen
0: evet, akşam saatlerinde belli olacak.
1: Akşam saatlerinde Erzurum spor maçı öncesinde belli olacaktır diye düşünüyoruz.
0: Maç bugün müydü Salih?
1: Evet, maç bugün.
0: Maç bugün olduğu için biraz erken açıklayabilirler. Yani şu an toplantı halinde olabilir. Sakin kulü öğleden sonra toplanıyorlar. Yani maç olduğunu da varsayarsak içerideki maçta zannediyorum. Saat 20'deki maçtan önce tabii kadroların da bildirilmesi gerektiği saatler var biliyorsunuz. O noktada daha öncelikli olarak değerlendireceklerini düşünüyorum.
1: Ercan Bey, kısaca özetlersek yorumunuz ne olur hukuksal alanda bu konuyla ilgili? Tekrardan dinleyenlerimizi aydınlatmak açısından.
0: Halim Bey, ben yani şimdi kişisel yorum yapmaktan biliyorsunuz hep kaçınıyorum yayınlarda.
1: Evet.
0: Fakat benim yorumum, yani ben ilk başta da hani
1: bir maç, mesela iki maç demiştim ben, siz bir maç olabilir dediniz, hatta bazı dinleyenlerimiz hiç ceza almasın o zaman şeklinde kinayeli yaklaşımda bulundu. Sonuç olarak evet, bir maç ceza aldı. Buyurun Ercan Bey.
0: Ben tecrübelerimden yani tecrübelerimi yani tecrübelerime göre bir ifadede bulunuyorum. Yani şahsi fikrim tabii ki beni bağlar sadece. Ben bundan hep kaçındım. Ben sadece spor hukukçusu olarak hani tarafsız bir şekilde olan olayı yorumlayıp buna nasıl yaklaşıldığını, tabii yıllardır bu işi yaptığımız için artık biraz öngörümüz oluyor. Bu öngörüyle ben bir müsabakadan men cezası verileceğini söylemiştim. Ancak şunu da söylemiştim.

0: İşte sportmenliğe aykırı hareket diyecektir. Hakaret derse zaten bir maç kesin verirler. Çünkü
1: Evet.
0: hakarette alt sınır 2 olacaktı. Tahrik olduğunu düşünürse bunu da 3'te 1'ine kadar indirebildiğinden ancak bir maça düşürebilirdi. Ancak ben hakaretli sportmenliğe aykırı hareket olduğunu düşündüğüm için bunun sadece para cezasıyla cezalandırılmasının da bana sürpriz olmayacağını söylemiştim hatırlarsan.
1: Evet.
0: Yani bu ben birçok yayını da izledim. Birçok başka spor hukukçuları da yayınlar yaptı. Kimse bundan bahsetmemişti. Yani herhangi bir para cezası sadece verilebileceği hususundan. Bu akşam da böyle bir şey söz konusu olursa bu yine bana sürpriz olmayacaktır. Tahkim kurulunun vereceği karar. Çünkü dediğim gibi sportmenliğe aykırı hareket tanımı, bunun da karşılığı ya bir maçtır, alt sınır bir maçtır ya da sadece para cezasıdır. Daha önce de birçok örneği var. Yani sportmenliğe aykırı hareket gerçekleştirip sadece para cezası alan yüzlerce futbolcu oldu bugüne kadar. Ben buradan yola çıkarak söylemiştim bunu.
1: Yani şu anda da ifade ettiğiniz gibi tahrik indiriminden dolayı bir maçlık ceza para cezasına çevrilebilir. Özetle bunu ifade ettiğiniz için çok
0: Yani
1: teşekkür
0: böyle, bu
1: ederim.
0: ihtimalimiz var. Yani böyle bir
1: Evet.
0: şey imkansız değil. Böyle bir ihtimal de var. Yani
1: Güçlü
0: bunu tabii
1: ihtimal.
0: akşam saatlerine doğru göreceğiz.
1: Çok teşekkür ederim Ercan Bey değerli yorumlarınız için. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Sağ olun, iyi yayınlar.
1: Hoşça kalın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Spor hukuku uzmanı Ercan Sevdim başlı, kısa bir ara.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın.
6: Ultrafor.
5: Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, bu bölümde hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Son olarak Sivas Spor'da sportif direktör olarak görev yapan Yakup Ateş. Yakup abi, hoş geldin, merhaba, nasılsın?
8: Hoş bulduk Salim'cim, iyi yayınlar, teşekkür ederim, sen nasılsın?
1: Ben teşekkür ederim, iyiyim Yakup abi. Maçlar başladı, ligdeki heyecanlar devam ediyor. Haftalar ilerliyor, teknik direktör değişimleri yaşanıyor. Birçok gelişme var, hepsini takip ediyoruz. Temsilcilerimizin Şampiyonlar Ligi'nde oynamış olduğu maçlar vardı. Galatasaray Sporting'e mağlup oldu. Fenerbahçe sahasında Roma'yla berabere kaldı. Temsilcimizi kutluyorum. Galibiyeti de kaçırdığını söyleyebilirim. Ligin ikinci yarıdaki, dünkü maçın ikinci yarıdaki performansından yola çıkarak Fenerbahçe iyi bir performans ortaya koydu. Ligde de heyecan devam ediyor. Bugün Süper Lig'de tek maç var. Beşiktaş Erzurumspor. Birinci Lig'de Sarıyer Bandırma maçı var. Sen de birinci ligi yakından takip eden, tüm maçları izlemeye gayret gösteren birisin. Birinci Lig'le ilgili konuşalım bu bölümde. Birincilikle alakalı neler söylersin?
8: Öncelikle birincilikle bu sene baktığımız zaman Batman Petrolspor ve Bursaspor'un ve Kayserispor'un sezona çok iyi başladığını söyleyebiliriz. Burada Karagümrük, Sarıyer yine çok büyük yatırım yapan takımlardı. Batman Petrolspor Selçuk Şahin hocayla çok iyi bir giriş yaptı lige. Çok iyi oyunculara sahipler. Yani stoper Doğru'ya, ondan sonra öndeki Beni, bence Kordo, Gino, orta sahadaki Kalidi Çağlar Akbaba gibi çok iyi oyunculara sahipler. Ligde de şu anda çok iyi gidiyorlar. Devre arasına kadar zirvede kalacaklarını, daha sonra daha da yukarı gidebileceklerini düşünüyorum. Çünkü çok iyi bir fikstüre girecekler daha sonra. Bursa Iğdır maçından sonra. Ben Batman Petrolspor'un hücum hattında işte Kordova yerine Reymana gibi bir santrafor olsa ya da İhanenço gibi Bursa Spor'lu bir santrafor olsa çok farklı bir yerde olacağını düşünüyorum. Bursa Spor yine müthiş taraflara sahip. Hep dediğimiz Süper Ligi fazlasıyla hak eden bir camia. Onlar da lige iyi girdiler. Ondan sonra bir Karagümrük mağlubiyeti var ki Karagümrük takımı ligin en iyi kadrolarından yine birine sahip. En tecrübeli kadrolarından birine sahip. O mağlubiyet dışında bu hafta Manisa'da son dakika golüyle galip geldiler. Bursa Spor takımının da yine çok iyi kadrosuyla ve çok iyi kenetlenmiş bir camia. Başkanın 3. ligde takım alıp üst üste işleri, şampiyonlukları getirmesi bu sene de Süper Lig onlar için uzak gözükmüyor gibi.
1: Peki yani şu anda çok iyi bir giriş yaptı Batman Petrolspor, bunu söyleyelim, ligde lider durumda. Bugünkü maçı takip edecek misin Yakup abi? Sarıyer bana.
8: Evet, evet. Bugün maçı statta olacağım muhtemelen. Evet. Yine Sarıyer takımı benim de bir zaman görev yaptığım, çok da bu sene kadro yapılmasının doğru olduğunu düşündüm. Sadece işte tecrübeli oyuncuların biraz yaş ortalamasının yüksek olduğunu görüyoruz. Ama orada da yine tecrübeli oyuncuların, Caner Osman Paşa olsun, Efecan Karaca ki Sarıyer'in çocuğudur, Efecan Sarıyerlidir zaten. Evet. Fazlasıyla takımı sahiplendiğini görüyoruz. Sadece orada sıkıntı şu olduğunu düşünüyorum. Hücum hattında Eze'nin sakatlığı, Tiam'ın son güne, transferin son günü katılıp hani şey yapamaması, daha takıma adapte olamaması da diyebiliriz. Hücum anlamında biraz sıkıntı yaşıyorlar. Sarıyer kulübü de yine bu sezon ilk 7'nin içinde, playoff'un içinde olacak gibi duruyor. Yani çok geniş ve iyi kadroya sahipler. Bugün Bandırma'ya da değinelim.
1: Bandırma'da Ertuğrul Aslan'la,
8: evet evet, çok iyi giriş yaptı. Onlar da yani baktığınız zaman zor yenilen bir takım. Hücum anlamında biraz belki çok zengin yaşamıyor. Sadece Bolu Spor karşısına geçen hafta farklı galip geldiler. Orada da Baci ve Bruno biraz öne çıkıyor. Hücumdaki en büyük silah Ertuğrul Hoca'nın. Ertuğrul Hoca yine diyorum çok iyi bir giriş yaptı lige. Geçen sezon Bolu Spor'da çok çok iyi işler yapmıştı. Evet. Dar ve kısıtlı bir kadroyla. Bugün iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Ertuğrul Hoca beraberlikte tebriği sevmeyen bir hoca bu arada. Kazanmak isteyen, devamlı sonuç almak isteyen bir isim. İyi bir maç olacağını düşünüyorum.
1: Ben de aynı fikirdeyim. Ben de Bandırma Spor maliyet fayda anlamında iyi bir takım görüntüsü veriyor. Bilmem katılır mısın abi?
8: Kesinlikle, kesinlikle. Birkaç takım var böyle yine maliyet ve fayda başarı ölçüsünde. İşte mesela Bandırma Spor, Muğla Spor, Keçiören Gücü, Osman Zeki Korkmaz, Muğla'da Yalçın Kuşkabak. Gerçekten iyi işler yapıyorlar yani. Baktığımız zaman harcanan parayla bulundukları konum açısından, verim açısından iyi iş yapanları da burada onur etmek gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Ben de aynı fikirdeyim. Özellikle de bu noktada iyi işlere imza atan bir Bandırma Spor takımı var.
8: Evet evet, kesinlikle.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Yakup Ateş sohbetimiz sürüyor. Yakup abi, birincilikte Bolu Spor çok kötü bir görüntüye sahip. Normalde Bolu Spor küme düşme korkusu yaşamayan, zaman zaman playoff'a kalan bir takımdı. Birincilikin gediklisi bir takımdı. Bu sezon küme düşecekler gibi.
8: Şöyle Salimciğim, ben geçenlerde sosyal medyadan bir tweet atmıştım. Birinci haftaydı sanırım, ilk hafta. Bolu Spor'un ligden düşen ilk takımı olacağıyla ilgili. Çünkü geçen sezon çok ucu ucuna kurtuldular. Yani Ertuğrul Hoca'nın orada çok büyük bence faydası olduğunu düşünüyorum Bolu Spor'a. Evet. Bolu Spor bundan önceki bütün

0: seneler ligde son zamanlardan düşte geçen yerli kaliteli yerli oyuncuları toplarken yine aynı zamanda hani kadro şişkinliğinden dolayı yabancıdan kurtulmak isteyen birçok para harcayan kulübümüzün iyi oyuncuların yabancı oyuncuların yolladığı kulüptü. Ama bu sezon çok enteresan bir teknik adam tercihi. Amerika'dan gelen teknik adam ve Güney Amerika'dan gelen yabancılar, o yani ikinci üçüncü ligde oynayamayacak kapasitede yabancılar olduğunu iddia ediyorum ben. Adaptasyon da ötesinde bu. Hiçbirinin neredeyse alıcısı çıkmayacak gibi değil. Bu tarz yabancılarla girdi. Maalesef 6 maçta 6 mağlubiyet. Bırakın bir tane gol atabilmişler. Yani keşke, şimdi bakıyoruz, transfer yasağı açılmasa ve altyapıdan oyuncularla mücadele etse yine bundan kötü olmazdı diye düşünüyorum. Boluspor'un ben lige erkenden veda edeceğini düşünüyorum. Kurtuluşu ne dersen, devre arası 15 tane çok iyi transfer. O da üst düzey transfer. O da yani devreye kadar puan alabilirse.
1: O da yalnız ifade ettiğin gibi Yakup abi, o da bir risk. Onu yapsanız bile küme düşebiliyorsunuz. Daha önce mesela bunu deneyen Gençler Birliği olmuştu. Başarılı olmuştu.
0: Ben şöyle, bu aynen bunda bu risk Salim'dim ama zaten keşke Boluspor, yani borcu var deniliyor şu anda. Geçmişten kalan gelen bir borç olduğunu söyleniyor. Keşke Boluspor transferi açmadan bu sezonki gelen parayı tamamen borçlara, geliri borçlara harcayıp yani altyapısından genç oyuncuları ya da mevcut elindeki oyuncuları tutarak lige devam etseydi belki bir iki oyuncu satabilirdi. Bir iki oyuncuyla da yine biraz borç kapatıp en azından düştüğü ligde güçlü gelebilirdi. Şimdi bu borç yükünün üstüne bu gelen yabancıların maliyetlerini bindiğini düşün. Yani iki katına borcun çıktığını düşüneceğiz. Bir de döviz kurunda artışlarda bu daha da artacak maalesef. Yani çok iyi günler beklemiyor Boluspor'u. Gözüken o.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Yakup Ateş sohbetimiz devam ediyor. Yakup abi, Bolu'da da ciddi sıkıntılar var. Teknik direktörün yapmış olduğu açıklamaları takip edebildin mi peki?
0: Bolu Spor'un teknik adamı değil mi?
1: Bolu Spor teknik direktörü, yani istifa etmeyi düşünüyor
0: musunuz? İstifa etmeyi düşünmüyorum diyor. Ben kendime güveniyorum diyor ama yani 6 haftadır ben hem Bolu Spor severlerin hem de izleyen kimsenin bir şey daha kattığını göremediğini düşünüyorum. Yani eldeki malzemede bu, hocamda bir sihirli değnek yoksa ben çok farklı bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani hocanın yaptığı sadece kısa vadede göz boyama olarak, açıklama olarak düşünüyorum. Yani 50 tutulur bir başarısı olduğunu da düşünmüyorum. Puan ortalamasında çok düşük bir teknik adam sanırım. Yani Türkiye'de birinci ligi, Süper Lig'in altında bir ligi, Amerika'dan bir hoca niye gelir onu da bilmiyorum. Ya bu tercih neye göre oldu onu da bilmiyorum. Burada tercih edenlerin de enteresan bir tercih olduğunu düşünüyorum. Ben geçenlerde yine bir alt liglerle ilgili atmış bitirdim. Sponsorlu futbolcu, sponsorlu hoca gibi takımlar var. Biraz öyle geliyor. Sanki sponsor hocası gibi. Daha önce Serik Spor yaptı bunu biliyorsun. Ukrayna'da bir teknik adam getirmişti. Yani çok büyük kumar oynadılar diyelim. Onda da büyük sıkıntı yaşayacak gibi duruyor Bolu Spor.
1: Bu arada yani gerçekten doğru bu. Bunu ben de dile getirdim. Bazı teknik direktörler atlıklarda sponsor bulacağım veya futbolcular sponsor getireceğim vaadiyle teknik direktör olabiliyor, futbolcu olabiliyor. Antrenmana çıkmak için, bunu net yani birebir de duyduğum için biliyorum, şahit olduğum için biliyorum. Antrenmana çıkmak için kulüplere para veren, ailesinin para verdiği oyuncular var. Ne yazık ki yani böyle bir durum var.
0: Maalesef bununla ilgili birebir duyduğum ve şahit olduğum birkaç tane olay var. Evet. Yani 5 milyona 2. ligde oynama garantili belli bir maç, 2 milyona da 3. ligde şu kadar maç oynatırız diyen kulüpler ve menajerler arkadaşlar var. Yani maalesef enteresan bir sektör haline geldi Türkiye'de futbol. Kulüplere sponsor getiririm diyen

0: yönetimler, sponsorlu futbolcular. Türk futbolunda enteresan bir durum konuya gidiyoruz. Yani kontenjandan dolayı zaten birçok futbolcu kardeşimiz mağdur edilmişken, bu sezon transfer yasaklarından dolayı zaten transferi açamayan takımlar nedeniyle çok oyuncu mağdur oldu. Zaten kulüpler transferi açmıyor diye küme düşüyor bunlar diye eksi puan alanlar var. Ondan dolayı zaten düşenler belli diye transfer yapmak istemeyen takımlar var. Yani Türkiye'de futbolun bence son zamanlarda alt ligler üzerinde söylüyorum çok dip yaptığı bir dönem. Bugün Süper Lig ve 1. Lig'e baktığımız zaman, transferlere baktığımız zaman 1. Lig transferleri Süper Lig'in neredeyse ayarında. Süper Lig'lerde Avrupa'da işte Muhammed Salah geliyor bugün, Lukaku geliyor isim olarak baktığımız zaman yani Süper Lig'e. 1. Lig'de de Reymana gibi oyuncular var, İhan Aço gibi oyuncular var. Yani gerçekten çok kaliteli oyuncuların transfer yaptığı bir dönem. Ama 2 ve 3'te maalesef Türk futbolunda belki de son zamanlarda en çok oyuncunun boşta kaldığı bir dönem. Ben de birçok kardeşimiz beni aradı, yardımcı olmak adına aradığımda birçok yere maalesef transfer yapmadıklarını, bu sponsorlu oyunculardan dolayı başkanların kontenjanı olduğunu söyleyen kulüpler oldu tuhaf bir şekilde. Allah sonumuzu hayır edesin. Kardeşlerimize Allah yardımcısı olsun.
1: Amin. Çok teşekkür ediyorum Yakup abi. Peki sana gelen teklif var mı? Süreçte
0: nasıl? Öyle söyleyeyim kardeşim. Ben Sivaspor'dan biraz geç ayrıldım sezon planlamasına. Evet. Başkanımıza bir söz verdiğim için ben sözümü tuttum. Daha sonra bir ayrılığımız oldu. Bunlar profesyonel hayatta var. O süreçte de zaten devam ettiğim için birçok şeye biz devam ediyoruz demiştik. Daha sonra gelen sağlıksız bir iki kulübü, sağlıksız olduğu için yani kariyerimiz açısından bize fayda sağlamayacağını düşündüğüm için, benim ya da gittiğim kulübe fayda sağlayamayacağını düşündüğüm için kabul etmedim. Şu anda maç izliyoruz, bekliyoruz. İnşallah doğru bir proje olursa çalışmayı düşünüyoruz.
1: Çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Hakkında hayırlısı olsun diyelim Yakup abi.
0: Ben teşekkür ederim. Sağolun, iyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Yakup Ateş'ti. Şimdi kısa bir ara, ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Fuat Bey, peynirin dayanılmaz cazibesi.
1: Her öğün yesi var.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
5: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Hemen kontrol ediyorum. Halil Demir yazmış. Selamlar, iyi yayınlar. Yakup Bey'e Mardin yorumu alabilir miyim demiş ama Yakup abinin çok fazla zamanı yoktu. Kısa bir birinci ligi değerlendirdik. Hafta içerisinde kendisi müsait olursa, Saran Holding'e de yakın oturuyor, kendisini Radyo Spor'da da ağırlamak isteriz. Selamlar sevgili Salim. Ceza varsa, suç varsa ceza olmalı, affetmek suçluyu kayırmaktır demiş. Görüşünü paylaşmış dinleyenimiz. Merhaba, ben bir saniye. Olayla ilgili görüşler aktarılmış. Kontrol ediyorum. Derfin Yunus Tane hayırlı cumalar demiş. Teşekkür ederim. Selamlar, biz başımıza bir şeyler gelmeden tedbir alan bir kültüre sahip değiliz. Vlahovic ceza yiyor, sonra kulüp hakem hocası getirip oyunculara eğitim verdiriyor. Normalde kulüplerin bu durumu yaz ayında halletmesi gerekiyor. Kulüplerimizin nasıl yönetildiğinin bir örneğini yaşadık demiş dinleyenimiz. Büyüksün Radyo Spor, İzmir'den İltu Güler yazmış. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Salim Bey. Esenler Erok Spor Teknik Direktör konusunda herhangi bir gelişme var mı demiş dinleyenimiz. Esenler Erok Spor Teknik Direktörlük görevi için Hikmet Karaman'la anlaştı. Bir yıllık anlaşma sağlandı. Selamun aleyküm Salim Bey. Cumanız mübarek olsun. Okan Buruk'la alakalı sorum olacak. Kocaeli maçında ya da lig maçında rotasyona gitmesi gerekmez mi? Okan Buruk tabii ki bu inat, genç ve yedek oyuncular nasıl adapte olacak? Arda Ünyay kayboldu. İsmail Kartal'ı kurtluyorum Bartu'dan dolayı. Okan Buruk cesaret gösteremedi demiş. Eleştirisini dile getirmiş. Hüseyin Meciz selamlarını göndermiş. Gelen mesajları okumaya gayret gösterdim. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Hattımızda konuğumuz Emre Tanrıver. Emre, hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk Salim abi, iyi yayınlar, teşekkürler. İyiyim, seni sormalı.
0: Ben de iyiyim. Bugün maçı takip edeceksin. Beşiktaş'ın evet. Rakibi Erzurumspor. Erzurumspor cephesiyle de konuştuğumda ligi aslında kötü bir giriş yaptılar ama geçtiğimiz hafta güzel bir oyunla Konyaspor'u mağlup ettiler. Bugünkü maç özelinde neler söylersin?
1: Evet, Beşiktaş Çorum ve Fenerbahçe galibiyetleriyle iyice moral buldu ve havaya girdi diyebilirim. Evet. Özellikle Kadıköy'deki çok üstün bir oyundu Fenerbahçe zaferi. Beşiktaş camiasına iyice ileriye yönelik çok büyük umutlandırdı sezon sonu için. Bu da tabii ki sahaya çok olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum. Evet. Üst üste gelen galibiyetler artık taraftarın şampiyonluk havasına girmesi daha çok erken ama en azından Vincenzo Italiano'nun oyunu, Beşiktaş'ın oyunu şu anda bunu umut ettiriyor ve Beşiktaş taraftarı da tribünde takımlarına desteğini bu doğrultuda her maç artırarak veriyor. Takımın oyunu da bence gün geçtikçe daha ileriye gidiyor ki bence şu anda Beşiktaş en iyi oynayan takım, lider olmasa da en iyi oynayan takım bence Beşiktaş. Bununla birlikte oyunu her geçen gün de artan bir takım aynı zamanda. Hala eksikleri var, bunu Vincenzo Italiano da dile getiriyor. Hala eksikleri var Beşiktaş'ın ama yine de rakiplerine oranla sahada daha coşkulu görünen, daha ofansif gözüken takım Beşiktaş. Bu Erzurumspor karşısında da bence meyvesini verecektir diye düşünüyorum ve Beşiktaş'ın galibiyet serisi devam edecektir diye düşünüyorum. Ben açıkçası taraftarı önünde Beşiktaş'ın iyi bir oyunda en az iki farklı galip geleceğini düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Sevgili dinleyenler, Emre Tanrıver. Emre, Konya Spor'daki düşüşü nasıl değerlendirirsin? Evet. Konya Spor'u da yakından takip eden birisin.
1: Evet, Konya'daki düşüş beni aslında oldukça şaşırttı. Çünkü İlhan Polut döneminde geçen sezon Çağdaş Atan gittikten sonra İlhan Polut gelmişti ve çok büyük bir ivme kazandırmıştı Konya Spor'a. Sezonu iyi noktada bitirmişlerdi. Ancak bu sezon 4-0'da başlamaları gerçekten çok enteresan. Tabi burada sadece İlhan Polut değil, belki de kadro, yani transfer planlaması konusunda da yönetim eleştirileri yapılabilir. Konya Spor taraftarını konuştuğunda aslında transfer döneminden, kadro planlamasından, transfer planlamasından çok memnun olmadıklarını görüyorum. Tabii yine de Konya Spor'un kazanması gereken, kazanacağı maçlar oynandı. Buna rağmen kazanamadı. Türkiye'de üst üste 4 maç kaybetmek, hele lige 4'te 0'la başlamak çok büyük bir eksi teknik direktör açısından. Umarım İlhan Palut toparlar diye umut ediyorum. Çünkü Konyaspor gerçekten iyi mücadele ettiği sezonlarda Süper Lig'e renk katan takımlardan biri. Şu ana kadar 4'te 0'la başlamaları onlar için çok büyük bir dezavantaj. Bu haftada Trabzon'la oynayacaklar. Yine yani tabii ki favori Trabzonspor, yani 5'te 0 yapma ihtimali var Konyaspor'un. Burada olası bir teknik direktör ayrılığına işaret edebilir. Henüz çok erken olsa da lige 5'te 0 başladıktan sonra teknik direktör ayrılığı sürpriz olmaz Türkiye'de hiçbir takım için. Ama umarım Konyaspor toparlar ve Süper Lig'e renk katmaya devam eder diye düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Emre Tanrıver. Emre, bu hafta hangi maçları takip edeceksin, belli mi?
1: Bu hafta bugün Beşiktaş-Erzurum maçına gidiyorum. Daha sonra hafta sonu bir şehir dışına çıkacağım. Başka maç takip edemeyeceğim. Döndükten sonra mesailere devam.
0: Evet. Ben de programı oluşturdum. Dinleyenlerimizle de paylaşayım. Bugün normalde Beşiktaş maçına gidecektim. Beşiktaş-Erzurum spor maçına. Bugün Sarıyer-Bandırma maçına gideceğim. Yarın Eyüp spor maçına gidiyorum.
1: Sarıyer maçı daha mı cazip geldi Beşiktaş-Erzurum maçına göre?
0: Şöyle ki, yani itiraf edeyim. Bulunduğum konuma Sarıyer stadyumu çok yakın. Bir de ben şöyle özellikle de şunu ben net bir şekilde gözlemledim. Semt stadyumları beni cezbediyor. Semt stadyumunda oynanan maçlar beni cezbediyor. Bundan dolayı yani seviyorum. Yarın Eyüpspor Rize maçı, pazar günü Galatasaray Kocaeli spor maçında olacağım. Zaten İstanbul'daki maçlar da bu şekilde.
1: Sarıyer stadında daha önce maç izlemedim ama izleyen arkadaşlarım gerçekten çok memnun olduklarını söylüyor. Beni de davet ediyorlar aslında. Ben de bir gün Sarıyer maçına gitmek istiyorum. Beraber gideriz belki Salim bana.
0: Vallahi gelirsen çok güzel olur. İnanılmaz bir tribün kültürü var. Bunu da söyleyelim. Bizim de bulunduğumuz, zaten sen de ben de Ayaza'da oturuyoruz. Sarıyer'e bağlı.
1: Evet. O zaman seninle bir Sarıyer maçımız olsun ilerleyen haftalarda.
0: Evet, onu da söylemiş olalım. Sarıyer maçında olacağım. Buradan da dinleyenlerimize söyleyeyim. Sağ olsun, gördüklerinde bize teveccüh gösteriyorlar. Çok çok sağ olsunlar. Emre, çok teşekkür ederim. Vlahovic'in cezasının da para cezasına çevrilmesi bekleniyor az önce. Bunu da paylaştım.
1: Zaten sevk edildiği maddeyle ceza aldığı madde farklı. Ceza aldığı maddenin alt sınırı 2 maç. Ceza aldığı maddenin alt sınırı 1 maç. Sevk edildiği maddenin alt sınırı 2 maçtı. Dolayısıyla tahrik indirimi olabilir tahkimden. Tahrik indirimi gelirse Vlahovic bu akşam sahada olacaktır.
0: Bir son dakika var. Bugün Fenerbahçe'de antrenmana, sevgili dinleyenler, Dick Kite ve Zeki Murat Göl'e çıktı. İsmail Kartal telefonlarını kapattı. Kimse İsmail Kartal'a ulaşamıyor.
1: Çok
0: İsmail Kartal
1: bir
0: antrenmana çıkmadı.
1: Evet, İsmail Kartal antrenmana çıkmadı haberini ben de almıştım yayına girmeden
0: Futbol
1: önce.
0: Futbol direktörü Oğuz Çetin, teknik direktör İsmail Kartal'ın yanına görüşmeye gidiyor. Bence geri dönmeyecek gibi hissediyorum. Dünkü basın toplantısında da o izlenimi aldım.
1: Evet, çok keskin ifadeler kullandı. Aziz Yıldırım da sonra
0: biri daha geri dönmemek
1: devam edecek dedi ama zor yani. Ve zaten çok da sağlıklı olmaz bence bu saatten sonra geri dönmesi. Çünkü Fatih Tekke'de de benzer şey yaşadık çok kısa süre önce. Şimdi aynısı İsmail Kartal'ın başına geldi. Farklı sebeplerden dolayı bence istifa etti teknik adam ama yine de İsmail Kartal bence camianın ve taraftarın kendisine böyle sonsuz güven duyduğunu hissetmediği için ben istifa ettiğini düşünüyorum. Başka bir mantıklı gerekçesi yok bence. Tabii İsmail Kartal'la ilgili saha içi de eleştiriler de yapılıyordu ama saha dışı ile ilgili bence İsmail Kartal'ın üzerinde çok acımasız, olumsuz yorumlar ve algılar dönüyordu. Ben bundan çok rahatsız oluyordum gerçekten. Bir teknik direktörü saha içi ile ilgili her türlü eleştirebilirsin ama saha dışlarıyla ilgili yapılan eleştiriler, işte hocanın telaffuz konusundaki bel altı yorumlar vesaire, çok can acıtıcı yorumlar yapıldı bence İsmail Kartal'la ilgili. Bence bu acımasız yorumlar, saha dışı ile ilgili yapılan, futboldan bağımsız, sahadan bağımsız yapılan yorumlar İsmail Kartal'ın canını sıkmış olabilir. Tabi hafta içi farklı söylentiler de çıkmıştı. İsmail Kartal istifa edecek, başka teknik direktör bakılıyor şeklinde. Buna da bir yalanlama gelmedi ki Fenerbahçe birçok şeyi yalanlayan bir kulüp aslında. Dün bir hastane olayı vardı. Onu bile yalanladılar ama hasta içindeki İsmail Kartal dedikodusunu yalanlamadılar. Evet. Belki arkasından da başka bir şeyler oldu. Bu İsmail Kartal'ın kulağına gitti vesaire. Bu da ayrılık için bir sebep olabilir ama dünkü basın toplantısından sonra ben de İsmail Kartal'ın kolay kolay döneceğini düşünmüyorum ve aldığı kararı da açıkçası saygı duyuyorum yani.
0: Evet. Çok teşekkürler Emre Tanrıver. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
1: İyi yayınlar. Teşekkürler.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Emre Tanrıver'di. Emre Tanrıver'le birlikte gündemi değerlendirdik. Kendisi bugün Beşiktaş Erzurumspor maçını takip edecek. Hem bu maçla ilgili hem Konya Spor'la ilgili konuştuk. İsmail Kartal antrenmana çıkmadı. Futbol direktörü Oğuz Çetin, teknik direktör İsmail Kartal'la görüşmeye gidiyor. Son dakika gelişmesi. Fenerbahçe'de sabah antrenmana çıkan isim, sabah antrenmanına Fenerbahçe takımını çıkaran isimler Kayt ve Zeki Murat Göle. Dün yaşananlar vardı. İsmail Kartal'a su şişesi atıldı. Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın yapmış olduğu açıklamalar var.

0: vardı. İsmail Kartal, ben burada olduğum sürece görevine devam edecek ifadesini kullandı. Bakalım süreçte neler yaşanacak. İsmail Kartal telefonlara çıkmıyor. Antrenmana gitmedi. Antrenmana çıkmadı. Bunu da paylaşmış olalım. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sevgili dinleyenler, sizlerle de paylaşalım. Reşat Yılmaz. Reşat Yılmaz'la birlikte haftayı değerlendireceğiz. Süper Lig'i konuşacağız. Birinci Lig'i değerlendireceğiz. Sizler de Reşat Hoca'nın öngörüleriyle ilgili mesajlar atabilirsiniz. Sorularınızı bekliyorum. Çarşamba günü yapmış olduğumuz bağlantı kısa sürmüştü. Devamını getirelim demiştik. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk sevgili Salim. İyi yayınlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı cumalar.
0: Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Nasılsınız hocam?
1: Çok şükür iyiyim. Sen de iyisindir umarım.
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Gelişmeler devam ediyor hocam. Yani Fenerbahçe'de, bununla birlikte Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde maç oynadı İsmail Kartal. İfade ettiğiniz gibi, bizim de az önce paylaştığımız gibi, dün istifa etti, bugün antrenmana çıkmadı. Buyurun hocam.
1: Yani İsmail Kartal'la Fenerbahçe'nin yürümeyeceği belli ya. Yani yapacak bir şey yok. Yani iyi bir kadro, eksik var mı var, özellikle orta alanda tamam, böyle bir Asensio var ama 10 numara pozisyonunda öyle bir oyuncunun varlığı olması lazım. Yani Asensio ile bitmiyor iş. Bak sakat, sıkıntı yaşıyorsunuz. Belki dünkü Roma karşılaşmasında Bartu, Kante, İsmail, bu üçlü yani iyi oynadığını düşünüyorum. Gerçekten iyi oynadığını düşünüyorum. Belki Fenerbahçe'nin ayakta kalmasının en büyük sebeplerinden biri de buydu. Yani Bartu gibi, İsmail gibi alternatif oyuncu pozisyonda lige başlıyorsunuz. Böyle bir karşılaşmada banka oynuyorsunuz ve bir performansı gösteriyorsunuz. Çıkana kadar Bartu gerçekten iyi oynadı düşünüyorum. İsmail çok iyi oynadı. Kante çok iyi oynadı. Archie Brown mesela ben çok eleştiriyordum geçen sene ama bu karşılaşmada gol attığı için söylemiyorum. Bu sezon iyi oynuyor. Hakikaten iyi oynuyor. İyi bir kadro var Fenerbahçe'de ama İsmail Hoca'yla yani taraftar bir kesim istiyor, bir kesim istemiyor, güvenmiyor, güvenenler var. Dolayısıyla böyle bir ortamda çalışmak kolay değil. Özellikle bu sosyal medya gerçekten teknik direktörler için hiç de iyi değil. Hemen bombardımana tutuluyorsunuz, linç ediliyorsunuz. Bunlar sıkıntı. Aziz Başkan, evet, arka çıkmaya çalışıyor. İsmail Kartal'a bırakmamasını söyledi, bırakmayacağız dedi falan ama yani en ufak bir kötü sonuçta yine bu tartışmalar gündeme gelecek. Fenerbahçe yer alacak yani. O yüzden de üst düzey bir teknik direktör getirmeniz lazım diye düşünüyorum Fenerbahçe'ye. Öyle bir teknik direktörle yoluna devam etmesi lazım. Çünkü kadro iyi bir kadro yani. Bu kadronun içerisinde çok önemli yıldızlar var. Dolayısıyla bu yıldızları idare edebilmek, onlardan performans alabilmek çok kolay değil yani. Küstürmemek çok önemli mesela. Bunlar yani çok ince detaylar yani, futbolda hakikaten çok önemli detaylar. Dolayısıyla bence iyi bir teknik direktör, üst düzey bir teknik direktör. Yani diyeceksin ki Mourinho geldi ne oldu hocam diyeceksin ama bu kadroya iyi bir teknik direktörün şart olduğunu düşünüyorum sevgili Salim.
0: Yani hocam artık zaten şey oldu. O artık nasıl diyelim, bağ koptu diyebiliriz hocam.
1: Koptu yani. Fatih Tekke gibi olur ya. O da işte Fatih geri döndürdüler.
0: Evet.
1: Tekrar bir mağlubiyetten sonra tekrar bıraktı. O duruma düşer yani.
0: Hocam yani, güzel bir mesaj var size. Salim Bey, iyi programlar. Reşat hocama sorar mısınız? Kendisi İsmail hocayı tanıyordur. Bu durum hakkında neler söyler? Sizden büyük diyebiliyorum. İsmail Hoca sizin...
1: Benden bayağı büyük. Ama şöyle bir durum oldu. Futbolu o bıraktığı sene bir Fenerbahçe'den Adana Spor'a gelmişti bize.
0: Evet.
1: Beraber kısa bir süre kaldı ama bir kamp dönemi geçirdik. Lige başladık falan. Öyle bir çalışmamız oldu İsmail Hoca'nın. İyi bir insan. İyi bir insan olması yetmiyor. Tabii teknik direktör becerileri de çok önemli. Dolayısıyla iyi bir insan ama ben teknik direktör olarak çok tutmuyorum yani İsmail Hoca'yı. daha üst düzey bir teknik adamın gelmesi lazım. Fenerbahçe büyük bir kulüp çünkü.
0: Hocam gelen birçok mesaj var. Bunları da okuyacağım. Dünkü maçta 3 tane 6 numarayla oynadı. Bir de Gendouzi eklenince 4 ön libero oluyor. Dün de gördük ki topu ileri çıkartamıyor Fenerbahçe. Geçiş oyunuyla atak yapabiliyor. Ligde bu mantıklı Anadolu takımlarını nasıl açacak? Dünyanın hangi takımında 4 ön libero var? Bu nasıl kadro yapılanması demiş dinleyenimiz. Bir mesaj daha var hocam. Salim Bey merhaba. Sorar mısınız Reşat Hoca'ya Fenerbahçe'ye uygun teknik direktör kim olabilir bu şartlarda?
1: Valla getirebiliyorsanız getirin yani üst düzey bir teknik direktör. Guardiola'yı getirin. Mourinho geldiğine yolda gelir herhalde.
0: Conte boşta.
1: Yani üst düzey bir teknik adamın gelmesi lazım yani Fenerbahçe'ye. Mesele bu yani.
0: Yani ancak kadro yapılanması ile ilgili de söyleyelim.
1: Sıkıntıları var tabii canım. Biraz önceki dinleyicimiz ne kadar güzel yazmış yani. Yani 6 numara bolluğu var. Ama bir 10 numara eksikliği var. Talisca'yı ne diye gönderirsiniz? Mesela Asensio sakat. Asensio'nun garantisi de var mı yani? Bu hem Şampiyonlar Ligi, Kupa, Türkiye, Süper Ligi. Yani orada bir alternatif oyuncu olması lazım. Dolayısıyla Talisca'yı gönderirken bu hiç düşünülmemiş anladığım kadarıyla. Orada bir yaratıcı oyuncuya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Asensio tamam, sağlıklı bir Asensio o işi çözer. Eyvallah. Ama o yokken mecburen 3 tane 6 numarayla oynuyorsunuz.
0: Evet, böyle bir durum var hocam. Anadolu takımları havasında demiş. Geçiş oyunu oynayan bir takım demiş. Önde pres yapabilmeli şampiyonluğu oynayan takımlar. Galatasaray'ı mesela 4 yıl üst üste şampiyonluğa ulaştıran en önemli etkenlerden birisi. Victor Osimhen'in gelişiyle de bu zaten net bir şekilde ortaya çıkmıştı. Şiddetli hücum presi.
1: Ya orada kenar oyuncuları çok önemli. Osimhen mesela o işi çok iyi. Vedat Muşti'yi yapıyor o işi. Ama Greenwood yapmaz mesela. Çok yapmaz sana. Ön alan baskısını. Mesela Kerem, Oğuz bunlar evet kısmen yaparlar. Ama Vedat Muriç iyi yapar o ön alan baskısını. Gianluzzi, İsmail, Kante bunlar da yapar. Ama işte tabii şampiyonla oynuyorsanız ön alan baskısını iyi yaptığınızda savunmada sıkıntı yaşamamanız lazım. Ki Fenerbahçe'de Ake tamam mı? Şkinyar biraz sakat yani. Ben ne kadar Fenerbahçe'de çok seviyor ama ben ağır buluyorum yani.
0: Evet.
1: Beşiktaş maçında da mesela offside'ları falan bozuyor. Böyle baskı yediğimde her an hata yapacak gibi duruyor. Hamlelerinde ağır. Yani ön baskılarında arkanızın sağlam olması lazım.
0: Hocam biri dinleyenimiz yazmış. Fenerbahçe'nin ilacı Aykut Kocaman. İsmail Kartal giderse demiş. Navruz Taş'tan yazmış. Kendisi Karslıymış. Kars'a da selam olsun.
1: İsmail Kartal'dan daha iyi bir seçenek olduğunu söyleyebilirim. Varsa imkanınız ki Fenerbahçe'nin var. Mourinho'yu bile getirdi. Dünyanın önemli hocalarını getirdiği zamanlar oldu. Yıllar oldu. Öyle üst düzey bir teknik adam getirin. Tamam getirirseniz getirin. Yoksa alternatif. Tamam Aykut Kocaman İsmail Kartal'dan bence daha iyi.
0: Evet. Bir dinleyenimiz yazmış. Hayırlı yayınlar. Konuğunuz Fenerbahçe'ye üst düzey teknik direktör gelmesini istiyor. Fenerbahçe dünyanın en iyi teknik direktörünü getirdi. Olmadı. İsmail Hoca teknik bilgi bakımından üst düzey hoca ama Fenerbahçe'nin kendi düşmanı, kendi içerisinde işi hallediyor demiş. Kimseye gerek kalmadan. İçerideki kaotik
1: evet,
0: ortamını eleştirmiş.
1: Fenerbahçe'nin böyle bir sıkıntısı var. Hep kaotik ortamlarda yaşıyor. Bundan kurtulması lazım Fenerbahçe'nin. Ama yani Mourinho geldi başarısız oldu diye gelecek olan Zico geldi mesela. Başarılı oldu. Nasıl başarılı oldu? Aklım ilk gelen o oldu mesela. Yani yapıya, takım kadrosuna, yapıya uygun. Çünkü her şey var Fenerbahçe'de. Muhteşem bir taraftar kitlesine sahip. Fenerbahçe yani Türkiye'nin en önemli kulüplerinden bir tanesi evet. Yani. Dolayısıyla her şey de var. Yani dolayısıyla böyle bir takıma üst düzey bir teknik adam yakışır.
0: Merhaba Salim kardeşim. Ben Çorum Osmancık'tan İrfan. Seni radyoda severek dinliyorum. Televizyonda severek izliyorum. Konuğuna sorar mısın? Çorum FK ligde kalacak potansiyele sahip mi? Kolay gelsin. İyi yayınlar demiş. Ne dersiniz hocam?
1: Vallahi bence Çorum FK kalır diye tahmin ediyorum. Yani kadrosuna baktığında fena bir takım değil. oynanan maçlara bakıyorsun mesela, tam bir galibiyet almış olabilir ama Çorum FK bence bu yıl kalır diye düşünüyorum ligde.
0: Hocam dinleyenimiz sormuş. Salim kardeşim, senin de hocamın da görüşü önemli. Volkan Demirel için ne söylersiniz diyor. Ben olmaz derim.
1: Yok ya, şu anda büyük gelir. Fenerbahçe gömleği Volkan'a büyük gelir. Daha böyle deneyimli, tecrübeli. Yani işte İtalyan örneği var ya. İtalyan örneği var yani. Vincenzo Italiano Türkiye'yi tanıyor muydu, biliyor musun?
0: Hayır.
1: Ama doğru bir seçim. Doğru bir seçim oldu. Net gözüküyor yani. Taraftar, medya, camia, oyuncu, herkes ikna olmuş durumda Vincenzo Italiano'ya. Yani bulabilirsiniz yani, böyle bir teknik adam bulabilirsiniz. Dolayısıyla yani Volkan Demirel için çok erken de bir şeyler başarması lazım. Volkan Demirel'in bir şeyler yapması lazım.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
1: Ben
0: var mı eklemek istedikleriniz?
1: Ben teşekkür ederim. Bu arada hayırlı olsun. Adana'da bir kuruculuğunu sen yaptın. Mustafa Kalan kardeşinle birlikte.
0: Evet. Cemali Can Kurgun var.
1: Cemali Can Kurgun, o da bizim evladımız. Güzel bir futbol akademisi kurdunuz. Seni ve arkadaşlarını tebrik ediyorum.
0: Evet,
1: futbol okulunuz hayırlı olsun.
0: Evet.
1: İnşallah
0: hocam.
1: Oradan da Türk futboluna önemli yıldızlar çıkar.
0: Ya hocam zaten şunun da altını çizelim. Ben uzun yıllardır futbol camiasının içerisindeyim. Mustafa da bilindiği üzere çok yakın arkadaşım. Cumali de aynı şekilde. Liseden beri arkadaşımız. Cumali zaten antrenör. Ben de medyanın içerisindeyim. Bir futbol okulu projesi başlattık Adana merkezli. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Provio Futbol Akademi. Allah utandırmasın. İnşallah oradaki çocuklara faydamız olur. Net bir şekilde amatör takımlara da transfer yapabiliyorlar. Sizin de görüşlerinizi almak isterim bu konuyla ilgili. Allah utandırmasın. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bahsettiğiniz için de, tebrik ettiğiniz için de hayırlı uğurlu olsun diyelim
1: hayırlı
0: hocam.
1: Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Son konuğumuz Reşat Yılmaz'dı. Reşat Yılmaz'la birlikte gündemi değerlendirdik. Şimdi yayınımızı bitiriyoruz. Benden hemen sonra sevgili Burak Alaca 6. Adam programında sizlerle birlikte olacak. Pazartesi günü 12-14 arasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi. Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor.
5: en güncel haberleri anında almak, yayınlara

0: Lady ve 3 numara Aurora Nova. 4-18-2-3 yazarak bu aya geçebiliriz. İkinci ayakta handikap 14 yarış. 4 yaş çarpan 2000 içinde start alacağı, 16 safkan katılacağı bir yarış. Zorlu görülen bir yarışta Banco tercihini bu ayakta kullandım. O da son 3 yarışını İstanbul'da daha güçlü rakiplerle, iyi derecelerle tabela dibinde bitiren 14 numara Çiftehan. Apranti yerine bu kez Nevzat Avcı var ve 52 kilo sikleti var. Bugün kazanmasını bekliyorum, benim bankom. Bir sonraki ayakta yine aynı ekürüden bir başka isim ki geçen yarışında son ayakta biz bu safkana banko olarak önerdiğimizde çok cazipti ve kazanmayı bilmişti. 15 numaralı Galileo aynı ekürde yine Nevzat Avcı. Bu kez bir kez daha kazanmasını bekliyorum, alternatif banko adayım. Rakip yazarsak yarış çok karışır. Eğer ki kötü koşarsa o zaman 3 numaralı Kaşıkçı Bey, 2 numaralı Güleycanoğlu, 12 numaralı Moğoloğlu, 11 numaralı Havzalı, 6 numaralı Maden Dağı, 9 numaralı Destek Kızım ve 7 numaralı Yanacak devreye girebilir. 15 alternatif banko, 3-2, 12, 11, 6, 9, 7 rakip yazılabilecek isimler. Dördüncü ayakta dişi 3 kare İngilizlerin yamak 1 yarışı, şartlı 4 yarış. 1300 çimde koşulacak. Uzun bir arası sonrası gördüğü yarışta 6. olsa da 1.10 içinde 1200'lü koşan 9 numaralı Chatilla Dancer hazırlıkları çok çok iyi. Bugün etkili bir yarış bekliyorum. Ancak çok kalite bir isim var. 6 numara Operasyon ciddi rakip olacak. 9-6 küçük orta ölçekli kuponlara yeterli olacaktır. Sürpriz aramak isteyenler 2 numaralı Kızım Beril, 8 numaralı Petit Love ve 5 numaralı Rekuardemi kuponlara ekleyebilirler. Beşinci ayakta bölünen Maiden'ın son bölümü 2 yaşlı dişi İngilizlerin 1300 çimde koşacağı bu yarışta 2 numaralı Bomboloni kazanmaya çok çok yakın. Bir başka alternatif banko adayı olur. Tek rakip bence 5 numaralı Esenci olacaktır. 2 tek yazmayan 2-5 geçebilir. Son ayakta yine dişilere mahsus 4 yukarı atlan 1400 çimde handikap 15 yarışı. Bu zorlu yarışta 3 numaralı Zınam'ın, 5 numaralı Taşpınar, 10 numaralı Mahçiçek ön plana çıkıyor. 3-5-10 arasında bir yarış bekliyorum. 9 numaralı Gülümse Biraz, 8 numaralı Eğrican ve 19 numaralı Esra Sabah'da sürprizle önereceğim isimler olacaktır. Akşam İstanbul yarışları yorumlarında buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
2: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. Adam'a hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sizlerle birlikte saatler 13-14 aralığında burada birlikte olacağız. Futbol gündemine küçük bir virgül koyup biraz da basketboldan bahsedeceğiz. Malumunuz Euroleague ve Basketbol Süper Ligi'nin başlamasına yaklaşık 15 günden az zaman kaldı. Basketbol gündemini değerlendireceğiz. Bu arada bir son dakika bilgisi paylaşalım. Fenerbahçe'de dün teknik direktör İsmail Kartal bildiğiniz gibi istifasını açıklamıştı. Sayın Aziz Yıldırım göreve devam edecek demişti ama bugün takımın antrenmanında İsmail Kartal'ın yer almadığı, Oğuz Çetin'in de şu an İsmail Kartal'la görüştüğü bilgileri paylaşılmış. Yani evet, burada süreç nasıl ilerleyecek merak ediyoruz. Daha önce bildiğiniz gibi benzeri bir süreci Fatih Tekke'nin Trabzonspor'da ayrılığında görmüştük. Orada da yönetim onaylamamıştı bu ayrılığı. Lakin bir sonraki maçta Ahmet Sportif faaliyetler karşısında Trabzonspor'un aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından yollara ayrılmıştı. İsmail Kartal'da da şu an yine benzeri bir kriz süreci var. Hocanın artık kalmak istemediğini, en azından vücut dilinden, ki Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalarda da ilaç kullanmaya başladığını İsmail Kartal'ın belirtmişti. Aziz Yıldırım, bu tabii psikiyatrik ilaçlardan bahsediyoruz, şey değil. Zor bir durum. Bakalım devam edecek mi etmeyecek mi, bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Beşiktaş'ta Dušan Olimpijević'in dün Euroleague özel ilk Euroleague sezonu öncesi Beşiktaş'ın 13 yıl sonra açıklamaları var. Bir medya günü medya lansmanı yapılmış Euroleague tarafından. Yine dediğim gibi Beşiktaş'ta büyük bir heyecan var. Taraftarlarda da aynı heyecanı görüyoruz. Atılan mesajlardan, genel basketbol olan ilgiden bunu görebiliyoruz. 13 yıl sonra Beşiktaş Euroleague'e dönüyor. Bunun mimarlarından Dušan Olimpijević'in bir açıklaması olmuş. Bakalım ne demiş. Dušan Vlahović'in gelişi sonrası tekrardan Dušan tezahüratları, biliyorsunuz, Akatlar'da son yıllarda çok fazla yankılanan bir tezahüratta artık Tüpraş Arena'da da İnönü'de de çok fazla yankılanıyor. Bunun üzerine bir espri yapmış.

Daha önce Duşan tezahüratlarını Vlahovic'e verin demiştim. Bunu ona verdim çünkü bu ülkede bir numaralı sporun futbol olduğunu biliyoruz. Vlahovic'in ne kadar popüler olduğunu, taraftarımızın onu ne kadar sevdiğini biliyorum. Bu tezahüratı bir Sırp oyuncuya verdiğim için çok mutluyum. Maçlarını da izledim, harika gözüküyor. Bir gün statta maç izlemeye gittiğimde şöyle yapacağım Vlahovic için. Duşan Duşan diye bağırmaya başladıklarında ayağa kalkıp benim için bağırıyorlarmış gibi yapacağım diyerek gülmüş Duşan Alimpiyeviç. Bakın bana tezahürat yapıyorlar diyeceğim, üstüme alacağım diyor. Bu arada Duşan tezahüratları dediğim gibi akatlarda son yıllarda çok yüksek sesle yankılanan tezahüratlardan biri Beşiktaş taraftarının gözdesi Duşan Alimpiyeviç. Farkına varmadan edindiğiniz en Türk özelliğiniz hangisi diye çok güzel bir soru gelmiş. Daha önce Bursaspor'da da çalışmıştı yaklaşık 2 yıl. Duşan Alimpiyeviç'in Türkiye'de yaklaşık 5-6 yıllık bir geçmişi var. Bugün itibariyle duyguları yaşamak ve hayattan keyif almak. Daha önce de dediğim gibi Türkler ve Sırplar olarak birbirimize aslında çok benziyoruz. Neredeyse her şeye karşı aynı duygulara sahibiz. Tam bir duygu iniş çıkışı. Yine de duyguları seviyorum. Duygusuz, umursamaz insanlardan çok haz etmiyorum. Tabii bazen fazla oluyor, bazen duygusal olarak fazla iniş çıkışı yaşıyoruz. Ancak bizi harekete geçiren şey duygular. Yani duygusal olun, sakinleşmeyin. Özellikle de Beşiktaş ile bu sezon. Ateşli olun, duygusal olun. Dediğim gibi hayatın tadını çıkarın. Siz de biz Sırplar gibi keyif almayı biliyor ve seviyorsunuz diye Türk halkına özel yaptığı sosyolojik bir tespitten bahsetmiş Duşan Alimpiyeviç. Transfer konusuyla alakalı Beşiktaş'ta biliyorsunuz yaz aylarında transfer edilen Madi Sissoko'nun bir karaciğer problemi olduğu söyleniyor. Muhtemelen önümüzdeki 2-2,5 ay boyunca takımda olamayacak. Bir uzun transferi bekleniyor. Yine 2 numara transferinde de Beşiktaş'ın bir hamle yapması bekleniyor. Bunu uzun süredir zaten dillendiriyoruz burada. Bununla alakalı bir soru gelmiş. Piyasayı takip ediyoruz ama acele etmiyoruz. Elbette iki oyuncu için daha piyasadayız ancak acelemiz yok. Takımın temelini zaten oluşturduk. Önümüzdeki maçları takip edeceğiz diye bir transfer konusunda yorum yapmış. 8 yıl önce burada ne demişler? Soru şuymuş. Eski fotoğraflarınıza bakıp saçlarınızdaki beyazlar hakkında şaka yapmıştınız. Peki saçlarınızı en çok hangi takım beyazlattı? Beşiktaş mı, Bursaspor mu, Kızılyıldız mı diye sorulmuş. 8 yıl saçlarıma çok zarar verdi. Kızılyıldız ile 8 yıl önce EuroLeague'de ilk sezonumdan bir fotoğrafta bugünkü halimi yan yana koysanız basketbolun bana neler yaptığını görürsünüz diyerek gülmüş Duşan Alimpiyeviç. Şu an daha büyük bir karizma bu arada. Yaş oturmuş. Hiç enseyi karartacak bir şey yok kendisi adına onu söyleyebiliriz. Transfere geç başlamak zorunda kaldınız. Kurmak istediğiniz kadro konusunda bu sizi ne kadar zor duruma soktu. Bu bizim kesinlikle ciddi sorunlarımızdan biriydi. Transfer pazarına 26 Haziran'da girdiğinizde zaten çoğu takım oyuncularla çoktan sözleşme imzalamış oluyor. Yani sezon bittiğinde piyasada çok fazla isim yoktu. Bir de 26 Haziran'daki yani EuroLeague'deki olacağımızın açıklandığı durumu hayal edin. Ancak genel menajerimizin benim ve ekibimi çok kısa sürede çıkardığı işten memnunum. Bence harika bir iş çıkarttık. Bence o günkü şartlara göre cidden çok iyi bir kadro kurduk demiş. Dürüst olayım, Türkiye'de fazla iyi espresso olmadığını söylemem gerek. Üzgünüm arkadaşlar ama bunu belirtmekte fayda var. En iyi kahve Beşiktaş ofisindeki kahve, en iyi espresso da orada. Buna cidden özen gösteriyoruz. En iyi kahve gerçekten iyi geçen bir idmandan sonra içtiğiniz kahvedir. En iyi kahve harika geçen bir koç toplantısından sonra içtiğiniz kahvedir. Tabii ki maçlarda genelde gece bitiyor, o vakitte de kahve içemiyoruz diye bir yorum yapmış Duşan Alimpiyeviç. Böyle sempatik bir röportaj olmuş. Ya genel itibariyle transferde Beşiktaş'ı iyi iş çıkardım 26 Haziran sonrası. Kolay değildi elbette ama fena bir iş çıkarttıklarını söylemek mümkün değil. O konuda yönetim, genel menajer Nedim Yücel, koç Duşan Alimpiyeviç'in elinden geleni yaptı ama yeterli mi değil mi tartışılır ama çok geç kaldılar. Yani transferlerin EuroLeague'de Mayıs sonunda başladığını düşünecek olursak şayet burada neredeyse bir aylık bir Beşiktaş gecikmeyle, handikapla başlamak durumunda kaldı. Potansiyelli oyuncular aldılar, hep söylüyorum. Bakalım bunların da vereceği sonuca göre Beşiktaş için iyi ya da kötü bir sezon olup olmayacağını göreceğiz. Ya bu konuda Beşiktaş'tan zaten defaatle bahsetmiştik. Bakalım Duşan Alimpiyeviç'in de keyfi yerinde açıklamalardan bunu anlayabiliyoruz. Bozkurt Celtemen yazmış. Selamlar, sevgiler kendisine de. İyi yayınlar Türkler ve Sırplar.

0: halklar 500 yıl boyunca aynı imparatorluğun halkları olarak birbirleriyle kültürel olarak geçişkenlik sağladılar. Dolayısıyla bu uyum çok doğal. Ya ben Sırbistan'da şunu fark etmiştim. Oradayken genel fenotip olarak da çok farklı değiliz. Ya da bilmiyorum, yani Türk halkının genel fenotipi öyle midir, ama ben şahsen çok bir uzaklık hissetmiyorum. Çünkü çok iri insanlar. İşte çoğunda geniş sırtlı olduklarını dikkatimi çekti. Sesleri çok kalın. Kendi adıma söyleyeyim, en azından benzeş özellik taşıyan insanlar gördüm. O yüzden çok bir yadırgamadım orada kendime. Huy olarak da benzerliklerimiz var muhakkak. Akdeniz insanlarıyla da var bu arada. Onu da şeyde anladım mesela. Yunan halkıyla anlamıştım. Genel olarak bir kültür geçişkenliği, Bozkurt Bey'in söylediği gibi gözle görülür seviyede. Aslında en temelinde hepimiz insanız. Çok aslında çok birbirimizden farklı özellikler de barındırmıyoruz, ama işte kültür, coğrafya gibi şeyler zaman zaman daha anlaşılabilir oluyor. Ama genel olarak insanların birbirine çok uzak olduğunu düşünmüyorum. Yani bunu anlamak çok zor değil. Burak Bey, İsmail Kartal antrenmana çıkmadı haberlerini aldık. Peki bir kayıt çıktı mı çıkmadı mı? Bu kararın ne yönde olacağına bir işaret olabilir. Bir kayıt derken nasıl bir kayıttan bahsediyoruz, onu anlayamadım ama. Ne ikna edilmeye çalışılıyor, ama İsmail Kartal mental olarak çok yıprandığını dün hepimiz anladık. Yani burada devam eder mi etmez mi bilmiyorum. Hani çok fazla ısrar var elbette, ama burada İsmail Hoca'nın da artık biraz geri adım atabileceğini düşünüyorum. Bu kadar mental olarak yıpranmanın üzerine biraz daha bu baskıdan uzaklaşmayı tercih edebilir diye tahmin ediyorum. Bir reklamımız varmış. WhatsApp hattımızı hatırlatıp reklama gidelim. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum. 0538 052 14 87 diyelim. Kısa bir araya gidelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. Adam'da kaldığımız yerden devam edelim. Burada kayıt çıktı mı sorusu Dirk Kayıt için söylemiş dinleyicimiz. Dirk Kayıt ve Zeki Murat Göle takımın başında antrenmanda. Evet, onu söyleyebiliriz. Bakalım. WhatsApp hattımızı tekrardan hatırlatıyorum. 0538 052 14 87 diyelim. Burak Bey merhaba. Sizce İsmail Kartal göreve devam eder mi? Yani ikna edilebilir diye düşünüyorum ama kolay olmayacaktır. İkna edilebilir ama kolay olmayacaktır diye.

Düşünüyorum gerçekten hocanın ciddi bir mental tahribat yaşadığını artık zaten anlamışızdır dünkü açıklamalardan da. O yüzden ikna süreci çok kolay geçmez diye tahmin ediyorum. Euroleague tarafından devam edelim. Bir mesajımız daha var, onu da okuyalım, sonrasında devam edelim. İyi yayınlar kardeşim, ben Spor Sergi Hüseyin. Sadece de Türk değil, bunlarda Boşnakları Hırvatları da katalım çünkü ben şu anda Boşnakların içinde yaşıyorum demiş. Yani benzer, hepsi benzer. Özellikle Balkanlar bize çok benziyor. Akdeniz tarafında İtalyanların hep benzetildiği söylenir. Huy olarak bilmiyorum, yakinen görmedim ama bakalım. Futbolda el hareketi yasak, boğaz sıkmak serbest mi acaba? Bilmiyorum, kural kitabına bakmak lazım. Tabii ki ironi yapıyorum ama yani sabah konuştuk zaten. Mesajları biraz basketbol odaklı alabilir miyiz? Sabah futbol konuştum. Programın formatından da çok sapmak istemiyorum. Hani İsmail Kartal bir son dakika haberi olduğu için üzerine konuşuyoruz ama harici şeylere çok girmemeye gayret ediyorum. Yanlış anlamazsanız bu bir basketbol programı. Güzel insan. NBA'de benim takımım Boston Celtics. Jaylen Brown'u daha yaşlı Paul George ile takas etti. Eğer hedef şampiyonluk ise Antetokounmpo için neden teklif arttırılmadı? Boston'ın bu sene hedefi nedir? Şampiyonluk değil bence. Burada hedef niçin diye sorarsanız, ya Jaylen Brown'u bırakıp yerine Paul George'u alıyorsun. Sadece iki tane birinci tur draft hakkı alıyorsun. Yani Philadelphia'nın şu an kurduğu kadroyla o birinci tur draft hakkının lotaryadan olma ihtimali de çok düşük gözüküyor. Çok yanlış bir karar. Jaylen Brown 2 sene önce Finals MVP olurken, geçen sene 28,5 sayı ortalarken nasıl bu oyuncudan çıkabiliyorsun? Ya enteresan. Oyuncunun da bu arada şeyi sonra demeçlerinde gördük. Hani ayrılmak yönünde bir arzusu yokken böyle bir ayrılığın da gündeme gelmesi hakikaten daha, olayı daha enteresan kılıyor. Yani oyuncu takasını ister, elden çıkartmak zorunda kalırsanız ve çok seçici olma imkanınız olmaz, bunu anlarım. Hani işte James Harden takasında falan da oldu. Ayak sürüyorsa mecbur gelecek teklifleri değerlendirirsiniz. Diğer takımlarda piyasa kırar, adettendir. Böyle bir durum da yoktu. Ya yani o yüzden hakikaten ilginç bir takas olduğunu söyleyebilirim. Bu sene için hedef herhalde en ihtimalle, en ihtimalle değil, Doğu Konferansı nispeten zayıf bir konferans. İyi de hedef playoff olacaktır. Muhtemelen orada ilk tur ya da ikinci turda Boston Celtics'in duraksadığını göreceğiz. Peki Burak Bey, hemen basketbola dönelim. Sizce Fenerbahçe bu sene nasıl bir iş yapar? Yine çok ciddi bir Final Four adayı Fenerbahçe, tartışmasız. Son 2-3 seneye nazaran daha farklı bir kadro modeliyle sezona başlayacaklar. Onu da rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yani daha önce biraz daha koçun sistemine entegre ederek yükseltebileceği oyuncular varken, şu anda kendi başına da maç kazandırabilecek oyuncular var. İşte Shane Larkin, Will Clyburn gibi oyuncular edindiler. Fenerbahçe bu sene şampiyonun en büyük adaylarından biri. Burada B segment adaylardan olarak görüyorum. A segmentte benim için şu an sadece, hani bunu rasyonel bir şekilde söylüyorum, hani fanatik ya da işte Türk takımı olduğu için kayırmadan söyleyeyim, A segment şampiyonluk adayı bence Olympiakos. B segmentte Fenerbahçe ve Panathinaikos var. Hatta A eksi diyeyim, ya da Olympiakos'a S diyeyim, A diyeyim, Fenerbahçe ile Panathinaikos'a daha doğru bir konumlandırma olacaktır. Diğer adaylar için çok ortada, işte Real Madrid, Dubai Basket gibi takımlar için konuşmak adına çok erken, onların biraz daha birbirine denk olduğunu düşünüyorum ama bu 3 takım net Final Four'da olacaktır eğer sezon içinde çok beklenmedik şeyler yaşanmazsa. Fenerbahçe'nin tavanını yine Final Four ve şampiyonluk adayı olarak görüyorum. Yani geçen seneye nazaran ya da bir önceki seneye nazaran, şampiyon olunan seneye nazaran başlarken daha farklı bir durum yok. Bu iyi bir şey. En azından Fenerbahçe standartını korumayı başardı. Zirvede diyebiliriz. Bakalım bakalım bakalım. Merhabalar, iyi yayınlar olsun. Gaziantep'ten Orkan ben. Anadolu Efes sanki geçmiş senelere göre bütçesini biraz daha dikkatli kullandı gibi düşünüyorum. Sizce yeni yıl bitmeden ek bir transfer yapılır mı, özellikle 4 numaraya? Bütçe konusunda Anadolu Efes'in ben cömert olduğunu tahmin ediyorum. Yani forvet rotasyonunda işte Yusta, Colin Malcolm hamleleri biraz daha tasarruflu hamleler. Uzun rotasyonda Bruno Fernando öyle ama işte Mike Cimcich, Trazeli, Dario Saric'i, bunları çok uygun bütçeye aldıklarını zannetmiyorum. Belki bir tık bir düşüş olabilir total bütçede. Bence bir 4 numara ihtiyacı olacak. Ercan da Dario Saric de çok atletik oyuncular değil. Orada biraz daha atletik özellikler ön plana çıkacak bir 4 numaraya ihtiyaç duyabilirler. Mesela aklıma gelen isim, daha önce
Geçen sene AYK ile basketbol şampiyonlar liginde çok özel işler yapmıştı. Bu sene

0: Oak'ta forma giyecek. Raquan Gray. Mesela böyle Euroleague dışı bir hamle yapılabilir. Ne bileyim, Fats Russell gibi mesela. O da Euroleague dışından geldi. Böyle bir deneme yapılabilirdi. Sezon içinde sanki bir 4 numara hamlesi gelirmiş gibi düşünüyorum. Merhaba Burak'cığım. Güzel insan. İsmail Hoca dönmemeli. Bence dönerse işi çok zor. Şu an geçilen son dakika bilgileri Oğuz Çetin'in İsmail Kartal'ın evine gittiği ve özel olarak görüştükleri yönünde. Bu görüşmenin detaylarını da ilerleyen günlerde Oğuz Çetin muhtemelen açıklayacaktır. Ya da kulüp tarafından açıklanacaktır. Bir Aziz Yıldırım konuşabilir, bilmiyorum ama yani genel olarak İsmail Hoca'nın aleti rüyası çok iyi bir noktada değil. Onu zaten görebiliyoruz. İspanyol takımlarındaki bu düşüş hiç normal değil. Siz ne düşünüyorsunuz demiş Fırat Okyay. Yani Barcelona çok kötü durumda. Real Madrid çok iyi bir koç getirdi ama kadro bence çok tartışmalı bir durumda. Orada Max Şulga ismine dikkat etmek lazım. NBA'den getirirler. Gelecek sene Euroleague'de de bayağı sükse yapabilecek bir oyuncu. Onu da söyleyeyim. Max Şulga ismi burada dikkat çekici oyunculardan olacaktır. Baskonya düşüşte, Valencia koçunu ve Branko Badiou gibi, Juan Montero gibi oyuncuları kaybettikten sonra, Pradilla'yı kaybettikten sonra bir tık düşüşe geçecektir gibi gözüküyor. İspanyol takımları neden düşüşte? Hepsi kötü planlamanın eseri. Yani işte Barcelona senelerce 30 yaş üstü oyunculara çok overpaid kontratlar verip bütçeyi sarstı, sonra küçülmeye gittiler. Navarro'nun orada çok kara bulut gibi Barcelona'nın üzerine bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Ne Baskonya zaten hep bir ileri iki geri. Hatta eskiden hani Darius Thompson'ın falan olduğu dönemde çok kıymetli oyuncular çıkarttılar. Artık öyle Baskonya'dan çok ciddi kazanımlar da görmüyoruz EuroLeague özelinde. Valencia'nın yine bir standartı olacaktır ama geçen seneki Final Four biraz ekstraydı. O zaten tekrar etmesi zor bir şeydi. O yüzden yani bu bir dönem ama birkaç yıl sürecek bence. Yani İspanyol takımlarının birden tekrardan ciddi bir çıkış yakalamasını beklemiyorum. Onu söyleyebilirim. Merhaba, İzmit'ten selamlar. İsmim Mert Yazıcı. Bu Akdeniz ülkesi konusunda Yunanlar olmuyor. Onlar Sırplar ile aynı durum. Beraber yaşama durumu, Yunanlar için geçerli olan Caciki, Moussakaki gibi bunun örnekleri. Akdeniz ülkesi benzerliği İtalya ile daha mantıklı olabilir. İtalya'ya hiç gitmedim, bir fikrim yok valla ama duyuyoruz tabii ki. Bu arada Fenerbahçe basketbolda niye İbrahim Kutlay ile bir yapılanma düşünmüyor? Onu anlamıyorum. Avrupa'da bağlantıları çok güçlü olan bir isim İbrahim Kutlay. Bana basketbolu sevdiren isimdir. Ayrıca Mehmet Okur gibi NBA'de şampiyonluk yaşayan bir isim de basketbol milli takımı için değerlendirilmemesini anlamıyorum. Yönetim adına çok iyi olur. Tamamen farklı sebeplere dayandığını düşünüyorum. Bu konuda görüşünüz nelerdir? Ya İbrahim Kutlay'ın ben Fenerbahçe'de bir noktada görev alacağını düşünüyorum bu arada. Orada daha önce Daşka döneminde de başarılı işlere imza atmıştı. Fenerbahçe'de de bir gün fırsat gelecek bence. Ki çok iyi bir basketbol insanı olduğunu düşünüyorum. Yani bunu hem az önce söylediğiniz gibi network'e bağlayabilirsiniz. Basketbol aklına bağlayabilirsiniz. Gerçekten çok kıymetli olacaktır. Bir noktada bir görev almasını beklerim. Onun haricinde Mehmet Okur daha önce milli takımda asistan koçluk yapmıştı ama ya bir daha değerlendirildi mi, değerlendirilmez mi bilmiyorum. Yani çok Türkiye'de bir şey yapma güdüsünde de değil kendisi. Amerika'da yaşıyor zaten, işte Phoenix Suns'ta bir dönem asistanlık koç yapıyordu. Belki orada kariyerine bir şekilde devam edebilir. Orada çok ciddi bir reputasyonu var çünkü. Hani NBA'de yıllarca oynamak, Utah Jazz'de bir efsane, Moneyman lakabı var zaten. Orada gittiklerinde taraftarın sürekli sevgiyle karşıladı. Orada bir kabul görmüş bir figür. Orada artık şey yapabilir, ne denir ona? Asistan koçluk yapabilir. Bunun üzerine eğilirse bir noktada baş antrenör olabilir gibi gibi. Yani bir sezon bir oyuncu gelişim direktörlüğü, oyuncu gelişim koçluğu var. 16-17 uzun yıllar önce Suns'ta. Üzerine o da başka bir şey de olmadı bilmiyorum ama Amerika'da öyle bir kariyer inşa edebilir. Şu an artık bugün itibariyle 47 yaşında. Önemli bir basketbol figürü. Belki biraz spordan, en azından şey anlamında söylüyorum bunu. Kafa dinlemek anlamında uzak kalmayı tercih ediyor olabilir emeklilik hayatında. Yani çünkü çoğu sporcudan koç olanları, teknik direktör olanları görüyoruz ama şeyi düşünsenize, ömrünüz boyunca sürekli, ömrünüz boyunca demeyeyim hadi abartı olmasın ama hayatınızın bir 15 yılı sürekli olarak seyahat ediyorsunuz, ailenizden uzak kalıyorsunuz. Sürekli olarak bir yorgunluk var, sürekli sakatlıklar var, bedeninize çok iyi davranmıyorsunuz vesaire. Bu gibi şeyleri düşününce hani 15 yılın sonunda doğru yatırımları da yaptıysan biraz kendini kızağa çekmek isteyebilirsin diye düşünüyorum. Her sektörde böyle bu arada. Ya çok başarıyla yaptığın bir sektörde 15 yıl sonunda artık hayatta bir noktaya geldiysen, seni kurtaracak yatırımların varsa biraz kendini kızağa çekebilirsin. Hani yine içinde olursun ama çok efektif rol almak arzu etmeyebilirsin gibi gibi şeyler var. O yüzden nispeten anlayabildiğimi söyleyebilirim. İlerleyen bir noktada gelir Türkiye'de bir koçluk yapar ya da başka bir ne bileyim NBA'de G League'de bir antrenörlük deneyim olur ve bence çok başarılı olacağına da inanıyorum bu arada. Çağın çok ötesinde bir oyuncuydu çünkü Mehmet Okur, işte şeyleri hatırlarsınız. Mehmet Okur'un oynadığı bu 2000-2010 arası dönemde NBA'de çok fazla yayın gerisini kullanan, çok fazla şut atan uzun yoktu. Şimdi her uzundan şut atması beklenilirken Mehmet Okur aslında çağ ötesi bir oyuncu profiline sahipti o dönemde. Şimdi gelinen noktada eğer Mehmet Okur şu an oynuyor olsaydı gerçekten çok daha kıymeti olacak, çok büyük kontratlar alacak ve NBA'de her takımda isteyebileceği bir oyuncu olurdu diye düşünüyorum. Bence özel bir isim Mehmet Okur bu anlamda. Çok başarılı bir NBA kariyeri var. Şu an olsa çok daha da başarılı olurdu diye düşünüyorum. Hani NBA'de 2004'te Detroit Pistons'ın şampiyon olan takımında bir yüzüğü var ki o kadroda da işte Ben Wallace'la birlikte, Rashid Wallace'la birlikte uzun rotasyonda ciddi süre alan oyunculardan biriydi. Yani sadece kadrodaydı değil, rotasyonda da önemli yer alan oyunculardan biriydi. Bu anlamda Mehmet Okur'un NBA kariyerini baştan sona değerlendirdiğimizde önemli bir dönem olarak bunu adlandırabiliriz. Utah Jazz döneminde Pau Gasol'ün sakatlığı sonrasında açılan kontenjandan All-Star olmuştu. Öte yandan orada bir Money Man dönemi var, işte All-Star olduğu bir ay içerisinde maç kazandıran basketleri üst üste attı. Kariyeri boyunca hep farklı bir oyuncu oldu. Şut özelliği olan çok fazla uzun olmadığı için o dönem. Özel bir oyuncu Mehmet Okur. Amerika'da da ciddi bir ağırlığı var bana soracak olursanız. Diyelim Silvian Francisco'nun açıklamaları varmış. Jay Cobra'da için basketbolda hep şeyi biliriz. Mesela Partizanlı oyuncular da bu konuda serzenişte bulunmuşlardı. Takım çok fazla set oynuyor. Koçun direktifleri dışına çıkıp inisiyatif alma şansın çok yüksek değil. Hatta Dwayne Washington mu söylemişti bunu yoksa Sterling Brown mu? Onu hatırlamaya çalışıyorum. Galiba Dwayne Washington demişti ki topu alıp hızlı hücuma çıktığımızda ben kaldırıp o topu kullanabilmek istiyorum bir rakibi hazırlıksız yakaladıysak ama orada sürekli bizi frenleyen bir koç var demişti. Mesela hızlı hücumda üçlük kullanmaya çalıştığında boş kaldığında vesaire sürekli takımı sete oturtan, sürekli belli bir planın içinde tutmaya çalışan bir koç olmasından modern Amerikalı oyuncu yapısı buna çok müsait değil. Onlar biraz daha özgürlüğüne düşkün bir coğrafyadan geldikleri için Amerika'da biraz daha oyuncuların özgürlüğü var topla birlikte. Ha, bunun haricinde tabii şey de var. Oyun alışkanlığı itibariyle artık Avrupa basketbolu da bu kadar koçların her saniye oyuncuların özgürlüklerini biraz elinden alıp biraz orada çok inisiyatif vermemesine de alışkın bir Avrupa basketbolunun oyun yapısı yok güncel olarak. Bundan şikayet etmişti. Burada Silvian Francisco'nun açıklaması şu, biliyorsunuz Azvel'e imza attıktan sonra çok beklenmedik bir şekilde bir anda Panathinaikos'a transfer olmuştu. Farklı bir perspektiften yaklaşmış. Dürüst olmak gerekirse Obradoviç'te çalışmak beklediğimden bile daha iyi. Setler, farklı durumlar, hücumda ve savunmada takıma katmak istediği her şey. Salonu çok seviyorum. Soyunma odasında her zaman çıktığımda ve salona baktığımda ilk maç ne zaman gelecek diye düşünüyorum. Çılgınca olacak demiş. Kendisi bir Avrupalı bu arada, onu da söylemek lazım. Fransız bir oyuncu. Jay Obradoviç basketboluna, modern basketbolda bu kadar ikna olan bir oyuncu grubu çok başarılı olabilir diye düşünüyorum işler yolunda giderse. Yani işte dediğim gibi Dwayne Washington'ın yaklaşımıyla, ki Silvian Francisco çok daha iyi bir oyuncu, onun yaklaşımı arasındaki farkı görünce gelecek sezona da biraz daha umutlu bakabiliyorsun. Özel oyunculara sahip Panathinaikos şu anda. Silvian Francisco eklemesi haricinde geçen seneden Kendrick Nunn ve Nigel Davis gibi oyuncular var. Ne Gershon Yabusele gibi bir yıldız aldılar. Orada kötü haber Mustafa Fall sakatlığı nedeniyle birkaç ay kaçıracak gibi duruyor. Hamstring sakatlığı yaşadı ki ağır bir sakatlıktan dönmüştü Olympiakos döneminde de vesaire. Bütün bunlar, bakalım, Panathinaikos için zor bir sezon olacak. Ergin Hoca'nın ayrılığından sonra işler istedikleri gibi gidecek mi? Ciddi bir kontratla 2 yıl Jay Obradoviç takımın başına getirdiler. Yani zor olacaktır diye düşünüyorum sezon adaptasyonları ama adapte olurlarsa çok iddialı bir takım olacaklarına dair zaten hiçbir şüphe yok. Panathinaikos da bu sezonun Fenerbahçe ile birlikte dediğim gibi A segment şampiyonluk adaylarından biri. Olympiakos'u bir tık ayırıyorum. Şampiyon takımın üzerine çok net hamleler yaptılar. Öte yandan açıkça söylemek lazım. İşte kulübün 100. yıl olmasından ötürü biraz daha ekstra motive olacaklar. İşte bu senelerdir sürekli Final Four'a gelip normal sezonu zirvede tamamlayıp şampiyon olamama lanetini kırdılar. İlk kez bir normal sezonu lider tamamlayan takım Euroleague'de şampiyonluğa ulaştı gibi gibi bir sürü parametre var. O yüzden bir adım önde görüyorum onları diğer rakiplerine nazaran. Fakat dediğim gibi Fenerbahçe ve Panathinaikos da burada ciddi söz sahibi olacaktır diyelim. WhatsApp hattımızı hatırlatmak isterim. Basketbola yönelik soru, görüş ve mesajlarınız için 0538-052-1487. Tekrar ediyorum, 0538-052-1487 ne olur. Radyo Spor WhatsApp hattında mesajlarınızı bekliyoruz. Buyurun sohbet edelim. İlerleyen saatlerde futbola zaten yayınlar tekrardan dönecek. O yüzden basketbolla alakalı laflamak isteyenler varsa mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir araya gidelim, ardından kaldığımız yerden devam edelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, Sigortam net. Radyo Spor.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: gördüğün yesin var. Umran Oto Ekspertiz.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
3: Evet, 6. Adam'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ergin Ataman sonrası Jacob Ana Euroleague şampiyonu yapabilir mi? Kadro ligin en iyi kadrosu ama bence yapamaz. Devri geçmiş bir koç demiş sevgili Özgür Meriç. Buradan selamlar kendisine de. Ya modern basketbolda biraz daha tempo artmışken bu kadar yarı sahayı seven, bu kadar taktiğe boğmayı seven bir koçun artık çok randıman alması elbette bence de kolay değil. Lakin belli de olmaz. Yani Obradovic'in hani bu devri geçti dediğimiz dönemde Partizan da biraz şampiyonluk potasının uzağında bir malzemeyle hareket ediyor olması düşündürücü. O yüzden tekrardan bir gözden geçirmek lazım bence ama tabii ki çok kolay bir misyon olmayabilir. Burak Bey selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş'ta İtalyano'yu çok övüyorlar. Tamam, çok iyi hoca ancak Türkiye'de işler İtalya gibi değildir malum. Bir mağlubiyet bir beraberlik aldığında İtalyan yerden yere vuracaklar, bunu da unutmayalım demiş İstanbul'dan Nurettin Bey. İtalyan basını hiç takip ediyor musunuz? İtalyan basının da Spalletti, Allegri, işte ne bileyim Sarri, Mancini zamanında yerden yere vuruyorlar. Ya bizim basında yaygaracılık vardır ama İtalyan basını daha pis, ben size söyleyeyim. Ya bu anlamda mesela İspanya'dan gelen bir hoca, Almanya'dan gelen bir hoca ne oluyor diyebilir. Onlar hayata biraz daha relax ya da ne bileyim daha profesyonel bakıyorlar ama İngiliz ve İtalyan basını çok pistir. Yerden yere vurmalarını çok sallayacağını zannetmiyorum o yüzden kendisinin. Yani özellikle İngiliz basını mesela, bunu Ercan abiyle de daha önce konuşmuştuk. Çok brutal, çok vahşet dolu başlıklar atabiliyor. O yüzden İtalyan basınını etüt etmiş. Gerçi orada baskı tabii Bologna'da, Fiorentina'da, Beşiktaş kadar fazla değildir ama orada da şeyin baskısı var. İki kere Avrupa'da final oynamış bir koçun yaşadığı baskı İtalyan basını kaldırıyorsa burada bir şekilde bence başa çıkar. Yani kulübün ve taraftarların çok kulak asmaması lazım. İsmail Kartal için de sabah söyledim. Burada yöneticilerin, taraftarların sahip çıkması gerekiyor. Basında çünkü çok kötü niyetli insanlar var. Burada bir dinleyicimiz yazmış. Necip Karagül. Sevgili Burak, bu radyonun jokeri sen misin? Kim izin de olsa yerine program yapıyorsun. Radyoda burada bir soru sor. Söylesem mi söylemesem mi bilemedim ya. En çömez sen misin demiş. Hadi okuyayım, çok da erinecek, yücelenecek bir şey yok. Olsun, yine de hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkürler. Buraya genelde çömezleri almıyorlar. Belli bir komik kalifikasyonun üzerinde olan insanları buraya alıyorlar. Şey değil çünkü hani ne denir ona? Hani... İstihdam havuzu çok yüksek bir yer değil ya. 15 tane falan yayıncı var altı üstü. Hani rating olarak da bunu kuruma övmek için söylemiyorum. Türkiye'nin en çok dinlenen tematik radyosu olduğu için zaten 15 kişilik bir havuz var. Buraya genelde pek çömezler giremiyor. Enerjim daha yüksek diyebiliriz. Yoldan geçeni de çevirip almıyorlar. Hani henüz 25 yaşındayım. 19 yaşından beri bu sektördeyim. Bir emek var. Belli de bir potansiyel görüyorlar falan. O yüzden ben çömez demezdim ama bilmiyorum sizin bulunduğunuz kurumda çömezlik var mı yok mu? O da sizin takdiriniz olsun. Böyle de cevaplamış olayım. Dediğim gibi böyle soruları çok cevaplamaya erinmiyorum. Normalde okumaya da bilirim ama dediğim gibi bir beis görmüyorum. Öyle bilgilendirmiş olayım. Burada çömez olmaz pek fazla. Bilginize. Marco Gudur için Olimpia Milano'dan. Eski Fenerbahçeli koç Sarasyas Kevicius'la alakalı bazı ifadeleri var. Sarnasyas Kevicius'un coaching ile alakalı açıklamalarda bulunmuş. Burada tabii şey var, ne denir ona, hasret kalmıştır. Milano'da Poeta belki çok kötü bir koç değildir ama rekabetçiliğin uzağında. Tabii burada iyi de bir kontrat alıp gitti. Yani çok maneviyattan uzak bir şekilde de bakıyor olabilir ama arıyordur bugünleri. Sırp oyuncular biraz daha rekabetçi oluyor. Ondan uzak kalmak da Gudur için ağrına gidiyordur. Nereye konuşmuş? Sports Club'a, ülkesinin basın kaynaklarına, Sırbistan'ın. Sırbistan basına Sports Club'a konuşmuş. Saras her maça en az 2-3 gün önceden hazırlanırdı. Her idmandan sonra hemen bilgisayarın başına geçerdi. Şut atarken o bilgisayarın başında maçları izliyordu. tüm gün rakibi analiz ediyor. Onlara nereden saldırabileceğimizi, nasıl savunmamız gerektiğini, ne yapacağımızı detayına kadar araştırıyordu. Saras her şeyi not alır. Her maç için ayrı bir A4 defteri var. Notlarını küçük harflere yazıyor, harflerle yazıyor. Muhtemelen hazırlık sürecinde bu notlar için bu notlar onun için hatırlatıcı oluyor. Bunu yapan birçok koç var ama beni en çok etkileyen şey lig sonuncusuyla oynayacağımız bir Türkiye Ligi maçında bile aynısını yapması. O A4 kağıdı baştan sona ilk satırdan son satıra kadar dolu olurdu. İnanılmaz bir şey. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Her maç aynı şekilde yaklaşıyor. Hiçbir rakibi asla küçümsemiyor. Elinden gelenin en iyisini yaptığını ve üstüne düşeni yerine getirdiğini biliyor. Sonra elbette sıra bize geliyor. Bu yüzden çok duygusal ve sağ kenarında davranışları daha agresif olabiliyor. Ne kadar enerji harcadığını ve elinden gelenin en iyisini yaptığının farkında. Sonra biz hata yaptığımızda, konsantrasyonumuzu kaybettiğimizde ve 100 kere tekrarladığı bir şeyi yapamadığımızda kendini suçlu hissediyor diye Saras'ın basketbolu ne kadar içselleştirdiği ile alakalı bir açıklama yapmış Marko Guduric. Yani bunlar önemli. Çok adanmadan hiçbir işte başarılı olamazsın. Yani illa şey değil, A4 kağıdı da mesele değil. Çok mesai harcaman lazım. Erinmemen, çekinmemen lazım. Aksi takdirde memur zihniyetiyle, bunu hani şey olarak söylemiyorum, memur zihniyeti de iyidir. Hani eğer bu tarz bir hayat benimsiyorsanız ya da tamah ediyorsanız bulunduğunuz konuma, ki olabilir, İyi de bir şeydir bu arada, insan çok yıpratmaz. Okey, ama dediğim gibi hani mesai saatim bitsin, yoluma bakayım, evime köyüme gideyim, hafta sonları çalış bir mentalitesiyle çok genelde olmuyor. Bunu medya sektörü ekstra yıpratıcı bir sektör, o apayrı bir mesele, ama genel bütün sektörler için öyle, biraz kendinden bir şeyler vermen gerekiyor. Pana sahibi Leonardo DiCaprio Reis'in oynadığı Man in the Iron Mask filmindeki D'Artagnan'a benziyor demiş. Burada Dimitris Yanakopoulos'u Özgür Meriç benzetmiş. Leonardo DiCaprio'ya benziyor. Ben daha çok şeye benzetiyorum. Yaşlılık dönemi Johnny Depp'e de benziyor. Saç tarzı. Tabii Johnny Depp'in biraz daha çene hattı farklı ama esmerlik olsun vesaire. Dimitris Yanakopoulos'u biraz daha ona benzetiyorum. Bakalım. Bir dinleyicimiz yazmış, isminizle hitap etmek isterim. Ahmet Onput. Burak kardeşim, sen kafana takma, boş ver. Sen gerek futbolda gerek basketbolda çok iyi ve bilgilisin. Seni dinlemekten zevk alıyorum. YouTube'daki videolarını da izlemekten. Ha keza iyi ki varsın, sana çömez desinler. Ya çömeze takıldığım için değil. Yani bu biraz hadsiz bir mesaj olduğu için okuyup okumamak arasında kaldım ama. Hadsiz derken hitap şekli olarak, burada hani güzel bir iletişimimiz var ama burası köy kıraathanesi değil. Takdir edersiniz gibi, onun için söylüyorum. Yoksa teşekkür ederim desteğiniz için. Herkes saygı sevgi çerçevesinde dediğini söylemekte özgürdür, ona çok takıldığımdan değil, ama dediğim gibi burada biraz haddini aşan bir mesaj olduğu için okumakta da dediğim gibi erinmedim. Bir problem yok ama teşekkür ederim desteğiniz için. Çok problem değil ya. Yani söylemek istemiyorum ama bu niyet üzerinden söylemiyorum bu arada. Kötü niyetli de olmayabilir dinleyicimiz ama genel itibariyle hani insanların sarf ettiği cümleler biraz kendi kalitesiyle alakalı da ipuçları verdiği için çok mühim değil. Sevgili Burak Alca, iyi yayınlar. İzmir'den Sertaç ben. Sabah açıyorum sen varsın, öğlen açıyorum sen varsın, akşam açıyorum sen varsın, iyi yayınlar dilerim demiş. Ya bugün aynısını Ufuk abiyle de yaşadık bu arada. Benden bir önceki saat. Stüdyoya girdi, rejideydim. Bahçeye çıktı, kahve içiyordum. Ofise girdi, uzanıyordum falan. Dedi neden her yerden sen çıkıyorsun? Yetişiyoruz bir şekilde. Yani bir de keyifli bir iş yapıyorum. Yani çıkıp spor konuşmayı herkes seviyor zaten. O yüzden çok büyük bir problem değil. Bakalım. Yeni sezon başladı ama zannediyorum herhalde herkes yayınlarında olur diye düşünüyorum. O yüzden çok fazla eskisi kadar yoğun bir yelpaze olmaz. Yeni sezonda Euroleague için de ekstradan hani güzel içerikler gelecek Radyo Spor tarafında. Burada yine ekstra saatlerde sizlerle olacağım ama herhalde çoğu zaman taş yerinden oynamaz. Herkes kendi programında olur. Çok içli bir mesaj geldi. Abi selam, biten hiçbir aşk acısı eskisi gibi devam etmez. İnceldiği yerden kopmalı, Ankara'dan Doğukan. Guduric için mi, Obradovic için mi, yoksa hani hayata dair bir alıntı mı, hepsi bir arada da olabilir bilmiyorum ama hayatta hiçbir şey eskisi gibi devam etmez. Yani bir yara açılır, zamanla kapanır, çok mutlu olursun, zamanla yine hüzne boğulabilirsin. Bir hayatın döngüsü şu şekilde. Hiçbir şey, yani güzel şeyler için hep derler ya sonsuza kadar sürmez diye. Kötü şeyler de sürmüyor. Zaten bu müsibetlerin ya da güzel şeylerin ya da garabetlerin ya da güzel şeylerin ardı arkasına gelme sebebi bu. Sürekli bir iniş çıkış olması lazım. Her gün güzel olsa güzelin anlamı kalmaz. Şükürsüz olursun. Her gün kötü geçse hayata tutunamazsın bir şekilde. Artık pes etme noktasına gelirsin gibi. Bunların hepsi insanı kamçılayan bir sarmalın içerisindeyiz. Yani diyorum ya. Bugün çok keyifliysen yarın üzülmen lazım ki geriye dönüp baktığında tamam güzel şeyler de oldu deyip kıymetini bilesin. Şükürsüz olmasın diye insan herhalde böyle bir sarmal var. Şükretmek lazım. Hiçbir aşk acısı eskisi gibi devam etmez. E tabi. Aşk da çok göreceli bir kavramdır. Çok acı çektiğine bakmayın. Her yeni gelene de farklı şeyler bulup tutulabilirsin. Yani genelde gelen gideni aratmaz diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum, herkesin hayatında da farklıdır. Çok tutulmamak lazım. Burak abi yayınlar, araç kullandığım için yazamadım. İsmail Hoca'yı eleştirenler Avrupa'da 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik. Ligde sakatlara cezalılara rağmen sistem yapmaya çalışıyor hoca. Önce yaptıkları belli zaten. İsmail Hoca'yı çekemeyenler çoğunlukta demiş. Seviliyorsun Burak abi demiş bir dinleyicimiz. Yani bence biraz üzerine fazla gidiliyor İsmail Kartal'ın, onu söyleyebilirim. Mental olarak da yaşadığı durum işte az yıllarım da ilaç kullandığını söylüyor vesaire deyince. Hani dediğim gibi burada psikiyatrik bir ilaçtan bahsediliyor. Ben şeye üzülüyorum. Bir insan bu kadar büyük baskı altındayken mesela çok üzerine gidiliyor. Medyada da çok iyi niyet, ben de eleştiriyorum bu arada yanlış anlaşılmasın ama algı yaratmak için çok art niyetli İsmail Kartal üzerine davranışlar da görüyorum. Bunlar beni üzüyor. Yani insan çünkü o da neticede. Bu kadar yüklenmeye gerek yok. Burak Bey, senin hakkında böyle düşünceler, mesajlar okumayın lütfen. Çünkü sizin bu konudaki size sarf edilen kelime beni bile yaraladı. Bence bugün mesaj okumayın çünkü siz ne kadar değerli bir radyo spor yorumcusu olduğunuzu, basketboldan, futboldan ne kadar iyi anladığınızı biliyoruz. Saygılar demiş İstanbul'dan Nurettin Bey. Yok, mesele değil ya. Alıngan bir insan değilim bu arada. Hani biraz sert cevap verdiysem vesaire ama durumu açıklamak için. Alınganlık bir durum yok. Herkesin kendi görüşü. Burada görüş de belirtmemiş. Sadece yanlış bir sıfat kullanmış bence. Olabilir. Normalde okumaya da bilirim ama okuyorum. Dediğim gibi ben çok alıngan olsam üstünü halının altına da süpürebilirim. Zorunda değil neticede ama problem değil. Mehmet Koca Joker Burak Alıcı yazmış. Selamlar. Nusret Özdemir. Sevgili Burak, tanıtımlarda senin için radyo spor altyapısından yetişen söylemini biraz açar mısın demiş. Şöyle. Ben buraya farklı bir radyodan gelmedim. Daha önce işte çeşitli şirketlerde bir dakika skor uygulamasında bir web sitesine vesaire stajım vardı. Burada Ajan Spor tarafında bir staj dönemim oldu. Yaklaşık 5 yıl falan oldu herhalde. Öyle başladım. Akabinde radyoda ilk olarak Aygün abinin programlarını hani bilmiyorum ses tonumdan mı ya da bilgi birikimine dayanarak fırsat verdiler sağ olsunlar. Buradan o dönem Barış Ertül vesile olmuştu. Buradan Barış abiye de selamlar, sevgiler. Orada programlara 5-10 dakika katılarak başladım. Bir sene sonra işte yaklaşık 3-4-3,5 sene önce kendi programımı aldım falan. Yani burada yayıncılığı biraz öğrenip geliştirdiğim için radyo spor altyapısından yetişen ifadesi var. Doğrudur da bu arada. Bu gurur duyduğum bir şey. Çünkü iyi bir yerdeyiz netice itibariyle. İyi bir yerde başladık. O yüzden doğru bir ifade. Gurur duyduğumda bir ifade geri dönüp baktığımda. Bundan sonra nereye gideriz, ne yaparız bilmiyorum ama benim için çok şimdiye kadar her şey memnun olacağım şekilde ilerledi. Ha, abi hiç abi selam, biten hiçbir aşk eskisi gibi devam etmez. İsmail Kartal için dedim demiş dinleyicimiz. Fatih Tekke'de de öyle oldu. Ya burada şey oluyor biliyor musunuz? Hani hayatta da böyledir. İnceldiği yerden kopsun güzel bir cümle, neden diye sorarsanız. Karşılıklı çok seviyor olsan da bir yerden sonra olmuyorsa olmuyordur ya. Senin burada her ettiğin ısrar, her geçen gün birbirini daha çok yıpratırsın, zarar verirsin ve hani burada geri dönüp baktığında bir şey ne güzeldi diye hatırlayacak noktadan nefret edersin. Artık seni yoracak bir noktaya gelir o. Geri dönüp yad ettiğinde ona getirmemek lazım. İnceldiği yerden kopsun doğru bir söylem. Bazen severek de ayrılman gerekebilir. O yüzden bu durum için katılırım bu söyleminize. Hani ilişkiler birbirini yıpratmadan, seviyorsan da, ölüyorsan da, bitiyorsan da bitmeli. Çünkü artık bazı şeyler aşıldıktan sonra onlara çözüm üretilemiyor. Yani bir umuttur diyorsun ama biraz da gerçekçi bakmak lazım. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar Burak Alaca. Cuma'dan çıktım hemen dedim mesaj yazayım abime. Dün konuklarına da selam olsun. Rabbim işini gücünü rast getirsin. Ayağına taş değmesin. İyi ki varsın demiş. Bilmukabele ümit ediyorum. Sizin de ayağınıza taş değmesin Hüseyin Mecit'e. Buradan Hepimizin, hiçbirimizin ağız tadı bozulmasın. Hayat devam ediyor. Sıkıntılar oluyor. Güzel şeyler oluyor ama mühim olan sağlık saati yerinde olsun. Geri kalan bir şekilde çözülür. Basketbolda yaprak kıpırdamıyor. Ona rağmen betimleme şeklin, konu başlıklarını bulman ve anlatım tarzında seviliyorsun. Koca yürekli insan demiş. Fırat Bey, çok teşekkür ederim. Ya sohbet ediyoruz işte, öyle bakıyorum. Benim için de güzel oluyor. Merhaba Burak Bey, Barış yazmışsınız. Semih Bey burada, selamlar. Barış değil, ha, düzeltme gelmiş. Hiç problem değil. Fenerbahçe'de ilk 5 dışında bench'ten katkı verecek sürpriz isimler bu sene kimler olur? Başarılarınızın devamını diliyorum demiş. Şimdi şöyle bir yardan ya da serden geçme durumu olacak. İlk 5'te Baldwin, Larkin, Taylor Norton, Tucker üçlüsünden biri başlayacak. Trent Forrest ya da işte bu dörtlüden bench'te kalanlar katkı verecektir muhtemelen. Sarcı Yunas'tan çok bir şey, büyük bir şey beklediğimi söyleyemeyeceğim. Uzun rotasyonda Chris Silva'nın bu sene daha iyi olmasını bekliyorum. Forvet'te Will Clyburn, Shavon Shields ikilisinden bench'ten gelecek olan, bence Will Clyburn biraz ekstra katkı verebilir. Bu sene çok geniş bir rotasyon var. O yüzden hani Mahzen'den Saras'ın çıkartıp fayda alabileceği oyuncular var. Onu söyleyebiliriz. Burak Alaca, basketbolda kralsın, yorumlarında aslansın, karakterine kaplansın, kısa ve öz adamsın demiş Çağlayan Bey. Teşekkür ediyorum. Güzel bir mesaj olmuş. Biraz kırıldım gibi anlaşıldı galiba. Destek mesajları geliyor. Sağ olun, teşekkür ederim. Ama iyiyiz, problem değil. Bunlar olur bu arada. Yani şöyle, sadece iş değil. İş yaparken burada bir şey arz edip hani toplumun beğenisine sunuyoruz. Herkes beğenmek zorunda da değil bu arada. Bu subjektif bir şey, haşa. Günün sonunda buradan çıktığında kendi yaptığın işten memnunsan bir mesele yok. Tabii ki insanlar keyif alsın. Öncelik bu. İnsan ilişkilerinde de öyle. Yani ben şey noktasında biriyim. Çok fazla sosyal medya diliyle söyleyeyim. Ponçik biri değilim. Hani insanlar beni sevmediğinde de bunu kabullenebiliyorum. Hani şey noktasındayım. Herkesi sevmek zorunda değil. O yüzden mesajın dilini çok beğenmesem de çok kırılmadım ama çok teşekkür ediyorum destek mesajlarınız için. Bunları görmek tabii mutlu ediyor. Her zaman atabilirsiniz. İbrahim, ben İstanbul'dan. Burak kardeşim, iyi yayınlar. Türkiye'de yerli hocaları yöneticiler rahat bıraksa bizim hocalarımız Avrupa'ya öyle transfer yapar. Sen doğruları söylemeye çalışan bir yorumcusun. Kim ne derse desin, önemli olan doğruları söylemek. Bu bazılarının hoşuna gitmeyebilir, özellikle fanatiklerin, ama hayatın güzelliği doğruları söylemektir. Ben mesela şeyi söylüyorum. Bakın burada bazen basına karşı yaptığım açıklamalardan ötürü bugün Batıkan abiyle de konuştum mesela. Açıkça eleştiriyorum. Basında bazı kişiler algı yapıyor. Bazıları bazı amaç uğruna hareket ediyor. Artık gazetecilik öldü diyorum. Sosyal medya haberciliği, tık tık tık, oradan duydum, buradan duydum, tweet at. Kimse oturup gazeteye uzun uzun bir şey yazmıyor. Kimse okumuyor. Kimsenin, bence sektörde çoğu kişinin artık eli kalem kağıt tutmuyor. Kendimi de bu gruba sokarım. Çünkü ben hani uzun yıllardır gazetecilik ya da medya sektörünü alan biri değilim. Zaten Z kuşağıyım, ne kadar olabilir. Bunları söylüyorum. Art niyetli İsmail Hoca'ya karşı, Fenerbahçe'ye karşı art niyetli basın mensupları olduğunu söylüyorum. Algı yapan. Hakeza Beşiktaş ve Galatasaray için. Kalifikasyon düşük çok insan olduğunu düşünüyorum. Boş yaygara koparan. Şimdi doğruyu söylemek güzel diyorsunuz ya. Ben şunu söylüyorum. Ben bunları söylediğim için mesela buna alınan, gücenen ya da benim tavrımdan, dilimden hoşlanmayan bir sürü insan vardır. Ben yarın bir gün buradan ayrılsam iş bulmakta zorlanabilirim. Sektörün gerçeklerini burada çünkü eleştiriyorum net bir şekilde. Doğru mu? Ama benim de fıtratım böyle. Yani yapacak da bir şey yok. Bence çok fazla yanlış şey var. Görüyorum, söylüyorum. İnsanların hoşuna da gitmiyor olabilir. Yapacak da bir şey yok. O yüzden katılıyorum. Doğruları söylemek kıymetli. Hayda. Halil Çelik yazmış. Burak kardeşim, seni kimseye yedirmeyiz. Sana destek için bir dakikalık karanlık eylemi başlatıyorum. Bursa'da ışıkları kapattım. İyi, akşam da yapabilirsiniz bunu da. Hani isabetli olur, farkındalık daha yüksek olur diye düşünüyorum ama en azından bir hareket olmuş. Sağ olun. Burak Bey, ne diyorsun? Nazım Hikmet şiirinde sen elmayı seviyorsun diye elma da seni sevmek zorunda değil mi? Hatta sen pizza mısın ki inşallah uzun süredir devam eder, iyi yayınlar demiş. Bu arada benim ailem gıda sektöründe pizzayla uğraşıyorlar bir markanın franchise olarak. O yüzden pizza deyince de bir şey yaptım, hani yanlış yerde gibi düşündüm ama sıkıntı yok. Yani Nazım Hikmet'in dediği gibi sen elmayı seviyorsun, elma da seni sevmek zorunda değil. Bu arada buna da saygı duymak lazım, çok şey olmayalım. Hani şey daha kötü. Dün bunu bir arkadaşımla sohbet ederken de söyledim. Birini sevmiyorken seviyormuş hissiyatına onu sokmak, o izlenimi vermek daha tehlikeli. Sahte. Beni sevmeyenler olabilir. Aynen söyleyebilirsiniz. Sevgi çerçevesinde. Şahsi söylemiyorum bunu bu arada. Yayından da memnun değilsiniz. Ha, burada bir sıkıntı var. Okey. Okuruz da. Bu hani geliştirici bir şey. Dediğim gibi sadece işte üslup burada önemli. Çünkü hani hiçbirimiz burada hani sadece Rütük meselesi de değil. Uçup kaçmıyoruz. Hiç kimseyi kırmamaya gayret ediyoruz ya. Onun için bütün Yalova yanındayız kardeşim demiş Harun Bey. Teşekkür ediyorum. Bursa'da ışıklar söndü. Yalova ayaklandı. Demek ki çok sağlam bir haksızlığa uğrasak iyi. Bu desteği görmek. Güzel insan Burak Bey, bu futbolun doğasında var. Maç kazan, basketbolun da var. Hadi oraya da ben bir parantez atayım. Maç kazanırsan övülürsün, maçlar kaybedince yerden yere vurulursun. Duygusallığa gerek yok. İşin sonunda bavul dolusu para harcıyorlar. Teşekkürler demiş satılmış saat. Ne şey var? Baskı insanı çok yıpratan bir şey. Onu kendim de çok fazla hissediyorum. Şu sıralarda biraz muzdarip olduğum için hani gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum ki İsmail Kartal gibi hani büyük kurumların yetkili pozisyonda yer alan kişiler de çok farklıdır. O baskının verdiği psikolojik külfeti hiçbir parayla satın alamazsın. Hiçbir para da onu çözmez. Yani bavul dolusu para değil, bina dolusu para versen de insan psikolojisi bir kere yıpranmaya başladığında orada psikolojik olarak bir çöküntü içerisine girdikten sonra isterlerse çanta değil dediğim gibi yani araba dolusu para versinler olmuyor. İnsan psikolojisi çok hassas. O konuda İsmail Hoca'yı da anlıyorum. Genel olarak her şeyden önce, paradan önce sağlık ve psikoloji, mental sağlık. Bence önemli olan bunlar. Devam ediyorum. İyi yayınlar Spor Sergi Hüseyin ben. Yayın bitiyor diye yazmış yani. Devam edin yayın, devam et yayına diye. Sabah 10-11.30 arası da buradaydım. Yani yarın 10-11'de 12-14'de buradayım. Pazar da aynı şekilde. Biraz es verelim işkimize. Şey neden fazla muhabbet tez ayrılık derler. Böyle biraz 10 saat daha ayrı kalalım. Yani ailem bile 48 saat 72 saat belki bir hafta görmediğim oluyor. İdare edeceğiz. Bursa'dan Ali Bey yazmış yalnız değilsin diye çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, dediğim gibi çok darılacak gücenecek bir şey yok, böyle şeyler de olur. Ama tabii desteğinizi görmek beni mutlu etti. Bil mukavele diyelim hani bu sevgi konusunda da çok teşekkür ediyorum herkese. Bakıyorum galiba bir dakikamız var, doğru muyum? O zaman bir teşekkür metiyeleri düzeyim, öyle kapatalım uygunsa. Evet, bu basketbol gündemine kıran giren günde. Az önce bir dinleyicimiz için de söylemişti. Şimdi bir es vermek istiyorum. Bir mesaj geldi Osman Bey'de. Burak Alaca, o nasıl seri bir racondu? Doğruluk en büyük hazinedir. Ağam senciyiz. Kapanış için çok iyi bir cümle oldu. Teşekkür ediyorum. Yani teşekkür ediyorum. Bu basketbola kıran giren günlerde beni yalnız bırakmadınız. Gündemi bulduk. Biraz sohbet ettik. Yine dediğim gibi destek mesajları için ayrıca teşekkür ediyorum. Burada olmak, sizlerle olmak da benim için ayrıca bir keyif. Bunu politik bir şekilde söylemiyorum ya da popülist bir şekilde, sahici duygularımı söylüyorum. Bugünlük bu kadar diyelim. Cumartesi ve pazar günleri de tekrardan buradayız. Sohbetten keyif alan herkes, yani basketbola ilginiz vardır yoktur, o bambaşka bir şey ama burada sohbet de ediyoruz. Hafta sonu yayınlarına da bekliyorum. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi.
1: Radyo Spor. Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Serkan.
6: Efendim abi.
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
7: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Empara, bankanın güzeli.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
11: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
13: Reklam.
14: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
15: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
16: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
17: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
18: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
19: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba. Merhaba. Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Merhaba. Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
18: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın. Kaçırmayın.
19: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
18: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
15: Radyo
16: Radyo Spor, sporun tek adresi.
18: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
20: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
21: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
22: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için

0: 14.01 saatlerimiz yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün günlerden Cuma, Genco ile birlikteyiz. Genco da ayağının tozuyla Ankara'dan geldi. Genco hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Gündem yoğun. Saat 14.45'te bu arada MotoGP için yaptığımız programda iki tekerde Mehmet Ali Selişik bizlerle beraber olacak. Programın son 10 dakikasında da her MotoGP yarışından önce olduğu gibi onunla kısa bir değerlendirme yapacağız. Onu söyleyelim. WhatsApp hattımız açık. 0538 052 1487. Gündemin zaten ne olduğunu biliyorsunuz. İsmail Kartal'ın istifası dün şok etkisi yarattı desek yanlış olmaz. İsmail Kartal'ın istifası ile alakalı olarak sizler de birçok şey okudunuz, dinlediniz. Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir kafanızda hani şey oluşturdu bu durum diyelim, senaryo oluşturdu. Onları da yazabilirsiniz. Okuyacağız. Genco bir kez daha hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Herkese
0: Vize
1: merhaba.
0: başvurun sağlıklı bir şekilde tamamlandı mı?
1: Tamamlandı artık. Pasaport geldiğinde rakamı görünce ne olursa olsun sevineceğiz. Yeter ki bir rakam görelim.
0: Nereden başvurdun?
1: Yunanistan.
0: Yunanistan'dan başvurdun. Hadi hayırlısı.
1: Hayırlısı.
0: Ondan sonra bir daha seni görebilecek miyiz? Vize çıktıktan sonra.
1: Ya gene kısa çıkar gibi tahmin ediyorum. Bu benim dördüncü Yunan vizem. Yani üçüncüsünde 3 ay çıkmıştı.
0: Anla,
1: Sonra
0: Yunanistan seni istemiyor demek ki. Bunu anla artık yani. Bu kadar ısrarcı olmaya gerek yok.
1: ya galiba. Bakalım bugün bu sefer biraz torpilli gittim. Torpil işe yarayacak mı bakacağız.
0: Vallahi bilemiyorum. İnşallah istediğin olur.
1: Umarım.
0: İnşallah istediğin olur.
1: İngiltere'ye gidiyoruz, Amerika'ya gidiyoruz. Schengen'e gidemiyoruz. Schengen ülkelerine gidemiyoruz.
0: Senin Schengen'le bir şeyin var.
1: Sıkıntım var, evet.
0: Schengen'le ilgili bir sıkıntı var.
1: Evet.
0: Bakalım. Dün akşam Fenerbahçe Roma maçını oynadı. İyi de oynadı.
1: Evet.
0: Ama maç sonunda İsmail Kartal'ın istifası tüm gündemi değiştirdi. Bugün saat 12'de bir yenilenme antrenmanı vardı Fenerbahçe'de. İsmail Kartal katılmadı.
1: Evet.
0: Ve işte Oğuz Çetin de daha sonra İsmail Kartal'a ulaşmaya çalışıyor. İsmail Kartal'ın telefonu kapalı. Tabii İsmail Kartal'a ulaşacaklar bir şekilde. Ve gün içerisinde
1: Anadolu
0: bir
1: Kavağı'ndadır.
0: valla işte Cuma namazını gitti diye yazan var. Anadolu Kavağı'na gitti diye yazan var. Anadolu Kavağı'nda Cuma namazına gitti diye yazan var. Bir sürü yazılıp çiziliyor. Neticede bugün tabii gün içerisinde İsmail Kartal'a Fenerbahçeli yöneticiler işte belki profesyonel Oğuz Çetin ulaşacak ve İsmail Kartal'ın kararından geri dönmesini sağlamaya çalışacaklar. Genco, sen dün akşamdan bugüne işte biz de sabah biraz Mert'le hani kafa patlattık ne olmuştur diye. Ne düşündün? Mesela genel kanıyı ben sana söyleyeyim. Yani Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal üzerinde baskı var. İşte şişe attılar, o yüzden istifa etti söylemi pek geçmedi. İnsanlar hani bu kadar basit olamaz diye insanlar
1: Evet.
0: değerlendiriyorlar.
1: İlk o çıktı. Ben de şişeyi de gördüm. Yani acaba mı dedim. Yani taraftardan gelen şişe bilmiyorum. Yani ya belli de olmaz. Yani şimdi sonraki söyleyeceklerin tabii ki daha bu kararı almasında etkili olmuş olabilir ama hani bu da sadece olmuş olsaydı hani Fenerbahçe'nin içinden yıllarca gelmiş Fenerbahçe'ye hizmet etmiş. Teknik direktörlüğünde de bir senesinde çok başarılı olmuş. Kendince Fenerbahçe'nin başındayken eminim ki çok büyük fedakarlıklar yapmıştır maddi anlamda. Olsun, o olsun, bu olsun. En zor zamanlarında sorumluluğunu almış bir teknik adamın Roma maçında beklentilerin çok üzerinde oynayıp bir berabere kaldığı bir atmosferde kendisine bir cismin fırlatılmasını böyle anlık bir reaksiyon verseydi ben şey demezdim Ali. Ya ne alaka demezdim ama sonraki söyleyeceklerin ben iki tane benim duyumum var. Hatta birini ben istersen söyleyeyim maç
0: Yok,
1: bittikten
0: söz ben
1: sonra.
0: zaten sözü sana bıraktım.
1: Sonra ben ya babamla birlikteydim. Babam da maçtan sonra niyeyse HT Spor'u açtı. HT Spor'da istifa duyulduğunda Fenerbahçe muhabiri bağlandı ve şöyle bir şey söyledi. Bazı oyuncuların tam Roma maçından önce

0: bir grubu temsilen, o gruptaki isimler bende var fakat ben açıklamayacağım dedi. İsmail Kartal'ı Roma maçından önce gidip yönetime şikayet ettiler. Biz bu hocayla çok ilerleyemeyiz şeklinde bir Fenerbahçe futbolcular arasında bir grup olduğunu söyledi. Dediğim gibi bende isimler var fakat bu isimleri açıklamayacağım dedi. Ben bunu duyduğumda tabii bu İsmail Kartal'a gitti kulağına. Dolayısıyla İsmail Hoca da maçtan sonra hemen yani net bir şekilde istifa etti diye düşündüm. Sonra bir başka duyumda dün Fenerbahçe maçından hemen önce protokolde ve basın tribününde İsmail Hoca bu maç kazanılmazsa gönderilecek o kadar çok yüksek sesle söylenmiş ki bunun İsmail Hoca'nın kulağına gidip bundan dolayı da bir hemen anında bir istifa kararı almış olabileceği benim duyduklarım.
1: Sence? Senin aklına,
0: şimdi bu ikisini duyduktan yatan... sonra şişe bana da geçmedi. Hı hı. Bunu duyduktan sonra şişe bana da geçmedi. Ama bak inan şişe tek başına olsaydı ben hakikaten kırıldı adam. Neler yaptı ve Roma beraberliği ki bence dün Fenerbahçe beraberliği hak etmedi. Olumsuz anlamda değil, beraberlikten daha iyi bir sonuç hak etti. Yani son dakikadaki direkten dönen top, kaçan pozisyonlar, ya belki oyun anlamında, topa sahip olma anlamında Roma daha üstün gözüktü ama Fenerbahçe daha akıllıca oynadı ve rakibini eksiklerine rağmen kendi çok iyi analiz edip bir oyun ortaya çıkardı. Böyle bir şey asla hak etmiyordu ama sonraki duyumlarda bunu bana da geçmedi. Bence yani ikisi de yani hem oyuncuların bazı oyuncuların ona kazan kaldırdığını duyması da istifa sebebi olabilir. Bu maçtan sonra eğer bu maç kazanılmazsa İsmail Hoca gönderilecek düşüncesi o da biraz bana ağır basıyor diğerkine göre. Çünkü ben kulübün önünü açmak istiyorum diyor. Alınacak kararlarda yardımcı olmak istiyorum diyor. İstifa ederek tazminat da almıyor. O yükü de o yükün altına da sokmuyor kulübü. Yani bana sanki bu gibi geliyor. Ya da ikisi bir arada gibi geliyor. Çünkü oyuncuların da Ali kazan kaldırması yani hafife alınacak bir şey değil. Yürümez o gemi öyle. Yani gemide isyan çıkıyor. Sen bir gemidesin. Gemide isyan çıkıyor. Ya o gemide huzur kalır mı?
1: Dinleyicimiz Fenerbahçe'de Roma maçının ardından istifa kararı alan teknik direktör İsmail Kartal görevine devam edecek. Böyle bir haber var, güncelleme saati 12 olan diye. Evet, önce bu haber çıktı. Doğru, bu haber yapıldı. Fakat sonra İsmail Kartal'ın az önce girişte dile getirdim, 12'deki yenileme antrenmanında olmadığı yazıldı. Dolayısıyla hani o haberde tabii doğal olarak kendini yalanlamış oldu. Şimdi artık İsmail Kartal'la bir görüşme yapılacak. Herhalde akşama doğru, akşamüstü gene bir açıklama gelir ya da haber gelir Fenerbahçe tarafından. Ama şu an Fenerbahçe'nin 12'deki antrenmanına İsmail Kartal katılmadı. Oğuz Çetin'in İsmail Kartal'la bir görüşme yapması bekleniyor. Fenerbahçe'de zaten Aziz Yıldırım maç sonunda basın mensuplarının karşısına çıktı. Ben onun büyüğüm, devam edeceksin dedim, bitti şeklinde bir yaklaşımı oldu.
0: Ama Ali bir kırgınlık var belli ki. Yani bir kırgınlıkla alınmış, bir kızgınlıkla alınmış bir karar var. Bak Beşiktaş maçından sonra istifa etse, Beşiktaş maçında Fenerbahçe kötü oynadı, kaybetti. İrfan Can 10 numarada olmadı. Genduzi'yi çıkardıktan sonraki teslimiyet hep teknik direktöre yazdı. O bir nebze anlaşılabilir ve kabul edilebilir ama Roma maçında ya ben beklediğimden çok daha iyiydi Fenerbahçe. Hı hı. Yani güzel çalışılmış, ortayı üçlü yapmış, 10 numara mevkiinde benim alacağım futbolcu yok diye şu anda Talisca'nın yokluğundan dolayı orta sahayı üçlemiş, 10 numarayı boş geçip sağ sol ve 9 numarayla çıkıp hakikaten yani zorunluluktan bir değişiklik ve bu değişikliği de çok zor bir takıma karşı, formda bir takıma karşı çok iyi uygulanmasının neticesinde kötü sonuç da alınmıyor. Bu istifa başka bir istifa. Bu istifa bir kırgınlık. Ya dediğim gibi hepimizin duyduğu gibi kulağına geldi, protokol tribünündeki ve basın tribündeki gider İsmail Hoca bu maç kaybedilirse geldi, ya da kazan kaldıran oyuncular kulağına geldi.
1: Fakat ne olursa olsun mesela Aziz Yıldırım'ın maç sonunda açıklaması yine biraz garip değil mi?
0: Garip. Şunu mu demek istiyorsun? %100 sahiplenmedi İsmail Hoca'yı.
1: Yok, %100 sahiplenmesinden ziyade
0: yani böyle çok basit dönecek
1: İsmail
0: o.
1: İsmail Kartal bir birey değilmiş gibi davranıyor Aziz Yıldırım.
0: Nasıl yani?
1: Hani ben onun büyüğüm, kalacaksın derim. Kalır, bitti gitti yani. Adamın hiçbir fikri, hiçbir şeyi, hür iradesi yokmuş gibi bir durum çıkmıyor mu?
0: Ama bak,
1: bana biraz öyle geldi
0: ben de,
1: yani. Hani.
0: Ben de şöyle seziyorum. Sanki bu gerçekten yönetim içinde konuşuldu. Ama şu an alınacak bir karar değildi bu, çünkü iyi de bir maç oynandı. Ve Aziz Yıldırım böyle hani normalde asla İsmail Kartal'ın gideceğini istemese, hiç aklında öyle bir şey olmasa bence esip gürlerdi. Onu yapmadı. Çok basit geçiştirdi. Yazdınız adam gitti. Neyse ben büyüğüm, söyleyeceğim, gelecek. Bu kadar. Bence daha sert bir tepki koyardı basın mensuplarına. Bu gerçekten hiç konuşulmasaydı ve Aziz Yıldırım'ın aklında olmasaydı diye düşünüyorum ben.
1: Evet, birkaç mesaj okuyalım, ardından araya gidelim. Bakalım neler söylemişsiniz mesajlarda. Emre Öztekin, Aziz Yıldırım Türk futbolunun klişesini söyledi. Ben olduğum sürece İsmail Kartal burada olacak dedi. Ben bir hafta süre veriyorum Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'ı göndermesi için demiş.
0: Ya ortam şu anda çok sağlıksızlaştı ama gerçekten. Yani tekrar huzur nasıl gelir? Çok kolay değil bu.
1: Puan kaybı olursa bir dinleyici, seyirci tepki verir
0: tabii,
1: demiş.
0: Tabii, aynen öyle.
1: Süreçte.
0: Aynen öyle.
1: Batuhan Ergüven, İsmail Hoca uçan kuşa teşekkür etti, yönetime etmedi. Bence sorun yönetimle demiş, ama yönetime de söyledi.
0: Söyledi.
1: Bakalım. Dün akşam maçtan sonra Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklama yaparken arkadan İsmail Kartal'ın geçmesi anında yanına çağırıp konuşması daha güzel olmaz mıydı demiş. Ve açıklamada ilaç kullanıyor gibi çok absürt şeyler söyledi. Hiçbir şekilde yakışmadı. Dönüş mümkün değil ve olmaması gerekiyor demiş bir dinleyicimiz. Bakalım şöyle diğer mesajlara. Bir dinleyici Galatasaray taraftarıymış. İsmail Kartal'ın istifasını çok doğru buluyorum demiş. Ne kulübün ne de taraftarın arkasında durmadığını hissettiği için istifa etti. O da bir insan. Onun da bir gururu var. Her şey bir yere kadar demiş. Onun adına gerçekten üzülüyorum. Bence İsmail Kartal'a psikolojik mobbing uygulanıyor demiş. Bu nedenle geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer geri dönerse ilerleyen süreçte hem onun adına hem de kulüp adına daha kötü sonuçlar olabilir diye de eklemiş.
0: Sen buna katılıyor musun Ali? Ben bu mesaja birebir katılıyorum. Birebir.
1: Öyle, doğru. Doğru.
0: Dönmemeli bence de. Çünkü az önceki dinleyicimizin yazdığı gibi ilk gelen kötü neticede, beklenmedik kötü neticede çok daha büyük bir tepki olacak. Yani şu anda bile tepki var çünkü İsmail Hoca'ya. Yani Fenerbahçe o kadar garip bir halde sezona başladı ki, İsmail Kartal isteyenler vardı. Mourinho geldikten sonra İsmail Kartal gönderildiğinde gerçek bir teknik direktör geldi. Zor anlarda, zor maçlarda tecrübeli biri lazım, açıklamalarıyla masaya yumruğunu vuracak biri lazım diyenler çokken, Mourinho'nun başarısızlığından sonra İsmail Kartal'a geri dönülmeli, ona haksızlık yapıldı dendi ama İsmail Kartal'ın aslında o dönem içerisinde her ne kadar başarılı olsa da Fenerbahçe kulübünün teknik direktörü olabilecek, yanlış kelime kullanmak istemiyorum, yani olamayacak biri olduğunu düşünenler de vardı ve İsmail Kartal geldiğinde buna ses çıkaran Fenerbahçe taraftarı da çok oldu. Mourinho varken sessiz duran ya da Mourinho gittiğinde halen sessiz duran İsmail Kartal ta ki gelene kadar. Yani şu anda Fenerbahçe yönetimi kim olsa o kadar zor bir takımı devraldı ki. Yani İsmail Kartal

0: Mourinho, Tedesco ve tekrar İsmail Kartal dörtlüsü acayip karıştırdı kafaları, ama şu bir gerçek, İsmail Kartal'a bence çok güvenilmiyor. Hele ki şu hamlelerden, şu yaşananlardan sonra ilk kötü sonuçta korkunç çatlak sesler çıkacak. Dönmemesi Fenerbahçe'nin yararınadır.
1: Evet, 14-16 ilk aramıza gidelim, ardından devam edelim.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hattrick devam edecek. Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net. Radyo Spor.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe.
10: Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
13: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
14: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hattrick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Duygular karışık. Fenerbahçe taraftarları çok sayıda mesaj gönderdi. Mesajlar da gelmeye devam ediyor. Bakalım bundan sonraki süreçte neler olacak? Şu an Oğuz Çetin'le İsmail Kartal görüşme halindeymiş. Ne yazıyor aşağıda?
1: Bakıyorum. Vlahovic'in cezası onandı.
0: Onanmış.
1: Bir maç oynamayacak. Erzurumspor maçında
0: Evet.
1: yok.
0: Bunu da son dakika gelişmesi olarak verelim. PFDK dün Vlahovic'e bir maç ceza vermişti. Beşiktaş tahkime gitmişti. Tahkim cezayı onamış. Böylece Vlahovic akşamki Erzurumspor karşılaşmasında görev alamayacak. Beşiktaş'ın istediği olmadı. Beşiktaş dün Tahir Kum'un cezayı PFDK'dan önce açıklamasıyla beraber çok sert bir açıklama yapmıştı Tahir Kum hakkında. Şimdi de karar çıktı. Vlahovic bu akşam oynayamayacak. Ona zamanımız kalırsa.
1: Ben sabah sizi Mert'le dinledim. Ben senin tarafındayım. Anlaşamadınız bir
0: Mert'e
1: türlü.
0: anlatamıyoruz bazı
1: Evet,
0: şeyleri
1: olmadı.
0: ya. Mert
1: Ya ben senin
0: olmuyor
1: tarafındayım.
0: yani.
1: Olmadı hakikaten.
0: Mert inadı tuttu mu? Vallahi yani inanılmaz bir inat. Mert inadı tuttu mu?
1: 20 dakika sürdü. Yok, olmadı. Yapamadın yani.
0: Yok yok, olmadı yani. Selçuk Çelik bu saatten sonra futbolcular üzerinde bir hükmü olmaz demiş. İsmail Kartal açısından da.
1: Buna katılmıyorum. Buna katılmıyorum. Hatta sen de görmüşsündür mutlaka. Televizyonda olmasa bile internette Archie Brown'un reaksiyonu ne kadar şaşırdı ve beklemiyordu.
0: Tamam, şaşırdı ama şöyle düşün. Şaşırdı, haberi öğrendi. Şimdi bir gün sonra, 2 gün sonra İsmail Kartal'ı tekrar
1: Karşısında görecek diyelim.
0: antrenman sahasında görecek.
1: Tamam.
0: Bir güven problemi olmaz mı? Yani bu adam tekrar bırakabilir diye hissetmez misin? Oyuncu olsan.
1: Farazi konuşuyorum ve komplo teorisi kuruyorum şu anda. Eğer o Habertürk spor kanalındaki muhabirin söylediği gibi bir oyuncu grubu varsa oyuncular bunun farkındadır. Yani onlardan olmayan bile bence bunu bilir. Yani böyle şeyler kaçınılmaz. Bilinir, duyulur. Öyle bir şey varsa evet. Ama öyle bir şey yoksa ben İsmail Hoca ile oyuncuların arasının çok böyle hani şey olduğunu düşünmüyorum. Yani çok yakın bir tarihte daha. Yani 2 sene, 2,5 sene önce Fenerbahçe tarihinin en yüksek puanını almış. 99 puan almış. Acayip futbolunu oynatmış. Birçoğu da, birçoğu değil ama bayağısı kadroda yani. Hani hep şey deniyor ya, işte karizmatik teknik direktör, İşte oyuncuların saygı duyacağı teknik direktör falan. Yani İsmail Hoca bence kulüpteki son çalıştığı başarılarıyla bunu oyunculardan hak eden bir hocadır diye düşünüyorum ben.
0: Bir
1: Ama o
0: dinleyicim
1: ekip varsa dediğinde %100 haklısın.
0: İsmail Kartal dönmemeli demiş.
1: Zaten Ali, özür dilerim, dediğin varsa dönmemeli. Ya dediğin varsa ve İsmail Hoca bunu duyduysa zaten dönmemeli. Kesinlikle dönmemeli. O ekibi temizleyemez ki. Şimdi o ekibi görmezden gelemezsin.
0: Yok, ekip olarak söylemedim, hani normalde benim mesela İsmail Kartal'la bir sorunum yok. Oyuncuyum.
1: Hı.
0: O bakımdan sormadım ben, öyle bir
1: Hayır
0: ekip.
1: hayır ama öyle bir oyuncu tayfası varsa onu
0: Tamam,
1: istemeyen.
0: farz et ki yok. Öyle bir tayfa yok.
1: Tamam.
0: Ama ben oyuncuyum. Benim hocam burada baskılar öyle ya da böyle boyun eğdi. Yani kaldıramadı daha doğrusu baskıyı. Ve istifa etti. Yani bundan sonraki süreçte de istifa etmemesi için çok farklı olması, olayların çok farklı gelişmesi lazım. O yüzden
1: Çok iyi gitmesi lazım.
0: gene gidebilir diye düşünürdüm ben
1: Ya orası öyle.
0: açıkçası.
1: Ama işte bak, bütün dış etkenlerden arındır. Sadece saha içine konsantre ol. Bir Beşiktaş maçındaki Fenerbahçe'ye bak. Bir de Roma maçındaki Fenerbahçe'ye bak. Yani bu istifanın da Roma maçından sonra gelmesi bence taraftarı acayip ikilem içinde bırakır. Yani Roma karşısında bu kadar eksikli, bu kadar güzel oynanan bir oyun, alınan netice, kaçan resmen bir galibiyet düşündürür bence taraftarı.
0: Evet, birkaç mesaj daha bakalım. Mesajlarınıza dediğim gibi çok fazla mesaj geliyor. Bir dinleyici teşekkür etmiş. İsmail Yüksek kart görür. Bayern herhangi bir
1: evet, tebrikler.
0: Futbolcu 2 gol bahsini tuttu demiş. Rica ederim. Güle güle harcayın da kazandıysanız.
1: Gurme seçimleri seviyorum.
0: Gurmeler güzel oluyor değil mi?
1: Evet, gurme seçimleri seviyorum.
0: Bakalım şöyle bir. Fenerbahçe taraftarı hoca beğenmez, futbolcu beğenmez. Nasıl olacak bu iş diye bir mesaj gelmiş. İsmail Kartal Fenerbahçe birlikteliği en baştan olmamalıydı. İsmail Kartal teklifi kabul ettiğinde bu tepkilerin geleceği belliydi denmiş. Tahkim kurulu Beşiktaş'ın itirazını reddetmiş. Bu saatten sonra bütün gözler bu kurumda diye bir mesaj gelmiş. Beşiktaşlı olarak tahkimi kutluyorum. Ceza olması lazımdı diye bir mesaj atmış dinleyicimiz. Beşiktaşlı mı? Gerçekten bilmiyorum ama çok böyle düşüneni görmemiştim daha önceden. Yalova'dan Harun, Fenerbahçe hocalığı ciddi bir iştir. Küstüm ben oynamıyorum demek bu ciddiyette bağdaşmaz. Büyük camialarda baskı olur. Fenerbahçe'de bu baskı 25x falan olur. Çünkü uzun süre bir şampiyonluk hasreti var. Bunu en iyi bilenlerden biri de İsmail Kartal'dır. Tedesco her maça topun ağzında çıktı, gık demedi. Yönetim acilen yeni bir hoca bulup devam etmelidir diye böyle bir yorum gelmiş. Ali abi, yönetici homurdanması bir bakıma tölere edilir ama futbolcu şikayeti varsa bu şampiyonluğu havlu attırır. Bence İsmail Hoca bu kadar netti. Geri dönmemek üzere derken, tabii istifa ederken geri dönmemek üzere gidiyorum dedi İsmail Kartal. O da çok fazla konuştu. Galatasaraylı olarak İsmail Hoca'ya üzüldüm. Onun da bir ailesi var. Bu kadar aşağılamak yakışmadı Fenerbahçe'ye demiş. Ya burada tabii İsmail Kartal'ın yaşadığı zorluk, yaşadığı baskı gerçekten biraz mobbing seviyesine geldi. Onu dile getirmek gerekiyor.
1: Evet,
0: işte.
1: Katılıyorum.
0: Daha dün önceki gün biz de konuştuk burada. Yani Roma maçı basın toplantısı öncesinde işte dili suçtu, Roma diyemedi diye. Ondan sonra Gasperini diyemedi diye birçok şey yazıldı sosyal medyada. Biz dedik yani takılacağınız yer orası olmaması lazım. Oraya takılmayın. Oyuna takılmak lazım. Ama bu işte devam eden bir süreç. Öyle olunca da işte biraz nasıl söyleyeyim, Aziz Yıldırım'ın dediğine geliyor olay. Hani çok fazla sosyal medyada çok fazla şey konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor, yalan dolan, ardından da böyle bir durumla karşı karşıya kalabiliyorsunuz ama sabah da biraz anlatmaya çalıştım. Yani İsmail Kartal için sadece bunlar olamaz. Fenerbahçe teknik direktörlüğüne istifa etmesi için. Yani İsmail Kartal zaten Fenerbahçe teknik direktörlüğü için yaşayan biri.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'nin başına dördüncü kez gelmiş. Üçüncü kez geldiğinde Fenerbahçe'de daha az baskı var denilebilir miydi? O zaman da sosyal medya vardı. Üç aşağı beş yukarı değil. İsmail Kartal neyle karşılaşacağını tam olarak bilen bir teknik direktördü. Hatta Aziz Yıldırım'a evet dediğinde de neyle karşılaşacağını bilen bir teknik direktördü. O yüzden bana sadece işte sosyal medyada şöyle oldu, İşte çok fazla eleştirildi giyimi, konuşması, bu olamaz diye düşünüyorum ben. Ben sorunun yönetimle ya da işte belki kulüpteki profesyonellerle biraz daha derin ve ciddi olduğunu düşünmekteyim. Ben takımdan genelde bağımsız bir değerlendirme yaptım. Çünkü takımın İsmail Kartal'la ciddi bir problemi olsa Roma maçındaki performans da çok mümkün değildi. Genelde pek öyle olmaz. Hani soyunma odasını kaybeden teknik direktörlerin takımları böylesine zorluk derecesi yüksek karşılaşmalarda bu performansları kolay kolay veremez diye
1: kesinlikle,
0: düşündüm ben.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden biraz daha yönetim bazlı bir bence kriz vardı Fenerbahçe'de ve İsmail Kartal da artık oradan bir şey çıkmayacağını düşündüğü noktada vazgeçti diye değerlendirmemi yaptım. Bakalım bugünkü görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacak? Fenerbahçe hafta sonunu boş geçirecek. Pazartesi günü Gaziantep deplasmanına gidecek. İsmail Kartal takımın başında olacak mı, olmayacak mı? Tabii en çok merak edilen konu bu. Peki 14.30'a geldi saatlerimiz neredeyse. İkinci aramıza gidelim. Aradan sonra biraz sağ içine dönelim. Fenerbahçe'nin Roma maçını değerlendirelim. Sonuçta Fenerbahçe dün çok karmaşık duygular yaşadı ama Roma maçı da iyi oynandı, iyi idare edildi. Bunun yanında saat 14.45'te MotoGP üzerine konuşacağımızı da Mehmet Ali Selışık'la bir kez daha hatırlatalım. Şimdi ikinci aramız, ardından devam.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek. Reklam. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Radyo Spor. Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Mesut Bey, peynirin dayanılmaz cazibesi.
1: Her öğün yesi var.
2: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.31 saatlerimiz. Tabii konu sıcak, konu ilgi çekici. Çok fazla sayıda mesaj geldi. Arada okuyorum ama yetişmesi mümkün değil. Yani şu an 45 tane mesaj var. Daha okuyamadığım.
1: Aralarda sadece okuyorsun.
0: Tabii okuduğum, bir de tabii söyleyemediğim sesli olarak da çok sayıda mesaj var. Teşekkür ediyoruz. Ama İsmail Kartal'dan biraz uzaklaşıp şimdi saha içerisine dönmeye çalışıyoruz. Genco, biraz bahsettin. Ama genel olarak Fenerbahçe'den böylesine bir oyun beklenmiyordu diye düşünüyorum ben. Belki Roma'nın sezon başlangıcı biraz bu duyguda etkili oldu. Fenerbahçe'nin istediği kadar hani ritim bulamaması şu ana kadar etkiliydi. Eksikler buna eklenebilir. Fenerbahçe'de Guendouzi ve Asensio gibi iki kritik eksik vardı. Ama buna rağmen Fenerbahçe iyi bir strateji güttü ki o stratejiyle alakalı olarak İsmail Kartal maç öncesi basın toplantısında biraz tüyo vermişti. Yani Fenerbahçe'nin böyle oynayabileceğine dair. Ama Fenerbahçe hem bir şey düşündü, hem de o düşündüğünü sahada uygulayabildi.
1: Hem de zor bir rakibe karşı.
0: Evet, bu da önemli. Hani bazen bir şey düşünürsünüz, olmaz, o plan tutmaz. Fenerbahçe'de öyle değildi. Ve çoğu kişinin de gördüğü üzere Fenerbahçe bu karşılaşmada taktiksel olarak iyi hazırlandığı mücadelede galibiyeti de kaçıran taraf oldu. Ama neticede Şampiyonlar Ligi'nde eğer kazanamıyorsanız o puanı almak da son derece önemli. Fenerbahçe de o puanı aldı. Bir birlik beraberlikle Şampiyonlar Ligi'ne 18 sene sonra merhaba demiş oldu.
1: Ben Fenerbahçe'nin ve Roma'nın oynadığı oyundan dolayı değil de daha çok beni Fenerbahçe'nin bu maçta istediği oyunu sergileyemeyeceği ve istediği puanları alamayacağını düşündüren en önemli nokta Guendouzi'nin yokluğuydu. Hı hı. Çünkü geçen sezonun ortasında Guendouzi geldiğinden beri oynadığı maçlarda Fenerbahçe'yi çok üst seviyeye taşıyordu orta sahada. Ve onun cezalı olup oynamayacağı, Talisca'nın, Asensio'nun olmadığı, İsmail Yüksek'in biraz böyle soru işaretleriyle başlayacağı bir maçta, hatta hamle bana her ne kadar çok mantıklı ve doğru geldiyse de, ne o mantıklı ve doğru gelen hamle, İsmail Hoca'nın Guendouzi'nin yokluğunu iki orta saha oyuncusu ekstra oynatarak, yani Kante Guendouzi ya da Kante İsmail değil, Bartu'yu da oraya çekip üçlemesi bana her ne kadar çok mantıklı gelse de, bu kadar formda ve iyi bir ikiliyi ancak 3 kişiyle kapatabiliriz, tamamlayabiliriz, o verimi alabiliriz düşüncesi, acaba bunu uygulayabilecekler mi? Bu sefer sorusu aklıma çok benim geldi. Ama gerçekten burada kredi İsmail Hoca'ya. Üçlü orta saha planı da tuttu. Oyun olarak da tuttu. Dediğim gibi bak, Roma belki Fenerbahçe'den, istatistiklere burada hiç bakmadım ama tahmin ediyorum ki Roma daha fazla topla oynadı. Fenerbahçe yarı sahasında topla daha fazla oynadı. Roma daha fazla topa sahipti ama hiç şu da kaçacak mı, edecek mi denilecek bir pozisyon olmadığı gibi Roma'nın attığı gol, yani XG'si çok düşüktür diye tahmin ediyorum.
0: %58 Roma'nın toplu oynaması. Ama Fenerbahçe'nin %42. Fenerbahçe 11 şut attı. Roma 8 şutta kaldı. Fenerbahçe'nin 3 net fırsatı var. Roma'nın tek net fırsatı var. İsabetli şutlarda Fenerbahçe 5'e 3 önde. Fenerbahçe'nin gol beklentisi 1.58. Roma'nın gol beklentisi 0.47 sadece.
1: Bak, tahmin ediyorum ki Roma'nın tek net pozisyon olarak yorumlanan pozisyon sağ kanattan vuruş, Ederson'un kurtardığı ilk yarıdaki pozisyondur diye tahmin ediyorum. Pozisyonu. Evet. Hı hı. Tahmin ediyorum. Roma'nın attığı gol de yani gerçekten yoktan bir şutla tam köşeye, Cristante, ya ben 100 kere vursun, işte XG o yüzden var zaten, 100 kere vursun bence 10 bile gol olmaz oradan. Hı hı. Ya o kadar köşeye gitti ve Ederson gibi uzun boylu bir kaleciyi o şekilde avlayabildi. Dediğim gibi yani Roma Fenerbahçe'nin yarı sahasında topla daha çok oynadı ama hiçbir Fenerbahçeli'nin korkacağı, çekineceği, arkamıza yaslandık, eyvah pozisyon veriyoruz, bunlar bu şekilde geldikçe biz bu golü yeriz, savunamayız kalemizi oyununu hiçbir zaman oynatmadı Fenerbahçe. Ve geçişleri de çok iyi çıktı, yaptı. Hı-hı. Ya mesela bir pozisyon var, bilmiyorum yani, bence çok kredi verilmedi orada ama Kante'nin 35-40 metre top sürüp her kendisine basan oyuncuya pas verecekmiş gibi yapıp topu rakip yarı sahanın önüne kadar sürüp Vedat Muriç'i kaleciyle karşı karşıya bıraktığı pozisyon şiirdi. Hı hı. Bak şiirdi yani. Ama orada herkes neyi konuştu haklı olarak? Vedat Muriç'in atamadığı oynanılmaz rahat pozisyonu. Ama orada Kante'nin hakkı yenmesin. İnanılmaz bir iş yaptı Kante orada. 35 metre topu sürüp kaç kişiyi yanında korumasıymış gibi koşturup, çünkü kimse ayak uzattırmadı. Hep vücudunu bir tarafa döndürüp topu koruyup pas verecekmiş gibi yapa yapa Muriç'i karşı karşıya bıraktı. Yani bu pozisyonları da harcadı Fenerbahçe. Son saniyelerdeki, son dakikalardaki direkten dönen topu konuşmayalım bile.
0: Oğuz'un kaçırdı.
1: Oğuz'un kaçırdı. Aynen öyle. Yani dediğim gibi nereye bağlayacağımı unuttum ama bu maç İsmail Hoca'nın bu reaksiyonu göstereceği, Fenerbahçe taraftarının ne Fenerbahçe'nin geleceğiyle ilgili ne de İsmail Hoca'yı eleştirmesiyle ilgili ön plana çıkacağı, ona done vereceği bir maç kesinlikle değildi Ali.
0: İsmail Kartal şu an takımın başında yok. Takımı kim çalıştırıyor? Bilginiz var mı? Denmiş. Bugün yapılan antrenmanda takımın başında Kayt ve Zeki Hoca vardı. Zeki Murat Göle vardı. Bu ikili Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Şu an İsmail Kartal'la Oğuz Çetin görüşme halinde. Bir süre sonra oradan da nasıl bir sonuç çıktığına dair haber gelecektir.
1: Sence?
0: Ya bilemiyorum. Bilemiyorum. Yani bence dönmemesi gerekir.
1: Bence
0: kendisi
1: dönmeyecek.
0: Kendisi açısından da.
1: Katılıyorum ve bence dönmeyecek.
0: Dönmemesi gerekir. Fakat bilemiyorum yani. Dün Aziz Yıldırım o kadar emin konuştu ki. O kadar rahattı ki konuyla alakalı olarak. O yüzden bilemiyorum. Ama dönerse oradan çok da Fenerbahçe'nin iyi anlamda bir şey çıkarabileceğini de düşünmüyorum. Bu Fatih Tekke durumuna benziyor tabi. Doğal olarak orada da Fatih Tekke döndürüldü. Bir maç sürdü yani. Bir maç sonra tekrar yollar ayrıldı Fatih Tekke ile. Bir dinleyicimiz doğal olarak tabi şöyle söylemiş. Buna da çoğu Fenerbahçeliler katılıyordur. İyi oynanmış, iyi hesaplanmış bir maçtan sonra bir teknik adam böyle davranmamalı demiş. Tam ivmeyi almışsın, gidiyorsun, bırakmak olmaz demiş. Samsun'dan Muharrem dinleyicimiz, dönerse yanlış yapar diye düşünüyorum. Evet, çok fazla beklemeyeceğiz herhalde bu karar için Fenerbahçe'de. O kararı gün içerisinde öğreneceğiz. Ona göre de Fenerbahçe Antep maçının planlarını yapacak. Trabzonspor benzer bir durumda, hocasıyla yolları ayırdı. Ama geçen hafta farklı bir galibiyet alınca, bakın dikkat edin, bu hafta tabii maçların da etkisiyle ama Trabzonspor hoca konusunda büyük bir baskı yaşamadı. Neredeyse hiç baskı yaşamadı. Çünkü büyük ihtimalle Trabzon yönetimi hani bu iki karşılaşmayı milli araya kadar Hüseyin Hoca ile oynayıp kararını işte en kötü milli aradan bir iki gün önce vermeyi planlıyor. Fenerbahçe'de eğer İsmail Kartal gerçekten dönmezse, o zaman Fenerbahçe için de önünde iki mücadele var Fenerbahçe'nin. Önce Antep'le oynayacak. Daha sonra Fenerbahçe için tabii bir Şampiyonlar Ligi maçı da yok. Yani Fenerbahçe iki karşılaşmayla beraber milli araya gidecek. Hangi karşılaşma? Bir de Eyüp maçı var Fenerbahçe için. Yani Eyüp maçı zaten ligin iç sahada normal şartlarda en rahat fikstürlerinden bir tanesi. Evet. Eğer Antep'i Fenerbahçe İsmail Hoca'nın dönmediği senaryoda mağlup edip bir de Eyüp'ü mağlup ederse, Fenerbahçe'nin ondan sonra bir sonraki resmi maçı 11 Ekim'de.
1: Tabii ilk Şampiyonlar Ligi de 13 Ekim'de, 13-14 Ekim'de.
0: Yani 20 Eylül, 11 Ekim. Çok uzun bir zamanım var orada. Yani teknik direktör bulmak için, teknik direktörün takımı tanıması için yeterli bir zaman var. Milli oyuncular gidecek olsa da hani o işleri halletmek için bir zaman oluyor. Gerçi ben kime zamanı var desem bu yaz duvara tosladık ama gene de gerçekten kağıt üzerinde bir zamanınız var. Genco, peki senle Sporting Galatasaray'ı konuşamadık. Çok kısa onunla da ilgili bir şeyler söyle istersen. Ondan sonra artık yavaş yavaş biraz haftanın programına bakarız.
1: Vallahi,
0: ve devam ederiz.
1: Ali şöyle, herkes diyor ki ya işte çok talihsiz, Galatasaray çok iyi oynadı. Hakem faktörü, bunların hepsine katılıyorum. Yani hakem iki tane can alıcı noktada ev sahibinden yana kullandı.
0: Takdir haklarını.
1: Aynen öyle. Yani bir penaltı pozisyonu. Yani bence Şampiyonlar Ligi için inanılmaz yumuşak bir penaltı. Yani inanılmaz. Yani gördüğüm en yumuşak, Türk takımı tarihinde Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde öyle penaltı almamıştır ve büyük bir ihtimalle de alamaz. Öyle bir penaltı verildi ve Batrakov olayı turuncuydu. Net kırmızı demem. Hı hı. Ama turuncuydu. Kırmızı verse de hiçbir Sporting'li bir şey diyemezdi. Galatasaraylar da kaldı kırmızı verilmeyince. Yine hakem takdiri çünkü. Ama ben neden 100 birimimi Sporting Lisbon'a yatırırım dedim. İşte Galatasaray bizim hepimizin, Mert'in, Ahmet'in, Mehmet'in, senin ve benim beklediğimizin en üstündeki, en üst noktadaki Galatasaray olup Sporting'in de beklediğimiz en düşük seviyedeki Sporting olmasına rağmen işte girdikleri 4 pozisyon, çünkü neden? Lemina Torreira ikilisi yok, dalga kıran orada çok zayıf kaçtı. Abdülkerim formsuzluğundan oynamadı. Davinson çok bu formda değil. Abdülkerim, Davinson zaten iyi değilken oraya Jakobs'un çekilip Eren Elmalı ile oynaması bu pozisyonları zaten getirecekti. Yani adamlar girdiği pozisyonlar gol pozisyonu olacaktı. Ve nitekim oldu. Ya ben bunu bekliyordum. Hı hı. Galatasaray'dan bu oyunu beklemiyordum ama Sporting'in girdiği pozisyonları çok daha yüksek yüzdeyle tamamlanmasını bekliyordum. Bu yüzden de Galatasaray'a güvenmedim ve Galatasaray kaybetti ama üzüldüm. Hatta savunma böyle olsun, Lemina Torreira olmasın, formda, zaten çok formda da, sağlıklı bir Osimhen olsaydı Galatasaray Sporting'den 3 puan alabilirdi. Çok büyük bir balık kaçmış Osimhen'in yokluğundan dolayı, ben bunu anladım. Hatta Osimhen yokken bile Galatasaray ola ki 1-1 olmadan önce ikinci golü atıp 2-0 öne geçseydi yine bile bir şeyler olabilirdi. Ay yine anayım kendisini, beni duymaz bilmez ama Leroy Sané'nin kaçırdığı pozisyon mesela Ali.
0: Evet, o tabii.
1: Ya olacak iş. Leroy Sané ise bunu atacaksın. Ha bu arada Leroy Sané'nin hakkını da şurada vereyim. Hiç görmediğim kadar Galatasaray'a geldiğinden beri savunmaya yardım eden, koşan, adamını kovalayan bir Leroy Sané vardı ama Galatasaray Leroy Sané'ye bu parayı adamını kovalasın diye değil, Şampiyonlar Ligi'nde bu pozisyonları golle sonuçlandırsın diye verdi.
0: Evet, kısa bir Sporting Galatasaray yorumu da aldık Genco'dan. Maç sonunda görüşememiştik. Şimdi çok kısa bir ara verelim. Aradan sonra sevgili Mehmet Ali Selışık stüdyoya gelecek ve onunla MotoGP konuşacağız.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Radyo Spor. Elf Motor Yağları, iki tekeri sunar.

0: Siz reklamları dinlerken burada rasta muhabbeti yapılıyordu. Saatler olsun tekrardan.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Hoş geldin.
1: Bu yani görsel olarak seyircilerin anlam veremeyeceği bir radyo programında da
0: ama,
1: görselden bahsediyorum.
0: Mehmet Ali sürekli olarak imajını değiştiren ve bundan da hiç çekinmeyen biri.
1: Hmm.
0: Hiç yani.
1: İşte stüdyo programı çok olmayınca, ekranı çok olmayınca rahat oluyor. Kabinde kimse görmüyor beni.
0: 15
1: işte.
0: Gün görme tamamen farklı biri olarak geliyor.
1: Bıyığı kesebilirim, evet.
2: Ben bir de şey yapmıştım. Üniversitede saçımı platin sarı yapmıştım.
1: Güzel.
2: Baya platin sarı. Ufuk Sarıca'dan ilk görmüştüm, yapmıştım. Bayılmıştım. Şeydeyken biz İlhan abinin kanalındayken İlhan abiye söyledim, benim böyle bir düşüncem var diye, sakın çıkarmam seni ekrana demişti. O yüzden yapmamıştım.
0: Yani. Yani hani. Yani.
2: Sakın demişti.
0: Evet. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Yine bir MotoGP yarışı öncesi seninle beraberiz. Bu kez San Marino'dayız.
1: Hı hı. Misano'dayız.
0: Evet. İstersen pistle başlayalım. Hı hı. Pistten neler beklemek lazım? Toprakla da devam ederiz her zaman olduğu gibi.
1: Ya pistin enteresan bir tarihi var aslında. Çünkü İtalya Grand Prix'sine de ev sahipliği yapıyor. Sonra işte birden fazla yarış varsa bir ülkede genellikle alternatif bir isim o bölgenin ismi oluyor. San Marino Grand Prix olarak yapılıyor bir süredir. İtalya Grand Prix'sinin asıl yeri Mugello olarak kaldı. Ama tabii biraz daha hani 90'larda izleyenler varsa, MotoGP, motorsporlarını takip edenler varsa, Kevin Schwantz'ın ki çok sevilir, sevgili Serhan abi de çok sever, Serhan Acaran'a da selam söyleyelim buradan. Onun ezeli rakibi Wayne Rainey'nin ciddi bir kaza yapıp felç kaldığı pist burası. Ve oradan sonra pisti tamamen tersine çeviriyorlar ve daha güvenli hale getiriyorlar. Çok örneği yok aslında. Yalnız, çünkü pist değiştirilir, viraj değiştirilir ama tam tersine gidiliyor olması çok enteresan. Çok da bir örneği
2: çok
1: yok.
2: Çok özür dilerim ama bu yani San Marino pistlerinin bu şeyi...
1: Onu söyleyeceğim ya. Zaten. Evet. Yani 2010'da Moto2 yarışında Shoya Tomizawa hayatını kaybediyor burada. Yakın dönem trajedilerinden bir tanesi MotoGP tarihinin. O sayede aslında onun yarıştığı takımda bir motosiklet boşa çıkıyor ve Kenan Sofon'un Moto2'ye geçişi buradan bağlantılı. O motosikleti devralarak orada iyi bir performans sergiliyor.
2: 94 Senna, yine San Marino.
1: Tabii işte, evet, aynen öyle. Imola yine benzer bölge. Ya yani yarış tarafı biraz daha orası. Hem fabrikalar orada, hem MotoGP'nin de mesela sürücülerin çoğu o bölgede, Emilia Romanya bölgesinde yetişiyor. Biraz onunla da ilintili tabii ki. Onun dışında tabii ki pistin ismi Marco Simoncelli'nin adını taşıyor. 2011 Malezya Grand Prix'sinde hayatını kaybetmişti. Katolika diye çok yakın bir köyde doğup büyümüş o da zaten. Onun dışında yine Daijiro Kato 2000'lerin başında Suzuka'da hayatını kaybetmişti. O da Avrupa'da yani orada yaşıyordu.
0: Niye zorluyorlar bu kadar bir pisti?
1: Öyle biraz.
0: Bütün söylediklerim trajedi
1: yani. Yani şey, etrafı yarışla çok ilintili bir yer olduğu için aslında motor sporlarında da bu tarz durumlar ortaya
0: çıkıyor. Benim tüylerim ürperdi ya. Yani bütün örnekler.
1: Ama şu anki durumuyla çok sevilen ve güvenli pistlerden de bir tanesi.
0: Peki son bu söylediğin şey enteresan. Dedin ki pisti tam tersine çevirdiler. Tam tersine çevirdikleri zaman hani bu nasıl bir şey, kimin aklından çıktı, tersine gidince güvenlik bir anda değişti mi tamamen?
1: Şöyle oluyor aslında, kaçış alanlarını ve çakıl havuzunu biraz daha büyütebilmek pistin coğrafyası açısından mümkün olmadığı için pistin orada bir takım limitlere ulaştığını görerek ve mümkün olan en az şekilde tribünleri hareket ettirerek ters çevrilince orada daha fazla pay olduğunu görüyorlar ve o yüzden aslında yön değişiyor. O da oldukça enteresan, gibi çok fazla örneği yok. Gelelim tabii bizim buradaki tarihimize. Biraz bahsettik aslında Kenan Sofoğlu'nun Moto2'de, yani MotoGP gridinde kendisine padonda yer bulma sebeplerinden bir tanesi aslında Tomizawa'nın kazasıydı diye. Toprağın burada çok iyi bir karnesi var. 2024 ve 25'te, yani buradan önce yarıştığı son 2 yılda burada geçilmedi. 6'da 6 galibiyet.
0: Çok iyi.
1: Çok iyi. Onun dışında da zaten genellikle burada galibiyet mücadelesi içerisinde oluyordu. Podyumdan düştüğü, podyum dışında kaldığı çok nadir. Toplamda da 8 galibiyeti var Superbike'da, yanlış hatırlamıyorsam, ve onun üzerinde podyumu var. Burada iyi işler çıkarmasını bekleriz. Cuma günlerinin hep böyle ilk antrenman sonrası geliyoruz ya. İlk antrenmanda ne kadar tutturabildi diye. Sanki bu hafta biraz daha iyi tutturdu gibi görünüyor. Ayarları güzel. En iyi ikinci yamağı ve burada gerçekten çok iyi olan Quartararo'dan 0.3 saniye daha yavaştı. İyi başladık bu sefer yani.
0: Peki sezonun en iyi yarışı beklentisi içerisinde olmalıyız, olabiliriz desem çok mu abartılı bir şey?
1: Ya beklenti biraz aslında değil, çünkü yani buraya gelirken biraz daha soru işareti olabilirdi. Yamağın hala zorlanmasını bekliyoruz. Onun için nispeten en Superbike'a benzeyen MotoGP motosikletlerinin çok özelliğini gösteremediği pist Balatonring'di zaten. Orada da en iyi sonuç geldi. Çok daha iyisi de gelebilirdi belki. Ama burada toprağın buradaki geçmişi ve ayarları belki erken tutturmasıyla biraz beklentimizin üzerine çıkabilecek, çok beklentiyle gelmedik ama beklentimizin üzerine çıkabilecek bir hafta sonu olma ihtimali var. Umuyoruz olur.
0: Evet, güzel şeyler söyledin. Umarız toprak için güzel bir hafta sonu olur. Peki genel pilotlar sıralamasında zirveyle alakalı neler söylemek lazım?
1: Valla 19 puan kaldı. Mark Marquez gümbür gümbür geliyor. Antrenmanlarda da en hızlıydı. Aprilia'lar çok iyi görünmedi. Belli
0: son
1: olmaz o.
0: Son 3 yarış 2 galibiyet değil mi?
1: Öyle.
0: 2 galibiyet.
1: Ve yani aynı zamanda Aragon'da full çekti. Yine bahsettik zaten. Bir tek pole pozisyonunu kaçırdı. Onun dışında Aragon'da yarışlarda 3 yıldır geçilmiyor. 2024 ve 25'te antrenman seansları dahil geçilmemişti. Oradan iyi puanlar topladı. 19 puana indi fark. Buradan şampiyona lideri olarak ayrılması biraz sürpriz olur. Jorge Martin'in başına bir şeyler gelmesi lazım. Ama tek haneye indirecek gibi görünüyor. Burada da sprint ve galibiyet, Grand Prix galibiyeti Mark Marquez'e opsiyonlu gibi görünüyor.
0: Sezon sonuna doğru sende nasıl bir şey var? Hani tek haneye inecek diyorsun.
1: Valla Mark Marquez bir kere liderliğiyle geçirdikten sonra geçmiş arkasına bakabilme ihtimali çok zor gibi. Bir tek orada şey var. Yıllardır ki onu o hafta geldiğinde belki şey yaparız. Gerçi biraz erken olacağız buralarda ama bir şekilde şey yaparız. Gün sonrasında telefondan mutlaka bağlanırız herhalde. Saatleri biraz erken olacak. Endonezya ile acayip bir şekilde barışmayan bir yıldızı var. Hep başına bir şeyler geliyor orada ki Allah sakatlık Allah falan gibi gelebiliyor.
0: Bunlar çok hariç enteresan ya. Mesela toprakla evet ilgili bu pistte neler söylüyorsun?
1: Evet.
0: Bu şeyle alakalı
1: hikayesi çok bol ya motorsporlarının.
0: Evet.
1: O hariç, orası hariç gerçekten sezonun son düzlüğü de Mark Marquez'e yarayacak kısımlarda. Yani Mark Marquez'i ne kadar geride tutabilirlerse o kadar iyi gibi ama burada daha avantajlı görünüyor Ducati ve Mark Marquez.
0: Evet. Sevgili Mehmet Ali Seleşik bizlerle beraber iki teker bölümünde MotoGP'yi konuşuyoruz. San Marino Grand Prix'si öncesinde. İstersen her zaman yaptığımız gibi bir programı aktaralım dinleyicilere. Ondan sonra da yavaş yavaş veda ederiz zaten.
1: Evet tabii ki.
0: Bu arada Mehmet Ali ne zaman gelse futbolda da bir kriz oluyor. Hani az önce pilotlar pistlerden bahsetti ya, şöyle oluyor, böyle oluyor mesela. Evet, ne zaman cuma günü senle benim yayına gelse futbolda bir kriz. Bir önceki neydi?
2: Evet. Fatih Tekke değil miydi?
0: Bir önceki başka bir krizdi.
1: Ne vardı? Yo şey vardı. Ya kriz denir mi bilmiyorum. Kurallar vardı bir öncekinde.
0: Kurallar vardı.
2: Evet.
0: Ondan önce de bir şeyler vardı.
1: Tutmayan tahminlerle böyle söylemek istemedim.
0: Ondan önce de bir şeyler olmuştu gene. Evet.
1: Yine şey dolu gündem. Cuma günü biraz birikmiş bir günde oluyor ya belki hafta sonu öncesi.
0: Sen geldiğinde en azından şey diyeyim, bir aksiyon oluyor yani. Kesin bir aksiyon oluyor.
1: O araya bir motor sporları arası vermiş oluyoruz belki o kısmı. Bugün 16'da resmi antrenmanlar olacak. Yani sıralama turlarının ikinci seansına kimlerin direkt olarak katılacağını, yani yarını etkileyecek şekilde 16'da Esport ekranlarında olacağız. Yarın da 11.10'dan itibaren başlıyoruz ikinci serbest antrenman. Sonrasında 11.50 Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele edeceğiz sıralama turları. Ardından 14.40'da Moto2'deki temsilcimiz, milli sporcumuz Deniz Öncü ki iki yarıştır üst üste gayet iyi işler yapıyor. Sezonun en iyi derecelerini tekrar ediyor. Ondan da bir şeyler bekliyoruz. 14.40'da onun sıralama turları var. 16'da MotoGP sprint var. Pazar günü de Moto3 ile birlikte başlıyoruz. 12'de 13.15'te Moto2 yarışı var. Sevgili Deniz Öncü yarışacak. 14.15'ten 14.45'e kadar iki teker stüdyo programımız var. Esport ekranlarında yarış önünde bu hafta sonunu değerlendireceğiz. Sonrasında Toprak Razgatlıoğlu'nun yarıştığı mücadele 15 ile 16 arasında gerçekleşecek aşağı yukarı ve hemen onun ardından da yine San Marino Grand Prix'sinin ardından iki teker programında sevgili İzgecan Günal'la birlikte olacağız.
0: Evet, yani büyük yarış pazar günü 15'te toprağın yarışı, onun öncesinde ve sonrasında her zaman olduğu gibi iki tekerde sizlerle beraber olacak Esport ve Esport Plus ekranlarında. Onu da hatırlatmış olalım. Teşekkür ediyoruz. Ayağına sağlık.
1: Biz
0: yine kırmadın, geldin bizi, bilgilendirdin. Tabii. Çok teşekkür ederiz. Genco, senin de ağzına sağlık.
2: Teşekkürler.
0: Evet, bugünlük ve bu haftalık Hattrick'in sonuna geldik. Az sonra her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da spor kazanı sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
3: Elf Motor Yağları iki tekeri sundu. Radyo Spor.
4: Ali Erim ve Genco Boran'la Hattrick sona erdi.
5: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım net, Sigortam.net. Radyo Spor. Erkan.
7: Efendim abi.
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara, Empara, bankanın güzeli.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
11: Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
13: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
14: Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
1: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç. Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. Tarihler 11 Eylül 2026. Yavaş yavaş sonbahara doğru da ilerlediğimiz günler ve hafta başında da okullar açılıyor. Şimdiden çocuklarımıza, gençlerimize iyi bir eğitim öğretim yılı dileyelim.
2: Başarılar
1: dileyelim. Ercan abi, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Artık hafta sonuna gidiyoruz. Ve bayağı yoğun bir haftayı, gündemi devam ettireceğiz.
1: Evet, gündem yoğun. Dün de hiç beklenmedik gelişmeler oldu. Özellikle maç sonrası İsmail Kartal'ın istifası, Roma beraberliğinden sonra. Kimsenin beklemediği.

0: Hadi Oğuz biz santrafor değil.
1: Geriden geldi, yapacağını yaptı diyelim Oğuz'a.
0: Ama orada Vedat Mur için de onu atması lazım. O golleri atsın diye deneyimli bir santrafor olarak transfer edildi.
1: Evet.
0: Onu atmazsan neyi atacaksın?
1: Yani genel hatlarıyla maçı konuşacak olursak 90 dakikayı kısaca, ben Fenerbahçe'yi beğendim.
0: Ben de beğendim.
1: İyi bir oyun taktiği, iyi bir oyun taktiği. Rakibi tutan, pozisyon vermeyen
0: ki... Elindeki kadroya göre en iyisi yapılmış bir taktik.
1: Evet, tuttu da taktik yani, pozisyonlara da girdi. Atsaydı mesela Vedat, Oğuz ya da Kerem yakaladığı fırsatları değerlendirseydi Fenerbahçe kazanıyordu zaten mücadeleyi. Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayacaktı. Bitirici vuruşlar iyi olmayınca berabere bitti ama pozisyon vermedin Roma'ya.
0: Doğru, doğru.
1: Yediğin golde pozisyon değildi. Topun iyi yere gittiği bir andı diyelim. Ve neticesinde bir puan olabilir ama... Yani İsmail Kartal'ın taktiğinin yanlış olduğunu, kötü olduğunu, yetersiz olduğunu ben söyleyemem şahsen.
0: Şahsen ben de söyleyemem.
1: Yani kazanabilecek pozisyonlar...
0: Haksızlık olur kendisi için.
1: Geldi mi geldi.
0: Kesinlikle öyle. Büyük haksızlık olur.
1: İç sahada da güzel bir taktikle rakibi tuttu, pozisyon vermedi. Kendisi de pozisyonlara girdi. Zaten gol beklentilerine baktığımızda da Fenerbahçe bayağı üstün. Yani.
0: Evet.
1: Roma'yla kıyasladığımızda gol beklentilerinde Fenerbahçe'nin ciddi üstünlüğü var. Hatta onu hemen ben söyleyeyim sevgili dinleyicilerimize. Maç belki 1-1 bitti ama gol beklentileri Fenerbahçe 1.58, Roma 0.47.
0: Fenerbahçe'nin daha üstün olduğunu zaten biliyoruz yani bu
1: bir,
0: konuda.
1: Tabii,
0: bunu 58. Rakam da söylüyor.
1: Fenerbahçe'nin 11 şutu 5 isabeti var. Roma'nın 8 şutu 3 isabeti var. Burada da Fenerbahçe üstün. İşte 3 tane büyük şans yakalamış. Fenerbahçe evet. Değerlendirememiş. Bunlardan baktığımda yani Fenerbahçe'nin galibiyete çok çok daha yakın olduğunu zaten maçı izleyenler de gördü. Ve istatistikler de bunu söylüyor.
0: Gayet net olarak gördük. Yani evet. Malen'i mesela Roma'nın bu sezona çok iyi başlayan golcüsünü ne yaptı? Bitirdi Fenerbahçe bence. Malen kayboldu.
1: Malen kayboldu. Mesela ikinci yarı özellikle çok iyi. Fenerbahçe'nin gol beklentisi 1.39 sadece ikinci yarıda. Rakibin 0.18. Yani Fenerbahçe iyi bir maç oynadı. Çok iyi bir taktikle sahadaydı. Taktik de tuttu. Bazen taktik tutmayabilir. Tuttu taktik. Pozisyonlar da buldu. Yediği bir gol anlar oyunudur diyoruz her zaman futbol için. Top iyi yere gitti. Hiç yapacak bir şey yok. Ama işte ya Archie Brown da muazzam bir forvet golü attı bu arada Ercan abi.
0: Tabii
1: topun
0: canım,
1: dibine girmesi.
0: Resmen ince bir santrafor golünü gördük orada.
1: Evet kesinlikle. Ve yani
0: vuruş kalitesi 10 numara.
1: 10 numara artı Archie'yi oraya gönderen de İsmail Kartal'ın taktiği. Mesela evet. Bomboş kaldı çünkü Archie savunmadan gelen bek oyuncusu. Yani normal şartlarda futbol sahasında rakip kaleye en uzak oyunculardır bekler. Şöyle sahaya dizdiğimizde evet. Diagonalden bakalım en uzak oyuncudur. Ama Archie o boşluğa İsmail Kartal'ın taktiği götürdü. Ve daha birkaç kere daha denediler bunu. Bunda mesela karşı karşıya kaldı, golü yaptı. Demek ki bir planı vardı ve bu plan da tuttu. İşte Vedat'ın kaçırdı, Kerem'in kaçırdı.
0: Çok net pozisyon Vedat bunun için kaçırdı.
1: Evet, karşı karşıya değerlendiremedi. Sivilar da ayağıyla çıkardı zaten bu topu. İşte Kerem'in kaçırdığı var.
0: Ya o da Oğuz topun Vedat da orada Archie Brown gibi ayağının içine değil topun dibine girse kaleci hiçbir şey yapamaz.
1: Kaleci yerde zaten. Evet.
0: Yani kaleci yatmış zaten orada. Hı-hı.
1: Aynen öyle yani. Sanki golcü olan Vedat değil de Archie Brown'du.
0: Görüntü öyleydi tabii.
1: Vuruş kalitesi tabii. Açısından baktığımızda. Yani ben beğendim Fenerbahçe'yi. Beğenmeyenler vardır bilmiyorum. Beğenmeyenler.
0: Ben de beğendim. Yani... Tabii ki fikir yani olmaz. Hı-hı. Ya bak düşün bunu bile konuşamıyoruz. Burada iyi bir oyunu değerlendirip yani bu maçta galibiyet neden olmasını konuşup değerlendireceğimize teknik direktörün istifasını konuşacağız bol bol.
1: Maalesef şimdi tabii ilerleyen dakikalarda bağlantılarımız da olacak. Bunu da hatırlatalım sevgili dinleyicilerimize. Şimdi mesajlar da var. Vedat Mur için atması için getirildiği pozisyonlar gol olsaydı İsmail Kartal'ın dehası konuşuluyordu. Olmadı demiş. Bir
0: doğru.
1: Dinleyicimiz. Yani Archie Brown'u oraya birkaç kere daha Fenerbahçe soktu zaten. Birinde karşı karşıya bıraktı. Diğerlerinde savunma araya girdi vesaire. Mesela bu belli ki çalışılmış.
0: Tabii canım.
1: Archie Brown'un

0: gelip o savunma arasındaki boşluklara ekstra oyuncu olarak girdiğini birkaç kere gördük mücadelede. Şimdi diyor ki yeni bir hoca bulup devam etmeli yönetim. Bu konuya değineceğiz ilerleyen dakikalarda. Saint-Gilloise'a Osterwolde'nin attığı gol gibi oldu diyor
1: Evet.
0: dinleyicimiz. Takımı tebrik ediyorum diyor Ali Bey Bursa'dan. Kazanabilirdik ama olmadı. Biraz şans da gerekirdi. Evet, Gasperini buna değindi mesela. Futbol dedi, tamam taktik teknik her şey ama biraz da şans oyunudur dedi.
1: Evet, ya her zaman istediklerin işte top direkten döner. Kaleci son anda müthiş bir kurtarış yapar. Ya da sen çizgi üzerinden beri topu üst direğe vurdurabilirsin, golü kaçırabilirsin. Futbol dediğin gibi biraz da esas futbol muhabbeti diyeyim ben buna. Top seni sevecek biraz.
0: Top sevecek. Yani sen vurursun atamazsın, o vurur atar, rakip vurur
1: Tabii.
0: atar. Ya da tam
1: O
0: sen
1: gün öyle olur. Top
0: vurucu,
1: seni sever
0: aynen top
1: ya da
0: seni sever.
1: sevmez.
0: Yani şans derken şey de var mesela, tam vuracağın anda top hop sekti yerden.
1: Bitti, geçmiş olsun.
0: Yani yerler halı değil ki.
1: Tabii. Ya
0: O
1: da
0: da
1: sen
0: olur.
1: kaydın.
0: Ya da kaydın. Yani her şey
1: Dengeni
0: olabilir.
1: kaybettin, düştün.
0: Futbolda bunlar var. Ama ben yani maç berabere bitti. Genel hatlarıyla maça baktığımızda ben yani Fenerbahçe'nin doğru bir anlayışla sahada olduğunu, planlarının da işlediğini gördüm. Mesela Okan Buruk'u da ben eleştirmem. Okan Buruk'un da bence taktiği doğru bir taktikti ama orada biraz hakem faktörü araya girdi. Bir penaltı, olmayan bir penaltı.
1: Evet, maalesef.
0: İkinci yarı penaltıdan sonra takımın düşmesi belki eleştirilebilir. Evet, doğru.
1: O artık
0: Düşmemeliydi.
1: moraller bozuldu.
0: Evet.
1: Düşmemeliydi.
0: Ama ilk yarıda da hakim olan,
1: Ya bence
0: gole
1: ilk
0: 2-1'e
1: yarı
0: kadar hakim olan Galatasaray'dı oyuna.
1: ya adam 10 kişi kalsa ilk yarıda bir gol daha bulsan 2-0 sen öne kulübeye şeye gireceksin soyunma odasında devrede.
0: Evet.
1: İşte futbolda nüans.
0: Evet. İstanbul'dan Kadir Bey istiyor ki dün akşamki maçın skorunu sol bekin forvet gibi aşırtma yaptığı ama forvetin sol bek gibi aşırtma yapamadığı pozisyon belirledi. Aynısını konuştuk zaten. Yani golcü vuruşunu sol bek yaptı.
1: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Beşiktaş maçından İsmail Kartal ders çıkarmış. Yani farklı bence mücadeleler ya.
1: Ya her maçın çok ayrı bir senaryosu var. Her maç farklı.
0: Farklı. Ya orada mesela 2-1'e getiren pozisyon çok güzel bir tuzağa çekme var Beşiktaş'ta. Mesela Trossard kendi ceza sahasına kadar geliyor. Beki Semedo'yu da beraberinde getiriyor.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'nin sağ beki boşalıyor. Orayı da Orkun dolduruyor. Oradan
1: Mesela.
0: da gol çıktı mesela işte.
1: Tabii.
0: Orada bir tuzak kurdu Beşiktaş. Semedo'nun kendisini takip ettiğini Trossard biliyordu. Kendi yarı alanının ortasına kadar Semedo'yu çekti. Sağ kanadı boşalttı. O boşluğa Orkun'u soktular. Oradan da bomboş Vlahovic boş kaleye yuvarladı. Yani anların oyunu dediğimiz futbolda bu tarz tuzaklar da var.
1: Evet.
0: Dün bu tuzağı Arçibir Han'la Fenerbahçe kurdu mesela.
1: Ve çok iyi bir tuzaktı.
0: Evet. Archie Brown Roma'yı avladı diyor bir başka dinleyicimiz.
1: Ama bir puan aldın ve Şampiyonlar Ligi'ne 18 sene sonra katılıyorsun.
0: Puanla başlamak her zaman
1: Puanla
0: iyidir.
1: başlamak iyidir. Ya sıfır
0: İyidir.
1: yazmıyor. Bir puanım var şu anda.
0: Şu anda bir puanım var ve ilk 24 içindesin o bir puanla. Şu
1: Evet.
0: an için ilk 24'tesin.
1: Ya bu neden olmasın?
0: Kötü bir şey değil bu. Bakalım yorumlara dinleyicimiz. Ya Vedat'ın karşı karşıya kaldığı pozisyonda Talişka olsaydı atardı diyorum diyor.
1: O gibi pozisyonlarda evet Talisca'nın daha iyi gol sezgisi olduğunu söyleyebiliriz ama Vedat da geçen yıl yani düşün Mbappe'den sonra La Liga'da ikinci sırada gol krallığında. İşte bazen olmuyor.
0: Olmuyor. Ama artık yani Talişka da gitti. Yapacak bir şey
1: Artık
0: yok.
1: o hiç boşu boşuna Talisca olsa Fred olsa diye konuşmanın anlamı yok.
0: Anlamı yok, evet.
1: Onlar yeni bir yol açtılar kendilerine.
0: Orada yönetimin aldığı bir karar var. Lukaku girdikten sonraki son bölümde girdi. Bayağı eleştirenler gördüm Ercan abi. Şu anda pek yorum gelmedi Lukaku ile ilgili ama ben sosyal medyaya baktığımda Lukaku'nun hazır olmadığını yazıyor herkes. Nasıl
1: Ama
0: gördün?
1: öyleydi zaten. Öyle yani Lukaku'nun Maalesef biraz daha

0: oynaması ve fizik olarak da biraz daha kilo vermesi lazım. Biraz tamam, iri oyuncu.
1: İri.
0: Uzun oyuncu. Fakat o biraz kurtulması lazım o fazlalıklarından. 2-3 sene önceki Lukaku görüntüsüyle şimdiki Lukaku görüntüsünü yan yana bir koysunlar. Tamam, yine korkutucu bir fizik, evet, ama daha fit bir görüntü var.
1: Benim gördüğüm böyle gittili geldili oyunlarda değil de Fenerbahçe'nin rakip alana çöktüğü, ceza sahasında topun oynandığı bölümlerde Lukaku iş yapar. Bu fizikle de yapar.
0: Bu fizikle yapar, o baskıyı yapar. Fakat günümüz futbolunda bunu ligde bazı maçlarda gerçekleştirebilirsin. Bazı diyorum, dikkat et. Bazen
1: i̇şte de kapattığın maçlar.
0: Evet, ama çabuk atağa çıkan ligimizde de takımlar mevcut. Onun dışında Şampiyonlar Ligi'nde çok zor. Bir kişi eksilirsin bir anda. Onu da kabul etmek lazım.
1: Doğru.
0: Lukaku ile başladığında bir bakmışsın ilerleyen dakikalarda 10 kişisin. Takımda herkes koşuyor. Bir Greenwood zaman zaman kayboluyor.
1: Dün kayboldu ama Greenwood. Yani dün ben Greenwood'u çok, yani çok beğendiğim oyuncu ama dün sahada istediklerini yapamayan.
0: Oyunun içinde kopuyor maçtan. Sonra tekrar dönüyor.
1: Evet, kopuk. Değil mi?
0: Tabii tabii. Onu belirtelim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
2: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Radyo Spor.
5: Serkan.
6: Efendim abi.
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
9: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
11: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Dünkü mücadeleye baktığımızda sahanın en iyilerinden biri İsmail Yüksek'ti desek herhalde yanlış olmaz Ercan abi.
0: Çok başarılı buldum.
1: Çok iyiydi.
0: Elinden gelen her şeyi yaptı. Bu takımın orta sahasında her türlü her zaman göreve hazır olduğunu bize gösterdi.
1: Her zaman kendine bakan, hep hazır, tam bir profesyonel İsmail Yüksek. Ben beğendim
0: İsmail'i. Yani İsmail bu takımın zaten bence banko oyuncularından biri.
1: Mesela Bartu'da da belli bir potansiyel var ama onun da maç eksiği olduğu ara ara belli oldu. Kendini gösterdi o maç.
0: Dün eksiği. Konuştuğumuz gibi Mehmet, 23 yaşında Bartu, geçtiğimiz yılı Karagümrük'te kiralık olarak geçirdi. Fakat Bartu, sana katılıyorum, oynamazsa

0: ilerleyemez.
1: Oynaması lazım.
0: Artık Bartu için oynama dönemi. Ya o saha içinde o istikrarı, oynama istikrarını mutlaka yakalamalı. Ya oynayamazsa başka bir teknik direktör gelse ben Batu'yla çalışmıyorum diyebilir. Çünkü oyuncu kendini gösteremiyor. Bartu'nun öyle bir dezavantajı var.
1: Bir devamlılığa ihtiyacı var.
0: O devamlılığı bulamazsa geriye gider.
1: Şimdi bakıyorum, normal orta sahası Fenerbahçe'nin
0: Kante, Gendouzi, Asensio. Hayal edilen orta saha bu.
1: Peki Kante, Gendouzi'den sonra ilk sahaya girecek oyuncu da İsmail. Yani ikinci yedek gibi.
0: Evet.
1: Yani oynama ihtimali düşük olan oyunculardan biri.
0: Ya Kante de belirli bir yaşta şu anda.
1: Ama hiç hissettirmiyor Ercan abi.
0: Hissettirmiyor. Fakat uzun vadede hissettirebilir. Bayağı sezonun başındayız şu anda.
1: Yani üçüncü bölgede isabetli pas, Kante'de 5'te 5. Ceza sahasının isabetli pas 1'de 1. İsabetli ya, duvar 2'de 2.
0: Büyük usta.
1: Kilit pas 1.
0: O konularda büyük usta. Onu kabul edelim. Öyle değil mi?
1: Evet. Yani bakıyorum, Kante'nin istatistikleri hiç fena değil. Hani yaşı şu anda 35. Ama yani 4 ciğerli gibi. Her yerde. Her yerde Kante'yi görüyoruz.
0: Evet.
1: Gerçekten. Tam bir profesyonel o da. Muazzam bir futbol zekası Kante'de.
0: Ya dün o maçın kader anıydı, Vedat Muriç'e verdiği pas.
1: Kesinlikle.
0: Gol pozisyonunun oluştuğu pas.
1: Kesinlikle. Orada Vedat soluna aldı. İstediği vuruşu yapamadı ve Fenerbahçe belki de işte galibiyeti getirecek golden oldu.
0: Mesela Mehmet, dikkatini çekti mi? Kerem bir anda birçok şeyi yapmak istiyor.
1: Sahanın en kötüsüydü bence.
0: Ya topla buluştuğunda bir anda birçok şeyi gerçekleştirmek istiyor. Bunu yapamazsın. Hemen sonuca gitmek istiyor. Hemen rakibi geçip atağa devam etmek istiyor. Bak bir Fenerbahçe hatırla. Atağa çıkarken gol pozisyonu verdi. Ceza yayının önünde topu bir kaybetti, Kerem riske girdi.
1: Evet, hatırlıyorum onu. Aynen.
0: Ya orada atağa çıkacaksın da rakibin sana gelişini, çevre kontrolünü çok iyi değerlendirmen lazım. Bunları yapamazsan ya sezona iyi başlayamayan ve gelişme gösteremeyen bir görüntüsü var şu anda. Bunu kabul edelim. Kerem'le oturup konuşmak lazım. Ya teknik direktör oturacak, nedir olay diyecek. Bir değerlendirme yapmak lazım. Bir stres mi var diyecek. Bunlar önemli.
1: Şimdi
0: taraftar kızar yarın öbür gün Kerem'e.
1: Mesela şuta sebep olan hata olarak senin az önce söylediğin pozisyon kayıtlara geçti.
0: Evet.
1: İstatistiklerde. Şuta sebep olan hata. Şimdi bir top kapması, bir faulü var. Bakıyorum, kazanılan ikili mücadele 8'de 2. Kerem Aktürkoğlu. Kazanılan hava topu mücadelesi 1'de 0.
0: Zaten hava topunda zor iş.
1: Evet.
0: Ama ikili mücadeledeki rakamı bile dün iyi oynamadığının göstergesi. 8'de 2.
1: 8'de 2, evet.
0: Ya bunu 8'de 4 yapsan dersin ki evet. Hem zaten bir forvet.
1: Kabul edilebilir.
0: Ya da 8'de 5 olsa çok
1: çok iyi olur. Tabii.
0: Çok olumlu bir görüntüsü vardı dersin.
1: Ya Patrick Vieira olursun.
0: Ama bir forvetin her şeye rağmen 8'de 2 ikili mücadeleye girdiğinde bu senin vasat altı bir görüntü sergilediğini gösteriyor. O kadar koşmasına rağmen. Onun için diyorum.
1: Bu savunma istatistiği, hücum istatistiği de başarılı top sürme mesela 5'te 1.
0: Çok kötü. Dripling yani.
1: Evet, dripling 5'te 1.
0: Çok kötü.
1: Dün varlık gösteremeyen isimlerden biriydi Kerem Aktürkoğlu. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz kesinlikle. Yani sahanın en iyilerinden biri dedik İsmail Yüksek için. Onun da istatistiklerini vereyim Ercan abi. İsabetli uzun pas 3'te 1. Başarılı top sürme mesela İsmail'de 2'de 2.
0: Yakaladığı zaman o driplingi gayet olumlu kullandığını bize gösteriyor.
1: Yani Kerem'den beklediğin istatistiğin daha iyisini İsmail yapmış.
0: Yani şu anda bizim gerçekleştirdiğimiz yorumlar tamamıyla matematiğe dayanan gerçek yorumlar.
1: Kazanılan,
0: yani şöyle olsa böyle olsa demiyoruz.
1: Değil değil, kesinlikle. Kazanılan ikili mücadele %69, 13'te 9. Çok iyi.
0: Bence de gayet iyi.
1: Hava topu 2'de 1. Yerde ikili mücadele 11'de 8, %73.
0: Evet.
1: Çok iyi. Başarılı müdahale 4'te 3,

0: Atılan çalım 1, faul 1, pas arası 6, top kapma 5.
1: Bunlar gayet başarılı
0: Çok çok iyi
1: görüntüler.
0: istatistikler. İsmail'in istatistikleri. Gerçekten de. Dün maçın önemli isimlerinden biriydi Fenerbahçe adına. Nene Kerem'den iyi değil mi demiş Paris'ten bir dinleyicimiz. Selam olsun kendisine.
1: Teşekkür ederiz. Ne o şansları bulamıyor. Daha genç oyuncu bir kere.
0: Nene bulamıyor.
1: Arada iki oyuncuyu mukayese edersek Kerem deneyimli ön planda.
0: Dün oyuna girmesi muhtemel isimlerden biri olarak görünüyordu aslında. Nene
1: Evet.
0: tercih edilmedi. Değil mi?
1: Tabii antrenman şu var.
0: Oğuz Aydın girdi mesela.
1: Bizim dezavantajımız, yani biz bu yorumları yapanların dezavantajı olarak geliştiriyorum cümlemi. Antrenmanlar artık basına kapalı.
0: Onları izleyemiyoruz.
1: Antrenmanda zaten iyi performans veremezsen 11'de başlayamazsın. Onu söyleyeyim. Ya ben 11'im garanti denilen vazgeçemeyeceğin oyuncular var. Ama bu tarz oyuncuların sonuna kadar iyi performans gösterip 11'de başlamasa bile yedek kulübesinden oyuna girdiğinde ilk düşünülecek oyuncu arasında yer alması lazım. Bu yüzden antrenman performansı çok önemli.
0: Mesela şimdi verilere bakıyorum. 5,3 almış Kerem Aktürkoğlu. Sahanın en kötüsü olarak
1: Ya, bu
0: öne
1: bir
0: çıkıyor.
1: problem var.
0: Onun yerine mesela 72'de Oğuz Aydın girdi 6,6. Mesela daha erken de girebilirdi. Ya da Nene
1: Girebilirdi.
0: girebilirdi Kerem'in
1: Girebilirdi,
0: yerine.
1: evet. Oğuz sezona iyi başladığı için hem de gayet iyi bence. Onun düşünülmesini gayet doğal karşılıyorum ben.
0: Kante Modric'in başka bir versiyonu. Yaşa takanlar olmazsa 4 yıl daha kalır Türkiye'de diyor.
1: Kante bu kendine bakan bir profesyonel. Bunu bilemeyeceğim tabii. Yaş aldığı sürece ne olabilir? Değil mi?
0: Ya Modric gibi 40-41'e kadar oynar. Bu şu görüntü onu söyletiyor bana.
1: Şu anda
0: Şu
1: söyletiyor.
0: anda tabii. Ha seneye ne olur bilemiyorum ama şu anki görüntü sanki 23 yaşında gibi adam.
1: Bazı oyuncular, yaş almış oyuncular yeri geldiğinde büyük çöküş yaşayabilirler fizik olarak.
0: Evet o.
1: O öyle mi? Bunu bilmiyoruz.
0: 35'ten sonra Ercan abi
1: Her an
0: hızlan.
1: bu o çöküş olabilir.
0: Şöyle bir bilimsel açıklama var. Dinleyicilerimizle de paylaşalım. Sen dedin aklıma geldi. 35'ten sonra insan vücudundaki yaşlanma mesela 25-35 arasına göre 2 kat oluyor.
1: Artık şairin de söylediği gibi yaş 35 yolun yarısı. Öyle değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Bunun da bilimsel karşılığını sen söyledin az önce.
0: Dinleyicilerimiz diyor ki hocamızı çok seviyoruz ama iletişimi yetersiz diyor. Belki de bu yüzden istifa etmek zorunda kaldı.
1: Ya
0: İstersen önce...
1: iletişim derken bir konuşalım. Nedir
0: Evet.
1: iletişim? Ya Roma'nın teknik direktörünün adını yanlış söyledi diye.
0: Diksiyonu iyi olmadı diye diyelim hadi.
1: Diye. Ya diksiyon tamam. Nedir bu iletişim? Yabancılar da bizim oyuncuların ya da Türk teknik direktörünün isimlerini nasıl telaffuz ediyor bir bakalım mı? Ya Fenerbahçe diyemeyen bir sürü yabancı var. Beşiktaş diyemeyen bir sürü oyuncu, teknik direktör var. Öyle değil mi?
0: Ya Türkçeyi düzgün konuşamayan bir sürü insan da var yani.
1: Tabii
0: E,
1: canım.
0: tabii canım.
1: Cümleleri yanlış konuşan,
0: Aynen.
1: söyleyen. Nedir yani bu
0: Doğru
1: iletişim nedir?
0: yazamayan.
1: Ha bir de ilk defa göreve gelmiyor ki İsmail kardeşim. Bu iletişim işine bu kadar kafayı takmak.
0: Gerçek konulardan biz uzaklaşıyoruz. Konuyla alakası olmayan konulara takılıyoruz Ercan abi.
1: Ya takımı nasıl hazırlıyor, nasıl antrenman vermiş? Dün Roma karşısında işte iyi bir taktikle oyuncularını oynatmadı mı?
0: Evet oynattı. Dün mesela Archie Brown çok şaşırdı. İstifa ettiler deyince nasıl yani dedi. Gördün mü
1: İzledim.
0: yüz
1: Gördüm.
0: ifadesini? İnanılmaz şaşırdı yani. Ben oyuncuların da İsmail Kartal'dan en azından büyük çoğunluğunun mutlu olduğunu düşünüyorum.
1: Yani yabancı oyuncular öyle söylüyorlar. Ya bazı yabancı oyuncular belki hoşlanmıyor olabilir. Bununla ilgili duyumlar ve yorumlar da var. Yok işte yöneticilerle konuşuyorlar.
0: Evet.
1: Antrenmanlardan memnun değiller. Yöneticilerin bir kere eğer böyle bir şey varsa, ya böyle bir şey oldu diyelim. oyunculara beğenmiyorsanız sözleşmenizi feshedin demesi lazım. Bir takım öyle görür.
0: Aynen öyle.
1: Ya bir daha da buraya gelmeyin demeleri lazım. Ben sana söyleyeyim.
0: İmza. İmza.
1: Ben teknik direktör olarak sezon başında
0: bunu seçtim.
1: Bunu seçtim. Sen bana gelip bunu beğenmiyorum diyorsan, hayatından memnun değilsen, hemen sözleşmeyi feshet, mutlu olacağın yere git derim ben.
0: Aynen. Kendi teknik direktörünü seçebileceğin bir kulüp varsa git.
1: Yani böyle bir şey olmaz bence. Sen kabul eder misin böyle bir şeyi?
0: Hayır canım. Fenerbahçe yönetiminin de kabul ettiğini düşünmüyorum. Hem şikayet gitmiş midir? Olabilir. Onu bilemiyorum. Öyle
1: şikayet gitse bile var. Aynı şeyi söylerim.
0: Tabii. Yani oyuncunun sözüyle yönetimin hareket etmemesi lazım.
1: Ben sana yılda 5 milyon euro veriyorum mesela. Ne diyorsun sen derim. 5 milyon euro maaş alıyorsun. Memnun değilsen hemen getir karşılıklı sözleşmeleri feshedelim. Nereye gidersen git derim.
0: Bir de orada bir sportif direktör var, futbol direktörü.
1: Tabii.
0: Bir karar verilecekse, hocanın yeterli veya yeterli olmadığı yönünde bir karar verilecekse, bu isim Oğuz Çetin Fenerbahçe'de.
1: Evet.
0: Antrenmanları izleyen, maçlara giden, maçları takip eden, eski bir futbolcu olarak, bir kaptan olarak, imparator lakaplı bir eski Fenerbahçe kaptanı olarak,
1: İsmail Kartal'ın da takım arkadaşı.
0: Takım arkadaşı olarak bir karar verecekse ya da yönetimle konuşacaksa, bu kişi Oğuz Çetin futbolcu değil zaten. Oğuz Çetin der ki, ya ben Sayın Başkan izliyorum, oyuncular da mutsuz, ben de bazı yerlerde eksik görüyorum diyebilir.
1: Bu
0: bunu
1: arada
0: kişi Oğuz Çetin bunu diyecek kişi.
1: Diyecek kişi de bu arada başkan da gelecek. Hocayla da konuşacak. Sportif direktörle de konuşacak. Eğer varsa memnun olmayan, o oyuncularla konuşmayacak ama. Mesela.
0: Tabii. Oyuncularla konuşmayacak.
1: Böyle şeyler kabul edilemez. Onu da not olarak belirteyim.
0: Dün bir şişe atılmıştı maç esnasında.
1: Sergen Yalçın'a da atıldı. Hatırladın mı?
0: Hatırladım.
1: Nedir bu? Ne istiyorsun teknik direktörden? Atan kişi spor müsabakaları seyretmekten men olarak ceza almış ki normal karar, doğru karar. Bir teknik direktöre ya da oyuncuya kendi takımından, kendi stadındasın değil mi?
0: Evet.
1: Hakaret etmek ya da böyle şişe atmak, su şişesi. Ya bundan normal şeyler değil. Böyle bir Şampiyonlar Ligi maçı bu. Ne yapıyorsun derler adama.
0: Takım iyi.
1: O zaman maça gelme.
0: Oynuyor. Yani skor kötü değil.
1: Hayır, maça gelme o zaman. Evden seyret.
0: Sinirlerine hakim olamıyorsan. Değil mi? Şampiyonlar Ligi'nde sahamızda Roma ile oynadığımız karşılaşma sırasında teknik direktörümüz İsmail Kartal'a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren şahsın kimliği İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla tespit edilmiş ve ifadesi alınmıştır. Şahıs hakkında 6222 sayılı kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanmıştır dedi bugün Fenerbahçe.
1: Evet.
0: Yaklaşık bir saat önce yaptığı açıklamada.
1: Yani gayet olumlu bir hareket bu.
0: Evet.
1: Ama keşke olmasa diyoruz biz. En baştan söylüyorum.
0: Olmaması yani. Lazım zaten.
1: Artık bunları aşalım. Lütfen aşalım.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Altılgan Yanaz sonra koşu ile birlikte başlayacak. Bölünen meydanın ilk kısmını izleyeceğiz. 1300 metre mesafede ve çim pistte gerçekleşecek bu mücadele. Şimdi Wind Sound'da starttaki yerini aldı. Tyler Vax içinde. Ve Bursa'da altılı ganyan başladı sayın yarışseverler. Rakiplerinin 1,5-2 boy gerisine düştü 3 numaralı Aurora Nova. Liderliği 8 numaralı Haskam Zem aldı. İkincilikte 5 numaralı Dreamship onu takip ediyor. 2 boy kadar geride. 2 numaralı Working Lady var. Onun 1 boy farkla gerisinde dışarıda 9 numaralı Madama'da hemen içinde. 1 numaralı Delicias Turkas var. 1,5 boy farkla geride dış kulvarda. 13 numaralı Wind Sound ilerliyor. Ortalığı 12 numaralı Touch the Leone var. Hemen içinde 4 numaralı Azakop var. O şimdi Touch the Leone'nin önüne geçti. Yaşlı Leon'un 2 boy kadar gerisinde 11 numaralı Northern Love. Hemen dışında 10 numaralı Naldöken. 1 boy kadar geride 7 numaralı Emil Hoş. Onun 2 boy gerisinde 5 numaralı 6 numaralı Elifçim. 5-6 boy farkla geride son sırada kaldı 3 numaralı Aurora Nova. Safkanlar bu sırayla düzlüğe çıkıyor. 8 numaralı Has Gamzem yarış lideri. İkincilikte şimdi 1 numaralı Delis Yaz Turkas var. Arayı azaltmaya çalışacak. 2 boy kadar geride 5 numaralı Dreamship. Onun 2 boy gerisinde 4 numaralı Azakop var ortada. 12 numaralı Touchlı Leon hemen içinde 10 numaralı Naldöken sırasıyla saylar. Son 200 metreye girmek üzere 1 numaralı Delis Yaz Turkas şimdi liderliği aldı dışarıdan da. 4 numaralı Azakop geliyor. 1 numaralı Delis Yaz Turkas lider dışarıdan. 4 numaralı Azakop geliyor rakibini. Ayna önünde yakalıyor ve geçiyor. 1 numaralı Delis Yaz Turkas yarıştan ikinci olarak ayrıldı. 12 numaralı Touchlı Leoni ve 10 numaralı Naldöken üçüncülük için aynaya yakın geçerken 7 numaralı Emil Hoş da yarışın beşincisi oldu. 4 numaralı Azakop Onur Yıldız da ikinci koşuyu kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor. Reklam.
6: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
7: Radyo Spor.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
7: Umran Oto Ekspertiz.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
7: Radyo Spor.
3: Reklam.
7: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, yarış arasından sonra birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, sizlerden de mesajlar geliyor tabii ki. Bugün sabah rejenerasyon antrenmanı vardı. İsmail Kartal bu antrenmana çıkmadı. Devamında futbol direktörü Oğuz Çetin Anadolu Kavağı'nda İsmail Kartal'ın evine bir ziyarette bulundu ve şu sıralarda da İsmail Kartal'ın evinden ayrıldı. Herhangi bir açıklama yapmadı Oğuz Çetin. İlerleyen dakikalarda bir resmi açıklamanın yapılmasını bekliyoruz. Ama dün akşam çok net bir ifade kullandı İsmail Kartal. Geri dönmemek üzere istifa ediyorum demişti. Devamında Sayın Aziz Yıldırım, benim haberim yok istifadan. Biz kabul etmiyoruz. Görevinin başında açıklamasında bulunmuştu.
1: Evet.
0: Bu sabah antrenmana çıkmadı. İsmail Kartal, Oğuz Çetin dediğim gibi Anadolu Kavağı'nda bulunan İsmail Kartal'ın evine ziyarette bulundu ve şu anda da o evden, lokasyondan ayrıldı, kulübe doğru hareket halinde.
1: Anadolu Kavağı'ndaki evinden.
0: Evet ve zannediyorum ki bir yarım saat, bir saat içinde bir resmi açıklama gelecektir Fenerbahçe kulübünden. Şu anda herhangi bir açıklama yok şu dakika itibariyle, ama bu sabah antrenmana çıkmadığını söyleyelim İsmail
1: Ekibiyle
0: Kartal'ın.
1: beraber, bir de onu da
0: Ha,
1: belirtelim.
0: ekibimle beraber dedi zaten İsmail Kartal. Ekibimle beraber biz konuştuk, böyle bir karar aldık dedi. Şimdi Ercan abi, enteresan bir nokta. Birazdan sevgili İrfan'a da bağlanır sorarız, ama dün ben yayından çıktım, işte seninle beraber çıktım, eve gittim. İşte maçı açtım ama maçtan bir 15 dakika önce evdeydim. Statta olan, ismini vermeyeceğim, bir gazeteci arkadaşım da mesaj geldi. Dedi ki, ya dedi, bir dedikodu dolaşıyor. Maçı kaybederse Fenerbahçe İsmail Kartal'la yollar ayrılabilir. Şimdi bunu ben oturduğum evden duyuyorsam dedikoduyu, bana haber geliyorsa İsmail Kartal'a da gitmiştir.
1: Her
0: Çok
1: istifa,
0: enteresan geldi bana bu.
1: her istifa bir birikimin sonucudur. Yani oturup 10 dakika içinde, diyelim ki bir konuda bir şirkettesin, çalışıyorsun. O zaman ben istifa ediyorum diyorsun ya, bir karşılıklı bir
0: Evet.
1: görüş. Ama bu bile bir birikimin sonucu oluyor.
0: Tabii, bir anda olmuyor.
1: Yani ne yaşadıklarını bilmiyorum. Fatih Tekke'nin de ne yaşadığını bilmiyorum.
0: Onu da bilmiyoruz, evet. Onu da ben çok merak ediyorum mesela. O bir başarısızlık istifası değil.
1: Şimdi bir anda bir birikim, İsmail Kartal da bunu yaşamış. Ben sana söyleyeyim. Belki Beşiktaş maçından sonra düşündü. Ama
0: Olabilir.
1: hiç dile getirmedi. İşte önümüze bakacağız dedi. Ama o an için düşünmüş olabilir. Fakat Roma maçına gelene kadar yine bir sürü şey yazıldı, çizildi, konuşuldu, yorumlandı. Bunlardan bu havayı almamak mümkün değil bence. Yani dün sana arkadaşın, statta bulunan gazeteci arkadaşın sana mesaj atıyor. Böyle böyle bir şeyler var. Bu demek ki tencere zaten kaynamış.
0: Aynen öyle. Yani gazeteciler tribünde bunu duyuyorsa İsmail Hoca da duymuştur bu dedikoduyu.
1: Bence de duymuştur. Ve bunun sonrasında da dediğim gibi tekrar o cümleme dönmek isterim. İstifa tek taraflıdır. Bu
0: Aynen,
1: bir.
0: aynen.
1: Ya ben bıraktım dedim mi? Ya
0: Bırakmışsındır.
1: ben işte kabul etmiyorum diye, ben ayrıldım bıraktım diyor. İstifanın genel tanımını yapıyorum şu anda. Sen istediğin kadar, ya ben kabul etmiyorum senin istifanı, olur mu öyle şey falan. O lafı ettiği an, istifa ediyorum dediği anda olay bitmiş oluyor. Ve söylediği çok önemli bir cümle var İsmail Kartal'ın. Geri dönmemek
0: Kaydıyla.
1: kaydıyla diyor. Bu saatten sonrası gidemezsin, edemezsin, geri dönmemek kaydıyla edilmiş bir laf var. Diyelim ki olay, şöyle bakalım. Olay düzeldi. İşte tamam dediler, biz konuştuk, bazı problemleri açtık kendisiyle. Çalışacağız beraber. İki kötü sonuçta aynı manzarayla karşı karşıya kalırsın. Ve oyuncularla olan ilişkinin şu an itibariyle tekrar o sıcaklığa kavuşması hiç de kolay olmayabilir. Bunlar dezavantajlar. İstifa hikayesinin sonrasında yaşanacak.
0: Hı hı. Yani diyelim bugün ikna edildi, geri döndü. Ben zannetmiyorum geri döneceğini İsmail Hoca'nın, ama mesela Fatih Tekke'nin yaşadığını büyük ihtimalle yaşama ihtimal yüksek.
1: Kısa zamanda yaşadı Fatih Tekke bir de bunu.
0: Evet.
1: Neden yaşamasın?
0: Şimdi senin söylediklerine benzer bir açıklamayı Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış eski teknik direktörlerinden biri de söyledi. Diyor ki bu işten bir daha üretim çıkmaz. Oyuncu artık güvenmeyecektir. Eğer dönerse. Oyuncu hocaya baktığında ne görecek? Dirayet mi görecek? Kuvvet mi, güç mü, inanç mı? Arkasını ne zaman dönecek diye mi düşünecek? Diyor. Bu iş bitmiştir, geçmiş olsun diyor Ersun Yanal.
1: Bana da bitmiş gibi geliyor.
0: Evet.
1: Çünkü burada bir oyuncu topluluğu var.
0: Hı hı.
1: Yabancıların da çok olduğu bir oyuncu topluluğu. Onlar büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığıyla da karşılamış olabilirler. Ki çoğu öyle karşılamıştır.
0: Tabii tabii.
1: Archie Brown örneğini verdin, evet, zaten. Evet.
0: O bayağı şaşırdı.
1: Bunun sonucunda büyük geçmiş olsun oluyor.
0: Hı hı.
1: İstediğin kadar görüş. Bir de içinden gelmez. Teknik direktörün. Takımı ne diyor bile, daha fazla zor durumda bırakmamak için diyor.
0: Evet, sevgili Batıkan'dan da rica edelim. İstersen o İsmail Kartal'ın açıklamalarını da bize ilerleyen dakikalarda hazırlarsa dinleyicilerimizle bir kez daha paylaşmakta fayda olabilir. Biz burada söylüyoruz İsmail Kartal'ın açıklamalarını ama kendi ağzından da dinletebiliriz diye düşünüyorum sevgili dinleyicilerimize. Çok net ifadeler kullandı çünkü İsmail Kartal. Çok da duygusal da Ercan abi. Yani ben de o duygusallığı gördüm. Yani gözleri doluydu İsmail Kartal'ın.
1: Evet.
0: Çok seviyor Fenerbahçe'yi, biliyoruz. Ne zaman ihtiyaç duyuyorsa, hiç işte para pazarlığı yapmadan, hiçbir şart ortaya koymadan geldi. Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yaptı. Her zaman elinden ne geldiyse, belki fazlasını ortaya koymaya çalıştı. Dün de çok duygusaldı maçtan sonra. Soru almak istemiyorum dedi. Çok kısa bir açıklama yaptı ve salondan ayrıldı. Bir bakalım İsmail Kartal'ın bu açıklamalarına.
2: Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol, yakışır bir mücadeleyle bu akşam maç bitti. Maçı kazanabilirdik de, çok net pozisyonlarımız da vardı. Ama sonuçta ilk maçta maç berabere bitti. Oyuncularımla gurur duyuyorum, onları tebrik ediyorum.
3: Erdem Bey,
2: şimdi soru almadan kendimle ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum. 3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar, başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, siz menajer mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimiz de karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
0: Hocanın açıklamaları bu şekildeydi. Soru da almadı. Çok net ifadeler kullandı. Bundan sonraki gelecek ekibin de önünü açmak için bu dakika itibariyle istifa ediyorum dedi İsmail Kartal.
1: Evet.
0: Tabii dediğin gibi Ercan abi, bir dolma var. Yani eskiden yaşanan süreç, 3 aydır buradayım. Bu 3 aylık zaman zarfında o eleştiriler, yapılan yorumlar belli ki bardak taşmış. Bir noktadan sonra artık geri dönüşü olmamış.
1: Zorlamanın da anlamı yok. Var mı?
0: Yok, zorlamanın anlamı yok.
1: Ben öyle görüyorum.
0: Yani testi kırıldı belli. Daha yapışmaz, daha tutmaz.
1: Yani testi de büyük bir çatlak var. Hadi kırıldı demeyelim. Belki yine bir son konu. Oradan o biliyorsun testiler yapışmıyor.
0: Yapışmıyor evet. Yine bir su sızdırma devam edebilir. Ya, yani tamam bakalım açıklama gelsin. Daha net konuşuruz bu konuyu. Bir dinleyicimiz mesela Asensio'ya bağlamış olayı. Asensio krizini kendi yarattı diyor.
1: Ama Asensio İsmail Kartal sakatlamadı ki.
0: Sakat oyuncu yıldızı idare edemedi diyor. Katılamadım ben bu görüşe ya.
1: Ya oynadığı zaman da işte şans buldu sakatlandı yine.
0: Sakatlandı evet.
1: Ya oyuncu hep kendini iyi ve ben hazırım diye hissedebilir. Ama fizik olarak da ölçümler yapılıyor. O ölçümler sonrasında da diyorlar ki ya oynarsa sakatlandı işte oynadı ne oldu?
0: Ya bir de hani diyelim ki hani şimdi senaryo yazıyoruz. Böyle bir şey olup olmadığını bilmiyoruz ama Asensio mutsuz İsmail Kartal'dan ama bir Fenerbahçe camiası bir futbolcuyu teknik direktörünün önüne koymamıştır zaten.
1: Acayip şeyler oldu. Ben şunu da söyleyeyim. Yani Mert Müldür niye oynamıyor dedi başkan. Öyle demedi mi?
0: Dedi.
1: Düne kadar durdu. Tamam Mert Müldür de oynadı. Hı-hı. Maçtan sonra da eyvallah dedi.
0: O da oldu.
1: Yani böyle ben şunu anladım. Ben böyle çalışamam mesajını aldım ben orada.
0: Evet. Yani işine çok karışılmasını belki
1: hangi teknik direktör istemedi? O zaman teknik direktörlük yapmıyorsun ki orada. Eski bir deyime icazet yapıyorsun. Öyle değil mi? İcazet çalışanısın. Şunu şöyle yapalım
0: evet, deniyor. Ne deniyorsa onu yapıyorsun sen.
1: Ya o zaman o teknik direktörlükten hayır gelmez ki.
0: Hayır gelmez. Dinleyicimiz gelmesi hataydı İsmail Kartal'ın zaten diyor. Ya bu bir görüş. Yönetim öyle düşünmedi. Doğru buldu. Ve İsmail Kartal'ı getirdi. Şişe bahane oldu diyor bir başka dinleyicimiz. Birkaç tane bu yönde mesaj var ama ben şişenin bahane olduğunu düşünmüyorum.
1: Artık şişe de final oldu.
0: Şişe final oldu evet.
1: Su şişesi final oldu.
0: Final oldu.

0: kendi stadında teknik direktörüne su şişesi atmak final.
1: Yani tek başına bu şişe nedeniyle alınmış bir karar gibi görünmüyor bana. Bakalım başka yorumlarda böyle farklı bir düşünce var mı? Önce bir araya gidelim, aradan sonra devam edelim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
11: Radyo Spor.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden de bir hayli mesaj geliyor. Hem dünkü mücadeleyle ilgili hem de İsmail Kartal'ın istifasıyla ilgili. Bizler de bunları değerlendiriyoruz tabii ki. Şimdi Ercan abi, daha bilmiyoruz ama bir açıklama da gelmediğine göre herhalde bir geri dönüş olmayacak gibi.
0: Şu andaki ilk intiba o.
1: İlk intiba o.
0: Yani belki başka bir görüşme daha olur. Görüşme trafiği fazlalaşır mı? Ama ben o dünkü açıklamanın dönüşünün olma ihtimalini çok düşük görüyorum.
1: Ben de aynı şekilde. Çünkü üstüne basarak söyledi. Bir daha geri dönmemek üzere dedi. İstifa ediyorum demedi. Geri dönmemek üzere dedi. O arada çok büyük fark var.
0: Çok. Çünkü yani daha, o cümle sizi bayağı
1: bağlar.
0: Bağlar tabii.
1: Ve daha son derece sıcak bir gündem var. Fatih Tekke'nin istifası. İstifa etti, geri döndü ama o dediğimiz gibi dikiş tutmadı.
0: Evet.
1: Mecburen yollar ayrıldı ve şu anda hala Trabzonspor'da da bir teknik direktör arayışı var. Orada da bir netlik yok teknik direktör konusunda. Şimdi Fenerbahçe'de de durum böyle ki Fenerbahçe yani Şampiyonlar Ligi oynuyor ligde sezonun başı ama yeni gelen teknik direktörün hemen uyum sağlaması gerekecek. Bir puan kaybına tahammül yok. Sarı lacivertliler de zirveye doğru gitmek istiyor Fenerbahçe ligde de. Şimdi yönetimin de çok seri aksiyon alması gereken saatler değil mi? Bir yandan da o var.
0: Bu tabii bir teknik direktör işte kayıtla devam olmaz. Ben sana söyleyeyim.
1: Ama yardımcılarımla dedi.
0: Ekibimle. Ama kayıt bugün antrenmanına çıkarmış takımı.
1: Ekibimle
0: ben
1: dedi.
0: Ben şimdi o haberleri de baktım. Kimler ne oldu, ne yaptılar diye. Şimdi bak sana söyleyeyim. Ömür Oğuz, Zeki Murat Göle ve Kayıt.
1: Kayıt.
0: Üçü çıkmışlar çalıştırmışlar.
1: Demek ki Kayıt kendi ekibinin bir
0: şimdi millet soracak
1: değil.
0: Tabii. Ömür Oğuz kim diye. Oğuz Şetin'in milli takımdan getirdiği yardımcı antrenörmüş.
1: Bir Ömür süre var. Belki Kayıt'la devam edilebilir mi? Yani bir iki maç.
0: Evet.
1: Teknik direktör bulana kadar. Öyle bir durum olabilir.
0: Hatta devam da edeyim haberlere. Hı-hı. Ben aldığım değerli dinleyicilerimizi de bilgilendireyim. İsmail Kartal maçtan sonra direkt olarak eve gitmiş.
1: Hı-hı.
0: Yardımcıları da tesislere gelerek bugünkü antrenmanın hazırlıklarına başlamışlar. Program yapmışlar.
1: Evet.
0: Geç saatlerde tesislerden ayrılmışlar. Sonra İsmail Hoca bugünkü antrenman öncesi kendileriyle konuşuyor. Ve antrenmana gitmiyorlar. Yani bu bugünün haberi. Benim aldığım.
1: Bugünün haberi bu.
0: Konuşuyor kendileriyle. Arkadaşlar diyor biz bıraktık. Ha, bırakmayan olabilir belki işlerinden. Bu yüzden de işte Oğuz Çetin'in milli takımdan getirdiği yardımcı antrenör Ömür Oğuz. Yıllardır tanıdığımız panik anında hani camı kırınız diyor ya.
1: Evet.
0: Hemen görevde gördüğümüz Zeki Murat Göle ve Kayıt. Takımı çıkıyorlar. O yenileme antrenmanında takımla birlikte oluyorlar.
1: Dün maç öncesinde şimdi dinleyicimiz bir mesaj atmış. Aklıma da geldi. Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Ümit Özat YouTube'da yayın yapıyor. Herkes biliyor. Maç öncesinde demişti ki ya yollar ayrılabilir bu maç sonrasında. Sen dinledin mi onu bilmiyorum. Herkes şaşırdı mesela işte yorumlara da baktım. Ya nasıl ayrılacak ne olacak falan. Ve devamında da bana o mesaj geldi. Demek ki bir şeyler önceden biliniyor Ercan abi.
0: Biliniyor demek ki.
1: Demek ki bir şeyler bir
0: ya
1: kazan
0: bir
1: kaynamış.
0: Bir rahatsızlık olduğu kazan kaynıyor. Ya ben bilmiyorum yurt dışından. Başka bir teknik direktörle mi görüştüler? Mesela şimdi şu anda bu söylediğim komplo teorileri. Başka bir o da İsmail Kartal'ın ne olursa olsun kulağına mı geldi?
1: Olabilir. Fatih Tekke sürecinde de bu konuşuluyor çünkü. Fatih Tekke'nin kulağına geldiği.
0: Ya bunu teknik direktör başkalarıyla görüştüler. Ben o yüzden ayrıldım demez.
1: Demez.
0: Bu teknik direktörlüğün sistemine uymaz. Çıkar ben istifa ettim der. O anda buna sebep olan şeyi sorumluları biliyordur zaten. Anlamışlardır ne olduğunu.
1: Şimdi dinleyicimiz de demiş ki yani buradan ben Ümit Özat'a gittim. Aklıma geldi. Diyor ki kıyafeti, oğlu, Asensio üzerinden eleştiri yağmuruna tutuldu, alaya alındı. Bunu yapan da rakip değil, kendi eski futbolcu yorumcularıydı diyor Fenerbahçe'nin.
0: Ya onlar hoş şeyler değil. Ben hep o tarz yorumları duyduğum anda hemen kapatırım. Yani kıyafet bir ölçü değildir insanı eleştirmek için. Yapmayın.
1: Değildir, aynen. Geçen sene Mourinho'yu da eleştiriyorlardı.
0: Mourinho'nun nesin kıyafetle eleştirme?
1: İşte tişörtle çıkmış çok Türkleri ciddiye almıyor.
0: Burada da tişörtle dolaşıyor. Madrid'de. Normal yakalı tişörtle. Hayırdır?
1: O yönden eleştirilmişti mesela.
0: Eleştirecek başka bir şey bulamayınca üstüne gidip eleştiriyorsun. Öyle değil mi?
1: Şenol Güneş dünya üçüncüsü yaptı, kıyafetinden eleştirmiş.
0: Saçlardan falan.
1: Evet.
0: O zaman milli takımın kampına berber götürülmüyor. Öyle bir lükse sahip değiliz. Öyle değil mi?
1: Evet. Yani eleştiri de, Türkiye'deki eleştiri kültürü de çok değişik yani. Bel altı bayağı vurma var. Maalesef. Bakalım neler. Geliyor diye yorumlara bakıyorum. Sizlerden farklı yorumlar var mı diye. Evet. Hala biz de resmi açıklamayı bekliyoruz. Fenerbahçe Kulübü'nden bir kez daha söyleyelim. Futbol direktörü Oğuz Çetin, İsmail Kartal'ın evinden ayrıldı. Görüşme tamamlandı ama henüz resmi bir açıklama Fenerbahçe'den yok.
0: Olsa hemen olurdu değil mi?
1: Evet. Bir açıklama henüz gelmedi Ercan abi. Şimdi dinleyicilerimizin de mesajları tabii ki var İsmail Kartal'la ilgili. Şimdi bakıyorum. Kimse vazgeçilmez değildir demiş bir dinleyicimiz. O doğru ama.
0: Hayatın gerçeği o. Fakat bu olmadı.
1: Şimdi Oğuz Bey'in yaptıklarının faturası diyor. Rusya'dan Çetin Bey. Oğuz Çetin ne yaptı ki? Benim kaçırdığım bir şey mi var? Anlam.
0: Yönetim kurulu dedi ki biz Aykut Kocaman'la değil İsmail Kartal'la çalışacağız.
1: Yönetim Çetin'in kurulu, tercihi evet. İsmail Kartal oldu zaten son görüşmelerden sonra. Evet. İlk tercih Aykut Kocaman'dı. Bunu herkes biliyor ama daha sonra İbre
0: tabii İsmail yani Kartal'a döndü. Yönetimle yapılan artık final değerlendirmeleri diyelim. Çünkü Oğuz Çetin'in bağlı bulunduğu yer yönetim kurulu. Yönetim kurulundan çıkan karara göre de sportif direktör hareket edecek. Herkesin mevki olarak bağlı bulunduğu yerler var. Ya Oğuz Çetin de o zaman istifa etseydi, ben olmuyor madem Aykut, ben de istifa ediyorum deseydi, buna da saygı duyulurdu.
1: Duyulurdu.
0: Ama o bir sportif direktör olduğu için Oğuz Çetin'e biz İsmail'le çalışmayı tercih ettiklerinde yapacak bir şey yok.
1: Güzel bir mesaj geldi, buna ben katılıyorum. Diyor ki sosyal medya habercilerine gereğinden fazla prim verilmemeli diyor dinleyicimiz.
0: Evet.
1: Mümkünse profesyonel futbolcular ve kulüp yöneticileri de sosyal medyadaki bu yapay gündemlerden uzak durmalı diyor. Takımı desteklemek başka, sosyal medyanın oluşturduğu gündemin peşinden sürüklenmek bambaşka bir şeymiş.
0: Çok yani sosyolojisi iyi bir yorum.
1: Evet, kesinlikle.
0: Yani sosyal medyanın o anlık parlamaları, bir anda başka bir konu çıktığı zaman o konuya yönelmelerinden zarar görmeden ayrılmak gerekiyor. Bakmamakla, etkilenmemek gerekiyor.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi sosyal medyada yani her yaş grubundan insan var.
0: Evet.
1: Ve de orada işte bilir kişi olarak bulunmuyorlar. Kendi düşüncelerini yazıyorlar. Çoğu da dikkat çekmek için bazı şeyler yazıyor. Etkileşim almak için yazıyor.
0: Saatlerce eğer sosyal medyaya bakarsan hayatının ritmini bozarsın.
1: Bozarsın tabii.
0: Bir şey yazarsın, altına bir sürü yorum geliyor. İlgili ilgisiz diyelim.
1: Alakasız tabii. Senin de başına geliyordur. Ben kapalım mesela bildirimler.
0: Ya düşün.
1: Bakmam yani.
0: Bakmamak en güzeli. Altta bir şey, görüşünü belirtebilirsin. Düşünürsün diyelim. Bunu yapabiliyorsan bakmıyorumlara. Ne olacak? Bir şey oluyor mu yorumlara bakmayın?
1: Yok, bir şey olmuyor. Daha rahat oluyorsun Ercan abi o zaman.
0: Ve şuna inanıyorsun. Evet, ben görüşümü yazdım. Bu benim görüşüm diyorsun. Herkes görüşünü senin yazdığın yorumun altına yazabilir. Ama bakmak zorunda değilsin.
1: Aynen öyle.
0: Yazık oldu.
1: İsmail Kartal'la şampiyon olunmaz diyenlerle Mourinho, Jesus ve Tedesco'yu gönderen aynı kişiler demiş Mersin'den Emrah Bey.
0: şu anda dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri Fenerbahçe'ye geldi, olmadı ya.

0: teknik
1: tabii tabii ben seni
0: direktörlerinden biri.
1: anladım. Ben de bir adım öne götürdüm.
0: Ki geldi zaten. Jose Mourinho geldi.
1: Geldi geldi. Ki o da Aziz Yıldırım'ın bir numaralı tercihiydi seçim zamanı. Ali Koç zamanında geldi, Ali Koç seçildiği için. Yabancı bir teknik direktörle ben Fenerbahçe'nin anlaştığını düşünüyorum diyor Talip Bey.
0: Mesela. O zaman açıklansın. Biz de onu bekliyoruz büyük bir merakla.
1: İsmail Kartal'ı basamak olarak kullandı diyor. Bilemiyoruz.
0: Yabancı teknik direktör bu saatten sonra buraya niye gelir? Şöyle söyleyelim, yüksek maaşa gelir Mehmetciğim. Çünkü bu yabancı teknik direktörün kurduğu bir takım değil bu.
1: Türk insanı çok fazla elbise olayına takılıyor demiş Hannover'den Reco ya da Reco bilmiyorum. Evet. Özür dilerim nasıl okunuyorsa. Bernd Schuster Beşiktaş'ta takım elbise giyerdi. Almanya'da milli maç sonrası Alman kanalına portakal rengi salaş bir kazakla çıkmıştı diyor.
0: Evet.
1: Türkiye'de çok fazla takıyoruz diyor biz gereksiz detaylara. Evet, bir yarış aramız var.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
5: Birlik. Ve ön birlikte starttaki yerini alıyor. Safkanlar box içinde. Ve Bursa'da günün 3. koşusu başladı. Rakiplerinin 1.5 boy gerisinde kaldı 4 numaralı ön birlik ama grup içerisindeki yerini aldı. Önde kalabalık bir liderlik mücadelesi var. Bu arada 15 numaralı Deli Şimşek kulvarından çıkmadı sayın yarışseverler. İlk virajda safkanlar 16 numaralı ihtimal lider. Fark yaklaşık 3-4 boy kadar. İkincilikte İç kulvarda 3 numaralı Mevhide Hanım var. Hemen dışında 14 numaralı Çifte Han var. 2 boy kadar geride dış kulvarda 9 numaralı Elma Pınar ilerliyor. Onun yarım boy kadar gerisinde 11 numaralı Sarman Rüzgarı var. Sarman Rüzgarı'nın 1 boy gerisinde 1 numaralı Efsane Hanım. Hemen dışında 12 numaralı Yüreği Güzel ilerliyor. 3 boy kadar geride iç kulvarda 13 numaralı Yıldız Sultan. Hemen dışında 6 numaralı Turgut Bey. 1 boy kadar geride orta kulvarda Adolof ilerliyor. Onun yarım boy kadar gerisinde 2 numaralı Demirnal 1.5 boy farkla geride. 5 numaralı Çubuklu sırasıyla safkanlar son 1000 metreye doğru ilerliyor. 16 numaralı ihtimal yarış lideri fark 2 boy kadar. 4 numaralı ön birlik ikincilikte. 3 boy kadar geride içeride 3 numaralı Mevhide Hanım var. Yarım boy kadar geride 14 numaralı Çifte Han. Onun 1 boy gerisinde 1 numaralı Efsane Hanım yer alıyor. 2 boy geride 9 numaralı Elma Pınar. Bariyer dibinde 13 numaralı Yıldız Sultan. Onun 1 boy kadar gerisinde 11 numaralı Sarman Rüzgarı. Hemen dışında 12 numaralı Yüreği Güzel. 1.5 boy geride 6 numaralı Turgut Bey. Yarım boy geride 2 numaralı Demirnal. Onun 1 boy gerisinde 5 numaralı Çubuklu var. 2 boy kadar geride iç kulvarda 10 numaralı Matilda Hanım. Hemen yanında Adolof sırasıyla son 600 metreye girmek üzere safkanlar. Liderlik 16 numaralı ihtimalde. Fark 3 boy. 4 numaralı ön birlik ikincilikte. Hemen dışında 3 numaralı Mevhide Hanım var. 2 boy kadar geride 1 numaralı Efsane Hanım. Onun yarım boy kadar gerisinde 14 numaralı Çifte Han. Daha sonra 13 numaralı Yıldız Sultan. Yanında 11 numaralı Sarman Rüzgarı sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkıyor. 16 numaralı ihtimal lider fark yaklaşık 3-4 boy kadar. İçeriye geldi şimdi 1 numaralı Efsane Hanım dış kulvardan. 3 numaralı Mevhide Hanım'ın onun dışındansa 14 numaralı Çifte Han'ın atakları var. Şimdi içeriden gelen 1 numaralı Efsane Hanım koşudaki liderliği aldı son 200'e girilirken. Farkı da 2-3 boya kadar çıkardı. Ortadan tazelemeye çalışıyor. 16 numaralı ihtimal fark yaklaşık 3-4 boy kadar. 1 numaralı Efsane Hanım lider. 1 numaralı Efsane Hanım kazanıyor. 16 numaralı ihtimal ikinci oldu. 14 numaralı Çifte Han üçüncü olurken 2 numaralı Demirnal ve 5 numaralı Çubuklu da dördüncülük için aynaya yakın geçen isimler oldular. 1 numaralı Efsane Hanım Serhat Çelik'le kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
6: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
7: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
3: Radyo Spor.
7: 0538 050

0: 0352-1487 Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
3: Yıldız. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Radyo Spor.
5: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
0: Radyo Spor. Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: İlk bölümü tamamladık. İkinci bölümdeyiz ve telefon hattımızda Fenerbahçe'yi yakından takip eden gazeteci arkadaşımız sevgili İrfan 25 var. İrfan merhaba.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
4: Hoş geldin İrfan yayına.
3: Hoş bulduk Ercan abi. İyi yayınlar Mehmet abi.
2: Sevgili İrfan, bu duruma nasıl gelindi sence? Kısaca bir kronolojik olarak bir anlatır mısın?
3: Şöyle söyleyeyim. Aslında teknik direktör İsmail Kartal Beşiktaş derbisi sonrası istifa kararı alıyor. Kendi ailesiyle beraber, yardımcılarla beraber görüşerek istifa kararı alıyor. Roma maçında takımı önemli bir maç öncesi yalnız bırakmamaya gidecek. Bu maçta da çıkacağını belirtiyor. Tabii bu sürece nasıl gelindi? Aslında sürece gelmenin nedeni tabii lige kötü bir başlangıç yaptı Fenerbahçe. Çok özellikle 4 maçta 2 mağlubiyet aldı. Zirve'de Galatasaray'ın 4 puan gerisiye düşürmesi. Beşiktaş derbisinde ortaya konulan futbol mücadele ki Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe'yi belki de farklı mağlubiyetten kaleci Ederson kurtarmıştı. O maçtaki ilk 11 tercihi, şu onadan oyuna yaptığı müdahaleler çok fazla eleştirildi. Tabii yönetimin olası bir ayrılık durumunda bazı teknik adamlarla görüşme yaptığı yönündeki iddialar, taraftarların kendisine yönelik eleştirilerini atması.
2: Bu iddialar gerçek mi? Başka teknik direktörlerle görüşme? Çünkü dün bana basın mensubu bir arkadaşımız dedi ki yollar ayrılabilir. Ümit Özat maç öncesi bir açıklama yaptı, yollar ayrılabilir. Yani bunlar İsmail Kartal'ın kulağına da gitmiş olmalı diye düşünüyorum.
3: Aslında hani bu kadar kişi herkese bir bilgilendirme gitmiş. Yani onu söyleyeyim, bir bilgi var. Benim de aldığım bilgiler. Yabancı birkaç teknik adamla görüşmeler yapıldığı yönde bilgiler vardı. Hı hı. Tabii bunun İsmail Kartal'ın da kulağına gitmiş olabilir ve İsmail Kartal belki de kendi açısından en doğru zamanı tercih ederek istifa kararı aldı. Çünkü Roma maçında iyi bir futbol ortaya koydu Fenerbahçe, iyi mücadele etti. Roma karşısında galibiyeti kaçırdı ve o maçın ardından da istifa kararı almıştı. Ama dediğim gibi Beşiktaş derbisi sonrası ailesiyle birlikte görüşerek istifa edeceğini dile getirmişti. Burada tabii istifa kararı almasının nedenlerinden bir tanesi bence taraftarın kendisine

0: duyduğu inancı ve güvenliğini de kaybettiğini de hissetti İsmail Kartal. Çünkü taraftarlardan da tepkiler vardı. Tribünlerden artık kendisine yönelik tepkiler de yükselmeye başlamıştı. Bu da istifa kararının da etkili olduğunu düşünüyorum.
1: İstifadan peki dönme ihtimalini biz çok zayıf olarak değerlendirdik. Var mı sence bir ihtimal?
0: Bugün Sayın Cihan Kemal Boğuşçak'ın Anadolu Kavanı'na giderek İsmail Kartal'la yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Tabii bu görüşme yeni bitti daha. Yani detayı şu anda görüşmede ne oldu tam detaya hakim değilim ama Sayın İsmail Kartal bugün İtman'a çıkmadı. Sayın Oğuzçetin ve Cihan Kemal tesislere gitti. Sabah Canbatu tesislerinde. Sadece İsmail Kartal değil, İsmail Kartal'ın yardımcıları da İtman'a çıkmadı. Fenerbahçe bugün Ömür Oğuz, Oğuzçetin'in milli takımda görev yaptığı dönemde milli takım kategorilerinde çalışan yardımcı antrenör, onun getirdiği bir isimdi Ömür Oğuz. Dilkayt ve Zeki Murat Göle yönetiminde Fenerbahçe çalıştı. Hem İsmail Kartal'ın hem de yardımcılarının bugün gelmemesi, hatta Oğuzçetin yardımcılarını arayarak, İsmail Kartal'ın yardımcıları arayarak tesislere davet ettiğini, sizin görevinizin başında olmanız gerekiyor dediği yönünde bilgi var. Ama buna rağmen yardımcılar da gelmedi. Bu da İsmail Kartal'ın istifa kararında ısrarcı olduğu, geri dönmek istemediği yönünde bir fikir sahibi
1: İrfan, şu var. Dün ne diyor? Cümlesi çok esasında geri dönüşü olmayan bir cümle. Bir daha istifa ediyorum ve olmamak kaydıyla.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Aslında cümlede dikkat edersiniz. Çünkü basın toplantısında bu istifa kararı açıkladı. Basın toplantısında bu ifade, yani başkanı, herkese teşekkür ediyor Sayın İsmail Kartal.
1: Evet.
0: Başkana, yöneticilere ve Sayın Oğuz Şefi'nin ismi geçmiyor, teşekkür ediyor esasında.
1: Aralarında bir kara kedi mi vardı? Neden? Onun ismini
0: zikretmiyor. Şöyle söyleyeyim. Teknik direktör iddiaları bu basında çok fazla gündeme geldi. Ve özellikle her maç onun için bir final niteliği taşıyordu. İşte bu maçta olumsuz skor alırsa yollar ayrılacak haberleri, yorumları sürekli yapılıyordu. Bu süreç içerisinde yönetim tarafından kendisine yeterli desteğin verilmediğini düşünmüş olabilir. Ya bu da bir istifa kararını almasında.
1: Bu destek sence de verildi mi? Bana pek verilmedi gibi geliyor.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Belki bu Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklaması istifadan önce, Beşiktaş derbisi sonrası yapılmış olsaydı belki bu istifa süreci yaşanmaz. Onu söyleyeyim.
1: Şimdi bir dinleyicimiz diyor ki Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesi anormal bir şey mi? İlk defa mı yenildi diyor.
0: Hayır, Beşiktaş'a yenilmesi anormal değil ama Beşiktaş'a karşısında çok varlık gösterememesi, yapılan tercihler, oyuncu tercihleri falan en büyük etken bence.
1: Peki bazı yabancı oyuncuların işte antrenman temposu şu bu, biz pek mutlu değiliz diye yöneticilerle konuştuğu iddiaları var. Bu da konuşuluyor İrfan. Bu doğru mu?
0: Ya böyle abi, şöyle söyleyeyim. Samandıra'da bir sorun olduğu ortada. Hatta bunun için çok fazla şey yok. Beşiktaş derbisi sonrası yine takım kaptanı Şikri Yar'ın yaptığı bir açıklama var.
1: Evet.
0: Bu açıklamada hem ofansif anlamda hem de defansif anlamda çok daha iyi olmalıyız. Bazı noktaları daha iyi çalışmalıyız, daha iyi geliştirmeliyiz diye. Burada aslında direkt teknik heyeti ve onların çalışma tempo şeyini, programını eleştiren bir yaklaşımdı Şikri'nin yanında açıklaması. Yani bu doğrultuda da aslında bunun orada bir sorun olduğunu gösteriyor.
1: Yine evet, Şikri'nin yanında orada esasında bir televizyon yorumcusu gibi eleştiri yaptı.
0: Evet, yani direkt çok net aslında o açıklamayı okursanız orada çok net bir şekilde aslında hedefin teknik heyet olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Her ne kadar Roma maçı öncesi Şikriniar basın toplantısına gelip orada İsmail Kartal'la el sıkıştı. Bu da iletişim açısından güzeldi aslında. Yani iletişim ekibinde herhangi bir sorun yok cümlesini ortaya koyuyor. Ama bildiğim kadarıyla Samandıra'da bazı sorunlar vardı. Yani yine dikkatle teknik heyeti, dikkatle İsmail Hoca'nın yardımcıları ve İsmail Hoca arasında da çok iyi bir iletişim söz konusu değil. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Şimdi dikkat Fenerbahçe'nin birinci yardımcı antrenörü. Ama bugüne kadar mesela dikkatle İsmail Kartal'ın bir maç esnasında sürekli bir görüş alışverişi yaptığınızı gördünüz mü? Bugüne kadar ben görmedim bugüne oynanan maçları. Şimdi Okan Buruk'a bakıyorsunuz, İrfan Hoca ile beraber sürekli yanına gidiyor. Orada tartışıyorlar, konuşuyorlar, işte pozisyonu izliyorlar. Veya yani Beşiktaş teknik direktörü İtalyan'ın kendi yardımcısıyla pozisyonları tartışıyorlar. Onun görüş alışverişinde bulunuyor. Hocaya belki yönlendirme yapıyor yardımcısı. Ama Fenerbahçe'de böyle bir durum yok. Yani İsmail Hoca ile bir kaydı çok fazla maç içerisinde böyle birbiriyle konuşurken, pozisyon tartışırken görmüyoruz. Yine bazı iddialar söz konusu. Özellikle yabancı futbolcuların dikkatle daha fazla iletişim kurduğu ve bu konuda da İsmail Hoca'yla çok fazla iletişim kurmadığı yönde iddialar vardı.
2: Ama bu da normal çünkü Dirkayt yabancı dil bilen bir isim.
0: Tabii tabii. Ama sonuçta yine de tercümanlar var. Yani yine de hocayla daha fazla iletişim kurulabilir. Ya da Dirkayt'la daha fazla iletişim kurulabilirdi. Daha sağlıklı bir iletişim yürütülebilirdi. Diğer taraftan Asensio krizi yaşandı biliyorsunuz.
2: Evet.
1: O tam bir kriz miydi sence?
0: Bence o süreci iyi yönetemedi. Teknik tarafı da iyi yönetemedi. Yani Asensio'yla ilgili süreci bence teknik heyet iyi yürütemedi. Orada Asensio'yu birkaç kez yaptığı açıklamayla tarafların önüne dağıtmış oldu. Mesela şimdi oyuncu her ne kadar biz ne kadar basın toplantısını takip ediyorsak oyuncu da takip ediyor ve dolayısıyla hocanın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamaları izliyorlar. Mesela Alkonya maçı öncesi Asensio ile Sayın Aziz'in bir görüşme gerçekleştirmişti Canpartu tesislerinde. Hı hı. Ve Canpartu tesislerindeki yaptığı görüşmenin ardından Sevilla maçında çok iyi performans ortaya koymuştu Asensio. Ve o maçtan sonra da yaptığımız görüşme Asensio'nun bugüne kadarki o görüşmenin en mutlu olduğu günlerden bir tanesi denildi. Yani çok daha iyi çalıştığı ve yüzünde gülümsemenin eksik olmadığı diye getirdik. Yani burada da aslında Aziz Yıldırım'ın müdahalesinin ardından bunun gerçekleşmesi Asensio ile teknik arasındaki sorunu da gözler önüne seriyordu.
2: Hı hı. Ya şimdi Şikir'in yerin açıklamaları dedin de, yani genelde kaybedilen maçlardan sonra her oyuncu daha çok çalışmalıyız, hatalarımızı gidermeliyiz şeklinde açıklama yapar. Bana pek yani direkt olarak İsmail Kartal'ın ekibini hedef alan bir açıklama gibi gelmedi.
0: Öyle söyleyeyim Mehmet abi, orada detaylı açıklama yapıyor ama.
2: Hı.
0: Hem ofansif anlamda hem defansif anlamda şunu şöyle yapmalıyız.
1: Ya taktiksel eleştiri yapıyor esasında.
2: Değil mi?
0: Tabii taktik eleştiri. Yani şöyle söyleyeyim. Herkes de onları şöyle eleştirirler ama yani onun yaptığı açıklama biraz taktik anlamda. Oyuncunun taktik anlayışını eleştirir bir yaklaşımdı.
2: Hı hı. Anladım. Peki bu yabancı teknik direktörlerle konuşma olayı, iletişim olayı gerçeklik payı yüzde kaç sence?
0: Şimdi bununla ilgili zaten Sayın Aziz Yıldırım açıklama yaptı bir sonunda ama yani bize gelen bilgiler görüşmelerin olduğu yönündeydi, yani açık söyleyeyim. Yani bir görüşme yapılmış.
2: Peki bazı isim var mı ya da ülke, şu ülkeden teknik direktör?
1: Mesela Conte ile mi görüşmüşler?
0: Evet, Conte görüşülen veya temas kurulan isimlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Yani benim aldığım bilgiler o yönde.
2: Hmm, başka var mı?
0: Şu anda tabii İsmail Kartal'ın durumu netleşmediği için bilmiyoruz. Şimdi isim söyleriz, İsmail Kartal görevine devam eder. O zaman hep sağlık.
2: Arada kalırız. Seni de zor duruma düşürmeyelim.
0: Yani o yüzden netleşmeden bir şey söylemek doğru olmaz. Ama şunu biliyoruz ki bazı teknik adamlarla görüşmeler yapıldığını, bu konuda temas kurulduğunu. Yani şöyle söyleyeyim, yani yönetimler de bu konuda yani bir B planı olması çok normal. Şimdi lige kötü başlamışsın.
2: Evet.
0: Lige kötü başlamışsın. Olası bir ayrılık durumunda işte nasıl bir işte hangi teknik adamla çalışacağı veya teknik adamla görüşmelerde bulunması da çok normal. Bu her büyük kulüpte olur. Yani büyük kulüplerde teknik direktörlük yapıyorsanız baskıya alışık olmanız lazım. Ve başarısız olduğunuzda da yerine bir teknik adam arayışının olması da çok normal.
1: Ama yani, daha sezon başı değil mi İrfan? Yani sen şimdi yıllarını Fenerbahçe antrenmanları, Fenerbahçe maçları ve bunların arasında mekik dokuyarak yaşadın, geçirdin. Bu normal değil ki. Normal mi sence? Daha sezon başı.
0: Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe çok kırılgan abi. Onu söyleyeyim. Yani çok kırılgan bir camia. Bu sürecin, Fenerbahçe'nin bunun sağlıklı bir noktaya gelebilmesi için Fenerbahçe'nin üst üste başarılar elde etmesi, şampiyonluklar yaşaması gerekiyor. Ancak o zaman bu düzelir. Diğer taraftan işte öyle bir noktada ki, yani camiada bir başkan seçiliyor, diğer başkanı destekleyen kongrelere en küçük başarısı da hemen eleştiriye bulunuyor. Fenerbahçe'de transfer dönemi bitti 4 Eylül'de son tarihte 4 Eylül'de Fenerbahçe daha transfer yapmayacağını açıkladığında istifa takları açıldı. Daha Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalmış, daha Beşiktaş derbisini oynamamış, yönetim istifa takları açıldı.
1: Evet.
0: Fenerbahçe böyle bir cami ya. O yüzden teknik direktörün de ligde 4 maçta 2 mağlubiyet alması sonucunda böyle eleştiren gelmesi normal. Ama hani teknik değişikliği hemen söz konusu olur muydu? Şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetimi de ne demişti? Ben bir yılına geldim, şampiyonluk için geldim. O olası bir nokta durumda böyle bir tercih yapmaları da ben hani normal karşılarım ama Sayın Aziz Yıldırım da kendi görev yaptığı süreç içerisinde hiçbir zaman sezon devam ederken teknik direktörlüğü yaşamamış. Teknik direktör değişikliği yapmamış. Ve
1: İki tane var daha... değil mi? Biri evet. Mustafa Denizli, diğeri de Ersun Yanal bildiğim kadarıyla.
0: Vitor Pereira diye bir sezon başı kampında hani Vitor Pereira ile sıkıntı yaşamıştı. Yani orada sezona devam edilmişti ama daha sonra yani üçlü oynatma konusundaki ısrarı nedeniyle Vitor Pereira ile yollar ayrılmıştı diyebiliyorum o süreç içerisinde. Aziz Yıldırım döneminde. Ama o da sezon başında. Yani sezon devam ederken olmadı. Yani kamp döneminde ayrılmıştı. Sezon devam ederken ayrılık yaşamadı. Hatta mesela Advokat dönemini hatırlıyorum. Advokat'ta da yine bu şekilde haberler çıkmıştı. İşte yollar ayrılacak, gidecek. Fenerbahçe teknik direktör değişikliği yapacak diye.
1: Evet.
0: Sayın Aziz Yıldırım çıkıp şey demişti. Advokat'la sezon sonuna kadar dedi. Yolumuza devam ediyoruz. Belki Beşiktaş derbisi sonrası Sayın Aziz Yıldırım çıkıp İsmail Kartal'la ilgili böyle bir açıklama yapmış olsaydı hani istifa süreci yaşanmayabilirdi.
1: Belki diyelim ki şu anda komple teorisi yapıyoruz. Belki Talişkan'ın gönderilmesini de istemedi. Yani nedenlerden biri de bu olabilir mi?
0: Yani tabii şimdi İsmail Kartal'a yakın olduğunu ifade eden veya konuştuğunu ifade eden insanlar bu tip haberleri çok fazla gündeme getiriyorlar. İşte Fred'in gönderilmesini istemedi, Talişkan'ın gönderilmesini istemedi. Ama ben de şunu söylüyorum o zaman. O zaman bu konuda da yönetimi iddia edecektiniz. Diyecektiniz ki ben Talişkan'ın kalmasını istiyorum ya da Fred'in kalmasını istiyorum. Bu iki isim de benim oyun sistemimin vazgeçilmez isimler olacak. Dolayısıyla bu noktada ısrarcı olması ve yönetimi bu konuda iddia etmesi gerekirdi. Ya şimdi olaya bittikten sonra ben bunu istiyordum işte olmadı. O yüzden bu noktaya geldik falan cümlelerini ben çok doğru bulmuyorum. O zaman tavrını ilk gün net bir şekilde ortaya koyacaktır. Sayın İsmail Kartal göreve gelirken zaten bir kadro planlamasının yapıldığını biliyor. Daha sonra biliyorsunuz aslında bunu tekrar geçmişe dönmeye lüzum yok. Ama göreve gelirken yaklaşık 1,5-2 ayda bir kadro planlamasının yapıldığını, transfer yapılacak isimlerin görüşmelerde yapıldığını, o görüşmeler esnasında farklı bir teknik adamın görüşme yaptığını, o oyuncuyla görüşme yaptığını da biliyoruz. Dolayısıyla yani bunları bilerek aslında göreve geldi. Şimdi bu noktada ben işte transfer yapılmadı. Bu 20 işte orta saha transfer istiyordum. İşte Talisca'yı istiyordum. Talisca kalsın istiyordum. Fred kalsın istiyordum. Onlar olmadı. Ben o yüzden ayrılıyorum demek çok doğru değil. Ya yani bugüne kadar Fred kalmış olsaydı ve Fred kötü performans sergilemiş olsaydı bu sefer Fred'le niye yola devam ettiğiniz şeklinde olacaktı. Veya Talisca kalıp 9 numara transferi yapılmasaydı, Lukaku transferi yapılmasaydı bugün Talisca kalsın diyenler niye 9 numara transferi yapılmadı? Neden Vedat ve Talisca ile yola devam edildi eleştirisini yapacaklardı. Ya hatırlayın geçen sezon Talisca kaldı. Talisca forvet mevkinde oynadı. Çok fazla da gol attı. Sayın Saadettin Saran yönetimi neden eleştirildi? Forvetsiz bıraktı diye takımı. Takımın forveti vardı o zaman. Talisca'ydı. 20'nin üzerinde de 27 tane de gol attı.
1: Evet.
0: Yani o zaman eleştiriler havada kalıyor. Yani bugün Talisca'yı işte forvetsiz bıraktı diye düşünün. Bugün diyorlar ki Talisca forvet olarak devam etseydi. Yani Talisca aslında baktığınız zaman ne tam olarak forvet ne de tam olarak orta saha oyuncusu. Yani 10 numara pozisyonu. Forvet'te Vedat var. Diğer tarafta işte Lukaku var. 10 numarada Asensio var. O zaman Asensio'dan çıkacaktınız. Ben mesela ilk yayına bağlantılarda Asensio mutsuz gibi gözüküyor. İsmail Kartal Asensio'yu şu anda kendi oyun sistemine çok uygun görmüyor. Fred ve Talisca'nın hatta daha uygun olduğunu söylediğimde Kanabaşı taraftarı bana tepki göstermişti.
1: Evet.
0: Onu söyle yani. O zaman Asensio gitsin denilmiş olsaydı bugün Talisca kalsın diyenler Asensio'yu niye gönderdiniz diye tepki gösterecek.
1: İrfan deneyimine dayanarak ve kulüpteki havayı çok iyi yansıttığın için seninle birlikte canlı yayınımızda Sana göre İsmail Kartal dönecek mi?

0: ben şu aşamada zor görüyorum. Yani çünkü kendini çok ciddi bir şekilde bağladı. Ama tabii görüşme daha yeni sona erdi. Yani görüşmenin içeriği hakkında bir bilgiye sahip değilim. İkna edildi mi bilmiyorum. Ama benim en son aldığım bilgiler ailesiyle görüşüp ve artık bu noktadan sonra dönmeyeceğini net bir şekilde dile getirdiği yönde bende bilgi vardı. Görüşme öncesi.
1: Ben de sana şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe yönetimi sosyal medyadan veya işte bazı eski futbolcuların eleştirilerinden, bazı programlardaki yorumcuların eleştirilerinden etkilendi mi? Sence İsmail Kartal'ın bakış açısı bu yönde değişti mi?
0: Zannetmiyorum. Yani özellikle zaten kulübün başında sosyal medyada çok fazla etkilenmeyen bir isim var. Sayın Acıdım. Kendisinde sosyal medyası var ya da sosyal medya çok fazla dikkate almıyor. Hatta bu konuda şunlar eleştiri yapıldı diye çok fazla dikkate almayan bir başkan var. Ben etkilendiğini düşünüyorum. Sayın Acıdım bir karar alacaksa kendisi karar alır. Ve bu doğrultuda da bu kararın arkasında da durur.
1: Acun abi var mı sorun?
2: Bu açıklamayı ne zaman bekliyorsun İrfan? Kulüpten resmi bir açıklama bekleniyor çünkü.
0: Ben de evet. Yani çok kısa süre içerisinde bir resmi açıklama gelecektir. Çünkü görüşmenin içeriğiyle ilgili mutlaka Sayın Aziz Yıldırım'ı ve yönetim kurulunu bilgilendirecektir Sayın Cihan Kamer ve Oğuz Çetin. Ardından da bununla ilgili bir değerlendirme yapılıp sonra bir resmi
2: açıklama yapılması. Ben bir son dakika haberini sana söyleyeyim. Yolların ayrıldığı, sosyal medyada da televizyonlarda da yer almaya başladı ve Gaziantep Futbol Kulübü maçında takımın başına kaytın yazacağı haberler başladı.
0: Demek abi o zaman dediğim gibi, çünkü bana gelen ilk bilgiler Ercan abi şu şekildeydi. Eşiyle de ailesiyle de görüştükten sonra net bir şekilde geri dönmeyeceğini eşine de ifade, ailesine söylemiş. Hatta şöyle bir bilgi vereyim. Dün mesela maçtan sonra Oğuz Çetin dün Oğuz Çetin direkt evine gidiyor. Yardımcıları da tesislere giderek Gaziantep maçının hazırlıklarını yapıyor. Akşam saatlerinde ayrılıyorlar. Yani aslında teknik heyet görevi teknik heyet devam ediyormuş gibi Gaziantep maçı hazırlığa başlar. Ama sonra İsmail Kartal'la görüştükten sonra İsmail Kartal devam etmeyeceklerini ve sabah idmana gitmeyeceklerini dile getiriyor. Ya bu da aslında net bir göstergen, devam etmeyeceği yönündeki net göstergeydi. Bugün aldığım bilgiler o yöndeydi.
1: Ve son dakika gelişmesi de böyle zaten. Gaziantep Futbol Kulübü maçında takımın başında Dirk Kayt olacak deniyor İsmail Kartal'la.
2: Artık bu işin dönüşü olmaz İrfan, öyle gözüküyor.
1: Evet.
0: Efendim
1: evet.
0: Abi?
2: Bu işin dönüşü olmaz artık. Geçmiş olsun.
0: Şöyle söyleyeyim. Dün zaten yaptı açıklamadan sonra dönüşü olmazdı. Bugün zaten idmana çıkmaması, bugün idmana çıkmaması da bir göstergeydi. Yani dünkü Sayın Aziz Yıldırım net bir şekilde ifade etti. Ben burada olduğum sürece İsmail Kartal bu takımın teknik direktörü dedi. Benimle beraber geldi, benimle beraber gidecek dedi. Ya bu sözün ardından halen idmana çıkmıyorsa zaten iplerin koptuğunu net göstergesidir. Zaten dün soyunma odasına indiğinde Sayın Aziz Yıldırım, ilk önce Sayın Aziz Yıldırım'a haberi yok. Soyunma odasına iniyor. Soyunma odasına indiğinde tek başına iniyor. Yani yöneticiler diyor ki siz durun, ben bir konuşacağım diyor. Ve soyunma odası indiğinde görevinin başındasın diyor. Konuştu İsmail Kartal'la. Görevin başındasın diyor. Ama görevin başında olduğunu söylemesen Sayın İsmail Kartal herhangi bir şey söylemiyor.
1: İkna edemiyor.
0: Yani hiç cevap vermiyor. Yani konuşuyor Aziz Başkan, görevinin başındasın diyor ama o cevap vermiyor.
1: Peki son soru. Dirk Kayt'la devam mı eder Fenerbahçe, yoksa başka bir teknik direktör gelir mi? Gelirse yerli mi olur, yabancı mı olur?
0: Ben devam edeceğini düşünmüyorum, açık söyleyeyim. Yani bir kayıt, evet, Gaziantep maçı belki büyük maçına da bir kayıtla çıkacaktır. Ama diğer taraftan milli arada mutlaka Fenerbahçe'nin de bir teknik adam olacaktır diye düşünüyorum.
1: Yerli mi, yabancı mı?
0: Sence? İlk tercih yabancı.
1: Yabancı.
0: Yani ilk tercih yabancı. Şu anda düşünülen ilk tercih yabancı bir teknik adam. Ama önümüzdeki günler her şeye gebe olabilir. Şimdi çünkü Fenerbahçe'de bazen olmayacak şeyler olabiliyor. Şimdi tabii Aykut Kocaman sesleri gündeme gelecektir. Ama benim aldığım bilgiler şu anda Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman seçeneğinde pek sıcak bakmadığı yönünde. Ama Aykut Kocaman cephesinden de eğer bir teklif gelirse bu teklifi kabul edebileceği yönünde.

0: bilgiler var.
1: Orada yani, da bir gelişme olabilir o zaman.
0: Yani işte bu süreç içerisinde önümüzdeki günler her şeye gebe, yani onu söyleyeyim.
2: Burada tabi sportif direktör konusunda bile değişim yaşanabilir bence.
0: Efendim abi?
2: Sportif direktör konusunda bile bir değişim yaşanabilir.
0: Orada zaten Sayın Oğuzhan'ın şeyi belli, görev tanımı belli, futbol direktörü. Hangisi, hangi teknik adam gelirse gelsin zaten transfer dönemi bitmiş durumda. Yine futbol direktörü olarak devam eder. Sonuçta gelecek biraz daha ziyadırıma bağlı olarak çalıştığı için. Yani orada futbol yapılanmasından sorumlu Sayın Oğuzhan. O yüzden çok fazla bir değişim olmadığını
2: bunu bekliyorum. Bunu tamamıyla örnek olarak söylüyorum. Mesela Conte geldi. Conte diyecek ki benim 7 tane yardımcım var İtalyan. Ben öyle direktörle falan da çalışmıyorum dese. Ne yapacaksın?
0: Abi o zaman kulüpte başka görev yapacak. O zaman yani o söylüyorum.
1: Yani o da buradan sorumlu olacak.
2: Evet,
1: demek.
2: Evet.
1: Çok teşekkürler evet. Sevgili İrfan. Ağzına
0: ben
1: sağlık.
0: Teşekkür
2: teşekkürler İrfan. Hoşça kal.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Radyo Spor.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: Bir önceki koşu 2000 metre mesafede için pistte düzenlenmişti. 14 handikap koşuda 4 yaşlar rapatlarını izledik. Bir numaralı Efsane Hanım kazandı yarışı. 16 numarada ihtimal startta birlikte liderliği almıştı. Düzlüğe kadar da ki son 300'e kadar da lider gelmeyi başarmıştı. Ancak içeriden baskısını artıran bir numaralı Efsane Hanım liderliği alıp otoya doğru ilerlemeye başlamıştı. 16 numaralı ihtimal ikincilikteydi ki o ikincilikteki yerini kaybetmedi. Koşudan ikinci olarak ayrılmıştı. İlk 3 koşuyu geride bıraktık. İlk koşuda satış mücadeleyle açılış yapmıştık. 1 numaralı Alazur kazanmıştı yarışı. Son yarışını kazanarak bu koşuya gelmişti. 1 numaralı Alazur. İkinci koşuyla birlikte ise altılı ganyan başlamıştı. Maiden yarışı 4 numaralı Asakop kazandı. Son 300 metreden sonra Delisyas Turkas liderliği almıştı. Kademe kademe arayı azalttı geriden gelen 4 numaralı Asakop. Son metrelerde rakibini yakaladı ve tam aynı önünde de geçmeyi başardı ve 4 numaralı Asakop son yarışında da bu pistte İkincilik elde etmişti. Kariyerinin ilk birinciliğini bugün elde etmiş oldu. Bir numaralı Delisyas Turkas katıldığı son yarışta tabelaya girememişti. 9. olmuştu. Bugün ise sahadan ikincilikle ayrıldı. Delisyas Turkas. Evet, Asya'nın hazırlığı devam ediyor. Henüz yerini almadı. Çabalar devam ediyor onun için. 11 numaralı Avzalı yine geri planda bekleyişini sürdürüyor. Startın gerisine kapalı gözlük ve kulaklıkla geldi. Kulaklığı yarışta olmayacak Avsalı'nın. Ve şimdi Has Ceylan yerini aldı. Baksın gerisinde kalan son isim 11 numaralı Havzalı. O da yerini alınca 4. koşu başlayacak Bursa'da. Ve Havzalı da starttaki yerini aldı. Safkanlar baks içinde. Start verildi ve Bursa'da 4. koşu başladı. Çok iyi çıktı. Yanacak liderliği alıp farkı 1.5 boya kadar çıkardı. İkincilikte 16 numaralı Vizigot var. Onun yaklaşık 2.5 boy kadar gerisinde orta kulvarda ilerliyor. Moğoloğlu onun 2 boy kadar gerisinde içte. Gerileo var. Hemen dışına atak yaptı Has Ceylan. 1 boy kadar geride 2 numaralı Güleycanoğlu var. Onun yarım boy kadar gerisinde 3 numaralı Kaşıkçı Bey. Onun 1 boy gerisinde 14 numaralı Hayalinoğlu ilerliyor. 1 boy kadar geride 13 numaralı Husrev var. 2 boy geride 9 numaralı Destek 1.5 boy farkla geride iç kulvarda 4 numaralı El Fırat. Onun yarım boy gerisinde 1 numaralı Barbuda. Hemen dışta 11 numaralı Havzalı ilerliyor 2 boy geride. 6 numaralı Maden daha sırasıyla Safkanlar düzlüğe çıkıyor. 7 numaralı Yanacak yarış lideri. İkincilikte 16 numaralı Vizigot var. 1 boy kadar geriden atağa kalkıyor Moğoloğlu. Onun 1.5 boy gerisinde dış kulvarda Kaşıkçı Bey ilerliyor. Safkanlar bu sırayla son 400 metreye girdi. 7 numaralı Yanacak farkı 4 boya kadar çıkardı dış kulvardan. 16 numaralı Vizigot orta kulvardan 3 numaralı Kaşıkçı Bey'in hemen içinden Moğoloğlu'nun çabaları var. Son 200'e yaklaşık 5-6 boy farkla 7 numaralı Yanacak lider girmeyi başardı. Rakipleri ikincilik mücadelesinde kalan metrelerde 7 numaralı Yanacak koşuyu kazanıyor. Son ataklarıyla 11 numaralı Havzalı ikinci oldu. 1 numaralı Barbuda ve 3 numaralı Kaşıkçı Bey üçüncülük için aynaya yakın geçerken 14 numaralı Hayalinoğlu da koşudan 5. olarak ayrıldı. 7 numaralı Yanacak Muhammed Mirbilgin de 4. koşuyu kazandı.
5: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Reklam.
4: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
7: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
8: Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Umran Oto Ekspertiz. Radyo
5: Spor. Reklam.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi telefon hattımızda Sözcü Gazetesi Spor Müdürü sevgili Yasin Yıldırım var. Yasin, merhaba.
11: Merhaba Mehmet, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler.
2: Hoş geldin Yasin yayına.
11: Sağ olun abi, hoş bulduk.
1: Şimdi İsmail Kartal'la yollar ayrıldı. Gaziantep Futbol Kulübü maçında takımın başında Dirk Kuyt olacak. Çok ani gelişti aslında. Beklenmeyen bir durumdu. İsmail Kartal'ın istifası. Nasıl yorumlayacaksın?
11: Tabii senin de söylediğin gibi beklenmeyen bir gelişmeydi. Roma maçından sonra.
1: İyi de bir maç. Net. İyi de bir oyun vardı sahada.
11: İyi de bir oyun vardı ama kafasına zaten maçtan önce koymuş ve hani bu kararı daha önce aldı ortada. Hı-hı. Demek ki bazı şeylere kırıldı. Bazı destekleri göremediği ortada. Belki yönetim içinde bazı fikir ayrılıkları vardı, kendi desteği göremedi. Derbi mağlubiyetinin ardından Şikrinyar başta olmak üzere bazı futbolcuların yaptığı açıklamalar, Aziz Başkan'ın açıklamaları etkili olmuştur, kulağına gelen şeyler olmuştur. Ama tabii dün çok net bir şekilde asla geri dönmemek üzere lafı, kelimesi, cümlesi bugün dönmeyeceğini zaten sinyali vermişti.
2: Ya ben zaten biz dün akşam anladık herhalde Yasin, değil mi? Yani evet, bir daha geri dönmemek kaydıyla denilen cümle bence çok büyük bir cümle.
11: Tabii ki burada tabii Aziz Başkan'ın çıktıktan sonra işte ben burada olduğum sürece öyle bir şey yapamaz demesi. Ama geç kaldı biraz Aziz Başkan da bu konuda. Hani Aziz Başkan'ın da bir lafı yere düşmüş oldu bir yerde. Ama İsmail Kartal da kendi lafını yere düşürmedi. Belki de kendi böyle bir racon kesti, yaptığı hareket. Bence kimileri yadırgayabilir ama bence doğru bir hareket yaptı.
1: Şundan geri dönmeyerek mi, istifa ederek mi?
11: Ya istifa ederek, yani en azından şöyle bir şey vardı. Herkes Roma maçını bekliyordu. Fenerbahçe Roma'ya kaybedecek. Kaybettiği zaman da işte hemen eleştiriler başlayacak. Yönetim içindeki bazı isimler hemen işte İsmail Kartal'la bu iş yürümez, işte olmuyor gibi şeyler söyleyecekti. Pusuda bekliyordu herkes. İsmail Hoca da bunu biliyordu. Ve Fatih Tekke'nin yaptığı hatayı da yapmadı. Fatih Hoca da istifa ettiğini belirtmişti. Sonra geri çevrildi. Sonra bir maç sonra tekrar istifa etmek ve yolları ayırmak zorunda kaldılar. Şimdi İsmail Hoca da artık bir ipin üstündeydi. Eğer geri dönmüş olsaydı. Atıyorum bu hafta Gaziantep FK'ya takıldı. Atıyorum milyardan sonraki 2-3 hafta sonra derbi var, Galatasaray deplasmanına gideceksin. O maçta kaybettin gibi. Her hafta bir stres içinde olacaktı. Her hafta bir acaba gider mi, kalır mı? Daha zor bir Şampiyonlar Ligi maçında alınacak bir yenilgiden sonra işte bu iş İsmail Kartal'la olmuyor söylemleri artacaktı. O da bunu gördü. Bence de ben açıkça şahsen doğru yaptığını düşünüyorum. Kendini ezdirmedi en azından. baş edik şekilde ayrılmış oldu.
1: Şimdi bundan sonraki süreçte Fenerbahçe'yi ne bekliyor sence? Yani sezonun henüz başı. 11 Eylül tarihler. 20 gün önce başlamış lig. Şampiyonlar Ligi'nde tek bir maç oynanmış ve bir teknik direktör değişimi. Yani biraz sancılı bir süreç de olabilir bundan sonra Fenerbahçe için diye düşünüyorum ben. Senin yorumun nedir?
11: Çok doğru söylüyorsun. Sancılı bir süreç, beklenmedik bir süreç. Çünkü Aziz Başkan'ın da dünkü açıklamaları onun da şok olduğunu gösteriyor. Onlar da hazırlıksız yakalandı. Fenerbahçe yönetimi böyle bir şey beklemiyordu. Herhangi bir şu an için teknik direktör çalışması da olmadığı için onlar da hazırlıksız yakalandılar. Ama şu da var, hani işte daha Eylül'ün 10'u 4 büyük kulübün ikisi teknik direktör değiştirdi. Evet. Yani ikisi istifa etti.
2: Bu da yani garip bir şey değil mi?
11: Çok garip ve çok görülmedik bir şey. Hani ortada daha herhangi bir başarısızlık, bir kaybedilmiş bir şey yokken.
1: Tarihte bir ilk olabilir bu. İlk 4 haftada iki teknik direktörün
11: istifa etmesi. Çok enteresan bir süreç. Çok büyük yatırımlar yapıldı. Büyük kadrolar oluşturuldu. Belki kadro planlamasında İsmail Hoca'nın istediği şeyler yapılmamış olabilir. Talisca'nın gönderilmesi konusunda belki onun söylediği şey dinlenmemiş olabilir. Bunlar hep ihtimal ama hani İsmail Kartal güven ortamının olmadığı bir yerde, samimiyetin olmadığı bir yerde bence samimi davrandı ve bıraktı. Bundan sonrasını sormuştum. Fenerbahçe bence artık yabancı bir kariyerli bir hoca getirirse daha rahat eder ama tabii yabancı hocanın da riskleri var. Ligi tanıyana kadar, bilene kadar o da sıkıntı olur mu? Aykut Kocaman'ı getirseniz bu İsmail Kartal'ın geliş sürecinde yaşananlar onu da ciddi bağlayacaktır şu an. Hani gelse bu sefer o da hata yapmış olur bence. Ya bilmiyorum ben Fenerbahçe'nin şu an içinde bulunduğu durum.
2: Ay yabancı hoca diyelim ki ben hemen söyleyeyim şu andaki en kariyerli yabancı hocalardan biri Conte geldi.
11: Evet, herkes
2: bir seneli bir seneliğine gelmez. 2 senelik sözleşme alır. Ona göre de inanılmaz bir yüksek ekibiyle beraber bütçe sunar. Kendi maaşı anlamında söylüyorum. Ve ben der ekibimin dışında kimseyle çalışmam. Yani ne kayıt kalır orada. Oğuz Çetin de başka bir göreve atanır kulüpte. Çünkü o öyle çalışıyor Conte.
11: Evet.
2: Ne Zeki Murat göre kalır, ne kayıt kalır, herkes gider.
11: Ya şimdi şöyle bir sıkıntı var bence. Fenerbahçe bu sene ne olursa olsun ligde şampiyonluğu istiyoruz diye yola çıktı. Aziz Başkan'ın söylemleri de evet. Camianın beklentisi de hep bu yöndeydi. Şampiyonlar Ligi belki biraz sürpriz oldu. Hı hı. Ama herkes şampiyonluk bekliyor. Şimdi ligde 2 kaybedilen maç var. Güçlü rakipler var. Bu sene sadece Galatasaray'la mücadele etmeyecek hiç kimse. Yani Fenerbahçe açısından söylüyorum. Galatasaray için de bu geçerli. Beşiktaş var. Çok iyi bir Trabzonspor var. Şimdi böyle bir ortamda da kolay bir şey değil. Yani şampiyonluk artık biraz sıkıntıya girebilir. Şu da var. Fenerbahçe'nin dünkü kadrosunu gördüğümüz zaman Fenerbahçe'nin doğru bir kadro planlaması içinde olmadığını da gördük. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Bartu'yla çıkıyorsunuz. Baktığınız zaman kulübeden orta sahaya sokabileceğiniz oyuncunuz yok.
2: Levent giriyor oyuna. Eski bir orta saha Levent.
11: Evet, Levent giriyor. Sadece İrfan Can Kahveci'yi alabiliyorsunuz. Baktığınız zaman sıkıntılı bir kadro planlaması yapıldığı da ortada.
1: Ama bu her takım için geçerli. Yabancı sınırlamasından dolayı böyle olmak zorunda kaldı diye düşünüyorum.
11: Mutlaka öyle ama Fenerbahçe'nin kadro planlamasının sıkıntılı olduğunu çok net görebiliyoruz. İşte Lukaku alındı. Lukaku çok ağır, güçsüz, eski halinden çok uzak. Kaldınız. İşte atıyorum stoperlerden birine bir şey olduğu zaman ciddi bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bakıyorsunuz kanat rotasyonunda hala Kerem Aktürkoğlu'yla oynamak zorunda hoca. Kanatlarda da ciddi bir verimsizlik var. Dün maçın yine en kötüsü Kerem Aktürkoğlu'ydu. Gibi. Yani planlamayı da doğru yapmadığı Fenerbahçe'nin gözüküyor. Çok net. Yeni bir de hoca bulmak zorunda. Yeniden bu şeyi, hengameyi bir daha yaşayacak. Ve güçlü 3 de rakibiniz var. Bu 3 rakibinizin arasından sıyrıldı. Şampiyon olmak zorundasınız. Yani Fenerbahçe'yi gerçekten sıkıntılı bir süreç bekliyor. Hata yapmaması gereken bir süreç bekliyor. Yani Fenerbahçe artık sıfır hatayla ilerlemeli. Sadece teknik direktör anlamında söylemiyorum. Camia ve yönetim anlamında da, yani yönetimin içinde de böyle bir o bütünlüğün sağlanması lazım. Yönetim içinde de bir bazı klikler diyeyim veya hani belki şey olacak ama hani ayrışmaların olduğunu hissedebiliyorum ben. Fikir ayrılıklarının olduğunu, bazı isimlerin çok samimi olmadığını düşünüyorum ve bu da zaten takım planlamasına ve sisteme zarar verdi. Benim görüşüm, yani Oğuz Çetin ismi çok tartışılıyor. Oğuz Çetin tabii ki tartışılacak bir isim. Çünkü göreve geldiği pozisyonun adamı mı tartışılır. Daha önce bu işi hiç yapmamış birisi olarak uzun yıllar Futbol Federasyonu'nda antrenör bölümündeydi. Şimdi sportif direktör, ne kadar dünya futbolunu tanıyor, işte scouting çalışmaları nasıl, kadro planlaması yapılırken neler oldu. İşte bir Barış Göktürk kısmı var. İşte yönetim içerisinde bazı yaşanan şeyler var.
1: Fikir ayrılıkları mı var kısaca efendim?
11: Bence var. Fikir ayrılıkları var. Fikir ayrılıkları olduğu için de zaten Aykut Kocaman gelecekken İsmail Kartal geldi. Yani bir fikir bütünlüğü olsaydı zaten İsmail Kartal bence gelmeyebilirdi. O da var. Fenerbahçe'nin bunları çözmesi gerektiğini düşünüyorum ben her şeyden önce.
2: Bu işler bayağı zora giriyor o zaman. Şimdi dediğim gibi yabancı bir teknik direktörün gelmesi artık o riski alacak o zaman. Başka çaresi de kalmıyor.
11: Veyahut da işte biz Fenerbahçe için her şeyi yaparız deyip ligi bilen, belki Aykut Kocaman dediğim gibi hani kendisiyle çelişebilir belki ama işte Fenerbahçe için bütün egoları işte şeyleri bıraktık diğerlerse belki ligi tanıyan, ligi bilen, kısa vadede çözüm sağlayabilecek bir isim olarak onu getirebilirler.
2: İşin gerçeği çok acayip bir ortamda değil miyiz? Ya bu takım Şampiyonlar Ligi'nde başlamış, 18 yıl sonra gelmiş Roma'dan, ilk maçında bir puan almış. Biz bunları konuşacağımıza 4 haftada 2 teknik direktörün gittiğini konuşuyoruz. Çok acayip bir futbol ortamımız yok mu?
11: Çok acayip abi. Gerçekten hani bir sabırsızlık, bir sürekli eleştiri kültürü, herkes her şeyi eleştirmeyi artık maharet mi sayıyor diyelim, yani en ufak bir şeyde insanları çok fazla yerin dibine sokuyoruz. İsmail Hoca'nın hani konuşmaları dalga konusu yapılıyor, işte giyimi, kuşamı, hareketleri, işte Fatih Tekke ile ilgili aynı şeyler yapılıyor. Yani hocalara karşı da çok ciddi bir şeyimiz var. Tahammülsüzlük,
2: acımasızlık var diyeceğim ben bunu. Artık bunlar eleştiri değil, acımasızlık.
11: Evet,
2: bence
11: acımasızlık çok net, yani acımasızlık, acımasız eleştiriler. Bunlar da maalesef bu sorunları ortaya çıkarıyor. Ama bu işleri de yapıyorsanız bu eleştirilere artık göğüs germeniz gerekiyor. Ben buna da biraz şeyim. İşte atıyorum, Okan Burak'a da çok sert eleştiriler yapılıyor.
1: Evet.
11: Hani ayakkabısından, işte şeyinden,
2: maalesef
11: hani
2: maalesef
11: sosyal medyada yapılıyor. Yani bunlara kulak tıkamazsanız, bunlara şey yapmazsanız başarılı olamazsınız. Abi. Bunları da biraz hocalarımız, teknik adamlarımız bahsedecek ya, işte hani görmezden gelecek, kulak tıkayacak, işine odaklanacak. Bu şekilde yürüyeceğiz. Ama çok acımasız bir rekabet var. Herkes çok büyük yatırım yaptı. Herkes şampiyonluk bekliyor. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzon'da en ufak bir başarısızlığa tahammül yok. En ufak bir kötü oyuna tahammül yok. Herkes, bir tane şampiyon çıkacak. Bu sezonun sonunda 3 takımda ciddi bir ekonomik sıkıntı oluşacak doğal olarak yani.
1: Şampiyon olamayan takım ekonomik kriz yaşayacak.
11: Şampiyon olamayacak. Şampiyon olamayan takım da bu yaptığı yatırımın karşılığını alamayacak. Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek. Ve o da ciddi sorunlar doğuracak. Herkes de bir başarı bekliyor. Bu başarıyı beklerken de tahammül sınırları çok minimalize oldu. Çok artık dibinde yani. Hiç kimsenin hiçbir şey tahammülü yok.
1: Sevgili Yasin, çok teşekkür ediyoruz.
2: Rica çok ederim. Teşekkürler Yasin. İyi yayınlar, İyi akşamlar. Diliyorum.
11: Sevgiler.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
10: Reklam. Vakıfbank'tan 4 dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
12: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
13: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
14: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Ercan abi, Conte ismini zikretti İrfan 25 sevgili arkadaşımız. Ben de boştaki teknik direktörlerin, yabancıların listesini çıkardım.
2: Evet. Şimdi bayağı isimler var.
1: Çok önemli isimler var. Antonio Conte bu isimlerden biri ama
2: en önemlilerinden biri. Hatta bir numara bence.
1: Evet. Ama başlamış bir sezona gelir mi? Kendi kurmadığı bir takıma gelir mi? Bende bir soru işareti var.
2: Gelse bile onun antrenman metotlarıyla, yani hafta içi normal antrenman metotları bile çok yıpratıcı. Bunu biliyoruz.
1: İşte istemeyeceği oyuncular olacak muhtemelen. Şimdi transfer isteyecek, transfer dönemi kapandı.
2: Ocak'ta diyecek bana şu oyuncular lazım.
1: Evet.
2: Yani onlar alabiliyor musunuz diyecek.
1: Karşılanabilecek mi? Bazı belki çok maliyetli, Fenerbahçe'nin çok ümit bağladığı isimlerle ben çalışmam diyecek.
2: Evet.
1: O da olabilir.
2: Ya bu benim oyun sistemimde bazı isimler yok diyecek mesela.
1: Yok diyecek. Yani zor bir teknik direktör. Ben Conte'nin olma ihtimalini bu nedenle çok düşük görüyorum. Şahsen.
2: Hiçbir işine hiçbir şekilde karıştırmaz ve dünya umurunda değildir.
1: Evet.
2: Yani Conte'nin özelliği o. Yani dünya yıkılsa Conte kendi sistemini oynatır.
1: O yüzden çok Fenerbahçe'ye de uyumlu bir teknik direktör. Hele hele Aziz Yıldırım'ın yönetimine çok uygun bir, yani yönetim tarzını biliyoruz, bir teknik direktör olduğunu düşünmüyorum Conte'nin. Çünkü iki taraf da sert. Yani Aziz Yıldırım da sert bir başkan. Conte de saha içinde kendi alanında sert bir teknik direktör. Kendi alanında karıştırmaz.
2: Saha dışında da öyle ya. Tesislerde de öyle.
1: Ne karıştı? Yani kimseyi sokmayabilir tesislere.
2: Evet.
1: Bu da sıkıntı yaratabilir.
2: Sıkıntı
1: yani.
2: Yaratıyor.
1: Şimdi Conte bence ihtimali çok düşük bir teknik direktör. Guardiola var. Pep Guardiola boşta.
2: O tamamıyla ben kafamı dinleyeceğim dedi İtalya milli takımının da. O teklifini, teknik direktörlük teklifini kabul etmiyor.
1: Kabul etmiyor. Didier Deschamps var. Boştaki bir diğer teknik direktörü.
2: Fransa'nın teknik direktörü. Dünya kupaları almış. Hı-hı. Büyük bir marka. Ama kulüp takımı çalıştırdı mı? Hayır, çalıştırmadı. Ya Fransa gibi markalaşmış artık, dünya kupaları almış bir takımdan ben sanmıyorum.
1: Arne Slot.
2: Oynattığı oyundan memnun mu futbol severler? Değil. Gelir mi? O da bu sene çalışmamayı tercih etti mesela. Kafaya bir dinleyeyim dedi.
1: İngiltere'de de yani Liverpool'dan sonra o baskıyı hissettikten sonra bir kafayı boşaltalım demiş olabilir.
2: Evet.
1: Julian Nagelsmann.
2: Düşüşte değil mi? Genç yaşına rağmen.
1: Genç ama Almanlar Türkiye'de başarılı olur hep.
2: Evet.
1: Bir Nagelsmann ismi
2: tabii ki bana çok akıllara gelebilir.
1: Şimdi saydığım isimleri kıyaslıyorum. Tabii ki Guardiola, Conte, Deschamps çok büyük teknik direktörler ama
2: şimdi onlar marka bunlar.
1: Bunlar marka. Nagelsmann'ın da kendini ispatlayacak bir challenge'a, bir meydan okumaya burada evet diyebileceğini düşünüyorum.
2: Olabilir.
1: Nagelsmann. Roberto Martinez var, İspanyol.
2: Evet.
1: O uyar mı?
2: Avrupa futbolunu yine çalıştırdı. Uzman isimlerden biri. Biraz başarısız gitti ama son dönemi.
1: Fenerbahçe'nin eski göz ağrılarından Vitor Pereira.
2: Olmaz. Aziz Bey'le arası pek iyi değil.
1: Peki iyi değil. Igor Tudor var. Galatasaray'ın Tudor'un eski durumu, çalıştırıcısı. Juventus'u çalıştırdı.
2: En son Tottenham'daydı.
1: Gitti, evet.
2: Tottenham ne yaptı? De Zerbi'yi getirdi. Onun yerine çünkü küme düşüyordu.
1: Evet.
2: Ya takımı çok kötü durumdayken aldı Tottenham'ı. Daha da kötüye gitti Tottenham.
1: Thiago Motta var, İtalyan.
2: Evet, bir İtalyan var.
1: Gareth Southgate.
2: Lord. Yani o çok zor.
1: Gareth Southgate de pek buraya uyum sağlayabilecek bir teknik direktör değil gibi geliyor bana.
2: Mümkün değil bence.
1: Gareth Southgate. Jose Luis Mendilibar. Bir İspanyol daha.
2: İspanyollar teknik direktör anlamında Türk futbolunda ses getiremedi.
1: İspanyolların o hani pas oyunu,
2: bir anda ona dönmek,
1: hakim olma pek, evet. Ya onun için bu, ona uygun oyuncu lazım ya. Her işte İspanyol altyapılarına baktığımızda herkes topa sahip olma oyunu.
2: Top tekniği yüksek olur.
1: Çok yüksek olur, evet. Yani bu Fenerbahçe'nin kadrosu İspanyollara uygun bir kadro değil gibi geliyor bana.
2: Bana da öyle geliyor.
1: Şimdi ben buradan Ercan abi, sanki Fenerbahçe'ye en uygun ismin Nagelsmann olacağını düşünüyorum.
2: O da kabul eder mi tabii?
1: Tabii sesli düşünüyoruz biz şu an.
2: Karşılıklı durumda. O da belki, ben de kafayı dinlemek istiyorum.
1: Diyebilir. Son, ya da kabul etmeyebilir. Ya da
2: Alman milli takımındaydı. Ben de biraz kafayı dinlemek istiyorum diyebilir. Dünya Kupası'ndaki Almanya'nın başarısız sonuçlarının ardından. Hı-hı. Ben de teşekkür ederim, biraz dinlenmek istiyorum diyebilir.
1: Ya da işte.
2: Ya o da çünkü
1: Türkiye'ye gelmek istemiyorum.
2: Bayern Münih'te de görev yapmak stres. Alman milli takımında da görev yapmak stres. Hı-hı. Öyle değil mi?
1: Tabii. 5 büyük ligden teklif bekliyorum diyebilir. Türkiye bana cazip gelmiyor diyebilir. Tabii bu, ya bu başka seneyi, bir konu.
2: Bu seneyi pek düşünmüyorum diyebilir.
1: Deme ihtimali var. Dediğim gibi Guardiola, Conte, Deschon, Arne Slot, Nagelsmann, Roberto Martinez, Vitor Pereira, Igor Tudor, Thiago Motta, Gareth Southgate, Jose Luis Mendilibar şu anda boşta olan kariyerli teknik direktörler. Yani bana mesela, ben Aziz Yıldırım olsam, bunların içinde bana en mantıklısı, ilk gideceğim isim sanki Nagelsmann olur gibi geliyor bana.
2: Hep benim beraber görürüz.
1: Benim düşüncem bu. Tabii hep beraber göreceğiz.
15: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
16: Radyo Spor.
17: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sunar.
18: Gerisinde olan istiraklar. Koşu tamamlandıktan sonra İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda yarış heyecanı başlayacak. Saatler 17.15'i gösterdiğinde ilk koşuyla birlikte birinci altılı Ganyan başlayacak orada da. Şimdi Recuardame baksa yakın ve Recuardame yerini aldı. Son kısrak 7 numaralı Peri Mira. Şimdi Peri Mira da giriş hazırlığına başladı ve en iç kulvardaki yerini aldı. Kısraklar box içinde. Start verildi ve koşu başladı. 1,5 boy gecikti Kylie Vomel ve iyi bir çıkışla liderliği 7 numaralı Peri Mira aldı. Süratle geldi 1 numaralı Vella Mare. Onu yakaladı ve liderliği ondan aldı. Peri Mira ikincilikte kaldı. 2 boy kadar geriye de doldurup 4 numaralı Kylie Vomel ve atak yapıyor. Hemen dışında Shatila Dancer ve Kumsal'ın var. Yanlarına Recuardame geldi. 1 boy geride Hills of Spirit var. Onun yaklaşık 2 boy kadar gerisinde Petit Louvre ilerliyor. 1 boy geride 2 numaralı Kızın Beril. 2 boy kadar geride dışta 10 numaralı Sheldon. Onun yarım boy kadar gerisinde 6 numaralı Operasyon, 4 boy kadar 7'de Rosario sırasıyla kısaklar son 600 metreye girmek üzere. Liderlik bir numaralı Bella Mare'de. Takipte dış kulvarda 4 numaralı Kylie Vomelby var. 3 boy kadar geride 5 numaralı Rekuar değil mi? Yanında 9 numaralı Shatila Dancer. 1 boy geride bariyer dibinde 7 numaralı Perry Mira orta kulvarda. 5 numaralı Rekuar değil mi? Dış kulvarda Kumsalım yine ortada 8 numaralı. Petit Louis 2 boy kadar geride Hills of Split. 12 boy gerisinde operasyon var. Kısraklar son 200 metreye girmek üzere ortadan geldi. Kylie Vomelby hemen dışında 5 numaralı.

0: Ali sundu.
1: At yarışları heyecanı Drago Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor.
1: At yarışları heyecanı Drago Spor'da.
4: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün akşam İstanbul yarışları yorumları için yine sizinleyim. 9 koşu var. 4. koşuyla günün 2. haftalık yarışı başlayacak. Handikap 17 bir yarış. 3 yaş İngilizlerin 2100 çimde koşacağı bu yarışta. 4 numaralı Land of Legend, 7 numaralı Golden Bee, 6 numaralı Noble Stank ve 3 numaralı Harp arasında birincilik mücadelesi bekliyorum. 4-7-6-3 sıralamam. 2. ayakta 3 yaş Arapların Şart 4 yarışı. 1400 sentitikte koşulacak. Oldukça formda isimler. Bir arada son yarış yarışını kazanan safkanlar var. 7 numaralı Dayday tek yarışını kazanmıştı. Bugün yine şanslı 3 numaralı Üstün Soy, 4 numaralı Afrika Ateşi ve 1 numaralı Gözü Deli. Formda isimler 7-3-4-1 kuponlarda olmalı. Biraz daha geniş oyunlar 8 numaralı Light Abi ve 6 numaralı Çilekeş Ömer'e de kuponlara eklemeli. 3. aya geldiğimizde 1600 şimdi 3 yukarı İngilizlerin kısa vade altı Ahmet Atmak koşusunda 4 numaralı Prince of Darkness ve 8 numaralı Taşlı Moon arasında birincilik mücadelesi bekliyorum. Bu iki kalite safkan küçük orta ölçekli kuponlara yeterli olur. Geniş oyunlar ağır kilosuna rağmen ekürü koşacak bir numaralı Lorette de kuponlara ekleyebilirler. 4. ayakta kısa vade 8 Hulusi Çil koşusu 2 yaşlı İngilizlerin 1500 çimde start alacağı bu yarışta ekürlerin her ikisi de özellikle 1 numaralı Belleza ve 6 numaralı Majestusa bence birincilik mücadelesi yapacaklar. Bu ikilden biri kazanır. Ekürlerden 6 numaralı Majestusa'yı banko olarak tercih edebiliriz. Günün bankosu. 5. ayakta 3 yaş Arapların Bölünen Maiden yarışında 1400 çimde koşulacak 1 numaralı Senenzar ve 3 numaralı Can Ozan'ın mücadelesi bekliyorum. Küçük ve orta ölçekli kupon onlara iki safkan yeterli olacaktır. 4 numaralı Korman Şah'ta bu ayakta benim sürpriz önereceğim isim olacaktır. Son ayak kalabalık tutacağız. Günün en zor yarışlarından birisi. Handikap 15 yarış 4 yukarı Arapların 1900 çimde start alacağı bu yarışta. 6 numaralı Toz Yutturan, 8 numaralı Bay Utku, 4 numaralı Olgun Vedat ve 1 numaralı Altın Saat. Öncelikle 4 isim. 6, 8, 4 ve 1. Geniş oyunlar için 12 numaralı Son Zeybek, 10 numaralı Cemre Ateşi, 9 numaralı Jet Çelik ve 3 numaralı Eketay'ı sürpriz önereceğim. Pazartesi yarışları yorumlarında buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
1: At yarışları heyecanı Drago Spor'da.
2: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
5: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
6: Merhaba.
5: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi.
6: Merhaba.
5: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
2: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
5: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
2: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
1: Reklam. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

0: Ya Hyundai Yımar Sancaktepe'de.
1: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Süper Lig'de 5. hafta heyecanı Bilyoner'de başlıyor. Bu akşam saat 20'de Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Son bölümdeyiz. Yaklaşık 2 saattir Fenerbahçe'deki gelişmeleri bağlantılarımızla beraber burada konuştuk, değerlendirdik. Avrupa'daki Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Galatasaray'da da hareketli saatler var. Biraz da Alper Mert'e dönelim istedim Ercan abi. Alper de telefon attığımızda. Sevgili Alper, merhaba. Hoş geldin.
1: Merhaba.
0: Alper yayına.
1: İyi yayınlar diliyorum. Merhaba.
0: Şimdi sevgili Alper, Galatasaray'ın UEFA'ya gideceği haberleri var. Espen Eskas için. Bu konuda bir bilgin var mı?
1: Yani Galatasaray yönetimi, Eskas'ın yönetimini beğenmediği için UEFA'ya bir değerlendirme noktasında bir şikayette bulunacaklar. Evet, öyle bir karar aldılar.
0: Hı hı. Peki Galatasaray'da ilk yarıdaki o güzel oyun ikinci yarıda neden kötüye gitti? Bir kadro yetersizliği mi vardı? Planlamada mı bir hata oldu? Yoksa o penaltı kararı takım olumsuz mu etkiledi? Yorumun nedir?
1: Yani şimdi Galatasaray büyük bir takım ve Şampiyonlar Ligi'nde marka bir takım. Galatasaray'ın ne 60'tan sonra oyundan düşme lüksü var, ne de penaltı oldu, tamam maç bizim için bitti gibi bir psikolojik mental düşme hakkı var. Eğer Galatasaray takımı bunu yapıyorsa Galatasaray'a yakışan bir şey yapmamış oluyor. Galatasaray 60'tan sonra Galatasaray'a yakışmayan şekilde oynadı ve Galatasaray takımı yakışmayan şekilde, psikolojisi bozuk şekilde hareket etti. Çünkü kadro yeterli yetersiz. Biz size bağlandığımda biliyorsunuz hep söyledim. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyorsanız 10 numaranız Batrikov olmaz. O zaman oraya ciddi bir 10 numara almanız lazım. Mertens'ten bu yana sizin bir Şampiyonlar Ligi kalitesinde 10 numaranız yok maalesef. Onun dışında sizin Osimhen'i yedirecek, en azından Osimhen yokken Osimhen'in yaptığını %30'unu yapabilecek adama ihtiyacınız var. Onu da almadınız.
0: Demiroğlu vardı, hat-trick yaptı ilk maçında.
1: Evet. Ya şimdi bakın, sağ bek lazım, orijinal almadınız. Şampiyonlar Ligi kalitesinde sol stoper lazım, almadınız. Leao'yu son dakika aldınız. Ya sokaktaki taraftar bile, yani bu işi profesyonel olarak yapmayan, taraftar gözüyle değerlendiren insanlar bile dedi ki kamp vermeyen transferin takım alışması uzun sürer, Şampiyonlar Ligi başlayacak, lig başlayacak, geç kaldınız dediğinde taraftarı da eleştirdi. Ya da eleştiren gazeteciyi de eleştirdiler. Şimdi geldiğimiz noktada yine bile lanet gibi bir durum ortaya çıktı. Burada şimdi aslında 60'tan sonra oyundan düşmeyebilirdi Galatasaray takımı. Çünkü Galatasaray kulübeti bu maçta ilk 11'e çıkanlara göre daha kaliteliydi.
0: Ama oyun hazır değiller.
1: Evet, hazır değiller işte. Sıkıntı orada çıktı. Şimdi sürekli hatalar yapılıyor Galatasaray'da ve bu hataların sonucunda ne yaşanacağı da biliniyor ve yaşanıyor ve hiçbir şey değişmiyor. Her sene aynı hataları yapıyor. Galatasaray takım biliyorsunuz Frankfurt'ta da böyle başlamıştı. 5 tane böyle başlamıştı.
0: Doğru. Ama bunların nedeni son gün transferi 3 Eylül fetişi.
1: O zaman da aynısıydı. Frankfurt maçı da aynısıydı. Bakın her sene aynı şeyi yaşıyorlar.
0: Apar topar stopere koydu. Beşlik oldu.
1: Evet.
0: Uğurcan'ın ikinci maçıydı.
1: Okan Hoca'nın takımlarına dikkat ederseniz sonradan açılıyor. O zaman maçı hep de eleştiri. Sonrasında da Galatasaray takımları açılarak devam ediyor. Daha iyi olarak devam ediyor. Yani neden ilk başta yapamıyor? Çünkü geç gelen transferler, takım birlikte çalışmıyor. Kamp dönemlerinde hep bir geç kalınmışlık var. Bunu mesela aslında hiç böyle çok bilinmeyen bir renklem değil Galatasaray'ın yaşadıkları. Ve konu sorayla dikkat ederseniz maçtan sonra dedi ki yani hakeme takılı kalamayız, hakem kararlarına takılı kalamayız. Bizim konuşmamız gereken kendi eksiklerimiz var.
0: Doğru. Yani
1: bu duruştur Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta olması gereken duruş. Ya siz bunu hoca, yani başkan da hoca da dikkat edin, bakın Fenerbahçe Süper Lig'de kaybedince sürekli hakemi konuşuyor. Galatasaray Avrupa'da kaybedince sürekli hakem konuşuyor. Yani kaybetmenin tek sebebi 1,5 dakikalık bir pozisyon olamaz. Tamam, Sporting Lisbon sokmuştu. Hayır, Şampiyonlar Ligi maçı. Evet, bir penaltı sizin bütün sisteminizi de bozabilir. Ona da katılıyorum. Ama büyük takım bunu tolere etmek zorunda.
2: Ya maçı o 15 dakikayı, hatta 20 dakikayı devam ettirse Galatasaray Sporting Lisbon'u perişan edebilirdi, biliyor musun?
1: Edebilirdi. Evet abi, edebilirdi. Yani aslında Galatasaray kötü olarak kaybetmedi ki. Galatasaray'ın gücü yetmedi. Yani psikolojik olarak öyle bir çöktü ki penaltı ve verilmeyen karttan sonra, hoca da bu takımı koruma noktasında yan tarafta o güveni vermeyince bir anda Galatasaray'da mental olarak düşüş yaşadı. Goller de gelince bir teslimiyet oluştu. Galatasaray skoru da geri döndürebilir. bu teslimiyet de çok yanlış. Yani hakem kötü karar verdi, maç bitti mi? Hayır ya, hadi maç devam ediyor, serbestlik alırsın.
2: Doğru.
1: Ama Galatasaray'ca yapmadı. Ortekiz'de hiçbir şeyi. Bunun sonunda da inşallah ders olur. Diyorum yani Galatasaray'da bugün üçer, yarın gider Barcelona'dan puan alır, Paris Saint Germain'den puan alır. Galatasaray'dan bahsediyorum.
0: Şimdi Kaan Ayhan'la yollar ayrılacak haberi var Ocak ayında. Zaten Avrupa kadrosuna da yazılmadı. Bu evet. Doğru mu?
1: Zaten normalde bu sene Kaan Ayhan, İlkay gibi isimlerle yolların ayrılması konuşuluyordu. Ancak transfer süreci o kadar geç bitti ki onları da yollarsak 22'nin koyarız noktası falan derken buraya kadar geldi. Yani Galatasaray'a dikkat ederseniz yerli rotasyon kalitesi de düştü zaten.
0: Düşük, evet. Yerli almadı ısrarla deniz dışında.
1: Evet. Yani Galatasaray yönetimi orada da eksik yaptı. Yani yerli rotasyonu yapmaya kalksanız önünüzde oyuncu yok. Yani Kaan'ı da yollayacaksınız. Mecbur İlkay'ı da zaten evvel sözleşmesi bitti. Yollayacaksınız kendi ayrımında.
2: İlkay'da da inanılmaz bir, nasıl söyleyeyim, düşüşün düşüşü var. Ya 5 dakika kala oyuna girmesi demek hiç şarjının olmadığını gösteriyor sanki Alper.
1: Ve rahatsız değil mi Erdem abi, farkında mısın? Yani evet. Moral de bozuk değil yani bunu, durumun böyle olmasından. Bir, onda da bir teslim olmuşluk var. Ya dediğim gibi şimdi İlkay çok üst düzey profesyonel bir kariyer yaptı. 5 merkezlik denilen bir takımlarda falan. Şimdi adam buradaki ortamı görünce zaten ben burada bu kadrolarla yapamam rahatlığıyla bu hareketi yapıyor, onu da anlamadım. Çünkü İlkay'ın istediği bir ortam herhalde Türkiye'de yok. Yani onlar çok profesyonel baktıkları için.
2: Evet.
1: Umursam rahatlar yani. Baksık olmuyor, olmuyorsa olmuyordur diyor. Gibi geliyor bana. Çünkü adam rahatsız değil. Sizin de dediğiniz gibi yani 5 dakika kalorine girdiğinde İlkay kariyerindeki bir adamın rahatsız olması lazım. Tabii. İmkan etmesi lazım. Moralinin bozulması lazım. Ya gayet neşeli, mutlu. İlkay'ın umurları değil. Şimdi bunlar hep tamam. Erdem abi için kötü tarafı şu. Evet yani bu sorunlar yeni sorunlar değil ya. Geçen seneden bu sene olarak sorunlar bunlar. Geçen sene Galatasaray çok zor şampiyon olduğu zaman kolay olmadı ki. Bu sorunların sebebiyle zaten o zora girdi, o şampiyonluk yarışındaki durum. Siz geçen sene bunları göre göre bu sene nasıl tedbir almazsınız ya Allah aşkına? Yani akıl tutulması gibi bir şey. Transferi alman gereken belli, takımdan yollaman gereken belli, yerli rotasyonunda kaliteyi arttırman belli ve bunların hiçbirini yapmıyorsun. Sebep ne? Yani ne olabilir?
0: Hırsızlık mı sebep yoksa vizyonsuzluk mu?
1: Sadece para olarak düşünmüyorum. Hem vizyonsuzluk hem plansızlık olarak düşünüyorum. Çünkü yani tamam 5 tane yıldız alamazsınız ama aldığınız gibi ne alabilirsiniz bir tane daha erken. Ne bileyim yerli rotasyonunda zaten çok bir para harcamayacaksınız ki. Ne kadar 100 milyon lira vermeyeceksiniz. Bütçenizin peşine takılıyorlar. 50'leri 60'ları konuştular alabilmek için. Olmuyorsa olmuyordur. Yani bunun alternatifini bulmak gerekmiyor.
2: Evet ya, fazla zorlamamak lazım o konularda.
1: Ya şimdi Erdem, sen biliyorsun transfer süreçlerinde Mehmet de aynı şekilde yani bir oyuncuya 3 kere teklif yaparsın. Olmuyorsa olmuyordur. Bunun B'si vardır, C'si vardır, ona gidersin. Çünkü senin takımının o bölgede rotasyon oyuncusuna ihtiyacı var. Onun için gittin ama olmadı, tamam başka oyuncu olsaydı yok. Yani Galatasaray'da şu anki tablo Dursun Özbek'in eseridir. Çünkü böyle konularda sözü söyleyecek ya da krizi önceden öngörüp doğru yönetecek olan adam başkandır. Galatasaray'da hep başkanlar yönetmiştir. Ünal Aysal Snyder'i alırken Fatih Terim'in olumsuz görüşü olsa dahi umursamadı. Snyder'i de alırım, oynatacak hocayı da alırım dedi.
2: Doğru.
1: Faruk Süren Hacı'yı alırken yine bir eleştiri vardı. Ben alıyorum kardeşim, ben aldım oynatacaklar dedi. Aldı, oynattılar. Farkı başkanların aldığı kararlar da bazen yaratır. Yani, ama baktığımda Dursun Özbek'in aldığı hiçbir karar fark yaratmadığı gibi de dert sahibi yapıyor. Burada sadece demek ki takımda değil, teknik direktörde, yönetimde, başkanda bir mental düşüş var. Galatasaray demek ki 4 sene üst üste şampiyonlukla birlikte değişim zamanını yakalamış. Demek ki bizim takımlarımız 5. seneleri yapamıyorlar.
2: Öyle gözüküyor, öyle gözüküyor.
1: Evet, demek ki bir değişim rüzgarı başlayacak. Çünkü alınan kararların, idari kararlar da bakın şimdi önümüzdeki hafta divan kurulu var Galatasaray'da. Ve çok fazla idari konu masaya yatırılacak ve konuşulacak. Bak göreceksiniz, bakın orada ortaya çıkan eleştiriler futbol takımından daha çok ses getirecek.
2: Doğru, doğru.
1: Şimdi kamuoyuna yansımadığı transfer dönemi falan konuşulmadı ama divan kuruluyla beraber sonrasında mali genel kurulu geliyor. Galatasaray yönetimini kolay günler beklemiyor. O yüzden Galatasaray'da mental bir çöküş var. Bu çöküş Okan Burak'a da yansımış. Dursun Özbek'e de, yönetime de ve maalesef futbolculara da gözüken o.
0: Sezon başındaki bu tutuk başlangıcı, Sporting yenilgisini ben Okan Burak'a değil yönetime bağlıyorum.
1: Ya şimdi sezon başında olduğu için ben de öyle yapıyorum. Çünkü geç gelen transferleri takımla kaynaştırmak zaman alacağı için, mevcut kadronun da Şampiyonlar Ligi seviyesinde mücadele edemediği için burada Okan Buruk'u eleştirmek için beklemek lazım.
2: Bence de.
1: Ya yani şu an Okan Buruk'un neyini eleştireyim? Yani 3 ay transfer sezonu boş geçmiş, mental olarak aşağı düşmüş, bir tükenmişlik sendromuna doğru giden bir oyuncu grubuyla bu kadar oynarsınız zaten. Bunu öngörmesi için başkanın ne yaşaması gerekiyordu bilmiyorum. O yüzden burada eleştirecek olan başkan ve yönetimdir. Bundan sonrasında
0: şöyle bir örnek verelim. Takılır. Sen kendi kadrondaki oyuncu olan Lemina'yı bile sezon başına yetiştiremiyorsun ya. Büyük skandal bu.
1: Yani sürümcemede bırakıyorsun, sözleşme uzatıyorsun, bir de zam yapıp uzatıyorsun yani. Yaşlandıkça da zam yapıyorsun. E bir de ligin başlamasına çok az kalmış, çok az bir süre kalmış. Vergi konusu var. Futbolcuların vergileri konusunda evet, sıkıntı evet. çıkıyor. Yerliler cebinden ödüyor, yabancıların parasını sen ödüyorsun falan. Şimdi bunlar saha içine etkiler.
2: Bunları yöneticiler yanlış yaptı. Dengelerin bozulması tabii huzursuzluk meydana getirir.
1: E şimdi Barış cebinden ödüyor, arkasında oynayan Jakobs'un parasını sen ödüyorsun. Öyle bir şey olamaz ki.
0: Yardımcıların sözleşmesi son gün imzalanıyor.
1: Evet, son gün imzalanıyor. Yani bu kadar değersiz gösterirseniz adamlar size ne kadar fayda sağlayabilir? Sonuçta profesyonel hayat. Yani günün sonunda Galatasaray'daki sorun kesinlikle idari. İdari anlamda Galatasaray kötü yönetiyor. Kırlık skor. Ben gazetedeki yazımda da belirtmiştim. Dursun Özbek'in eseri. Yani Dursun Özbek böyle isteri daha doğrusu. Eseri de demeyeyim. Evet. Çünkü bile bile lanetti. Bunun böyle olacağını biliyordu. İdare de etmedi ve böyle de oldu. Ben düzeleceğini düşünüyorum. Öyle olmasını da ümit ediyorum. Çünkü Galatasaray Sporting Lisbon'u yenemeyecek bir takım değildi.
0: Ya Galatasaray'da ilk yarıda yenebileceğini zaten.
1: Evet, öyle yani ilk yarıdaki istatistiklere baktığınızda Galatasaray ezdi.
0: Rakibi. Hatta ilk ben şöyle bir yorum yaptım Ercan abiyle. Osimhen olsaydı ilk yarı maç bitmişti.
1: Osimhen olsa zaten sıkıntı kalmıyor. Size de hepsi Osimhen yoksa Galatasaray yok. Bir futbolcuya bu kadar bel bağlanmamalı.
2: Yani mesela hücumun %70'i sadece Osimhen olunca istenilen sonuçları almakta zorlanırsın olmadığında.
1: Osimhen yoksa düşünmez misiniz? Yani oraya nasıl bir çözüm bulacağınızı düşünmez misiniz? Barış'ın Osimhen etkisi yaratacağını görüyorsun hocam yani. En azından bunun için yönetimle mücadele etseydin de Osimhen'i yedekleyebilecek ya %30 Osimhen diyebileceğiniz adam alsaydın size.
0: İşte transferler de çok geç geldiği için Okan Buruk'un
1: bir şey yok. Deniz Gür 10 milyon euro, 11 milyon euro. Üçüncü forvet kalitesine 11 milyon euro para mı verilir? Böyle bir şey olabilir mi?
2: Evet, yüksek.
1: Yani Avrupa'nın hiçbir takımı üçüncü forvetine 11 milyon euro bonservis bedeli ödemez. Para yok diyoruz, 11 milyon euro üçüncü forvet ödüyoruz. 5 milyon daha verse kaliteli forvet alıp ikinci forvet.
0: John'dan daha mı pahalıydı Deniz Gül'den mesela?
1: Yok değildi, maliyeti daha düşüktü. Ama sorunlu olması, en son Galatasaray'a gelmeden önce Kolombiya'da ablasıyla birlikte gözaltına alınmıştı parti olaylarından falan. Hı hı. O yüzden tercih etmediler. Yani takım içine sorun çıkartabileceğini düşündüler.
0: O yüzden. Hı
1: hı. Evet evet.
0: Aral hani 12 milyon yedek oyuncuya verilmez dendi. Diyorsun ki Deniz'e verildi ama yedeğin yedi.
1: Verildi. Bir de Deniz maalesef şu an ileride olur. Deniz'i forvet de olur inşallah kendini geliştirecek ama şu anki 3. forvet statüsündeki bir adama 12 milyon euro para verilmez. Yani bunu Avrupa'da hiç kimse yapmaz. Ama son dakikaya bıraktım, forvet de alamadığınız için bunlar Deniz var, hadi alalım 12 verelim, alalıma döndü iş. E şimdi Batrokov da kötü değil. Ama bir Bernardo Silva değil. Yani sizin ihtiyacınız Batrokov. Batrokov keşke olsun yine. Ama üstünde bir tane 10 numara lazım. Galatasaray şu an yedek kulübesine transfer yaptı sezon başında.
0: Evet.
1: Biz de devre arasında yedek kulübesine transfer yapılır diye biliriz. Sezon başı kadroyu kurarsınız, aksiyon noktaları devre arasında tamamlarsınız. Zaten tersine yaptı işi. Şu an gelen adamların hepsi Galatasaray kalitesinde yedek kulübesinde oturacak adam.
0: Bir Leao'yu dışarıda tutabiliriz.
1: Leao'yu tabii, Leao. Şimdi özel bir adam, onu zaten konuşmaya gerek yok. Ama diğer isimleri Galatasaray almamış olsa zaten hayatınızı değiştirdi hiçbir şey.
0: Evet. Peki Sané olayını nasıl çözecek Galatasaray?
1: Çözemez çünkü Sané kendisiyle aynı futbol aklında adam istiyor yanına.
2: O adam da yok. Ben sana söyleyeyim Alper.
1: Yok orada. Yani ya Yunus olmayacak yani 10 numara. Ben İlkay oynasa İlkay olacaktı. İlkay'ın da motivasyonunu kaybettiler. İlkay da yok. E kiminle oynayacak ki sana? Sen de şu an sahada tek başına dolaşıyor. Bana Icardi varken bu kadar kötü müydü? Beğenmediğimiz Icardi yok. Çünkü yeri geldiğinde beyin görevi görüyordu.
2: Kesin öyle.
0: İşte sahada
1: yani sahada çok iyi olacak. Kalitesinde adam ihtiyacı istediyor. Ve ben olsaydım yollardım sana çünkü adamın kötü olduğundan dolayı da değil. Hani bizim senin kalitene erişme şansımız yok derdim sana. Yani dün başarı yapmak da lazım.
0: Tabii tabii öyle yani. Sane kötü değil. Galatasaray'da onun seviyesinde futbol aklı yok. Problem
1: yok, bu. Maalesef o da ne yapıyor? Topu aldığında o topu geri yani top oynayacak. Bir yanına o kalitede futbol aklı istiyor. Bulamayınca kendisi bir şeyler yapmaya çalışıyor. O da olmayınca kötü gözüküyor. Çünkü Sane'nin siz hiç kariyeri boyunca bireysel oynadığını gördünüz mü?
2: Ben hiç görmedim. Artık burada tanıyorum ama.
1: Evet. Alver yani tekli pozisyonları en iyi uygulayan, sürekli boşa koşular yapan, hiçbir zaman ayağında top tutmayan, tam tersi o enerjisini rakip sahaya topu taşımak için kullanan bir adam Galatasaray'a geldi. Takım oyunundan uzaklaştı. Burada bu eksiği Sane'ye yüklemek çok doğru olmaz.
0: Sevgili Alper Mert, çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ederim. Yine çok keyifli bir sohbetti.
2: Sağ ol Alper, görüşürüz.
1: Teşekkürler, dinleyenler de. Saygılar diliyorum. Sağ ol.
0: Evet, gazeteci arkadaşımız Alper Mert bizimle birlikteydi. Galatasaray'ı da konuştuk. Ercan abi ağzına sağlık.
2: Çok teşekkürler. Çok tempolu ve yoğun bir gündü.
0: Olağanüstü
2: hafta
0: yoğun mesaj
2: trafiği. Hafta spor maçıyla evet. Açılıyor. Bu karşılaşmada tabii Vlahovic'in yerine off forma giyecek. Bir maç cezası tahkim tarafından onaylandı. Bu haberi de verdikten sonra dediğin gibi kapatalım.
0: Herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonu.
3: Sona erdi. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi. Radyo Spor. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Milk Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok bir

30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: ünyesim var. Umran Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Süper Lig'de 5. hafta heyecanı Bilyoner'de başlıyor. Bu akşam saat 20'de Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Spor.

0: Kaç şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Bu da Greystone. Temsilcisi ekürisi gibi. Sultan Sadriye bunlarındaki yerini aldı. Madame Nora. Sabırlı Tınas. You Are Great ve Mushu Box'ın gerisinde olan son 4 ay. Şimdi 9 numaralı Mushu giriş hazırlığında. 3. yarışına çıkacak bugün. Daha önce katıldığı 2 yarışta 1400 metredeydi. Bugün 1300 metre mesafede start alacak ki bu mesafeyi deneyimleyen 2 isim var sadece. Diyeli ve Patlakyus. Diyeli İstanbul'da koştuğu tek yarışta 1.24.02 derece sergilerken Patlakyus ise 1.19.22 derece yaptı Bursa pistinde. 9 numaralı Mushu ve 12 numaralı Sabırlı Tınas yerlerini aldı. Geri planda Madame Nora ve You Are Great var. Şimdi tekrar box'a yaklaştırılıyor. 8 numaralı Madame Nora 3 numaralı kulvarı kullanacak. Rasket temsilcisi kulaklık takısıyla mücadele edecek Madame Nora. Madame Nora'nın giriş hazırlığı devam ediyor. You Are Great daha geride. You Are Great ise Victor Pisa, Sesibel orijinli Dorutay. Kulaklık takıyor ama yarışta bu takısı olmayacak. Kulaklık çıkarılacak You Are Great'ten. Madame Nora'nın hazırlığı devam ediyor. Yarındaki yerini almadı. Box gerisindeki tedirginliği devam ediyor Tay'ın. Biraz daha yakın kullarına şimdi.

0: 8 numaralı Madame Nora 14 ay incelik mücadelesi verecek. İstanbul'da da yarış heyecanı başladı. Saatler 17.15'i gösterdiğinde ilk koşuyla birlikte birinci altılı Ganyan başlamıştı. Kazanan Özgün Dera buldu Ali Kaçmaz'da. Açılışı gerçekleştirdi. İstanbul'da da iki kupalı mücadele gerçekleşecek bugün. Saatler 20'yi gösterdiğinde Ahmet Atman koşusu yapılacak. 6. koşusu İngiliz atları start alacak. 7. koşuda ise Hulusi Çil koşusu gerçekleşecek. Sabahde 8 mücadelede 2 yaşlı İngiliz tayları start alacak. Saatler 20.30'u gösterdiğinde Hulusi Çil'i anacağız. Bugün İstanbul'da saatler 20.30'u gösterdiğinde Hulusi Çil koşusu gerçekleşecek. Evet, 8 numaralı Madame Nora şimdi baksa biraz daha yakın. 8 numaralı Madame Nora yerini aldı. 14 numaralı You Are Great son tay. Şimdi You Are Great de kulvarındaki yerini alıyor. Taylar hazır. Start verildi ve 6. koşu başladı. Rakiplerinin 2 boy gerisinde kaldı 8 numaralı Madame Nora. Orta kulvardan gelen 2 numaralı Bomboloni liderliği aldı. Hemen dışına geldi Lady Gala. 1 boy kadar girdi orta kulvarda. Royal Majesty ilerliyor. Hemen içinde 1 numaralı Tatlak Yüz var. Dışlarına dolandı 12 numaralı Sabırlı Tınas. Onların 1,5 boy farklı gerisinde orta kulvarda. 6 numaralı Kızım Fatma ilerliyor. 1 boy geride 5 numaralı Esence. Hemen yanında 3 numaralı Chorley. Onun 1 boy gerisinde dış kulvarda 13 numaralı Sultan Sadriye var. Yarım boy kadar geride 10 numaralı Princess Alexandra ilerliyor. Yarım boy geride 14 numaralı You Are Great. 3 boy kadar geride 8 numaralı Madame Nora. Onun dışında 4 numaralı Daily. 2 boy kadar geride 9 numaralı Mushu sırasıyla Taylar son 600 metreye giriyor. Orta kulvardan yaptığı ataklarla 12 numaralı Sabırlı Tınas asfaltta öne geçti. İçeride 2 numaralı Bomboloni var. Hemen dışında 7 numaralı Lady Gala. Yanına geldi Royal Majesty ortada. 1 numaralı Tatlı Akyüz sırasıyla Safkanlar düzlüğe çıkıyor. Tekrar liderliği aldı 2 numaralı Bomboloni. Son 400 metreye girilirken 2 boy kadar fark yaptı. Orta kulvardan 7 numaralı Lady Gala'nın hemen içinden 1 numaralı Tatlı Akyüz'ün bariyer dibinden 14 numaralı You Are Great'in en dış kulvardan Royal Majesty'nin çabaları var. 2 numaralı Bomboloni bariyer dibinde 4 boy farklı lider dış kulvardan Royal Majesty'nin atakları var ama 2 numaralı Bomboloni koşuyu kazanıyor. 11 numaralı Royal Majesty ikinci oldu. 7 numaralı Lady Gala ve 14 numaralı You Are Great üçüncülük için aynaya yakın geçerken 1 numaralı Tatlı Akyüz'de yarışı 5. olarak tamamladı. 2 numaralı Bomboloni Nevzat Avcı ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Radyo Spor'dan herkese merhaba. Nesine saatlerinde sizlerle birlikteyiz. Tabii gündem sıcak. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'la yollar ayrıldı. Fenerbahçe yeni teknik direktör arayışlarına da artık bugün itibariyle başlamış durumda. Hocayı ikna için son çalışmalar sonuç vermedi ve resmi olarak İsmail Kartal döneminin sonuna geldik. Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona ermiş oldu. Tabii biz maçları da konuşacağız. Gündemle ilgili yorumlarınız varsa onları da değerlendirmek istiyoruz. Yayın süresi boyunca Radyo Spor WhatsApp hattına gelen sizlerden mesajları okumayı istiyorum. Açıkçası değerli yorumlarınızı, görüşlerinizi ve tabii ki tercihlerinizi bekliyorum. Bunun dışında önemli maçlar da var. Cuma günündeyiz ve hafta sonunda bizi yoğun bir bülten bekliyor. Hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Tabii Süper Lig'de günün karşılaşması Beşiktaş-Erzurumspor karşılaşması. Beşiktaş'ta Vlahovic'in eksikliği var. PFDK'dan bir maç ceza almıştı. Tahkim kuruluna gitti Beşiktaş, ancak ceza onandı tahkim kurulu tarafından ve bu maçta forma giyemeyecek. Dušan Vlahović sezona iyi girdi, formda girdi, ancak bu karşılaşmada olamayacak. Tabii Beşiktaş'ın göreceli olarak fikstüründeki kolay rakiplerden bir tanesi Erzurumspor. Burada da geçen yıl transfer edilen Oh'un da önemli bir performans vermesi muhtemel ki ben bugün açıkçası Oh'un da gollerinin tercih edilebilir olduğunu, bir gol iki gol tercih edilebilir olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın nasıl bir ilk 11 ile sahaya çıkacağını tabii bilmiyoruz. Özellikle Vincenzo Italiano döneminde çok fazla rotasyon yapan, beklenmeyen oyuncuları sahaya süren bir teknik direktör anlayışında Italiano ve bugünün özelinde de karşılaşmanın da başlamasına yaklaşık bir 2 saate yakın süre var. Nasıl bir ilk 11 ile çıkacağını bilmiyoruz ama santrofor tercihinin Oh'tan yana olacağını tahmin etmemiz çok zor değil aslında. Bu yüzden Oh'un bireysel tercihlerine gidebiliriz diye düşünüyorum ama onun dışında maçla ilgili yapacağımız hemen hemen bütün bireysel tercihleri ilk 11 açıklandıktan sonraya bırakırsak bizim için daha uygun olur düşüncesindeyim. Tabii Beşiktaş'ın net bir favori olduğu karşılaşma, derbide iyi oyun, önemli 3 puan ve açıkçası güven tazeleyen, özgüven kazanan bir Beşiktaş izledik ki burada da özellikle iç saha karşılaşmasında Beşiktaş'ın Erzurum karşısında net bir favori olduğunu söyleyebiliriz ki 1.14'lük bir oran verilmiş zaten Beşiktaş'ın galibiyetine. Burada o yüzden Beşiktaş'ın galibiyetinden ziyade başka opsiyonlar aramamız gerekiyor. Örneğin Beşiktaş handikap yapar, Beşiktaş gol yemez, Beşiktaş her iki yarıda da gol atar. Burada başka KG, dediğim gibi KG yok tercihi, 2.5 üstü, ev sahibi 2.5 üstü tercihi bence önemli tercihler. Çünkü Erzurumspor, sadece Beşiktaş açısından da değerlendirmeyelim karşılaşmayı, Erzurumspor açısından da değerlendirelim. Burada açıkçası özellikle Süper Lig'in en zayıf kadrolarından bir tanesine sahip olduğunu söyleyebiliriz ki Beşiktaş'ın da istatistiksel olarak bakıldığında bu sezon rakiplerine çok fazla gol fırsatı vermediğini söyleyebiliriz. Aslında Çorum maçında biraz savunmanın da skorla birlikte konsantrasyonun bozulduğu bir maçta 2 gol yediğini söyleyebiliriz, ancak Fenerbahçe maçında net bir pozisyon verilmedi ki gol de karambolden geliyor. Yine Eyüp maçında zaten gol yenmedi. Beşiktaş defansif olarak da iyi geçiriyor bence şu an Italiano ile birlikte yaşadığımız süreci. O yüzden burada özellikle Erzurumspor'un da hücum anlamında problemler yaşadığını düşünürsek, ki zaten sadece 2 gol attılar 4 maçta ki bunlarda da ikisinde de golle buluşamamışlardı. O yüzden bence karşılıklı gol yok tercihi de önemli. Beşiktaş'ın 2 handikapı bile, yani böyle bir 3-0'lık bir galibiyet, 4-1'lik galibiyet bile bence ağır basan taraf. Tabii Beşiktaş'ın oyunun temposunu ne kadar yükselteceği de önemli, çünkü hafta içi önemli bir Marsilya karşılaşması var. Özellikle Beşiktaş da derbiden sonra 2 gün izin yaptı, çalışmalarına pazartesi günü başladı ve 3 antrenman birlikte yaptı takım. O yüzden burada acaba ne kadar Beşiktaş bu maç özelinde yoğunlaşacak, özellikle skoru bulduktan sonra, bu da önemli noktalardan bir tanesi. O yüzden bence biraz şey olmak gerekiyor, beklemek, sabırlı olmak gerekiyor ama Beşiktaş'ın handikapı, iki handikapı bana sanki makul tercihler arasında geliyor. Duran top kullanacaktır Beşiktaş bugün. Yani bu şu demek, korner tercihlerini arttırabiliriz. İlk yarıda özellikle baskılı bir oyun bekliyorum ben Beşiktaş'tan. Bu yüzden Beşiktaş tarafında biraz daha olumlu olduğum bir maç. İlk yarı ben 4.5 korner üstünden ziyade bunu bir önceki Beşiktaş iç sahadaki Beşiktaş maçında da söylemiştim, Çorum maçında. Orada da problem yaşamamıştık. 5.5 ilk yarı korner üstü bana daha mantıklı gelen taraf. Yani 2.65'likte bir oranı var. Beşiktaş tarafında belki böyle de bir tercih yapabilirsiniz gibi duruyor. Eğer ki bugün ilk 11 başlarsa, orada tabii kontrol etmek gerekli, saat 7'den sonra bakın isterseniz oraya, ama Trossard golü de bence denenebilir bugün eğer ilk 11 başlayacak olursa. O da derbide özellikle bence maçın net yıldızıydı. Topu her ayağına aldığında hem takımı top kaybetmeyerek çok uzun mesafeler kat etmesine ve savunma çizgisini ön plana çıkarmasına yaradı ve üstüne üstlük hiç olmayan bir pozisyonda Rıdvan Yılmaz'a harika bir asist, kilidi açan isim oldu Beşiktaş tarafında. O yüzden onu da bugün özellikle Dolmabahçe'de ev sahibi Beşiktaş olması sebebiyle taraftarıyla da bir kucaklaşma şeklinde Trossard golü tercih edilebilir gibi geliyor. İlk yarı 5.5 korner üstü ve Beşiktaş'ın 2.5 gol üstü bence denenebilir bu maç. Özellikle şimdi Halil Demir'den bir mesaj gelmiş. Selamlar, Beşiktaş ev sahibi 2.5 üstü. AZ Akmar 2.5 üstü ev sahibi. Borussia Dortmund ev sahibi 2.5 üstü. Liverpool Fulham ev sahibi maç sonucu 1.5 üstü ve 1. Chelsea Hull City ilk yarı sonucu 1. Muazzam bence bir tercih yapmış Halil Demir. Çok özellikle yaptığı hemen hemen her tercihte ben sıcağım. Sadece işte Dortmund'la ilgili acaba 3'e gidebilirler mi konusunda bir düşüncem var, ama Halil Demir'e yani tabii daha oynanmamış maçlar üzerinden söylemiş olacağım ama tebrik edeyim, benim çok aklıma yattı, en azından makul mantıklı bir tercih olduğunu belirtelim. Sizlerin de eğer tercihleri varsa bu arada dediğim gibi bizlere yollayabilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattı açık, sizlerin de tercihlerini geldikçe değerlendireceğiz. Beşiktaş Erzurum maçı ile ilgili eklemek istediğim hani oyuncu özelinde bir tercih yok. Onları söyledim. Belki Oh özelinde olabilir dedim. Trossard özelinde olabilir dedim ama Trossard özelinde tabii ki ilk 11 başlayıp başlamaması ile ilgili bir durum var. Onun dışında Oh'un şutları da bence özellikle makul olabilir, deneyecektir. 3 şutu 2.81 mesela, bunu bence bir kenara yazın. Bugün Oh bence fazlasıyla Vlahovic'in yokluğunda kaleyi deneyecek. Burada da fena bir oran vermiyor. 2.81'lik çok iyi bir oranı var. Bunu da bir kenara not edebilirsiniz diyelim. Oh'un 2 golüne de bakacaktım. Onu da önermiştim. Ona da bir bakmayı istiyorum. Bu arada Ertuğrul Taşkıran kaç kurtarış yapardı da tabii kaleyi bulacak zayıf şutları da dahil ederek 4-5-6 hangi hesaptaysanız, hangi matematiği yapıyorsanız deneyebilirsiniz. Bence Ertuğrul kurtarışları da bence önemli bir pozisyonda, onu da belirteyim. Oh'un gol atarı 1.71, onu söyleyeyim, ama oyuncu 2 gol atar gibi bir opsiyon bulamadım. O da oluyordu. Onu bulamadım. Belki orada maç içerisinde canlıdan değerlendirilebilir gibi. Trossard'ın golünü önermiştik. Onun da 2.23 olduğunu belirteyim. Poku bugün acaba bir asist yapar mı arkadaşlar? Yani Poku'nun da ilk 11 oynaması bekleniyor bugün özelinde. Acaba sahneye çıkar mı düşüncesi var bende. Biraz da rakibi göz önünde bulundurarak Beşiktaş'ın muhtemel 11'i Nübel, Mourinho, özür dilerim, Taylan, Jalo, Emirhan, Outtara, Endidi, Orkun, Olaitan, Poku, İlhan ve Oh şeklinde. Ancak tabii özellikle Vincenzo Italiano'dan bahsederken bu tarz klasik ilk 11'lerini kullanmadığını, daha doğrusu böyle bir ilk 11'in olmadığını ve sık rotasyon yaptığını geldiği ilk günden beri söylüyoruz. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi saat 7'yi beklemek. Saat 7 itibariyle Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklanacaktır ve sonrasında özellikle bireysel oyuncular tercihlerini bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bence Erzurumspor'un kartları eğer ki sizin için makulse
6: değerlendirilebilir fırsatlardan sert oynamaya çalışacaklardır. Kaleye fazla yaklaştırmamaya çalışacaklardır. Bunu da belirteyim. Erzurumspor karşılaşmasıyla ilgili Beşiktaş lige iyi bir giriş yaptı. Alanyaspor deplasmanında alınan sürpriz mağlubiyet, Kadıköy deplasmanında alınan zor derbi galibiyetinden birbirine örtmüş oldu ama tabii ki Beşiktaş galibiyetle birlikte aslında rakibini de bir anlamda yaralamış oldu. Burada ben Beşiktaş'ın özellikle milli takım arasına kadar iki maçta da, Diyarbakır deplasmanında Ahmet karşısında da, burada Erzurum maçında da galibiyet alacağını düşünüyorum. Tabii hafta içi Marsilya maçı da var. Orada pazartesi günü daha net konuşuruz Marsilya maçını ama ben Beşiktaş'ın özellikle lig özelinde kayıpsız yola devam edeceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın havlu atma mevsimi yaklaşıyor. Bu kadar güvenmeyin bence. Erzurum kaybetmez demiş Ahmet. İç sahada iyi performans sergiliyor Beşiktaş. Yorumu için teşekkür ediyoruz. Bir de tabii ben asla bu yorumlara soğuk değilim. Sürprizler var, futbolda yaşanıyor ama Erzurumspor'un da özellikle savunma kalitesini geçiyorum, hücum anlamında çok büyük kalite problemi olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekli ki Beşiktaş az pozisyon veren bir ekip. O yüzden ben açıkçası Beşiktaş karşısında Erzurum'un çok fazla şansı olduğunu düşünmüyorum. Tabii dakika 70'e gelir, burada Beşiktaş skoru bulamaz, oradan sonra her şey olabilir ama ben şunu da söyleyeyim, ilk kere 1.5 üstü Beşiktaş da beni şaşırtmaz. Ona da bir bakın derim ki, hatta sizden önce ben bakmayı istiyorum. İlk yere 1.5 üstü ve Beşiktaş galibiyeti 2.53'lük bir orana sahip. Yani şöyle düşünün, aslında çok çok daha yüksek olması gereken bir oran ama Erzurumspor'dan dolayı aslında biraz da nasıl söyleyeyim, daha sıradan kalmış bu iddiaya, bu tercihe göre. Tabii karşılaşmayı değerlendireceğiz. Onun dışında birinci ligde maçlar var. La Liga, Serie A, hepsini konuşacağız. Sizlerin de değerli yorumları geliyor. Ancak bir reklam arasına gidelim. Daha sonrasında devam ediyoruz.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
7: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
11: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
12: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
13: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
14: Bankkart, seni düşünür o.
15: Süper Lig'de 5. hafta heyecanı Bilyoner'de başlıyor. Bu akşam saat 20'de Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Spor.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
6: Radyo Spor.
5: Saran Holding kuruluşudur. Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
7: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yorumlarınız geldi. Yorumlarınızla devam edeyim. Daha sonrasında yine gündeme ve karşılaşmalara geçelim. Kolay gelsin. Cihan ben. Beşiktaş ilk yarı 1.5 üst. Kopenhag ilk yarı 1.5 üst. Yorumlarsanız sevinirim. Aynı fikirdeymişiz. Cihan Bey, ben de Beşiktaş'la ilgili özellikle ilk yarı 1.5 üstü olacağını düşünüyorum. Hatta taraf 1.5 üstü olacağını düşünüyorum. Kopenhag'la ilgili daha oranına bakmamıştım. Ama Kopenhag kısmında da ilk yarı goller gelir düşüncesinde sizinle hemfikirim. İyi bir ikili olmuş o maçlar, belirteyim. Başarılar dileyim. İyi yayınlar Beşiktaş'ım. Dolu düzgün gidiyor. Rakip taraftarlar ne diyeceğini şaşırıyor. Teşekkür ederiz yorumlarınız için Akın Bey. Umarım dört büyük kulübümüz daha, Anadolu kulüplerimizde hepsi kalite anlamında Süper Lig'in üst sıralarına yarışırlar. Oralar için mücadele ederler. Ben herkesin bu yarışta olmasını çok isterim. Özellikle seyir zevki için. Bunun dışında yine geliyor. Merhaba Ankara'dan Ali. Ben bir Trabzonsporlu olarak Beşiktaş'ın bu akşam 4-1 galip geleceğini düşünüyorum demiş. Ali Bey, değerli yorumunuz için teşekkür ederiz. Trabzon'a, Trabzonsporlulara da sevgilerimizi iletelim. Burada sizinle sadece ayrıştığım nokta, Erzurumspor'dan gol çıkmayabilir ama Beşiktaş 4 gol kısmı beni şaşırtmaz. Skorla ilgili hemen hemen yakınız ama Beşiktaş gol yemez tarafında olabilirim. Bu da biraz Erzurumspor'la ilgili bu düşüncem, Beşiktaş'la ilgili değil. Orkun Kökçü en az 3 şut çeker günün ideal tercihidir. Çok güzel tercihlerden bir tanesi. Orkun'un zaten isminizi göremedim ama hemen onu da kontrol edeyim. Sertan Bey. Orkun'un zaten Beşiktaş kariyerinde 3 şuttan az çektiği kaç maç vardır, ona bir bakmak lazım. Çok fazla deneme yapıyor Orkun Beşiktaş kariyerinde. O yüzden bu tercih özelinde de bir hayli sıcağım. Size ek olarak yayının başında da söylediğim oh tercihi bence ideal tercihlerden bir tanesi. Çünkü oh da bugün Vlahovic'in yokluğunda, ya ben de varım, ben de bu denklemin içindeyim demek ister ve o yüzden bir hayli deneme yapar diye düşünüyorum. Devam ediyoruz Beşiktaş maçı ile ilgili. Ekstra ekleyeceğim bir şey var mı derseniz, yani Beşiktaş ile ilgili bir şey eklemeyeceğim ben ama onun dışında yine yorumlar geliyor. Yorumları da es geçmek istemiyorum. Selamlar, iyi yayınlar. Sizden tek maç istiyorum. Her iki yarıda da karşılıklı gol var olursa iyi olur demişler. Burada yani bir maçlara bakayım olur mu? Şu an direkt söyleyemedim size. Sevgiler saygılar diye eklemişsiniz. Çok teşekkür ederim. Size de sevgiler saygılar. Değerli yorumunuz için teşekkür ediyorum. Bir maçlara bakayım daha sonrasında. Eğer ki varsa bu tercihi de araya sıkıştıracağım. Servet Barkın, Mescioğlu, Beşiktaş taraftarıyım. Beşiktaş 3 farklı alır kesin. Benim de tercihlerimden bir tanesi Beşiktaş 2 handikapıydı. Size de yorumunuz için teşekkür etmiş olayım. Beşiktaş'ın ben de bugün fark yapabileceğini düşünüyorum açıkçası. Beşiktaş maçı ilk 20 dakikada gol olur. Güzel tercihlerden bir tanesi bence. Ben ilk yarı 1.5 üstü bekliyorum. Belki biraz da iki tercihin birbiriyle bağlantılı olabileceğini söyleyelim. İyi yayınlar, bu haftaki kupon Yalova'dan demişsiniz. Teşekkürler. Ne varmış burada? Liverpool Fulham Maç sonucu 1 ve KG var. Güzel tercih bence. Sunderland Arsenal maç sonucu 2 ve 3.5 alt ki ben de bir an acaba dedim 3.5 üst mü tercih ettiniz ama ben de çok gollü olacağı kısmında bir fikir sahibi değilim. Bir alt tercihi bence de özellikle 2.5 alta gitmem ama 3.5 alt tercihi bence çok mantıklı tercihlerden bir tanesi. Bir diğeri Coventry Brighton maç sonucu ne demişsiniz 2 ve 3.5 alt. Bu maçla ilgili yine de aynı fikirdeyim. Yani yine de aynı fikirdeyim. 2.58'lik güzel bir oranı var ama ben bu tercihi eklemezdim. Galatasaray Kocaeli 3.5 alt ve maç sonucu 1 demişsiniz. Özellikle son 2 maçtan uzak duruyorum. Galatasaray iç sahada hiçbir maçla ilgili açıkçası favori değil veyahut da işte az gol atar kısmı var diyemem, onu da belirteyim. Fikret Bey, değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Bu yorumunuzu sesli olarak okumuş olmayayım ama mesajınızı aldım. Değerli yorumunuz için, sizlere görüşleriniz için çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş maçını sonlandıralım, Sarıyer Bandırma maçına geçelim. Sarıyerspor özellikle iç sahada son maçta Pendik'i mağlup etmişti ki oyun anlamında büyük problem yaşayan bir Pendik vardı, Sarıyer vardı ama 10 kişi kaldıktan sonra Pendikspor oyunda rahatladı, Sarıyer de rahatladı ama son maç Keçiören Gücü deplasmanı kötü oyun, kötü skor ki Keçiören Gücü de bu sezon tek mağlubiyet, önemli maçlar kazanıyorlar, iyi gidiyorlar ama Sarıyer adına bir handikaptı bu maç. Bugün de iç sahadalar ve Bandırma'ya karşı, Bandırma'nın da sadece bir mağlubiyeti olduğunu söyleyeyim, zor bir maç. Yani favorisi olmayan bir maç bence, karşılıklı gol var maçı temizinden, çünkü onun dışında yani başka net bir favori maçta görmediğim için açıkçası ya bir tarafa gitmek bana mantıklı gelmiyor. Birincilikle de ilgili opsiyon sayımız bir hayli az olduğu için, ekstra tercihler olmadığı için bu maç sonunda açıkçası ben bir favoriye gitmektense Sarıyer kısmında açıkçası karşılıklı gol beklentim var. Onu da belirteyim. Şimdi burada ekstra başka bir şey tercih çıkarabilir miyiz? Ona da bakıyorum. Ama önce bir at yarışına gidelim. Sonrasında dönelim. Değerli yorumlarınıza bakalım. Tercihlerimize tekrar kontrol sağlayalım.
5: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
6: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
8: Uzaklaştırıldı. 19 numarada Esrabo. Şimdi arka kapaklar kapanacak. Tam anlamıyla yerini almış değil henüz. Evet, şimdi Esrabo da starttaki yerini aldı. Kısraklar box içinde. Start verildi ve koşu başladı. 19 numaralı Esrabo rakiplerinin 10 boy gerisinde kaldı. Yine Nurvanu Sultan da 7-8 boy kadar oyalandı. İlk metrelerde hoş esinti liderliği aldı. İkincilikte 5 numarada Taşpınar onu takip ediyor. Dışına geldi 15 numarada Tuğçe'yim. Yarım boy kadar geride 2 numarada Prenses Mehlika var. Onun 1 boy gerisinde 9 numarada Gülümse Biraz. 1.5 boy farkla geride iç kulvarda 8 numarada Eğrican. Hemen dışında Demir Sultan ilerliyor. Onların 1.5 boy farkla gerisinde orta kulvarda Cüda var. Hemen içinde 1 numaralı Güzel Nisa. Yanına geldi 18 numaralı Tatlı Çağ. 1 boy geride 11 numaralı Ayca Sağ. Onun bir boy farkla gerisinde dış kulvarda Hümana ilerliyor. Onun bir boy gerisinde dışarıda 3 numaralı Zinaman sırasıyla kısraklar son 600 metreye girmek üzere. 16 numaralı Hoş Esinti lider farkı 3 boya kadar çıkardı. İkincilikte 5 numarada Taşpınar var. Onun yarım boy farkla gerisinde 15 numarada Tuğçe'nin bariyer dibinde. 9 numarada Gülümse Biraz ilerliyor. 2 boy geride dış kulvarda 14 numarada Demir Sultan hemen içinde. 8 numarada Eğri Can sırasıyla Kısraklar düzlüğe çıktı. 16 numaralı Hoş Esintili lider fark yaklaşık 3

0: Kulübü yasal bahisi bir tarih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
4: Devam ediyoruz. Beşiktaş 2 gol 6 korner düşünüyorum. Özel tercihler bölümünde ne düşünürsünüz? Bence güzel tercih. Beşiktaş 2 gol de bulur, 6 korner de kullanır. Fırat Bey, tercihiniz için size başarılar diliyorum. Şimdi devam ediyor yorumlar. Çok fazla bugün yorum, tercih geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Keyifle okuyorum. Yenilerini de bekliyorum. Selamlar. Ankara'dan isminizi bilmesem de üslubunuz ve sunumunuz için teşekkür ederim. İyi yayınlar. Adil Kolçak. Adil Bey teşekkür ederim. Ben Emirhan Avcı. Haftanın iki günü pazartesi ve cumaları Nesine Saatlerinde sizlerle birlikte oluyoruz. Maçları değerlendiriyoruz. Bugün Beşiktaş 2.5 üstü ve galibiyeti. Ayrıca Sevilla Valencia maçında Sevilla ev sahibi galibiyeti tercihimdir. Değerli yorumunuz için size tekrardan teşekkür ederim. Merhaba, iyi yayınlar. İstanbul'dan Erdal Altun. Beşiktaş Erzurum 2.5 üst, Ren Marsilya 2.5 üst, Masit Almer City 2.5 üst. Hollanda 2 özellikle eskiden çok fazla yüksek skora sahne oluyordu ama son birkaç yıldır ben çok fazla oradan memnun değilim Hollanda 2'den. O yüzden Hollanda 2 kısmına gitmeyeceğim. Beşiktaş Erzurum maçı ile ilgili çok fazla konuştuk aslında. Sizinle hemfikirim ama Ren Marsilya maçıyla da ilgili karşılıklı gol var tercihini daha aklıma yatan bir tercih olarak söyleyebilirim. İstanbul'dan Numan, Beşiktaş taraftarıyım. Kuponum hakkında ne düşünüyorsunuz demişsiniz. Beşiktaş maçına 3.5 üst demişsiniz. Aynı fikirdeyim. Köln-Rostock karşılaşmasına 3.5 üst demişsiniz. Ben pas geçeyim bunu. Bilmediğim, yani daha doğrusu dikkat etmediğim maçlara özelinde bir yorum yapmayı çok sıcak bulmuyorum. Düşündüğümüz maçlar özelinde de tabii ki tercihlerimiz gelmeyebilir. Düşündüğümüz maçlar, ilgilendiğimiz maçlarda tabii ki tercih ettiğimiz şeyler gelecek diye bir şey yok ama hiç ilgimin olmadığı bir maç özelinde yorum yapmamak daha iyi. Hakem mağlubi maçında da 3.5 üst. Ben Kuzey'de her zaman gole varım, asla hayır demem. Fremet Amager Hellrup maçında da 3.5 üst demişsiniz. Bu maçı da pas geçiyorum ama Beşiktaş'ta hakem maçlarında sizinle aynı fikirde olduğumu belirteyim. Numan Bey teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Beşiktaş 3.5 üst, AZ Alkmaar 4.5 üst, Herakles 3.5 üst. Ümit var mı Anadolu Hisarı'ndan Levent? Levent Bey, AZ Alkmaar'ı bir tık altı, Herakles'i bir tık altı tutsaydınız 3.5 üst, 2.5 üst gibi daha iyi olabilirdi sizin açısından. Ama sizin için ama başarılar diliyorum. Devam edelim. La Liga ile devam edelim. Sevilla Valencia. Sevilla ile Valencia iki takım da aslında, yani benim çok eskilerde bildiğim, çok eskilerde değil, eskilerde bildiğim Sevilla Avrupa Ligi'nin doğal favorisiydi. La Liga'da baş altı takımların korkulu rüyası ve onlardan sonraki gelen takımdı. Yani Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid dışında dördüncü takım bence La Liga'daki aslında bir diğer şampiyon bakıldığında. Çünkü ligin ilk 3 sırası hemen hemen garanti. Sevilla benim 4. takımımdı orada. Yani kendi açısından favoriydi benim için ama çok uzun süredir, yani birkaç yıldır diyeyim, o tamamıyla açıkçası performanstan uzaklar. Valencia ise, Valencia'da o 5. takımdı örneğin ama Valencia daha da uzun süredir geride ki sezona çok kötü başladılar. Zaten sürekli küme düşmekten kurtulmakla ilgili bir mücadelesi var Valencia'nın da. Benim favorim bu maçta Sevilla. Ev sahibi 1.5 üstü ve galibiyeti bana makul gelen tercihlerden bir tanesi bu maç özelinde. Gelmiş bir tercih daha, bakıyorum hemen. İsmi yok ancak tercih var. Tercih de galiba başarılı tercih. Bayern Münih Bodo Glimt ilk yarı 5.5 korner üstü, Manchester United sabah ilk yarı korner

0: handikap tercihlerinde başarılı olmuş bir izleyicimiz, ancak ismini göremedim. Yorumunuzu okumuş oldum. Teşekkür edelim ve tebrik edelim sizleri de. Devam ediyoruz. Serie A'yı konuşuyoruz. Venezia Fiorentina karşılaşması. Lig 1'den Marsilya gibi izleyicimizin aslında 2.5 üstü pası vardı dinleyicimizin. Almanya'da Union Berlin Schalke maçı, bülten güzel. Onu konuşacağız. Sonrasında diğer Lig 1, Lig 2'lere falan çok dönmek istemiyorum. Cumartesiye ve pazara biraz daha bakış açımızı yöneltelim istiyorum. Orayı da konuşalım istiyorum. Cumartesi günü Trabzonspor sahnede Süper Lig'de, pazar günü Galatasaray sahnede, Premier Lig'den çok fazla maç var. Tabii hepsini değerlendirmeyeceğiz ama aralarından hangilerini seçeriz, hangilerini konuşuruz, onlara bakacağız. Pazar günü yine Premier Lig'de United City Manchester derbisi var. Onu konuşuruz. La Liga'da fazlaca maç var. Hepsini değerlendiririz Almanya. Ama hafta sonuna geniş bir bakış açısı yaparız diyeyim. Öncesinde yine bir reklamlara doğru gidelim. Daha sonrasında konuşacağız bu karşılaşmaları. Cumartesi'yi, pazarı. Ama bir reklamlar kısmı yapalım.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
9: Süper Lig'de 5. hafta heyecanı Bilyoner'de başlıyor. Bu akşam saat 20'de Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
10: Sporla eğlendirmenin kadresi
11: Bilyoner. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
12: HDI Sigorta.
13: Umran Oto Ekspertiz.
14: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
15: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
13: Umran Oto Ekspertiz.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: Radyo Spor.
18: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten Max Sticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
19: 25 yıldır sana maksimum.
5: Radyo Spor.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Devam ediyoruz. Bir izleyicimiz, abi radyoyu yeni açtım, Beşiktaş maçı handikap ne diyorsun demiş. Teşekkür edelim desteği için. Beşiktaş'ın handikaplı galibiyetini ben de düşünüyorum. Hatta iki handikap olabilir düşüncesindeyim. Biraz daha riski arttırıp izleyicimiz de bir kuponunu göndermiş. Ne düşünürsünüz diye eklemiş. Kopenhag maçı toplam gol 1.5 üstü ve ev sahibi. West Ham Wrexham maçı ev sahibi, West Ham galibiyeti. Reed Salzburg maçı maç sonucu 1.5 üstü ve 2 demişsiniz. Başarılar dileyelim. Sıcak baktığım bir tercih ama bence bazı riskler barındırıyor gibi geldi. Başarılar diliyorum. Şimdi dönelim. Cumartesiye, pazara dönelim yavaş yavaş. Bugünden ekleyeceğimiz bir şey var mı? Son bir kontrolünü yapayım. Venezia Fiorentina maçında Fiorentina galibiyeti. Tercihim Fiorentina, sezona kötü girdi ve hocayla yollar ayrıldı ama ben Fiorentina galibiyeti tarafında kalacağım. Belirttiğim Marsilya maçında karşılıklı goller var. Tercihi benim için en mantıklı tercihlerden bir tanesi. Union Schalke maçı ise benim için alt maçı gibi duruyor ama pas geçebilirsiniz. Yani ben Almanya orta sıra ve hani mesela Schalke sahasında olsa biraz daha Schalke tarafında kalacağım ama biraz daha risk barındıran bir maç, belirteyim. Geçelim cumartesiye. Cumartesi günü neler var? Konyaspor evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Ben açıkçası Konyaspor kaybetmez. 1-0 çifte şans tarafındayım. Konyaspor'un maçı kaybedeceğini düşünmüyorum ki İlhan Palut yönetiminde sezona felaket bir giriş yaptı Konyaspor. Galibiyet yok, puan yok, iyi oyun yok ama en önemli durum orada muhtaçlar puana, skora. Bence özellikle ev sahibi oldukları maçta puan alacaklardır Trabzonspor karşısında ki Konyaspor'la ilgili ligin en kötü kadrosu değil, ligin en kötü 3 kadrosundan biri değil, ligin en kötü 5 kadrosundan biri de değil Konyaspor'un kadrosu. Konyaspor'un kadrosu bence ilk 10 kadrosu. Hocası da ilk 10 hocası ama orada bazı problemler var demek ki bizim bilmediğimiz. Açıkçası ben Konyaspor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Boluspor Pendik Spor maçı bence yani Bolu gidiyor gibi sanki. Yani bencesinden ziyade Bolu gidiyor gibi. Gol yok. Sadece Manisa maçı ilk maç atılan gol, yabancı hoca, lige de yabancı hoca, birincilikte özellikle çok fazla biz yabancı hoca görmeyiz. Hatta hafızamı zorluyorum, bir araştırma yapmadan bunu söylüyorum ama bir yabancı hoca hatırlamıyorum. Yani bir dönem Rikering'in yöneticilik yaptığı zamanlar vesaire var ama teknik direktör olarak hatırlamıyorum. O yüzden Bolu Spor'un işi zor. Pendik Spor son maçta galibiyet Ümraniye Spor karşısında. Oyun iyi, skorlar istediği gibi değil açıkçası ama ben burada Pendik Spor galibiyeti ve 1.5 üstü tarafında olduğumu belirteyim açıkçası. Bodrum Batman Petrol maçı karşılıklı gol var maçı. Bence Bodrum kaybetmeyecek ama riske girmiyorum arkadaşlar Batman maçında. Batman Selçuk Şahin'le birlikte ligin ilk maçı puan kaybı yaşadılar Pendik karşısında ama sonrasında skorları alıyorlar. Geçen hafta Karagümrük'ü geçtiler. Ben Bodrum kaybetmez düşüncesindeyim. Parantez içinde tercih değildir ama bir tercih olacak olsa KG var düşüncesinde olurum bu maçla ilgili. Premier Lig cumartesi günü Chelsea Hull City'yi mağlup eder düşüncem var ki goller de bulur Chelsea. 1.5 üstü Chelsea galibiyeti benim aklıma en çok yatan tercih. Liverpool Fulham maçı skor yüksek ve Liverpool lehine olur düşüncesindeyim. O yüzden Liverpool'la ilgili ekleyebileceğim şey maç sonucu 2.5 üstü ve maç sonucu bir tercihi. Tottenham artık galibiyete kavuşması gerekiyor bence. Yani De Zerbi de çare olamadı. Oranda iyi, 1.83'lük Tottenham galibiyetinden uzak durmayacağım ben. Sıcak olduğum bir tercih. Real Madrid maçı. Bireysel Arda Güler sözleşme de uzatılıyor. Yapar mı bir şeyler sizce? 2032'ye kadar son gelen haberlere göre anlaşma sağlanmış durumda. Resmi imzalar muhtemelen yakın zamanda atılacaktır. Bu tarz işlerde yeni sözleşme iyi performans demek olabiliyor. Sıcak sıcak sahada özellikle ev sahibiler Santiago Bernabeu'da Arda Güler'in skora dokunduğu gol veya asistler yaptığı bir maç izleyebiliriz. Ama orada bir kadroya muhtemelen bakarız öncesinde. Serie A'da ne var? Lazio Milan maçı var ki bir aslında Milan efsanesi Gattuso 3'te 3 ile başladı ve evinde Lazio'yu ağırlıyor. Ruben Amorim'in de kötü başladığını söyleyemeyiz ki Juventus deplasmanından alınan bir puan bence kıymetli orada ki oyun anlamında da aslında oyunu biraz bence Juventus'a veren bir yapıdaydı ki Amorim'in tarzı da böyle bir tarz. Bunu da kabul etmek gerekir. Başarısız diyemeyiz. United dönemi kötü geçmesine rağmen Sporting dönemi bir hayli parlaktı. Karşılıklı gol var olur. Taraf tercihi yapmayalım ama içimden geçen Milan galibiyeti. Gattuso'nun teknik direktörlüğüne olan inancım çok yüksek değil. Ben Milan'ın kazanacağı düşüncesindeyim. Tercih değildir, düşüncedir. Tercihim karşılıklı gol var. Atalanta evinde Cagliari'yi ağırlıyor. Atalanta'da tabii Maurizio Sarri Roma karşısında kötü oyun, kötü skor ama Atalanta evinde Cagliari'yi galibiyetle geçer düşüncesine sahibim. Bundesliga'ya bakalım. Cumartesi günü ne var? Bayer Leverkusen deplasmanda kazanır. Hoffenheim Stuttgart'la evinde bayağı zor bir maç bekliyor. Karşılıklı goller olur diyorum. Hollanda'da Twente galibiyeti cumartesi için benim tercihlerim arasında, onu da belirteyim. Pazar gününe geçmeden önce gelen yorumlara bakıyorum. Merhaba, iyi yayınlar dilerim. İsmim Uğur Aytav. Teşekkür ediyoruz dilekleriniz için. Mesajında galiba devamı geliyor. Gelince bakarız. Pazar günü bakıyorum. Evet, pazar günü Gençler Birliği Kasımpaşa karşılaşması. Gençler Birliği Trabzon maçı dışında iyi gidiyordu ama kadro kalitesi olarak bakıldığında aslında o performansı sergileyecek bir takım yok. Yani özellikle kalite anlamında problemli bir Gençler Birliği olduğunu söyleyelim. Kasımpaşa tarafındaysa Emre Beyzoğlu ile birlikte şu anlık istikrar sağlanmış durumda gibi gözüküyor. Ama bence Kasımpaşa bu maçın favorisi, kazanacaktır diyorum. Başakşehir Ahmet deplasmanından galibiyetle ayrılacak. Onu da belirteyim. Ayrılacak derken ayrılacağını düşünüyorum. Galatasaray Kocaeli karşılaşması. Bence karşılıklı gol yok bu maçta. Kocaeli problemli bir takım bence. Selçuk İnan çok çok iyi işler yapıyor orada, onu belirteyim. Kısıtlı bir kadro, kısıtlı bir bütçe ama açıkçası bence zor bir süreç bekliyor Kocaeli'yi. Ligdeki mücadele onlar için önemli. Galatasaray handikaplı kazanacaktır ve gol yemeyecektir. Bursa Spor Erok Spor pazar günü Bursa Spor'un galibiyeti bence tercih edilebilir. Karagümrük'te Manisa karşısında rahat kazanır düşüncesindeyim ki normal galibiyeti bile 1.72'lik orana sahip. Coventry Brighton maçı, ben Coventry ile ilgili şunu söyleyeyim. İlk 3 maç gol yok, puan yok, galibiyet yok ama bu maçta skor bulurlar. Bu da karşılıklı gol var tercihi için bence ideal. Manchester United City derbisi. Guardiola olsa City favori derdim ama Maresca'ya o kadar fazla güvenmiyorum açıkçası. United kısmında da yine iyi başlamadılar. Yani 3 maç, 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet. Carrick'la birlikte geçen yılı iyi devam edip bu yılı açıkçası çok da istikrarlı götüremiyor ki bence. Yani United'la ilgili de yakın zamanda Carrick'la da ilgili bir karar çıkarsa şaşırmam. Biraz daha göreceli olarak City galibiyeti tarafında kalıyorum bu maç özelinde diyeyim. Juventus Sassuolo deplasmanı galibiyet bekliyorum Juventus tarafından. Fenerbahçe Antep maçı, şartlar zor Fenerbahçe için. Belirsiz ve muallak. Futbolcuların bile haberi olmayan bir istifa, yönetimin haberi olmayan bir istifa ister istemez biraz tetikleyecektir ama ben özellikle Antep'in de puan kazanma zorunluluğunun olduğunu düşünüyorum. Çünkü ligin geleceği açısından Antep'te bence çok rahat bir lig tamamlayamayacak. Riskler teşkil edecektir. O yüzden Orhan Ak geldi. Göztepe karşısında alınan iyi skor. Eğer ki ilk yarıyı tutabilirse Gaziantep bence Fenerbahçe'den puan alacaklardır. Trabzon'dan Levent merhabalar demiş. Merhaba Levent Bey. Neye göre Konya Trabzon'dan puan alacaktır diyorsunuz acaba, anlamadım. Kendi düşünceme göre, yorumunuz için teşekkür ederim. Benim de memleketim Trabzon. Trabzon'la ilgili bir düşünce değil, maçla ilgili bir düşüncedir benim söylediğim. Trabzonspor, Trabzonspor'dan ziyade Konya'nın zaruriyetiyle ilgilidir. Belirteyim, futbolla ilgilidir, şehirle ilgili değildir. Daha demin Uğur Bey'in yorumu gelmişti. Uzun bir yorum ama eleştirel bir yorum. Günün bu saatinde 17.30-18.30 Nesine saatlerinde Radyo Spor'da sizlerle birlikte oluyoruz. Ama değerli yorumunuz ve düşünceniz için teşekkür edelim. Ahmet Başakşehir'i 3-1 yener demiş. Talip Bey İstanbul'dan bir de eleştiri eklemiş. Aziz Bey'in İsmail Kartal'ı basamak olarak kullandığını, iyi yabancı teknik adamla anlaştığı an İsmail Kartal'ı göndereceğini düşünüyordum demiş, ama sezon ortasında bu tarz anlaşmalar kolay değil. Ben sizinle o yüzden burada aynı fikirde değilim, ama yine şunu belirteyim, yorumunuz için teşekkür edelim. Tabii daha detaylı bir yorum yapmak isterdim ama vaktimizin sonuna geldik. Radyo Spor'da yayınlar devam ediyor. Siz değerli dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Radyo Spor'u takipte kalın. İyi akşamlar.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
20: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
21: Kazancım net, Sigortam.net.
22: Radyo Spor.
23: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
24: Umran Oto Ekspertiz.
25: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
26: Umran Oto Ekspertiz.
27: At yarışı oynayın.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Reklam. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
4: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi, iddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
5: Evet.
4: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez, yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
3: Ters köşe.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
0: Derin Pas başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 11 Eylül Cuma, saatler 18.30'u gösteriyor. Haftanın son iş gününde 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Tabii son 24 saattir Türk sporunda, Türk futbolunda gündem Fenerbahçe. Sarı lacivertler dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kaldı. Özellikle ikinci yarıda etkili bir oyunda vardı. Galibiyeti kaçıran taraftı Fenerbahçe maç öncesi. Çok fazla şans tanınmasa da özellikle Roma'nın form durumundan dolayı. Tabii Fenerbahçeliler Kadıköy'den, stadyumdan taraftarlar çok da mutsuz ayrılmadılar. Hem oyundan dolayı keyiflilerdi, hem de uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşamışlardı. Takımın ikinci yarıdaki oyunu bir puanla başlanılması taraftarı mutlu ettiğini düşünüyorum açıkça. Birçok arkadaşımla konuştuğumda da bu minvalde mesajlar verdiler, görüşler belirttiler. Tabii maçın ardından ben de burada yayından çıktıktan sonra programı dinlemeye başladım ki maç sonu programlarına bakarken bir anda basın toplantısında İsmail Kartal çıktı. Şoka uğradım açıkça. Şu yüzden İsmail Hoca'nın istifa etmesini beklemiyordum. Ama dün program öncesinde bana bir bilgi gelmişti ve hatırlar dinleyicilerimiz, dün 19.15'te maç öncesi Beril Böke'yi bağladık stadyumdan. Beril'e son sorum şu olmuştu: İsmail Hoca'ya dair maç sonu bir karar alınır mı istenilen sonuç olmasa diye. Beril de böyle bir şey beklemediğini paylaşmıştı. Ben de tabii Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı var. Bu konuyu biraz daha derinleştirsem şimdi insanlar yanlış anlar, taraftarlar olayı farklı yere çekerler diye çok da üzerine gitmedim. Ben Fenerbahçe yönetiminden bir görevden alma, vedalaşma bekliyordum. Bana gelen bilgi o şekildeydi ama İsmail Kartal kimseye bu fırsatı vermedi. Tabii Beşiktaş derbisinden sonra Aziz Yıldırım'ın kadro üzerinden açıklamaları, Şikinyar'ın kötü futbol oynadıklarına dair ifadeleri, ardından taraftarın sosyal medyada tepkisi, özellikle Gençler Birliği maçından sonra sosyal medyada ciddi bir eleştiri yağmuruna tutuldu İsmail Kartal. Zaten geliş sürecini hatırlayacaksınız ki favori Aykut Kocaman'dı. Aykut Kocaman'la Aziz Yıldırım arasındaki görüşmelerde biraz yetki alanı konusunda Aykut Kocaman işine karışılmak istemedi ve bu yüzden bir anlaşmazlık yaşanıp artık mecburiyetten İsmail Kartal'a gitmişti. Böyle bir iklimde aslında İsmail Hoca da Fenerbahçe'yi belli bir noktaya taşımıştı. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak kolay bir iş değil ki Fenerbahçe 18 yıldır kalamıyordu. Çok iyi teknik direktörlerle, çok iyi kadrolarla da bunu başaramamıştı. Geldiğimiz noktada bu kadar tartışma olurken takım üzerinde, oyuncular üzerinde de İsmail Hoca'nın etkisini yitirdiğine dair haberler gördük. Hem derbi öncesi hem Roma maçı öncesi yazılı medyada, özellikle gazete manşetlerine baktığımızda İsmail Hoca için tamam ya da devam maçı şeklinde manşetler atıldı. Dolayısıyla da artık İsmail Hoca da hani taş olsa çatlar derler ya, bu kadar eleştiriye, bu kadar tartışılan bir ortamda devam etmek istemedi. Dün akşamki basın toplantısında tavrı çok netti. Geri dönmemek üzere bıraktığını söyledi. Tam İsmail Hoca ve ekibi stadyumdan ayrılırken Aziz Yıldırım kameraların karşısına geçti, Fenerbahçe Başkanı. Aziz Bey de ayrılık mayrılık yok, İsmail Hoca ben olduğum sürece burada demişti. Bugün İsmail Hoca sabah antrenmana çıkmadı. Fenerbahçe'yi Dirk Kuyt'la her zaman olduğu gibi Zeki Murat Göl'e çalıştırdı. Öğle saatlerinde hem Cihan Kamer hem Oğuz Çetin İsmail Hoca'ya ulaşmaya çalışıyorlar. Telefonları kapalı ve Oğuz Çetin'le Cihan Kamer İsmail Hoca'ya ulaşamayınca Oğuz Çetin İsmail Hoca'nın evine gidiyor. Burada 1,5-2 saat süren bir görüşme. İsmail Hoca hiçbir şekilde geri adım atmadı ve Fenerbahçe'de 16-16.

0: saat 30 gibi İsmail Kartal'la yolların ayrıldığını açıkladı. Şöyle bir süreci özetlemek istedim. Tabii buraya nasıl gelindiği birazdan bir telefon bağlantısı yapıp konuşacağız. Fenerbahçe'de yeni hoca kimler olacak? Çok fazla isim dolaşıyor. Yerli mi olacak, yabancı mı olacak? Hepsini değerlendireceğiz değerli dinleyenler. Tabii Süper Lig'de de 5. haftanın maçları başlıyor bu akşam. Hemen programı paylaşayım. Saat 20'de Beşiktaş Erzurum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Bu akşam 19.40 gibi Beşiktaş stadına bağlanacağız. Dolmabahçe'den maç öncesi gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Yarın 17'de Eyüp Spor, Çaykur Rizespor ve Samsun Spor Arcacor'un futbol kulübü maçları var. 20'de Korendon Alanya, Göztepe ve Tümosan Konya Trabzonspor maçları bizi bekliyor. Trabzonspor'da 4 eksikle Konya'ya gitti. Trabzonspor'a dair de haberleri paylaşacağız program içerisinde. Pazar 17'de Gençler Birliği Kasımpaşa, 20'de Ahmet Sportif Faaliyetler İstanbul Başakşehir ve Galatasaray Kocaeli Spor maçı var. Galatasaray'da da Kocaeli Spor maçı hazırlıkları devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting yenilgisi ardından Sarı Kırmızılar tekrar Süper Lig'e dönmüş durumda. Yarın öğle saatlerinde yapılacak antrenmanla Galatasaray Kocaeli Spor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. 11'de değişiklik olacak mı, rotasyon olacak mı, program içerisinde konuşacağız. Haftanın kapanış maçı pazartesi 20'de Gaziantep Futbol Kulübü ile Fenerbahçe arasında. Fenerbahçe'nin başında bu maçta Dirkayt olacak. Bunu da paylaşmış olalım değerli dinleyenler. Fenerbahçe'de dün bir puanı getiren gol atan Arçi Buran Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi. Arçi Buran kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında haftanın 11'ine kalmayı başardı. Yine yurt dışından farklı branşlardan haberlerimiz olacak daha doğrusu program içerisinde. Sizler de soru ve görüşlerinizle katılım gösterebilirsiniz. 0538 052 14 87 telefon hattımız. Bugün Mehmet Sevinç de bana bir liste gönderdi. Yabancı hocalardan şu an boşta olanları yazmıştı. Ben de o listeyi sizlerle paylaşayım. Özellikle Fenerbahçe taraftarı takımın başında bundan sonra kimi görmek istiyor? Pep Guardiola, Antonio Conte, Didier Deschamps, Arne Slot, Julian Nagelsmann, Roberto Martinez, Eddie Howe, Vitor Pereira, Joachim Löw, Thomas Frank, Igor Tudor, Thiago Motta, Sean Dyche, Gareth Southgate, Jose Luis Mendilibar ve bu kadar. Bu kadar tabi yerli de birçok teknik adam boşta. Fatih Tekke, Sergen Yalçın gibi, Ersun Yanal gibi. Şu an bu isimler gündemde yok ama hemen Gürcan Bilgiç'e dönelim. Gürcan abi telefon hattında. Gürcan abi merhaba.
1: Merhaba Ayhan, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler abi vakit ayırdığın için. Neden böyle oldu diye sormak isterim sana.
1: Pardon?
0: Neden böyle oldu Fenerbahçe'de kısa sürede böyle bir değişiklik oldu diye sormak isterim sana.
1: Valla biz o soruyu sormak istiyoruz. Hatta bugün bir yayına bağlandım Ayhan, bizim ET Spor'da. Karşı tarafta Sercan var, Beşiktaş muhabiri. Volkan Kılıç var, Galatasaray muhabiri. Sercan'la dedik ki biz bu böyle durumlara alışığız dedik. Volkan'ın başına hiç gelmedi.
0: Doğru söylemişsin abi.
1: Böyle ne oluyor ne bitiyor diye bakıyordur etrafa dedik. Daha klasik laftır. Burası Fenerbahçe'de. Burada değişmeyen bir şey varsa o da her şeyin değişebilecektir. Ama bir Fenerbahçe teknik direktör, üstelik İsmail Kartal gibi bir ismin böyle bir karar alması ve bunu bir daha asla geri dönmem diyerek de bağlaması bazı şeylerin taştığına, taşma noktasına geldiğine, dayanma limitinin bittiğine işaret ediyor. Ta Beşiktaş maçından beri bir sürü dedikodu var Ayhan. Yani yönetimin başka bir hocayla görüştüm şöyle. İşte futbolcularla ilgili problemler. Asansi yok bir iki. Onun üstüne gelen sert medya ilişkileri. Muhtemelen maçta neyse yani. Onun üst üste gelen durumlar İsmail Hoca'yı bu noktaya getirdi. Benim çözemediğim nokta şey şu. Mesela maç tam bir gün önce, çarşamba günü basın toplantısı. Hiçbir mimik, hiçbir jest yoktu.

0: maç günü, maçtan önce TRT yayıncı kuruluşu röportaj yapıyor. Gayet güzel maç konuşuyor. Maç bitiyor. Yine İsmail Hoca'nın maç konuşuyor. O arada soyunma odasında geçen bir 25 dakika var.
1: Orada mı vermiş kararı abi, yoksa öncesinde mi vermiş kararı?
0: Ya bana öyle geliyor. Yani orada bir şey oldu. Bir şey söyledim. Bir şey duydum. Gitmiyorum.
1: Maçtan yani, sonra soyunma odasında bir şey duyduğunu söylüyorsun.
0: Bence öyle oldu. Bilmiyorum. Yani mantık kronoloji bunu gerek. Çünkü bana şişe attılar, o yüzden bıraktım diyorsa TRT'ye yaptığı açıklamada bu endişesini, bu isyanını, bu öfkesini nasıl dillendirirsiniz? Orada dile getirmesi lazım. 20 dakika sonra mı düşüyor cezayı yani? Bence başka bir şey oldu yani.
1: Fenerbahçe'nin son bir haftada yabancı bir hocayla görüştü. Özellikle Cihan Bey'in, Cihan Kamer'in görüştü ve bunu da İsmail Kartal'ın duyduğuna dair, bu onu çok kızdığına dair iddialar var. Bu konuda bir bilgin var mı abi?
0: Bilgim yok. Duyumum var. Aynı sizler nasıl duyduysanız. Biz de bazı şeyler duyduk ama yani tek mantıklı açıklama sanki buymuş gibi geliyor. Evet.
1: Oyuncular üzerinde etkisini kaybettiğine dair, özellikle yabancı yıldız oyuncularla iletişiminin iyi olmadığı çok tartışıldı. Fenerbahçe'yi
0: yakın... O da var. Doğru söylüyorsun. Ya o konuda. Ya sen şu krizi derken bunun altını işte çalışıyoruz zaten. Mesela Gençler Birliği maçın devre arasında Türk oyuncular problem yaşadı söyledi. Ama hep söyleniyor diyoruz. Yani bunlar kulağımıza geliyor ama yani birinci kaynak olsa eminim derim. Ama onun üstüne çıkar derler ki böyle bir şey olmadı. Dedikleri zaman da yapacağım bir şey yok yani. O yüzden böyle konuşuyorum.
1: Şimdi Gürcan abi, Fenerbahçe'de evet. Aziz Yıldırım geldikten sonra böyle işte Fenerbahçe hakkında asılsız bir haber varsa hemen resmi siteden yalanlıyor Fenerbahçe yönetimi. Geçmişte zaten Aziz Bey döneminde alışkındık biz buna. Yani o eskiden de öyleydi. Geldikten sonra da bunu uygulamaya devam ediyordu Sayın Aziz Yıldırım ve ekibi. Ancak İsmail Kartal'ın yerine hoca bakıldığına dair birkaç haber çıktı ve bu yalanlanmadı. Eminim bu da İsmail Hoca'nın dikkatini çekmiştir, yani gözden kaçmamıştır diye düşünüyorum. Sen ne dersin?
0: Valla bunların altını çizmek lazım. Haklısın. Yani dün Aziz Başkan açıklama yapıyor istifa ile ilgili. Açıklamanın sadece 3'te 1'lik bölümü İsmail Hoca. 3'te 2 bizim orada muhabir arkadaşları diyor ki işte yok, transfer haberleri doğru değil. Yalan yazıyorsunuz. İnsanları yanıltıyorsunuz. Şunu yapıyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz. Yok eleştiri yapıyorsunuz. Yok şöyle. Ya senin hocan istifa etmiş. Bir daha dönmeyeceğim demiş. Yanına gitmişsin. Sen bu açıklamayı yaparken arkandan yürüyerek geçiyor. Al hocanın yanına. Çık basın toplantısına öyle. Kameraların karşısına. Koy elini omuzuna. Ben buradayım. Gidemezsin İsmail. Sen de bunu söyle de. Yani insanın, yani karşındaki insana kendini biraz değerli hisset. Değil mi?
1: Ya Gürcan abi, çok güzel bir yere temas ettin. Yani ne taraftarda, ne camiada, ne yönetimlerde böyle o İsmail Kartal'a karşı o değeri ben hiç göremedim abi. Yani.
0: Ya ben de öyle düşündüm. Yani İsmail Hoca yani Yıldırım'ın açıklamasından sonra biz de yayındaydık o sırada. Hatta yedinciler'de. Nasıl olacak bu iş dedik kendi kendimize. Çünkü Aziz Yıldırım da kuvvetli bir figür. Üstelik o grup için bir de şu da bir gerçek. Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ı göreve getirirken çok şeyi de göze aldı. Biliyorsunuz Aykut Hoca'ydı onun düşündüğü isim. Aykut Hoca için yönetim karar verecek. Ben isterim, elbette isterim ama yönetim karar verecek dedi. Ondan sonra bir günde ibre döndü. Aykut Hoca gibi figürü, bir efsaneyi yarı yolda bıraktı. Ortada bıraktı Aziz Yıldırım. Bir günde İsmail Kartal'ı getirdi. İsmail Hoca'ya Ake'yi aldı. Greenwood'u aldı. Lukaku'yu aldı. Deve diş gibi, yani çok da iyi bir takım verdi İsmail Hoca'nın eline. Yani bu da bir realite. Ama Aziz Başkan'la çalışmak bir profesyonel için en zor şeydir.
1: Artık olan oldu. Bundan sonra ne olacak peki Gürcan abi? Yani hoca yerli mi olur, yabancı mı olur? Konuşulan bir isim var. Çok fazla isim geçiyor ama...
0: Vallahi ben tahminimi söyleyeyim. Eyüp maçına kadar, yani milli maç arasına kadar 4 kayıtla gidilir. Orada kayıtında biraz performansına bakarlar böyle yan gözle. O sırada temaslarını sürdürürler. Aykut hocayla tekrar buluşacaklarını düşünmüyorum. Yani iki tarafında birbirine karşı muhakkak bir kırgınlığı vardır. Bilmiyorum yeniden inşa edebilirler mi o eski ilişkilerini bu gelişmelerden sonra. Ama yerli hoca diyen İsmail Aziz Başkan'ın ya kayıtla ya da başka bir yabancı hocayla sezon sürdüreceğini düşünüyorum.
1: Bu dönemde bir hoca değişikliği mevcut kadroyu da göz önünde bulundurarak soruyorum. Fenerbahçe'yi nasıl etkiler?
0: Çünkü yani
1: Güzel abi genelde, çok hoca değişikliği oldu çünkü.
0: Hayır yani. Şimdi genelde hoca değişiklikleri takımı kötü gittiğinde olur değil mi?
1: Evet.
0: Fenerbahçe'de kötü gidiş yok. Kötü sonuçlar var ama kötü gidiş yok. Yani İsmail Hoca efsane bir Lyon maçı oynandı. Takım Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Yani bir Beşiktaş maçının 45 dakikası mı onu kötü hoca ediyor? Olur mu öyle şey? Alın işte Roma maçı. Sen Roma maçından sonraki gelişmeleri izleyebildin mi Ayhan?
1: Hangi açıdan abi?
0: Bak Gasperini'nin basın toplantısını seyredebildin mi?
1: Söyledi. Evet, dinledim onu. Övdü Fenerbahçe'yi.
0: Fenerbahçe'yi övdü bırak. İtalyan meslektaşlarımız mahvettiler adam. Mahvettiler yani. Niye dediler bu kadar çok pozisyon verdin? Yaptığın hamlelerin hiçbirisi işe yaramadı. Ondan sonra işte pozisyona giremedin. Mahvettiler. Yani ki bu adam 3 maçta 10 gol atmış, 1 gol yemiş. Ligin lideri, tamam mı? İtalya'da. Bak medya böyle de medya acımasızdır, taraftar acımasızdır. Yani ne İsmail Hoca, ne Aykut Hoca, ne Aziz Bey çıkıp taraftar benim için böyle diyor demeye hakkı yok. Dünyanın her yerinde böyle.
1: Aslında bunu da çok iyi biliyor. Üçü de biliyor yani. Yıllardır oradalar zaten.
0: Aynen yani. Sen işine bakacaksın abi. Sen işine bakacaksın. Yani orada 78 kere Atalanta ceza alanı içinde topla buluşmuş Roma son maçında. Ya ne yapsaydı İsmail Hoca? Açsa mıydı? Önüne baskı mı yapsaydı? Tutacak tabii maçı. Çok akıllı bir taktik uyguluyor.
1: İkinci yarıda galibiyeti kaçırdı tabii Fenerbahçe.
0: Aynen yani ama anlatamıyorsun. Yok Şampiyonlar Ligi kendi sahanda oynuyorsun. Böyle mi olur kardeşim? Bu nasıl futbol? Tamam mı? Yani bunu diyen de haksız değil. Farklı beklentileri var. Ama strateji, doğru oyun, doğru taktik, rakip analizi bunlar teknik adamların yapması gereken şeyler ve vermeleri gereken kararlar var. İsmail Hoca da bence böyle bir rakip karşısında en doğru karar verdi.
1: Dün Fenerbahçe'nin attığı gol de çok konuşulmadı. Çok güzel bir goldü. Orada Archie Brown sol bek olmasına rağmen sağdan ceza sahasına girdi. Rakibi uyutarak kendini kaçırdı. Muhtemelen aynen. Çalışılmış, orası planlanmış, bir çok belli o. Güzel şeyleri de konuşamadık maça dair bu istifadan sonra.
0: Aynen yani maç bitti, daha istifa haberi yok. Biz yayındayız, mesajlar geliyor. HT Spor'da Kerem'i eleştiriyor Fenerbahçe taraftarı. Ya Bartu diye genç bir oyuncu çıkmış oynamış, çok iyi oynamış. Ondan sonra Mert Müldür haftalar sonra çıkmış oynamış, çok iyi oynamış.
1: İsmail Yüksek çok iyiydi.
0: Aynen. Vedat Muğur için abi de bir performansı var çıkana kadar. Yerine girdi Lukaku, çok iyi oynadı. Kimse oralara bakmıyor abi. Herkes kötü tarafta. Herkes bardağın boş tarafını değerlendiriyor. Bu da yeni bir şey değil. Yani yıllardır böyle. Yani bugün oldu diye söylemiyor. Ama Fenerbahçe'nin çok iyi bir kadrosu var. Çok kaliteli oyuncuları var. Ama Fenerbahçe yaşlı bir takım. Yaş ortalaması yüksek bir takım. Her maçta aynı performansı ortaya koyması mümkün değil. Dolayısıyla maç düşünün. Maç farklı taktikler, farklı kombinasyonlar uygulaması gerekiyor. Ona göre de rotasyon yapması gerekiyor gelen teknik direktörün. Ve bunu yabancı bir hocaya verdiğiniz anda geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yani Türkiye Ligi'nde deplasmanda beraberliğin kötü sonuç olduğu bir takıma geliyorsun yani.
1: Gürcan abi, son olarak da bir dinleyicimiz de sormuş. Volkan Demirer, Emre

0: Melezoğlu gibi isimler geçiyor. Bu iki isimden biri gelirse bu kadroyu taşıyabilir mi diye sormuş bir dinleyicimiz. Sana sormamı istemiş.
1: Ama belki de bir kan değişikliği bir yenilemek lazım, bilmiyorum. Bilmiyorum yani 3 tane 4 tane isim de dönüyor. Fenerbahçe teknik direktör kim olacak diye. İşte İsmail Hoca dedi, Aykut Hoca dedi. Zaten Azli Bey olduğu zaman Ersun Hoca da gelecek duruyor. Yani Türk hocalar arasında kendi yetiştirdim. Emre Belözoğlu da denendi. Fenerbahçe'de çalıştı. Geldi teknik direktörlük yaptı. Ama Emre'nin şu an takımı var. Kasımpaşa'nın başında. Volkan Demirel biliyorsunuz sezon başında yardımcı olarak düşünülüyordu. Aziz Başkan'ın sözü vardı. Belki Kayıt'la beraber yani değerlendirilir ama Kayıt'ın altında çalışacağını düşünmüyorum ben Volkan Demirel.
0: Konuğumuz Gürcan Bilgiç'ti. Fenerbahçe'deki süreci konuştuk. Gürcan abi çok teşekkürler. İyi akşamlar.
1: İyi yayınlar Ayhan'cığım. Herkese kolay gelsin.
2: Derin pas devam edecek. Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.
3: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
4: Süper Lig'de 5. hafta heyecanı Bilyoner'de başlıyor. Bu akşam saat 20'de Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.

0: Fırat Bey, peynirin dayanılmaz cazibesi.
1: Her öğün yesi var.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Derin Pas devam ediyor. Devam ediyor.
7: Radyo Spor'da saatleri 18.53 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Birkaç mesaj okuyacağım bu bölümde. Volkan Demirel hırslı, istekli, iyi bir teknik, iyi bir taktisyen değil ama demiş. Yani şu an ben de Volkan Demirel'in şu dönemde Fenerbahçe için doğru bir isim olacağını düşünmüyorum açıkçası. Bu da ileride yayınlarda olabilir sebep ama şu an Fenerbahçe'de başarısızlığa hiç tahammül yok. Biraz kötü futbol oynandığında hemen tepki yükseliyor. Orada tartışılmayacak yüksek profilde bir isme gitmesi gerekiyor Fenerbahçe şu an. Benim fikrim bu yönde. Mutlaka yabancı bir hoca olacak gibi. Yani gelen haberlerde Fenerbahçe'yi takip eden arkadaşlar.

0: Arkadaşlara da sorduğumda bugün yayın öncesinde yabancı hoca bekliyorlar. Vitor Pereira ismi de gündemde Fenerbahçe için. Geçen haftalarda Trabzonspor'la da adanılmıştı. Aklıma da şu geldi. Şimdi Vitor Pereira gelirse 3. kez Fenerbahçe'nin başına gelecek. İsmail Kartal 4 kere geldi gitti. Yani sürekli aynı isimlerde de dönmek ne kadar etrafında dönüp durmak ne kadar doğru? Onu da takdiri size bırakıyorum yorumları. Bana pek doğru gelmiyor gibi. Az önce Gürcan abiye sorduğumda Emre Belezoğlu ismi üzerinde konuşuluyordu ama Emre Belezoğlu'nun da Kasımpaşa'yı bırakacağını zannetmiyorum. Aziz Yıldırım'la sorun da yaşayabilir Emre Hoca. Hani bir çatışma olabilir hissiyatı veriyor. İki ismin profiline bakarak bunu söyleyebiliriz. Yabancı hocalardan Antonio Conte sezon başı takımı çalıştırmadığı için gelmeye sıcak bakmıyormuş. Sercan Hamzoğlu'nun haberi vardı. Böyle bir haber vardı bugün yanlış görmediysem. Yani Guardiola'yı da ikna edemezsiniz gibi geliyor bana. İşte boşta olan hocalardan. Arne Slot biraz mantıklı gibi. Böyle bir teklifi kabul edebilir. Çünkü Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde. Nagelsmann şu an boşta olan hocalardan o profile uyabilir. O da Alman milli takımıyla Dünya Kupası sonrası yolları ayırmıştı. Fenerbahçe ikna edebilirse Thomas Frank boşta şu an. Yani bu yabancı isimler içerisinde hani biraz futbol bilgime dayanarak söylüyorum. Thomas Frank ismi çok makul, mantıklı gibi geliyor bana. Bir sistem de yaratır. Tabii Fenerbahçeliler ilk etapta sistemden ziyade bu sene şampiyonluk hedefliyor ama Thomas Frank keşke işte böyle sezon başı böyle bir isimle anlaşsaydı Fenerbahçe. Vincenzo Italiano etkisi yaratabilirdi. Sezonu takımı o hazırlasaydı. Sergen Yalçın isminin gündeme geleceğini zannetmiyorum. O da boşta demiş bir dinleyicimiz. Fenerbahçe'yi, Türk futbolunu biliyor. Kısa vadeli çözüm olarak Fenerbahçe'nin işine yarayabilir ki Fenerbahçe taraftarı da tabii çok yadırgamaz Sergen Yalçın ismini ama belki de bilemiyoruz. Yani sürpriz bir tercih yapabilir Aziz Yıldırım. Şu an yerli olarak Abdullah Avcı da boşta. Abdullah Hoca da yani Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta görev yaptı. Fenerbahçeli de hiç böyle olumsuz bir durum yaşamadı. Abdullah Avcı ismi de gündeme gelebilir ilerleyen günlerde. Ama az önce Gürcan Bilgiç de aktardı. Sanki hem Gaziantep hem Eyüp maçında Dirk Kuyt takımın başında olacak ve sonrasında zaten 3 haftalık bir milli ara var. O milli arada Fenerbahçe biraz zaman da kazanmış olur. Rahat rahat hocayı belirler düşüncesi var. 2 maçı kazanırsa Dirk Kuyt'la devam eder mi? Zaten İsmail Kartal göreve geldiğinde Dirk Kuyt yardımcısı olduğunda bu senaryolar konuşulmuştu. İşler kötü giderse Aziz Yıldırım takımı Dirk Kuyt'a emanet edecek diye. Dirk Kuyt da geçen sezon Hollanda Ligi'nde bir takım çalıştırmıştı. Şimdi aklıma gelmedi ismi. Yani bir teknik direktörlük kariyeri var kısa da olsa. Aziz Yıldırım'ı, camiayı biliyor. Taraftarın sevdiği bir isim. Belki devam edebilir. Ayrıca Dirk Kuyt 3 yabancı değil de biliyor. Hani yabancı oyuncularla iletişim konusunda da bir sorun yaşayacağını zannetmiyorum. Zaten Liverpool gibi üst düzey bir takımda uzun yıllar oynadı. Dünya futbolunu yakından takip eden bir isim. Sanki Dirk Kuyt ismi de şu anki tabloda mantıklı olabilir gibi devam etmesi açısından ki sezon başı takımın sezonu açtığı ilk günden itibaren oradaydı Dirk Kuyt. Oyuncuların durumunu biliyor. Ekibi güçlendirilebilir. İşte kondisyon olarak maç analisti. Çünkü İsmail Kartal ekibinin tamamı bıraktı. Zaten ekibimle beraber bırakıyorum demişti İsmail Hoca. Gelişmeleri takip edeceğiz. Dirt Rate'i çalıştırmış. Dinleyicimiz yazmış geçen sezon Dirt Rate'i çalıştırmış. Bir de İsmail Kartal üzerinden şunu da söylemek istiyorum. Hakikaten İsmail Hoca'yı çok sevdiğim bir insan. Böyle egoyu bitirmiş bu açıdan. Hani işte günümüzde hep böyle egoların çatıştığı bir dönemden geçerken dünya. Çok böyle iyi niyetli, insancıl. Genelde böyle kritik anlarda telefonu pek hocalar açmaz. Mesela ben İsmail Kartal'ı ne zaman arasam bir şey sorsam döner de açar yani. O konuda da çok takdir ettiğim ve sevdiğim bir İsmail Kartal. İşte İran'a gittiğinde de birkaç kez aramıştım. O zaman da hep böyle iletişimde kalmıştık. Tabii Fenerbahçe'nin başına geldikten sonra çok rahatsız etmedim hocayı. Çünkü zaten işi başından aşkın. Şunu da eklemek isterim. Hani bu değersizlik hissi çok kötü bir histir yani. Yaşadığınız evde, çalıştığınız işte, arkadaş ortamında. İsmail Hoca Fenerbahçe'yi çok seviyor. Fenerbahçe taraftarı. İsmail Kartal. Ve Fenerbahçe onu ne zaman çağırsa eminim para da konuşmadan işte sadece ekibimde şunlar olsun diye bir şart koşuyor ve kabul ediyor. Bu İsmail Hoca'yı değersiz yapmaz ama İsmail Kartal böyle davrandığı için Fenerbahçe camiasında bir değersizleşti. Yani normalde İsmail Hoca çok profesyonel gibi hareket etmiyor. Her çağrıldığında gittiği için işte Aziz Yıldırım'ın ona karşı hani tavrı bile hani İsmail gel diye bir ifadesi vardı basın toplantısında. Hani o yaklaşımı bile aslında kameraların önünde çok doğru bir yaklaşım olarak da görmüyorum ama tepedeki öyle davranınca taraftar öyle davranıyor, genel kurul üyesi öyle davranıyor, basın da biraz üzerine çok sert bir şekilde gidebiliyor. Biraz İsmail Hoca'nın da hatası var gibi burada. Yani bu süreci keşke böyle bir iletişimciyle yönetseydi. Bazı konularda biraz daha profesyonel bir yaklaşım sergileseydi. İşin içinde Fenerbahçe olduğunda kayıtsız şartsız evet diyen biri. Ve insan da hani şimdi şu ortamda İsmail Hoca devam etseydi de hakikaten çok başarılı olması mümkün değildi. Neden söylüyorum bunu? Taraftar nezdinde kredisi çok düşük. Bırak bir maçı 15 dakika takım kötü oynasa üzerine ciddi bir tepki, yük, eleştiri biniyor. Medya nezdinde öyle. Çevresinde onunla sık görüşenler dahi çok ağır ithamlarda bulunabiliyorlar. Ama insan da böyle yani şimdi İsmail Kartal 65 yaşına gelmiş. Bu saatten sonra değişecek. Böyle bir insan aslında böyle sevilmesi, böyle kabul görünmesi lazım. Ama Türk toplumunda da şöyle bir durum var. Nuri Bilge Ceylan'ın çok güzel bir sözü vardı. Yani Türk toplumu mütevazı insanı sevmez, mütevazı insanı ezik görür derdi. Böyle bir durum var maalesef Türk toplumunda. Yarış vakti gelmiş, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek. Devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Gözleri örtülü olarak Golden Bean'in hazırlığı sürüyor. Yerini alması adına.

Senin de büyük çoğunluğun yanında olmasına rağmen epey ayak direci. Golden Bee. Almadı henüz yerini.

geriye alındı, dolaştırıldı biraz daha start makinesi gerisinde. Golden Bee tekrar kulvarına yöneltiliyor. Cephesi dönük şimdi kulvarına.

0: Law için yerine O görev yapacak. Geçen hafta savunmada da yine Mourinho, Akpadu, Emirhan ikilisini görmüştük. Rıdvan Yılmaz'ın bir sakatlığı var. Rıdvan'la Vlahovic'in yerine Kouat Dara'yla O görev yapacak bugün Erzurum karşısında. Geçen haftaki derbinin 11'ine göre çok da rotasyona gitmediğini görüyoruz Vincenzo Italiano'nun.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi.
3: At yarışları.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
1: İslam yarım boy kadar geride iç kulvarda. 8 numaralı Bermede 6. sırada. 2 boy gerisinde 2 numaralı Blackfire son sırada. Son 600 metreye girmek üzere olansa 3 numaralı Harp. Düzlüğe'de 9 numaralı Güneyim 3 boy farklı önde çıktı. İkincilikte 1 numaralı Şafak Ateş virajı dönerken ondan 1,5 boy geride 4 numaralı Land of Legends dışında da 6 numaralı Noble Strength var 2 boy kadar geriden de 5 numaralı Lupelius atağa kalktı. Son 300 metreye girilirken 9 numaralı Güneyim lider ama fark 1,5 boya kadar düştü. Ortadan 6 numaralı Noble Strength dıştansa 5 numaralı Lupelius geliyor. Son 200 metreye girildikten sonra Güneyim önde ortadan 1 numaralı Şafak Ateş dıştan Lupelius ortadan da 6 numaralı Noble Strength geliyor. Dıştan gelen 5 numaralı Lupelius öne geçip Lupelius kazanıyor. İkincilik için 6 numaralı Noble Strength ve dışındaki 4 numaralı Land of Legends fotoyu beraber geçti. Yarışın dördüncülüğü içinse 2 safkan 1 numaralı Şafak Ateş ve 9 numaralı Güney'in fotoyu beraber geçen isimler oldular. 5 numaralı Lupelius Ercan Çankaya ile kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor.
4: Radyo Spor'da saatleri 19.07 yaptık. Kocaeli'den Onur Bey'in mesajı Bülent Uygun gelsin demiş. Bülent Uygun'un da bir açıklaması düştü şimdi önüme. Diyor ki Anadolu'da yokluklar içinde yaptıklarım ortada. Fenerbahçe tarafından benimle ilgili böyle bir düşünce olursa gelir Allah'ın izniyle şampiyonluğu yaşatırız demiş. Bülent Uygun da görev bekliyor Aziz Yıldırım'dan. Pek konuşulmadı ama yani olabilir, niye olmasın. Zaten kendisi de boşta hoca. Birkaç mesaj okuyalım bu bölümde. Beşiktaş'ın 11'ini bir kez daha hatırlatayım. Belki radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz vardır ki birçok taraftar da şu an Dolmabahçe yolunda. Kalede Nübel, savunmada Murillo, Akbadu, Emirhan, Kuatara, ortalanda Salih, Orkun, Olaytan, hücum hattında Serni, Trossard ve Oh şeklinde sahada olacak siyah beyazlar. Erzurum karşısına bu 11 ile çıkacak. Geçen haftaki Fenerbahçe derbisinden 2 zorunlu değişiklik var. Vlahovic cezalı, Rıdvan Yılmaz da sakat. Bu iki oyuncunun yerine Ohla Kuatara'yı görüyoruz. Değerli dinleyenler, Erzurum Futbol Kulübü'nün 11'i de belli oldu. Ertuğrul kalede, Orhan, Gerksal, Mustafa, Muyakiç, savunma hattı. Giorbelis ise Baya, Ovusu, Rodriguez, Cardozo, Eren Tozlu. Eren Tozlu'ya da helal olsun. Uzun süredir Erzurum'da. Erzurum yönetimi de onu bırakmadı. Alt liglerde de Erzurum Futbol Kulübü için büyük mücadele verdi. Süper Lig'e çıktı, hala birinci forvet konumunda. İki de gol attı geride kalan haftalarda. Bu akşam da Beşiktaş karşısında yine Erzurum Futbol Kulübü'nün hücum hattında yer alacak Rodriguez, Cardozo ile beraber Eren Tozlu. İlerleyen dakikalarda bağlanacağız Dolmabahçe'ye. Oradaki gelişmeleri de aktaracağız. Bu akşamki maçın da yine kapalı gişe oynanması bekleniyor. Ki Beşiktaş 3 ay öncesine göre sezon bittiğinde en problemli takım konumundaydı. Bugün en az tartışılan takım konumuna geçti. İşte Fenerbahçe'de bir hoca değişikliği. Şimdi ne olacak? Trabzonspor'da öyle. Hala bir belirsizlik hakim. Galatasaray'da Okan Buruk Sporting maçındaki tercihleri nedeniyle tartışıldığı bir dönemden geçiyoruz.

0: Beşiktaş'ta sezonu çok kötü bir noktada bırakmıştı. Tartışılan bir noktada bırakmıştı ama şu an saha içine odaklanmış durumda. Tabii bir de 4 Ekim'de olağanüstü genel kurul var. Serdar Adalı ekibini yenileyecek. O gün Şahinoğlu'na bağlanacağız birazdan. Ona da sorarız. Yeni yönetimde kimler olacak, kimlerin adı geçiyor diye. Birkaç mesaj daha okuyalım. İstanbul'dan Ertan Bey'in mesajı. Galatasaraylı işler kötüye gitti. Örnek veriyorum, bu hafta Sporting mağlubiyetinden sonra muhtemelen Galatasaray karışacaktı ama Fenerbahçe öyle bir şey yapıyor ki Galatasaray'ın bu karışıklığı unutuluyor demiş dinleyicimiz. Yani Galatasaray'da çok karışılacak bir durum yok gibi. Yani ben Okan Hoca'yı taktiksel açıdan çok eleştiremem Sporting maçında. İlk yarıda gayet iyi bir Galatasaray izledik. Beklediğimin de üzerinde bir Galatasaray vardı. Şu açıdan eleştirebiliriz. Fiziksel kaliteyi 90 dakikaya yaymakta zorluk çekiyor Galatasaray. Sporting bunu yapıyorsa Galatasaray bunu niye yapamıyor üzerinden eleştirebiliriz. Taktiksel açıdan pek bir sorun yoktu. Yine işin diğer kısmında bir şey paylaşayım. Bu arada yeri gelmişken tabii Fenerbahçe'yi de yine konuşuruz. Fenerbahçe hakkında çok fazla soru var. Bugün sevgili Çağatay bir haber yapmış. Sistem planlama nedir üzerine çok değerli bir haber. Sporting bu yaz orta sahasını baştan aşağı değiştirirken transfer tarihleri şöyle: Rodrigo Salazar'ı 16 Mayıs'ta açıklamışlar sezon bitmeden. Issa Dumbia'yı 1 Haziran'da açıklamışlar. Serge Altimira'yı da 30 Haziran'da. Yani sezonu açtıktan 3 gün sonra Altimira'yı açıklamışlar. Sadece Salazar'la Issa Dumbia'yı sezon bitmeden, pardon, kamp başlamadan açıklamışlar. Sonra diyoruz ki bu takım fiziksel olarak bizden niye önde? Olur tabii. Çünkü transferlerin hepsi kampa gelmiş ve kampta hoca ona göre yükleme yapmış, ona göre taktiksel çalışmalar yapmış. Galatasaray'da ne oluyor? Galatasaray'da Batrakov Şampiyonlar Ligi listesinden bir gün önce geldi. Rafael Leao Milan'dan problemle ayrıldı, antrenmana çıkmadı. Bir tek Deniz Gül konusunda eleştirebiliriz ki o hazır geldiği halde Okan Hoca şans vermedi. Burada planlama konusunda maalesef Türk takımları çok problemli. İşte biraz iyi planlama yaptığınızda Beşiktaş gibi fark yaratıyorsunuz. Bir adım önüne geçiyorsunuz rakiplerinizin. Kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek. Reklam.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Süper Lig'de 5. hafta heyecanı Bilyoner'de başlıyor. Bu akşam saat 20'de Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporda
3: hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Derin pas devam ediyor.
8: Radyo Spor'da saatleri 19.15 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Bu arada Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la Oğuz Çetin görüşmesinin ardından ayrılık kararı çıkmıştı. İsmail Kartal hiçbir şekilde göreve dönmeyeceğini beyan etti Oğuz Çetin'e, futbol direktörüne. Ve şu sıralarda da bir yönetim kurulu toplantısı var stadyumda. Toplantının ardından bir açıklama bekleniyor, yazılı bir açıklama bekleniyor Fenerbahçe'den. Eğer program içerisinde toplantı sona erip bir açıklama gelirse sizlerle paylaşıp değerlendireceğiz. Birkaç mesaj okuyalım. Çok sayıda mesaj var dinleyicilerimizden. Aykut Kocaman olma ihtimali var mı, neden gelmiyor diye soranlar var. Olma ihtimali yok artık, zaten olsaydı direkt şeyde olurdu. Yani o Aziz Yıldırım seçimi kazandığında olurdu. Orada yine yetki alanına pek karışılmasını istemedi Aykut Kocaman, ki zaten bu yüzden bir anlaşmazlık çıktı. Öncesinde her şey çok iyi gidiyordu. Seçim öncesi de konuşulmuştu. Sonrasında da Fenerbahçe İsmail Kartal'a dönmüştü. Aziz Yıldırım laf geçiremeyeceği hocayı getirmez demiş Halil Bey, ama bu da Fenerbahçe'nin zararına oluyor. Yani çok doğru bir yöntem değil bu. Koca koca insanlar egoları yüzünden Fenerbahçe'nin senelerini harcıyorlar demiş Bünyamin Bey. Bir başka mesaj Celal Bey'in mesajı. Fenerbahçe'nin teknik direktörünün Yılmaz Vural olmasını istiyorum demiş. Yılmaz Hoca boşta mı Vedat abi şu an? Takım çalıştırmıyor değil mi? Yılmaz Hoca, yani geçmişte çok böyle hoca meraklıydı Yılmaz Hoca, ama şu an enerjisi yetmez gibi geliyor bana. Fenerbahçe'yi taşıyamaz gibi. Bizim futbola bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Marka meraklısıyız. Lisbon'da 5-6 genç var. Onlar oluyor ama Galatasaray aldığı Batrakov'u, Leste'yi, Niega'yı olmuyormuş gibi gösteriyor demiş. İlla isim alınacak. Bir de tutuyoruz. Zalazar müthiş diyoruz. O alınsaydı Batrakov'un yerine onu da eleştirirlerdi demiş dinleyicimiz. Böyle uzun bir mesaj. Ya katılıyorum. Yani Türkiye'de harcanan paralarının sahada karşılığı yok. Sportif bir müthiş oynayan, böyle sistem açısından keyifle izleyebildiğimiz, ne oynayacağını 3 aşağı 5 yukarı kestirdiğimiz, işte 10 üzerinden 7'nin altına düşmeyen bir takımımız var mı? Yine burada biraz iddialı bir şey söyleyeceğim. Bu hocayla Ocak ayında 2 takviye daha yaparsa Beşiktaş o yolda ilerliyor. Ama Galatasaray'da 4 yıldır aynı hoca var. Yani geçen seneki oyunu, işte Şampiyonlar Ligi'nde 3-4 tane iç saha maçı var. Onun dışında sezonun genelinde Galatasaray'ın çok etkili bir keyif veren maçı var mı diye şöyle düşünüyorum. Hatırlamıyorum. Fatih Tekke biraz yapmıştı Trabzonspor'da onu. O da çok uzun soluklu olmadı. Hemen hoca değişti. Sonra yönetimle bazı sorunlar yaşandı. Fenerbahçe'de de durum farklı değil. İsmail Kartal çok iyi bir sezon geçirmişti 2023-24'te. 99 puanla hocayı gönderdi Fenerbahçe. Sanki böyle bir şey iyi gitti mi rahatsız oluyor bizim kulüp yöneticileri. Gaziantep'ten Adem Bey'in mesajı: Dirkayt bence en mantıklı, en azından sezon öncesi takımla beraber olması değerli demiş. Bir başka mesajda en iyisi Aziz Yıldırım lisans alıp antrenör olarak takım başına geçsin diye biraz ironi yapmış dinleyicimiz. Arda Turan olur mu? Sanki geçen açıklamasında yeşil ışık yaktı gibi geldi bana. Yani keşke olsa, ama şimdi Arda Turan da şunu hesaba katar: ya ben bugün Fenerbahçe'nin teklifini kabul etsem Galatasaray camiasından tepki alırım, orada kapılar bana kapanır. Aslında böyle bir şey olmaması lazım ama mutlaka Arda Turan bunu düşünür. Yani şimdi Trabzon'la Beşiktaş'a gitmek aynı tepkiyi doğurmuyor. Savunduğumdan değil, bu yanlış anlaşılmasın. Türkiye'deki karşılığı maalesef öyle.

Şu anda da iyi gidiyor Arda Turan. Shakhtar'la hem Ukrayna Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde dün hoca olarak ilk maçına çıktı. PSV deplasmanında 1-0'da öne geçti ama galibiyeti koruyamadı. 1 puanla başladı. Bugün bir haber okudum. Arda Turan'ın Shakhtar'ı Galatasaray'ın kadro maliyetinin altıda biriymiş. Yani Galatasaray'ın yıllık maaş bütçesinin altıda biri maaş bütçesiyle Shakhtar Şampiyonlar Ligi'nde PSV karşısında iyi de oynadılar. Kazanabilirler dedi. Ya işte bu parayla olmuyor. Bunu anlatmak lazım. Sporting'in keza şeyi de öyle. Maaş skalası da öyle. Galatasaray'ın üçte biri. Ben baktım oyuncuların tek tek ne kadar aldığına. Portekiz basından buldum. Galatasaray'ın maaş skalasının bütçesinin, yıllık bütçesinin üçte biri Sporting'in maaş bütçesi. Bunun parayla alakası yok. İşte bir sistem yaratamıyoruz, sistem kuramıyoruz. Hatta dün bir arkadaşımız yapmıştı. Şimdi ismi aklıma gelmedi, gelirse paylaşırım. Sporting son bir yılda 200 milyon euroluk oyuncu satışı yapmış. 125 milyon euroluk oyuncu alımı yapmış. Hala şampiyonluğa oynuyorlar, yarışıyorlar. Yetiştirebilecekleri çok sayıda genç oyuncuları var. 80 milyon, pardon, 77 milyon euro kar açıklamışlar. 77 milyon euro oyuncu satışından, oyuncu ticaretinden, alım satım işinden 77 milyon euro kar açıklıyorlar. Bugün Şampiyonlar Ligi'ndeler. İlk dörtteler şu an puan tablosunda. Portekiz Ligi'nde 5 hafta sonunda ikinci sıradalar. O sistem işlemeye devam ediyor. Çok zor bir şey olmasa gerek, bu yapıyor işte, yapan yapıyor yani. Sadece irade gerekiyor. Icardi'ye sözleşme teklif edip kabul edilmemesine rağmen Icardi'nin gidişi üzerinden Galatasaray yönetimini eleştiriyordunuz. Akşam bir anda istifa eden hocası hakkında başkanın gece açıklama yapmasını, bugün habersiz idmanlara çıkmamasına rağmen, üstüne telefonlarla ulaşılmamasına rağmen ayağına giden yöneticiler demiş. Hakkında ne düşünüyorsunuz? Demek ki çok kızmış, üzülmüş İsmail Kartal. Herkesin bir dayanma noktası var ya, bir sabır noktası var. Görmezden geliyoruz, görmezden geliyoruz. Bir yerden sonra patlıyoruz, değil mi? Hayatımızı da bu oluyor. İsmail Hoca son bir aydır çok tartışılan bir konumdaydı. Özellikle Gençler Birliği maçı sonrası başladı o süreç. Gençler Birliği maçı ile başlayan o süreçte işte Aziz Yıldırım'ın kamuoyu önünde hocanın otoritesini sarsması, Mert Müldür bu takımda yerli oyuncular var, niye oynamıyor diye yaptığı eleştiriler. Medyada her gün çıkan haberler, hoca son maça çıkıyor, kaybederse gidecek. İşin YouTube kanalları var. YouTube kanallarında bazen daha böyle ağır ithamlar, eleştiriler oluyor. Ailesi, oğlu üzerinden ciddi bir eleştiri, tepki vardı. Bir yerden sonra artık tahammül edemiyorsunuz. Ya ben niye buna katlanıyorum diyor insan. Hepimizin hayatında en az bir kere başımıza gelmiştir yani. Kapıyı çarpıp çıkıyoruz. Onun da dönüşü olmuyor. İsmail Hoca 65 yaşında, bunu göze almıştır zaten. Basın toplantısındaki ifadesi çok netti yani. Dönüşü olmayacak şekilde gidiyorum dedi. Birkaç mesaj daha okuyalım. 19.40 gibi Beşiktaş'tan da gideceğiz. Şu an taraftarlar yoğun bir şekilde stadyuma doğru yürüyorlar. Karşımdaki ekranda Beşiktaş Erzurum maçının başlamasına da 37 dakika kaldı. Kayseri'den Akın Bey'in mesajı: Beşiktaş gibi zamanında bazı şeyleri yaparsanız diğer rakiplerinizden bir adım öne geçersiniz demiştiniz. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor neyi fazla, neyi doğru yaptı? Bunu açıklar mısınız demiş. Beşiktaş hocayı getirdikten sonra hocayla istişare edip hocanın oyun planına uygun bir oyuncu grubu oluşturdu. Ve mümkün mertebe işte Sayın Önder Özen şu tarihe kadar şu mevkilere transfer yapacağız dedi. Bu tarihe kadar ikinci hedefimiz şuralar dedi. Genelde de o tarihe uyum sağladılar ve getirdiler oyuncuları, takıma kattılar. Hocanın planına uygun oyuncu grubundan bahsediyorum. Tabii ki hepsini alamadılar. Hocanın istediği bazı orta saha oyuncuları, yani özellikle profil olarak hocanın istediği birkaç orta saha oyuncusu vardı. Onlar da istenilen hedefe ulaşılmadı ama

0: Tarih açısından, zamanlama açısından çok geç kalmadı Beşiktaş transfer konusunda. Kampı verimli geçirdi ve şu an iyi gidiyor. Yani Trabzonspor'da sezonu bitirdiğimizde biz bu yaz yine Trabzonspor'da bazı oyuncuların satılmasını bekliyorduk. Olayı Felipe Augusto'suydu zaten. Bir de Batrakov diyorum, Batagov. Batagov sakatlanmasa muhtemelen o da satılacaktı. Çünkü ciddi isteyen kulüpler vardı. Ne bekliyorduk Trabzonspor'dan? Bu oyuncuların yerlerini işte scout ekibinin belirlediği yeni listeden oyuncu alımı. Kanatlarda bir sıkıntı vardı Trabzonspor'da ve orta sahada boşluk vardı. Oralar doldurulacaktı. Bir yanda Muhammed Salah transferi Trabzonspor'un da yani sezon biterken planlamasında böyle bir transfer yoktu. Bundan %100 eminim. Trabzonspor için net konuşabilirim. Bir fırsat doğdu. Ertuğrul Bey haklıdır, haksızdır, yani doğrudur, yanlıştır kısmını geçtim ki Muhammed Salah transferinde bir imkan varsa herkes düşünebilir. Ertuğrul Bey de ekibiyle değerlendirip almadan yana, transferi yapmaktan yana bir tercih yaptı. Sonrasında kadro içerisinde tabii oyuncular içinde Trabzon basınından takip ettiğim kadarıyla bir rakam üzerinden işte maaş skalası arasında müthiş bir fark oluştu. Biri 800 bin euro alıyor, biri 20 milyon euroya yakın maaş alıyor. Orada Fatih Tekke'nin yine sezon biterken ki yeni hayal sezondaki, yani bu sezondaki Trabzonspor hayalinin dışına çıkıldı Muhammed Salah'la. Pek de sıcak bakmadığı yazıldığı için, söylendiği için bunu paylaşabilirim. Fatih Tekke'nin de dengesi şaştı orada. Ve o süreçten psikolojisi bozuk bir hoca çıktı, devam edemedi. Galatasaray'da Okan Hoca'nın hiçbir zaman, yani kampa tam kadro gittiğini hatırlıyor musunuz? Tamam, tam kadro gitmesin ama bir takımda 4-5 mevkinin eksiği varsa en azından 3'ünü götürürsünüz kampa, ikisini son gün alırsınız. Galatasaray son gün 4-5 tane transfer yapıyor birkaç yıldır. Burada da Okan Hoca, yani bir şey diyemiyorum. Galatasaray'ın ilk Şampiyonlar Ligi maçları hep hüsranla sonuçlanıyor. Geçen sene Frankfurt, bu sene Sporting maçı. Fenerbahçe'de keza öyle. Aykut Kocaman niyetiyle yola çıkan Aziz Yıldırım, sonrasında yetki karmaşasından Aykut Hoca kabul etmedi görevi. Mecburen İsmail Kartal'a rotayı çevirdi. Orada da İsmail Hoca tabii Fenerbahçeli olduğu için kıramadığından geldi göreve. Sonrası da bu şekilde oldu. Beşiktaş'ta daha profesyonel bir ilerleyiş var. O yüzden Akın Bey, yani Beşiktaş daha böyle işte o batılı kulüplerin yönetim tarzına uygun bir şekilde yönetiliyor son 3 aydır. Birkaç mesaj daha okuyalım yarışa kadar. Şenol Güneş gelsin diyen dinleyicimiz var mı? Trabzonspor, Aziz Yıldırım, Şenol Güneş pek olma ihtimali yok gibi. Keşke olabilse. Bu arada şu kadroya da iyi futbol oynatır Şenol Güneş. İsmail Hoca yanlış yaptı. Göreve gelip 4 haftada istifa etmek yarı yolda bırakmak demektir demiş. Böyle düşünen de dinleyicilerimiz var. Fenerbahçe'nin enerjisini hep negatife harcıyor demiş Antalya'dan Selim Bey. Yıllardır Galatasaray karışacak beklentilerine giriyorlar ama karışan hep Fenerbahçe oluyor. Doğaya nasıl enerji gönderirseniz döner sizi bulur demiş. Ya bu ara şeye çok takıldım. Her yerde karşıma çıkıyor. İşte insanlar konuşurken duyuyorum. 11 Eylül'de Başak yeni ayı mı? Bu astrolojiye inanıyor musunuz bilmiyorum ama işte bugün sosyal medyada karşıma çıktı. Başak yeni ayından dolayı İsmail Kartal görevi bıraktı gibisinden. Yani eleştirmek de istemiyorum ama bazı böyle inançlar da var. Fatih Tekke'de İsmail Hoca'da baskıyı kaldıramadı demiş bir başka dinleyicimiz. En mantıklısı Löw gelsin. Alman disipliniyle takımı kurtarır. Aziz Yıldırım'a da daha önce çalışmışlığı var demiş ama daha önce çalışmış dediği 25 yıl önceydi ya. 25 yılda Löw de çok değişti. Aziz Yıldırım da çok değişti. Türkiye'de çok değişti. Taraftara profil de değişti. Fenerbahçe kulübünün nakil adamları yok mudur, bir toplansınlar, uzun vadeli bir program yapsınlar. Örneğin gerçekten çok güvenilen, tartışılmayacak bir teknik adam da karar kılsalar ve 3 yıl görevde kalsa hoca ne olur demiş. Yazık oluyor Koca Çınar'a. Dün Arteta'dan örnek vermiştim. Şimdi Mikel Arteta ile Arsenal yeni kontrat yapıyor. Arteta 2019'da gelmiş Arsenal'ın başına. İlk şampiyonluğu geçen, yani geçen de değil, 3 ay önce yaşadı. 2026'da 7 yılda şampiyonluğu yaşayabildi. 7 yılda takımı Şampiyonlar Ligi'nde finale taşıyabildi. Jürgen Klopp'tan hep örnek veririz. Klopp da 2015'te Liverpool'un başına gelmişti. İlk Premier Lig şampiyonluğunu 2021 mi 22'de 6 yıl sonra yaşadı. Bir anda hiçbir şey olmuyor. Yani burada dinleyicimize katılıyorum. Bir hocaya biraz süre vereceksiniz. Zaten Fenerbahçe 12 yıldır şampiyon olamıyor. 3 yıllık bir planlama olacak ki ancak bu şekilde başarılı olabilirsiniz. Mesela hep Sporting'i övüyoruz. Sporting 2019'da Ruben Amorim'i getirdi. Ruben Amorim 3 yılda o takımı oluşturup şampiyonluğa oynayan bir takım yaratabilmişti. Sonrasında işte o düzeni kurduktan sonra yönetmek daha kolay oluyor. Çünkü takımdan bir parça eksilse orayı dolduruyorsunuz. İşleyen bir düzen var ve o oyuncu oraya entegre olmazsa hemen başka bir oyuncu ile orayı kapatabiliyorsunuz ve o düzen bozulmuyor. O işleyen düzen size çok iyi yıldızlar da çıkartıyor. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Tabi öne gelen safkanlar. 8 numaralı Nahit abi şimdi öne geçip 2 boy fark yaptı. İkincilikte 5 numaralı Arden Tuna var. Yarım boy geride iç kulvarda 11 numaralı Ay Yıldızlar Bey'i. Onun 1,5 boy gerisinde 4 numaralı Afrika Ateşi 4. sırada. 1 boy geride iç kulvarda 3 numaralı Üstün Soy. 2 boy geride 9 numaralı Server Bey'im 6.lıkta. Server Bey'imden yarım boy geride iç kulvarda 7 numaralı Day Day. 2,5 boy geride 2 numaralı Kabal Bey'i. 3 boy geride 10 numaralı Torosoğlu. 1 numaralı Gözü Deli'de ondan 2 boy geride. Safkanlar son 600 metreye yaklaşıyor. Liderlik 8 numaralı Nahit abide. 1,5 boy geride ikincilikte 5 numaralı Arden Tuna var. Ondan 1 boy geride iç kulvarda 11 numaralı Ay Yıldızlar Bey'i dışında 4 numaralı Afrika Ateşi düzlüğe 4. sırada çıkarken 1,5 boy geride içe yakın 3 numaralı Üstün Soy var şimdi dışa çıktı. O dışında da 9 numaralı Server Bey'im, daha sonra ortada 7 numaralı Day Day sırasıyla. Safkanlar son 200 metreye yaklaşıyor. 8 numaralı Nahit abi 2,5 boy farkla son 300 metrede lider girdi. Ortada ikincilikte 4 numaralı Afrika Ateşi var. Şimdi dışından gelen 7 numaralı Dayda ikinciliğe girdi. Dışında da Üstün Soy var. Farklar hızla kapandı. İçeride Nahit abi önde, o sıra dışına gelen 7 numaralı Dayda onu yakalıyor. Sol yüze girildikten sonra 1,5 boy önde dışarıdan da Çilekeş Ömer geliyor. 7 numaralı Dayda kazanıyor. 6 numaralı Çilekeş Ömer ikinci oldu. 8 numaralı Nahit abi üçüncü. 3 numaralı Üstün Soy dördüncü. 9 numaralı Server Bey'im de yarışı beşinci bitirdi. 7 numaralı Day Day Burak Akçay da kazandı. İkinci koşusunda ikinci birinciliğini elde etti. 7 numarayla start alan Day Day.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Drago Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi. Radyo
6: Spor. Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Mehmet'te bulacaksın.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Umran Oto Ekspertiz. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. En para bankanın güzeli.
9: Reklam. Derin pas devam ediyor.
10: Radyo Spor'da saatleri 19.35 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. Vincenzo Italiano Erzurum maçı öncesi geçen haftaki derbi galibiyetini taçlandırmak istiyorsak, anlamlı olmasını istiyorsak bugün iyi bir iş çıkarmamız gerekiyor. Rakibimizi küçümsememeliyiz. Bugünkü 3 puanın çok önemli olduğunu biliyoruz. İstememiz gerekiyor ve aynı şekilde mücadele ederek kazanmamız gerekiyor demiş. İtalyan teknik adam maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada. Beşiktaş'ta Vlahovic'in cezası üzerinden bir eleştiri vardı ama hani fikrimi de beyan etmek istiyorum. Oyuncu öyle hareketlerde bulunmayacak arkadaşlar. Yani hangi oyuncu yaparsa yapsın bunun da bir karşılığı olması lazım. Bence bir maç çok abartı bir ceza değil. Yani ucuz kurtuldu diyebiliriz. Şimdi Dolmabahçe'ye gidelim. Sabah gazetesinden Ogün Şahinoğlu telefon attığında. Ogün merhaba.
11: Merhaba. Kolay gelsin. İyi günler.
10: Çok teşekkürler. Tabii Beşiktaş'ta işler yolunda gidiyor. Taraftar oynanan futboldan memnun. Hem Avrupa Ligi'ne kalmayı başardı. Üzerine geçen hafta derbiyi kazandı. Bu akşam da muhtemelen coşkulu bir ambiyans vardır orada diye düşünüyorum. Ne dersin?
11: Tabii yani maçtan önce taraftarlar cuma günü olmasına rağmen bayağı ilgi gösterdi ve zaten biletler tükenme noktasındaydı. Kombinelileri tabii bilemiyoruz, bazen kombine sahipleri maça gelmeyebiliyor. Ama bilet satışlarında kulübün satışa çıkardığı biletler tükendi neredeyse diyebiliriz. Sadece işte bu tahmin ettiğiniz VIP tarafında bazen boşluk olabiliyor. Onun dışında Beşiktaş kapalı kişiye yakın oynamasını beklediğimiz bir maç. Şu an taraftarın enerjisi de yüksek. Stadyumda yavaş yavaş zaten dolmaya başladı. İşte taraftarlar içeri girmeye başladı. Ben de şu an stadyumdayım. Şu an ambiyans güzel diyebilirim.
10: Bugün Miretti ve Poku bekleniyordu 11'de ama hoca pek değişiklik yapmamış ilk 11'den. Neden böyle oldu diye sana sormak isterim.
11: Açıkçası ben yani 4 ya da 5 değişiklik diye tahminde bulunmuştum bugün gündüz. Yine bir yayınlarken. 2 değişiklik var sadece kadro içerisinde.
10: Onlar da mecburiyetten.
11: Miretti'yi hiç beklemiyordum. Yani Poku olabilir, İlhan ya da Poku'dan birisi olabilir diye bekliyordum. Bir de ortasına da Endidi, bir oyuncuyu dinlendirmek için sahaya sürülebilir diye bekliyordum. Ama hoca biraz da bence maçın cuma günü oynanacak olması, Marsilya maçının gelecek hafta perşembe olması, aradaki zaman diliminde düşünerek 6 günün yani bugün oynayacak oyuncular için de yeterli bir süre olduğunu düşünüp İdealliğe yakın bir kadroyla sahaya çıktı ki provasını yapabilmek istedi. Oynatmaya çalıştığı oyunu daha da geliştirmek istedi mevcut grubu içerisinde. Ben Marsilya provası olarak değerlendiriyorum açıkçası. Yoksa yani az önce saydığım isimlerden yani tabii Thiago Jolo da mesela aynı şekilde stoperde olabilirdi. 2-3 farklı isim daha olabilirdi.
10: Vlahovic'e verilen ceza yönetim tarafından tabi pek böyle çok büyük tepki de verilmedi ama yani yönetim ne düşünüyor federasyona karşı, merkez hakem kuruluna karşı? Sezon başından itibaren zaten bir güvensizlik var özellikle merkez hakem kuruluna karşı. Bu ceza ve işte FFDK'nın ve tahkim kurulunun onaylaması sonrasında federasyona karşı bakışa biraz daha sert bir mesaj verecekler mi ilerleyen günlerde?
11: İşte

0: Beşiktaş sezon başında işi tıkıp açılıyor. Yani geçtiğimiz sezonlarında başlangıçlarında bazı sezonlar hatırlarsın. Muhakkak akıllara gelir. İlk bir Alanya maçı vardı hatırlarsınız. İşte,
1: evet.
0: Çok tartışma olmuştu. Daha sonraki sezonlarında ilk 10 haftalık günlerinde yine böyle sorunlu diyebileceğimiz maçlar yaşamıştı Beşiktaş. Ve oradaki tepkileri artık bir anlamda Beşiktaş yarışın biraz gerisinde kaldığı dönemden sonra olmuştu. Şimdi bu sezon biraz daha farklı bir ülkede izlemek istiyor. O da sezon başından itibaren işi sıkı tutmak istiyor. Yani rahatsızlığı olduk konuları açık açık dile getirme çabası içerisinde Beşiktaş yönetimi. Vlahovic konusunda ben şunu söyleyeceğim. Vlahovic ile ilgili Beşiktaş kulübünün yaptığı açıklamayı ne kadar okursanız aslında orada Vlahovic neden sevk edildi, nasıl sevk edildiğinden ziyade bu olay tek taraflı değil. Karşısında onun rakibi olan futbolcunun yaptığı davranışlar ve var ve o neden sevk edilmedi açıklaması aslında. Yani burada tek taraflı görülmesi üzerinden Beşiktaş'ın darip kamuoyuna verdiği mesajlar. Yani sevkten sonraki açıklama satırın aralarını tekrar okuyabilirseniz konu tamamen ya, bir Vlahovic evet sevk edildi de karşısında ona da bazı şeyler yapan söyleyen bir rakibi var. O neden sevk edilmedi? İki, bizim oyuncumuzun hareketi ekranlara yansırken yayıncı kuruluş tarafından yansıtılırken karşısındaki oyuncunun neden hareketini biz tribün görüntüsüne gidiyoruz. Yani bunun aslında anlatım diline karşı doğu açıklamanın bu. Beşiktaş burada Vlahovic'in sevkiyle alakalı değil de asıl problem. Asıl problem tek taraflı olması ve bunun rahatsızlığıydı. Burada da temelde tek taraflı ve adaletsiz bir karar olduğu düşüncesi vardı. Yani nasıl ceza verirsiniz, neden işte sevk edildik konusu yok mesela, onu tekrar açıp bakın görürsünüz. Doğrudan aslında bir rakibin alakalı Beşiktaş'ın bir serzeniş var. İki, yayıncı kuruluşun görüntüleriyle alakalı bir ifadesi var. Dolayısıyla şu an zaten herkes tarafından, kamuoyu tarafından bekleniyor açıkçası yani bir ceza olacağı ve çoğunlukla da bir maç, iki maç yine bekleniyordu. Zaten PFDK'nın ardından yapılan bazı hukukçularında paylaşımlarında göz gezdirdiğinde aslında sevk edildiği maddenin almadığı belirtiliyor mesela cezanın, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Sevk edildiği madde farklı, cezayı aldığı madde farklı. Demek ki aslında sevk tabi tutulan noktada değerlendirme de doğru değil. Yani başlangıçta o zaman değerlendirme doğru değil. Sonuçta aynı kurumlar cezayı veriyor. Dolayısıyla burada Beşiktaş'ın tepkisi sezon başından bu yana olan tepkisi geçmişte yaşadıklarından yola çıkarak biraz da işi başlangıçta sıkı tutmak. Yani ben bunu her zaman söylüyorum. Kulüplerin bir şeylerden rahatsızlığı varsa hakem yönetimleri, MHK atamalar, ne bileyim daha farklı konular. Yani burada bir tersin işleri varsa bunları iş işten geçtikten sonra söylemenin çok bir karşılığı olmuyor bence. Eğer bu yönde bir çalışmanız olacaksa, yönde adımları atacaksınız, işi sıkı tutmak istiyorsunuz, bunu yapacağınız zamanlar zaten sezon başlangıçları. Yoksa bir şekilde yarıştan koptuktan sonra geriye dönüşünüz olmuyor.
1: Sevgili Ogun, bugün senin de haberin vardı. Yeni yönetim içinde tabii birçok isim geçiyor. 4 Ekim'de olağanüstü genel kurul var. Şu ana kadar netleşen isimler var mı yeni yönetimde?
0: Yani şu an bir isim versen açıkçası çok doğru olmaz. Beklentimiz olduğu isimler elbette var. Yani yönetimde olmasını beklediğimiz, duyduğumuz. Ama neden bunu söylüyorum? Şimdi tüzük gereği zaten bir hafta öncesinde listeler verilecek. Şimdi listeler verilene kadar bugün var dediğimiz yarın o listede olmayabiliyor. Çünkü yani sonuç itibariyle yönetici görüşmeleri de yapıyor baştan. Serdar Atalı. Bu görüşmelerin içerisinde belki listesine aldığı bir ismi yerine mali anlamda olabilir, farklı bir anlamda olabilir, daha güçlü bir figür olabilir. Onu bulduğunda orada bir değişiklik gelebiliyor. Sonuç itibariyle yönetim kurullarının üye sayısı belli. Yani bu tamamını da değiştirmeyecek zaten. Ama büyük ölçüde bir revizyona uğratacak. Bütün olacaklarla ilgili açıkçası böyle seçime yakın dönemlerde yani bir hafta 10 günlük periyotta isimlerini zikretmek çok daha doğru olur. Ama şunu söyleyeceğim ben bu konuda. Özellikle yani böyle ciddi bir revizyon düşünüyor başkan. 5-6 kişi de olabilir bu. Yani biraz da aradığı, istediği yönetici profillerini buldukça güncellenebilecek bir durum. Amacı bir, Beşiktaş'a mali anlamda katkı sağlayabilecek isimler. İki, temsil anlamında güçlü figürlerde, güçlü profillerde. yetkililer de yönetim kuruluna dahil etmiş. Zaten bununla ilgili açıkçası birkaç sezonun sonuna doğru da böyle bir düşünce vardı ama işler pek o zaman zaten çok iyi gitmedi Beşiktaş'ta. Tartışmalar farklı bir boyuttaydı. Şu an açıkçası Serdar'dan karşısına bir aday çıkmadı. Çıkacağı da çok düşünülmüyor. Tamamen bir yönetim revizyonu diyebiliriz buna.
1: O gün Şahinoğlu konuğumuzdu. O gün çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum sana.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet değerli dinleyenler, Beşiktaş Erzurum Futbol Kulübü maçının başlamasına da 15 dakika kaldı. O gün Dolmabahçe'den maç öncesi Beşiktaş'taki gelişmeleri, oradaki atmosferi ve Sayın Serdar Adalı'nın yeni yönetim kuruluna dair oluşturmak istediği kadroya dair daha doğrusu bilgileri paylaştı. 11'leri bir kez daha hatırlatayım. Belki yolda olanlar, radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz vardır. Beşiktaş bugün kalede Nübel, savunmada Murillo, Akpadu, Emirhan, Kuatara, orta alanda Salih, Orkun, Olaytan, hücum hattında Vaslav Serni, Trossard ve Oh şeklinde sahada olacak. Ertuğrul Erzurum Futbol Kulübü'nün kalesinde 5-4-1 dizilişiyle sahada olacak bugün Erzurum. Savunmada Orhan, Gerkali, Mustafa, Bujakić, Giorbelice. Önlerindeki dörtlüde Rodriguez, Owusu, Baye, Cardoso. İleride ise Eren Tozlu şeklinde sahada olacak bugün Erzurum Futbol Kulübü. Onlar da geçen hafta Konya'yı mağlup ettiler. Öncesinde Gençler Birliği beraberliği. Haftaya 4 puanla girmişlerdi. Bugün zorlu Beşiktaş deplasmanında puan almaya ya da galip gelmeye çalışacak. Saat 20'de başlayacak mücadele. Tabii benim programımda yarım saatlik bölümüne denk geliyor maç. Maçı izleyip hem pozisyonları yorumlarız hem de üzerine konuşuruz maç başladıktan sonra. Trabzonspor'la ilgili bir haber paylaşayım. Trabzonspor'da bugün Trabzon'da yaptığı antrenmanda Konya'ya hareket etti. Bordo Maviler de yarın Konya Spor'a konuk olacak. Süper Lig'de 7 puanı var Trabzonspor'un. Haftaya 4. sırada girmişti. Hüseyin Cimşir 5-0'lık Gençler Birliği maçıyla başlamıştı. Yarın da puansız Konya, kupada Konya Spor puansız diyebiliyorum. Yanlış da ifade kullanmayayım. Evet, son sırada puansız. Yarın da galip gelerek o çıkışı sürdürmek istiyor. 4 eksik var Bordo Mavili takımda. Arseni Batagov, Tim Jabol Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Ruslan Malinovski kadroda olmayacak. Yarın yine yabancı sınırına takılan Mendy ile Bucari de kafilede yer almamış. Teknik direktör Hüseyin Cimşir'in geçen haftaki 11'i değiştirmeyi pek düşünmediği, hatta Paolo Nacho'nun bir sakatlığından bahsedildi. Belki oyuncu maç saatinde böyle kendini kötü hissederse Francolino Ju görev alacak hücum hattında. Geçen haftaki 11'den de pek değişiklik olmayacak gibi görünüyor. Konya deplasmanında Hüseyin Hoca yarın da 3 puanla zorlu deplasmandan ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Onaço takımla çalışmalara başlamış bu arada ama bu hafta çok fazla antrenmana çıkamadı. Dolayısıyla belki dinlendirilebilir deniliyor. Hoca konusunda yeni bir gelişme yok Trabzonspor'da. Bugün Yunus Emre Selin bir haberi vardı Sabah gazetesinde. O dikkatimi çekti Trabzon'a dair. Hüseyin Hoca hafta boyunca antrenmanlarda biraz daha böyle agresif bir baskı talep etmiş oyunculardan. Topu rakipten geri almanın süresini biraz daha geriye çekmek istiyormuş ki Trabzonspor'un bu konuda sorunu olduğunu düşünüyormuş Hüseyin Cemşir ve bu hafta boyunca yapılan antrenmanlarda buna dikkat etmiş. Bunun üzerine bir kurgu yapmış. Bakalım yarın Konya Spor maçında bunu ne kadar uygulayabilecek. Tabii kısa sürede bir çözüm alması pek mümkün olmayabilir ama en azından görevde kaldığı süre zarfında bu yönde çalışmalara devam edecek gibi Hüseyin Cimşir. Yarın akşam da artık Trabzonspor'u Konya deplasmanında izleyeceğiz, göreceğiz bakalım. Trabzonspor'un Ekim ayına kadar Avrupa'da maçı yok. Bunu bir kez daha hatırlatayım. Konferans Ligi ne zaman başlayacak diye soran dinleyicilerimize. Yanlış hatırlamıyorsam 14 Ekim'de Trabzonspor'un Avrupa'daki ilk maçı.

0: Yine şuradan bakayım da yanlış bilgi vermemiş olayım size. Diyarın Konya maçı var haftaya cumartesi, yani 19 Eylül'de iç sahada Galatasaray'ı konuk edecek. Sonrasında Trabzonspor Kupsu deplasmanında 15 Ekim. Yani Avrupa'daki ilk maç orada. Tabii öncesinde Samsun maçı vardı. Samsun deplasmanı var milli aradan sonra. Avrupa'daki Konferans Ligi'ndeki ilk maça kadar 3 resmi maçı var Trabzon'un. Konyaspor, Galatasaray, ardından milli ara, dönüşte Samsun deplasmanı, sonrasında Konferans Ligi'ne start vermiş olacak Bordo Mavililer. Şimdi Fenerbahçe'de nasıl Dirk Kuyt'ın Gaziantep ve Eyüpspor maçında takımın başında olması bekleniyor diyorsak, Hüseyin Hoca da sanki haftaya Trabzon Galatasaray maçında da kulübede olacak gibi. İki kulüpte de acaba olur mu düşüncesi var gibi hissediyorum. Hem Trabzonspor'da hem Fenerbahçe'de şu anki Hüseyin Cimşir ve Dirk Kuyt üzerinden. Hüseyin Hoca tabii kısa da olsa bir pasaj sundu bize ama Dirk Kuyt'a dair henüz bir şey göremedik. Çok kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
1: Derin Pas devam edecek. Reklam.
2: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
11: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu'yu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.54 yaptık değerli dinleyenler. Bir kan onası yapmak istiyorum. Bağcılar Medipol Hastanesi'nde Şeyma Kömür Sarıçayır için ARH pozitif kan ihtiyacı vardır. Tekrar edeyim. Bağcılar Medipol Hastanesi'nde Şeyma Kömür Sarıçayır için bir kan ihtiyacı var. ARH pozitif. Telefon numarası 0200.

212 460 71 09 0212 460 79 32 kan verebilecek dinleyicilerimize de buradan bu mesajı paylaşmış olalım ve Şeyma Hanım'a da geçmiş olsun dileyelim. Şimdi Fenerbahçe Roma maçında İsmail Kartal'a o şişeyi fırlatan taraftarın atan ifadesi önümde, onu paylaşmak istiyorum. K. Emniyette verdiği ifadede Fenerbahçe taraftarıyım, uzun yıllardır kombine sahibiyim, stada gidip takımımı destekliyorum, 5 yıldır oğlumu da yanımda götürüyorum, bugüne kadar herhangi bir taşkınlık yapmadım. Maç esnasında önce penaltının olduğunu düşündüğümüz bir pozisyonda anın heyecanı ile elimde bulunan pet su şişesini hedefi gözetmeksizin sahaya doğru fırlattım. Her ne kadar emniyet evrakında ve kamuoyunda Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yönelik olarak fırlattığım söylenmiş ise de böyle bir şey kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır demiş. Devamında ise şöyle diyor: eylemden dolayı çok büyük pişmanlık duyduğunu, oğlumla beraber gittiğimiz maçlarda iyi örnek olmaya çalışıyorum. Ne olursa olsun bu yaptığımız hareket yanlıştır. Meydana gelen olay nedeniyle pişmanım. Öncelikle İsmail Kartal'dan ve kamuoyunu meşgul ettiğim için sizlerden özür diliyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum demiş dinleyicimiz. Yani ne desem bilemedim şimdi ya. Oğluyla gittiyse, çocuğunu götürdüyse, normal tek başına gittiğinde atacağı anlamına gelmiyor ama insan ekstra dikkat eder. O çocuk sizden gördüğünüzü yapacak ya. Benim de bir oğlum var 12 yaşında. Benim söylediğimden ziyade ne yaparsam onu yapıyor yani. Zaten insan söylediği değil yaptığıdır diye çok güzel bir cümle vardır. Çok da severim bu sözü. Bu savunmayı nereden tutsan elde kalıyor. K.A isimli beyefendi. O zaman her sinirlendiğimizde elimizde ne varsa etrafa mı fırlatacağız? Hakkı böyle mi arayacağız? Çocuklara böyle mi örnek olacağız? Bu ne saçma bir ifade. Yazık yani, gerçekten yazık. Sonra işte o çocuklar da büyüdüğünde böyle yetişiyorlar, böyle görüyorlar ve doğruyu bu zannediyorlar. Üzücü gerçekten. Bunu da sizle paylaşmak istedim. Birkaç mesaj daha okuyalım. Yarışa çok az bir süre kaldı. Bazen böyle çok uzun mesajlar geliyor. Hepsini okuyamıyorum. Kısa kısa geçiyorum. Lütfen kusura bakmayın. Aziz Yıldırım yönetiminin tekrar gelmesine bundan bir ay önce sevinmiştik diyor ama Aykut Hoca'yı beklerken bir anda İsmail Hoca'ya döndü. Rekor puan getiren hocamızdır dedik. Onu da kabul ettik. Ama şimdi geldiğimiz durumda demiş, yine bir belirsizliğe mahkum oldu Fenerbahçe mimarinde bir mesaj yazmış. Burada taraftarı da anlıyorum. Tam bir şeyler yoluna giriyor gibi oluyor. Hani tam bir şey oluyor gibi oluyor. O hissiyattan tekrar işte sil baştana geçiyor Fenerbahçe. Ve bu duygu çok yaşandı Fenerbahçe'de son yıllarda. Taraftarlar da bir şekilde hislerini paylaşıyorlar. Onları da anlamak lazım. Fenerbahçe için futbolculuğu çok üst düzey olan, ligimizde çok iyi bilen Nuri Şahin olur mu demiş. Yani Nuri Şahin Hoca, ya Nuri Şahin hakikaten çok sevdiğim değerli bir futbol adamı ama hala teknik direktör olarak benim nezdimde rüştünü ispatlayamadı. Yani bir kabullendiremedi kendini. Tabii benim için geçerli bu. Soruyu da bana sorduğunuz için ben böyle bir şey söyleme gereği hissettim. Hiç belli olmaz, belki Fenerbahçe'de sıçrama yapacak, kariyerini bambaşka bir noktaya taşıyacak. Şans verilirse onu en iyi şekilde değerlendirmek isteyecektir. Sonuçta büyük bir kulüp. Tabii vizyon olarak da işte geçmişteki futbolculuğu, iletişim dili olarak da rahatlıkla bu kadroyu çalıştırıp başarıya ulaştırabilir Nuri Şahin. Başakşehir izin verir mi? Aziz Yıldırım'la Göksel Bey'in arası iyidir. Bir şekilde o da tatlıya bağlanır. Hani izin alarak görüşme gerçekleşebilir. Belki ilerleyen günlerde bu ihtimal de karşımıza çıkabilir Fenerbahçe için. Arda Turan uzun yıllar Türkiye'ye gelmesin demiş bir başka dinleyicimiz. Avrupa'da daha yapacak işlerinden bahsetmiş. Bu kaotik futbol ikliminde hocalığı geriye gider diye de eklemiş. Roma maçında galibiyet alınsaydı İsmail Hoca yine de istifa eder miydi diyor Gaziantep'ten Sait Bey.

0: O valla yani etrafındaki insanlarla konuştuğumuzda ta pazartesi gün bu kararı aldığına dair bir cümle duydum. Az önce Gürcan abiyle telefon bağlantısında Gürcan abi bambaşka bir şey söyledi. İşte maçtan sonra TRT Spor yayınında hiç istifadan bahsetmedi. Soyunma odasında bir şey yaşamış da olabilir dedi. Hala bu bir muallakta kalan durum. Yani bu konuda çok net bir şey söylemek güç. İlerleyen günlerde belki İsmail Hoca da bu sürece dair bir yazılı açıklama yapar, bizi aydınlatır. Fenerbahçe cephesinden de bir açıklama bekliyoruz bu arada. Yönetim kurulu toplantısı halen devam ediyor. Az önce Yağız Sabuncuoğlu'na sordum reklam arasında. Dedi ki yabancı hoca düşünüyor Fenerbahçe. Şu an yerli hoca gündemde yok dedi. Onu da paylaşayım sıcak bilgi olarak. Birkaç mesaj daha okuyalım. Erol Bey'in mesajı İstanbul'dan. Dün akşam şunu bir daha gördük ki Fenerbahçe'nin en büyük düşmanı kendisi, yılların verdiği başarısızlıktan dolayı sabırsız taraftarı Fenerbahçe'yi bu duruma soktu demiş dinleyicimiz. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
3: İleriden bir numarada Loreat girdi. Yanında Ekürisi. 7 numarada Grey Ghost var. 1,5 boy geride. 4 numarada Prince of Darkness. Son 600'e yaklaşılırken 4.lükte. Ondan yarım boy geride iç kulvarda. 5 numarada Turkish Punch. 2 boy geride. 3 numarada Lover Spirit. Ondan 1,5 boy geride. Dışta 6 numarada King Rüzgar. Yarım boy geride iç kulvarda. 8 numarada Touch the Moon sırasıyla. Viraj dönülmek üzere. 2 numaralı İspanoz. 1 boy farklı virajı da önde döndü. İkincilikte dışta 1 numaralı Loreat var. Yarım boy gerisinde iç kulvarda. 2 ünlüsü 7 numaralı Grey Ghost. Ondan 1,5 boy geride. Dışta 4 numaralı Prince of Darkness. Onun dışına 6 numaralı King Rüzgar geldi. Ortada da yol arayışında 8 numaralı Touch the Moon. Son 300 metreye girildikten sonra 2 numaralı İspanoz önde ama yakalandı. Dıştan gelen 4 numaralı Prince of Darkness onu yakaladı. Dıştan 6 numaralı King Rüzgar'a ta kalkarken içeriden de 5 numaralı Turkish Punch geldi. Dıştan gelen 6 numaralı King Rüzgar, yanında da 4 numaralı Prince of Darkness, içeriden de Touch the Moon geliyor. Touch the Moon kazanıyor. İkincilik için iki safkan fotoyu beraber geçti. 6 numaralı King Rüzgar ve 4 numaralı Prince of Darkness bunlar. Hangisi ikinci oldu, karar varış hakemlerine kaldı. Ahmet Atman koşusunu 8 numaralı Touch the Moon Vedat Abiş ile kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Drago Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor.

Radyo Spor'da Derin Pas'a devam ediyoruz. Saatler 20.03 oldu. Beşiktaş-Erzurum mücadelesi de başladı. 3 dakika geride kaldı. Mücadele golsüz devam ediyor. Reklam öncesi bir kan anonsu yapmıştım. Onu tekrar etmek istiyorum. Bağcılar Medipol Hastanesi'nde yatmakta olan Şeyma Kömür Sarıçayır için ARH pozitif, kana ihtiyaç vardır değerli dinleyenler. 0212 460 71 09, 0212 460 79 32 no'lu telefon numarasından da ulaşabilirsiniz değerli dinleyenler. Şeyma Kömür Sarıçayır için ARH pozitif kan ihtiyacı. Şeyma Hanım'a da çok geçmiş olsun dileyelim. Beşiktaş Erzurum karşısında çok etkili bir maç başlangıcı yaptı. 3 dakikada 2 önemli fırsat buldu. Önce Mourinho, ardından Trossard'la. Şu anda da yine rakip yarı sahaya yerleşmiş durumda. Beklediğimiz gibi baskılı bir oyun anlayışıyla rakibini kendi sahasına hapsetmek istiyor Beşiktaş. Erzurumspor neredeyse orta sahayı geçemedi geride kalan 4 dakikada. Tribünler dolu. Şu anda da büyük bir destek var. Maçta pozisyonlar oldukça, goller oldukça sizlerle paylaşacağım değerli dinleyenler. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu. Bir tanıdık isim de var. Fenerbahçe'nin sol beki Archie Brown da kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında

0: yapmıştı. Dün de Bayern Münih Bodo maçını izledim Şampiyonlar Ligi'nde 10 seansında. İlk yarı böyle tutup geçmişti ama ikinci yarı Bayern Bodo gibi güçlü bir takıma 5 gol atmayı başardı. Olise'nin 2 muazzam golü, yine sol bek Alfonso Davies'in golü de çok iyiydi. Çok sert vurdu ceza sahası dışından. Bodo Glimt'e isabetli şut attırmadı dün Bayern Münih. Yine geçen seneye göre bir sol bek transferi, Jamal Musiala'nın sakatlığının geçmesi, takıma dönmesi, o da artık 11'in oyuncusu olacak gibi yavaş yavaş toparlıyor. Diğer tarafta PSV'den Saibari'yi almışlardı. 3 yeni transfer yapmış gibiler geçen seneye göre. Bek konusunda sorun yaşıyorlardı. Bek rotasyonu da daha güçlü artık. Bayern bu sene Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorilerinden biri benim nezdimde. Bakalım kupayı alabilecekler mi? Dün de çok iyi bir başlangıç yaptılar Bodo karşısında 5-0'lık galibiyetle. Sergei Yakirovic, yani bir insanın hayatı kısa sürede bu kadar değişebilir ancak. Neden diyorum? İşte 2024-25 sezonunda Süper Lig'de Ocak ayında Kayseri'ye gelmişti Yakirovic. Sonra oradan büyük bir sıçrama yaptı. Kayseri'ye keyifli izlemesi, keyifli bir futbol sundu, izletti bizlere. Ardından Championship, Hull City. Hull City ile 2025-26'da gelen şampiyonluk. Premier Lig'e çıktı. 3 maçta gol yemeyen tek takım Hull City, 7 puanla zirve mücadelesi veriyor. Neredeyse tüm bu başarılar Sergei Yakirovic'i Premier Lig'de Ağustos ayının en iyi teknik direktörü seçilmesine sebep oldu ve Yakirovic de İngiltere Premier Lig'de görev aldığı ilk sezonda, daha ilk ayda ayın hocası seçilmeyi başardı. İleride tabii dört büyük takım içinde adı geçebilir, anılabilir ama genelde bundan sonraki sıçraması işte Bournemouth, başka kim vardı bu seviyede, Crystal Palace, bir takım daha var böyle Brighton tarzı, bu takımlara gider gibi geliyor bana. Sonrasında da orada da eğer bu şekilde çıkışını sürdürürse daha büyük takımlarda göreceğiz Sergei Yakirovic'i. Daha genç bir teknik adam. 2 yılda çok büyük bir sıçrama yaptı. Tabii Acun Ilıcalı'nın da bu sıçramada payı büyük. Ona o şansı vermesi kesinlikle değerli. Bir iki mesaj daha okuyalım reklama kadar. Mersin'den Habib Bey'in mesajı: Sporting'in yapısı ve yönetim şekli olarak övdüğünüz noktalara katılıyorum ama oynadığı futbol noktasında size katılmıyorum. Sizce galibiyeti hak etti mi Galatasaray karşısında, demiş Sporting. Ben Sporting'in sürekli işte hem bu kadar oyuncu satmasına rağmen şampiyonluk yarışının içinde olması, hem de Şampiyonlar Ligi'nde buralarda olmasından dolayı övdüm. Sağ içindeki oyundan ziyade bu süreklilik, sürdürülebilirlikten dolayı övdüm. Bu çok değerli değil mi Habib Bey? Hem yarışıyor, hem oyuncu yetiştiriyor, oyuncu yetiştirip onu parlatıp oradan ciddi bir para kazanıyor. Kulüp sürekli artıda ve Şampiyonlar Ligi seviyesinde de geçen sezon çeyrek finale kalmayı başardılar. Finalist Arsenal'la işte iki maçta birinde berabere kaldılar. Birinde de 1-0 yenilmişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Onu da zorlamayı başarmışlardı. Bu konuda övdüğümü söylemek isterim. İsmail Hoca'nın bu gidişiyle beraber kariyeri, Fenerbahçe kariyeri bitti diyebilir miyiz, demiş. Yani geri dönmemek üzere gidiyorum deyince, yani ben direkt öyle anladım. Tabii ilerleyen yıllarda farklı şeyler görebiliriz, daha hayat devam ediyor sonuçta. Bu arada Beşiktaş bir serbest vuruş kazanmıştı ceza sahası dışından. Amir Mourinho topun başına geçti. Çok da iyi bir vuruş yapamadı. Top üst direğin üzerinden farklı bir şekilde dışarı çıktı. Reklama gidelim o zaman, ardından devam ederiz.
1: Derin pas devam edecek.

0: Reklam.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 20.13 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Bu arada Beşiktaş Erzurum maçında da 13 dakika golsüz eşitlikle geçildi. Beşiktaş'ın 4 şut girişimi var. Bir isabet sağlayabildi şu ana kadar ve topla oynamada da %83'e %17 Beşiktaş üstünlüğü yer almakta. İlk 10 dakikada ciddi bir baskı kurmuştu Beşiktaş ama şu an biraz daha oyun dengelenmiş gibi. Erzurumspor'da yavaş yavaş rakip kaleye gitmeye başladı. Hatta bir Erzurumspor hata ceza sahası dışından tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Erzurum Futbol Kulübü şu an Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, hakem Gürcan Hasova ile bir diyaloğa girdi. Hakem de biraz daha sakin olmasını istiyor. Orkun'un tepkisi var pozisyon öncesinde. Salih'e bir faul yapıldığına dair orada devam ettirdi hakem Gürcan Hasova. Sonrasında Orkun'un Orhan Ovacıklı'ya yaptığı harekete de faul çaldı. Orkun da buna çok sert bir tepki gösterdi. Bakayım orada Gürcan Hasova bir kart çıkaracak mı diye baktım ama daha sakin olmasını istedi ve şu anda da serbest vuruşun kullanılmasını istiyor. Beşiktaş kalesini cepheden gören bir nokta. Ceza sahası çizgisinin de böyle bir 5 metre daha gerisi gibi. Şu an Beşiktaş'ta oyuncuların bu kez baraja itirazı var. Barajı niye bu kadar geriye çektin diye Gürcan Hasova'ya itiraz ediyorlar. Henüz serbest vuruş kullanılmış değil. Bir yandan da bakıyorum,

Şimdi cepheden bir nokta ve topun başında Eren Tozlu var. Kim sarı kart gördü orada? Bir sarı kart çıkardı Gürcan Osova. Orkun Kökçü'ye çıkardı, evet. Orkun Kökçü itirazlarından dolayı sarı kart gördü. Diğer oyuncular da onu sakinleştirmeye çalışıyor. Şu an Olaytan'la Trossard'ı gördüm orada. Sakin olmasını istediler Orkun'dan. Hakem işareti verdi. Eren Tozlu topun başında. Eren'in vuruşunda top üstten dışarı çıktı. Erzurum Futbol Kulübü bu pozisyonu değerlendiremedi değerli dinleyenler. Vlahovic ceza almasaydı herkes birbirine yapardı o hareketi demiş. Bence 3 maç ceza vermeleri gerekiyordu ki kimse kimseye yapmasın bir daha. Yani evet, burada oyuncu ya da takıma, sırtındaki formaya bakmaksızın keşke herkes böyle düşünse. Yani Fenerbahçeli bir oyuncu yaptığında Fenerbahçeli taraftarı çıkıp ya bu hareketi benim takımımın oyuncusuna yakıştıramadım dese, Beşiktaşlısı öyle, keza Galatasaraylısı, Trabzonlu da. Nedense böyle bakılmıyor yani, biraz daha taraftarlık gözüyle, fanatizmle bakılıyor. Burada işte Beşiktaş'ın hep duruşundan bahsederiz, geçmişinden, tarihinden. Beşiktaş tarihine yakışmayan bir hareket var burada. Bunun da bir cezası olması lazım. Standarta bağlanması lazım ama bu hareketi kim yaparsa ceza alması lazım bundan sonra. Ben de dinleyicimizle aynı görüşteyim. Birkaç mesaj daha okuyalım. Galatasaray'ın Kocaeli maçında kadrosu nasıl olur diye sormuş bir dinleyicimiz. Yani Sporting maçı sonrasında tabii Trabzon maçına 6 gün var. Arada bir boşluk da olacak. Hoca çok fazla rotasyon yapacağını zannetmiyorum yani Kocaeli maçında. Kocaeli de geçen sezon Galatasaray'a 2 maçta kök söktürmüştü. Kocaeli de kazandı. İstanbul'daki maçta berabere bitmişti. Kocaeli geçen sezon Galatasaray'ı yenemedi. Oradan da bir şey var. Bir rövanşizm duygusu olacaktır Galatasaray'da oyuncularda. Dolayısıyla ben çok rotasyon beklemiyorum. Rafael Leao konusunda da 11 başlayabilir. Şeyde 45 dakika oynadı Sporting maçında. Belki yine Okan Hoca ikinci yarı alacak maçın gidişatına göre. Ama Deniz Gül'ü 11'de görebiliriz Kocaeli karşısında. Savunmada Abdülkerim Bardakçı muhtemelen 11'de olacaktır. Demina ile Osimhen yine yok. Onu hatırlatmış olalım. Osimhen'in Trabzon maçına yetişme durumu vardı artık. Onu önümüzdeki hafta takip edeceğiz. Orta alanda Batrokov'u 11'de bekliyorum. Acaba ama Gabriel Sara da formda. Süper Lig'de iyi başladı. 2 gol 2 asistle başladı. Orta saha da pek değişmez. Skoru alıp belki ikinci yarı hoca rotasyona gitmeye çalışabilir düşüncesindeyim. Yunus Akgün 11'de başlar. Leroy Sané 11'de başlayabilir. Hemen hemen Sporting maçına yakın bir 11 göreceğiz gibi Kocaeli karşısında. 2 hafta önce Montella'yı eleştireceğiz ve sonra da hem TSE hem Fenerbahçe, hem Trabzonspor hem Fenerbahçe'ye onu hoca yapabilir miyiz diye uğraşacaklar. Yani şu an iki takımla da adının anıldığını söylemiş ama Trabzonspor'da hiç adı geçmedi bu arada şeyin. Vincenzo Montella'nın. Ben mi yanlış biliyorum? Ben görmedim. Fenerbahçe ile adı geçiyor. Evet, bugün birkaç yerde okudum. Zannetmiyorum yani Aziz Yıldırım, Vincenzo Montella pek ihtimal vermiyorum. Benim için sürpriz olur. Yani Aziz Yıldırım yerine Ali Koç başkan olsaydı evet böyle bir şey olabilirdi ama şu an Aziz Yıldırım'ın Montella konusunda bir tavır alacağını ya da bir karar vereceğini düşünmüyorum. Yusuf Bey mesaj atmış. Ayhan abi kolay gelsin diye. Çok teşekkürler Yusuf'cum. Profesyonel iş yapıyorsunuz diyor. Karşılığını maddi ve manevi olarak fazlasıyla alıyorsunuz ama biraz veya yoğun şekilde eleştirilince ben çok duygusalım, etkileniyorum, bırakıyorum diyorsunuz diyor. Artık şu camianın evladı söyleminden de kurtulmamız lazım demiş Bakırköy'den Deniz Bey'in mesajı. Ya evet, burada da biraz daha keşke profesyonel davranabilsek. Yani İsmail Hoca özellikle

Ben de az önce fikrimi beyan ettim. Tekrara düşmeyeyim. Deniz Bey eğer dinlediyse o bölümü. Evet yani biraz daha böyle profesyonelce yaklaşmamız lazım. Böyle her çağrılan yere gidersek maalesef değersizleşiyoruz. Beşiktaş'ın baskısı devam ediyor. Trossard'la yakalanan bir pozisyon savunmaya çarptı ve köşe vuruşu kazandı. Siyah beyazlar 21 dakika golsüz eşitlikle geçildi. Maçta da yine Beşiktaş'ın rakibine karşı ağırlığını hissettirdiğini söyleyebiliriz. Hoca tahminleriniz var mı diye sormuş Semih ve Tayfur Bey'in sorusu. Az önce Yağız'a da sordum. Toplantı devam ediyor dedi Fenerbahçe'de ve muhtemelen yabancı olacak hoca dedi. Bu arada Beşiktaş da köşe vuruşundan golü buldu. Orkun Kökçü mü? Evet, Orkun Kökçü ortaladı. Emirhan Topçu golü attı. Sol stoper ceza sahasında penaltı noktasına yakın bir bölgeye Orkun'dan çok güzel bir orta geldi. Duran toptan, köşe vuruşundan Erzurum karşısında 1-0 öne geçti Beşiktaş. Biraz da çaprazmış aslında hani ama çok iyi bir kafa vuruşu. Köşeye göndermiş topu. Kafayla plase yapmış neredeyse. Aşırtma ve plase karışımı bir vuruş. Emirhan'ın golüyle Erzurum Futbol Kulübü karşısında Beşiktaş 1-0'lık üstünlüğü yakalamış oldu değerli dinleyenler. Tugay Bey'in mesajı İzmir'den Osimhen sahalara ne zaman dönecek demiş. Tugaycığım bana da abi diye hitap ettiği için Tugaycığım diyorum. muhtemelen Trabzon maçında oynayacak ki çarşamba günü takımla çalışmalara başlaması bekleniyor Victor Osimhen'in. Haftaya Trabzon maçında cumartesi akşamı biz Osimhen'i sahada görürüz. İsmail Kartal'ı onurlu davranışından dolayı takdir ediyorum demiş. Ona teşekkür ederim demiş Metin Bey. Ben de tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Bugün çok sayıda mesaj geldi. Malum gündem çok hareketliydi. Özellikle İsmail Kartal'ın istifası üzerine çok konuştuk. Dolayısıyla okuyamadığım mesajlar olursa da lütfen kusura bakmayın. Birkaç haber daha okuyup yavaş yavaş da hem günü hem de haftayı kapatmış olacağım Radyo Spor'da. Kolombiya milli takımının yıldız oyuncularından James Rodriguez ülkesinin takımı Nacional'le anlaşmış. Atletico Nacional'e dönmüş. 19 yıl sonra ülkesine Nacional'le geri dönmüş. Kariyerinde sırasıyla Monaco, Real Madrid, Bayern Münih, Everton, Olympiakos, Rayo Vallecano, São Paulo, Meksika'da León birçok takımda oynamıştı ve Kolombiya'da ülkesinde Atletico Nacional'de kariyerini noktalamaya hazırlanıyor. James Rodriguez 2014 Dünya Kupası'nın en güzel golünü atmıştı Muslera'ya Kolombiya Uruguay maçında. Kariyerinde 524 maça çıkıp 127 gol, 163 asist yapmış James Rodriguez. Tanıdık bir isim Kyle Larin şu sıralar Championship'te gerçekten muazzam bir performans ortaya koyuyor. Southampton formasıyla Ağustos ayının en iyi oyuncusu seçilmiş Championship'te. Beşiktaş'ta da şampiyonluk yaşamıştı Sergen Yalçın döneminde. Southampton'da bu sezon 6 maçta 5 gol atmış Kyle Larin Championship'te ve sezonun şu ana kadarki etkileyici performanslarından birini ortaya koymuş. İngiltere'den bir haber var. Chelsea 26 yaşındaki Portekizli sağ kanat oyuncusu Pedro Neto ile 6 yıllık yeni bir sözleşme yapmaya hazırlanıyormuş. Neto ile 2032 yılına kadar geçerli yeni sözleşme üzerine anlaşmaya varılmış. Ve Beşiktaş maçında bir pozisyon daha mı derken Erzurum savunması topu köşe vuruşuna yandan dışarı gönderdi ve Beşiktaş bir köşe vuruşu daha kazandı. Siyah beyazlar 3 dakika önce Orkun'un ortasında Emirhan'la köşe vuruşundan 1-0'lık skor avantajını yakalamıştı. Şu anda da 1-0 önde götürüyor karşılaşmayı. 25. dakika taraftarın büyük bir desteği var oyunculara. Yine
Serni'nin kullandığı köşe vuruşta bu kez Erzurum savunması topu uzaklaştı.

Başardı. Dolmabahçe'de 26. dakika Beşiktaş 1-0 önde gol Emirhan'dan geldi. Evet değerli dinleyenler, Radyo Spor'da bugünü ve haftayı kapatmış oluyoruz. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi akşamı 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Derin pas sona erdi. Radyo Spor. Reklam.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
4: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
4: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
5: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
6: Evet.
5: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yaptı. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
7: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.

8 numaralı Shade of Amidala kulvarına yöneltilecek. O ikinci kulvardan yarışa başlayacak. Beyesa tercihli start, dış startla en dış kulvardan koşuya başlayacak. Ekürisi Jose de la Vita ise üçüncü kulvardan yarışa başlayacak. Shade of Amidala'nın hazırlığı sürüyor. Ekürüler daha geride. Shade of Amidala'nın yerini almasını bekliyor.

gözleri örtülü olarak start makinesine yöneltildi. 8 numaralı Shade of Amidala. İkinci kulvardan yarışa başlayacak Shade of Amidala. Şimdi yerini aldı. 8 numaralı Shade of Amidala. Eküliler kaldı dışarıda. 1 numaralı Beyeza ve 7 numaralı Cose de la Vita bu safkanlar. Numaralı Cose de la Vita 3. kulvardan yarışa başlayacak. Ekürisi Beyeza ise en dış kulvardan. Üçüncü kulvardan yarışa başlayacak olan Cose de la Vita start makinesine yakın. O da aldı yerini. Son tay 1 numaralı Beyeza. Yarışa katılacak 7 taydan 6'sı içeride son safkan 1 numaralı Beyeza. Bunu hazırlıyor görevliler.

0: Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar. Ben Caner Aydar, sevgili Vedat Parlak'la beraber saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyiz. Herkese mutlu bir cuma temenni ediyoruz. Vedat abi hoş geldin diyeyim, sonra da yarışa daha sonra gideceğimizi söyleyeyim abi, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Caner, herkese güzel bir akşam dilerim.
0: Evet, herkese mutlu bir akşam temenni ediyoruz. Birazdan yarışa gideceğiz. Ben de tabii 10 günlük bir aradan sonra tekrar mikrofonlardayım. Biraz garip olacak abi. Evet, bu arada mücadeleyi de takip ediyoruz. Beşiktaş Erzurumspor mücadelesi var. Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü var. Yarışa gidiyoruz.

0: Derin pas devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Safkanlar son 800 metreye giriyor. 7 numaralı Kose De La Vita 1.5 boy farklı önde. İkincilikte 3 numaralı Non Mollare son 600 metreye yaklaşıyor. Ondan 1 boy geride iç kulvarda 5 numaralı Warrior Point dışında 4 numaralı The Last Dragon 4. sırada son 600'e girdi. 2 boy geride iç kulvarda 2 numaralı Bozşah dışında 8 numaralı Shade of Amidala. Son sırada ise 1 numaralı Beyeza. Son viraj dönüldükten sonra dıştan atağa kalkan 3 numaralı Non Mollare yarışın liderliğini 7 numaralı Cosa de la Vita'dan almaya çalışıyor. İçeriden 2 numaralı Bozşah atağa kalktı dıştan da. 1 numaralı Beyeza ve yanından 4 numaralı The Last Dragon geliyor. Son 200'e girildikten sonra Non Mollare lider ama dışarıdan Beyeza yanından da 4 numaralı The Last Dragon geliyor. Son 100 metre 3 tay yan yana geldi dışarıda Beyeza. Yanında The Last Dragon, Beyeza kazanıyor yarışı. 4 numaralı The Last Dragon ikinci, 3 numaralı Non Mollare üçüncü oldu, 4.'lüğü 2 numaralı Bozşah elde etti 5.'likte, 7 numaralı Cosa de la Vita'nın oldu. Yarışı 1 numaralı Beyeza, Gökhan Kocakaya ile kazandı, 7 numaralı Cosa de la Vita ile ikili koştu, 1 numaralı Beyeza.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.

0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi devam ediyor.

0: Maç Merkezi, ben Deniz Caner Aydar, sevgili Vedat Parlak'la beraber 22.30'a kadar sizlerle birlikteyiz. Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü var Erzurum Futbol Kulübü karşısında. Bu maçı biraz daha odağımıza alacağız, konuşacağız ve yine gündemi konuşuyor olacağız. Abi, öncelikle tekrar hoş geldin. Nasıl buldun şu ana kadarki Beşiktaş'ın oyununu?
1: Tabii Beşiktaş çok üstün bir oyunla şu anda sahada. Topa %76 sahip oluyor. 10 şut attı, 3 isabet buldu, ikisinde gol buldu, 4 köşe vuruşu kullandı. Domine etti diyebiliriz 35 dakikalık süreyi ve Erzurumspor'un henüz kaleye isabetli bir şut olmadığını söyleyelim. 3 şut attılar ama kaleye isabet yok, köşe vuruşu yok. Sadece 68 başarılı pas yaptığında Erzurum'un belirtelim. Yani çok net bir Beşiktaş üstünlüğü var. Maçın böyle de devam edeceğini düşünüyorum ben. Yani farkın açılabileceğini düşünüyorum.
0: Evet, bu arada şu ana kadar 2 gol buldu siyah beyazlar. 2 de sarı kart gördü. Birisi itirazdan Orkun Kökçü, diğeri de Guattara sarı kart gördü. Aslında hani şu ana kadar topun Beşiktaş'ta olduğunu, oyunu Beşiktaş'ın daha çok domine ettiğini düşünürsek 2 sarı kart biraz fazla Beşiktaş adına söylüyorum. Vedat abi, şu ana kadar yine önemli şeylerden bir tanesi, bilmiyorum Beşiktaş adına söylüyorum, Trossard'ın gol atması bu mücadelede. Ne diyorsun? Yani sene başında Beşiktaş'ı çok eleştiriyorduk. Geçen hafta Fenerbahçe galibiyeti, bu hafta eğer kazanırsa Avrupa'ya daha moralli gidecek. Öyle gözüküyor. Hani bu dakikadan sonra herhalde bu maçı da kaybetmez diye düşünüyorum. Şu ana kadarki hem oyun hem ligin ilk 5 haftası itibariyle Beşiktaş'ın performansını nasıl değerlendirir?
1: Şöyle, şimdi bu maçta bir kere herkes rotasyon bekliyordu. 5-6 oyuncuyu değiştirmesini bekliyordu, evet, hocanın. Ama hoca çıkardı sahaya, 11'ini koydu. Sadece Vlahovic yok, o da cezalı olduğu için. Onun dışında ideal 11'iyle sahada diyebiliriz. Bir de Rıdvan Yılmaz, o da yine sakatlık nedeniyle. Yani burada şunu söylemek lazım. İlk maçın önünde oynayacağın karşılaşmaya bakacaksın her zaman. Ondan sonra belki bir sonraki karşılaşmayı düşünebilirsin. Kaldı ki cuma oynuyorsun. Yani daha zaman var.
0: 5 gün var.
1: 5 gün var. O yüzden hocanın rotasyon yapmaması doğru bir iş olmuş. Onu görmüş olduk. Bir. İkincisi, Erzurum'la ilgili hep konuşuyoruz zaten. Yani Erzurum maçları bizim için bir kıstas değil. Yani evet, bu Erzurum'da oynayan her takım için söylüyorum. Tabii Erzurum'da oynamak başka bir şey, burada oynamak başka bir şey. Onu ayıralım. Ama Erzurum'la oynayan her takım Erzurum Futbol Kulübü karşısında bir şey avantaja sahip oluyor. Çünkü çok ciddi şeyler yapmadılar, transferler yapmadılar. Geldiler, alt ligden gelen oyuncuların birçoğu bugün hala 11'inde yer alıyor. Mesela en uçta kim oynuyor bugün Erzurum Futbol Kulübü'nde? Eren Tozlu.
0: Eren oynuyor.
1: Eren Tozlu ta şeyden beri, alt liglerden beri bu takımda forma giyen bir oyuncu.
0: Kaptan öyle düşünüyorum. Bu arada.
1: Yani kısacası dediğim gibi bu maçta, Erzurum maçı da çok böyle bizim için bir gösterge olmaz Beşiktaş'ın oyunu. Ama yine de hoca Erzurum maçı falan dememiş. Dediğim gibi ciddi tutmuş işi. 11'ini sahaya çıkarmış ve erkenden de skoru aldı. Bundan sonraki dakikalarda da ben dediğim gibi farkın açılacağını düşünüyorum.
0: Evet, eğer bugün Beşiktaş kazanırsa maç fazlasıyla Süper Lig'de liderliği yükselecek, onu da söyleyelim. Bilmiyorum en son ne zaman lider olmuştu Beşiktaş, çok hatırlamıyorum. Genelde Galatasaray'ın iyi başladı. Beşiktaş'ın da belki iyi başlayıp daha sonra sonunu getiremediği sezonları izledik ama ilk 5 hafta itibariyle en azından hani oynayıp kazandınız maç, her zaman avantajlı. Bu arada Erzurumspor çok
1: offside
0: keyifli.
1: Offside var bence o pozisyonda ama bence var.
0: Nübel öncesinde yalnız.
1: Yani orada bir oyuncu offside'daydı benim gördüğüm, evet. Şimdi çaldı hakem zaten. Yani biraz o pozisyonun bitmesini bekledi ama çok net bir offside, benim gözle gördüğüm bir offside'di. Şuradaki oyuncu görüyorsun.
0: Şurada değil mi? Evet.
1: Yani önemli. Şimdi şunu bir kere söylemek lazım. Beşiktaş özellikle evinde oynadığı zaman coşkusu çok üst seviye oluyor. Ve o coşkuyla da rakiplerine çok böyle şey tanımıyor, fırsat vermiyor. Bugün de şimdi göreceğiz bence bundan sonraki dakikalarda. En son Çorum maçında görmüştük hatırlarsan.

0: Beşiktaş dakika 90 hala ön alan baskısı yapıyordu.
1: Evet.
0: Şimdi de aynı şey. 2-0 önde Beşiktaş hala oynamaya devam ediyor. Coşkuya devam ediyor. Bence bu çok değerli bir şey bir takım için. Taraftar da böylelikle çok memnun kalıyor takımdan. Yani iyi oyun zaten beraberinde hep diyorum ya getirir. Ama vazgeçmiyorlar. Attıkça atmak istiyorlar. Bu da işte Beşiktaş'ın o aç halini de gösteriyor. Başarıyı aç halini de gösteriyor.
1: Evet, az önce siyah beyazlar Trossard'la etkili geldi. Trossard'ın şutu kornere gitti ve köşe vuruşu ile oyun tekrar devam etti. Devamında Erzurumspor gidemedi. Aslında iyi bir ataktı ama bu hatayı iyi değerlendiremediler. Sevgili Levent abi hoş geldin. Özlettin kendini demiş. Çok teşekkürler sevgili Levent abiye. Selamlar, sevgiler. Yavuz Bey yine iyi yayınlar abilerim demiş Almanya'dan. Yavuz Baysal, ona da selamlar, sevgiler. Evet, mesajlarınızı 0538-052-1487'den yazabilirsiniz. Hafta içinde Marsilya'yı konuk edecek siyah beyazlar. Kendi sahasında Avrupa Ligi'nde zor bir mücadele, değil mi? Hani baktığın zaman o grubun zaten çok zor bir grupta Beşiktaş bence. Hı-hı. Hata yapmaması gerekiyor. Oradaki şansını nasıl değerlendiriyorsun? Yani şu ana kadarki oynanan bütün maçları izledim Beşiktaş'ın, öyle tahmin ediyorum. Yeterli mi orada Beşiktaş'ın en azından Marsilya karşısında galip gelebilmesi ya da Avrupa Ligi'nde üst turu kovalaması için nasıl bir başlangıç Beşiktaş için iyi olur sence?
0: Şöyle, şimdi evinde oynayacağı bu maçı bence Beşiktaş kazanmalı ve kazanacaktır diye de düşünüyorum. Burada şu çok önemli bence Caner, yani iyi bir başlangıç, çok iyi bir başlangıç, hatta iyi demeyeyim ben çünkü oyunu çok beğeniyorum. Aldığı puanlardan bağımsız olarak o özellikle çabuk topu kazanıyor olmaları çok önemli, çok değerli. Şimdi burada eğer Beşiktaş bu erken form tutmasının bir sıkıntısını yaşamazsa UEFA Avrupa Ligi'nde çok önemli işler yapacak bence.
1: Yani kadroyu beğeniyorsun değil mi şu ana kadar?
0: Kadroyu beğeniyorum. Eksikleri var mı dersen var. Yani ben şu anda 13-14 oyuncunun dışında bir oy görmüyorum Beşiktaş'ta. Bir 15. 16. böyle güvenerek sahaya atılabilecek oyuncu ben görmüyorum. Bilmiyorum sen ne dersin. Ama şunu söylemek lazım. Beşiktaş'ın özellikle bir takım oyunu var. O takım oyunu da beraberinde işte bu kadar iyi sonuçları da getirmiş oldu. İtalyano sezon başı itibariyle ben bu oyunu oynatacağım dedi, diretti, çabuk takımını hazırladı sezona ve bu sezona çabuk hazırlanmanın beraberinde çok iyi bir başlangıç, çok güçlü bir başlangıç geldi. Çünkü şu anda fizik kalite olarak bana kalırsa Süper Lig'deki tüm takımların üzerinde Beşiktaş.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Çok net görüyorum bunu, oynanan maçlardan görüyorum tabii. Evet, yani fizik kalite çok yüksek.
1: Değil mi? Geri kazanmaları
0: ama işte
1: çok kısa.
0: Ama işte bunu şöyle değerlendiriyorum Caner. Şimdi Midtjylland maçı vardı biliyorsun Beşiktaş'ın.
1: Evet.
0: Ve Midtjylland da fizik kalitesi çok yüksek bir takım. Ve oraya hazırlanırken Beşiktaş bence erken yüklemeler de yaptı hoca. Yani hazır, fizik olarak hazır olmak istediler Midtjylland karşısında. Ancak o şekilde geçilebilirdi tur. İşte bu erken yüklemelerin Beşiktaş'a ilerleyen süreçte bir şey olacak mı, geri dönüşü, onu bilemiyorum. Bu sezon tabii bir de şey var biliyorsun. Şimdi 2 hafta sonra bir ara verilecek. Bence Beşiktaş bu aranın verilmesini hiç istemezdi.
1: Değil mi, bu kadar iyiyken?
0: Tabii ya, çok iyi bir başlangıç yapmışsın. Ve bu iyi başlangıçta bir anda bayağı da bir süre olacak değil mi? Yani
1: tabii.
0: 20 gün mü? 22 gün mü?
1: 21 gün.
0: 21 gün mü?
1: Evet. Bildiğim kadarıyla.
0: Bir 21'i söylemedim. 20 mi, evet. 22 mi dedim. Bir 21'i söylemedim. Yani o yüzden bence Beşiktaş hiç istemeyecektir. Bakalım, göreceğiz. Bu erken yüklemeler Beşiktaş'a ileride sıkıntı yaratmazsa Beşiktaş benim UEFA Avrupa Ligi'nde çok çok yukarıları görebileceğini düşündüğüm takımlardan birisi.
1: Evet, ilk hafta Marsilya'yı konuk edecek. Sonra Hoffenheim deplasmanı. Zor bir deplasman tabii. Almanya'daki özellikle Hoffenheim deplasmanı. Bu arada Olaytan'la 3. gole yaklaştı siyah beyazlar. Ama pozisyonda kaleci başarılı Ertuğrul. Yerde kalan bir Beşiktaş'ta oyuncu var. Ama atak devam ediyor. Şimdi ceza sahasına bir orta, bir korner daha. Maç önünde iddia açısından değerli olması açısından söylüyorum Edet abi. Beşiktaş'ın 2 golü ve 6 kornere 2-11 oran vardı. Çok da değerliydi. Şu anda 7 korner ve 2 gol geldi. Hani maçtan bağımsız olarak.
0: Daha söylüyorum. Koca bir devre varken daha diyorsun.
1: Koca bir devre varken 7 korner ve 2 gol geldi.
0: Ya seni tebrik ederim. Ya başarını küçültmek için söylemiyorum ama bu maça dair tahminlerin birçoğu tutmuştur. Gerçekten o zaman öyle. Yani Beşiktaş'la ilgili yapılan her tahmin. Ben mesela 20 şutunu almıştım Beşiktaş'ın. Şu anda zaten 13 şut geldi bile. Daha ilk yarı bitmeden. İnşallah tabii gerisi de gelir. Ona bir şey diyemiyorum da. Her iki yarıyı da Beşiktaş kazanır. Her iki yarıda Beşiktaş gol atar. Ya bunların hepsi aslında olabileceklerdi. Biraz belki çok erken dakikalarda gol alanlar için sıkıntı olmuş olabilir. Çünkü ilk 20 dakikada Beşiktaş çok etkili oynamasına rağmen golü bulamadı. 21. dakikada geldi gol. Belki o ilk 20 dakikalar için bahis alanlar en azından onlar için belki bir kazanamama söz konusu ama onun dışında bence çok insan kazanmıştır.
1: Peki o zaman şöyle bir şey önereyim. Buna ne dersin?
0: Nedir?
1: 3 gol ve 13 korner. 8 oran.
0: Beşiktaş mı kullanacak?
1: Yok. Kimin kullandı?
0: Maçta 13 korner.
1: Evet.
0: Ve
1: 3 gol.
0: Beşiktaş mı atıyor 3 golü?
1: Hayır. Kimin attığını önemli.
0: Müthiş.
1: Bu arada 1 korner daha.
0: Ya müthiş bu arada yani bu.
1: Bakalım kullandırırsa hakem.
0: Oran ne dedim bir daha söyle.
1: 8.
0: Maç başında değil mi bu?
1: Tabii.
0: Ha, maç başında. Çok iyiymiş.
1: Yani az önce dedin ya. Hı. Seni tebrik ederim. Bence buradan
0: başarını küçülttüğüm için mi bunu söylüyorsun şimdi?
1: Hayır, estağfurullah. Ha seni tahmin
0: dedim ya ben... başarını küçültmek istemem dedim. Ya bak bu söylediğim bile mi? Caner işte bu söylediğim riskler alınır böyle
1: evet,
0: maçlarda.
1: Evet abi.
0: Şimdi diyorum ya maçın öncesinde Erzurum Futbol Kulübü'nün durumu belli. Yani burada Beşiktaş'ın çok baskılı, çok etkili oynayacağını zaten hepimiz biliyoruz. Ve maç boyunca Çorum maçından da çıkardığımız derslerle şunu da biliyoruz ki Beşiktaş vazgeçmeyen, attıkça atan da bir takım. Evet. Pozisyona giren, kovalayan bir takım. Şimdi ikinci yarısında maçın eğer çok büyük değişiklikler olmazsa.
1: Yalnız bura niye out verdi? Şuraya bakar mısın? Out verdi pozisyonu.
0: Out bak. Değil de bence bir şey.
1: Yok. Out verdi.
0: Hayır, out veremez. VAR düzeltir bunu.
1: Anladım çünkü. Ama önce avut verdi, herkes şaşırdı.
0: Tabii şimdi VAR düzeltir bunu da başka bir şey olabilir belki orada, bilemiyorum. Ha, VAR düzeltmiş evet.
1: Korner
0: VAR düzeltmiş.
1: Vermiş. Evet.
0: Çünkü buna avut verme şansın yok.
1: Yalnız bu arada 13'te geliyor Vedat abi. 9. korner olacak.
0: İnşallah.
1: Değil mi? 9 oldu evet.
0: Ya tek başına işte Beşiktaş'tan bekleyeceksin.
1: Peki dün ben sana bir şey söyleyeyim. Kullandırmadı.
0: Aa, senin bir korner gitti biliyor musun?
1: Evet. Maç bitti dedi.
0: Evet, korneri kullandırtmadan ilk yarıyı bitirdi ve Caner'in bir korneri gitti.
1: Gitti.
0: Olacak iş değil.
1: Şaka gibi ya gerçekten.
0: Bu arada kullan diye işareti verdi. Evet. Sonra düdüğünü çalıp maçı bitirdi.
1: Maçı bitirdi. Evet, çok iyi. Dün bir şey başıma bir şey geldi. Sana anlatayım mı?
0: Lütfen.
1: Bayern Münih 25 şut atar. 23 şut atar. Manchester United 22 şut atar.
0: Evet.
1: Dakika 70 Bayern Münih'in 16 şutu var. Ha dedim ki ya buradan herhalde yattık ya. 7 şut gelmez artık. Maçta 2-0. Manchester United 4-0 önde, 21 şutu var. Dakika 70. 21 şutu var. Bir şuta ihtiyacım var.
0: Sen Manchester gelir Bayern gelmez diye
1: düşünüyorsun. Tabii öyle düşündüm.
0: Evet.
1: Abi 21 dakikada 0 şut Manchester United. 8 şut.
0: Bunu söyleyeceğini tahmin ediyordum tabii.
1: 8 şut Bayern Münih. Yani Bayern Münih geldi ve Manchester United'dan yine yattım. Yani bu, ben Manchester'dan daha henüz bahis tutturduğumu hatırlamıyorum.
0: Ya ben dün United'dan bir bahis tutturdum. Çok ilginç bir bahis buldum Caner. İlk yarı korner handikapı.
1: Evet.
0: 1.5 korner üst şeyden yani handikapla. Çok rahat. Oran da çok yüksekti yani. 1.92 liraya yakın bir oranı vardı. Ben de oradan aldım ama dediğin gibi Manchester United dikkat etmek lazım.
1: Evet evet, Manchester United maalesef olmadı. Peki ilk yarıyı nasıl değerlendiriyorsun? Var mı aramız, bağlantımız? Ben şimdi nasıl devam edeyim kısmını. Evet, şimdi birazdan bir bağlantımız olacak stat'tan. Beşiktaş ilk yarıyı rahat bir oyunla 2-0 önde kapatmayı başardı. Az önce net bir korneri de verilmedi bu arada. Hani kullan deyip sonrasında hakem Gürcan Hasova kullandırmadı. Köşe vuruşuna ilginç bir karar tabii. Ama şu ana kadar rahatlar. Tabii futbolda hani bu tarz maçlarda çok da rehavete kapılmamak lazım. Çünkü bir anda rakibin atacağı bir gol. Geçen sene hatırlarsanız Gençler Birliği mücadelesi vardı ve benzer bir durum vardı. Beşiktaş bir anda 1-0 önde götürdüğü mücadelede, rakibin 10 kişi kaldığı bir mücadelede içeride kaybetmişti ve sonrasında baya bir sıkıntı yaşamıştı. Kendi adına diyelim mutlaka 3. golü atmak isteyecektir. Sonrasında rotasyon yapabilirler. Bilemiyorum artık. Ama İlk yarıda oldukça üstündü. 1.64 gol beklentisi, %75 topa sahip oldular. 14 şutu var, 6'sı isabetli, 5'i isabetli, özür dilerim. 4 büyük şansı var, yani kaçırdı da en az bir 4

0: pozisyonda var siyah beyazların. İsabetli şut gol beklentisi 2.34, çok isabetli ve iyi şutlar çekti siyah beyazlar. Çektikleri 5 şut itibariyle büyük şanstan bahsetmiştim. 8 köşe vuruşu kullandı ilk yarıda. Rakip yarı sahada, rakip ceza sahasında 22 kez ilk yarıda topla buluştu. Bu da önemliydi bence. Özellikle 3. bölgede de %83 topla oynayan bir Beşiktaş vardı. 109 pasa karşı 90 isabetli pas gerçekleştirdiler. Bu da değerliydi. Asist beklentisi de 1.14'tü, yine yüksek. Erzurum Spor tarafında tabi çok fazla istatistik yok maalesef. Çünkü ilk yarıda çok etkisiz bir oyun vardı diyelim sevgili Vedat abi.
1: Evet, haklısın. Dediğim gibi yani Erzurum Futbol Kulübü varlık gösteremediği bir karşılaşma oynuyor. 4 şut attılar, isabet bulamadılar ve topa sahip olmada da gerçekten ezici bir üstünlüğü var Beşiktaş'ın, bunu söyleyebiliriz. Yani maç başlangıcına baktığımızda, biraz önce konuştuk seninle, çok önemli olduğunu düşünüyorum bunun ben. Maç başlangıcına baktığımızda özellikle Beşiktaş'ta rotasyondan uzak durması teknik direktör Italiano'nun çok önemli. Yani burada hep söylüyoruz, çok iyi bir başlangıç yapmışsın ve bu başlangıcı devam ettirmek önemli bence. Yani burada her şey yolunda giderken bir rotasyon yapma sevdasına düşüp de bir anda böyle iyi giden işe balta vurmadı yani kısacası. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Alırsın skoru, ikinci yarıda değiştirirsin Caner. Yani şimdi 60'a kadar bir 3 yap, ondan sonra değişikliklerini yine yap. Biz hep bunu seninle konuşuyoruz ya, neden hocalar acaba ilk yarıdan değişiklik yapmayı tercih ediyorlar hep ikinci yarılarda da dinlendirebilecekken oyuncuları?
0: Ben sebebini anlayamıyorum abi. Yani ikinci yarı oyuna alacağım bir oyuncuyu neden ilk 45 dakika oynatmazsın? Mesela o 45 dakikada oyuncu çok mu dinlenmiş oluyor? Çok merak ediyorum.
1: Ya şöyle herhalde. Yo yani diyor ya, ki ben hiç almam. Ya.
0: Yo genelde alıyorlar abi.
1: Yok şöyle, ben hiç almam eğer işler yolunda giderse diyor. Ama gitmezse oynatırım diyor. Burada şöyle bir şey oluyor işte, 60'a kadar o rakibe sen o şeyi verirsen, gücü verdiğinde daha da böyle vakit geçtikçe daha da güçlenir rakip, daha fazla direnci artar. O direnci artırdıktan sonra işte bazen o 60'tan sonra aldığın oyuncular da işe yaramayabiliyor.
0: Sevgili Özgür Meriç yazmış, Fotospor YouTube NBA programcısı ve spor yazarı sevgili Özgür Meriç, biz Fenerbahçeliyiz demiş. Lig şampiyonluğu bizim, katılır mısın demiş. Katılır mısın abi?
1: Kim
0: sevgili
1: bir daha?
0: Özgür.
1: Ha Özgür.
0: Lazım, evet. Fenerbahçe'nin lig şampiyonluğu olacağını
1: bu kadar bu kadar erken konuşmaya gerek yok bu tür konuları da. Fenerbahçe'de de çok ciddi gelişmeler var.
0: Evet.
1: Hali hazırda bir haber çıkmadı, onu bekliyorum. Oradaki muhabir arkadaşlarımızla da bağlantı kurmaya çalışıyorum hep. Fenerbahçe'de şu anda bir yönetim kurulu toplantısı olduğu bilgisi geldi.
0: Ne diyorsun abi ona?
1: Yani oradan bir karar çıkacak işte, yani muhtemelen kurul toplantısının ardından bir açıklama gelir. Öncelikle İsmail Kartal'la yolların ayrıldığına dair belki bir açıklama gelecek. Ardından da belki bir teknik direktör kararı verilir mi bilmiyorum. Yani verileceğini ben tahmin etmiyorum açıkçası bu gece hemen sıcağı sıcağına, ama bekleyip görmek lazım.
0: Ben ne zamandı, yani tatile gitmeden önce burada yayında söyledim. Yani Beşiktaş ve Roma maçı belirleyici olacaktır ve İsmail Hoca görevi bırakabilir diye böyle kendi adıma bir düşüncede bulundum. Hani orada alınacak olumsuz sonuçlar, ki bu arada Roma maçında bayağı iyi oynadı Fenerbahçe dün. Yani kötü bir oyun yoktu bence. Galibiyet kaçıran Fenerbahçe'ydi dün. Ama tabii hani birikmişler, belki eleştiriler, belki sosyal medyada yapılan, özellikle dijital mecrada yapılan yayınlar, bilemiyorum hani oradaki şeylerden yıpranmış olabilir. Ben döneceğini düşünüyorum bu arada İsmail Hoca'nın. Yani İsmail Hoca'nın
1: dönmeyeceği neredeyse net artık.
0: Dönmeyeceği mi?
1: Yani neredeyse. Şöyle evet. Tabii. Yani bugün Oğuz Çetin görüştü, gitti. İsmail Hoca dönmedi. Sabah antrenmana çıkmadı. Evine gitti. Evet. Antrenmanı dikkat yönetti vesaire. Sonrasında eğer tabii başkan nezdinde tekrar girişim olur vesaire, büyük ihtimal dönmeyecek. Dediğim gibi yani şu anda en çok konuşulan konu artık İsmail Kartal'ın dönmeyeceği ve bu akşam yönetimin belki bir açıklama yapacağı, ama resmi açıklamayı bekleyeceğiz hepimiz. Ona evet, söyleyecek bir şey yok.
0: Resmi açıklamayı bekleyeceğiz. Evet. Şu anda herkes döneceğini düşünüyor.
1: Hayır, şöyle de olabilir. İşte bu şu son bir saat içerisinde yeni bir gelişme de yaşanmış olabilir.
0: Olabilir.
1: Yani burada Aziz Yıldırım devreye girmiş olabilir. Ama bugün Oğuz Çetin gitti.

0: Anadolu Kavağı'nda hocanın, İsmail Kartal'ın bir restoranı var. Evi de orada biliyorsun. Orada, o restoranda yaklaşık 1,5-2 saate yakın görüşme yaptı. Bu görüşmeden sonra alınan bilgiler olumsuz oldu. Hocanın dönmek niyetinde olmadığı yönündeydi. Ondan sonra şimdi dediğim gibi son bir saat, işte bu yönetim kurulu toplantısı sırasında bir şeyler konuşulmuşsa ona bir şey diyemiyorum. Ama dönerse de, yani şu dakikadan sonra İsmail Kartal döner. Ha, bu arada bir dakika, Fenerbahçe'den kamuoyuna bilgilendirme diye bir şey gelmiş, şimdi görüyorum. Teşekkür ediyorum bilgilendiren arkadaşlarımıza da. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız yarın saat 11.30'da teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız diyor. Peki.
1: Evet, az önce benim söylediğim gibi ben evet, devam edeceğini
0: Yok açıklama gelmiş zaten. Az önce evet. Gelmiş Fenerbahçe Kulübü, o beklenen açıklamayı yapmış. Şimdi bana da arkadaşlarım ulaştırdılar, teşekkür ediyorum. Kamuoyuna bilgilendiriyoruz diyor. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız yarın saat 11.30'da teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep Futbol Kulübü maçlarına maçının hazırlıklarına devam edecektir şeklinde bir açıklama geldi sevgili dinleyiciler Fenerbahçe'den. Yani şöyle, dediğim gibi ya, burada diyelim ki işte İsmail Kartal geri döndü. İşte Aziz Yıldırım muhtemelen dün zaten yaptığı açıklamada demişti ya, ben onun büyüğüm, biraz hatır koydu anladığım kadarıyla.
1: Doğru doğru.
0: Şimdi orada bu dakikadan itibaren eleştiriler hangi seviyede olacak, o da çok önemli. Yani şimdi bak, buraları yönetmek zordur. Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u, bu büyük takımları yönetmek zordur. Yani buralarda ben şu sebepten gidiyorum gibi bir açıklamayla gidemezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani ya altını doldurursunuz o açıklamanın, net şunlar şunlar şunlardır, ya da işte ben kulübümün önünü açıyorum vesaire gibi bir açıklamayla gidemezsiniz. Gitmemelisiniz açıkçası.
1: Ben yanlış buluyorum abi bu arada.
0: Şöyle bak, dün söyle. Fenerbahçe, sen de söyledin, çok iyi bir oyunla Roma'yı neredeyse elinden kaçırdı değil mi?
1: Neredeyse değil, elinden
0: bugün,
1: kaçırdı.
0: Bugün yani. Herkes neyi konuşacaktı? Fenerbahçe'yi.
1: Tabii.
0: Oynadığı oyunu. Peki dünden beri herkes neyi konuşuyor?
1: İsmail Hoca. İsmail Hoca'yı geri döndürdü.
0: Ya istifa dediğin şey tek taraflı bir şeydir.
1: Evet.
0: İstifa edersin ya da etmezsin. Ya da etmeden önce gider yönetiminle bir konuşursun.
1: Kesinlikle.
0: Ondan sonra dersin ki ben istifa ediyorum.
1: Ya Vedat abi,
0: bu sene yeni çıktı bu. Fatih Tekke de yaptı onu biliyorsun.
1: Evet.
0: Şimdi İsmail Kartal yaptı. Yani Aziz Yıldırım geldi aşağı, dedi ki bizim haberimiz yok dedi.
1: Ya bir kere bu kötü bir şey. Bak onu bir söyleyeyim bir. İkincisi, şimdi Fenerbahçe kulübünün teknik direktörüsün. Abi bu zorlukları görerek, bilerek bu görevi kabul etmedin mi? Yani sana pamukları içinde bir görev verilmiyor. 12 yıldır şampiyon, 13 yıldır şampiyon olamayan bir takımın teknik direktörü olman isteniyor. Doğru mu?
0: Hı hı.
1: Yani bu arada dün yapılan su atmayı falan doğru bulmuyorum. Kesin yanlış anlaşılmasın. Kınıyorum yani. Bu başka bir konu. Ama hocam bunları bilerek geldin sen ya. Hani abi şimdi
0: burası,
1: bu istifayı...
0: Burası, ya, diyorum ya, Fenerbahçe, Galatasaray, şey ya. Beşiktaş, Trabzon, buraları yönetmek, her şeyden önce buradaki bu stresi yönetmek çok önemlidir zaten.
1: Tabii ki abi. Sen bunu... Ya bu geçen sene Sergen Hoca'nın hani her şeyi bilip görüp gelip ondan sonra ya ben yapamayacağım. Şimdi İsmail Hoca'nın, Fatih Hoca'nın zaten yapmanız için size bu görevi verdiler.
0: Neyse, yani son itibariyle gitmesi bir şeydi, hataydı. Yaptığı açıklama bence bir hataydı. İletişim açısından da çok kötü bir hataydı. Şimdi geri dönüş kararı vermiş.
1: Peki doğru mu ben? Yani devam etmesin bu arada, ben istiyorum ama hani bu yarışa.
0: Hayır şöyle,
1: daha
0: şimdi
1: kötü
0: dün,
1: olabilir mi bundan sonra mesela?
0: Ya bak, dün yapılan açıklamalara bakmak lazım. Ben şimdi ne diyor çıkıp maçın bitiminden sonra İsmail Kartal, bir daha kesinlikle dönmeme, asla dönmemek üzere istifa ettim.
1: Evet.
0: Şimdi bu çok böyle sıradan bir şey değil. Bak şunu yaparsın mesela, dersin ki bir maçı kaybetmişsindir. Ardından dersin ki hatayı kendimde buldum. Biraz duygusal bir açıklamayla istifa edersin. O başka bir şey. Bir de giderken ben kulübün önünü açmak istiyorum. Yeni gelecek hocaya da kolaylık olsun, ben bırakıyorum. Bu ne demek biliyor musun? Duyumlarım var benim. Yeni bir hoca gelecekmiş. İşte ben bırakıyorum, buyurun getirin gibi bir açıklama bu aslında.
1: Evet, bir duygusal bir
0: yani şimdi belki. Bunları bu kadar böyle aşırı uçlarda söyleyip Ondan sonra bugün eğer şey yaparsan yarın bak bu konuşulur. Bunu aynısını Fatih Tekke de söyledi.
1: Tabii.
0: Dedik ki Fatih Tekke bu açıklamayı yaptı, sonra geri döndü ama yarın ilk alınacak mağlubiyette daha öncekinin daha fazlası eleştirilecek dedi.
1: Dedik, doğru. Dedik mi? Dedik. Ve zaten görevden alındı. Evet.
0: Yani şimdi İsmail Kartal durumu da dediğim gibi yani Fenerbahçe açısından iyi mi bu durum, devam etmesi dersen iyi. Ya bir de şu tarafı yok mu işin, futbolcu tarafı yok mu?
1: Var tabii.
0: Şimdi futbolcuların da hiçbir şeyden haberi yokmuş. Dün akşam gördük işte, herkes kameraların önünde Archie Brown'un yüzünü gördü. Hayır canım, olur mu öyle şey diyor Archie Brown. Gerçekten mi diyor? Yani kimsenin haberi yokken siz ben bıraktım diyorsunuz, sabah antrenmana gelmiyorsunuz. Ondan sonra yarın 11.30'da antrenmanda olacak. O futbolcuların diyaloğu ne olacak? Nasıl hocayla tekrar aynı şeyi ya bir şeye inanırsın ya hep birlikte.
1: Evet, doğru.
0: Hep birlikte inanır ve o yolda ilerlersin değil mi?
1: Evet, doğrusu.
0: Şimdi nasıl olacak o? O futbolculara tekrar yani şunu diyemez mi futbolcu? Ya hocam sen iki gün sonra gidersen ne olacak?
1: Evet, araya milli takım
0: arası potansiyel var.
1: Tabii tabii var. Araya milli takım arası girecek tabii. Yani Fenerbahçe'nin bu hafta Antep'te alacağı belki bir skor. Hani belki devre arasında bazı şeyler daha yeniden gözden geçirecek, bilmiyorum. Ama devre arasına, ya devre arası demeyeyim de milli takım arasına hani girerken böyle bir karar açıkçası beni biraz şok etti. Doğru da bulmadım. Yani İsmail Hoca gibi ya Fenerbahçe.
0: Kimsenin beklemediği bir şey.
1: Yani hiç kimsenin. Bir, şey. Bir de yönetimle konuşursun. Yani şimdi koskoca Aziz Yıldırım, Sayın Yıldırım diyor ki bizim haberimiz yok yani. Yani
0: hayır, yönetimle konuşacak ne var onu da soruyorum. Yani kazandığın bir maç. İyi şey kazanıyor. Berabere kaldı ama iyi de oynadığın bir karşılaşmadan bahsediyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Bu iyi oynadığın maçın ardından yani en azından bırak futbolcun, taraftarın bunun mutluluğunu yaşasın değil mi? Sen de git yönetiminle görüş. Benim şu şu şu sorunlarım var, sıkıntılarım vardı. Ondan sonra yine istifa ediyorsan et. Kimse seni tutmaz.
1: Doğru.
0: Ama maçın bitiminde basının karşısına çıkıp bu açıklamayı yapmak dediğim gibi biraz böyle İsmail Hoca için çok iyi olmadı. Bundan sonraki süreçte de alınabilecek her kötü sonuçta
1: karşısına çıkacak.
0: Daha fazlası daha çıkacak fazlası yani. Çıkacak. Daha önce konuşulanlardan daha fazlası konuşulacak.
1: Evet, belki yönetimin bile karşısına çıkacak bu. Hani siz arkasında durdunuz.
0: Bir de bak şöyle bir şey daha var ya. Sabahtan beri mesela ben Twitter'da okuyorum, sosyal medyada okuyorum. Ya şöyle şeyler de var. İşte hoca dik durdu, sözünün arkasında durdu falan diyenler de var. Sabahtan beri yazılıyordu bunlar.
1: Evet evet. Şimdi ne diyecekler?
0: Şimdi ne diyecekler merak ediyorum.
1: Evet. Evet, ikinci yarı birazdan başlıyor. Beşiktaş 2-0 önde Erzurum Futbol Kulübü karşısında. Biz bir taraftan yarışa bakıyoruz. Dinleyicimiz demiş ki sonu Sayın Fatih Tekke gibi olacak. Dün istifa etti, bugün geri geldi. Haftaya tekrar istifa edebilir. Gidene dur denmez demiş Önder Bey Ankara'da. İsmail Hoca için.
0: Bilemiyorum. Dediğim gibi ben fikirlerimi söyledim. Tekrara düşmek istemem.
1: Peki, hemen şöyle mesajlara bakıyorum. Sen yarış olduğu zaman söylersin. Hı-hı. Dinleyicimiz Galatasaray'ın durumu ne olacak demiş. Osimhensiz demiş. Bunu konuşuruz. Yarın da bol bol konuşuruz. Başka bir dinleyicimiz, iyi ki aramızdasın demiş, hoş geldin Caner abi demiş, çok teşekkürler. Yunus abi yine aynı şekilde hoş geldin, Vedat abiye de selamlar demiş, çok teşekkürler. Hoş geldin, sesini duymak güzel, Ankara'dan selamlar demiş sevgili Ali abi, çok teşekkürler. Evet, bu arada ikinci yarı başladı sevgili dinleyiciler. Aygün abi demiş ki hoş geldin, senin 3 gol 13 korneri oynadım sevgili Aydın abi demiş, herhalde gelecek öyle gözüküyor. Burak Bey yine hoş geldin. Ne çabuk geçti zaman, tatil bitti demiş. Sizi tebrik ediyorum. Beşiktaş'ın maçı tüm radyo kanallarında, spor kanalları İsmail Kartal konuşuyordu. Siz objektif yorumculardan dolayı demiş. Onu demiş. Evet, biz Beşiktaş maçını konuşuyoruz. Tabii maç var bugün. Evet.
0: Evet, statta 2-0'lık Beşiktaş üstünlüğü devam ediyor. Beşiktaş'ın bugünkü karşılaşmada ilk yarıda gerçekten iyi de bir oyunu var. Statta şu anda Radyo Spor adına maçı takip eden sevgili Tolga Kantarcı da telefon attığımızda. Tolga merhaba.
2: Merhabalar, iyi akşamlar herkese.
1: İyi akşamlar.
0: Teşekkürler. Önce atmosferi alalım senden. Herhalde çok keyifli, mutlu Beşiktaş taraftarı.
2: Aynen öyle. Güzel bir ilk yarı geçti diyebiliriz Beşiktaş taraftarı için. Özellikle Vincenzo Italiano geldiği günden itibaren oynattığı oyun vesilesiyle her maç taraftar yoğun ilgi gösteriyor. Bugün hafta içi bir gün olmasına rağmen yine stadyum full şekilde dolu. Taraftarlar oldukça ateşli diyebiliriz. Gerçekten maçın ilk düdüğünden itibaren büyük bir destek var takıma.

0: dolayı mecburen sol bekte zaten Ottara ile çıktı. Yine tahkimden itirazda olumlu bir sonuç gelmemesinden dolayı da Vlahovic'in yerine zaten Oğun oynamasını evet. bekliyorduk ki muhtemelen hafta içi Avrupa maçında Vlahovic yeniden formayı alacak. Bence takımın bu kazanma alışkanlığının devam etmesi için çok da bozmadığını düşünüyorum ki zaten Italiano bildiğiniz gibi yoğun rotasyonlu şekilde kullanıyor kadroyu. Özellikle ben şimdi ikinci yarıda 60. dakikalarda en az bir 2-3 değişiklik bekliyorum ki hafta içine en azından dinlendirmek istediği oyuncuları. Belki skoru biraz daha garanti altına alırsa daha erken dakikalarda da olabilir. Yine bir değişiklik olabilir önümüzdeki dakikalar içerisinde ama bugün genel itibariyle geçtiğimiz maça benzer bir 11 ile çıktığını tabii ki söyleyebiliriz. Özellikle belki bugün Toku'yu sağ kanatta ya da İlhan'ı değerlendirebilir diye ben de bir düşüncem vardı. Ama yine her zaman olduğu gibi sağ kanatta Çerni, solda Trossard şeklinde çıktı. Hatta orta sahada da herhangi bir değişiklik yok. Şimdi Marsilya maçında nasıl bir kadroyla çıkacak aslında orada belki farklı bir rotasyona, farklı bir değerlendirmeye, analizle birlikte gidebilir.
1: Peki, çok teşekkürler Tolga, kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ederim, iyi akşamlar diliyorum tekrar herkese.
1: Maç sonunda da yine Tolga Kantarcı ile bağlantı kuracağız sevgili dinleyiciler. Evet, Caner sen ne diyorsun? Yani ilk 45 dakikadan sonra ikinci yarıya da aynı 11 ile başladı ama 60'tan sonra değişiklikler gelir diyor Tolga.
2: Abi şöyle, hani ben de katılıyorum ama önce 3-0'ı bulması lazım. Ben devre arasında bilmiyorum, hani konuşmalarımızı takip ettin zaten de. Hani Beşiktaş'ın geçen sene bir Gençler Birliği maçı vardı, hatırlıyor musun? 1-0 öndeydi, 10 kişi kaldı rakip ve sonrasında çok böyle... ciddi almadılar ve 2-1 yenilmişti. Sonrasında da çok ciddi bir kırılma yaşamıştı. Beşiktaş'ın burada tempoyu düşürmeden ikinci golü bir şekilde bulması lazım. Yani Erzurumspor'un oyundan bağımsız olarak üçüncü golü bulması lazım. Sonrasında rotasyon yapabilir. Benim aslında rotasyon beklediğim yer neresi biliyor musun? Ben kimse bunu söylemiyor ama ben söyleyeyim. Abi Salih dinlendirmesi gerekiyor ya. Salih her maçta 11 oynuyor ve 90 dakika oynuyor. Salih bir an önce dinlendirmesi lazım Beşiktaş'ın. O bölgede şu anda alternatifsiz Salih. Endi'den gerekli verimi alamıyor diyelim. Evet, bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.
3: Maç merkezi devam edecek.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Bulup yanım.
6: Kadar çıkardı farkı lider. İkincilikte 6 numaralı Çınar Altı kızı var. Ondan 2 boy geride iç kulvarda 5 numaralı La Mirage. Dışında 3 numaralı Can Ozan'ım. Onun dışında 9 numaralı Kınalı Kayam 2 boy geride. 2 numaralı Akören. Dışında 1 numaralı Şelemzar 2 boy geride. Son sırada 4 numaralı Korman Şah sırasıyla Taylar son 600 metreye girdi. 8 numaralı Doğangir yarım boy farklı virajı da lider döndü. İkincilikte 6 numaralı Çınar Altı kızı düzlüğe çıkarken iç kulvara 5 numaralı La Mirage geldi. Dıştan da 3 numaralı Can Ozan'ım atağa kalkıyor. En iç kulvarda da 2 numaralı Akören var. Son 400 metreye girildikten sonra 6 numaralı Çınar Altı kızı az farklı önde ama içeriden 5 numaralı La Mirage, dıştan da 3 numaralı Can Ozan'ım geldi. Onların dışından da 1 numaralı Şelemzar atağa kalkıyor. Son 200 metreye girildikten sonra 3 numaralı Can Ozan'ım öne geçip yarım boy fark yaptı. İçeriden 5 numaralı La Mirage, dıştan 1 numaralı Şelemzar geliyor. Son 100 metre 3 numaralı Can Ozan'ım yarım boy farklı önde, dışından 1 numaralı Şelemzar geliyor. 3 numaralı Can Ozan'ım lider, Can Ozan'ım kazanıyor. 1 numaralı Şelemzar ikinci oldu. 5 numaralı La Mirage üçüncü. 4 numaralı Korman Şah yarışı dördüncü bitirirken 8 numaralı Doğan Girde koşunun beşincisi oldu. 3 numaralı Can Ozan'ım Vedat Abiş ile kazandı. 7 numaralı Derin Derya bu koşuda start almadı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo
7: Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle

0: dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
2: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
3: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
1: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
3: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
1: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
3: Şimdi tekrar kontrol edin.
1: Yine 399 lira oldu.
3: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
1: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
4: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
3: Cezada indirim olur mu acaba ya?
4: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Radyo Spor. Reklam.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
9: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
10: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100 bin TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250 bin TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
9: Şampiyonla son düzlükte.
6: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.
11: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, bu arada sizle birlikte olmadığınız dakikalarda Beşiktaş 2 gol buldu ama ikisi de offside. Biri faulden, biri de faul değil pardon, elden, diğeri de offside'den iptal edildi diyelim. Dakikalar 56 ve 2-0, Beşiktaş'ın üstünlüğü devam ediyor. Sevgili Zafer New Jersey'den yazmış. Hoş geldin Caner diyor. Çok teşekkürler. Sevgili Serdar Bey, Serdar Kantık, İsmail Hoca'nın dünkü istifasını kabul etmediğini söylüyor. Burası Fenerbahçe diyor. Çocuk oyuncağı değil diyor. Sevgili Yavuz Baysal yine doğru bulmamış bu istifayı. Ne demiş? Evet, Bursa'dan dinleyicimiz demiş ki bir forma sözünüz vardı. Alırız ya. Problem değil Mustafa Bey. Bir şekilde bir zaman hallederiz. Problem yok. Ne zaman söz vermiştim abi, bu hatırlıyor musun sen, forma sözü?
12: Senin değil de benim olabilir mi?
11: Olabilir abi, ben ne zaman söz verdim bilmiyorum.
12: O mu acaba, bir bakalım. Yok ama sana yazmış direkt.
11: Bana yazmış ama Caner Bey Bursa'dan yazıyor bir forma.
12: İstanbul'dayken hatırladınız mı demiş.
11: Allah Allah, hatırlamadım ama
12: tamam, o İstanbul'daymış demek ki, sen bir söz vermişsin o zaman.
11: Vallahi
12: tamam,
11: vermişiz. Neyse, detaylandırırız daha sonra. Peki, bakıyorum, mesajlar var. İyi akşamlar İsmail Hoca. Maalesef Gençler Birliği maçında kaybetti. Fenerbahçe hocalığına teşekkürler demiş. İstifa için İzmir'den Onur Bey. Yani istifa etmesi gerekiyor diyor. Devam ediyor. Etmesi yani tekrar göreve gelmemesi gerekiyor diyor demiş Onur Bey. O maçta kaybetti.
12: Yani bir şey söyleyeyim mi? Şimdi Beşiktaş maçı var. Çok uzatmak istemem ama evet, diğer tarafta da çok iddialı ve uç açıklamalar var. Yani İsmail Kartal yaptı. Dün Aziz Yıldırım da çok iddialı açıklamalar yaptı. Evet. Ben burada olduğum sürece burada olacak dedi. Ben öyle gidersem dedi, gider gibi. Yarın işler yolunda gitmezse ne olacak?
11: Evet, bir de öyle bir durum
12: yani
11: var abi.
12: Yani diyelim ki koca değiştirme kararı vermek zorunda kaldı Fenerbahçe. Ne olacak?
11: Bilmiyorum, ben de şaşırdım.
12: Yani işte çok dinledim, bence iddialı açıklamalar iki taraftan da.
11: Dün bütün hani böyle gözümü kırpmadan başkanın söylediklerini dinledim. Bana da ilginç geldi. Yani bu kadar iddialı açıklamalara ne gerek vardı? Olabilir, çünkü sonuçta profesyonel bir hayat. Başlarsın, devam etmezsin değil mi? Olmayabilir.
12: Ya şöyle, cidden yani olamaya da bilir. Bakarsın 2-3 maç sonra artık biz bu hocayla devam etmeyeceğiz gibi bir karar almak gerekir. O zaman bu sözler bağlayıcı olur işte. Anlatabiliyor muyum?
11: Şimdi
12: mi?
11: Biz geçen sene hepimiz Fatih Tekke'nin yılın en iyi teknik direktörlerinden birisi olduğunu söyledik.
12: Tabii.
11: Niye? Ha, o kadroyla iyi işler yaptı. Evet. Daha 5. 4. haftada istifa etti gitti yani. Trabzonspor 3. Beş
12: ben sana bir şey söyleyeyim mi?
11: Yani.
12: Beni dinle.
11: Tabii.
12: Bu istifalarda Beşiktaş'ın da büyük payı var.
11: Tabii.
12: Yani bu kadar iyi başlayınca Beşiktaş ve iyi bir oyun olunca, sadece Beşiktaş değil gerçi, yani Galatasaray'ın da bence var. Yani iyi başlayınca bu takımlar belki o da görülmüş olabilir. Yani özellikle Fatih Tekke'de bence çok net.
11: Niye
12: Fatih Tekke'nin durumu da bence çok net. Fatih Tekke gördü. Yani biz bu sezon şampiyon olamayızı gördüğü için bence biraz da bu böyle bir karar vermişti.
11: Öyle mi diyorsun, yoksa hani o oyuncularla ciddi bir problem yaşadığı için?
12: Ya sanmıyorum. Yani oyuncularla da belki yaşamış olabilir. Onu da bilmiyorum. Çok ayrıntısını bilmiyorum ama yani diğer takımların bu kadar iyi başlamış olması bana kalırsa, tabii yani hocaların moralinin bozulması ve taraftarın moralinin bozulması ve hocalara bu kadar yüklenilmesi, bu kadar stres altına girmelerinde çok şey var, pay sahibi.
11: Evet, olabilir, katılıyorum sana. Yani sonuçta daha fazla stres sahibi yapıyor.
12: Tabii.
11: Doğru. Bu arada Beşiktaş bayağı oyun disiplininden uzaklaştı.
12: Evet yani şu hareketler de falan gerçekten. Yani biraz önce Çerni mesela, orada niye bu yaptığı vuruşu anlayamadım.
11: Değil mi? Topukla dönse, vursa.
12: Hayır, içeride oh top bekliyor, geriye dışarı çıkarabilir ama o vurmayı tercih etti.
11: İlginç. Dinleyicimiz demiş ki basın toplantılarına kayıt çıksa aslında bütün problem ortadan kalkacak demiş Fenerbahçe için. Böyle bir yorumu var.
12: Öyle şey de olmaz ama Caner.
11: Değil
12: mi? Yani şimdi bak, ben zaten en çok şuna kızıyorum. İsmail Kartal'ın işte oyununa, teknik anlamda yaptığı müdahalelere, eleştirileri anlayabiliyorum ama işte şu şeyi anlamıyorum. İşte hoca konuşurken şunu yapamıyor. Yok işte burada bunu yapamıyor. Giyimi kuşamı vesaire. Bunlarla ilgili konuşanları ben zaten hiçbir şeye ciddiye almıyorum. Çünkü altını dolduramazsınız böyle. Olmaz yani, olmaz. Sarri'yi biliyorsun şeyde İtalya'da Sarri eşofmanla gezer bütün sezon boyunca.
11: Evet, doğru.
12: Ama İyi teknik direktör arkadaş, yani teknik direktör olmanın bir şeyi yok. İlla ki işte şöyle giyineceksin, böyle giyineceksin, şöyle güzel bu değil. Teknik direktör olmak futbolu iyi bilmek, iyi antrene etmek, değil mi? Bunlardan iyi şey ya yapmak, yöneticisi olmak oranın bunlardan geçer.
11: Yani birisinin giyiminin kuşamına bu kadar takılmak bence doğru değil. Bunu yani yapanlar da bel altı ve kasıtlı olarak yapıyordur.
12: Ama her şey saha içi işte.
11: Ama bak, iletişim önemli abi. Sen bu konuda bir iletişimci olarak.
12: Şüphesiz önemli.
11: Yani orada İsmail Hoca'nın, geçen hafta ben burada söylemiştim, burada yanlış bir şey yok, profesyonel destek alması gerekiyor dedim. Bu seviyede, bu arada Beşiktaş 3. gole yaklaştı. Korner herhalde. Değil mi?
12: Korner out olduğunu verdi zannediyorum.
11: Yok yok.
12: Out mu verdi?
11: Evet. Ha. Gürcan Hoca bayağı bir korneri yedi bugün. Gördüğüm kadarıyla.
12: Yani elbette iletişim çok önemli. Zaten kulüplerde iletişimcilerle çalışıyorlar. Önemli iletişimcilerle çalışıyorlar. Ama ben dediğim gibi yani bu saha içiyle çok doğru orantılı ya. Yani saha içinde eğer performans gelmezse herkes bambaşka yerlere bakmaya başlıyor.
11: Tabii saha içi çok
12: sorun önemli. Biraz orada. Peki.
11: Var mı?

0: bir reklam aramız. Çünkü mesajlar da var.
1: Yok, devam edebiliriz.
0: Çok değerli Vedat ve Caner Bey demiş, sizlere iyi geceler diliyorum. Söz ağızdan çıkana kadar sizindir. Ağzınızdan çıktıktan sonra sizin değildir. Hele önemli bir konumdaysanız çok iyi düşünmeniz, hatta yutkunmanız gerekiyor. Bakın, orada sizler her şeyi aklınızın estiği gibi konuşamazsınız. Çünkü bir kurumu temsil ediyorsunuz. Demiş sevgili Coşkun Bey.
1: O biraz şöyle, ben biraz da ona, Coşkun Bey'e destek atayım. Söz ağızdan çıkana kadar sizin kölenizdir.
0: Evet.
1: Ağızdan çıktıktan sonra siz onun kölesi olursunuz. Artık o ağızdan çıkmıştır ve o söz bir kere konuşulmuştur gibi.
0: Aynen öyle. Yani burada Coşkun Bey'le benzer düşüncedeyim ben de. Biz de dikkatli konuşmaya çalışıyoruz her konuda. Ne demiş? Ha, Osimhen sözü, bu forma sözüm varmış sevgili Ali abi, ama Ali abi Ankara'dan yazıyor. Diğer dinleyicimiz Bursa'dan yazıyor. Ne alaka, anlamadım abi. Vardır herhalde.
1: İkiye geçmişte çıktı forma sözü.
0: İkiye çıktı.
1: İkiye çıktı, güzel.
0: Eyvah eyvah.
1: Caner, ben çok sen merak ediyorum. Yani o yüzden beni. Demek ki mesajlar geliyor programın başından beri. Çok özledik seni mesajları.
0: Öyle
1: falan.
0: Mi? Forma aslında.
1: Sen her programda birer tane veriyorsan çok normal.
0: Yani abi evet, ben bile dinlerim yani programı. Galatasaray'ı göreceğiz Osimhen'siz. Ne yapacak Şampiyonlar Ligi'nde? Gördük demiş dinleyicimiz. Kim demiş? İbrahim Bey. Yani Osimhen'le oyuna tabi alıştı Galatasaray. Osimhen'siz biraz zorlanıyor, ama burada sadece Osimhen'e bağlamamak lazım. Yani ben hala Okan Hoca'nın büyük hatalar yaptığını düşünüyorum. Hı-hı. Yani Barış Alper'deki santrafor ısrarı nedir bilmiyorum, ama bu ülkece, başta Montella hocamız olmak üzere, zaman zaman Okan Hoca olmak üzere, santrafora Barış'ı alıp da gerçekten ne bekliyorlar? Yani şu ana kadar ne, sayısal olarak nasıl bir istatistik verdi Barış? Ben anlayamıyorum. Hem Barış'ın oyununu aşağı çekiyorlar, hem kendi oyunlarında belli bir ivme yakalayamıyorlar ve ısrarla da devam ediyorlar. Gerçekten anlayabilmiş diyelim. Bu arada Beşiktaş 3. gol için yükleniyor, ama ısrarla o şutu atmamaya çalışıyor.
1: Ya benim de her iki yarıyı da kazanır, her iki yarıda da gol bahislerim var bu arada. Yani o yüzden gelmesi lazım. Yine Beşiktaş bu arada çok net bir pozisyondan faydalanamadı.
0: Çok kolay bir...
1: Offside var mı? Varmış, evet varmış.
0: Ya burada da mesela çok fazla yine labali şeyler...
1: Tabii ya, şurada o gol vuruşunu yapmak varken böyle bir şova kaçan bir vuruş var değil mi?
0: Evet, yani sayısal olarak orada çoğalmışsınız. Ben maç sonunda İtalyan hocanın mutlaka... Hani tempoyu düşürmek istiyor bu arada Beşiktaş. Ben anladım mevzuyu da. Hani bu kadar değil. Hani bir pozisyonda rakip gelir. Size belki bu yaptığınız bu hareket karşılığında sakatlamaya yönelik bir hareket yapar. Değil mi? Alın başınıza bela. Evet,
1: yok,
0: dakikalarda
1: yok, öyle bir şey de olmaz.
0: Ve 2-0 siyah beyazlar önde götürüyor mücadeleyi. İlk kere de buldular. Dolmabahçe'de baya bir taraftarın da coşkusunu görebiliyoruz. Tabi hani bu sene şu ana kadar en azından 5 maç sonunda 12 puan Beşiktaş İtalyano'ya söylesen herhalde kabul eder diye tahmin ediyorum. Ne dersin bilmiyorum ama.
1: Tabii ki eder.
0: Değil mi? Beşiktaş taraftarı da.
1: Her Beşiktaşlı kabul ederdi diye düşünüyorum.
0: Evet, bu arada Salih de sarı kart gördü az önceki hareketten sonra.
1: Bu Beşiktaş'ın
0: sonra...
1: bu kadar çok sarı kart görmesi de garip değil mi? Böyle bir maçta.
0: Ama bir şey söyleyeceğim abi.
1: Şimdi... Erzurum'un sarı kartı yok da.
0: Bak şimdi bu pozisyon bir tekrar izle. Biraz şurada devam et. Yok, bu değil. Bunu niye gösterdi?
1: Bu Trasuart'ın ikili mücadelesi.
0: Şurada ne var abi?
1: Yani arkadan bir müdahale var ama ayaklara
0: ya
1: bakmak
0: ya.
1: Lazım.
0: Hiçbir şey yok Allah aşkına.
1: Ha, yok, sonrasındaki var. Hareketine vermiş olabilir kartı.
0: Kartı sonraki hareketine verdi, evet. Ama şuraya da faul verme ya.
1: Ama yani tamam da Caner, bu profesyonel futbolcular bunlar. Bu yok. Artık bilecekler, o kararı verdiyse artık
0: anladım.
1: Sesini çıkarmayacaksın arkadaş.
0: Onu
1: yani.
0: Çok iyi anladım da bak, diyorum ki Salih net sarı kart itirazından dolayı. Ama şu pozisyona faul verme abi.
1: Vermemesi lazım, doğrudur.
0: Yani bu nedir ya? Basketbol oynamıyor ki, bununla futbol oynuyorlar ya. Neyse, Erzurumspor'un şimdi tehlikeli yerden bir serbest vuruşu var. Hani maça bir heyecan gelmesi lazım herhalde.
1: Yani Erzurumspor ilk kez galiba bir kaleye şut atacak bugün.
0: Evet, Nübeli, bu da kucağına gelen top.
1: O da bayağı şey, antrenman topu gibi oldu.
0: Yani dediğin gibi Erzurumspor...
1: Bu isabetli şut olarak sayılır mı?
0: Tabii, kaleye evet. Vurdu çünkü. Orta
1: ama yani
0: abi.
1: Geri pas gibi...
0: Geri pas gibi değil ama şey, hani uzak bir noktadaydı, işte elinden geldiği kadar vurma. Bu arada 67. dakika, hani gol gelmediği için bence hoca da oyuncu değişikliği yapmıyor abi.
1: Evet, değişiklik de gelmedi, evet. Doğru.

0: Yani 3'ü atsa belki Beşiktaş dediğin gibi o değişiklikler gelebilir üst üste.
1: Ama atamadı hoca da belki şu anda, eğer siz atmıyorsanız ben de sizi oyunda tutmaya devam edeceğim.
0: Demiş
1: Sanki
0: olabilir mi?
1: vallahi öyle bir görüntü var. Baksana hiç kimseye çıkarmadı dakika 67'yi gösterirken. Vedat Bey ne demiş? Bakıyorum. Evet, Fenerbahçe'de çalışıyorsanız psikolojik olarak daha iyi olmanız gerekiyor demiş. Sevgili Serdar Bey bayağı bir eleştirmiş bu konuyu.
0: Yo, çok doğru bu arada. Aynı fikirdeyim, ben de söylemiştim ya. Bu tip takımları Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon'u çalıştırıyorsanız o stresi doğru yönetebilmeniz gerekiyor. Bu da bir özellik yani. Büyük takım teknik direktörü olmak için bir özellik.
1: Bak az önce Beşiktaş'ın golü iptal edildi böyle pozisyonda. Şimdi Erzurumlu oyuncu geri pası verdi. Elle bayağı aynı pozisyon. Hatta daha da şey. Orkun'un itirazı vardı ama devam etti.
0: Ama işte gol olunca incelenmiştir de burada inceleme gerek yok ya. O
1: Tabii
0: yüzden
1: tabii
0: belki.
1: yok. Sadece hakem görmedi diyorum.
0: Evet, hakem görmedi doğru. Ama golde de görmemişti
1: Golde
0: galiba.
1: de görmemişti. VAR
0: Evet.
1: çağırmıştı zaten. Dünya Kupası'nda Şenol Hoca'nın kıyafetleri de çok eleştirilmişti diyor sevgili
0: Ah,
1: Gazi
0: çok
1: Bey.
0: güzel örnek bak. Ben
1: Evet.
0: gittim İtalya'ya, Sarri'ye ama o kadar güzel örnek geldi ki. O Dünya Kupası'nda biliyorsun üçüncü oldu milli takımımız sonra.
1: Evet. Yani burada dedim ya bu biraz şey oluyor artık. İyi olmuyor abi. Bu, hiç hatta bence kötü bir yaklaşım. Bir teknik direktörün kılık kıyafetini eleştirmek, giyimiyle alakalı herhangi bir şey söylemek çok doğru bulmuyorum. Evet.
0: Yalnız Beşiktaş'ın oyunu bu kadar nasıl düştü onu merak ediyorum. Yani tamam,
1: Fiziksel olarak düştü değil mi?
0: ya 2-0'ı anlayabiliyorum. Yani tabii ki oyuncular küçük de olsa bir şey yapabilirler, düşebilir ama ben bu kadarını beklemiyordum açıkçası yani.
1: Çünkü üçüncü golü atamadı abi siyah beyazlar. Üçüncü gol atamayınca da tabii enerji gitgide düşmeye başladı. Bence hocanın bir an önce, mesela ben sana söyleyeyim, Salih, Orkun, Trossard, Çerni, bu dörtlüden üçünü değiştirmesi lazım. Net söylüyorum bak sana. Oraya biraz daha böyle enerjisi yüksek oyuncular, işte Miretti olabilir, Poku olabilir sağ tarafa, sol tarafa İlhan olabilir. Bilmiyorum, belki bir Endidi hamlesi ya da Miretti alacaksa belki Endidi'ye gerek yok. Bu arada Nübel çok kötü düştü abi. Yani umarım iyidir.
0: İyi ayakta.
1: Evet, oyuncu değişiklikleri var. Siyah beyazlarda Salih oyundan alınacak tam da söylerken.
0: Artık Salih'i dinlendirme zamanı.
1: Sarı kart gördü ya az önce
0: Evet, sarı karttan
1: Endidi.
0: dolayı da
1: Evet,
0: olabilir.
1: o yüzden yardımcı hakem
0: Endidi mi girdi?
1: Endidi girdi. Kaptan oldu tabii. Endidi oyuna girince Orkun da yanlış görmediysem çıktı değil mi? Yanlış mı gördüm abi?
0: Ya Orkun çıkmamış olsa
1: Çıktı.
0: zaten Endidi niye kaptan olsun?
1: Ama biz
0: Kartal
1: görmedik.
0: Yılmaz girdi oyuna Orkun'un
1: Ha,
0: yerine az
1: çıktı değil
0: önce.
1: mi? Evet, doğru. Ve Çerni çıktı. İlhan oyuna dahil oldu. Aslında ikisini tahmin ettik ama Orkun'u da söylemiştim ben.
0: Evet.
1: Orkun, Çerni ve Salih'in oyundan alınması gerektiğini söylemiştim. Tam hoca o sırada, hoca bir şey söyleyeceğim Vedat abi. Mesela çok doğru hamleler yapıyor. Zamanlamasını bir şey söyleyemem ama şu ana kadar yaptığı oyuncu değişikleri, bugün özelinde de söylemiyorum, genel olarak iyi oyuncu değişikleri yapıyor yani. Ne diyorsun? Yani oyunu hep doğru okuyor İtalyanı.
0: Evet ya, yine söylüyorum, bu bir Erzurum maçı çok şey değil benim
1: Erzurum maçı
0: açımdan
1: değil abi.
0: yani.
1: Fenerbahçe maçından bahsedelim. Önceki
0: Anlıyorum anlıyorum. Yok
1: maçlarda bahsediyorum. Yani hoca hep oyuna doğru müdahale
0: ya,
1: ediyor.
0: şu ana kadar doğru müdahaleler yaptı diyelim.
1: Mesela
0: Yani
1: bak,
0: belki doğru cümle bu.
1: evet Salih mes evet aynen onu söylüyorum. Yani genelde işte yabancı hocalar ligimizi bilmiyor. Ya yerli yabancı şeydi, yardımcısı da yok bildiğim kadarıyla. Değil mi? İtalyanın. Ama şu ana kadar mesela burada da Salih baya bir zorladı. Hemen oyundan aldı Salih. Bakalım oyuncu değişiklikleri neler getirecek Erzurumspor'a. Şimdi sol taraftan Erzurumspor. Maça biraz ortak olsalar aslında çok heyecanlı maç izleyeceğiz ama hiç ortak olamadılar. Yani bu dakikadan sonra da bilmiyorum ne kadar ortak olacaklar. O da ayrı bir konu. Evet, biz bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.
2: Maç merkezi devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar. 4 numaralı Olgun Vedat var. Olgun Vedat'tan bir boy kadar geride 13 numaralı Fight For Me sırasıyla atlar 1400 metre start yerine ulaştı. 8 numaralı Bay Utku yarıştaki liderliğini 3 boy farkla sürdürüyor. İkincilikte yine 8 numaralı Bay Utku'nun 3 numaralı Egetay takipçisi. 3 boy kadar gerisinde onun dış kulvarda 10 numaralı Cemre Ateşi var. Yarım boy geride içeride 1 numaralı Altın Saat, dışta da 4 numaralı Olgun Vedat 2,5 boy geride. Dış kulvarda grubu izleyen Safkan, 6 numaralı Toz Yutturan 1 boy kadar geride iç kulvarda. 5 numaralı Önder, Önder'in dışında 2 numaralı İmgetay, ondan 2,5 boy kadar geride de 13 numaralı Fight For Me sırasıyla atlar son 800 metreye yaklaşıyor. 8 numaralı Bay Utku 1,5 boy farkla lider. İkincilikte 4 numaralı Olgun Vedat var şimdi. Ondan 3 boy geride 3 numaralı Egetay 3. sırada. Egetay'ın 3 boy gerisinde 10 numaralı Cemre Ateşi, hemen yanında 1 numaralı Altın Saat. 2 boy geride iç kulvarda 6 numaralı Toz Yutturan, dışına 12 numaralı Son Zeybek geldi. Ondan 1,5 boy geride 5 numaralı Önder, Önder'in de 2,5 boy gerisinde 2 numaralı İmgetay sırasıyla atlar son 600 metreye giriyor. 8 numaralı Bay Utku bir boy farklı virajı da lider döndü. İkincilikte 4 numaralı Olgun Vedat düzlüğe çıkarken ondan 2 boy kadar geride içe yakın 3 numaralı Egetay, ortadan 1 numaralı Altın Saat atağa kalktı. Dıştan 10 numaralı Cemre Ateşi ve 12 numaralı Son Zeybek'te gelmeye çalışıyor. Ortada da 6 numaralı Toz Yutturan var. Yarışın liderliğini 4 numaralı Olgun Vedat aldı ama liderliği çok uzun sürmedi. İçeriden gelen 6 numaralı Toz Yutturan ve dıştan gelen 1 numaralı Altın Saat onu yakaladılar. Şimdi ikisi arasında mücadele başladı, ortalarında kaldı. 4 numaralı Olgun Vedat, içerideki 6 numaralı Toz Yutturan 1,5 boy farkla lider. Dışından 1 numaralı Altın Saat geliyor. 6 numaralı Toz Yutturan kazanıyor son koşuyu. 1 numaralı Altın Saat 2. 4 numaralı Olgun Vedat 3. 2 numaralı İmgetay 4. 3 numaralı Egetay da yarışı 5. bitirdi. Son koşuyu İstanbul'da 6 numaralı Toz Yutturan Ayhan Kurşun'la kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
5: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Reklam.
7: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
8: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
9: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
7: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
9: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
7: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
9: Şimdi tekrar kontrol edin.
7: Yine 399 lira oldu.
9: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
7: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
10: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
9: Cezada indirim olur mu acaba ya?
10: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
5: Reklam.
2: Maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Maç merkezindesiniz ve Beşiktaş Erzurumspor mücadelesinde, Erzurum Futbol Kulübü mücadelesinde 76. dakika geride kaldı. 2-0'lık Beşiktaş üstünlüğü devam ediyor. İlk 45 dakikada gelmişti Beşiktaş'ın golleri ve ikinci yarıda henüz bir gol sesi çıkmadığını da belirtelim. Sizlerden gelen mesajları okumaya devam edelim. Demiş Caner abi, kolay gelsin. Caner şimdi molada, ben devam ediyorum yayına. Birazdan sevgili Caner burada olacaktır. Bence bu yaşamda birçok insan aslında kararından dönmüştür diyor. Bence bu doğal bir durum demiş. Peki sevgili Ersan'a teşekkür ederiz. Gel Vedat, Çorlu Spor'u tutalım bu sene demiş. Caner sen de hoş geldin, özlettin kendini. Moral bozukluğundan seni unuttuk demiş sevgili dinleyicimize. Teşekkür ederim. Mesaj kimden gelmiş? Serdar Kantık. Sevgili Serdar'a teşekkür ederim. Caner Bey, İsmail Hoca böyle bir duruma sebebiyet vermemeliydi. Hele hele asla dememeliydi. Madem ki dedi, asla dönmemeliydi. Velhasıl kelam bu ilişki dikiş tutmaz. Sonuç olarak bu senede hüsran Anadoluhisarı'ndan Levent. Peki, teşekkür ederiz Levent Bey'e de. İtalyano ile ilgili sözlerinize %100 katılıyorum. Radek Kralova maçı

0: da takım 10 kişi kaldığında yaptığı değişiklikler ve 0-0 korumak yerine galibiyeti kovalaması ve alması bambaşka bir taktisyenlikti demiş. Sevgili dinleyicimize de teşekkür edelim. Fırat'tan gelmiş bu mesajda. Sevgili Fırat, oyunu okuma konusunda ben de şu ana kadarki performansında aynı fikirdeyim. Ama yani bu böyle bir şey durumu değil. Kesinlikle hocanın en önemli özelliklerinden biri durumu değil. Onu söylemeye çalıştım. Yoksa ben de aynı fikirdeyim. Şu ana kadar hoca gerçekten Beşiktaş'ta oyun okuma konusunda etkili, başarılı oldu. Özellikle önemli maçlarda iyi işler çıkardı. Bunu söylememiz gerekir. Evet, 78 oldu dakika. 2-0'lık Beşiktaş üstünlüğü devam ediyor. Ve biraz önce çok tehlikeli bir pozisyonda yaralanamadı Erzurum Futbol Kulübü. 2-1 gelmişlerdi. Ama orada pas vermek yerine kaleye vurmayı tercih edince ceza sahası dışından Erzurum Futbol Kulübü oyuncusu top avuta gitmişti. Dakika 79, 2-0'lık Beşiktaş üstünlüğü devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bakalım Beşiktaş ikinci yarıda gol atmaya muvaffak olacak mı? Onu da göreceğiz. Burada zaten takip ediyorum. Bir maç daha var. O da Sarıyer Bandırma Spor maçı. 76. dakika, TFF 1. Lig'de. 1-1'lik beraberlik var sevgili dinleyiciler. Bu iki takımın mücadelesinde de. Orayı da takip ediyorum bir taraftan. Almanya'da Bundesliga'da Schalke Union Berlin deplasmanında o maç başladı. 8 dakika geride kaldı orada. Henüz gol olmadığını söyleyelim. Yine Hollanda'da Eredivisie'de dakikalar 37'yi gösteriyor. AZ Alkmaar Willem karşısında 1-0 önde götürüyor mücadeleyi sevgili dinleyiciler. Gecenin öne çıkan karşılaşmalarında skorlar böyle. Hemen dönelim tekrar Beşiktaş Erzurum Futbol Kulübü mücadelesine. Dakika 80 oldu. 2-0'lık Beşiktaş üstünlüğü devam ediyor. Maçın ilk 45 dakikasında hatırlayacaksınız topa sahip olma anlamında atılan şutlar, köşe vuruşları çok üstün bir Beşiktaş vardı. İkinci yarıda ise bu rakam biraz düştü. İlk yarının sonunda yanlış hatırlamıyorsam 15 şut atmıştı Beşiktaş. Şu anda 20 şut atmış durumda. İsabet 6'ydı. Daha doğrusu 5'ti düzeltiyorum ilk yarıda. İkinci yarıda 6 oldu sadece. Yani çok ciddi düşüşler var. Beşiktaş'ın özellikle istatistiklerinde ikinci 45 dakikada. Topa sahip olma anlamında çok ciddi bir değişiklik yok. İlk 45 dakika %75'ti. Şimdi %73 topa sahip olan bir Beşiktaş var, belirtelim. Artık bundan sonraki dakikalarda bir gol daha Beşiktaş'ın bulabilme ihtimali var. Ben hala canlı bahisten bu tercih yapılabilir diye düşünüyorum. Beşiktaş çünkü yine rakip kalede olan taraf, çok fazla pozisyon arayan taraf. Ama tabii dediğim gibi ilk yarıdaki kadar fazla üretemiyor o pozisyonları Beşiktaş takımı. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Buraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Gelen mesajları da okumaya çalışıyorum. Şimdi Beşiktaş bu sefer de sol kanadı deneyecek. İçeriye doğru bir pas. O topu şimdi kontrol etti Beşiktaşlı oyuncular. Ama bir türlü o istenen vuruşta gelmedi. İçeriye doğru bir orta arka direkte iyi bir vuruş gelir mi? Geldi ve golü buldu Beşiktaş. Kendi kalesine attı sanıyorum oyuncu. İlhan Fakıl oradaydı. Topa müdahale etmek istiyordu ama kendi kalesine gönderdi Erzurum Futbol Kulübü oyuncuları. Dakika 82'de 3-0 yaptı Beşiktaş skoru sevgili dinleyiciler. Şimdi de bakalım var mı golde herhangi bir şey. Ona göre de size skoru hakem tescil ettikten sonra ben de tescil edeceğim tabii. Var mı bir offside, ona bakıyorum şimdi. Şurada bir pas geldi. Yok, offside yok. Orta yapıldı. Orada offside yok. Arka direk, kafa vuruşu, İlhan Fakıl'ın dokunuşu, savunmaya çarpan top ve gol. Değil mi? Evet. 3-0'ı yakaladı Beşiktaş sevgili dinleyiciler. Dakikalar 82'yi gösterirken Beşiktaş'ın 3. golü geldi. Bundan sonraki dakikalarda fark artar mı bilmiyorum. Tam ben size bir gol daha oynanır canlı bahisten dedikten bir dakika sonra gol geldi açıkçası. Hani alabildiniz mi o bahsi bilmiyorum ama Beşiktaş golü attı. Evet Caner, ne diyorsun?
1: Yani beklediğim bir goldü abi. Biraz geç geldi. Sana da söylemiştim zaten az önce. Daha erken atması lazımdı Beşiktaş'ın.

0: ikinci yarıda. Hani belki ondan sonra rotasyon yapabilirdi teknik direktör.
1: Biraz hemen bu arada iki değişiklik geldi.
0: Değil mi?
1: Bak geliyor. İki değişiklik birden. Golün hemen arkasından.
0: Evet, yani ikinci yarının hemen başında gol gelseydi muhtemelen bu oyuncular çok daha erken daha fazla süre alacaklardı.
1: Evet, olabilir.
0: Diyelim. Ama yine de çıkardı tabii. Has oyuncularını çıkardı. Evet, Poku ve İlhan oyuna dahil olacak siyah beyazlarda. Abi Ersan ben aslında demiş Galatasaray ne demiş gerçek yüzünü yazmıştım ama değerli. Evet, peki mesajları okumuş Vedat abi. Trossard oyundan alındı. Poku oyuna dahil olacak ve siyah beyazlarda yine gördüğüm kadarıyla Taylan oyuna dahil oldu. O da kalan sürede artık görev yapıyor olacak Beşiktaş'ta. Rahat bir galibiyete doğru gidiyor siyah beyazlar. Öyle gözüküyor. Evet, Murillo az önceki golde İlhan'a asisti yapan oyuncu. Öyle gözüküyor. İlhan golü attı. Bakalım siyah beyazlar kalan dakikalarda farkı artıracak mı? Yoksa maç bu şekilde bitecek mi? Evet, biz de bu arada 13 korner oynamıştık ama Erzurumspor hiç katkıda bulunamadı. İkinci yarıda Beşiktaş sadece bir köşe vuruşu kullandı. Çok fazla kanatları kullanamadı siyah beyazlar. Daha doğrusu biraz daha rahat, rolantide bir oyun oynadılar. Nihayetinde de gelmedi kornerler. Gelseydi aslında çok güzel bir bahisti bence. Evet, bu arada orta sahada bir ikili mücadele devam ettirdi Gürcan Hoca. Bakalım Beşiktaş tekrar yüklenecek mi? Evet, Olaytan'ı sürekli oynatıyor hoca. Bugün Olaytan ve Orkun'un asistlerine 3'ün 4'e yakın oran vardı. Ben Orkun'u aldım. Olaytan'ı almadım. Orkun asist yaptı. Olaytan yapamadı bugün. Bu arada şimdi Beşiktaş sol taraftan etkili gelmeye çalışıyor. Evet, bir topuk pası İlhan'dan. Ama etkili olmadı bu topuk pası da. Dakikalar 84'ü gösteriyor ve mücadelede 3-0 üstünlüğü var siyah beyazların. Erzurumspor şimdi etkili gelebilir. Ama yerde kaldı Erzurumsporlu oyuncu. Çok kolay şekilde bıraktı kendini yere. Ve iyi bir atak aslında olabilirdi bana sorarsanız. Ama faul almaya gittiği için de hakemin kararı devamda. Poku'yu ve İlhan'ı özellikle dikkatli izlemek istiyorum. Kalan dakikalarda bakalım. Evet, %73'e %27 toplu oynama siyah beyaz taraftarlarda. Italiano lehine tezahüratlarda bulunuyor. 2.33 gol beklentisi Beşiktaş'ın şu ana kadar. 21 şutu var, 7'si isabetli. 6 büyük şansı var. Yani maç 3-0 ama bir o kadar da aslında net pozisyon kaçırdı siyah beyazlar. Onu da söyleyelim. Erzurumspor 5'li bir savunma ile oynadı şu ana kadar. Hiç ödün vermediler o 5'li savunmadan. Ona rağmen yine de 3 gol kalelerinde gördü Erzurum Futbol Kulübü. Yani büyük takımlarla oynadığınız zaman tabii bence daha önde, daha cesur oynamanız gerekiyor. Burada Serkan Hoca'ya bir şey söylemiyorum tabii. Kadrosu mütevazi ama nihayetinde bir şekilde rakip zaten size gol atmayı başarıyor. Öyle ya da böyle. Bari çıkıp cesur oynayın, pozisyona girin. Hani yediğinizden fazlasını atabiliyorsanız kazanın. Yoksa savunma size bir şey getirmiyor. Bunu defaten konuştuk, anlattık. Ama yine de devam ediyor teknik direktörlerimiz. Bu oyun stiline devam ediyor. Buna da çok fazla söyleyecek bir şey yok demek ki. Kendi doğruları bu. İnandıkları oyun sistemi bu. Ya da işte deplasmanda biz bu oyunla puan alabiliriz diyorlar. Ama çok alanı da görmedik. Ya da çok nadir görüyoruz. Binde bir görüyoruz. Yüzde bir görüyoruz. Bu da ayrı bir tartışılması gereken konu bence. Daha cesur oynasalar daha iyi olur. Şimdi gelmeye çalışıyor Erzurumspor. Dakika 87 artık. Yani maç neredeyse bitmiş. Gelmeye çalışıyor Erzurumspor. Şimdi etkili gelmeye çalışıyorlar. Sağ taraftan ceza sahasına bir orta.

0: Atak devam mı edecek? Evet, hala devam edecek. Sağ taraftan şimdi ceza sahasında bir ortak köşe vuruşu. Evet, 88'de köşe vuruşu kazandı Erzurum Futbol Kulübü. Dediğim gibi daha cesur oynamalarını bekliyorum ben takımlarımızın. Çünkü olmuyor. İşte deplasmana gelip sıfır şutla neredeyse maçı tamamlıyorlar. Sonrasında da puan almanız imkansıza yakın. Evet, köşe vuruşu kullanacak şimdi Erzurum Futbol Kulübü. Ceza sahası kalabalık. Bir şut gelir mi, gelmedi. Şimdi bir şut ve direkten döndü. Ceza sahasının içinde bir plase direkten döndü. Tam da bunu söylemeye çalışıyordum işte. Evet, yerde kalan bir Beşiktaş'ta oyuncu var. Beşiktaş hızlı oynamaya çalıştı ama Mustafa Yumlu izin vermedi bu hızlı oyuna. Bu arada Mustafa Yumlu plaseyi yapan oyuncu. Top yan direğe çarptı. Nübel'in bakışları arasında oyun alanına tekrar geri döndü. Beşiktaş adına büyük bir şans diyelim. Ne demiş dinleyicimiz? Evet, ne demiş Ersan Bey? Neden bizi laf söylediniz Ersan Bey, anlamadım ama. Bakıyorum şimdi. Ha, bize demiyor herhalde. Genel olarak bir değerlendirme yapmış. Evet, oyuna tekrar dönelim. Dakikalar 89'u gösteriyor ve siyah beyazların 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor Dolmabahçe'de. Şimdi Beşiktaş sağ taraftan Taylan'la yine gelmeye çalışıyor. Erzurumspor, şöyle bakıyorum, 5'li savunma önünde üçlü bir hat. Şimdi bu arada Poku, evet, Berkaçlarla girmeye çalıştı ceza sahasına ama olmadı. Çok şut denemesi yapmadı siyah beyazlar. Aslında daha fazla şut denemesi yapabilirler ama çok yapmadılar. Daha çok Berkaçlarla ceza sahasındaki o sayısal çoğunluğu bertaraf etmeye çalışıyor Beşiktaşlı oyuncular. Az önce bu arada İlhan gitmeye çalıştı ama İlhan da başarılı olamadı. Dakikalar 90'ı gösteriyor. Beşiktaş 3, Erzurumspor, Erzurum Futbol Kulübü 0. 3 dakikalık bir uzatma var maçın sonuna eklenen. Evet, dediğim gibi Beşiktaş maçın artık bitmesini ve Perşembe günkü UEFA Avrupa Ligi maçına bir şekilde hazırlanmak istiyor. Kazasız belasız bu mücadelenin bitmesini istiyor siyah beyazlar. Tempoyu olabildiğince düşürmeye çalışıyorlar. Düşürüyorlar da. Şimdi sol taraftan Poku ile gelmeye çalışıyor. Poku ceza sahasında bir orta, korner. Köşe vuruşu. 11. korner. 2 kornere ihtiyacımız var. Herhalde olmayacak gibi. Birini Gürcan Hoca ilk yarıda yemişti. Eğer o korneri verseydi şu anda bir kornere ihtiyaç vardı. Bakalım, belli olmaz. Kartal hızlı kullanırsa kalan 2 dakikada belki 2 korner daha gelir. Belli mi olur? Evet, Çerni ile de Orkun konuşuyor. Ceza sahası kalabalık. Şimdi Gürcan Hoca izin verirse köşe vuruşu kullanacak. Şimdi ceza sahasında bir orta, kafalardan sekti. Şimdi Erzurum Futbol Kulübü hızlı çıkabilir. Bakalım çıkabilecekler mi? Bir ara pası gelir mi? Gelmedi. Ve sonra da Beşiktaş'ta oyuncular kaptılar ve şimdi sol taraftan etkili gelmeye çalışıyor. Oha, bir pas, o ceza sahasına girecek. Oyun taç atışıyla devam edecek. 90 artı 1. dakika ve mücadelede 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor Beşiktaş'ın. Oh, topu istiyor. Semih bugün oyuna dahil olmadı. Semih'i bekliyordum ben. Bir şekilde oyuna girmesini ama olmadı Semih. Oyuna dahil olmadı. Evet, Beşiktaş'ın özellikle santrafor noktasında Vlahovic'e bir alternatif aradığını söyleyelim. Evet, Semih oyuna dahil olmamış. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Devam edeceğiz.
1: Maç merkezi devam edecek.

0: Reklam.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, bu arada Gürcan Hoca bekleyin dedi. Evet, bu korneri de kullandırmadı. Çok ilginç. Ne diyorsun Vedat abi?
1: Vallahi ne diyeyim, kaçta kaldı korner?
0: Abi 11'de kaldı. 2 kullandırmadı
1: korner. 2 tane de konuda korneri verdi ve kullandırtmadı.
0: Evet, aynen öyle.
1: Yani gerçekten şanssızlık seninki de, ne
0: çok
1: diyeyim sana.
0: Çok büyük şanssızlık ya. Yani olacak iş değil. Çok da söyleyecek bir şey bulamıyorum. Evet, nasıl değerlendiriyorsun diyeceğim ama mücadeleyi ben hemen Beşiktaş 3-0 kazandı. %73 topa sahip oldu. 2.33 gol beklentisi. 21 şut. 7 isabet. 6 büyük şansı var. 10 köşe vuruşu var siyah beyazların. 3 sarı kart gördü itirazdan. İsabetli şut gol beklentisi 3.28, oldukça yüksekti. Onu da sizlere söyleyeyim. Rakip özür diliyorum. Rakip ceza sahasından şut 16, oldukça yüksek tabii, rakip ceza sahasından şut atacak haliyle. Bunu söyleyelim. Başka ne var? Rakip ceza sahasında topla buluşma 44 kez. Çok fazla buluştular. Evet. 3. bölgede topla buluşmada %83. Evet, hattımızda Radyo Spor dan sevgili Tolga Kantarcı şu anda statta. Tolga, merhabalar.
2: Herkese tekrar.
0: Kolay gelsin sana da. Beşiktaş rahat bir galibiyet aldı. Bilmiyorum, biz izlerken hani hiç zorlanmadığı bir mücadele.
2: Aynen, hatta son anlarda rölantiye de aldı diyebiliriz. 3-0'lık bir skorla net şekilde kazandı. Özellikle istatistik olarak bakarsak da %75'e yakın zaten topla oynama oyunun kontrolünün Beşiktaş'ta olduğunu da gösteriyor. Rahat bir galibiyet aldığını söyleyebiliriz bu akşam için.
0: Evet, bugün özellikle ikinci, üçüncü golün tabii gecikmesi aslında rotasyonun da belki biraz daha geç yapılmasına neden oldu. Yani golün gecikmesini bilmiyorum, statta nasıl inanılmaz bir coşku vardı ama taraftarın çok maçla ilgisi yoktu gibi geldi bana. Bayağı böyle bir şenlik havasında bir mücadeleydi. Daha erken değişiklikler olabilir miydi sevgili Tolga? Onu sormaya çalışıyorum.
2: Olabilirdi. Zaten devre arasında bağlandığımda da söylemiştim. 60 civarları falan bekliyordum ama golün biraz geç gelmesi, özellikle tabii ki rotasyonu biraz daha geçe bırakmış olma durumu mevcut tabii. Ancak yine de çok fazla Erzurumspor'un da ataklarını gördüğümüzü söyleyemeyeceğim. Bence İtalyano da belli bir yerden sonra artık zaten çok fazla riske girecek bir maç olarak değerlendirmediği için kafasındaki rotasyonları gerçekleştirdi. Özellikle Avrupa maçı için önemli olabilecek, özellikle sen devre arasında bahsettin, o anda dinliyordum ben de yayından ayrıldıktan sonra da Salih'i ve Murillo'yu da kenara alarak özellikle hafta içi biraz daha kuvvetli dönmelerini düşünmüş olabilir.
0: Peki sana şunu sorayım. Şimdi Beşiktaş bugün maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Hani sene başında herhalde böyle bir 5 maç sonunda 4 galibiyet Beşiktaş alacak dense herhalde kimse çok gerçekçi bir yorum olduğunu düşünmezdi. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani Beşiktaş oyununu her hafta biraz daha yukarıya çıkarıyor. Çok fazla gol yemiyor. Ön tarafta çok coşkulu. O coşkuyu kolay kolay bırakmıyor. Bugünkü ikinci yarıyı buna saymıyorum. Ne diyorsun? Yani hocanın istediklerini şu ana kadar yerine getiriyor takım.
2: Yani şöyle, geçen sezon bittiğinde gerçekten bu takım bu sezona böyle başlayacak deseler herhalde birçok Beşiktaş taraftarı

0: buna çok da inançlı bir şekilde bakacağını söyleyemeyiz. Çünkü zaten işte teknik direktörü ayrılığı vesaire derken yeniden Önder Özen'le birlikte gelen yapılanmayla beraber İtalyano'nun gelişi ardından takımın bu şekilde bir oyun ortaya koyması ki aslında transferlerin birçoğu sonraki maçlarda yavaş yavaş dahil oldu. Buna rağmen aslında ilk maçlarını Beşiktaş çok iyi oynamaya başladı. Oyundaki gelişmeyi başta gördük ki özellikle birçok oyuncu Trossard gibi, Vlahovic gibi daha tam olarak hazır olmadıklarını zaten sürekli ifade ediyorlar. Ve yavaş yavaş onların da artık bu formüle dahil olmaya başladıklarını gördük. Özellikle Vlahovic'in yaptığı hat-trick Fenerbahçe maçındaki performansı ardından Trossard'a baktığımızda yine geçen maç yaptığı asist, bu maçta attığı gol derken takımın günden güne yükselişi var. Yani Beşiktaş iyi yolda diyebiliriz. Oyun anlamında bakarsak da şimdi dört büyükler arasında bariz bir oyunu domine etme farkı görüyoruz özellikle son maçlarda. Tabii ki sezonun başındayız. Önümüzdeki süreçte diğer takımlar da performansını artırabilir. Sezon başında bu tarz maçları da görebiliyoruz. Biraz daha özellikle kamptan çıkmış takımlar yavaş yavaş form tutabiliyor. Ama şu an için en azından bu hafta için ya da geçtiğimiz birkaç hafta özelinde bakarsak Beşiktaş bariz şekilde dominant bir oyun oynuyor diyebiliriz.
1: Peki Tolga, şimdi önümüzde bir Avrupa Ligi mücadelesi var. Orada da çok zor bir grupta Beşiktaş. Seninle de daha önce konuşmuştuk. Yani mini bir Şampiyonlar Ligi grubu diyebiliriz. Beşiktaş'ın gruptaki rakiplerini gördüğümüz zaman ilk maç Marsilya mücadelesi. Sonrasında Hoffenheim deplasmanı ve Crystal Palace, yani çok sert maçlar. Hatta sonraki deplasmanda Celtic, yani ilk 4 maçı hakikaten çok zor. Sonra da içeride sayılabilecek bir Hapoel Sheva var. O da içeride değil. Hani o da garip bir durum. Ne diyorsun, bu oyun Marsilya karşısında Beşiktaş'ın 3 puan almasına yeter mi? Öncelikle bunu sorayım.
0: Şöyle, aslında her sonucun çıkabileceği bir maç diyebiliriz. Özellikle Avrupa maçlarında biraz daha hani bizim ligimize ziyade şöyle değerlendirebiliriz. Avrupa'da gerçekten çok sürpriz sonuçlar olabiliyor. Bireysel oyuncu performansları özelinde de Beşiktaş'ta olsun, Marsilya'da olsun ya da diğer takımlarla yapacakları maçlarda olsun. Bazen bireysel performanslar o günün formunda olan takımların oyuncuları oldukça etkiliyor skorları. Ya bundan dolayı diyemem ki Beşiktaş ya da Marsilya favori. Bence 3 ihtimalli bir maç izleyeceğiz diyebiliriz. Bence şu performansa bakacak olursak her ne kadar Beşiktaş zor bir kura çekmiş olsa da diğer takımlarımıza nazaran, tabii Şampiyonlar Ligi ile kıyaslamıyorum ama Avrupa Ligi'ndeki diğer takımlara göre yine Beşiktaş'ın oldukça zor bir kurası oldu. Daha kolay rakipler de gelebilirdi. Ama Beşiktaş'ın ben yine de çok böyle korkulacak skorlar alacağını düşünmüyorum. Çünkü gerçekten şimdi Fenerbahçe maçına kadar insanlar şey diyordu, şimdiye kadar biraz daha işte kolay rakipler geldi, test zor takımlarla oynamadı.
1: Hep test maçı yok dendi yani.
0: Aynen. Fenerbahçe maçında gördük ki İtalyano bu oyunu bütün takımlara karşı sergileyecek. Yani buraya Marsilya'da gelse biz aynı oyunu izleyeceğiz. Celtic'e de gittiğimizde aynı oyunu izleyeceğiz. O nedenden dolayı tabii ki bu oyunun dezavantajları sürekli konuşuluyor. Arkada bırakılan zaman zaman boşluklar tehlikeli ataklara sebep olabiliyor. Beşiktaş gol de yiyebilir ama bu oyun tarzıyla çok da gol atar. Bunu zaten özellikle son maçlarda görüyoruz. Ben o yüzden çok böyle karamsar bakmıyorum Beşiktaş'ın kurasına yine de.
1: Evet, yani şu ana kadar Beşiktaş taraftarı Avrupa'da, hani sonuçtan bağımsız olarak söylüyorum, oyundan mutlu diye düşünüyorum ki oyuna çok önem veren bir taraftarı var siyah beyazların. Peki özellikle Černý bugün yine yani bence bir hayal kırıklığıydı. Hani orada bir değişiklik olur mu? İşte İlhan, Poku, ikisi de değerlendiriliyor zaman zaman. Az önce bir dinleyicimiz de yazmış. Maçtan çıktım ama kesinlikle ilk 11'de olmamalı artık Černý demiş. Hoca da vazgeçemiyor yani. Onun sol ayakta olması değil mi? Dönüp böyle ters ortalar şutlar atması vesaire. Vazgeçemiyor ama orada bir rotasyon bekliyor musun? Yani Černý'nin bundan sonra orada bir değişiklik olabilir mi?
0: Yani şöyle olabilir. Şimdi Černý sezon başından beri sonuçta bu takımda olduğu için ve hocanın oyun sistemiyle daha çok antrenman yaptığı için bence şu an tercih sebeplerinden biri o diye düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki süreçte özellikle Poku'nun, İlhan'ın denkleme dahil olacağını, hatta belki Černý'yi yedek bırakabileceğini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe maçında da statta canlı olarak izledim.

0: Çerni çıkıp İlhan girdiğinde bile kanatta gerçekten ayrı bir hareketlenme oluyor. Yani orası çalışmıyorsa da bir anda çalışmaya başlıyor. İtalyano da bunu tabii ki görüyordur. Ancak şimdi iç tarafı bilemeyiz. Oyuncuların ne kadar hazır olduğunu, kaç dakikalık maç çıkarabileceğini ya da ne kadar güvenebileceğini İtalyano daha iyi bilir. Tabii ki oyuncuların tecrübe farkı var. Şimdi Çerni sonuç olarak diğer rakip, kendisine rakip o pozisyondaki oyunculara göre biraz daha tecrübeli bir oyuncu. Belki onun bu tecrübesinden defansif anlamda da faydalanmak istiyor olabilir İtalyano. Ama önümüzdeki dönemde, hani Önder Özen'in dediği gibi, bu acımasız bir takım olacağız diyor ya, o acımasız takımın sağ kanadı Çerni mi dersen, bence Çerni değil. Yani Toko olabilir, İlhan olabilir. Ama tabii ki biraz daha bu oyunun oturmasını bekliyor olabilir hoca.
1: Peki, çok teşekkür ederim sevgili Tolga. Var
0: ben teşekkür
1: istediğin?
0: Ediyorum. Ekstra eklemek istediğim bir şey yok. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Hoşça kal. Evet, sevgili Tolga Kantarcı bizimleydi. Ona da teşekkür ederiz. Senin var mı abi eklemek istediğin ya da?
2: Ya şöyle, tabii ben daha değerlendirme yapamadım, maç evet. değerlendirmesi, ama gerçi ilk yarıyı konuşmuştuk Caner. Yani ilk 45 dakikada Beşiktaş çok iyi bir oyun ortaya koydu. Hatta şöyle istatistiklere de devre devre bakmak istedim Caner. Şimdi ilk 45 dakikanın sonunda gol beklentisi Beşiktaş'ın 1.54.
1: Evet.
2: Buradan 2 gol çıkarmış Beşiktaş. 14 şut atmış, 5 isabet bulmuş, 3 net pozisyon kaçırmış ve 8 köşe vuruşu kullanmış. Rakip ceza sahasında da tam 28 kez topla buluşmuş. Ve geliyoruz ikinci yarıya. İkinci yarı rakamları hemen paylaşayım yine. Şimdi bir kere Beşiktaş'ın gol beklentisi ikinci yarıda 0.82'ye kadar düşmüş. Ondan sonra attığı toplam şut 8. İkisi isabetli olmuş. Kaçan net pozisyon sadece 1. Ve kullandığı köşe vuruşu da 2. Yani ikinci yarıda tamamen ilk yarıdaki skoru aldıktan sonra Beşiktaş'ın biraz da rolanti bir oyunu söz konusu. Bunu söyleyebiliriz. Genel toplamda dikkatimi çeken bir şey var. Yani maçın bütününde ne olmuş diye de bir baktım. Dedim ki yani şu özellikle Erzurum neler yapmış onu bir görelim. Erzurum, çünkü bugün Beşiktaş bu maçı kazandıysa evet, iyi bir futbol zaten vardı saha içerisinde. Beşiktaş geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a karşı da iyi futbol oynamıştı. Ama Erzurum karşısında alınan bu skor bugünkü oyunu tarif etmiyor bize bence. Yani bence Erzurum Spor toplamda bak 8 şut atmış, kaleye isabeti yok.
1: Doğru.
2: Yani gerçi bir direkten dönen topu var.
1: Bir de Eren'in şutu vardı. Onu orta herhalde saydılar.
2: İşte
1: mi?
2: Onu kaleciye geri pas olarak değerlendirmiş olabilirler. Ben öyle demiştim ya sana,
1: evet,
2: hatırlıyor musun?
1: Sen demiştin. İlginç.
2: Bir tane direkten dönen topları var, o kadar. Kaleyi bulan topu yok. Gol beklentisi 0.41. Maçın genelinde Beşiktaş 2.32'de gol beklentisinden 3 gol çıkarmış. Bu anlamda da güzel. Tek üzüldüğüm şu oldu, dediğim gibi sizin korner bahsinizin gelmemiş olması. Yani 3 gol 13 korner çok rahat gelebilirdi ilk yarıdaki o 8 kornerden sonra. Ama 70'e kadar galiba korner olmadı maçta.
1: Olmadı abi.
2: Sonra 70'ten sonra 3 korner geldi. Maalesef onlar da yeterli olmadı.
1: 2 tane de hakemin kullandırmadığı var.
2: Tabii zaten ilk yarının sonundakini kullandırmış olsa, ikinci yarının sonundakini kullandırmış olsa geldi senin şeyin.
1: Geliyor zaten. Evet.
2: 2 korneri de verdi bu arada hakem.
1: Verdi halde kullandırmadı. Çok ilginç ya.
2: Yani evet, kullandırtmadı. Hadi ikinciyi gene anladım. Nasıl anladım biliyor musun? Yani verdi korneri ama hiç kullandırtmadı. Ama birinci de kullan dedi eliyle. Tam topun üzerine geldi oyuncu vurmak üzere.
1: Bitirdi.
2: Maçı bitirdi.
1: Evet yani çok ilginç.
2: Ya kullan demezsin değil mi? Evet, bitirirsin.
1: Yani. Oyuncu geçti. Mesela Dünya Kupası'nda vardı. Oyuncu çok nazlandı. Sanırım Vinicius muydu? Kimdi bilmiyorum, Brezilya'da. O kadar nazlandı ki ilk yarının sonunda.
2: Ağır aksak
1: hakem hareket. Evet yani bitirdi. Yolda giderken daha bitirdi. Ya uğraşamam senleydi. Ama burada oyuncuyu göndermişsin. Oyuncu gerilmiş. Topa doğru hareketleniyor. Hop bitiriyorum. Neyse, yapacak bir şey yok. Kısmet diyelim.
2: Evet.
1: Peki Beşiktaş'ı tebrik edelim. Liderliği yükseldi. Bence güzel bir mücadeleydi Beşiktaş adına. Beşiktaş taraftarı mutlu şu ana kadar oyundan, en azından söyleyelim.
2: Heyecanlı. Ama Çorum maçındakinden farklı bir durum var, işte onu tabii, söyledim. Tabii. Yani Çorum maçında dakika 90 hala iştahlı basan bir Beşiktaş, gol için çaba sarf eden bir Beşiktaş. Ben bunu şuna da bağlıyorum. O maç Dušan Vlahović'in sahada olduğu bir maçtı.
1: Evet.

0: Bir şey
1: dikkatini
0: söylemek
1: çekti.
0: istiyor musun abi?
1: Yani şöyle bence çok iyi bir sezon başlangıcı yaptı Çerni. Yani diyorsun ya vazgeçmiyor hoca diye.
0: Evet.
1: Vazgeçmemesi normal ama açık alan oyuncusu. Bunu kabul edelim. Yani bu tip böyle Erzurum gibi ya da başka takımlar iyi kapanan takımlara karşı, iyi de demeyelim de kapanan takımlara karşı Çerni'den çok fazla şey beklemeyeceksin. Açık alan bulduğunda Çerni çok önemli işler yapar bence. Avrupa'da da çok önemli işler yapacak bu arada. Ben Çerni'ye özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde çok daha iyi göreceğimizi düşünüyorum Türkiye Ligi'nden ziyade. Onun da nedeni işte biraz önce söylediğim gibi açık alan bulursa çok iyi oynayan bir oyuncu.
0: Sevgili Cihan Bey demiş ki bu hakemin ikinci veya üçüncü ligde maç yönetmesi gerekiyor Süper Lig için. Aşırı aşırı amatör bir hoca. Bu arada abi bir şey söyleyeceğim sana. Sen şimdi ilk iptal golü görmedin değil mi? Görmedin.
1: Hatırlayamıyorum ki yani olabilir. Ha yok
0: Şeyin
1: onu görmedim. O hatta
0: görmedim.
1: sen dedin ki el var dedim. Ben de
0: Abi
1: iptal
0: alakası
1: edebilir.
0: yok ya. Yani hakikaten alakası yok. Bu arada VAR'a da hani sitem
1: Sen bir
0: ediyorum ya.
1: açıdan var bir açıdan yok gibi bir şey
0: Evet.
1: söylemiştin.
0: Önden göstermediler hakeme. Önden baktığın zaman göğsünden aşağı düşüyor. Arkadan baktığın zaman o göğüs el oluyor. Arkadan gösterdiler. Israrla arkadaki pozisyon.
1: İkinci açıyı görünce sen net kararını
0: Tabii
1: verdin.
0: tabii yani zaten ben değil bu arada. Birçok mesaj gelmiş. Instagram'dan gelmiş. WhatsApp'ıma yazan olmuş. Abi nasıl bir el bu? Yani Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe taraftarı bile yazmış yani. Nasıl bir el bu? Gibilerinden ilginç. Hakem hani VAR çağırdı bir de iptal etti golü. Yani bu aslında Beşiktaş daha farklı da kazanabilirdi. Ama burada VAR'a takıldı diyelim. Beğenmedim ben Gürcan Hoca'nın bugünkü yönetimini beğenmedim. Ya da
1: Yani.
0: VAR'ın bugünkü yönetimini beğenmedim. Genel olarak zaten hakemlerimiz tartışılacak. Çok yapacak bir şey yok.
1: Bakalım hakem değerlendirmeleri de şu anda yapılıyor. Görüyorum yani.
0: Evet.
1: Hemen hızlıca bu maçla ilgili değerlendirmeler şu an yayıncı kuruluşta yapılıyor. O pozisyona dair de birazdan kararlarını söylerler.
0: Bak burada mesela penaltı bekliyor Beşiktaş.
1: Evet, şu Ohun pozisyonu değil mi?
0: Evet, ben bilmiyorum. Bir daha bakalım. Yani forması bayağı çıkmış Ohun. Şurada. Hani o forma herhalde kendi kendine yukarı çıkmadı değil mi? Öyle görüyoruz. Yani
1: Yani
0: orta
1: muhtemelen evet.
0: rakibini çekmiyorsa burada bir penaltı kararı çıkabilirmiş. Hadi penaltıyı vermediniz bari korneri
1: Ha bu son da
0: kullandırsaydınız.
1: dakika mı?
0: Son dakika işte.
1: Aa evet,
0: Sonra
1: tamam.
0: korneri kullandıydı.
1: Anladım.
0: Korneri de kullandırmadı. İlginç bir pozisyondu. Sevgili Onur Bey maçtan çıktım demiş. Çerni ile alakalı bir eleştirisi var. Sevgili Onur'a da buradan selamlar. TGT 46 plakalı ticari taksi kullanıyor sevgili
1: Ama
0: Onur.
1: Çerni'ye söylediğim gözle bakmak lazım. Yani kapanan takımlara karşı Çerni'den çok bir şey bekleyemezsin. Ha bu şu demek değil ama haklı dinleyicilerimiz de ya kapanan savunmalara karşı o zaman Çerni'de oynatma.
0: Ama şöyle bir
1: Bu
0: şey var.
1: mantıkta kabul edilebilir.
0: Vedat abi şimdi kim sana kapanmıyor abi?
1: Ya işte Avrupa maçlarında ya da
0: Hayır.
1: işte derbilerde vesaire.
0: Türkiye'de. Yani
1: Mesela
0: dörtlü.
1: ama
0: Üç
1: yok
0: büyük.
1: şeyde de çok iyi değil miydi Avrupa maçlarında Çerni çok iyiydi.
0: Yok.
1: İşte oralarda kapanmayandığı zaman rakibi ya da açtığın zaman rakibi çok etkili oluyorsun.
0: Seni anlıyorum ama şeyi söylüyorum. Yani zaten Türkiye'de oynadığın 18 takımın 4'ü sana, 3'ü sana kapanmıyor. Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe.
1: Tabii, doğru.
0: Gerisi kapanıyor yani. O yüzden söylüyorum. Yani şu maçlarda vasatı aşması lazım Çerni'nin.
1: İşte o zaman da başka şeyler çıkar ortaya değil mi? Yani
0: E
1: tamam
0: tabi.
1: açık alan bulamıyorsan ne bileyim bir Greenwood'un yaptığı gibi soluna çek vurmayı dene bir şeyler yap. Yeter ki
0: Bak
1: ekstra bir
0: şimdi
1: şeyler kat kendine
0: hemen sana söyleyeyim.
1: takıma.
0: Şimdi bugün Beşiktaş 3 gol attı. Çerni'nin gol asisti var mı?
1: Yok.
0: Peki. Fenerbahçe mücadelesini kazandı. Çerni'nin var mı gol asisti? Yani ben hatırlamıyorum ama
1: Yok, birinde Orkun verdi pası, diğeri neydi?
0: Trossard.
1: Trossard verdi.
0: Tamam, devam ediyorum. Bir önceki maç Beşiktaş 6-2 kazandı. İlk golü attı. Doğru.
1: Orada vardı ya.
0: İlk gol de var. Sadece bir gol attı. O kadar. Yani
1: Tamam.
0: 6 gol attığı mücadelede gol veya asist. Ya Çerni'den Beşiktaş asist katkısı da bence alabilmeli.
1: Ya şöyle yapalım mı? Yani sezon başından beri ne yapmış ona bir bakalım. Değil mi?
0: Ve tabi Avrupa maçları var.
1: Süper Lig'de 2 gol atmış. Avrupa'da da 1 gol 1 asist.
0: Evet
1: Avrupa
0: yani
1: Ligi'nde de
0: kaç
1: şu
0: maç?
1: ana kadar.
0: 11 mücadele, 3 gol 1 asist. Yeterli mi?
1: Yok değil tabii ki.
0: Bence değil değil mi? Sence
1: Değil.
0: de değil. Evet yani bir kanat oyuncusu. Hele bir de hani
1: Geçen sezonda 5 gol 1 asist, 8 asistle oynamıştı. 30 maçta.
0: yani Çerni'den ben Çerni, Trossard, Beşiktaş'ın 30 gole doğrudan katkıda bulunmalarını bekliyorum. Aksi halde gerçekten bu seviyelerin oyuncusu olmuyor.

0: diyelim. Evet, Beşiktaş'ta Alexander Nübel konuşuyor, bir dinleyelim.
1: Yeah, I think the defending of the whole team is very good at the moment, especially today. We played very serious from the first minute, and this gives me confidence and also the team. And so we built a stable and good structure for the offensive. And yeah, everyone is starting with the defense, also the strikers, and then we play very good forward, and that's why we have good confidence at the moment. And there's still improvement and something to do, but at the moment we can be happier.
2: Takım savunmamız çok iyi. Özellikle bugün takım savunması anlamında çok iyi olduğumuzu söylemem lazım. Birinci dakikadan itibaren ciddiyeti hiç elden bırakmadık. Bu hem bana hem de takıma özgüven veriyor. Stabil bir savunma yapımız olduğunu söyleyebilirim. Ki savunma zaten santraforlardan, hücumdan başlayarak geriye doğru olan bir şey. Özgüvenimiz şu anda iyi. Hala daha geliştirmemiz gereken şeyler var ama şu an mutluyuz.
3: Daha önce oynadığı takımlarda muhtemelen yaşamadığı bir şey. Taraftarlar o sahada güzel bir hareket yaptığında ya da sakatlandığında bugün onların çok kez bağırdılar, onu söylediler. Bu onun performansında ya da motivasyonunda nasıl bir etki ve bunu yaşamak nasıl bir duygu olmuş?
4: How does it feel to feel that?
1: Of course it feels very good. As I said before, with the confidence, also with the fans together, this is a good feeling. Most important is that the fans are there for the whole team. That's the most important for me as well. So it's a team sport, and when we have this spirit with the whole team, then we have some good weeks to go.
2: Tabii ki bu çok iyi bir his. Az önce de söylediğim gibi özgüven veren bir hissiyat. Taraftarımız tüm takımımız için burada. Sonuçta bir takım oyunu oynuyoruz. Ama bu ruh tüm takımda olduğu müddetçe güzel haftalarda geçireceğiz.
5: Alexander Nübel'e teşekkür ederim.
2: Thank you Alex.
1: Teşekkürler.

0: Evet, Nübel'in açıklamaları ki bu sezon bana kalırsa Beşiktaş'ın en önemli kazanımlarından birisidir. Alexander Nübel gerçekten iyi bir kaleci aldı Beşiktaş. Çok iyi bir kaleci aldı. Geçen sezonun ortasından beri ama bu transferi yapmak için çaba sarf ediyordu Beşiktaş. Önemli bir transfer olduğunu da zaten söylüyorduk. Yani Bayern Münih'in kalecisi, Alman milli takımının kalecisi. Yani as kalecisi değil ama yarın belki as kalecisi de olacak gibi görünüyor Alman milli takımının. O da zamana bağlı tabii. Ama iyi bir kalecisi var Beşiktaş'ın. Bunu net söylemek lazım herhalde.
1: Klopp düşünüyormuş as kaleci için. Yani şeyden vazgeçmeyi artık. Sen söyle. Neuer'den.
0: Ama Neuer zaten bu sezon bırakıyor galiba. Son diyebiliyorum. İşte, yani tekrar dönmüyor diyebiliyorum.
1: Alman basını şey söylemişti. Geçen ne zamandı? Birkaç gün önce bir görsel medyada Alman gazetelerinde hani Klopp'un işte Nübel'i birinci kaleci olarak düşündüğünü söylemiş. Ama tabii göreceğiz. Şimdi önümüzdeki hafta şey var, sen söyle, önümüzdeki yani yakın bir zamanda milli maçlar var Uluslar Ligi'nde, orada göreceğiz.
0: Tabii.
1: Şu ana kadar iyi performans sergi, zaten iyi bir kaleci, hani onu söyleyelim. Bence savunmasıyla da uyumlu, çok fazla iş düşmedi ama düştüğü zaman da şu ana kadar önemli performanslar ortaya koydu.
0: Ama bence Milletler Ligi için gelmez Neuer. Sen hatırlıyor musun, 2024 yılında bırakmıştı zaten milli takımı.
1: Evet.
0: Açıklamıştı Neuer. Sonra Nagelsmann'ın biraz da böyle zorlamasıyla 2026 Dünya Kupası için tekrar dönmüştü.
1: Evet evet.
0: Yani zaten 2024'te bırakmıştı.
1: Bence artık vazgeçmesi lazım. Yani Neuer refleksleri bayağı düştü. Tek Bayern Münih bence yeterli. Hani orada çok ciddi bir aidiyet var. Bayern Münih'in ona karşı, onun Bayern Münih'e karşı.
0: Bu Dünya Kupası sonrasında da bir açıklaması varmış bu arada. Milli takım bıraktığına belirten bir açıklaması.
1: Öyle mi?
0: Evet evet varmış.
1: Tamam o zaman, Neuer sonrası muhtemelen milli takımın en önemli.
0: Ama orada 2-3 kaleci var.
1: Var var.
0: Hangisi olacak bilmiyorum. Yani o diğer kaleciler de iyi kaleciler bu
1: kim,
0: arada.
1: Adayın kim başka? Hani senin ön planı çıkardın. Ben Nübel var gördüğüm kadarıyla. Sonra bir tane daha vardı aklıma gelen ama. Daha doğrusu şu anda ismi böyle aklıma, dilimin ucunda ama söyleyemiyorum. Yine iddialı
0: kaleciler. Şöyle kalecilerden. Oliver Baumann var. Yok. Hoffenheim'in kalecisi.
1: Geçelim.
0: Ondan sonra Alexander Nübel var. Manuel Neuer vardı. Son şeydeki durum buydu.
1: Bir tane
0: Ter Stegen var galiba orada. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Ter Stegen oynamıyor herhalde o.
0: Yani evet. Şimdi burada Ter Stegen, Baumann ya da Nübel tercihi yapacak hocam.
1: Evet, bunlardan birisi olacak. Artık onlardan birisi oynayacak gibi gözüküyor. Ya gitmesin ya, boş ver. Yani hazır gelmişken çağırmasınlar. Hazır Türkiye'de kalsın bence. İtalya'da bir mücadele var. Fiorentina bakalım ilk galibiyetini alacak mı yanlış hatırlamıyorsam. Tabii geçen hafta bende yok abi. Haliyle tatilde olduğum için. Çok da futbolda ilgilenemedim. Sadece bir ara sizi dinledim. Yani
0: ilgilenmedin mi, ilgilenemedin mi?
1: Ya şöyle, çok ilgilenemedim. Kızım malum çok hareketli olduğu için hiperaktif.
0: Peşinden koşturarak mı geçti
1: yani
0: tatil?
1: İnanılmaz. Bütün tatil ya, oğlan hiç yormuyor ama ya yormuyor demeyeyim de çocuk yormaz tabii ki ama aşırı hareketli kız. Sürekli bir aksiyon istiyor. Dansa götür işte, biliyorsun otellerde genelde işte aktiviteler oluyor. Danslar maslar. 2 saat dans, üzerine oyun parkı, öncesinde havuz, bir de yemekler aralarda. Bakıyorsun hiçbir şeye zaman kalmıyor. Ama 2 gün dinledim. Bir gün seni dinledim, bir gün Görkem'i dinledim. Bir saat, 1,5 saat dinledim öyle. Fiorentina galibiyet alamamıştı, öyle hatırlıyorum. Geçen hafta yoktu bende ama hala doğru hatırlıyorum. Alamamış.
0: Bıraktığın yerden devam ediyor.
1: Abi 3 Mayıs sonunda 0
0: puan ama. Bugün kazanacaklar galiba.
1: Bugün ama öyle olacak yani. Şeytanın bacağını kıracaklar.
0: Ama en güzeli neydi biliyor musun burada? Ne çok abi? Net bir karşılıklı gol var maçıydı.
1: Kim?
0: Bu maç. Yani Venezia Fiorentina maçı. Ya ben öyle tahmin yürütmüştüm. Bu arada Fiorentina'nın 2 golünü de Mastantuono atmış.
1: İyi bir oyuncu.
0: İyi oyuncu.
1: Bugün Hollanda.
0: Real Madrid'den gelmişti değil mi o?
1: Evet evet. Evet. O Real Madrid'in yatırım yaptığı bir oyuncu. Sevgili Ali Cemal demiş, hoş geldin. Sizi milli aradan sonra bekliyorduk. Erken gelmişsiniz diyor. Beşiktaş rotasyon yapsın ki Avrupa maçına 6 gün var. Neden yapsın demiş.
0: Ya milli araya var daha 2 hafta. İşte 15 gün. Yani bilmiyorum hangi işte varmış öyle 25-30 gün izin.
1: Yani o şimdi ben Okan Hoca'yı eleştireceğim. Üzerine Montella Hoca'yı eleştireceğim.
0: Erken geldin, ne
1: yani
0: gerek var?
1: Ne gerek var diyor o yüzden. Şimdi yarın muhtemelen ben bu eleştirileri yapacağım bol bol. Türk milli takımına Beşiktaş oyuncu vermeyi aşıp bakıyorum da uluslararası hamlelere başlamışsınız. Almanya milli takımına el attınız çok şükür demiş. Bizi eleştirmiş sevgili Ali Cemal.
0: İyi de Almanya milli takımına el falan atmadık. Nübel'i konuşuyorduk.
1: Ama iyi performans gösteriyor.
0: Yani Nübel acaba Almanya milli takımının kalecisi olur mu dedik. Ya bu her açıdan önemli. Beşiktaş'ın yarın bu oyuncunun değeri artacak. Almanya milli takımının birinci kalecisi olduğunu düşünsenize. Ya değeri artacak, çok daha yüksek bedellere başka bir yere gönderebilir, para kazanabilir. Değil mi Caner?
1: Evet, aynen öyle. Bence satmaz zaten. 3 yıllık kontratı var.
0: Yani.
1: Ama bilemiyorum. Yani Beşiktaş bence Nübel'i hazır bulmuşken kolay kolay kaybetmez. Eğer özel bir şey olmazsa öyle tahmin ediyorum. Sağ içindeki duruşu da bayağı iyi. Yani böyle çok beyefendi bir duruşu var. Gördüğüm kadarıyla tamamen oyunu oynamaya çalışan bir kaleci. Tabii bakıp göreceğiz bundan sonraki. Sevgili Ali Cemal de benzer bir düşüncede. İptal edilen golde bir açıdan var, diğerinden yok diyorsunuz. Peki doğru açının ne demiş?
0: Doğru açının bu olduğunu nereden kanaat getirdiniz diyor. Belki diğer açı doğrudur. Yani gerçekten el vardır demek işte.
1: Ya İsmail Bey, Allah aşkına. Yani önden baktığınız zaman hani bir yerde bir el var. Arkadan baktığınız zaman hani ne olursa olsun zaten onun ele çarptığını görürsünüz. Göğse çarpan bir topun arkadan gösterilen. Hani bunu zaten ayırt edersiniz diye tahmin ediyorum.
0: Ya
1: Ama
0: ben sana
1: önden
0: başka bir şey söyleyeyim mi?
1: bakarsanız göğüs mü el mi daha net görürsünüz.
0: Şimdi bak burada aslında bu pozisyonlara neden bu kadar net kararlar veremiyoruz? Bu da çok düşündürücü.
1: Evet.
0: Ya çünkü neden? Ya, eksik kamerayla çekiliyor. Çok net, bu kadar basit. Yani eğer kamera sayısı, kamera adedi biraz daha fazla olsa ve doğru açılardan görebilsek. Gerçi bak şunu da unutma. Sen şeyi izliyorsun. Tekrarları izliyorsun ya.
1: Evet.
0: Belki de başka bir açıdan gösterdiler. Onu da bilmiyoruz. Yani benim bildiğim kadarıyla farklı açıları da var.
1: Şöyle abi, VAR ekranını gösterdi bana. Yani bana derken
0: Tamam ama
1: izlerken.
0: şey değil mi bu, penaltı inceleme?

0: incelenmiyor mu?
1: Yok, penaltı şey.
0: Gol incelenmiyor mu?
1: Evet, o golde.
0: Peki hakemi çağırdılar mı incelemeye?
1: Çağırdı. O... Tamam. Arkadaki açıdan gösterdi sadece. Hatta ben dedim ki burada yayında.
0: Hakeme gösterdiği açıyı gördün sen,
1: evet,
0: anladın.
1: Ben diyorum ki hatta neden öndeki bir açısı daha vardı? Neden onu istemedi hoca? İstedi niye gösterdi? Çünkü o ekranı o anda gösterdi kamera. Yani hakeme gösterilen
0: şimdi
1: ekranı.
0: Şimdi bununla ilgili salı günü mutlaka şey çıkacaktır. Orada daha belki VAR konuşmalarında duyma şansın olur Caner.
1: Evet, gerçekten ilginç. Ben onu aslında söylemeye çalıştım. Bu arada maçtan bağımsız olarak söylüyorum. Madem çekiyorsanız gösterin diyorum hakeme de. Belki doğru kararı verir. Ya da yanlışsa da yanlış verir. Neyse, önemli değil. Merhaba Caner, Ankara'dan selamlar. Ahmet Bileloğlu, İsmail Hoca gitti mi Fenerbahçe resmi sitesinden yayın yapmış diyor arkadaşım, devam ediyor diye.
0: Evet evet, devam ediyor. Yarın saat 11.45'te takımın başında olacak diye Fenerbahçe bir açıklama yayınladı resmi sitesinden. Bugün sabah idmanında yoktu İsmail Kartal. Hatta dün gece maçtan ayrıldıktan sonra gidip eşyalarını toplayıp terk etmiş tesisleri ve bugün Oğuz Çetin önce gitti. Anadolu Kavağı'nda görüştü. Bir buçuk saatten fazla bir görüşmeden bahsediyoruz. Ardından Oğuz Çetin geri döndü ve bir sürü aslında haber çıktı. Dönmüyor, kesin kararlı, istifa etti şeklinde her yerde haberler vardı. Akşama kadar, akşam Fenerbahçe yönetimi toplandı. O toplantıdan ne karar çıkacağı konuşulurken muhtemelen işte orada ikna edildi İsmail Kartal ki ardından da bir açıklama geldi Fenerbahçe yönetiminden. Hocamız takımımızın başındadır, yarın saat 11.45'te de idmanda olacaktır diye bir açıklama Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamadır.
1: Yani evet, İsmail Hoca'ya da tekrar hayırlı olsun dileyelim. Sevgili Yalçın abiye de bu arada selamlar, sevgiler. O da bizi dinliyormuş. Marmara Park Taksi'den sevgili Yalçın abi.
0: Selamlar, sevgiler.
1: Peki, şöyle bakıyorum, var mı başka mesajımız? Yok. Sen Nübel'in şeyini, röportajını izledin mi? Beşiktaş dergisine röportajda bulunmuş. İETT, yani otobüsle İstanbul'u
0: evet,
1: geziyormuş. O da mesela güzel. Ben görmedim tabii ama ben bilmiyorum otobüsü.
0: Şimdi tabii tadını çıkarıyor. Şu anda değil çok mi? Tanınmıyor olmanın tadını çıkarıyor. Ama yarın öbür gün artık herkes tanıyor olacak. 3-5 maç daha oynadıktan sonra. O şimdi tadını çıkarıyor. Çıkarması da gerekir. Emirhan'ın açıklamaları var. Diyor ki özür dilerim. Derbilerden sonra oynanan maçlar zordur diyor. Daha önce de söyledim. Hoca savunma diye buraya geldi. Gol yememek bizim için daha önemli. Savunma oyuncuları olarak Orkun'la golü çalışıyoruz birkaç gündür. Oraya keseceğini biliyordum. Oraya kesti ve güzel de bir gol oldu. Bu sene ilk golüm, inşallah devamı gelir demiş Emirhan. Diyor ki hoca buraya biraz da savunma için geldi gibi bir açıklaması var. Ne dersin?
1: Yani
0: çok özür dilerim. Trossard'ı da okuyayım, ondan tamam, sonra devam et. Elimden geldiğince takıma yardım etmek istiyorum. Takıma fırsatlar yaratmaya çalışıyorum. Defansif olarak da katkı sağlamak istiyorum. Gol atmak güzel hissettiriyor. Hafta hafta daha iyi olacağım, adapte oluyorum ve daha iyi olacağım. Sonraki maçı sabırsızlıkla bekliyorum.
1: Valla Trossard iyi bir oyuncu. Zaman içinde çok daha iyi olacak. Emirhan da üzerine eklemeye çalışıyor. Ümit transfer edildi. İyi bir transfer. Evet, bu arada Beşiktaş teknik direktörü de konuşacak şu anda, bilmiyorum denk geliyor mu, verebiliyor muyuz, vaktimiz bitti mi, evet onu veremiyoruz herhalde. Sevgili Emre Salman bir mesaj yollamış. Sevgili Emre Bey, yarın uzun uzun konuşuruz çünkü bizim yayınımız bitti ama söylediğiniz birçok şeye katılıyorum, yani bunu yarın biraz konuşalım. Galatasaray'a ve Okan Hoca'nın Okan Hoca'nın işte değişmeyen oyun sistemi, 0-0'ı 1-1'i korumak vesaire, bunun üzerine yıllardır belki hani daha fazlasını neden yapamadığını soruyor. Haklısınız ama yarın bunu
0: ya o Galatasaray'ın oyun anlayışı ile ilgili ben yıllardır bunu anlatırım, yine de anlatıyorum. Bu benim bakış açım tabii. Galatasaray oyuna çok ciddi bir baskıyla başlamayı seviyor. Her alanda bu böyle. Ya Türkiye'de de böyle, Avrupa'da da böyle. Oyuna baskıyla başlıyor ama baskının şiddeti çok yüksek ve o yüksek şiddetli baskıdan gol çıkarıyor Galatasaray.
1: Evet.
0: 35-40 dakika bu net böyle. Sonrasında ikinci yarılarda oyundan düşüyor. Galatasaray. Bu o şiddetli baskı yüzünden. Ya yani bunu 90 dakika devam

0: devam ettiremeyeceğin için ve eğer 10 dakika yapayım, bekleyeyim, bir 10 dakika yapayım gibi bir mantığın da yoksa, hepsini bütün aslında yapacağını oraya yapıyorsan, o zaman Türkiye'de işe yarıyor bu. Belki sen 1'i 2'yi atıyorsun, sonra işte çok kalite eksiği olduğu için Türkiye'deki birçok takımın gelip onu çeviremiyorlar. Ama Avrupa'dakiler çeviriyor. Yani bunu daha önce kaç kere konuştuk? Bayern Münih'e karşı 2 gol atıp 3 gol yedi Galatasaray.
1: Aynen.
0: Aynı bu oyunda baskıyla 2 gol buldu ilk 45 dakika. Müthiş bir Galatasaray değil mi? Şimdi bu maçta da aynısı olmadı mı? İlk 45 dakika çok iyi bir Galatasaray yok muydu? 2'yi 3'ü atabilirdi. Ama ikinci yarıda bir bakıyorsun oyundan düşüyor Galatasaray. İlk yarıdaki baskıyı yapamıyor. Oyundan düşmekten kastım bu. O zaman da rakipler çok kolay geliyorlar.
1: Evet, yani Okan Hoca'nın da çok kırılgan olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi yarın uzun bir yayınımız var. Bol bol
0: Yani
1: konuşuruz
0: Avrupa'da
1: artık.
0: farklı bir oyun oynamak
1: Evet
0: lazım.
1: evet onu
0: Yani
1: soruyor aslında
0: Türkiye'deki
1: Serhat.
0: oyunun farklısını oynamak lazım. Osimhen elinde yoksa yapacak da bir şey yok zaten. Yani Osimhen'in varsa o oyunu oynayabiliyorsun işte.
1: Aynen öyle. Osimhen olduğu zaman daha farklı oynayabiliyor. Peki biz bitiriyoruz sevgili Görkem. Birazdan sizlerle birlikte olacak sevgili dinleyiciler. Ve de tabi ağzına sağlık.
0: Senin de ağzına sağlık. Herkese mutlu akşamlar.
1: Özlemiş misin beni giderken?
0: Efendim?
1: Özlemiş misin beni?
0: Özlemişim gerçekten.
1: Peki abi, teşekkür ederim.
0: Özlemiş.
1: Ben de sizi özledim, seni de özledim. Peki herkese ailesiyle beraber mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Maç merkezi sona erdi. Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
4: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
4: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.
5: Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Yayına başlamadan önce gelen mesajları görüyorum. Benimle alakalı mesajlar gelmiş. Peki, teşekkür ediyorum dinleyicilerimize. Beşiktaş kazanmaya devam ediyor. Yine Süper Lig'in bu hafta açılış mücadelesinde rakibi Erzurumspor'u 3-0'la geçmeyi başardı Beşiktaş ve önemli de bir galibiyete uzandı. Şu an maç fazlası olmasıyla tabii ki liderlik koltuğuna da oturmuş oldu Beşiktaş takımı. Italiano karşılaşmanın ardından yine açıklamaları vardı. Derbi sonrası o motivasyonu, açlığı yakalamak kolay olmuyor dedi. Geçen hafta yaşadığımız delilikti, çılgınlıktı. Maça iyi başladık ve kendimizi gösterdik. İkinci yarıda Oyun daha sakin geçti. Önemli olan kazanmak. Konuşacağız. Fenerbahçe'de yine önemli gelişmeler var. Teknik direktör İsmail Kartal. Bir son dakika haberi geldi. Bugün gün içerisinde hepimiz gördük bunu. İsmail Kartal'la yollar ayrıldı dendi. Ardından 1,5-2 saat içerisinde Fenerbahçe resmi hesabından yaptığı açıklamada teknik direktörümüz Fenerbahçe'de yarın yine görevinin başında olacak dendi açıklamanın içerisinde. Yani çok ilginç bir süreç yaşandı Fenerbahçe açısından. Bunu da konuşacağız. Dinleyicilerimiz yorumlarını bu konu hakkında da görüşlerini bana iletebilir. Beşiktaş'ın galibiyetiyle alakalı yine mesajlarınızı bekliyorum. Ha ben yorumlamam gerekirse maçın başından sonuna kadar üstün olan taraf Beşiktaş'tı. Yani burada Erzurumspor'u tabii ki bu cümleyi kurarak rencide etmek istemiyorum. Yani öyle bir niyetim yok. Ama hazırlık mücadelesi gibiydi. Beşiktaş çok rahat kazandı, çok rahat oynadı. Yani kendisini yormadı skora giderken Beşiktaş, bu maçı kazanırken öyle çok yorulduğunu düşünmüyorum. Hele hele derbi maçı sonrası iyi bir hava yakalayan Beşiktaş'ın bu tarz maçları da kazanması tabii ki çok ama çok önemli. Olaytan yine performansına bakacak olursak isabetli pası %90'dı. Dikkat çeken isimlerden biriydi. Kilit pas 2,5 oranına sahip, top çalma 1,3, topu geri kazanma 2,8. Yani gerçekten iyi bir performans gösterdi Olaytan, onu da söyleyebilirim. 2026-27 sezonundaki performansından da kısaca bahsetmiş olduk. Italiano çok iyi bir antrenör demiş dinleyicimiz. Yani bunu kanıtlıyor yavaş yavaş. Her geçen hafta üzerine koyan bir Beşiktaş'ı görüyoruz. İyi de oynuyor. Şimdi hiç haksızlık yapmaya gerek yok. Burada dinleyicilerimize onu söyleyeyim en baştan. Beşiktaş çok iyi oynuyor. Ha sen Beşiktaşlısın Görkem, fanatiksin. Böyle yorumlar gelmesin. Baştan da uyarayım dinleyicilerimi. Kim iyi oynuyorsa, kim övgüyü hak ediyorsa sonuna kadar överim. Bunu ifade etmiş olayım sizlere. Öncelikli olarak Beşiktaş şu ana kadar Süper Lig'in oynanan maçlarına baktığımda en iyi futbol oynayan takımı. En iyi futbol oynayan takımı. Yani bu konu tartışmaya kapalı. Ha Galatasaray zaman zaman iyi oynuyor. Eksikler var. Kötü oynadığı dönemler oluyor. Tartışılan isimler var. Savunma tandemi eleştiriliyor Galatasaray'da. Fenerbahçe'de yine bir kriz var mı yok mu? Bunu tartışıyoruz mesela. Daha ligin başı. 4 haftada 2 mağlubiyet. Tabii ki iki mağlubiyet sonrası zirve yarışına ortak olabilmek, devam edebilmek de kolay değil. Tam bunları atlattık diyoruz, Fenerbahçe kötü oynuyor diyoruz. Roma karşısında tek kale bir oyun ortaya koydu ikinci yarıda özellikle. Şimdi Fenerbahçe için iyi diyoruz, kötü oynuyor. Kötü diyorum, iyi oynuyor. Bir haftası diğer haftayı tutmuyor özetle. Bakıyoruz Roma beraberliğinin ardından İsmail Kartal'ın istifası... Gündem bir anda bambaşka noktaya geldi Fenerbahçe'de. Galatasaray hakemleri eleştiriyor. Yine ben buna da karşıyım. Burada bunu söyleyince de Galatasaray düşmanı olmuyorum. Her takım için söylüyorum. Artık tedirginim ya sizlere bunları aktarırken. Çünkü enteresan mesajlar geliyor. Ha herkes kendi görüşünü tabii ki beyan edebilir. O konuda özgürsünüz. Ama ben hiçbir takımın tırnak içerisinde siz ifade ediyorsunuz diye söylüyorum. Yani düşmanı vesaire olamam. Ben bir futbol severim. Ve doğru bildiğimi de yorumlamaya çalışıyorum. Dilimin döndüğünce. Futbol zekamın yettiğince. Ben hakemi bahane etmem mesela. Ben hakemi bahane etmem. Galatasaray ikinci yarıda ne yaptı? Kalesinde golü gördükten sonra nasıl bir planı vardı Galatasaray'ın? Okan Buruk hamlelerle bu Sporting'in baskısını yok etti mi? Ben bunu tartışırdım. Hakemleri konuşmuyorum dediğim gibi. Daha önce Fenerbahçe maçlarından da bahsediyoruz değil mi? Orada da hakemi konuşmadım. Bana geliyor soru, abi pozisyon penaltı mı? Niye penaltı diyemiyorsun? Tedirgin misin? Değilim. Konuşmuyorum. Hakem öncelikli değil. Benim futbol mantalitemin içerisindeki o senaryoda futbol kavramının içerisinde hakem hatası yok. Hakemin bir sonuca etki ettiği maçlar vardır. Ama ben onu baz almam bir maçı yorumlarken. Beşiktaş diyoruz. Takır takır oynuyor. Galatasaray. Tamam hakem hatası var mıydı? Vardı. enteresan kararlar vardı Avrupa maçında. Ama döndüğümüzde şimdi realist tabloya baktığımızda da ya Okan Buruk'un hamleleri ya da Galatasaraylı oyuncuların maçı çeviririz havası var mıydı? Yok bir B, C,

D planı yoktu. Ya bunlar eleştirilsin. Ama tüm takımlar için bunlar eleştirilsin. Sadece bir takım taraftarı bunu yapsın demiyorum. Tüm takım taraftarları bunu yapsın. Her maçın ardından hakem mesela. Yani hiç gerek yok hakem konuşmaya. Konuşacaksak İsmail Hoca'ya neden suç atılıyor bunu konuşalım. Niye iş bu noktaya geliyor? İsmail Kartal ne yapmış olabilir? O kadar mı kötü bir antrenör? Şimdi örnek vereceğim, hoş olmayacak. Mourinho'ya bir tane tepki yoktu. Mourinho İsmail Kartal'dan daha mı başarılıydı? Bir tane derbi kazanmadı. Bir tane derbi kazanmadı Mourinho. Dünya antrenörü, dünya markası diyorsunuz. Bir tane derbi maçı kazanmadı sezon içerisinde. Fenerbahçe tarihinde yoktur belki. Ona bir tepki gelmedi. Tribünlerden herhangi bir tepki gelmedi. Ya bu sahaya bir şey atıldı, atılmadı değil. Ondan bahsetmiyorum. Ama herhangi bir tepki yoktu. Sosyal medyada da yoktu. İsmail Hoca daha İstanbul'da inmeden, kulüp binasına girmeden önce tepkiler başladı mesela. Ya bunu anlayamıyorum. Anlayan biri varsa da lütfen WhatsApp hattından yazsın. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Hak etti. Hak ederek kazanılan bir galibiyet. İsteseydi 4'ü 5'i de bulabilirdi. Biraz 2-0'ın ardından ikinci yarıda oyun temposunu düşürdü Beşiktaş. Bence doğru olanı yaptı. Erzurumspor zaten ileriye çıkamıyor. 2-0'dan sonra da kendi yarı alanında bekleyen bir Erzurumspor vardı. Hani puan almayı bırakın, gol atması zaten mucizeydi Erzurumspor'un. Beşiktaşlı oyuncular da bunun bilincinde, daha oyunu rölantide götürdü. Ve nitekim 3-0 gibi net bir galibiyete de uzandı. Güzeldi. Emirhan Topçu'nun performansından bahsediyorum. 90 dakikada bir gol attı. Topla buluşma sayısı 91. 83 pasın 76'sı isabetli. Yani %92 oranında bir başarılı pas yüzdesi var. Kazanılan ikili mücadelelere şöyle bir bakalım. Orta alanda özellikle. Top Erzurumsporlu oyuncuların ayağındayken 9 kez müdahalede bulunmuş ve bunların 8'i başarılı. Oldukça güzel bir performans. Bireysel anlamda da Beşiktaş oyuncuları bugün beklentilerin üzerinde performans gösterdi. Tebrik ediyorum. Güzel bir oyundu. Erzurumspor'un oyununu beğenmedim. Yani daha açık oynamasını bekliyordum. Ya bizim Süper Ligimizde öyle maalesef bu tarz durumlar yaşanıyor. Şimdi dünyanın ya da Avrupa'nın en iyi 5 liginden biri olmayışımızın sebeplerinden biri belki de bu. İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City atıyorum küme düşme mücadelesi veren misal örnek veriyorum, sallıyorum ya, West Ham United ya da West Bromwich ile karşılaşıyor. West Bromwich bu kadar savunma yapmıyor. Onların da net pozisyonu oluyor. Belki de o tempo bizlere İngiltere Ligi'ni izlemeyi daha da arzulama noktasına getiriyor. Biz de bu akşam gördük. Beşiktaş oynuyor, paslaşıyor. Erzurumlu oyuncular tamamen kendi ceza sahası içerisinde kümelenmiş. Alan savunması 1-0, 2-0'dan sonra da. Yani tabii ki bu oyun bir futbol sever olarak keyif verir mi vermez mi? Bunun tartışmasını yaparız ilerleyen dakikalarda. Çok mu konuştum ya? Çok konuştum değil mi? İşin bu Görkem. Konuşacaksın tabii. Tabii konuşmaya devam edelim. Yayın öncesi de bir arkadaşımla konuştum ama B12 vitamini eksikliğim olduğu için son zamanlarda yani unutuyorum, ismini unutuyorum. Bir onunla da 1,5 saat konuştuk. 1,5 saat konuştuk. Belki kendisi dinliyorsa bana mesajını göndersin WhatsApp'tan. Adını soyadını tekrardan unuttum ya dinleyicimizin. Şu an bana kimler kulak veriyor? Öncelikle şöyle bir dinleyicilerimi göreyim. Birazdan tüm yorumlarınıza yer vereceğim. Yine gecenin önemli karşılaşmalarını sizlere aktaracağım. Canlı bahis konusunda önerilerim olacak. Ama şu an bana kimler kulak veriyor? Bulunduğunuz şehri ve adınızı yazmayı unutmayın. Mesajınızın içerisinde bu bilgiler yer alsın. Ben buradayım abi, dinliyorum. Atıyorum ismim Ali. Olur. Kabulümdür. Bekliyorum. Tüm dinleyicilerimizin şu an ben buradayım mesajını bekliyorum. Beşiktaş'ta devam edecek olursak şöyle bir istatistiklerine tekrardan göz atalım. %74 topla oynama oranı Beşiktaş lehine, ki ciddi bir rakam. Genelde alışık olmadığım bir tablo. Şundan dolayı söylüyorum. Bir takım çok rahat oynuyorsa, skor üstünlüğünü ele aldıysa 15-20 dakika kala maçın bitimine biraz salıyor takım. Fazla top ayağında kalmıyor. Topu rakibe veriyor. Dinlenme modunu açıyor.
tabiri caizse bugün hem dinlenirken Beşiktaş topa sahip olan taraftı. Erzurumspor'un isabetli bir şutu yoktu. Topla oynama oranı konuk ekibin %26 idi. Yine başarılı paslarda 3

4 katı fazla pas yapmış Beşiktaş. Her şeyi özetleyen konulardan biri. Tek eleştirebileceğim yönü Beşiktaş'ın 21 şut ve bunlardan 6'sı isabetli. Yani başarısız şutlar gelmeye devam ediyor. Net pozisyonlar yakalıyor ama Beşiktaş bunların bazılarını değerlendiremiyor. Kolay harcıyor. Özellikle Avrupa maçlarında ihtiyacımız olabilir. Tüm takımlarımız için söylüyorum ama Beşiktaş sanki diğer takımlarımıza göre daha fazla pozisyona giren takım şu an ligde. 5. hafta oynanırken 21 şutun 6'sı isabetli. Yani bu oran düşük. Beşiktaş'ın ilk haftadan beri aslında benim tek eleştirdiğim, eksi yazabileceğim konu budur. Şöyle bir 9-10 isabet olması gerekiyordu. Onun dışında Beşiktaş istediği gibi oynadı. İlhan Fakılı'nın golü yine güzeldi. Murillo'nun asisti 80. dakikada İlhan Fakılı topu ağlara gönderdi. Farkı 3'e çıkardı. Onun adına da güzel bir gol oldu. İlhan Fakılı Beşiktaş formasıyla golünü atmayı başardı. Emirhan Topçu yine oldukça başarılı isimlerden biriydi. Trossard kalitesini zaten tartışmıyoruz. Bugün bir gol attı ama onun dışında hazırladığı pozisyon ları da tabii değerlendirmek gerekiyor. İyi pozisyon hazırlayıcı isimlerden biri, adam geçebilme kabiliyeti üst seviye olan yine oyunculardan biri. Beşiktaş 5. maçın ardından 4. galibiyetini aldı ve şu an maç fazlası nedeniyle 12 puanla zirvede yer alıyor. Galatasaray 10 puanla 2. basamakta kendisine yer buldu. Ki Galatasaray'ın maçını da değerlendirmeye çalışırız. Biliyorsunuz yarın sizlerle birlikte olamayacağım. Galatasaray'da Kocaelispor'u konuk edecek ki Kocaelispor'un Beşiktaş'a Galatasaray'a ters geldiğini biliyoruz. Geçtiğimiz sezon Rams Park'ta istediğini alan bir Kocaelispor takımı vardı. Oyun olarak da daha üstün gözüktü. Galatasaray oradan galibiyet çıkartamadı. Şimdi eksikleri var Galatasaray'ın. Osimhen yok, yani Lemina yok, o yok, bu yok. Çok önemli isimleri yok Galatasaray'ın. Bir de Sporting Lisbon yolculuğu, orada bir efor sarf etti oyuncular. Onun yorgunluğu, yani Kocaelispor maçı herkesin düşündüğü gibi kolay geçmeyecektir. Öyle 3-0, 5-0 olan bir sonuç ben beklemiyorum. Onu da ifade edeyim kısaca aklıma gelmişken. Diyelim şöyle mesajlara dönelim. Görkem hoş geldin diyor dinleyicim. Ankara'dan selamlar. Ahmet Bilaloğlu ben. Teşekkür ediyorum sevgili Ahmet Bey'e. Selamın aleyküm. Peki aleyküm selam. Öyle girmiş söze dinleyicimiz. Simav'dan ben dinleyicilerimizden biri. Ona da teşekkür edeyim. Merhaba, iyi yayınlar. Türk hakemleri Galatasaray'ın Avrupa maçlarını izlediklerinde yüzleri kızarıyor mu sizce demiş. Bakın şimdi alın size tartışma konusu. Biraz Beşiktaş ağırlıklı gitmek istiyorum. Ama böyle mesajları da okudukça tabii değerlendirmek isterim. Şimdi pas hakkımı kullanıyorum. Ben bu mesajı yorumlamayacağım. Demiyorum. Türk hakemleri Galatasaray'ın Avrupa maçlarını izlediklerinde diyor dinleyicilerimiz bakın. Yani Süper Lig'de hatalar oluyor. Ya ben bunu her seferinde dile getiriyorum ve onun sonrasında da bir taraf olarak beni düşünüyor dinleyicilerim. Yani ben hakem konusunda hiçbir dinleyicimizin mesajına katılmıyorum. Öncelikli olarak onu söyleyeyim. Ha, Galatasaray'a belki daha çok aleyhine ya da lehine hata yapılıyordur. Lehine diyelim. Daha çok hata yapılıyordur. Ya o ayrı. İşin ayrı noktası. Ama hakemlerimiz formsuz. Tüm hakemlerimizin aslında burada sadece Galatasaray maçını yöneten hakemlerimizin değil, herhangi bir Şampiyonlar Ligi maçını izleyen Türk hakemlerimizin hepsinin bence bir ders çıkarması gerekiyor. Bir kere oyun kuralları konusunda da sınıfta kalıyor hakemlerimiz. Çok basit kuralları bile uygulamıyorlar. Ha, VAR'a mı güveniyorlar onu bilemem. VAR'a mı güveniyorlar, kendilerini fazla maçın içerisine dahil etmiyorlar mı onu bilemem. Ama hakemlerimiz genel olarak çok kötü maçlar yönetiyor. Ben bunu savunuyorum. Yoksa çok tartışılıyor. Bak diyor ki dinleyicimiz mesela geçen gün. Hatırlıyorum mesajını. Fenerbahçe maçında hakem şöyle hata yaptı. Derbi maçında şöyle pozisyonlar verilmedi. Bakın hakemlerimiz kötü. Hakemlerimizin hepsi kötü. Kasti olarak bir şey yaptıklarını ben düşünmüyorum. Buna inanırsam zaten futbol konuşmam. Hayatımın geri kalanında böyle bir düşünceye sahip olursan izlemem maçı izlemem. İzlemediğim maç hakkında da yorum yapamam. Avrupa hakemleri de çok kötü. Bir de işin o boyutu var. Tamam Süper Lig hakemleri diyoruz. Çok hata yapıyor da. Yani VAR odasında yabancı hakemler.
Şimdi Süper Lig maçlarından konuşacaksak, önemli karşılaşmalarda bazı maçlarda VAR hakemi yabancı. Ama onun performansı da aslında çok kötü. Tamam diyorsunuz ya, Galatasaray maçlarındaki hakemler utanıyor mu? Ya hakemler utanıyor ya da utanmıyor. VAR odasındaki yabancı hakemlere ne diyeceğiz? Sistematik bir hata var. Zincirleme hatalar serisi diyebilirim buna. Bu ülkede touch'tan offside verildi. Yani daha da konuşmaya gerek yok. Şimdi hakem bilerek mi yaptı o pozisyonda? Bilerek mi hata yaptı? Yani insan kariyerini bu kadar zedeler mi? Bilerek yapılmayan bir şey. O zaman eğitim konusunda sınıfta kalınıyor. Türk hakemleri eğitim konusunda sınıfta kalıyor. Zaten temel konularımızdan biri eğitim. Kuralı da görmeme ihtimalin yok. Taç atışını veriyorsun elinle ve devamında da offside veremezsin taçtan. Ya burada ne çıkıyor? Kurala hakim değilsin. Ya da maça psikolojik olarak hazır değilsin. Ya bu ikisinden biri. Şimdi tüm hakemlerimizde bunlar yaşanıyor. Diyorsunuz ya, Galatasaray'da böyle, Fenerbahçe maçında şöyle hakem hataları var vesaire. Yani ortak nokta, hakemlerimiz formsuz ya da çok kötü maç yönetiyordan kastım, hakemler kurallar konusunda bilinçli değil. Onu söyleyebilirim. Dinleyicimiz sevgili Semih Bey'e de selamlarımı ileteyim. Teşekkür ediyorum mesajından dolayı. Toplam 11 korner oldu demiş dinleyicim. Şöyle bir bakayım sevgili Yavuz Baysal. Yayın arkadaşınız Caner abi 8 orandan 13 korner bayisi almıştı. Hakem verdiği 2 korneri kullandırtmadı. Yani maalesef olabiliyor. Ha, en temizini ben yapmışım orada ya. 9 korner dedim, bir de Beşiktaş maçında 3 gol çıkar dedim. Onu da Uğur Böceği şans oyunlarından paylaştım. Ha, bugün 4 kuponumun 3'ü başarılı oldu. Zaten bir tanesinin gelmemesi normal. Yani o sürpriz bir kupondu. Erzurum'un golü, Erzurum'un 4 korneri vardı mesela bir kupon içerisinde. Öyle enteresan bir tahminde bulundum. Hani olabilir. Şimdi Beşiktaş farka gider. Sonrasında da bir tane kalesinde golü görür. Hani oyunu rölantiye aldığında Erzurumspor bir duran top ya da bir bireysel oyuncu devreye girer, gol atar diye düşündüm. Ama Erzurumspor oyuncuları benim inandığım kadar inanmamış. Onu da ifade edeyim. 13 korner tabii ki yazık. Yani burada sevgili Caner Aydaş'ın kuponuna yazık oldu. Onu ifade edeyim. Ha, benimki başarılı. Ben o kadar risk almadım. Ben riski minimize ederek bir kupon paylaştım. Sizler de kuponlara ulaşabilirsiniz. Hadi onu da hatırlatayım. iddia.com'da kayıtlı bayim bölümüne giriyorsunuz. Kayıtlı bayinizi Uğur Böceği şans oyunları olarak değiştiriyorsunuz. Bu kadar. Devamında da 0540 300 çift 0 97. Bu numaraya mesaj gönderiyorsun. Şu an gönderiyorsun. Yayından geliyorum. Görkem'in kuponlarını görebilir miyim? Şeklinde yazdığınızda zaten oradaki arkadaşlarımız benim kuponlarımı tarafınıza iletiliyor. Başarı oranım yüksek. Canlı bahisleri ön plana çıkartıyorum ya da maç öncesi gözüme kestirdiğim bazı maçlar oluyor. İlginç seçenekleri yakalıyorum. Onları paylaşıyorum. Ki genelde, yani hepsi gelmiyor tabii ki. Bunu da içtenlikle söyleyeyim. Hiç kimsenin tüm kuponu başarılı olmaz. Samimiyetime güvenin. Zaman zaman arada evet başarısız kuponlarım var ama genele yayacak olursanız, yani bütün kuponlarımı değerlendirirseniz siz bu işten karlı çıkarsınız. Onu da ifade edeyim. Genel anlamda başarılı oluyor çünkü. Selamlar, ben Gültekin. İsmail Hoca'nın geri gelmesi çok büyük bir hatadır diyor. Yani ilişki yürür mü o dakikadan sonra? Ben gidiyorum diyor, sonra başkan açıklama yapıyor, kalacak diyor, ardından yine ajanslara son dakika haberi düşüyor. Bugün gün içerisinde İsmail Kartal kabul etmedi, artık İsmail Kartal defteri kapandı diyor. Sonra bir görüşme daha oluyor, yanılmıyorsam Oğuz Çetin tarafından, Sayın Oğuz Çetin tarafından bir görüşme daha gerçekleşiyor. İsmail Hoca'nın bulunduğu yere gidiyor. Ve ondan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü kendi hesaplarından bir açıklama yayınlanıyor ve devam edeceği yönünde bu haberler geliyor. Yani tabii ki işler birazcık karışık. Neden karışık? Gün içerisinde iki kez gitti geldi, gitti geldi haberlerini okuduk. Hepimiz takip ettik. Bizim için de zor bir durum. Şimdi alıyorum, kaynağımı arıyorum, diyorum ki böyle böyle, yok ayrıldı artık, yok diyor. 5 dakika sonra beni tekrardan arıyor. Kendisi diyor ki
Yok, İsmail Hoca bu sefer takımın başında çıkacak diyor. Mesela bir bilinmezlik var. Ben de o haberleri sizle paylaşamıyorum. Çünkü o kadar gitti geldi ki, gitti geldi. Bir gidiyor bir geliyor. Öyle ilginç bir durum. Şu an hala takımın başında diyemiyorum mesela ben İsmail Hoca için. Her an bir son dakika haberi bir yerden gelecekmiş gibi. Öyle tedirgin.

oluyorum. Onu da söyleyeyim. Giresun Barça Köyü'nden doğuş ben. Giresun Barça Köyü mü? Barça Köyü. Barcelona deyince tüylerim diken diken oldu ya. Barça. Doğuş Bey, iyi yayınlar. Çerne'nin golü temizdi. Hakem skandaldı. Ya, hakem hatalarından biri işte. Her zaman olduğu gibi. Ha, bana göre de goldü. Sevgili Doğuş Bey, bana göre de goldü. Ama olmuyor işte, hakemlerimiz maalesef kötü maç yönetiyor. Kötü maç yönetiyor. Bunun başka açıklaması zaten yok. Yani ben bir art niyet falan aramıyorum. Yani bazı taraftarlar gibi art niyet aramıyorum. Çok kötü maç yönettiklerini düşünüyorum ve genel anlamda herkesin ortak kanısı buysa ortak bir işe imza atılması tarafındayım. Yani taraftarlar, yöneticiler, her takımın yöneticisi neredeyse yani bir maçın ardından canı yandığında çıkıyor, açıklama yapıyor. Ya bu hafta mesela canı yanmayan bir takım açıklama yapmıyor. İlla canı mı yanması lazım? Görünüyor zaten bu. Görünen bir şey. Bence hepsi çıksın. Biz bu hafta misal örnek veriyorum maçlara çıkmayacağız. Ya 18 kulüpte maça çıkmasın bakalım neler oluyor. Ha, bu benim görüşüm değil. Kulüplerin bu kadar itiraz etmesinin anlamsız olduğunu düşünüyorum. Bir eylemin gerçekleşmesi gerektiğine inanıyorum. Bu yapılmayacaksa o zaman konuşmanın da anlamı yok. Çünkü maçın ardından sen televizyona ya da gazetecilere, muhabirlere açıklama yapınca ceza alıyorsun. Ya bu hakemleri değiştirmiyor ya da MHK başkanı istifa etsin deniyor. Tüm kulüplerimiz neredeyse şampiyonluk hedefi olan takımlar bunu istiyor. Ama bir eyleme dökülmediği için, eylemden kastım, ya bir tepki. Maça çıkma. Maça çıkmamanın bir cezası var da birlik olursan 18 takım ya da 3, 4, 5 büyük çıkmazsa bir hafta maçlara zaten otomatik olarak lig ertelenecek bir hafta minimum. Ertelenecek. Yani o zaman değişik kararlar alınabilir. Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa siz yazarsınız, ben konuşurum, yöneticiler çıkar açıklama yapar. Daha önce de böyle oluyordu. Yine devam ederiz. Ama farklı bir şeyin olması gerekiyor. Madem bu kadar hakemler kötü. Şöyle bir devam edelim. Merhaba, iyi yayınlar. Kocaeli İzmit'ten Ramazan Bey. Galatasaray Kocaelispor maçında Rams Park'ta oynanan maçta Kocaelispor'un üstün olduğunu söylediniz. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Üstün açıklayabilirseniz sevinirim, teşekkür ederim. Kocaelispor Galatasaray'a ters geliyor demiştim. Ha, geçen sezonki maçtan bahsedecek olursak ben basın tribününde takip ettim o mücadeleyi. Galatasaray ön alanda çoğalamıyordu. Yani son vuruş konusunda sıkıntı yaşıyordu. Tabii ki topa daha fazla sahip oldu Galatasaray. Rakip yarı alana daha fazla gitti. Ama pozisyon, bitiricilik anlamında sıkıntı yaşadı. Kocaelispor daha başka goller de bulabilirdi. O mücadeleyi hatırlıyorum. Ve o dönem Okan Buruk'a bir tepki vardı, yönetime tepki vardı, hatırlayın. Hani Galatasaray tam kaos ortamına giriyordu. Kocaelispor maçının ardından istifa tezahüratları geldi. Onu çok iyi hatırlıyorum. Ama sonrasında ne oldu? Galatasaray tam böyle kaos içerisine girecekken Fenerbahçe gitti, o hafta puan kaybı yaşadı. Fenerbahçe maçlarında genelde böyle durumlar yaşanıyor. Galatasaray ne zaman bir sorun yaşayacak duruma gelse rakipleri puan kaybediyor. Ha, Galatasaray'ın şansı mı dersiniz yoksa başka bir şey mi? Bilmiyorum. Ama gerçeklik yönünden değerlendireceksek konu bu. Bunu çok yaşadık. Ya Galatasaray tam psikolojik olarak bir çöküşe girecek. Ha, girsin demiyorum tabii ki. Çöküş yaşayacak rakipleri kazansa. Ya gidiyor Fenerbahçe mesela ne Çaykur Rizespor maçında son saniyede kalesinde gol görüyor. Ve Galatasaraylı oyuncuların görüntüsü çıkıyor maçı izleyenler. Sonradan yayınlanıyor bunlar sosyal mecralarda. Ya şimdi sen öyle havaya sokarsan oyuncuları. Ya onlar da bu kötü performanstan iki galibiyeti alınca işler istediğin gibi gitmeye başlıyor. Yani rüzgarı otomatik olarak rakibine veriyorsun. Şöyle devam edelim. Araya mı gideceğiz? Peki kısa bir araya gidecekmişiz. Sizler de mesajlarınızı göndermeye devam edin. Hakem ağırlıklı konuşmuyorum. Hakem üzerinden konuşmayı sevmiyorum ama sizler yine mesajlarınızı gönderin. Bakalım karşılıklı konuşacağız. Kuponlarınız varsa kuponlarınızı gönderin. O da olur. Totem bekleyen dinleyicilerim. Maçlarını göndersin. Hangi maçtan gol bekliyorsanız onu da yazın. Beşiktaş Erzurumspor mücadelesini konuşuyoruz ama dinleyicilerimiz şöyle bir hakemle alakalı yine üstü kapalı mesajlar yazmaya başladı.
yazabilirsiniz. Onları da elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Beşiktaş

0: Oyunu sizce yeterli mi? Devamını getirebilir mi? Yani Beşiktaş'ı biraz daha fazla konuşmak istiyorum. Çünkü Beşiktaşlı taraftarlar çok mutlu. Şu an Beşiktaş'ı konuşmayacaksak, belli bir zaman dilimi içerisinde Beşiktaş'ı konuşmayacaksak ne zaman konuşacağız? 3-0'lık bir galibiyet. Bir önceki hafta Fenerbahçe deplasmanından alınan bir galibiyet. Şu an liderlik koltuğunda. Bu kolay iş değil. Yeni kurulan bir takım, yeni bir antrenör, böyle bir pozitif futbol. Yani alkışlanması gereken hareketlerden biri. Onu da söyleyeyim. Kısa bir ara, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor 30-0097 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birçok mesaj birikmiş. Şöyle bakayım, hepsine yer vereceğim. Peki birazdan, dakikalar içerisinde. Diyelim dinleyicilerimiz göndermeye devam etsinler. Şöyle maç skorlarına bakalım. Sevilla Valencia ilk yarı 0-0. Venezia 1 Fiorentina 2. İtalya Serie A 52. dakika. Ren Marsilya mücadelesinde Ren 1-0 önde. 56. dakika oynanıyor. Bak üzeri. Sarıyer Bandırma Spor mücadelesi de 1-1 tamamlandı. Yine TFF 1. Ligi'ndeki bir diğer karşılaşmamızdı. Şöyle mesajlara bakalım. Okunmayı bekleyen çok mesaj var. Hepsine yer verebilir miyim bilmiyorum. Formsuzluk ile alakası yok hocam diyor hakemler konusunda. Ya ben formsuz olduklarını düşünüyorum. Penaltı pozisyonu var diyor bir dinleyicim Beşiktaş maçında. Şöyle devam edelim. Geliyor yani, hakemle alakalı çok yorumlar geliyor. Olmazsa olmazlarımızdan hakem konusu. Çoğu yurt dışı yurt içi tabii ki demiş dinleyicimiz, ha o yüzden dolayı. Ya ben öyle olduğunu düşünmüyorum ya. Çok ürkek kararlar ve bazen olmayacak kararlar verdiklerine evet ona katılırım. Özellikle Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye niye böyle hatalar yapılıyor deniyor ya. Çünkü hakem psikolojisi bence sınıfta kalıyor. İşte eleştirdiğim nokta bu. Şimdi Galatasaray aleyhine 90. dakikada penaltı veremiyor. Sıradan bir takımla oynadığında, Anadolu takımıyla karşılaştığında. Veremiyor maçın hakemi. Taraftar baskısı mı? Ya da şimdi tepki gösterecekler. Ben ya da maç alamazsam bundan sonra o korkuyu mu yaşıyorlar bilmiyorum. Ki yanlış. Yanlış tabii ki. Anadolu takımının orada verdiği emeğe, mücadeleye yazık. Biz kendimizi kandırırız bu şekilde. Burada takımların bir önemi yok. Adının ne olduğunun bir önemi yok. Bu düşündüğüm mantık yüksek oranda gerçekleşiyordur. Benim kendi düşüncem. Şampiyonluk potasındaki takımların aleyhine kolay düdük veremiyorlar. Zorlanıyorlar, tedirgin oluyorlar. Özellikle kritik anlarda. Ama bu takımların lehine çok rahat 90. dakikada penaltı kararı çıkabiliyor. Ya da aleyhine olacaksa VAR devreye girmiyor gibi gibi böyle birçok durum yaşanıyor maalesef. Ama Avrupa'nın örnek aldığımız, hani yarışmaya çalıştığımız ülke puanı diyoruz ya, biz ülke puanı alsak, üst basamaklara çıksak da o kalitede bir ligimiz maalesef yok şu an için. Maalesef yok. Maalesef. İyi yayınlar Görkem. Bu ülkede 3 maç yönetmiş hakemi MHK başkanı yaptılar demiş. İsyanım var, düzelmez. Antalya'dan Serkan Bey. Şöyle bir mesajlara devam edelim. Halil ne demiş? Osmaniye'den Kadirli dinliyormuş kendisi. Ona da selamlarımızı iletelim. Galatasaray'a gelen kötü yorumu okuyup Galatasaray hakemlerle alakalı rakip taraftarların attığı mesajları okuyup Galatasaray'ın hakem konuşması yanlış deyip, yani aslında okurken yani ne diyeceğimi bilemediğim mesajlardan biri. Ya sevgili Fikri, ben herkesin mesajını okuyorum. Ha okuyacağım diye de bir sözüm yok. İstediğimi okurum. Küfürlü yazan mesajları okumuyorum. Ya şunu bir artık benimseyelim. Mesela mesajınızı okuyayım. Ben Galatasaray'a ne yazıları okudum burada? Galatasaray'ı en çok eleştiren benimdir. Beşiktaş'ı da Fenerbahçe'yi de eleştiriyorum yeri geldiğinde. Galatasaray'ın hakem konuşması yanlış diyorsunuz. Hayır, yanlış demiyorum. Ben sadece kendi futbol yorumumda hakemi konuşmuyorum. Hani Galatasaray hakem yüzünden kaybetti demiyorum. Ya da Fenerbahçe derbiyi hakem yüzünden kaybetti demedim maçın ardından. Yani onu söyleyeyim. Benim bakış açım biraz farklı. Her kötü örnekte Galatasaray'ın adını geçirip daha sonra her takım için söylüyorum demeniz de bana samimi gelmedi demiş. Bursa'dan Fikri, iyi yayınlar diyor. İyi yayınlar dediğiniz için teşekkür ediyorum. Onun dışında diğer yazdıklarınızın hiçbirine katılmıyorum. Beni dinlemiyorsunuz, o belli. Ya sadece şu an mı denk geldiniz onu da bilmiyorum. Ya genel anlamda bana denk gelmemişsiniz ama daha önceki yayınlarımı takip etmemişsiniz. Onu net olarak ifade edeyim. Ben burada fanatik Fenerbahçeli de oldum, Beşiktaşlı da, Galatasaraylı da oldum. Yani oluyorum. Her takımın fanatiği oluyorum. Yine onlardan biri, yani yazanları okuyorum. Ne diyeyim ki? Marsilya karşılıklı gol var olur mu sence abi? 1-0 gidiyor maç. Selamlar, ben Yalçın. Şöyle bir bakayım Marsilya mücadelesine. Orada dakikalar kaçmış. Ren Marsilya. Ha, Marsilya 1-0 geride. Doğru. Az önce söyledik. Marsilya'nın bu maçta mağlup olma ihtimali biraz düşüktü kadro kalitesine baktığımda iki takımın. Ha, şu ana kadar sahada gösterdiği mücadele Marsilya'nın kötü. Yani onu söyleyeyim. Kötü. Ama Ren takımının da kalesinde gol görmediği maç yok. Yani maç sayısı çok az. Savunma konusunda güven vermiyor. Angers'i son olarak 2-1 ile geçti Ren takımı. Şöyle bakalım. Onun öncesinde yine 3-2'lik bir galibiyeti var kendi sahasında. Yani kazandığı maçlarda da kalesini gole kapatamayan bir Ren takımı var.

rakamla denenir. Marsilya'nın gol atacağına değil de ben Ren'in maçı gol yemeden tamamlama ihtimalinin zayıf olduğunu düşünüyorum. O açıdan dolayı karşılıklı gol var seçimi. Yani şu an için en azından oranı da yüksek. 1.88 gayet ideal değerlendirilebilir. Size de bol şans dileklerimi iletmiş olayım. Şöyle bakalım devam edelim. Yazılanlara çok takılma bence. Sadece yazılanların okusun diye dikkat çekecek, ilgi çektiğini zannediyorlar. Kötü dahi olsa eleştiri yapan insanlar var demiş dinleyicimiz. Ya herkes istediği eleştiri yapabilir ama ben sadece Galatasaray'ı eleştiriyorum gibi bir durum, böyle bir şey olamaz. Hani söylüyorum, her takım için söylüyorum elimden geldiğince. Çerdi'nin iptal edilen golünde karar doğru mu? Değil bence. Bence goldü. Galatasaray hakem hatasına maruz kaldı mı Avrupa maçında? Kaldı. Onu da söylüyorum. Ama ben burada Beşiktaş puan kaybetmiş olsaydı Erzurum maçında Çerdi'nin iptal edilen golünü ön plana çıkarmazdım. Ya senin BCD planın olacak. Sen ne oynadın? Sen ne oynadın? Hakemi konuşuruz daha sonra. Hakemi konuşuruz. Sen ne oynadın maçı kazanmak için? Ben işin o kısmındayım. Galatasaray için söylediğim nokta da o aslında. Ya Galatasaray evet hakem kararıyla belki o maçı kaybetti. Hakem yanlışlarıyla maçı kaybetti. Ama hakemin o hatalarından sonra sen oyun hamlesinde neleri değiştirdin? Mesela teknik adamı söylerim ben. Ne değişikliği yaptın? Nasıl bir taktik değiştirdin? Nasıl oyuncuları oyuna sokup hangilerini çıkardın? Kazanmak için ne yaptı? Oyuncular sahada ne yaptı? Reaksiyon nasıl gösterdi? Ben bunları konuşurum. Yoksa hakem hatası yoktu Galatasaray maçında, Avrupa maçında. Öyle bir şey söylenir mi? Söylenmez canım öyle bir şey. Tabii ki hakem hatası vardı. Enteresan kararları vardı hakemin. Ama ben o kısmı değerlendirmiyorum sadece. Değerlendirmemeye çalışıyorum. Şöyle devam edeyim. Neler geliyor dinleyicilerimizden? İyi yayınlar abi. İstanbul Çekmeköy'den dinliyorum. Kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum. Sadece böyle bir mesaj göndermiş. Görkem iyi yayınlar. Beşiktaş sonuna kadar bu yarışın içerisinde bu futbolu devam ettirirse bana göre şampiyon olur. Çok iyi oynuyor Beşiktaş. Kesinlikle şu an 5 hafta geride kalacak. İlerleyen günlerde bu hafta sonunu geride bıraktığımızda evet Beşiktaş en iyi top oynayan takımı şu an Süper Lig'in. Bu tartışmaya kapalı bir konu. Galatasaray'da Osimhen sakatlanırsa ilk iki de zor olur. Yani ilk iki zor olur mu bilmiyorum. Çünkü Galatasaray'da Osimhen böyle sizin de söylediğiniz gibi 3 hafta oynayıp 5 hafta sakatlanırsa işi zor. Ama ilk ikiye girememesi demek ciddi bir puan tablosunu oluşturur. Ciddi puan kayıplarını beraberinde getirir. Böyle bir senaryo yaşanır mı onu bilemiyorum, kestiremiyorum. Şöyle devam edeyim mesajınızla. Fenerbahçe'de İsmail Hoca ile şampiyonluk çok zor. Hele son olaylardan sonra Trabzon'u biraz görmek lazım. Orada da belirsizlik var. Anadolu Hisarı'ndan sevgili Levent Bey mesajını göndermiş. Yani kısmen evet, hemen hemen katılıyorum mesajınıza ya. Sadece ilk ikinin dışında Galatasaray kalmaz. Bana göre kalmaz. Şampiyonluğun içerisinde yer alır. Son haftaya kadar şampiyonluk potasında yer alır. Ki şu an zaten kadrosunu ben beğeniyorum Galatasaray'ın. Böyle çok basında özellikle taraftarların yazdıkları ya da YouTube üzerinde yorumcuların değerlendirmeleri, Galatasaray transfer konusunda sınıfta kaldı. Evet, sınıfta kaldı. Ama Galatasaray'ın orta sahası ya da hücum hattı çok kötü, vasat. Böyle bir görüntü varmışçasına konuşmaları görüyorum. Mesela bu hoş değil. Galatasaray'ın kadroda eksikleri var. Beşiktaş'ın yok mu? Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un yok mu? Var. Galatasaray zaten şampiyon olan bir takım. Ve şampiyon olduktan sonra Avrupa'nın hiçbir yerinde 7-8 tane oyuncu transfer edilmez. Şampiyon takımı o kadar takviye yapılmaz. Ha geç kalındı. Kesinlikle transferlerde geç kalındı ama Galatasaray'ın şu anki mevcut kadrosu da ligin çok üzerinde. Ligin çok çok üzerinde. Şampiyonluk potasında kalır. Asıl buradaki soru işareti, Osimhen olmayınca Galatasaray hücum konusunda zorlanıyor. Pozisyon bulma konusunda zorlanıyor. Deniz onu değiştirebilir mi? O da zor. Icardi geçtiğimiz sezon eleştirildi ya, o kadar gol atmış olmasına rağmen. Çünkü taraftar görüyor Osimhen'in performansını. Artık Osimhen tarzında bir oyuncu olacağını düşünüyor. Onun yerine giren isimlerin kim olduğunun önemi yok. Ya, bu da tabii ki biraz
Galatasaray'da hücum anlamında zorlandığını bize gösteren durumlardan biri. Şöyle devam edelim mesajlarla.

Selamlar, ben Hakan. Ne mutlu size, bütün takımları tutabiliyorsunuz demiş. Teşekkür ediyorum. Bayrampaşa'dan Volkan. Hayırlı yayınlar Görkem Bey. Ya bunu okumuştum az önce ya. İki kez okudum. Tüm takımları tutmak değil de ben tabii ki kendi sevdiğim, desteklediğim bir takımım var benim. Ama gündelik hayatımda da hani körü körüne o takım şampiyon olsun diyenlerden biri değilim. Yani o takımın maçı bana keyif vermiyorsa ben şampiyon olmasını istemem. Ben maçı izlerken 90 dakika keyif almak istiyorum arkadaş. 2-2 daha 4. Ben futbola spor müsabakası gözüyle bakıyorum. Yani öyle körü körüne şampiyon olalım, nasıl oluyorsak olalım, o mantık yok ya, bir kere o mantık yok. Ayrıca tüm takımlarımız rekabet ediyor ama üzerinde ne var? Formanın üzerinde ay ve yıldız var. Yani bayrağımız var. O yüzden tüm takımlara da saygılı olmamız gerektiğini ben düşünüyorum. Şöyle bakalım. Fenerbahçeli futbolcular takım boyu çok fazla ve yardımlaşma yok. Kerem top geldiğinde topu tutamayınca yardıma gelen futbolcu geriye koşmak zorunda kalıyor demiş. Sevgili Volkan Bey böyle yorumlamış. Şöyle devam edelim. Bakın olaya bir de şöyle bakar mısınız diyen dinleyicimiz, bakarız. Nasıl bir bakış açısı olacak merak ediyorum. Ona göre bakacağım. Bakarım dedim de. Hakemlerimiz çok kötü olsa eğer Galatasaray aleyhine hata yapılıp maç kaybetmez mi? Bu da demektir ki kasıtlı olarak kritik, süzemedikleri pozisyonlarda kesinlikle Galatasaray aleyhine verilmiyor. Ya zaten onu savunuyorum ben de. Galatasaray burada söz konusu değil. Ama hani büyük takımlar, kimdir bu büyük takımlar? Şampiyonluk potası içerisinde yer alan takımlar. Yani yıllarca böyleydi. Bu takımlara son dakikalarda çok kolay pozisyonlar doğurabiliyor hakemler. Frikik ya da yan top, ne diyeyim, penaltı, rakibe kırmızı kart. Yani çok kolay çıkartabiliyorlar ama bu takımların aleyhine çıkartılmıyor. Hakemler bunu yapmıyor, yapamıyor. Konu bu aslında. Benim görüşüm. Dediğiniz doğru, hakemlerimiz çok kötü ama ekstradan Galatasaray aleyhine hata yapmaktan da korkarak kararlar veriliyor. Ben söylediğimin arkasındayım, yine tüm takımlara böyle davranıldığını düşünüyorum. Ama Fenerbahçe aleyhine Sivas maçında olmayan penaltı bile veriliyor. Hem de şampiyonluk maçında demiş dinleyicimizin de görüşü. Bu şekilde devam edelim. Şu an mesaj göndermeyen dinleyicilerim de katılımını sağlayabilirler. Okumaya çalışıyorum, yorumlamaya çalışıyorum. Sahada futbolcu küfrettiğinde cezası kırmızı kart. Kameralardan futbolcuların yaptıkları hareketler süzülüp disiplin kuruluna gidince cezası bir maç, iki maç, üç maç. Ama Okan Buruk hiçbir ceza yaptırımı yok. Bu nasıl bir iş? Ceza için saha içerisinde mi küfür etmek gerekiyor demiş. Yine dinleyicimizin tepkisi bu şekilde. İsmail Kartal şimdi devam mı ediyor, gidiyor mu? Ben anlayamadım abi demiş bir dinleyicimiz, Cüneyt Bey. Ya Fenerbahçe İsmail Kartal ile yola devam ediyor. Bunu sosyal medya hesabından paylaştı zaten Fenerbahçe Spor Kulübü. Yarınki antrenmanda takımın başında teknik direktörümüz İsmail Kartal olacaktır dendi yapılan açıklamada. Onu da söylemiş olalım. Beşiktaş şu ana kadar hiçbir büyük takımla karşılaşmadı. O yüzden konuşulmasın bence demiş. Şu anki skorlar geçici. Bir 10 hafta sonra görürüz Beşiktaş'ın bu futbolunu diyen dinleyicim. Yani Beşiktaş çok iyi oynuyor. Ben şu an itibariyle konuşuyorum. Büyük takımla oynamadı diyorsunuz da Fenerbahçe'yi yendi ya deplasmanda. Fenerbahçe'yi yendi deplasmanda. Yani tesadüfen mi yendi? Sistematik bir oyunu var Beşiktaş takımının. Ve izlerken keyif alıyorum. Ciddi anlamda keyif alıyorum. Tamamen hücum futbolunu benimsiyor. İtalyano. Ve bu da keyif veriyor. Bol pozisyon. Çok iyi. Ha, büyük takımla karşılaşmadım. Karşılaştı. Fenerbahçe'yi yendi. Ki zaten lig uzun bir maraton. Bunu her zaman söylüyorum. En iyi oyuncu sakatlanır, işler tersine döner. Hani bu bakış açısında yorumlarsak evet, sıkıntı yaşayabilir. Her takım sıkıntı yaşayabilir. Ama şu anki 4 hafta 5 haftaki performanslara göre Beşiktaş ligin çok üzerinde bir oyun oynuyor. 5 hafta sonra ne olur bilemem. Siz olmayan haftaları bana söylemişsiniz. Ben daha sonraki haftalarda ne olacağını bilemiyorum. Yaşamadık çünkü. Belirsiz yorum da yapmayı sevmiyorum. Ya ben gördüğümü yorumluyorum. Şu an ligin en iyi futbol oynayan takımı Beşiktaş.

Sevgili Halil İbrahim'i bir bağlayabilir miyiz? Bakalım o da Beşiktaş mücadelesi hakkında neler söyleyecek, onu da merak ediyorum. Dinleyicilerimizle mesajlar geldikçe ona da soruları iletirim. Sevgili Halil, evet, sevgili Halil İbrahim'i şöyle bir bağlayalım. Rejiden rica edeyim. Ben de maç skorlarıyla devam edeceğim. Yine gol beklentisi olan dinleyicilerimiz vardı. Önemli karşılaşmalarımız var. Şu an Ren Marsilya mücadelesi. 74. dakikadan çıktık. 75. dakikaya girmek üzereyiz. Ev sahibi Ren'in 1-0'lık avantajı devam ediyor. Ya tam da karşılıklı gol var havası var şu an, bilmiyorum. Hani ben deneyeceğim ya. Şu an konuşurken bir yandan bu maça karşılıklı gol varı denemek istiyorum. Çünkü Ren takımı kalesinde gol görmeden bir maçı tamamlayamadı. Ya tamamlayamıyor. Savunma hatası yapmadan o maçı tamamlayamıyor. Son haftaki maçlarına bakın. Kazandığı maçlara bakın. Yani kazandığı maçlarda da kalesinde minimum bir gol gören yine Ren takımı var. Marsilya üretken değil. Hani öyle bir soru işareti oluşuyor benim zihnimde. Marsilya'nın futboluna güvenmiyorum. Ama bir yandan Ren'in savunma yapısını yine gözümün önüne getirdiğimde yok abi diyorum. Bu Ren takımı gol yemeden maçı tamamlayamaz diyorum. Şu an 1-0 Ren önde olan taraf. Bakalım neler olacak ilerleyen dakikalarda. Maçın da sona ermesine az bir süre kaldı. 75. dakika oynanıyor şu an karşılaşmada. 76'ya girdik. 1-0'lık Ren'in üstünlüğü devam ediyor diyelim. Sizlerden gelen mesajlarla birlikteliğime kaldığım yerden devam edeyim. Union'un bir golü lazım abi demiş. Zor. 90+3'ün içerisindeyiz artık. Yani bu maça totem yapmayayım. Bu maça bir totem yapmayayım. 90+3 oynanıyor karşılaşmada. Oldukça zor. Bu saatten sonra onu söylemiş olalım. Devam edelim. Şöyle bakayım sevgili İlyas Bey, teşekkür ediyorum. Gördüm mesajınızı. Katılıyorum bu arada yazdığınıza. Katılıyorum. Saygı ve sevgilerimi ben de sunuyorum tarafınıza. Selamlar Görkem Bey. Beşiktaş şampiyonluk oranı iddiada 8.50. Neden böyle yüksek sizce? Çengelköy'den Vedat. Ya şimdi sevgili Vedat Bey, kadro kalitesi son yıllardaki başarılar da baz alınıyor. Şimdi Galatasaray ve Fenerbahçe favoriydi lig başlamadan önce. Hani enteresan bir oran verilmişti Beşiktaş'a, 8'in üzerinde. Şu an düşmüş. 13 civarında bir oranı vardı Beşiktaş'ın şampiyon oluruna verilen oran. Trabzonspor keza aynı şekilde yüksek bir oranı vardı. 2.15 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oranları vardı ki o da kadro planlaması. Daha önceki yıllarda şampiyonluk potasında yer aldıkları için bu iki takım sürekli bir şampiyonluk mücadelesi verdikleri için de iddia risk merkezi böyle bir oran çıkardı. 8.50 yüksek. 8.50 yüksek. Ben denerim bunu, oynarım da bekleyemem. Bekleyemem.

şöyle bakalım neler var. Olimpik Lyon'u eleyip Şampiyonlar Ligi'ne girmek, fark yer dedikleri Roma'yı elinden kaçırması, İsmail Kartal'ın iyi bir hoca olduğunun kanıtlarındandır. Ha, bu cümleyle alakalı şunu söyleyeyim. Bakın, elimizi vicdanımıza götürelim. Ya iyi hoca, kötü hoca. Ya o bambaşka. Onu da tartışacağım. Ona da cevap vereceğim. Ama benim değinmek istediğim nokta şu. Yahu Mourinho'dan sürekli örnek veriyorum. Çünkü en top seviyedeki isim Mourinho. Mourinho başaramadı, derbi kazanamadı ama bu kadar tepki yok. Yani İsmail Kartal'a o kadar enteresan yorumlar yapılıyor ki sosyal medyadan. O kadar enteresan yorumlar var ki. Ya biri diyor çay ocağındadır. Çay ocağına bir bakın. Ya bugün haber çıkıyor, basına yansıyor. Haberde yazıyor İsmail Kartal telefonunu kapattı. Ha bu doğru yanlış bunu bilmiyorum. Teyit almadım. O yorumun haberin altında, düzelteyim, haberin altında da çay ocağına bakın, oradadır, kahveye gitmiştir. Ya böyle bir bakış açısı nasıl olabilir? Ya abi kahve gitmek, kafe içmek, kahvede oturmak, yani bu saygısızlık mı? Bir çay içmek kötü bir şey mi? Yani ne var bunda? Gidebilir. Yahu sen gitmiyor musun? Senin büyüklerin gitmiyor mu? Yani bu ne tarzda bir eleştiri? Artık eleştirebileceği insanların bir şey kalmadığı için eleştirme çabası. Yani bırakın İsmail Kartal'ı başarılı başarısız. Daha önce geldi, başarısız oldu. Yahu bırakın bunları.

Mourinho hangi takımda başarılı olmuş? İlk dönemleri dışında. Mourinho'yu yere göğe sığdıramadı futbol severler. Fenerbahçeli taraftarlar için söylemiyorum. Yani Galatasaraylı ya da Beşiktaşlı bir taraftar da çıkıyor mesela, eleştiriyor İsmail Hoca'yı. Yani gerek yok. İsmail Hoca başarılı mı başarısız mı? Evet, ona gelecek olursam da sizin de söylediğiniz gibi bence de başarılı şu an için. Kesinlikle fark yerdendir Roma mücadelesini hatırlıyorum. Ve galibiyeti kaçıran taraf kimdi? Fenerbahçe'ydi. Olympique Lyon zaten çok rahat mağlup eder Fenerbahçe'yi. Kendi evinde Fransa'da farklı mağlup eder. Ya buna rağmen çıktı. Çok iyi mücadele etti Fenerbahçe. Kim vardı Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak? İsmail Kartal. Hiç kimse helal olsun İsmail Kartal dedi mi? Demedi. Eleştirmek için bir açığını arıyor çünkü İsmail Hoca'nın herkes. Ya bu da yanlış. Yanlış. Yapılmaması gerekiyor. İnsani olarak da yanlış. 9 maçta 7 galibiyeti var demiş dinleyicimiz İsmail Kartal'ın. Beşiktaş maçının ikinci yarısında büyük bir hata yapmış olabilir. Kerem'i aldı. Yahu herkes hata yapıyor. Herkes hata yapıyor. Evet, bu onu kötü hoca yapmaz diyor dinleyicim. Kesinlikle. Ne hatalar yapılıyor. O zaman Okan Buruk da kötü hoca. Kötü hoca o zaman. Çıkardığı kadro baştan aşağı yanlıştı. Ya benim kendi fikrim. Ama Okan Buruk son yıllarda Türkiye Ligi'nin, Süper Lig olarak ligin tartışmasız en iyi hocası, aldığı üst üste 4 şampiyonluktan dolayı. Yani bizde bir eleştiri kültürü var maalesef. Bu her takım taraftarında var. Eleştiri kültürü var. Eleştiriyoruz ve yerli hocaları çok eleştiriyoruz. Yabancı olduğu zaman kimse dokunmuyor. Yabancı oyunculara kimse bir şey söylemiyor. Herkes Barış Alper Yılmaz'ı eleştiriyor mesela Galatasaray'da. Sosyal medyada yazılanları söylüyorum. Herkes Barış Alper'i eleştiriyor. Yunus Akgün'ü eleştiriyor. Yahu çıkın da bir Leroy Sané'yi eleştirin. Leroy Sané'yi bir eleştirin. Yabancı bir oyuncuyu eleştirin. 20 yaşında, 21 yaşında genç bir çocuk gelmiş, Ugaçuk'u. Onu eleştiriyorsun. Tabii onu eleştirmek kolay. Kim ki bu, bunu nereden buldunuz? Yani o kadar kötü bir futbolcu olduğunu iddia ediyorlar. Fransa U21 takımında oynuyor. Bir bekleyelim. Yok, bekleme bizde yok maalesef. Sonra da aynı kişiler bir sene iki sene sonra diyor ki gençleşelim ya, biz neden yabancı transferlere bu kadar para veriyoruz? Yahu senin yüzünden. Senin yüzünden olmuyor. Çünkü aceleci davranıyorsun. Yerli oyunculara, yerli antrenörlere tahammülün yok. Hemen bir kötü sonuçta, bir yanlış değişiklik yaptığı zaman hemen istifa. Hemen hakarete varan kelimeler. O yüzden dolayı bizim ülkede zaten gençleşme operasyonu olamaz. Takımlarımız gençleşemez. Kesinlikle gençleşemez. Siz düşünsenize 3 hafta Fenerbahçe gençlerle oynuyor, genç oyuncularla oynuyor ve gelecekte kesin ve kesin bu oyuncuları Real Madrid tarzında kulüplere satacaksın. Ciddi bir gelir alacaksın. Ama 3 sene içerisinde de şampiyonluğun olmayacak ve sezona 5 maçta bir galibiyetle başlayacaksın. Şimdi yönetim duramaz orada. Teknik adam zaten duramaz. Tribünleri tutamazsın. İstifa demeye başlarlar. Ne oldu? Hani gençleşelim diyordun? Ya bunu sen söylüyorsun. Taraftar söylüyor gençleşelim diyor. Ama en ufak bir kötü tabloda yine genç oyuncularımıza ya da yerli oyunculara tepkiler geliyor. Tribünde Leroy Sané'yi ben bir kere ıslıklayan bir futbol sever görmedim. Ama Barış gol dahi atsa ıslıklanıyor. Bizim evladımız değil mi bu oyuncular? İrfan Can mesela kötü oyuncu olabilir, kötü bir performansı olabilir. Ama ıslıklamak yanlış bence. Bence yanlış. Fenerbahçe'de tepki gösterebileceğiniz başka oyuncular var. Ama onlar yabancı. Onlar sahada yürüyor. Onlar sahada yürüyor. Onlara tepki olmaz. Galatasaray'da da var. Beşiktaş'ta şu an yok. Geçtiğimiz sezonlarda vardı. Sadece yerli isimleri genelde eleştiriyoruz. Ya yanlışsa yanlış desin bir dinleyicim. Çok bekliyorum. Gerçekten bekliyorum. Merak içerisinde bekliyorum. Söylediklerimde bir haksızlık var mı? Biz istiyoruz. Sen... Ben istiyoruz, genç oyuncuları istiyoruz ama bir bakıyoruz genç oyunculara tahammülümüz yok. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Hakem konusunda da öyle. Bir çelişki. Yabancı hakem gelsin deniyor, yabancı hakem geliyor. Ondan sonra Portekiz'in 3. sınıf var, hocası geldi deniyor, hakemi geldi. Yani ne olacak? En iyisi mi gelecek? Adam sana niye göndersin en iyi hakemini? Dünyanın her yerinde böyle zaten. Bir ülkeden farklı bir ülkeye maç yönetmeye giden hakem o federasyonun maç vermediği hakem oluyor.
Yani benim söylemek istediklerim

bunlar. Hani bazı dinleyicilerin beni tanımıyor çünkü. Sen Galatasaray'a art niyet ya da Galatasaray'ın yararına söylüyorsun diyor. Ya oluyor bak, kabul ediyorum, Galatasaray lehine fazla hata oluyor. Ama fazla hata olması, Galatasaray'a bilerek böyle davranıyorlar mantığı bende yok. Bende yok. Galatasaray iyi oynamıyor. Galatasaray iyi oynamıyor, onu da söyleyeyim. Ben Galatasaray muhabiri değilim, Galatasaray fanatiği bir insan değilim. Ben yayın bittikten sonra vicdanımın rahat olması gerekiyor. Ben her tribüne gitmişimdir. Benim her takımın tribününde bir büyüğüm, bir abim vardır. Gençlik dönemlerimi hatırlıyorum. Fenerbahçe'nin Davitli döneminden, Alex'i döneminden gittim ben Kadıköy'e. O zamanki adı Şükrü Saraçoğlu Stadyumu. Maratona gittim, maç izledim. Galatasaray, eski Ali Sami Yen Stadyumu, eski Açık'a gittim, Kapalı'ya gittim, maç izledim. Benim çok formam vardır öyle stadyumlarda. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş formalı fotoğrafım çok vardır. Ben bir takımı destekliyorum ama ben bir takımı desteklerken, ya bugün de Beşiktaş'ın maçı var hadi, ya Beşiktaş da inşallah kaybeder bu akşam. Öyle bir şey yok bende. Bende öyle bir şey yok. Ve çıkarım, teşekkür ederim. Tebrik de etmiyorum. Teşekkür ediyorum. Güzel bir 90 dakikayı izledim ben Beşiktaş maçında. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi. İki takıma da sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Müthiş, müthiş bir mücadeleydi. Benim isteğim o. Ben yayıncı kuruluşa para veriyorsam, asgari ücretli biri cebinden para verip maça gidiyorsa, onun karşılığını alması gerektiğini savunuyorum. Yani maç bitti, biz kaybettik, ne olacak deyip kulaklığını takıp giden, arabasına binen yabancı oyuncuları eleştirmiyoruz. Kafasını öne eğip stat koridorlarından otobüse binenleri tepki yağmuruna tutuyoruz. Yani biraz da insaflı eleştiride bulunmak gerektiğini düşünüyorum. Yani sürekli yerli isimler üzerinde bir eleştiri var. Yani görüyorum mesajlarda da, dışarıda da görüyorum. Sürekli bir Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu eleştirisi. Yani kötü oynuyor, tamam, kötü oynuyor ama hani oraya gelene kadar daha neler vardı? Daha neler var? Eleştirmiyor. Ha, şu an isim de vermiyorum ben. Şu oyuncu eleştirilmesi lazım demiyorum. Zaten maçları izleyen insanlar ne demek istediğimi anlıyordur. Galatasaray'da da sadece Barış Alper Yılmaz kötü oynamıyor. Yahu adamın yeteneği bu. Son vuruşu yok. Sen inatla onu oraya koyan, forvet hattına onu iten hocaya biraz tepki göster. Ama kararında tepki göster. Seni 4 yıl şampiyon yapan bir antrenöre hakaret etmek ya da istifa demek de saygısızlıktır, onu da söyleyeyim. Bu kadroyu herkes şampiyon yapar. Bu kadroyu herkes şampiyon yapamaz. Onu geç. Onu geç. Öyle kolay değil o işler. Önemli oyuncuları bir arada idare edebilmek, onlar kolay işler değil. Sadece hoca taktik vermiyor, aynı zamanda onları da yönlendiriyor, motive ediyor. O ayrı bir yetenek. Okan Buruk bu konuda iyi bir hoca. İyi bir hoca. İsmail Kartal kötü mü? Daha önceki yıllarda kötüydü. Süper Lig'de şu an başarısız. Ama Avrupa'da Fenerbahçe'yi bence istediği konuma getirecek. İstediği konuma getirecek. En azından kafasına su atılmasını hak eden bir durum yok. Ki zaten herkese bunu söylerim. Ya illa iyi olmasına gerek yok hocanın. Kafasına su atmak nedir? Ya yabancı su şişesi atmak nedir? Nedir yani? Futbol ya. Spor müsabakası. Ya bırakalım. Bu kadar abartı boyutlarında da biraz tepki göstermek, bilmiyorum oyunculara. Yani hepsi bizim evladımız ya bunların. İrfan Can Kahveci de bizim evladımız. Bu ülke, bu milli takım için ter dökmüş oyunculardan bir tanesi. Kerem Aktürkoğlu, o da bizim evladımız. Galatasaraylı biri geliyor sosyal medyadan hakaret ediyor. Beşiktaşlısı ediyor mu bilmiyorum da. Fenerbahçelisi geliyor hakaret ediyor. Ya gerek yok. Ya bunlar bizim oyuncularımız. Milli takımda görev alan oyuncularımız, yapmayın. İrfan Can Eribayat'a Gençler Birliği kalecisine hakaretler geliyor. Trabzonspor Gençler Birliği maçında. Yani gerek yok. Gerçekten gerek yok.

0: Şimdi mesajlarınıza döneceğim, devam edeceğim ama küçük bir hatırlatmam olsun. İlerleyen günlerde, sonra ben duymadım Görkem, bak bana niye söylemedin? Kimseye özelden söylemiyorum. Yayınlarımda bahsediyorum. Şu an sponsorumuz Uğur Böceği Şans Oyunları, iddia.com'un resmi bayisi. Bu bayi üzerinden kuponlarını oluşturan, ha oluşturmak zorunda değilsiniz, onu da söyleyeyim. Yani hediye kazanmak istiyorsanız yarın öbür gün bir forma daha vereceğim. İlerleyen günlerde diyeyim, yakın bir zaman içerisinde bir forma hediyesi daha vereceğiz dinleyicilerimize. Bu formaya ulaşabilmek için bir soru soruyorum canlı yayında. İşte şu an mesela bir soru sordum. Kolay da bir soru. Atıyorum ne diyeyim mesela, Süper Lig'in bu sezon ilk golü kimden geldi? Yani buna benzer bir soru soruyorum. İlk doğru yanıtı veren hem dinleyicimiz hem de üyemiz olması gerekiyor. İstediği takımın formasını kazanıyor. Bir de benim kuponlarım var, onlara da ulaşabiliyorsunuz. Kazandıran kuponlarım ücretsiz olarak yine sizlerle buluşuyor. Yapmanız gereken tek bir işlem var. 20 saniyenizi alacak bir işlem. İddia.com'a giriyorsunuz, giriş yapın. Ardından sağ üst köşede adınız ve soyadınızın baş harfleri var daire içerisinde. Oraya tıklıyorsun. Tıkladıktan sonra kayıtlı bayim diyorsun. Kayıtlı bayimi değiştire tıklıyorsun. İl seçin, ilçe seçin, haritalar vesaire gerek yok. Aynı sayfada bir büyüteç var. Sağda. Orası. Yok, sol değil, sağ taraf. Evet, doğru. Yanlış yere tıklıyordunuz. Sağ taraf. Oraya tıkladıktan sonra da bir arama çubuğu gelecek ekrana. Oraya 30-0-97. 30-0-97. Birleşik olarak bunu yazıyorsun ya da Uğur Böceği Şans Oyunları yazıyorsun. Enter'a basıyorsun. Kayıtlı bayim olarak Uğur Böceği Şans Oyunları bayisini ekliyorsun. Bu kadar. Aramıza hoş geldin. Kuponlara ulaşmak istiyorsan da 0540-300-097. Şu an mesaj gönderebilirsiniz. Oradaki arkadaşlarımız uyumuyor. 24 saat bu işle ilgileniyorlar. Benim kuponlarımı tarafınıza iletiyorlar. Ha, yayından sonra da güzel kuponlarım var. Bugün iyi başladık. 4'te 3 ile gidiyoruz. 4'te 3'lük bir başarımız var. Ben devam edeceğim gece seansından. Onlara da ulaşmak için sadece o numaraya mesaj gönderin. Ha, yoldasınız, numarayı kaçırdınız, olabilir. Instagram'da Görkem Tezer adımı soyadım yazdığınızda da bana ulaşıyorsunuz. Ben size geri dönüş sağlarım. Yani numarayı mı alamadınız, ne oldu? Ya bunların dışında da takip edebilirsin. Gün içerisinde neler yapıyorum onlara bakabilirsin. Görkem Tezer Instagram'dan yazdığında bana ulaşıyorsun. Peki bir bağlantımız varmış. Onu da unutmayalım hattımızda. Sevgili Halil İbrahim şu an bizlerle birlikteymiş. Sevgili Halil, hoş geldin.
1: Selamlar Görkem. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Seni biraz beklettik ama olacak. 3 dakika 4 dakika canım, ne olacak yani. Şöyle bakalım. Peki evet. Dinleyicilerimizin sorularını ileteceğim sana ilerleyen dakikalarda da. Şunu sorayım. Beşiktaş mücadelesini izledin.
1: Evet.
0: Beşiktaş bence çok iyi oynuyor. Ligin en iyi futbol oynayan takımı. Ve dinleyicilerimizin özellikle en çok yazdığı mesajlardan yola çıkarak şunu sormak istiyorum. Bu oyuna devam edebilir mi? Bunu 34 haftaya yayabilir mi Beşiktaş takımı? Ay, şampiyonluğun en büyük adayı diyebilir misin sen Beşiktaş'la alakalı?
1: Sevgili Görkem, güzel bir soru sordun gerçekten.
0: Bilmediğin yerden gelmedi değil mi?
1: Yok, güzel bir yerden geldi. Beşiktaş her hafta evet. Bir ivmesi var açıkçası. Tecrübeli hocayla iyi bir fark yarattılar. Vlahovic'in olmamasına rağmen Trossard'ın etkisi, Orkun'un orta sahadaki yüksek gücü, futboluyla gerçekten skora gitmeyi bildiler. Kazanmayı bilen Beşiktaş var. Bence 34 haftaya sığacak bir şampiyonluk adayı Beşiktaş. Ama önümüzde biliyorsun ki Avrupa Ligi de başlıyor gelecek hafta arası. Beşiktaş'ın yoğun bir fikstüre girecekler. Marsilya ile ilk hafta oynayacaklar. Ben bugün Beşiktaş'ı çok beğendim açıkçası. Savunmada hata yapmayan, hücumda etkili olan bir Beşiktaş vardı. Zaten aslında bu galibiyetten öncesi Fenerbahçe karşısında alınan galibiyet bu karşılaşmaya bir moral getirdi.
0: Evet.
1: Taraftarın iç sahada Beşiktaş çok iyi oynuyor gerçekten. Taraftar da bugün muhteşemdi Beşiktaş'ın. Haklı bir galibiyet oldu Erzurumspor karşısında. Gelecek haftalarda Beşiktaş'ın vitesi daha da yükseleceğini düşünüyorum. Ama yoğun haftalara giriyor. Bence Beşiktaş'ın şampiyonluk adaylarının en başına gelen takımların başına geliyor yani.
0: Yani şu ana kadar oynadığı futbolu zaten az önce ben değerlendirdim. Açık ve net ya, bu tartışmaya bir kapalı. Bence kapalı bir konu. Beşiktaş ligin en iyi futbol oynayan takımı. Net yani, kesinlikle. Tartışmasız şu an için. Sen de aynı fikire sahipsindir herhalde.
1: Kesinlikle öyle. Katılıyorum bu konuda.
0: Hangi ya konuda katılmıyorsun peki?
1: Her konusuna katılıyorum sevgili Görkem.
0: Ha, bu konuda katılıyorum deyince acaba diğer konularda katılmadın mı? Onu merak ettim.
1: Her konusuna katılıyorum. Peki. Trossard'ın özellikle bugün etkisini bayağı bir gördüm.

0: Evet.
1: Takıma var, katkısı var. Gerçekten tecrübesini konuşturuyor. Orkun'la iyi ikili oldular. O verkaçları falan, kaleye giden gollerde yardımı gerçekten çok iyiydi. Ben çok beğendim Trossard'ı.
0: Hı hı. Onun dışında bu kadar mı?
1: Yani artık gelecek haftalarda Beşiktaş'ın vitesini yükselteceğini düşünüyorum. Zaten önümüzde Marsilya maçı var. Marsilya zaten bu sezon kötü gidiyor. Bence Marsilya karşısında Beşiktaş yükselişine devam edip kazanacak.
0: Bir yorum yapabilir misin peki?
1: Tabii.
0: Hani Erzurumspor bugün yani gol atmak için hiçbir şey yapmadı sahada, ya da Beşiktaş mı buna müsaade etmedi?
1: Şöyle söyleyeyim, Erzurumspor özellikle ilk yarıda Beşiktaş'ın baskısını kırmakta çok zorlandı. Çünkü geçtiğimiz hafta Konya Spor'u 1-0 yenerek moral kazanmışlardı. Fakat bu sefer güçlü rakibi karşısında istediği hücum hattında etkisiz kaldı. Top kayıpları yaşadı ve savunma direncini gösteremeyince de mağlubiyet kaçınılmaz oldu Erzurum açısından. Zorlu bir deplasmandı Erzurum açısından.
0: Ya tabii Erzurum'un bir de kadro seviyesi belli olan bir takım. Yani yani ligin vasat takımlarından biri, hiç kusura bakmasın Erzurumlu dostlarımız ya da Erzurumsporlu dostlarımız.
1: Evet,
0: transfer sürecini maalesef iyi yönetemeyen bir Erzurumspor vardı.
1: Kesinlikle öyle. Yani işleri çok zordu. Ama Anadolu takımlarıyla yapacağım maçlarda yine de yüksek direnç gösterip ligde kalabilmek adına yine önemli işler yapmasını bekliyorum Erzurumspor'un. Daha değerli toplu.
0: Tabii Eyüpspor'da ne olacak belli değil. Şimdi öyle bir sıkıntı var Eyüpspor cephesi. Göztepe kötü başladı. 4 maçta 1 puan. Erzurum'un 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberliği var. Ya burada 1 puan bile ilerisi adına umut, onlar adına umut verici olabilir. 1 puanın altın değeri olduğunu ben düşünüyorum. Konyaspor'un 4 maçta 0 puanı bulunuyor. Yani düşme hattındaki takımlara bakınca ya biraz şaşırıyorum açıkçası. Yani Erzurum'dan bu performansı bekler miydim? Evet, kadro seviyesi olarak beklerdim. Ama Göztepe, Konyaspor gibi takımların şu an 17. ve 18. basamakta yer alışları ya biraz beni şaşırtıyor. Diyelim şöyle bir soru var, sana onu ileteceğim, sonrasında vedamı gerçekleştireceğim. Ne demiş dinleyicimiz? Sevgili konuğuna sorar mısın? Peki sorayım. Bir de fotoğraf gönder. Ha, kendisini göndermiş dinleyicimiz. Yanlış oldu herhalde. Dinleyicimiz fotoğraf göndermiş ha. Peki yanlışlıkla mı gönderdiniz bunu? Selfie çekmiş dinleyicim. Yanlış kişiye de göndermiş olabilirsiniz. Beşiktaş her sene ilk haftaları iyi oynuyor ama sonrasında bir kırılma yaşıyor. Bu sene bu böyle olur mu? Okumakta zorlandığım mesajlardan biri. Yani demek istediği şu, yanlış anlamadıysam. Her sene Beşiktaş taraftarları umutlu başlıyor. Ama bu sene... İlk 5-6 hafta kazanıp sonrasında bir düşüşe geçer mi demek istiyor herhalde dinleyicim. Hani yanılıyorsam düzelsin, yazsın tekrardan. Okuyamadım çünkü gerçekten yazım hataları vardı mesajın içeriğinde.
1: Evet.
0: Ama yani ben mi yanılıyorum sevgili Halil? Beşiktaş daha önceki sezonlarda ligi erken havlu atan takımlardan biri.
1: Kesinlikle öyle.
0: Ne zaman iyi başlayıp da sonunu getiremedi Beşiktaş?
1: Sadece geçen sezon Kasım'da havlu atmıştı Beşiktaş ama bu sezon gerçekten kalecisinden sorun, savunma, orta saha, hücum hattına kadar Beşiktaş oturmuş bir Beşiktaş. Hocası disiplinli, hata yapmayı sevmiyor.
0: Evet, evet.
1: Durmadan gol arayan, mantıksal açıdan değişik taktikleri var hocanın.
0: Hı hı.
1: Bence devam edeceğini düşünüyorum. Beşiktaş ligin sonuna kadar şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesidir.
0: Peki, çok teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Tabii söyleyeyim. Bu arada biliyorsun hafta içi Beşiktaş Marsilya karşılaşacak.
0: Ben tedirgin oluyordum böyle ama peki.
1: Yok.
0: Sen anladın niye tedirgin oldun.
1: Marsilya biraz önce Rennes karşısında 1-0 kaybetti.
0: Evet.
1: Yani 3. maçında da 4. haftanın 13 maçını kaybetti.
0: Evet.
1: Kötü bir Marsilya var. Umarım Beşiktaş bu yükselişiyle Marsilya karşısında devam edeceğini düşünüyorum.
0: Kim? Ben Marsilya'nın da kadrosu iyi aslında ama orada bir teknik adam sorunu mu var, başka bir problem mi var bilemiyorum. Yani enteresan bir şekilde çok kötü oynayan bir Marsilya takımını görüyoruz. Bruno Genesio'nun öğrencileri çok fazla pozisyon veriyor rakiplerine. Çok fazla pozisyon veriyor. İsabetli şut.
1: Monaco 2-0 kaybetti. Sonra ligin yeni ekibi Paris'e kaybetti.
0: Evet.
1: Rennes karşısında bugün kaybetti 1-0. Yani gerçekten kötü gidiyorlar. İşleri kolay değil. Beşiktaş bence iddiada bu taraflar baskısıyla eğer böyle yine

0: aynı taktiksel olarak kaliteli oynarlarsa galibiyet kaçılmaz oldu Beşiktaş'ın.
1: Peki, teşekkür ediyorum.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Şöyle devam edelim. Gelen mesajları eritmem lazım. Birçok mesaj vardı. Neler yazmış? Tepki niye olmasın demiş dinleyicim. Ya tepki olsun tabii ki ama ben küfür olmasın diyorum. Ya saha, kendi evinde oynadığı maçta da kafasına su şişesi atılmasın. Yani hoca daha gelmemiş. Samandıra tesislerine giriş yapmamış. İlk Fenerbahçe'ye geldiği günü söylüyorum bu sezon. Haberler çıkıyor, insanlar tepki gösteriyor. Bak, tepki gösterebilir. Herkes herkese tepki gösterebilir ama saygı çerçevesi içerisinde olması gerekiyor. Hakaretler havada uçuşuyordu sosyal medyada. Yani yazık, günah diyorum, buna gerek yok. Ya alt tarafı bir spor müsabakası. Ya kazansan ne olur, kaybetsen ne olur. Saha içerisinde kalalım. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı uzun bir aranın ardından. Yani güzel maçlara imza atıyor İsmail Kartal bu sene. Ha, bazı ben bu oyuncuyu oynatacağım dediği isimler var mı? Var. Mesela ondan vazgeçmesi gerekiyor. Onlardan vazgeçmesi gerekiyor. Tarışka konusunda. Tarışka konusunda. Yönetim böyle bir karar aldıysa, hayır ben bu oyuncuyla oynamak istiyorum, bu Tarışka benim için önemli bir oyuncu demesi gerekiyordu. Ha, bu konuda eksikliği var mı? Evet, eksiklikleri olabilir. O ayrı bir konu. Ama yerden böyle nasıl bir cümle kuracağımı şaşırıyorum bu konu üzerinde. Yani bu kadar eleştirmek ya, bence normal değil. Haksızlık, haksızlık. Müthiş oynayan bir Fenerbahçe vardı Roma maçında. Ve böyle bir maçın içerisinde de kafasına su atılıyor. Yani su şişesi atılıyor. Çok enteresan. Yani ne diyebilirim ki? Devam edeyim. Türk oyuncular kendilerini geliştirmiyorlar. Kendilerini her zaman bu şekilde oluyorlar. Örneğin Lens'in dediklerini hatırla demiş. Herkes yatıyor. Kolay para almaya geliyorlar. Ya tamam da yabancı oyuncuları eleştirmiyoruz dedik. Hani o taraftarlar yabancı isimleri niye eleştirmiyor? Tamam, yerli oyuncuların performansının kötü olduğunu zaten söyledim ben. Kerem Aktürkoğlu konusunda evet, İrfan Can konusunda evet, kötü performansı var. Barış Alper Yılmaz evet, kötü bir performansı var. Ama yabancı oyuncularda da kötü performans gösterenler var, yok mu? Fenerbahçe'de ya da Galatasaray'da yok mu? Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta yok mu? Var. Onlar eleştirilmiyor. Onlar eleştirilmiyor. Sadece yerli isimler eleştiriliyor. Hani biz Türk oyuncuları eleştiriyoruz. Ben bunun yanlış olduğunu söylüyorum. Yoksa tabii ki eleştir. Tepki de göster. Kulübün sahibi sensin. Şu an bana kulak veren dinleyicilerim, hangi takımı destekliyorsa sahibi sensin ya. Sen para veriyorsun. Yağmurda çamurda sen gidiyorsun stadyuma. İstediğin gibi eleştirebilirsin. Ama eleştirirken yabancı oyuncuları niye eleştirmiyoruz biz Türk toplumu olarak? Bunu soruyorum sadece. Sadece yerli varsa, yoksa yerli. Peki devam edelim. Son dakikalardayız artık. Son 10 dakikam kaldı. Şöyle devam edeyim. Uzun bir mesaj var. Güzel kardeşim, aslında insanların İsmail Kartal'ı eleştirmesindeki neden şu. İsmail Kartal vizyoner olarak konuşmaları, duruşu, kendini ön planda tutmaya çalışması nedeniyle Fenerbahçeliler tarafından bile eleştiriliyor. İki yerli teknik direktör Okan Buruk ve İsmail Kartal'ı yan yana koyalım. Konuşmaları, hitabeti, her şeyle Okan Hoca'nın vizyonunu daha rahat yansıttığını görür. Aslında Fenerbahçeli taraftarlar da bunu istiyor. Ama bu düşünce İsmail Kartal'la örtüşmüyor. Eleştiren Fenerbahçeli arkadaşlarımızın şikayet nedeni bence bu demiş dinleyicimiz. Peki, farklı bir bakış açısına değinmiş. Şöyle devam edelim. İddia konuşsan, maçları yorulmasan demiş yine dinleyicimiz. Yani gündem yoğun olunca, maçlara denk gelirse ağırlıklı olarak bunları konuşuyorum. İddiada maç yok ki şu an. İddiada maç yok. Bir de gelen mesajlarda iddia kuponu yok. Ha, kuponunuz varsa, gece seansında ben bu maça çok güveniyorum diyorsanız bana gönderin. Yorumlayalım karşılıklı olarak. Zaten gece seansında ben güvendiğim maçları çıkartacağım. Onları paylaşacak arkadaşlarım. Dediğim gibi iddia.com'da kayıtlı bayin Uğur Böceği olarak değiştiriyorsun, bu kadar. Bir de 0500-43-0097 buraya mesaj gönderiyorsun. Ha, bana ulaşmak istiyorsan da, numarayı öğrenmek istiyorsan, kaçırdıysan vesaire vesaire, Görkem Tezer yazıyorsun Instagram'a ve takip et butonuna basıyorsun. Bu kadar, yani yapacağımız işlem bu. Seattle'dan yazan dinleyicimiz, yani cümleye girişini anlayamıyorum bu dinleyicimizin de, ama teşekkür ederim mesajından dolayı. Seattle yazmış. Kiralık o takıma, bu takıma giden futbolcular gibi her takımın maçına gitmişsin. Giderim. Türk'üm. Türk takımlarının Avrupa maçına giderim. Bence normali bu. İsmail Kartal hocaya şişe atanlar sanki belli bir grup ve dört büyüklerin maçlarına gidip ortalığı karıştırma çabasındalar. Bu bence sorun ve irdelenmesi gerekiyor. Zaten 6.222'den ceza yedi. Sahaya su şişesi atan o taraftar, o şahıs ceza aldı. Bunun süreci devam edecektir. Fenerbahçe Spor Kulübü incelemeye devam edecektir. Hukuk birimi bunu incelemeye devam edecektir diye düşünüyorum. Şöyle devam edelim. Ne gelmiş? Fotoğraf gelmiş. Bora Ayhan Çanakkale'den selamlar, iyi yayınlar diyor. Schalke 04'ün 3-1 kazandığı maçı söylemiş bana. Bundesliga'da nadiren maç 12 dakika uzar. Schalke maçında da 90 artı 12 oynanıyor ve Schalke 0-4 kazandı deplasmanda demiş. Tebrik ediyorum Schalke'li dinleyicilerimi. Ne diyeyim burada ya? İyi yayınlar bence Levent Mercan İrfan Can'ın yerine 8-10 olabilir. Bu ışığı gördüm ben. İsmail Kartal'da gördüğünü düşünüyorum. Levent Mercan'ı Asensio yedeği olarak ileride görebiliriz düşüncesine sahip burada dinleyicim. Devam edelim. Görkem Azi Alkmaar maçından güzelim kuponum gitti. Bir de Marsilya maçı handikap olur. Ren maçı rahat alır, handikap olmadı. Beşiktaş'ta hafta ortası rahat yener. Evet, ben de kazanacağını düşünüyorum ya Beşiktaş'ın. Hani burada Beşiktaş'ı desteklediğim için söylediğim bir yorum değil. Şimdi Marsilya takımına bakıyorum. Bir de Beşiktaş'ın oynadığı futbola bakıyorum. Yani Marsilya Beşiktaş arasında ciddi bir oyun anlamında kalite farkı var. Hele hele maç Tüpraş Stadyumunda, Dolmabahçe'de oynanacak. Yani

0: sadece ben karşı çıkıyorum. Bu yoruma karşı çıkıyorum. Beşiktaş niye havlasın? Fenerbahçe, Galatasaray. Bayi kodu 30 çift 0 97, sevgili Mustafa Bey. Bayi kodunu sormuş. 30 çift 0 97. Instagram. Ben de abartıyorum canım. Şimdi bir var. Takip gönder peki. Teşekkür ederim. Vedat Bey, Çengelköy'de bir gün uğrayacağım ya. Çengelköy dediğin zaman canım şöyle yağlı bir tavada kokoreç çekiyor. Bulunduğunuzu bana yazmayın. Bulunduğunuz yeri yazmayın bundan sonra, olur mu? Öyle bir anlaşma yapalım mı sizinle? Lütfen. Çengelköy yazmayın bana. Teşekkür ediyorum gönderdiğiniz tüm mesajlar için. Sürçülisan ettiysem de hepinizden affımı talep ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yarın sizlerle birlikte olamayacağım ama pazar günü saatler 17'yi gösterdiğinde...
1: Spor, sporun tek adresi.

0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
1: Spor! Tam bir gün oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına kendi evinde Roma karşısında çıktı. Mücadelede bir birlik eşitlik vardı. Fenerbahçe

Orada açıldı Harry Kane, Alfonso Davies ve Olise'nin iki golü. Bayern Münih'e 5-0'lık galibiyeti. Sonra gol atıyor Slavia, öne geçiyor. Sonra maç 1-1'e geliyor. Slavia 88'de bir kişi eksik yine ve yine öne geçiyor 2-1. Fakat 90+1 ve 90+3'te Lans'ın golleriyle Lans 3-2 kazanmayı başarıyor karşılaşmayı. Ve günün bir diğer maçı da cevabı oldu ve mücadele 1-1 sona erdi. Maçın hakemi Halil Umut Meler'di bildiğiniz gibi.

0: maçı izlerken Fenerbahçe taraftarlar şunu düşünmüştür. Yani biz Şampiyonlar Ligi'nde rekabetçi olabiliriz. Bu takım Şampiyonlar Ligi'nde bir şeyler yapabilir. İlk 24'ü kovalayabilir. Ligde işte bu birlikteliği gösterirse şampiyon olabiliriz diye düşünürken maç sonunda teknik direktör istifasıyla uğraşıyorsun. Vedat Muriç, Greenwood, işte Kante, İsmail Yüksek, Bartu kendilerine verilen görevleri dün çok iyi kotardılar. Çok iyi anlamışlar İsmail Kartal'ın ne istediğini ve uygulama da çok başarılıydı genel olarak Fenerbahçe'de. Bu da yine bence Fenerbahçe adına çok olumlu bir gelişmeydi. Çünkü bazen hani bir şey planlarsın kafanda bir taktiksel anlamda. Fakat oyuncular onu uygulamakta zorlanır, takımın uygulamakta zorlanır. O zaman bir de genelde bu takımlar böyle oyunlara pek alışık olmadığı için eline yüzüne bulaştırma ihtimali de çıkar. Eğer öyle olursa ondan sonra derler ki Fenerbahçe kendisi aslında niye bu kadar mahkum oynadı? Niye öyle yaptı? Niye hiç yapmadı? O yani ondan çıkış daha da zordur. Dün hatta seninle biraz bunu konuştuk. Daha fazla eleştiri açık bir anlayıştır bu. Ama o da geçmiş Fenerbahçeli oyunculara.
1: Burada şu aklıma geldi. Fatih Tekke'nin istifasına giden süreçte takımla da pek böyle bağının kalmadı. Özellikle bazı oyuncularla arasının iyi olmadığı, işte takımında reaksiyon vermediği konuşuluyordu. Mesela İsmail Kartal'ın istifasının şaşırtıcı olmasından sebeplerden biri de bu maçın hani bu kadar iyi oynanması. Demek ki oyuncu grubuyla öyle çok bir bağ kopması yok gibi düşünüyor insan. Ben öyle düşünüyorum en azından. Maç sonu Archie Brown'a da sormuşlar. Sıcağı sıcağına gördü mü
0: O
1: o
0: da
1: videoyu?
0: gördüm onu
1: Anlamıyor.
0: da izledim.
1: Hani
0: Evet.
1: resigned, adam İngiliz mesela, resigned diyor. Resigned ne diyor falan. Hani hiç o kadar şey yapmıyor. Tahmin etmiyor bence istifa ettiğini. Başka kelimesi var mı İngilizce'de resigned'dan başka?
0: Quit
1: Oradaki
0: olur yani. Hani.
1: quit the job hani
0: Aynen.
1: denir. Onu da anlamazdı büyük ihtimal. Hiç beklemiyor yani. Hiç öyle bir hava yok demek ki soyunma odasında diye düşündüm ben. Hem oyunu gördüğümde hem Archie'nin tepkisini gördüğümde. Bir de genelde sen söylersin hani biz Avrupa'ya gittiğimizde böyle kapanamıyoruz. Geride beklediğimizde de çok pozisyon veriyoruz.
0: Aynen.
1: Çok gol yiyoruz. Dün Fenerbahçe bilmiyorum istisna olarak kalır mı ama öyle bir maç oynadı. Yani geride sağlam durdu. Çok pozisyon vermedi. Rakibi tehdit etti. Galibiyeti kaçırdı. Yani bu kıymetli Fenerbahçe için. Umut veren bir maçtı diye düşünüyorum.
0: Tabii,
1: Daha
0: kesinlikle
1: sonrası
0: öyleydi.
1: için.
0: Kesinlikle öyleydi. Diyorum yani bir şey düşünüyorsun, bir strateji belirliyorsun. Zaten İsmail Kartal'ın böyle bir strateji belirlediği işte basın toplantısında belliydi. Şimdi onu düşünüyor, onu anlatıyor ama oyuncular da uyguluyor. Oyuncular da A'dan Z'ye uyguladılar. Çünkü bu oyun sadece tek taraflı kalsa, yani Fenerbahçe işin hücum tarafında hiçbir şey üretemese gene farklı konuşulur. Ama öteki tarafını da Fenerbahçe kotarmayı başardı. Şimdi Vedat'ın pozisyonu çok net pozisyon. Direkten dönen top şanssızlık. Az önce Greenwood'un pozisyonundan bahsettik. Orta yapması ya da pas vermesi gerekir. Ondan bahsettik. O yok. Artı Oğuz'un pozisyonu. Orada da ekstra bir kaleci kurtarışı. Fenerbahçe ikinci gol hak etti gerçekten dün. Dünkü karşılaşmada. Ama Roma'ya bakıyorsun. İşte Roma mesela hangi pozisyona girdi?
1: Kaçan net pozisyon bir, o da Dybala'nın
0: Evet.
1: ilk yarıda kaçırdığı
0: Evet.
1: pozisyon,
0: Evet.
1: Kerem'in
0: İşte bir de
1: hatasıyla
0: ikinci
1: baş.
0: yarıda Malan'ın pozisyonu var.
1: O net pozisyondan geçmemiş şey ama dediğin gibi söyleyeceksen onu söylersin.
0: Yani
1: Başka yok.
0: ki Fenerbahçe 70. dakikadan sonra takım olarak çok daha geride kaldı. Belki 70. dakikadan sonra ısı haritalarına baksan, maçın oynandığı bölüme baksan ya da ortalama pozisyonlara baksan Fenerbahçe çok daha geride kaldı. Ona rağmen iki kere yokladı Roma kalesini. Roma'nın bir şeyi yok daha yüksek baskıda. Fenerbahçe az önce sen de söyledin artı çok da koştu. Onu da es geçmemek gerekiyor. Müthiş koştu, müthiş mücadele etti. Hepsi bir araya gelince işte zaten anca böyle oluyor. Hani doğru anlayış, doğru uygulama, çok mücadele. Hepsi bir araya gelince bu tarz karşılaşmalarda işte böyle oluyor. Şimdi dün Fenerbahçe skor olarak berabere kaldı ama oyunu kazandı. Onu unutmamak lazım. Yani oyunu kazandı. Öyle bakmak gerekiyor bu tarz karşılaşmaya. Fenerbahçe için 2 puan kayıp gibi oldu. Roma için değil. Roma dominant gözüktüğü, topa daha fazla sahip olduğu bir karşılaşmada istediklerini yapamayan taraftı. Fenerbahçe kendi anlayışını doğru uygulayan taraf olarak gözüktü. Beklentilerin aksine. Hatta beklentilerin bence çok aksine. Öyle olduğu için Fenerbahçe 2 puanı kaybetti. Ama önemli değil. 2 puan tabii ki çok iyi olurdu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi macerasında. Çünkü bir puan, iki puan, bir gol bile

0: çok fazla şey değiştiriyor, kabul. Ama Fenerbahçe bunu oynayabileceğini, bu seviyede rekabet edebileceğini taktiksel ve fiziksel anlamda gösterdi. Fenerbahçe'nin Lyon eşleşmesinde biz de burada konuştuk. Fenerbahçe'nin yaş ortalaması biraz soru işareti oluyor. Şimdi 30.4 yaş ortalaması ile çıkmıştı. Lyon'dan 4 yaş ortalama olarak daha yaşlı bir takımla sahaya çıkmıştı Fenerbahçe. Şimdi bakarım dünkü maçın hem Roma hem de Fenerbahçe adına ilk 11'lerin yaş ortalamasına. Ama o bir soru işaretiydi. İkinci yarıda mesela ben biriyle konuştum devre arasında. İkinci yarıda fiziksel olarak devam etmeyebilir dedi Fenerbahçe bu oyuna. İkinci yarıda fiziksel anlamda da Fenerbahçe gene mücadelesini sürdürdü. O da artı bir değerdi Fenerbahçe için. Bundan sonrası Fenerbahçe bu mücadeleyi devam ettirdiği sürece Şampiyonlar Ligi'nde hedefine doğru adım adım gider. Tabii ki her maç böyle oynanmayacak. Fenerbahçe'nin daha kazanması gereken karşılaşmalar olacak ama Fenerbahçe'nin o şeyi de var. Ne derler? O hücum silahları da var. Fenerbahçe işin bir tarafını çok iyi yapan, diğer tarafta tökezleyen bir takım değil. Fenerbahçe ve bizim takımlarımız için işte az önce söylediğim şey, asıl problem daha çok savunmada yaşanıyor. Yani biz gol atmakta, pozisyon bulmakta bu kadar iyi oyuncuyla çok çok büyük problemler yaşamıyoruz. Çok kriz yaşamıyoruz o konuda. Galatasaray'ın da kaybettiği maçlara dikkat et. Mesela Galatasaray 4-2 kaybetmiş. Yani 2 gol atmış gene ama kalesini savunamamış. 4-1 kaybetmiş, 3-1 kaybetmiş. Golde problem yok ama kaleyi savunma konusunda biz standartın çok altında kalınca beklentilere göre ve vasat takımlar, hatta vasat üstü takımlara karşı kalemize sürekli 2 gol, 3 gol gördüğümüzde kendi işimizi çok zorlaştırıyorduk. O yüzden bunu da oynayabileceğini görmek de iyi.
1: Fenerbahçe'nin şimdi sıradaki fikstüründe Aston Villa deplasmanı var Şampiyonlar Ligi'nde. Ondan hemen 6 gün sonra Slavia Prag konuk edecek. Ve Liverpool iç saha. İlk 4 maçın 3'ü iç saha Fenerbahçe'nin aslında. Gerçi sonraki fikstürü 4 maçın 3'ü deplasman ama biri Shakhtar. Shakhtar da deplasman. Biri de LASK deplasmanı. Yani fikstür olarak da zaten biliniyordu Fenerbahçe. Görece iyi. Evinde Villarreal maçı ve kapanışta da Atletico Madrid'de karşı karşıya gelecek deplasmanda.
0: Evet, gene zor maçlar. Hepsi ayrı ayrı zor olacak
1: tabii, kolay
0: Fenerbahçe
1: değil ama
0: için.
1: Hani kağıt üzerinde
0: Aynen.
1: nispeten rakiplerine göre daha kolay ama kendi içinde zor. Dün Slavia Prag, Fenerbahçe'nin rakiplerinden, kendi evinde 0-0'da 10 kişi kaldı Lens karşısında. 1-0'a geçti. 1-1 oldu. 2-1'e geçti 89'da. Sonra 96'da 2 gol yedi, kaybetti ama hani pes etmedi adamlar son ana kadar. O yüzden hiç maç tabii göründüğü kadar kolay geçmez diyelim. 8.33 saatlerimiz, araya gidelim. Aradan sonra buradayız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.36 saatlerimiz, dinleyici mesajlarıyla başlamak istiyorum bu bölümü. Ahmet Koca Yılmaz uzun bir mesaj göndermiş. Şu kısmı dikkatimi çekti. Greenwood moralsiz ve isteksiz gibi oynuyor demiş. Greenwood'la ilgili performans vermediğinde en yapılacak eleştirilerden biri bu olacak. Vücut dili ve yüz ifadesi. Donuk, böyle moralsiz gibi. Gabriel Jesus gibi, o iki kaşın arası böyle bir surat ifadesi şey oluyor böyle. Bakınca Greenwood'da bir isteksizlik
0: gerçekten hissediliyor. Doğal, üzgün ifadesi var.
1: Aynen, çok
0: Gabriel
1: doğal duruyor.
0: Jesus gibi.
1: O bir dezavantaj Türkiye'de. İnsanlar takılıyor çünkü işler kötü gittiğinde. Greenwood'un da sıkıntısı net. Ben de dinleyicimize katılıyorum. Bu olur. Bundan sonraki süreçte. Dün iyiydi Greenwood. Son bölümde çok yoruldu bence. Bayağı yürüdü. Hiç savunmaya bile neredeyse destek vermedi. İsmail Kartal orada bir değişiklik yapmadı. Mesela ben Mert'i çıkarıp Semedo'yu da alabileceğini düşündüm. Sonuçta Mert maç ritmi çok yok. Roma'ya karşı o da çok büyük efor harcadı. İlk yarı onun kanadı çok kullanıldı. Mesela onu da yapmadı. Hani iki hakkı vardı. İki değişiklik. Tek hakta iki oyuncu değiştirebiliyordu. Hani Semedo ve Nene'yi sahaya atabilirdi. Onu tercih etmedi İsmail Kartal ama zaten maç sonu sorulsa diyecektim de maç sonu istifa ettiği için o konu sorulamadı da. Diğer bir mesaj, herkese günaydın demiş İzmir'den Onur. Vedat Muriç Archie'den vuruş öğrensin. Topu kaleciye nişanlayan Oğuz'a da yazıklar olsun demiş. Çek sağ, boş kale demiş. Ben de pozisyon tekrarını izlerken Sané'nin attığı çalım geldi aklıma. Eğer Oğuz da orada işte ilk etapta vurmak yerine böyle topu dürtse kaleye girecekti büyük ihtimal, bomboş.
0: Oğuz'un ilk topa dokunduğu an mıydı? Girer girmez oldu pozisyon değil mi?
1: Tam ilk an mı bilmiyorum.
0: Oğuz girer girmez oldu pozisyon. Ama haklısınız. Ama haklısınız. Hı hı.
1: 72'de girmiş. Kerem yerine ben pozisyonu kaçta not almış. Tabii direkt aynen. Aynı dakika içinde.
0: Girer girmez oldu pozisyon.
1: O aklıma geldi. Yani dokunsa gitti. Dün konuşmadık ama Rafinha'nın ilk attığı gol Barcelona'da. O dokunuşla yani oyuncular pazara gidiyor.
0: Feyenoord'lu oyuncular poster çekimine katılmış gibi yaptılar.
1: Çok güzel görüntüydü. Bir de yağmur yağıyor falan. Evet,
0: aynen. Zemin yani, kaygan. Tam böyle bir hani sinematografik bir şey çekelim desen. Evet. Tam böyle Rafinha geldiğinde siz böyle bir kayın. O da çeksin topu. Ondan sonra bıraksın gibi. O çok acayip bir görüntü. Olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi. Tabii ki olabilir. Neden olmasın? Yani çok müthiş zor hareketler değil.
1: Öyle de böyle de atardı bu arada Oğuz. Hani evet. Böyle gol atamayacak diye bir kaydı.
0: Ama mesela bence Vedat'ınkini esas Vedat atması gerekirdi.
1: Evet ya.
0: Vedat'ın tam ayağına uygun hızda çok doğru bir pas geldi. Açı da çok iyiydi. Orada Vedat'ın esas bence eleştirilecekse Oğuz'la Vedat arasında Vedat'ın pozisyonu biraz daha bence netti. Ama bunlar var futbolda. Bazen atıyorsun bazen atamıyorsun. Çünkü işte az önce sen de Roma'nın golünü söyledin yani. Roma'nın golünde de Mal'ın topu alıyor. Üç kişiyle beraber paraya koştuktan sonra pasını veriyor Cristante'ye. O da öyle bir yere vurdu ki yani. Hani ne yapsın? Kaleci ne yapsın? Gitti.
1: Sana teşekkür gelmiş. İsmail Kartgörür bahsin tuttu. Maçın son bölümünde 84-85 civarı İsmail kart gördü. Maçta da hani kart konusunda hakem şeydi, eli açıktı, hani ilk yarı göstermedi ama ikinci yarı bayağı 2-4-6 kartla bitmiş.
0: Zaten ortalaması 4.2 idi. Öyle ezbere söylemedik onları yani. Baktık biraz araştırdık. Geçen sene hakemin tamam performansını. İsmail'i zaten biliyoruz. Biraz geç oldu ama şaşırtıcı değildi açıkçası.
1: Bir başka mesaj, katılır mısınız bilmiyorum ama Simeone'nin Atletico Madrid'i gibiydi dün. Fenerbahçe demiş. Herhalde eski Simeone'nin eski Atletico Madrid'i. Şu an pek o Atletico'dan ve Simeone'den eser yok. Ama olabilir. Doğrudur. Halil Demir dün Ali abi sordu 100 birim versem nasıl pay edersiniz diye. Ben de sizlere yazdım. 100'ünü de beraberliğe. Hatta 1-1 skor bitere yatırım dedim. Oynadım da ama yanına bir de Harry Kane her iki yarıda gol atar koyunca kupon yattı demiş.
0: Yani orada da iddiayı açıp herhangi bir oyuncu iki gol atar seçeneğini tercih etseydi benim yazdığım şu an zengindi.
1: Evet. Maçın toplamında iki gol atar. Olise attı mı?
0: Olise attı.
1: Olise, o da sonda 4'te 5. golü attı adam değil mi?
0: 5. golü attı. Biraz Bayern'in bir golleri var. Mert.
1: Olise'nin golü gördüm uzaktan olanı.
0: Alphonso Davies'inkini gördüm.
1: Onu görmedim.
0: Üf, ona da bir bak. Top önünde sekti. Sol voleyle bir vurdu. Müthiş sert vurdu. Çok güzel gol attı. Harry Kane'in kafası da güzeldi. Olise'nin ikinci golü de güzeldi. Bayern maçını izledim ben 90 dakika. Bayern gene ilk yarıda çok düşük tempoda oynadı. Ama Bodo beklentilerin çok altında kaldı. Yani maç 5-0 bitti. Fakat Bodo yani çok sıradan gözüktü dün. Hiç hücum edemedi toplu halde. Yani neredeyse Neuer'in yerine senin benim de oynayabileceğim bir karşılaşma oldu. Yani ilk yarıda bir Upamecano ters bir pas verdi. Ondan sonra kaleye doğru gitti top. Neuer kalesinde değildi. Kalenin solundan out'a çıktı. İkinci yarıda da merkezde Kimmich bir top kaptırdı. Helversen'di galiba santraforları. Uzaktan vurdu. Gene Neuer yerinde değildi. Ondan sonra o da yandan out'a çıktı. Onun dışında yani Bodo 90 dakika boyunca o bildiğimiz Bodo'dan çok uzaktaydı. O yüzden çok keyifli bir maç olmadı yani 5-0 bitmesine rağmen. Bayern'in güzel golleri kurtardı maçı, öyle söyleyeyim.
1: Semih Çırak, dün akşam şanssızdık. Oğuz bugün onu kaçırdı ama geçen günde beklenmedik şekilde tavana asmıştı demiş.
0: Samsun'daki maçtan bahsediyor.
1: Evet. Oğuz kaleciye nişanlamadı. Son anda defans oyuncusunun çok kritik müdahalesi var demiş. Zaten evet, ondan sonra kaleciye gitti top. O da ekstra bir kurtarış yaptı sol eliyle. Muriç'e Romalı defans oyuncusu nefes aldırmadı. 7 faul ve 0 kart Lukaku'ya yapamadı demiş. Mesela Endika'nın ilk bölümde kart görmemesi de bence kötü bir hakemlik oldu üst üste.
0: Kesinlikle
1: faullerde.
0: Öyleydi. Çünkü üst üste çok faul yaptı.
1: Çok kör göze parmak yani.
0: Hepsi faul müydü? Bence değildi. Onu da söyleyeyim. Yani Vedat çok kolay bırakıyor bu pozisyonlarda kendini. Ama siz o düdüğü çaldıktan sonra, eğer düdüğü

0: düşünüyorsanız, faul olduğunu düşünüyorsanız artık ne zaman mesela oyuncuya sarı kart vereceksiniz? Hani bunu yapma diyeceksiniz. Onu demedi mesela. Faulleri verdi. Bence basit fauller verdi. Ama tekrar söylüyorum yani. Daha kaç faul yapması lazım? Mesela oyuncunun sarı kart görmesi. Bence orada hata yaptı.
1: Aynen. Maç sonu 5 gözüküyor benim baktığım kaynakta. Endika'nın yaptığı faul sayısı. Dinleyicimiz 7 yazmış ama yani çok faul yaptı gerçekten. Hissiyat olarak da. Antalya'dan Erdal maç sonu açıklamalar artık çok daha heyecanlı demiş.
0: Bu
1: Tamam.
0: bilinmezlikle diyor Türk futbolundaki.
1: Vallahi evet, hiç beklemediğimiz şeyler oldu bu sezon.
0: Mesela ligde bugün 5. hafta başlayacak. 4 büyüklerden ikisinin teknik direktörü istifa etti.
1: Evet.
0: İlk
1: Olmuş mudur daha
0: 4
1: önce yani.
0: haftada tartışılır.
1: Değil mi? Yoktur belki bu kadar.
0: Olmayabilir.
1: Hani İsmail Kartal belki devam edecek ama en azından istifayı etti adam. İsmail Kartal da şöyle tarihe geçti. Dün görmüşsündür. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlarda puan alan ilk Türk teknik direktör olmayı başarmış. Daha önce Mustafa Denizli'li bir sezon.
0: 6'da 0.
1: 6'da 0. Orada da son maçın sonunda galiba Rivaldo frikik atmıştı Barcelona'da. Onu hatırlıyorum ben. Orada puan gitmişti. 0-0 bitecekti. 1-0 bitmişti. Yanlış hatırlamıyorsam, ki bu ara çok yanlış hatırlıyorum her şeyi. Umarım bu doğrudur. İsmail Kartal'ı da konuşuyorduk galiba bu sene. Adamın tarihe geçti, o kadar farklı şey var ki Fenerbahçe ile alakalı. Onların bir yenisi oldu. Dünkü puan. Kalırsa da eminim daha fazlasını zaten yapacak bu fikstürde. Bir puan da kalmaz Fenerbahçe. İsmail Yüksek dün Gendouzi'nin yokluğunda tercih edildi ve maçın adamı Archie Brown seçildi. İsmail Yüksek de bence seçilebilirdi. Çünkü performansını ben çok beğendim. Tam İsmail'lik işte maçlar bunlar. İşte o milli takımın Hırvatistan maçı, bu tarz maç. Topu rakibe ver. Geride sağlam dur. İsmail de o açıkları kapatsın. Dün
0: Bayağı bir stoperlerin arasına da girdi zaman zaman.
1: girdi. Geriye doğru koşup hani müdahale yaptı. Mesela iki ya da Mağlın'a bir müdahalesi var. Olağanüstü. Çok da riskli ceza sahası içinde.
0: Yani
1: Ama
0: tamam harika müdahale ama
1: müdahale harika, çok riskli. Ama yaptı işte.
0: ya teknik direktör olsam hafif bir spazm geçiririm orada ben de yani. Çünkü mesela o müdahaleyi yapmayı gerektirecek bir durum yok aslında. Yani Mağlın
1: Takip etse
0: tabii
1: önde
0: aynen yani
1: önlerse.
0: Mağlın açısını kapatsa Mağlın'a yaklaşsa zaten orada görevini yapmış olacak. Ama öyle bir geldi ki yani orada hafif bir hata direkt penaltı kart.
1: Aynen.
0: O yüzden böyle şeyleri dikkat ederek yapması lazım İsmail. Yani çok iyi oyun. Dün çok iyi oyun. Harika oyun İsmail Yüksek açısından. Fakat işte oyuncu profili olarak böyle tek bir hatayla beraber oyunu da yok edebilecek bir şeye sahip. Potansiyele sahip ama dün Fenerbahçe'nin merkezi gerçekten sınıfı fazlasıyla geçti ki Guendouzi gibi geldiğinden beri en iyi performans veren oyuncusu olmamasına rağmen.
1: Aynen, dün Guendouzi'nin yokluğu aranmadı. Hani Bartu'da da çok aranmadı. Levent de bir opsiyon olabileceğini gösterdi. Bence güzel oldu Levent içinde, Fenerbahçe içinde. Bir ekstra merkez opsiyonu kazandı. Az önce söylemeye çalıştığım şey bu. Hani takım evet eksik gözüküyor bazı yerlerde ama hocanın işi de çözüm üretmek. Levent'i merkeze atmakta çok net bir çözüm oldu. Dünkü maç için tabii bilmiyorum, belki erken, sonuçta kısıtlı bir süre oynadı ama spiker arkadaşımız da söyledi. Levent normalde zaten bir merkez orta saha oyuncusu. Aslında devşirme bir sol bek. Kendi yerinde oynadı ve bence gayet başarılıydı Levent de.
0: Levent merkezden mi devrildi, devşirdi yoksa kanattan mı bitti?
1: Merkezden. 8-10'du Levent.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Sol ön değil miydi?
1: Değildi.
0: Tamam.
1: Sol ön belki oynatmıştır Karagümrük'te hocası ama merkezdi ve orada sol beke çekilmişti yarım sezonda. Sonra orada kaldı hep. İsmail Yüksek de maçın en fazla ikili mücadele kazanan 9, pas arası yapan 6 yapmış, oyuncusu olmuş. 5 sahipsiz top kazanmış, 3 top kapmış, 2 de çalım atmayı
0: Harika,
1: başarmış.
0: harika.
1: 62 kez topla buluşup %87 pas isabet oranı var. İstatistiğe yansıyan görüntü de bu. İzlerken de tabii çok etkileyiciydi İsmail. Onu da söylemek lazım. Bakalım ne mesajlar gelmiş. Dün Guendouzi oynasaydı ne olurdu denmiş.
0: Dün kendinizi oynasaydı büyük ihtimalle Bartu oynamayacaktı.
1: Galibiyet gelir miydi acaba?
0: Gelebilirdi, bilemeyiz onu. Ama Guendouzi az önce de söyledik. tartışması bir şekilde geldiğinden

0: beri Fenerbahçe'nin en iyi merkez orta saha oyuncusu. Dolayısıyla hani dün Gündüz oynadı, bu iş bozulur, düzen değişirdi demek doğru olmaz. Daha çok galibiyete yaklaşırdı Fenerbahçe.
1: Aynen. Hamit Sayın, Greenwood, Kerem ve Mert yazın bile uzun kollu giyiyorlar. O sıcakta onu nasıl giyiyorlar? Demiş. Ben hiç dikkat etmedim yine böyle bir detaya ama.
0: Bazı oyuncular öyle seviyor.
1: Aynen.
0: Galiba Sané de öyle. Sané yazmış mı dinleyici?
1: Yok. Fenerbahçe'de yazmış.
0: Sané de öyle.
1: Sana da geçen sene mi konuşulmuştu bu? Bu sene mi konuşuldu?
0: Geçen sene
1: Geçen sene
0: konuşulmuştu.
1: konuşuldu değil mi?
0: Orada efsanevi Caner Erkin örneği vardır. Beşiktaş'ta oynarken Erzurum deplasmanı galiba.
1: Kısa kolluyla mı?
0: Ya kısa kollu, bir de içinde de bir şey yok. Hani bazı oyuncularda var kısa kollu forma ama içine içlik giymiş uzun kollu
1: Uzun.
0: falan. Eldivenler var. Kimi şey takmış. Hani kulakları korusun diye bandana takmış falan hepsi. Caner böyle bildiğin hani yazın İstanbul'da dışarı çıkar gibi tişört üzerine giymiş Erzurum deplasmanında. Çok enteresandı Caner o konularda.
1: Valla oluyor abi. Benim de öyle bir arkadaşım vardı lisede. Kışın biz montla falan dışarıda dolaşırken o mont giymezdi ve üşümezdi de yani. Enteresan. Bazılarında da belki içleri kanları mı
0: Ya
1: kaynıyor?
0: tamam, hani üşüp üşümemek ayrı da o soğukta mesela eline top çaptığını düşün yani.
1: Demek ki o işte
0: O bile
1: hissetmiyor.
0: yeter, hani bırak üşüp üşümemeyi, eline top çarpması, yere düşmen falan, yani o şeyde soğukta Erzurum'da yere düşmek demek camda kaymak anlamına geliyor neredeyse. Caner'de hiçbir şey yok. Bazı oyuncular öyle tercih ediyorlar işte.
1: İstanbul'dan Nurettin sessiz çoğunluktanmış. Bazen demiş çok boş yorum yapıyorsunuz. Saygılar demiş. Böyle bir mesaj göndermiş. Güzel. Hoşuma gitti. Okudum. Yalova'dan Harun. Fenerbahçe yönetimi Trabzonspor ve Fatih Tekke olayından ders çıkarıp İsmail Hoca'ya teşekkür edip acil çözüm üretmeli demiş ama geçti artık. Yani dün sıcağı sıcağına Aziz Yıldırım'dan açıklama geldi. Dün açıklama çok sıcağı sıcağına geldi. Mesela Trabzonspor bir
0: Sabaha
1: 3-4
0: karşı
1: saat
0: yapmıştı.
1: sonra yaptı değil mi? Yani böyle hemen sıcağı sıcağına yapmadı Trabzonspor.
0: Büyük ihtimalle Trabzonspor Fatih Tekke'yle konuştuktan sonra yaptı o açıklamayı.
1: Tabii. Yani bir sulh olundu
0: Tabii.
1: herhalde.
0: Hoca devam ediyor. Duygusal bir açıklama yaptı. Takımının görevinin başında diye. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım indi aşağı. Konuştu. Onun için de sürpriz oldu çünkü.
1: Ama İsmail Kartal da konuştum dedi bu arada. Onunla konuşmadan geliyorum dedi. Sanki konuşmanın başında. Ama tabii orada İsmail Kartal tamam dönüyorum dememiştir diye varsayıyoruz. Sen de ama bakalım bugün bununla ilgili bir şeyler olur. Yani İsmail Kartal'dan bir mesaj gelebilir. Yani devam ediyorum diye Fatih Tekke nasip verdi. İsmail Kartal'dan da görebiliriz. Ya da tam tersi kararlıyım ben istifa edeceğim de diyebilir. Peki Fenerbahçe bu arada verdiğim bilgi galiba doğruymuş. Barcelona maçıyla alakalı sevindim.
0: Rivaldo frikik mi?
1: Rivaldo frikik aynen. Bir dinleyici yazmış. Doğru
0: Zinciri
1: cevap.
0: kırdın.
1: Valla evet bu ara çok
0: Artık Gence Boran değilsin.
1: yanlış örnekler verdim de bunu da tutturmuşuz. İlk defa 18 maçta sadece 2 beraberlik oldu diye biliyorum demiş Emre Öztekin. Evet düne kadar beraberlik yoktu karşılaşmalarda. Dün 19.45 seansında 2 maç berabere bitti. Arda Turan da Şampiyonlar Ligi serüvenine bir deplasman beraberliğiyle başladı. Onun için de çok kıymetli bir beraberlik. Bu sezon Opta'nın o paylaştığı işte şampiyonluk ihtimallerinde 36. basamakta gözüküyor. Hani sabahtan falan da geride gözüküyordu Shakhtar Donetsk. Çünkü çok büyük bir dezavantajı var. Adamlar kendi sahasında oynamıyor sonuçta. Biraz altıda dolu ama
0: 5 yıl olmuş Ukrayna takımları iç saha avantajını kullanamayalı.
1: vay be.
0: Shakhtar 3 sezon Avrupa'da işte mücadele ederken hiçbirinde de şeyi de geçememiş. Lig aşamasını, grup aşamasını saha avantajı olmadan. Çok ciddi bir tabii dezavantaj yaratıyor.
1: Nerede geçemiş? Şampiyonlar Ligi'nde mi geçememişti?
0: Şampiyonlar Ligi'ne
1: Ha tamam.
0: geçememiş.
1: Geçen sene çünkü Shakhtar Konferans Ligi'nde bayağı işler yaptı
0: 3 kez
1: yarı finale
0: oynamışlar bu
1: kadar.
0: süreçte. Olmamış hiçbirinde.
1: Dünkü maçlardan peki kısaca konuşmak gerekirse sen Bayern Münih maçında bahsettin.
0: Evet, Bayern Münih maçında Musiala oynadı.
1: İyi gözüküyordu değil mi? Bir şey yoktu.
0: Bir şey yoktu. Gol de attı. Güzel de bir gol attı. Top önünde sekti. Musiala'nın golü de güzeldi. Açılış golü ondan geldi zaten. Bir tarafta Olise oynadı. Diğer tarafta Luis Diaz oynadı. Pavlović Kimmich yaptı merkezi. O şekilde bir dizilişle çıktı. İlk yarıda Bayern'in gene temposu yükselmedi. Düşük tempoda oynadı. Fakat az önce de söyledim, yani maçın kalitesini belirleyecek olan taraf Bodo'ydu. Ama Bodo da kendi dinamiklerinden çok uzaktı. Onlarda da eksikler vardı. Eksiklerin üzerine bir de ilk yarıda kaleci sakatlandı. Yedek kaleci ikinci yarıda oyuna girdi. Golleri yemek de ona nasipmiş. Bütün golleri de o yedi ikinci yarıda. Bodo tabii beklentilerin çok altında kalınca aslında maçta pek keyifli olmadı. Onu söylemek lazım. Güzel goller attı Bayern. Bayern'in de bir ara böyle işte ikinci yarıda ritim bulduğu dakikalar var. O dakikalarda zaten yetiyor işte Bayern'e. Ben Stuttgart maçını da takip ettim Bayern'in. Orada da öyleydi. Böyle maç çok normal gidiyordu. 1-1'e geldi. Bayern bir anda böyle bir 10 dakika falan bir top oynayayım moduna girdi. Sonra maç gene 4'e 5'e gitti Bayern adına. Bayern'in de böyle acayip bir özelliği var.
1: Dün sabah Azerbaycan takımı United deplasmanındaydı. 4-0'lık bir mağlubiyet geldi. Çok da sürpriz değil. Elmeme döneminde de son iki turda sabah deplasmandaki maçları kaybedip evinde çok iyi skorlar almıştı. Herhalde Karabağ gibi kendi evinde sürpriz sonuçlar alabileceğini ben düşünüyorum. Şimdi sırada Slavia Prag ve Dortmund maçları var. Sabah üst üste iki iç saha maçı. Sonra da Viking deplasmanı var. Fena bir fikstür değil yani sabah için. Tabii Karabağ gibi bilmiyorum ilk 24'e girer mi ama birkaç sürpriz yapabilir geçen yıl yaptığına benzer şekilde. Onu söyleyelim. Como ilk Şampiyonlar Ligi maçında Leipzig'i 4-1 mağlup etti. Baturina burada da ilk golü atan oyuncu olmuş Como tarihinde. Rahat bir galibiyet gibi gözüküyor skora baktığında.
0: Dün maça çalışırken baktım. Como'nun oynadığı 3 resmi karşılaşmada toplam 61 şutu vardı. Müthiş üretken bir takım. Dün de gene baktım. Hani istatistiklerde belki 20 şuta çıkmamışlar ama 15 şut civarında Como'nun denediğini görüyorsun. Net pozisyon üretmekte ve sonuca gitmekte bayağı etkiler. Onların da tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçıydı.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.59 saatlerimiz. Şimdi gündemin diğer konu başlıklarına geçelim. Bugün Süper Lig'de 5. hafta başlayacak. Saat 20'de Beşiktaş kendi evinde Erzurumspor'u konuk edecek. Biliyorsunuz hafta içi Dušan Vlahović hukuk kurulu tarafından PFDK'ya sevk edilmişti. Tedbirsiz olarak sevk edildi. Dün ceza açıklandı ve Dušan Vlahović'e bir maçlık bir ceza ve bir üzerine para cezası verildiği duyuruldu. 100.000 TL'de para cezası çıktı Sırp Santrfor'a. Yani bugün karşılaşmada normal şartlar altında Vlahović oynayamayacak. Ama Beşiktaş Kulübü'nün de bu sabah tahkim kuruluna başvurup maça kadar da bir karar vermesini talep edeceği, yani cezanın kaldırılması yönünde bir başvurusu olacağı söyleniyor. Bakalım bununla ilgili bugün nasıl bir gelişme olacak. Genelde çok olan bir durum değil maç günü karar verilmesi ama herhalde bu çağrıya tahkim kurulu da karşılık verecektir. Bugün hani cezayı da kaldırma yetkisi varsa kaldırabilir ya da kaldırmıyorum deyip maça kadar ben bir şey vereceğini düşünüyorum. Öğleye kadar hatta o kararı da verir tahkim kurulu.
0: Burada tedbirsiz sevk edilince tahkimin kararı çıkana kadar oynayabiliyor anlamı mı oluyor? Nasıl oluyor?
1: Ceza nihai aslında ama bilmiyorum onun detayını. Güzel bir noktaya temas etmiş olabilirsin ama ceza verildi yani şu aşamada.
0: Tam ceza verildi ama tahkime gitti ve tedbirsiz sevk edildi. Yani ceza kesinleşti diyebiliyor muyuz şu an tahkime gidildiği için?
1: Yani Beşiktaş Kulübü'nün bugün maçtan önce sonuçlandırın dediğine göre kesinleşti diye anlıyorum aslında. Şimdi güzel bir nokta ama düşününce kesinleşmiş olmalı ki Beşiktaş maçtan önce hani açıklayın diyor tahkime. Sıcağı sıcağına gidiyor.
0: Ama mesela tahkim açıklamasa bu maçta oynayabilir.
1: PFDK açıklamasa.
0: Tahkime gitti şimdi. Şimdi farz et bugün.
1: O maç oynayamıyor işte tahkim açıklamasa da. Onu dedim ya. Beşiktaş o yüzden tahkimden maç öncesi istiyor. Kararını, açıklamasını. Maç öncesi istediğine göre maçta
0: peki,
1: oynayamıyor.
0: Maç sonrası açıklasa maçta
1: şey

0: Oynayamıyor. Bir sonraki haftaya olmuyor yani.
1: Abi senin dediğin şöyle olur.
0: Ha, nasıl olur?
1: Salı günü sevk edildi.
0: Hı.
1: Maç cuma günü. FDK hala men cezasını açıklamadı. Tedbirsiz olduğu için oynayabilir.
0: Tamam.
1: Ama açıkladığı için artık
0: tahkimle alakası yok.
1: PFDK oynayamıyor diye düşünüyorum. Fikir üretiyorum Beşiktaş'ın başvurusundan yola çıkarak. Bu konu Beşiktaş'ın bugün en sıcak gündemi maçta birlikte. Vlahovic'e de işte disiplin talimatının 36'ya 1A 35'e 4 maddelerinden bir maç ceza verildiği söylenmiş. Normalde sevk edildiği madde tabii minimum 2 maçlık bir cezayı. Pardon, 1 maçlık ceza, düzeltiyorum, yanlış biliyormuşum ben de. 1 maçlık minimum ceza öngörüyormuş. Onu Dušan Vlahović almış. Burada genelde bu tarz sevklerde bir de şey kullanılır. Tahrik indirimi. Tahrik indirimi diye bir madde de var. Disiplin talimatında.
0: Ama tahkime mi saklandı o?
1: Yani onu tahkim yapabiliyor mu bilmiyorum. Ama burada da kendi uyguluyor normalde disiplin kurulları. PFDK yani bunu kendi de hani 36'ya 1'den şu tahrik indirimiyle birlikte bu diyebilir. Ama burada bir verdiği için belki tahrik indirimi de olmuyor. Genelde çünkü tahrikte herhalde 2 veriyorsun 1'e düşürüyorsun. Ya da 3 veriyorsun 2'ye düşürüyorsun. Burada 1 verdiğin için 0'a da düşüremiyorsun. Olabilir açıkçası. Tabii hukukçu değilim ama bu aklıma geliyor. Bakalım ne olacak. Genelde bu sezon yönetici bazında PFDK'nın verdiği cezalar tahkimde bozuldu. Ama futbolda futbolcu açısından nasıl olur onu bugün göreceğiz. Yani bu sezon Serdal Dalın'ınki de bozuldu, Mahmut Uslu'nunki bozuldu, Ertuğrul Doğan'ınki bozuldu. Hatta dün Ertuğrul Doğan, Aziz Yıldırım ve Metin Öztürk'e de herhangi bir ceza çıkmadı. Kerem'in cezası da para cezası olarak açıklandı. Bakalım bugün Vlahović sürecini takip edeceğiz. Yalnız Beşiktaş Kulübü dün kararla ilgili bir sosyal medya duyurusu, bir basın açıklaması yapmadı gördüğüm kadarıyla Vlahović'e ceza. Ama Tahir Kum'la ilgili bir açıklama yaptı.
0: Yaptı.
1: Uzun da bir açıklama
0: haklı
1: yaptı.
0: Haklı da.
1: Açıklamayı da okuyayım. İfadeler tabii sert Tahir Kum'la alakalı olarak. Tahir Kum adlı sözde gazeteci Özde Tetikçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbolcumuz Dušan Vlahović'e PFDK tarafından bir maç ceza verildiğini resmi kanallardan bildirimin gelmesinden 1 saat 40 dakika önce ilan ederek suç işlemiştir. İpini elinde tutanların dilediğini yaptırabildiği bu zat bağlı bulunduğu yayın kuruluşunda ve sosyal medya hesabında ceza alması için futbolcumuz Dušan Vlahović'i açıkça hedef göstermiştir. Futbol A takımımız borsaya kote şirketimizin çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir. Beşiktaş düşmanı Tahir Kum kulübümüze zarar vermek maksadıyla yapmış olduğu paylaşımla Beşiktaş Futbol AŞ hisselerini elinde bulunduran yatırımcılarımızı da zarara uğrama tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır. Kum tanesi kadar aklıyla Beşiktaş gibi bir kayadan toz dahi alamayacak Tahir Kum'a kirli fikirlerini kamuoyuyla paylaşım imkanı veren kuruluşlar artık bu kişinin suç işlediğini anlamışlardır diye temenni ediyoruz. Kulübümüzün futbolcumuz Dušan Vlahović ve yatırımcılarımızın hakkını korumak için gazeteciliğin yüz karası Tahir Kum'la hukuk önünde hesaplaşmak amacıyla girişimlere başlanmıştır demiş. Tahir Kum'dan da bir cevap yok Twitter'da gördüğüm kadarıyla.
0: Bence Beşiktaş özde haklı fakat tabii gene kullanılan dil ve üslup rahatsız edici seviyede. Bir gazeteciyle alakalı olarak bu şekilde yazılmasını tabii ki katılmıyorum.
1: Peki Tahir Kum'un burada yaptığı hata ne? Şey, suç ne?
0: Resmi karar olmadan 1,5 saat önce açıklanması açıklamaya muhtaç bir şey. Yani Tahir Kum'a o bilgiyi sızdırması, mesela Beşiktaş oradan da gidebilirdi. Yani PFDK'da bu karar nasıl sızdırılıyor?
1: Hayır.
0: Ve Tahir Kum nasıl o karara ulaşıyor? Ya bunlar doğru işler değil. PFDK.
1: Şeyden farkı ne, onu anlamadım. Transfer haberini paylaşmakla ceza kararını paylaşmak arasındaki fark ne?
0: Aynı şey mi sence?
1: Yok işte, fark ne? Gerçekten ya, merak ettiğim için soruyorum. Ne var burada suç olarak?
0: Ya biri resmi
1: Beşiktaş'ın
0: hukuk, biri resmi
1: kendi
0: hukuki bir karar.
1: Ali abi dur. ortaçizgi.com diye hesap var. Şey var, internet sitesi var Beşiktaş'ın. Onlar da paylaşmış bir maç ceza aldı diye. 18.50'de. O da mı suç?
0: Tahir Kum'dan önce mi sonra mı?
1: Sonra.

0: Ondan görüp paylaşmışlardır.
1: Yok, kendi edindiğimiz bilgiye göre diyor. Ben habere baktım, tıkladım. Ortaçizgi.com'un edindiği bilgiye göre bir maç ceza almıştır.
0: Tamam. Burada zaten Beşiktaş'ın üzerine gitmesi gereken konu da tam olarak bu. Yani PFDK'dan o karar resmi açıklama gelmeden önce nasıl sızıyor? Bu insanların eline nasıl geçiyor? Beşiktaş onun üzerine gitmesi lazım.
1: Tamam, buna gitsin zaten, bence bunda hiç problem yok.
0: Onu söylüyorum ben de.
1: Ama buradaki suç unsurunu ben bulamıyorum.
0: Suç demiyorum. Ama bu normal bir şey değil diyorum ben de. Tamam. Eğer suç varsa zaten PFDK tarafında var. Yani hukuki bir kararı daha kamuoyuna siz duyurmadan sızdırıyorsunuz. Hı hı. Suç orada var. Zaten o yüzden dedim. Yani Taykum'u beğenmeyebilir, Beşiktaş düşmanıdır, bilmiyorum. Herhangi bir fikrim yok. Takip ettiğim biri değil. Ama zaten o üslup yanlış, Beşiktaş'ın kullandığı üslup. Yani Beşiktaş şikayetçi olması gereken yerden ziyade o haberi alan gazeteci üzerinden gidiyor. Büyük ihtimalle de o şey için gidiyor. Vlahovic kesin ceza almalı demiş herhalde, anladığım kadarıyla. Hı hı. O yüzden Beşiktaş sinirlenmiş ve o şekilde yapıyor. Ama asıl Beşiktaş'ın odaklanması gereken nokta TFF'nin bir kurumunun resmi kararını açıklamadan önce o kararı sızdırması. Beşiktaş bunun peşinde koşması lazım. Ve sen de diyorsun ki sadece Tahir Kum değil, başka hesaplar da.
1: Evet, baktım ben çünkü gördüm gün içinde. Sonra bu açıklamayı sabah görünce dedim Beşiktaş sitesi de aynı şeyi yaptı.
0: Evet, ama transfer haberi gibi değil. Öyle düşünmemek gerekiyor bunu. Yani bu PFDK bu kadar şey bir kurum. Yani futbolda senin oynayıp ötekinin oynayamayacağına karar veriyor. Senin ceza alacağına karar veriyor. Bu kararı açıklamadan önce bunu sızdırıyor. Böyle şey mi olur?
1: Abi olmaz. Ben zaten buna ben de sevdiğim şey değil de, ben Beşiktaş'ın üslubu ve hukuki yol, hani Tahir Kum'la alakalı ne yapabilir burada adam bunu yaptı diye mesela. Ben onu anlamadım. O yüzden soruyorum. Transfer haberi ya da başka bir haberi önden vermekle borsayı manipüle etmek, transferde manipüle olunmuyor mu? Önceden
0: olmuyor,
1: haber verme.
0: Olmaz mı?
1: O zaman
0: burada ben zaten Tahir Kum açısından
1: olay,
0: çıkmıyorum.
1: Tahir Kum'un daha önceki söylemleri birkaç gündür sosyal medya hesabında katıldığı programlarda aynen, ceza almalı, aynen, sevk edilmeli aynen, demesi yani. Yoksa Beşiktaş hesapları da yapıyor.
0: İşte Beşiktaş öteki tarafa. Beşiktaş öteki tarafa kanalize olması lazım.
1: Bu değil bence kanalize
0: tamam,
1: olacak.
0: Tamam, zaten onu söylüyorum. Tamam. Üslup da yanlış. Gittiği yerde yanlış. Beşiktaş, yani Beşiktaş PFDK'ya, TFF'ye sert çıkması gerekirken, tamam mı?
1: Yani
0: bu haber nasıl sızdı? Daha bizim haberimiz olmadan nasıl bu haberi sızdırdınız diye onlara çatması gerekirken Tahir Kum'a çatıyor. Tahir Kum'a neden çatıyor? Çünkü Tahir Kum Vlahovic'in ceza alması gerektiğini savunuyor. O yapabilir onu.
1: Bir de Tahir Kum'un hani nasıl bir gücü var da sanki ceza Tahir Kum'un televizyonda ve sosyal medyada Vlahovic ceza almalı dedi diye ceza almış gibi de oluyor şimdi. Tahir Kum'a da bir güç devşirmiş oluyorsunuz bence. Onunla ilgili böyle bir açıklama yaparak. Tahir Kum bu cezayı verdirebilecek biri mi? Allah aşkına. Hani benim ya da senin.
0: Verdirebilecek biri değil.
1: Tahir Kum'la alakalı.
0: Tahir Kum'u kullanıyorlar diyorlar. Sonra dikkat et. Tahir Kum kullanılıyor diyor. Yani ceza almasını isteyen kişiler tarafından Tahir Kum kullanılıyor diyor. Orada bak şey var. Metinde var.
1: Kim onlar? Disiplin kurulu içindekiler mi?
0: Ha?
1: Kim bunlar?
0: Onu bilemiyoruz işte. Bu hep böyle ya. Bilemiyorsun onu. Onu bilemiyorsun ama orada metinde var. Tahir Kum'un kullanıldığına dair.
1: Tamam, sen de mesela Vlahovic ceza almamalı tarafındasın. Hı-hı. Tahir Kum da ceza almalı tarafında. Hı-hı. Hani burada biz de mi kullanılıyoruz mesela bir şey dedik diye.
0: Ya burada şöyle bir fark var. Şimdi Tahir Kum bunu savunuyor. Vlahovic'in ceza alması gerektiğini savunuyor.
1: Olabilir.
0: Olabilir.
1: Bir sürü kişi savunabilir bunu.
0: Ama eğer kararın resmi olarak açıklanmasından 1,5 saat önce sen gene kendi resmi hesabından Vlahovic ceza aldı diye verirsen o zaman senin ilişkilerinle benim ilişkim bir olmuyor. Anladın mı?
1: Tamam, 1,5 saat önce verdi. Ne
0: demek
1: değişti?
0: Ki içeride bir bağlantısı var,
1: tamam,
0: bir şey var.
1: Kötü.
0: Demek ki bir şekilde Tahir Kum'a bir şeyler empoze edilebilir. Bu anlama gelir. İyi ya da kötü. Belki tamamen yanlış. Ama bu anlama gelir. Buradan bu anlamı istersen çıkartabilirsin. Anlatabildim mi?
1: Çıkartabilirsin. Hı.
0: Olay bundan ibaret.
1: Ama dediğim
0: eğer
1: gibi,
0: Tahir Kum kendi hesabından benim gibi ben diyorum ki almaması gerekiyor. O da alması gerekiyor diyor.
1: Evet.
0: Bu bir görüş, bu bir fikir. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. İşte ben geçen gün söyledim fikrimi. İnsanların çoğu katılmadı. Beşiktaşlılar katıldı doğal olarak. Konu kapandı bizim için. Ama benzer şeyi savunan ya da aynı konuda farklı fikri savunan biri kalkıp bir de 1,5 saat önce haberi duyurursa o zaman bir dakika şimdi ne oluyor dersin doğal olarak. Orada bir bağlantı olduğunu düşünürsün. İyi ya da kötü, doğru ya da yanlış. Ama aklına gelir.
1: Tamam, gelsin.
0: Aklına gelmesi de garip değildir.
1: Tamam, bunun üstüne gitsin zaten Beşiktaş da. Hı hı. Ben hala şunu soruyorum. Yani Tahir Kum'un

0: Bunu işte bir saat 40 dakika önce diyor Beşiktaş kulübü açıklamış. Böyle bir algı yapmış diyelim hadi. Yine de hani Tahir Kum'un bu algıyı mesela nasıl büyütecek? Hani onun bu karar sanki hani onun yüzünden verilmiş gibiye geliyor ya. Bilmem bana
1: Tamam,
0: o
1: zaten
0: kısmı
1: oralarda
0: şey gelmiyor.
1: hemfikiriz. Oralarda hemfikiriz. Oralarda hemfikiriz. Oralarda
0: Çünkü
1: Beşiktaş'ın gittiği yer bence doğru değil.
0: Ali abi bu
1: Bu konuyla
0: konular, bu
1: alakalı
0: tarz
1: olarak.
0: disiplin konularında seven insanlar var. Tahir Kum da onlardan biri. Yani
1: Evet.
0: Tahir Kum ilk defa bir oyuncunun ceza alması gerektiği ya da almaması gerektiğine dair şeyler söylemiyor. Tahir Kum sürekli bunu yapıyor. Bunun üzerinden zaten gördüğüm kadarıyla para kazanan biri.
1: Tamam.
0: Saha içini yorumlayan biri değil çok fazla.
1: Tamam.
0: Adam zaten hep bunu yapıyor. Bu
1: Tamam.
0: sefer de bunu yapmış. Yani geçtiğimiz dönemde yaptıklarından özünde farklı olan kısım belki şeydir. Hani cezayı normalden daha önce açıklamak. Onu da daha önce yaptı mı bilmiyorum. Belki daha önce de böyle
1: Şimdi
0: şeyler
1: yaptı.
0: var.
1: Şimdi yaptı. Şimdi yapması demek işte şüpheleri arttırır. Ben de onu bahsediyorum. Yani bunu Beşiktaş'ın normal bir Vlahovic ceza almalı, ceza almamalı tartışması olarak görmemesi anormal değil diyorum. Ama Beşiktaş'ın açıklamasının gittiği yer yanlış diyorum ben de. Yoksa buralarda senle çoğunda hemfikiriz. Ya burada suç. Nasıl suç? Anlatabildim mi? Onu düşünürsün. Mesela borsa olayı da çok ikna edici değil.
0: Ne oldu yani Vlahovic? 3
1: Anlatabildim mi?
0: saat
1: O da
0: önce
1: ikna edici
0: açıklandı.
1: değil. Ama işte diğer tarafta Beşiktaş'ın da hem üzerine gitmesi gereken konu PFDK'dan nasıl sızdı? Oraya bir sert çıksana. Orayı söylesene. O zaman TFF'nin sen hangi kuruluna güveneceksin?
0: Aynen mesela cezayı açıklayan PFDK'ya bir şey yok. Tahir Kum
1: Aynen.
0: üzerinden
1: İşte
0: yani
1: ben
0: bu hani MHK'yı eleştirip TFF'yi
1: aynen
0: eleştirmemenin bir
1: onu
0: başka
1: anlatmaya
0: versiyonu
1: çalışıyorum.
0: oluyor.
1: Sen de ki PFDK'ya kardeşim siz nasıl kurumsunuz? Siz daha resmi kararınızı açıklamadan 1,5 saat önce çarşaf çarşaf sosyal medyada Vlahovic'in alacağı cezayı açıklıyorlar. Böyle şey mi olur? E bunu açıklayan adam Vlahovic ceza alsın diye sürekli yayın yapıyor. O zaman ben burada bir şey ararım diyor Beşiktaş. Ama bunu söylerken de işi borsaya getiriyor. Tahir Kum'a hakarete varan şeyler kullanıyor. Üslup olarak. Doğru değil. Çok yanlış. O yüzden böyle bir şey olmuş. Nasıl söyleyeyim? Hani bence olayı çözümlemekte mi diyeyim? Artık ya da analiz etmekte mi diyeyim? Biraz hedefi yanlış Beşiktaş belirlemiş gibi görüyorum ben burada. Benim gördüğüm bu olayla alakalı olarak.
0: Yine başka bir örnek aklıma geliyor Ali abi. Yakın zamanda dikkatimi çekmişti. Bu Beşiktaş Başkanı Serdal Dal'a sevk edildi. PFDK'ya ceza aldı. Sonra tahkimde iptal oldu. O sürece de tekrar bakacağım ama mesela ondan sonra yine orta çizgide yazan hani Murat Özen'in bir tweet'i işte tahkim kurulunda şu var. Beşiktaş'ın haklarını savunuyor diye cezanın kalkmasını o sağladı. Yani burada bir net güç savaşı var. Tahir Kum da bugün disiplin kurulundan haber alır. Beşiktaşlı muhabirler de tahkimden haber alır. Galatasaraylısı da ya da tarafsız biri de yine kurullar içerisinden, federasyon içinden haber alır. Almaya da devam edecek. Hani ben bu gazeteciliği çok tutmasam da haber alıyor insanlar. Transfer nasıl bir şeyse önceden bildirmek, cezayı önceden bildirmek de bir habercilik refleksi. Dediğim gibi ben bunu çok tutmasam
1: Ya
0: da.
1: bunu yapan hukukçular ve bunu yapan insanlar karar veriyorlar. Aradaki farkı ortaya koymamız gerekiyor.
0: Diğerleri de
1: Bu
0: karar veriyor. Herkes bir karar veriyor
1: abi
0: abi.
1: transferle aynı olur mu Mert? Biri diyor ki biri oynayacak, oynamayacak. Orada bir şey var, güç var. Transfer ayrı bir şey. Transfer bir karar. Bir tercih daha doğrusu. Şimdi burada bir oyuncu disipline sevk edilmiş. Sen oyuncunun hangi maçta oynayıp oynamayacağına karar veriyorsun. E bir zahmet çenene de sıkı tut ya.
0: Ali abi katılıyorum. Zaten tut onu kim sızdırdıysa bence o kişiyi görevden al disiplin konudaki.
1: Tamam.
0: Bak tamam mı? Ama zaten burada şey mi? Karar zaten veriliyor. Çok kararlar var. Büyük ihtimal Vlahovic önce verdiler. Tahminimce söylüyorum. Onu sızdırdılar. Sonra da diğer kararları verdiler. Yani olmayan bir şeyi de vermediler. Hani Tahir Kum'a öyle verildi diye karar böyle çıkmadı. Zaten o karar verilmiş bence o anda Tahir Kum'a iletildiği anda. Sadece
1: Evet.
0: bunun yazılı olarak paylaşılması bir sürü ismin kararı olduğu
1: Evet,
0: için
1: tamam.
0: uzadı.
1: Evet.
0: Zaten karar verildi.
1: Evet.
0: Bittikten sonra zaten sızdırıyorlar
1: Evet.
0: olayı. Ha. Yani burada
1: Yani.
0: tamam zaten 3 saat sonra kamuoyu öğrenecek. Hani
1: E tamam
0: burada
1: 3 saat sonra öğrensin o zaman
0: katılıyorum.
1: Mert.
0: Zaten diyorum ki abi
1: Yani
0: bak o
1: anladın
0: kişiyi sızdıran kişiyi
1: mı?
0: görevden alabiliyorsan neyse.
1: Evet.
0: Onda hemfikirim. Ama zaten olabiliyor yani önceden insanlar haber almak, habercilikte
1: Tam
0: bu
1: burada
0: deniyor.
1: zaten şu an seninle konuşurken
0: Yine tahrik olmak bir şey yok.
1: çoğu kişi bu karar Tahir Kum aldırttı demiyor.

0: Tamam, yine taykunluk bir şey yok diyorum. Aynı şey. Taykun kendisine sızdıran haberi paylaşıyor. Gazeteciler kendisine sızdıran transfer haberini paylaşıyor. Kendisine sızdıran kadro dışı haberini paylaşıyor. Kendisine tamam, sızdıran...
1: Aynı zamanda şu ihtimali kaçırıyorsun. Bu cezanın bu şekilde verileceğini bilip Tayyip'i de o şekilde manipüle edebilirler. İşin o kısmını da atlama.
0: Tamam, edebilirler. Herkesi manipüle edebilirler. Tamam. Zaten Ferdi Aksu'da neler neler
1: Beşiktaş da onu söylüyor yani. Tayyip'in kullanıldığını iddia ediyor. İşin o kısmı da var. Yani o kısmı da tamamen görmezden gelemez.
0: Olabilir ama ben Tayyip'i takip ettiğim için sen etmiyorsun. Ben ediyorum Tayyip'i takip. Her tweetini de aşağı yukarı biliyorum. Genelde bu işlerde zaten kafa yoran bir adam. Yani kullanılıyorsa Fenerbahçe, Galatasaray için daha önce geçmiş örneklerde de sadece Beşiktaş'a özel bir kullanılmada yoktur. Beşiktaş yani burada bence hedef şaşırtıyor. Çok net şekilde. Tayyip Kum üzerinden. Yani bence doğru yapmıyor. Ve bu politikayla Tayyip Kum'a da bir güç devşirdi bence. Burada daha hedefe gitmek yerine şu an biz de yan yolu konuşuyoruz.
1: Yani hedef şaşırtması Beşiktaş'ın ama işine gelecek bir şey değil.
0: O zaman gitsin hedefe.
1: Beşiktaş analizi yanlış yapıyor demek gerekir bence.
0: Koskoca Beşiktaş sence bu kadar bir konuda nasıl analiz yanlış
1: çünkü
0: yapıyor?
1: Çünkü Beşiktaş'a kim daha fazla zarar veriyor?
0: Beşiktaş mesela TFF Başkanı ile ilgili analizi sence yanlış mı yapıyor? TFF Başkanı istifa diyemiyor.
1: Hayır, Tayyip sence... Kum üzerinden gitmesi Beşiktaş'ın ne yararı olacak? Onu ben merak ediyorum. Yani bu şeyde hedefi şaşırtıyor diyorsun ya.
0: Evet, çünkü karar değiştiremeyecek. Birini asıp kesti şu anda. Taraflara güzel oynadı Tayyip Kum üzerinden. TFF ya da disiplin kuruluna bir şey diyemedi işte. Ama birine bir şey dedi, şu an taraftan hoşuna gidiyordur. Bir de tahkimden karar bozulursa.
1: Çok benim aklıma yatmadı bu şey ya. Bu kısım.
0: O zaman niye Tayyip Kum üzerinden gidiyor işte? Niye disiplin kurulu üzerinden gitmiyor Beşiktaş? Yani i̇şte nasıl yanlış okuyabilir abi? Koskoca Beşiktaş kulübü bu kadar deneyimli. Burada yanlış okunacak bir şey yok yani. Disiplin kurulu veriyor kararı. Tayyip Kum vermiyor. İstediği kadar algı yaptırsın. Algıyı yaptıran kim? Tayyip Kum mu? Ona yaptıranlar mı? Asıl hedef ona yaptıranlar olması lazım. Tayyip Kum değil. Hı-hı. Burası oturuyor herhalde. Bunu bilmiyor mu Beşiktaş yönetimi? Ona yaptırıldığını söylüyorsa. Yaptırana gideceksin. Yapana değil. Bence. Bilmiyorum, bu konuda fazla yükseldim galiba da.
1: Olabilir. Yani olabilir.
0: Bana benim aklıma hiç yatmadı.
1: Hani Tayyip Kum dediğin zaman hedef şaşırtarak işte eline geçen ne sorusunun cevabı, sen diyorsun ki taraftara bir şey verdi. Yani bilmiyorum, orası bana çok oturmadı. Orası bana çok oturmadı. Ha, PFDK'ya neden çıkışmıyorsun?
0: Sızdıranlara, Tayyip Kum'a sızdıranlar niye değildi? Sızan.
1: Neden çıkışmıyorsun? Neden bunu yapmıyorsun? Bu daha güzel bir soru.
0: Yani ben de oturmuyor hiçbir türlü. O yüzden şimdi sıcak bir haber daha var. Murat Özen az önce kendisini andım. O da bir tweet atmış. Özel bir haber olarak 9 dakika önce. Beşiktaş tahkime savunmasını sundu diyor. Vlahovic'in net bir şekilde ceza almaması konusunda vurgular var. Savunmamız bu çerçevede oldu. Beşiktaş cezanın ivedi şekilde Erzurumspor maçından önce kalkmasını istiyor. Gün içerisinde takip kurulunun kararı bildirmesi bekleniyor demiş. Ki orta çizgi az önce verdim. Büyük ihtimal Murat Özen'in özel haberiydi yine. Bir maç ceza
1: ne diyorsun alacağı. Böyle bir ihtimal için?
0: Kalkması mı? Hukuken mümkün mü bilmiyorum. Tam cezanın kalkması. İndirim oluyor da ertelemeli belki, bu Şampiyonlar Ligi'nde olan gibi herhalde en iyi ihtimal o olur diye. Bu ama hukukçu değilim. Belki de yorum yapmasam daha iyiydi de. Klasik Türk mantığı, bilmiyorum diyemiyorsun. Bir şey yorum yapıyorsun.
1: Ya öyle ya da böyle. Hani
0: ya benim bildiğim kadarıyla zor sıfıra inmesi.
1: Kılıfına uyduruyorlar ya. İstedikleri zaman.
0: Ertelemeli olur gibi geliyor bana. Olursa en iyi senaryo.
1: Onu olur mu sence peki?
0: Burası Türkiye abi.
1: Olmalı mı?
0: Olmamalı. Veriyorsan veriyorsun abi. Bu sezon seninle konuştuk. Disiplin çok ağır ceza veriyor. Tahkim kaldırıyor. Disiplin ağır ceza veriyor. Tahkim kaldırıyor. Bu kadar da olmaması lazım.
1: Fark olmamalı diyorsun.
0: Olmaması lazım. Ama bu sezon çok olduğu için disiplin böyle verdi. Tahkim kaldırırsa ya da ertelerse de niye şaşırayım yani, hiç. Şaşıracak bir şey yok diye düşünüyorum. 9.21 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sunar.
0: Alternatif Piyasalar bölümüne geldik. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 77.391 dolardan işlem görmekte. 80.000 dolara fiyat hala yakın ama bu haftanın sonuna doğru kademe kademe 77 bin dolar kadar fiyat. Geleri hatta gece yarısı 76.500'ü görmüş en dipte. Oradan da ufak bir tepki aldığını görüyoruz. TL olarak da 3.751.333.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
0: Evet, 9.24 saatlerimiz. Az önce Vlahovic konusunu konuşurken ben bir tereddüt ettim bir konuda da. Şimdi ona tekrar bakıyorum. Vlahovic hakaretten mi sevk edilmişti?
1: Bilmiyorum ki.
0: Hakaretten sevk edilip ben o yüzden iki maç falan diye ilk başta düşündüm. Oradan bire indi diye. Şimdi sportmenle aykırı davranıştan, hareketten ceza çıktı. Çünkü hani minimum iki maç ceza alacağı konuşuyor.
1: Bazen öyle de yapıyorlar.
0: İşte o da oldu galiba.
1: O da oluyor.
0: Şimdi bak, ona tabii konudan başka yere odaklandık.
1: Sevkle
0: da.
1: Sevkle ceza maddesi farklı olabiliyor. Onu da defalarca gördük. Galiba... Ben işte zaten o yolda bıraktım bu işleri. Hı-hı. Süre zaman içerisinde. Yani o kadar inancım yok ki PFDK ve tahkime. Tamamen duruma göre hareket ettiklerini düşündüğümden. Mesela sen zaman zaman söylüyorsun işte 2 ila 5 maç arasında gözüküyor diyorsun maddeye göre. Hani o kadar şey ki geçmiyor ki bana o. Çünkü orada karar tamamen kendilerinin. O kadar güzel kılıfını uydurabiliyorlar. İstedikleri zaman. O yüzden ben yolda bıraktım hangi maddeden sevk edildiği, mesela hangi maddeden ceza aldığı, o maddenin kaç maç ceza gerektirdiğini bence bizim PFDK ve tahkim nezdinde hiçbir değeri yok.
0: Evet, biz cezayı veriyoruz, ona göre açıklamasını evet, yapıyoruz. Aynen. Yani bir maç verelim, aynen. Nasıl yaparız? Şu,
1: iki maç çok, mesela iki maç çok olur, aynen, üç maç çok ağır olur, üç maç veririz bir maça indiririz gibi sanki böyle şeyler konuşuluyor da ötekileri de ona göre uyduruyorlar gibi bir durum var Türkiye'de. Gerçekten ben bak çok içten söylüyorum. Yani süreç içerisinde o haberleri takip etmeyi bıraktım. O yüzden mesela sen söyleyince hangi maddeden sevk edildi? Hiçbir önemi yok benim için.
0: Aynen. Niyet bir maç vermekse evet. 2-5 olanı bile bire uydurabilirsin ki bu arada oradan yine cezayı iki maç verip işte tahrik indirimiyle bir maça da indirebilirsin.
1: Aynen öyle.
0: Mesela o da var. O da çok
1: yapıldı. Tamamen elinde oynayabilirsin.
0: Aynen. Biz tersten gidiyoruz orada ceza konusunda. Yani yurt dışında tahminen ilk önce o maddelere bakıyorlar. Öyle ceza çıkıyor. Biz cezayı belirleyip maddeye gidiyoruz. Ben de öyle inanıyorum. Mert Bey kardeşim, sanki Türkiye'de değil de Norveç'te yaşıyormuş gibi yorumlar yapıyorsun. Bazen gerçekten bilerek mi yapıyorsun yoksa anlamamazlıktan mı geliyorsun? Çözemiyorum demişti. Az önceki konuyla ilgili ben Norveç'ten değil Türkiye'den bildirdim.
1: Türkiye'den yayın yaptım.
0: Türkiye'den yayın yaptım. Size Norveç'te geçmiş olabilir de hiç alakası yok. Gerçekten Türkiye.
1: Oy oy oy.
0: Değişik bir konu ama bakalım bugün tahkimden de bir karar açıklanacak. Hani ya erteleme ya artık kaldırma ya da yok onadık diyecek. 3 ihtimal var benim gözümde şu anda. Onu gün içerisinde göreceğiz. Beşiktaş'tan da bakalım sonra bir açıklama belki gelir. Konuyla ilgili.
1: Peki, kesin gelir.
0: De dün de gelmesi lazımdı. Kesin gelir. Tahkim değil PFDK için.
1: Asıl yok yok şeyle alakalı. Tahkim kararı açıklandıktan sonra da gelir. Tayyip'imden bağımsız, i̇şte o konudan bağımsız.
0: Dün de gelmesi lazımdı aynı mantıkla. PFDK ile ilgili. Tahkim çünkü işin son kısmı. İlk kısma
1: kesin gelir.
0: Kısma ya da. Yok gelir gelmez diye demiyorum ben. Gelebilir. Ama dün de gelseymiş keşke diyorum. Madem böyle bir durum var. Peki maça dönelim mi? Dönebileceksek.
1: Hangi maça?
0: Bugünkü.
1: Beşiktaş-Erzurum maçına.
0: Beşiktaş-Erzurum maçı var bugün biliyor musun? Saat 20'de.
1: Saat 20'de gidiyor musun? Biliyorum. Gitmiyorum. Biliyorum. Beşiktaş açısından bir süreden beri söylediğimiz bir şey var. Aslında genelde kötü sonuçlardan sonra Beşiktaş'ın ne yapacağı üzerine konuşmuştuk. Fakat aynı şey ligde başarılı olmak için iyi sonuçlardan sonra da geçerli. Çünkü çok konsantre olduğun ve kazandığın bir derbinin ardından oynayacağın karşılaşmanın da önemi işte serinin devam etmesi. O özgüvenin devam etmesi, ligdeki iddianın devam etmesi açısından bu tarz karşılaşmaları da çok önemli hale getiriyor. Aslında bütün bu söylediklerimizden ortaya çıkan sonuç zirvede olabilmek için, şampiyon olabilmek için gerçekten takımların sezon konsantrasyonunun yüksek olması lazım. Yani iyi giderken de dur işte biz derbiyi kazandık, Erzurum'u nasılsa yeneriz mantığının oyunculara pek geçmemesi gerekiyor. Anlatmak istediğim o. Şampiyonluklar iyi serilerle kazanılıyor. Yani sen bugün 8-9 maç oynadığında eğer bu karşılaşmalardan 7 galibiyet çıkartabiliyorsan arada mutlaka takılacaksın. Bir sonraki serinin de benzer şekilde olması lazım. 10 maçta

0: 7-8 galibiyeti gene kovalıyor olman lazım. O yüzden bugün Beşiktaş için Erzurum maçı da son derece kıymetli, son derece değerli. Çünkü geçen hafta Beşiktaş taraftarını zirvede olabileceğine ikna etti. Oynadığı oyunla aldığı sonuçla. Şimdi onu geliştirmesi gerekiyor. Erzurum açısından tabii sezon başlangıcı zor oldu. Fakat geçen haftaki galibiyet önemliydi. Biraz rahat bir nefes aldılar. Ben de o karşılaşmayı kısmen takip ettim. Söyledim de. Yani hücum hattı tabii enteresan şekilde 37-38'lik Orhan Ovacıklı'yla bu takımda yaklaşık 1500 tane gol atmış Eren Tozlu'ya dayalı bir durumu var gibi gözüküyor Erzurumspor'un. Zaman zaman sen Erzurum Galatasaray maçı için söylemiştin. İyi pas organizasyonu var demiştin. Doğru. Zaman zaman iyi pas yapıyorlar ama fakat onu da bir sonraki aşamaya geçirmekte biraz zorlanıyor açıkçası Erzurumspor. Örneğin Gençler Birliği deplasmanında bir berabere kalırken işte Gutas'ın bir hatasıyla Eren Tozlu golü atmıştı. Ondan sonra Erzurum biraz daha geride kabul edip Gençler Birliği baskısı görmüştük. Gençler Birliği çok ekstra bir gol atmasına rağmen ikinci golü de bulmuş. Çok ince bir farkla ofsayda takılmıştı orada. Ne demek istiyorum? Yani Erzurumspor savunma disiplinini şu an bence ligin pek seviyesinde uygulayamıyor. Galatasaray maçında hata yapan kaleciyi kesti hoca. Artık başka kaleciyle oynuyor. O bir avantaj oldu çünkü orada çok bireysel hata olmuştu. Fakat bugün Erzurumspor'un puan alması için hem işin hücum tarafında bir tık daha üzerine çıkması lazım hem de işin savunma tarafını şu ana kadar yaptığında çok daha iyi yapması gerekiyor. Beşiktaş açısından da formülü basit. Yani konsantrasyonunu ve oyun isteğini, iştahını yüksek tuttuğu sürece Beşiktaş Erzurumspor karşısında çok zorlanmaması gerekir. Aynı zamanda Beşiktaş üst üste eleme karşılaşmaları beraber lig oynamıştı. Şimdi biraz daha rahat bir dönemde. Yani geçen hafta oynadı, dinlendi. Şimdi bu karşılaşmayı oynuyor. Biraz daha fiziksel olarak da oyuncular rahatlamıştır. Örnek veriyorum, Salih'in üzerine bir yük binmişti. Olaytan'ın üzerine, Orkun'un üzerine bir yük binmişti. Zaman zaman konuşuyoruz Orkun'un maç sonlarında zorlanması. Salih'in, Olaytan'ın çok yüksek performansla oynaması. Bu hafta biraz daha sakin geçmiştir Beşiktaş açısından. Mutlu geçmiştir. Bugün okuduğum kadarıyla biletler bitmek üzere. Ya da bitti. Dün o bir site var yani böyle kaç bilet satıldığını veriyor.
1: Doluluk oranı.
0: Doluluk oranını
1: Tribün doluluk
0: veriyor.
1: oranı.
0: O baya bitmeye yakın göstermişti. Bugün tabii derbi galibiyetinin etkisiyle iyi bir taraftar kitlesi olur.
1: Vlahovic konusunda belki etkisiyle.
0: Mutlaka olur. O yüzden Beşiktaş açısından ben standartına yakın bir oyun oynarsa çok zorlanacağı bir karşılaşma olacağını zannetmiyorum.
1: Yani şunu soracağım ama çok klişe bir soru olacak da Vlahovic'in yokluğu bugün herhalde çok etkilemez. Oh'un performansı belli bir seviyenin üzerinde sonuçta.
0: Evet.
1: Bir Vlahovic değil ama
0: Ama
1: oh
0: işte
1: da.
0: Vlahovic'in de mesela ritim bulması açısından yani çünkü hat-trick yaptı, derbide gol attı. Şimdi bir iç saha karşılaşması yine uygun diyebileceğim bir rakip. Neticede alt ligden gelen bir takım Erzurumspor. Golcüler için hani gol atmak, devam etmek, oynamak önemli. Şimdi o ritmi bulması gerekiyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü kısa süre sonra milli ara var. Yani Beşiktaş iki maç daha yapacak, milli araya girecek. O yüzden hani Vlahovic'in olmaması belki Beşiktaş'ı takım olarak etkilemez ama Vlahovic'in daha iyi olmasını biraz daha bence geriye iter.
1: Yani bu maç bir 60 dakika oynayıp hafta
0: Tabii.
1: içi Marsilya maçı var. Amed deplasmanı
0: Aynen.
1: var. Fikstür de yoğun. Vlahovic de daha yeni yeni toparlanıyor. Daha iyi bir senaryo olabilirdi. Şu anda da iyi tarafından bakarsan biraz daha belki koruyacak. Belki bir yük binmişti. Tam hazır olmadığı için
0: Ya
1: Vlahovic.
0: o da olabilir. Çünkü dikkat edersen mesela Trossard da çok hızlı başlamadı. Ama oynadıkça Trossard'ın farkını, kalitesini görmeye başladık.
1: Ama o da bir maçı böyle pas geçmişti. Avrupa rövanşı mıydı?
0: Geçti geçti. İşte
1: Kaunas, hangi?
0: Zalgiris maçında oynamadı.
1: Yoktu değil mi o maçta?
0: Ama hani yavaş yavaş yavaş yavaş o beklenen kalitesine yaklaştığını gördük oyuncu hazır oldukça. Mesela bugün de Trossard karşılaşmada Beşiktaş'ın en büyük silahı gibi gözüküyor.
1: Bugün ona Ouattara eşlik edecek. Sol bekler
0: Doğru.
1: Rıdvan'ın sakatlığında. Bir de
0: Doğru.
1: Vlahovic'in olmayacağını söyleriz. Belki ufak bir stoper dokunuşu.
0: Olabilir.
1: Belki yani yapabilir. Agbadu'ya 4'te 4 şans verdi ama Calo ve Emirhan'a ikişer şans geldi. Bugün orada bir dokunuş maksimum olur ama onun haricinde

0: Sadece bugün Beşiktaş sakatlık riski olduğu için oyuncuyu kenara
1: yani
0: alır.
1: Dinlendirmek
0: dinlenmeyle
1: için
0: alakası
1: değil,
0: yok artık.
1: sakatlık için.
0: Beşiktaş'ın yani bugün yapacağı hiçbir değişiklik. Oyuncu çok yoruldu. İşte Marsilya maçında performansı düşer değişikliği. 6 gün var Marsilya maçında. Çok uzun bir süre. Ama
1: Evet.
0: Marsilya maçı mesela bütün eforu harcayacaksın. Bayağı efor harcayacaksın. Ondan sonra Ahmet deplasmanı şimdi riskli. Nereden baksan riskli. O yüzden mesela burada rotasyonsuz kadro, Marsilya'da rotasyonsuz kadro, büyük ihtimalle Ahmet'te rotasyonlu kadro göreceğiz.
1: Rotasyon bekliyorsun o maç için.
0: Tabii Ahmet'te bekliyorum.
1: Marsilya maçı içerideydi değil mi?
0: İçeride.
1: Bir seyahat yok en azından.
0: İçeride.
1: Ahmet seyahati olacak Beşiktaş'ın. Diyelim 9.35 son aramıza gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu devam ediyor.
1: 9.37 saatlerimiz programın son bölümüne geldik. Bugün Beşiktaş kendi evinde Erzurumspor'da.
0: Şunu bize tercüme edebilir misin?
1: Oynayacak. Kolpo su kolpo daroma kevale. Yok edemem. Roma'yı biliyorum.
0: Yazsana eğer şeye yazabilirsen.
1: Tabii yazalım. Kolpo su kafa kafaya derdim atsam ama kevale. Türkçesi ne? Bir başlık şu anda ekranda İtalyan bir gazetenin Fenerbahçe Roma maçı için kullandığı başlık. Hangi gazete olduğu yazıyor mu?
0: Yazmıyor ama sanki La Gazzetta mı?
1: Roma'dan darbe üstüne darbe, işte buna değer tarzı bir şeymiş. Kolposu kolpo, darbe üstüne, vuruş üstüne vuruş anlamına geliyormuş.
0: Yok, olmadı.
1: Ne anlamda olmadı?
0: Yani
1: Roma ne yaptı da böyle darbe üstüne darbe dünkü maçta?
0: Roma'dan darbe üstüne darbe anlamına mı geliyor?
1: Öyle yazmış yapay zeka Google'ın Gemini herhalde bu.
0: Başka bir şey olması lazım.
1: Roma'dan darbe üstüne darbe, işte buna değer. Bilmiyorum.
0: Oturmadı bende.
1: Bende de oturmadı da işte. Çeviride de böyle çıktı. Yapay zekanın çevirisi. Bugün maç var. Hakemler de açıklandı. Hakemi görmüşsündür. Gürcan Hasova.
0: Evet.
1: Karşılaşma yönetecek.
0: Evet.
1: Hakem. Bu maçlarda ne kadar tecrübeli tabii tartışılır. Kariyerinde Gürcan Hasova'nın bir
0: geçen sene galiba bir Beşiktaş maçı yönetmiş.
1: Aklında mı kaldı? Ha. Haberlerde mi şey yaptı?
0: Evet, dün bana biri söyledi hatta, haberlerde de değil.
1: Bu sezonki üçüncü maçı olacak. Bir Trabzon maçında düdük çalmış.
0: Hangi maçı yönetmiş Trabzon'u?
1: Kasımpaşa ilk hafta. O karşılaşmayı yönetmiş Gürcan Osman'a. Geçen sezonda Süper Lig seviyesinde 6 karşılaşması var.
0: Beşiktaş maçı var mı?
1: Samsun deplasmanında 2-1
0: tamam,
1: kaybettiği maçı Beşiktaş'ın yönetmiş. 17. haftada ilk kez geçen yıl görev almış. Toplamda 6 maç. Bu sezon 2 maç. Süper Lig'de yine riskli bir at ama dün Anthony Taylor'ın da bir videolu açıklaması vardı ama dünkü günden de açık söyleyeyim dinlemedim.
0: Ben de dinlemedim. Ben de izlemedim.
1: Dinlemedim yani. Ama dinleyenlerden işte Ömer Faruk Ünal galiba bir yere kadar iyi getirdi de şeffaf bir hakem atama, performansa dayalı bir hakem atama prensibimiz var dediği noktada beni kaybetti diye bir şey
0: bizim
1: yazmıştı.
0: Bizim sistemin adı neydi?
1: FETAS. Ferhat sistemi. Öyle diyorlar ya, FETAS. VETAS mıydı?
0: Bilmiyorum ki.
1: Veri. VETAS herhalde. VETAS. Neyse, bir sistem var bir şekilde atıyorlar. Gürcan Asova çıktı Beşiktaş'ın kaderine. Cumartesi 17'de iki maç var. Eyüp Spor, Çaykur Rizespor, Oğuzhan Aksu, Samsun Spor, Çorum, Ali Şansalan. 20'de yine iki maç. Alanya Spor, Göztepe, Ozan Ergün. Ozan Ergün
0: geri
1: dedik
0: döndü.
1: Dedik yere döndü adam 5. haftada Süper Lig'e. Cezası bitmiş demek ki. Konya Spor, Trabzon Spor, Reşat Onur, Coşkun Ses. Başka iddialı atama dört büyüklerden Trabzon'un maçına.
0: Mesela Trabzonspor bu haftayı çok sakin geçirdi. Farklı galibiyetin etkisiyle yeni teknik direktör baskısı da oluşmadı Trabzon'da. Eğer Trabzonspor Konya'yı da deplasmanda mağlup edebilirse Hüseyin Hoca için daha fazla ses yükselecektir.
1: Evet.
0: Ama Trabzonspor yönetimine de ekstra bir hafta daha milli araya gidene kadar süre verir. Eğer tersi olursa Konya Spor'un da çünkü çok galibiyete ihtiyacı var. Tersi olursa da Trabzonspor'da o süreç hızlanır diye düşünüyorum. Enteresan maç olacak.
1: Bu hafta içi bazı haberler çıktı yurt dışı kaynaklı. Guardiola

0: gibi, işte Gerrard gibi haberler. Şu an hala çok sıcak bir isim yok benim anladığım kadarıyla Trabzonspor'da. Daha çok dediğin o Hüseyin Çimşir'in kalma ihtimali üzerinden
1: Bir de dün
0: gündem
1: Milliyet'te
0: var.
1: Pioli haberi vardı.
0: Pioli.
1: O çıktı. Dün onu gördüm ben. Ama genelde sakin bir hafta geçirdi
0: Evet.
1: Trabzonspor. Şimdi geçen haftaki oyun tabii skor iyiydi Trabzonspor adına. Bu hafta çok ihtiyacı olan bir takım karşısında ama kırılgan bir takım karşısında Trabzonspor bir avantaj yakalayabilir. Konyaspor gerçekten yani İlhan Polut için artık son
0: Son şans.
1: şans demek çok yanlış olmaz Türkiye'de. İşte sen geçen seneki istatistiği de katıyorsun işin içine konuşurken. Hem haklılık payı var hem yok bence. Ama öyle de değerlendirebilir
0: 7 maç oldu kaybediyor.
1: Konyaspor yönetimi.
0: Sayarsın.
1: Bakalım yani o maç yani Trabzonspor ilk gol atan taraf olursa Konyaspor çabuk kırabilir. Konyaspor direnç kazanırsa maçın içinde kalabilir diye düşünüyorum. Direnç kazanması da maçın belli bir süre berabere gitmesi ya da Konyaspor'un golü bulmasıyla alakalı. Ama maç başladı. İlk golü Trabzonspor atarsa Konyaspor deplasmanı Trabzonspor için düşünüldüğünden daha kolay geçebilir diye düşünmekteyim. Ki işte bir de artık her maçta söylemek lazım Salah faktörü var. Bu bir gerçek. Şu an Trabzonspor'un hücum hattında Salah'ın farkını görüyoruz. Geçen hafta Onuachu'nun devreye girmesi de Trabzonspor için büyük bir artı.
0: Gerçi o bir rahatsızlık yaşadı. Hafta içi antrenmanlara başladı. Belki yedek başlar, riske sokmaz. Hüseyin Çimşir, Frankulino da girdikten
1: Evet.
0: sonra o da etki bıraktı.
1: Frankulino da etkili olabileceğini gösterdi. Trabzonspor favorisi tabii maçın.
0: Savio da takıma çalıştı. Malinovski de tam emin değilim. Daha hala başlamıştı en son okuduğum kadarıyla. Pazar 17'de Gençler Birliği Kasımpaşa Yasin Kol. Pazar 22 maç Galatasaray Kocaelispor Atilla Karaoğlan. Pazar yine aynı saat Ahmet İstanbul Başakşehir Cihan Aydın. Hafta pazartesi günü Gaziantep Fenerbahçe maçıyla kapanacak Mehmet Türkmen. Bu karşılaşmada düdük çalacak. Haftanın programı Süper Lig'de bu şekilde. Dört büyüklerin maçları birer gün arayla oynanacak. Evet, bu haftadan Fenerbahçe tabii en çok merak edilen konulardan biri olacak. İsmail Kartal'la mı bakalım maça çıkılacak? Çıkılırsa nasıl bir oyun olacak, nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Yine bir tartışma girdabına mı girecek? Fenerbahçe iyi oynarken de giriyor, kötü oynarken de artık giren bir cami haline geldi. Ne zaman bir stabil hale gelecek? Merak konusu, en çok ihtiyacı olduğu şey o Fenerbahçe'nin, ama
1: Mevcut şartlarda olmaz Mert.
0: bir türlü oturtamadı o istikrar.
1: Mevcut şartlarda olmaz. Ne yazık ki.
0: Yani şu an hala erken. Bu İsmail Kartal şeyi de sıcağı sıcağına oldu. Kolay değil yani buradan hemen bir stabil duruma
1: Tabii.
0: dönmek. Stabile doğru gitmenin şeyi, yolu tabii galibiyet. Fenerbahçe'de Gaziantep maçında bir problem yaşamaması. O maçtan sonra da zaten hafta içi bir Avrupa karşılaşması yok. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Milli ara dönüş oynayacak ve aslında fikstür olarak da güzel bir maçla Milli araya gidiyor. Eyüp de kendi evinde oynuyor Fenerbahçe. Kimse orada bir...
1: Gaziantep Eyüp.
0: Evet. Gaziantep'te normalde kırılgan bir takımdı ama Orhan Ak'la onlar da ilk maçta şaşalı bir ilk yarı performansıyla Göztepe'ye 4 attılar. Şimdi onlarla deplasmanda oynayacak Fenerbahçe. Bir 2-2 biraz daha işleri tabii rayına oturtur Fenerbahçe'de ama aksi bir sonuç yine bir girdap demek olacak Fenerbahçe için.
1: Galatasaray'da Osimhen gene yok. Doğru mu?
0: Olduğuna dair bir şey okumadım. O yüzden dediğin gibidir. Tamama not almamışım. Osimhen'le ilgili bir haber dikkatimi çekmemiş dünden bugüne.
1: Zaten büyük ihtimalle hani iyileşir gibi olsa da çok riske etmez Galatasaray. Osimhen'i iç sahadaki Kocaelispor maçı için.
0: Deplasman olsa belki Kocaeli geçen yıl kaybetmişti Galatasaray
1: Aynen.
0: ama iç
1: Biraz
0: sahada
1: daha zor bir maç olsa ya da lig işte biraz daha yolunu almış olsa Osimhen'i riske etmeyi düşünür ama şu ara onu yapmaz çünkü şimdi Osimhen sezonu harika başladı. Fakat bu sakatlık konusu can sıkıcı. Geçen sene de defalarca sakatlanıp bayağı maç kaçırmıştı. Şimdi bu sene de çok iyi başlayıp bu kadar iyi başladıktan sonra bir sakatlık yaşaması biraz daha onunla ilgili olarak dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor. O yüzden öyle dediğim gibi iyileşir gibi olsa da bu maçta Galatasaray risk etmeyecektir. Ama asıl soru Osimhen'in olmadığı noktada Yine Barış Alper mi? Yoksa işte Deniz Güllü ya da Leao'lu bir durum mu? Çünkü Barış Alper'in de Sporting Santrafor performansı sınıfı geçmedi. Evet, belki Kocaeli Spor'a yeter. Ama sanki orada Okan Buruk'un da farklı bir şey denemesi daha doğru olur gibi gözüküyor. Aynı zamanda yine bence güzel bir soru. Abdülkerim mesela Kocaeli maçında oynayacak mı? Ona da bakmak lazım. Eğer Abdülkerim oynamazsa yine aynı tercih mi yapılacak? Jakobs tercih mi yapılacak? Yoksa yeni adını zaman zaman unuttuğum, zaman zaman da söyleyemediğim stoper mi denenecek orada Galatasaray adına? Bunlar Galatasaray'la da ilgili sorular. Kocaeli Spor ilk haftadaki Başakşehir mağlubiyetinden sonra toparladı. Üst üste 3 galibiyet geldi Kocaeli Spor'da. Savunma direnci ligin standartlarının üzerinde, net şekilde onu izlerken görebiliyorsunuz. Ama Galatasaray hücumları karşısında yeterli olur mu dersen, bence hayır. Bir de hücum etmekte de biraz zorlanıyor Kocaeli Spor. Yani Galatasaray'da ilk golü bulduktan sonra Kocaeli Spor karşısında ben çok zorlanmaz diye düşünüyorum.
0: Peki, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Not olarak dün Fenerbahçe'den bir Sercan Hamzoğlu'nun haberi üzerine açıklama geldi. Fenerbahçe'de de bu ara bu sağlık heyeti, bu ara değil, son yıllarda çok konuşuluyor sağlık heyetinde kimin olduğu, neler yaptığı. Dün de Sercan şöyle bir haber yapmış. Aziz Yıldırım'la bu işte sağlık kuruluşu bir araya geldi. Bu Asensio'nun, işte Osterwolde'nin süreçleri beklenenden farklı gelişti. İşte Osterwolde'yi burada gören hekimler ameliyat kararı vermedi ama yurt dışında 3 farklı yerde ameliyat kararı çıktı diyor. Asensio'da daha erken bir dönüş öngörülürken hala yok. Derbiden de yok. İşte bu maç kadrodan da yok. İsmail Kartal hala sakat diyor. Acaba bununla ilgili bir sıkıntı mı var? İşte Aziz Yıldırım da öğrenmek istiyor gibi bir şeydi. Ama Fenerbahçe dün bunu da yalanladı. Böyle bir görüşme olmadı. İşte o firmayla koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz dendi. Ama hani somut şeyler olduğu için Osterwold, Asensio konuları ve geçmiş yıllarda da hep sağlık heyeti Fenerbahçe değiştirildi. Buradan da Fenerbahçe sürekli gol yiyebilir sakatlık konusunda. Yani yeni bir şey, sekme Fenerbahçe'de eleştiri açısından.
1: Normal. Normal. Yani Asensio'nun geçen seneden beri dönememiş olması, geçen sene yaşadığı sakatlıktan beri sağlıklı bir şekilde dönememiş olması soruları beraberinde getirir. Osterwolde konusu da öyle. Yani Osterwolde konusunda nasıl oldu da Fenerbahçe'nin söylediğiyle gerçekleşen arasında bu kadar fark var. Fenerbahçe sağlık ekibinin diyelim, Fenerbahçe'nin demeyelim. Dolayısıyla bunlar sorulur. Tabii burada işini bilmiyor, işini iyi yapmıyor ya da yetersizden çok yaklaşım farkı da olabiliyor, biliyorsunuz.
0: Bilmiyor değildir tabii.
1: Tabii öyle düşünmek gerekiyor. Yani. İşte yaklaşım farkı da ama bazı şeyleri ciddi anlamda değiştiriyor. O yüzden bunun sorulması bence son derece normal, doğal.
0: Voleybolda dün...
1: Çok affedersin. Mesela dün Batakov'la ilgili de A-Spor'daki Trabzonspor... Ulaş soyadı?
0: Ulaş Özdemir.
1: Ulaş Özdemir olması lazım. Evet, doğru söylüyorsun.
0: Ulaş Özdemir.
1: Unuttum ben. O da güzel bir soru sormuş. Yani Batakov nerede? Adam sakatlandı. Yok yani. Ne kadar ağır bir sakat. Ne zaman dönecek? Bir açıklama yok. Bir şey yok. Hani oyuncu nerede, ne yapıyor, o da bilinmiyor. Böyle şeyler önemli. Yani bir oyuncunun tedavisiyle ilgili verdiğiniz karar kulübün sonuçları bile etkileyebiliyor.
0: Aynen öyle. Voleybola geçecektim. Dün A Milli Erkek Voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçına, Almanya karşısına çıktı. İyi bir başlangıç yaptık. İlk seti aldık ama diğer setlerde Almanya üstünlüğü vardı ve Almanya mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı. Grupta da 4 karşılaşmamız daha var. Fikstürü söyledim. Bugünü bay geçiyoruz. Yarın bir maçımız var. Pazar var. Pazartesi var ve çarşamba günü de gruptaki son karşılaşma oynanacak. İlk 4 sırada bitiren takımlar bir üst tura adlarını yazdıracaklar. Son 6 turuna kalacaklar. Oradan çeyrek, yarı ve final diye gidiyor. Almanya'yla bu FIVB'nin sıralamasında biz arka arka

0: yaymışız. Biz 10, onlar 11. sırada gözüküyor. Bu maç onlara kırıldı ama bir dahaki maçı hani biz kazanabiliriz. Çok sürpriz bir sonuç değil. Nasıl kaybederiz diyeceğimiz bir takım değil ama kazansak iyi olacak bir maçmış. Onu anlıyoruz. Diğer maçlarda millilere başarılar dileyelim. Son yıllarda bizi gerçekten onlar da gururlandırdı. Geçen yıl Dünya Şampiyonası çeyrek final, bu yıl Milletler Ligi çeyrek final, Avrupa Şampiyonası'nda da minimum bir çeyrek final beklemek herhalde gerçekçi bir hedef FNF'ler için. Umarız da onu gerçekleştirirler, hatta daha da ötesine geçerler. Programı kapatırken programın girişinde bir yerde galiba konuştuk. Göztepe'nin başkanı Rasmus Ankersen bu zor dönemde Göztepe için lige başlangıcı gerçekten felaket. Göztepe ilk 4 hafta sonunda sadece 1 puan alabildi. 17. basamakta. O da taraftarlardan gelen soruları yanıtlamak için kamera karşısına geçmiş. 500'e yakın soru geldiğini söylüyor. Böyle birleştirmiş tabii çok sorulan, merak edilen şeylere. Cevaplar veriyor. Dün tamamını izleyemedim maalesef. Bugün izleyeceğim. Ama kısaca dikkat çeken bazı notlar var. Ondan bahsetmek istiyorum. Genelde Ali abi de mesela Göztepe'nin planlamasının daha iyi olabileceğini düşünen kesimden. 10 milyona sattığımız bir oyuncunun yerine 10 milyon harcayamayız. Gidip hazır bir Romulo satın alamayız. Romulo'yu henüz kimse fark etmemişken almalı. O potansiyeli görmeli ve ardından o potansiyeli gerçek bir oyuncuya dönüştürmeliyiz. Bizim Göztepe'deki modelimiz bu diyor. Her yıl operasyonel olarak 5-6 milyon euro zararımız var diyor. Bizim öyle çok para harcayacak durumumuz yok. Satış yapmak zorundayız. Bu hem bu yüzden hem oyuncuların gitmek niyetleri olduğundan, çünkü Premier Lig'den, Bundesliga'dan teklif alıyorlar ve gitmek istiyorlar. Kalıp mutsuz olacaklarına biz satıyoruz diyor ve satmak da istiyoruz bir taraftan, çünkü bizim olayımız bu diyor. Biz bir ara durağız. Hani tabii ki büyük bir kulübüz. Kendi taraftarımız için en büyük dünyanın Göztepe ama futbolcu için değil. O yüzden de onlara da böyle bir şey sunmak istiyoruz. Tıpkı Trabzon'un mesela yapmaya çalıştığı gibi. Yani bir ara durak, parlama imkanı, satış. Göztepe'de de bunu
1: futbolcu
0: düşünüyor.
1: Futbolcu kulübün büyümeyeceğini, yeni hedefler koymayacağını biliyorsa zaten neden kalsın ki? Kalmasının sebep ne? Bu çok doğru bir mantalite gelmedi bana.
0: Peki.
1: Kulüp sürekli olarak tek hedefi ligde kalmak. Tek hedefi ligde kalmak olan bir kulüpte oyuncunun kalma sebebi ne olabilir?
0: Ligde kalmak demiyor tek hedefi.
1: Ne hedefi?
0: Avrupa kupalarına katılmak işte.
1: Yani işte onu zorlayacak bir şey oluşturmuyor Göztepe yönetimi ya da şu an Göztepe yönetenler. Şimdi Göztepe'de biz böyleyiz. Hayır, yani Göztepe'de öylesiniz ama Göztepe'nin beklentileri karşılayamadığı noktada işleri çok zorlaşır. Göztepe bundan daha fazlasını bekleyen bir camia. Bunu da anlamaları gerekiyor. Eğer bunu anlamazlarsa bu iş yürümez.
0: Peki Göztepe'yi bu haline getiren de kendileri değil mi?
1: Kendileri.
0: Yani hani kendileri. Bugün Göztepe bunu hayal ediyorsa,
1: evet,
0: bu mantaliteyle aslında, evet, ediyor. Hayır. Yani onu da
1: tamam,
0: es geçme bence.
1: Tamam, es geçmedim ama şartlara uyum sağlamak diye bir şey var. Yani Göztepe'yi alıp bir yere getirdi. Burası Göztepe için yeterlidir. Burası Göztepe'nin maksimumudur. Artık Göztepe bu şekilde bir kulüptür demek başka bir şey. Biz buraya geldik, bundan sonra ne yapabiliriz demek başka bir şey. Bundan sonra ne yapabiliriz'i pek düşünmüyorlar. Benim anladığım o. Orada bırakma niyetleri var Göztepe'yi.
0: Peki Türkiye'nin ve kulüplerin bu ekonomik şartlarında gelirler bu kadar düşükken, hı hı, işte şampiyonluk priminin ne olduğu ortada, yayın geliri bu tarz takımlar için ortada, tribün geliri çok iyi, hı hı, büyük ihtimal diğer muadillerine göre. Açılmaması da bence çok yanlış değil Türkiye'nin kendi özelinde.
1: Bak, açılmayı sen illa Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi düşünme. Bir tık daha iyisini yapabilir. Bir tık daha iyisi de Göztepe'nin Avrupa kupaları için gerçekten yarışabilecek bir takım oluşturmasıdır. Nefesinin Avrupa kupalarına yetecek seviyede olmasıdır Göztepe'nin. Eğer niyetleri yoksa tekrar söylüyorum, 1-2 seneye bu evlilik biter. Çok kolay biter hatta. Yani Göztepe kulübünün, taraftarının, camiasının beklentisini anlamaları şart. Hani ulusal şey uluslararası düşün, yerel davran

0: durumu var ya biraz. Göztepe sıradan bir kulüp değil. Göztepe öyle belli kalıplara sokabilecekleri bir kulüp değil. Öyle bakıyorlar. Bakış açısı çok anlaşılıyor. Yani bu diyor. Göztepe'den bizim yapabileceğimiz, Göztepe ile ilgili yapabileceğimiz bu diyor bak. Dikkat et. Katılıyor musun buna?
1: Evet.
0: Evet. Bu diyor. Yani.
1: Niye böyle kabul etmiyoruz işte?
0: Çünkü öyle değil.
1: Peki abi, vaktimizi geçtik. 9.56
0: Çünkü
1: senle
0: öyle değil
1: sabaha
0: bak.
1: kadar
0: Öyle değil.
1: buluşuruz. Başka
0: Yani
1: bir güne
0: bu
1: saklayalım.
0: şey değil. Örnek veriyorum. Hiç taraftar olmayan bir kulüp değil ki. Sıradan bir camia değil ki. Ben sana söyleyeyim. Sana Türkiye'de büyük camiaları say dediğim zaman sen Göztepe'yi sayar mısın, saymaz mısın? Sayarsın.
1: Tamam, sayarım zaten.
0: Sayarsın.
1: Biliyorum.
0: Yani sıradan bir takım olmadığı için bunu böyle kalıplayıp ondan sonra tamam işte bu kadar yani bizim gelirimiz bu kadar eksik şey çıkartıyoruz her sene. Dolayısıyla biz bunu yapmak zorundayız. Yani sizi de fazla bir şey beklemeyine getiriyorlar Göztepe ile alakalı olarak. Ben de diyorum ki eğer bunu devam ettirirse zaten geçen sene anlamıştım ben bunu gelen isyanlardan, seslerden, yapılan şeylerden. Bunu devam ettirirse bu sene daha da şey büyür. Gelecek sene artık o taraftar gitmez stadyuma. Bir çekiciliği kalmaz kulübün. Kimse için. Ne oynayan için ne taraftar için. O zaman ne yapacaklar? O zaman ne yapacaklar? Onu da bence düşünmeleri gerekiyor.
1: Peki, bitirdik. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mertelan ve Ali Erim'le sabah sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin. Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
3: Günaydınlar kıymetli Radyospor takipçileri. Ters Köşe'ye hoş geldiniz. Ben Burak Alaca. Bugün sevgili Aygün Özipek'in yokluğunda saatler 10-11 aralığında sizlerle birlikte olacağız. Herkese selamlar, sevgiler. Birazdan çok önemli bir konuğumuz olacak. Konuk ile sohbetimize başlamadan bir girizgahımızı yapalım. Dün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe bence çok kıymetli bir puan aldı. Daha önce çok güçlü olduğunu burada belirttiğim sezona iyi başlayan Roma karşısında Fenerbahçe bir birlik beraberlikle sahasından ayrıldı. 1-0 geriye düştüğü maçın ardından Sarı Lacivertler'de maç sonunda İsmail Kartal'ın istifa etmesi gerçekten çok radikal bir gelişme oldu. Sonrasında Sayın Başkan Aziz Yıldırım yaptığı açıklamayla birlikte İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini açıkladı. Fenerbahçe tarafında bayağı hareketli bir akşam oldu. Sayın İsmail Kartal'ın burada istifa etme sebebinin başına isabet eden bir pet şişe olduğu söyleniyor taraftarlar tarafından. Gerçekten çok hoş bir görüntü olmadı, onu söyleyebiliriz. İsmail Kartal en azından böyle zor bir maçta aldığı iyi bir sonucun ardından bu şekilde bir tavra maruz kalmamalıydı. Basın toplantısında kırgınlığını da yüzünden okumak mümkündü. Bakalım burada ilerleyen süreçte neler olacak. Çok kıymetli bir konuğumuz var attığımızda. Spor iktisadı konusunda uzmanlaşmış yeminli mali müşavir sevgili Evren Özcan bizlerle birlikte. Günaydınlar, hoş geldin abi.
4: Günaydın Burak, nasılsın?
3: Sesini duyduk, daha iyi olduk diyelim, seni sormalı.
4: Ben de vallahi öyle, aynı şekilde enerji dolu ses duyunca çok mutlu oldum.
3: Bugün transfer konusunda hep ben şöyle düşünüyorum abi. Davulun sesi uzaktan hoş gelir diye. Bugün şimdi oradaki sır perdesini aralayacağız. Seneye de biliyorsun biraz daha farklı, daha önce konuşmuştuk, prosedürler devreye girecek. Onu da paylaşmanı rica edeceğim. Başlamadan evet, çok kısa senden bu hafta Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin maçlarıyla ilgili kısa bir yorum alabilir miyim? Sonrasında direkt konuya dalalım.
4: Tabii ki de. Ya Türk futbolu adına bu mecralarda bulunmak çok güzel. İlk defa uzun süre sonra ilk defa iki takımla Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Yani ne kadar çok puan toplarsak da bizim için, ülkemiz için o kadar iyi. Galatasaray çok güzel başladı maça ama sonunu getiremedi. Biraz da hakem şeyi de oldu, etkisi de oldu. Fenerbahçe de ilk yarı kötü oynadı ama ikinci yarı muhteşem bir oyun oynadı. kazanmaması şey oldu, moral bozukluğu oldu açıkçası. 3 puan alması gerekiyordu. Yani Roma'yı hiç sahiden etti resmen ikinci yarıda. Galatasaray da aynı şekilde ilk yarı çok oynadı. Ama iyi yolda olduklarını düşünüyorum. Bence bol bol puan toplayacaklarına inanıyorum iki takımımızın da.
3: Ümit ediyorum güzel bir sezon olur Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi o zaman hızlıca konulara dalıyorum. Bayağı bir detayımız da var.
4: Evet.
3: Transferde herkeste şu soru işareti oluştu. Oradan girmek isterim abi şimdi. Transferlerde vergilendirmeler, imaj hakları vesaire çok fazla mikro detay oluştu ve hani dışarıdan baktığımızda aslında sadece taraftarlarda vesaire ciddi bir transfer arzusu var ama içeride çok ilginç detaylar var ve orada da ciddi revizyonlar bekliyoruz. Burada istersen başlayalım mesela.
4: Tabii ki de.
3: Süper Lig'de oyunculara biliyorsun %20'lik bir vergi kesiliyor. Bunlar stopaj vergisi. Kulüplerin evet. Sözleşme yaptığı sözleşmeler içerisinde dahil ediliyor. Bu bir ön ödeme mi yoksa yıllık ücret geliri tarife dilimini aşan sporculara bir beyanname verme yükümlülüğü var mı? Nasıl işliyor?
4: Sistem şu şekilde işliyor. Bu yani geçici 72. maddeyle de şeye girdi, yürürlüğe girdi gelir vergisi kanununda. Biliyorsunuz ki aslında sporcuların elde ettiği kazançlar ücret gelirine giriyor ve ücretlerde genelde artan oranlı yani Türkiye'nin her yerinde çalışanlarda artan oranlı vergi dilimi vardır. Hatta şeyde etrafımızda da hep biliriz işte brüt ücret alanlar yıl sonuna doğru ücretleri azalır. Futbolcularda böyle bir şey yok. Artan oranlı değil, sabit oran var. Süper Lig oyuncuları için kulüp %20 stopaj uyguluyor. Ve bunu kesip futbolcudan aslında devlete yatırıyor. Bunun karşılığında da eskiden tamamını alıyordu. Yani teşvikler var. Devletimizin sağladığı teşvikler var. Devletimiz aslında bu ödediği stopajların %100'ünü geri veriyordu. Şu şartlarla altyapı tesisi yapılacak. Altyapıya amatör branşlara bu parayı kullanmak kaydıyla bu paraların tamamını iade ediyordu. Geçen sene bu oran %50'ye düştü. Bu da tabii kulüpler aslında derinden etkiledi. Çünkü biliyorsunuz ki ücretler çok yüksek ülkemizde. Yani Galatasaray'da, Fenerbahçe'de yani çoğu oyuncunun zaten kap bildirimleri ne görüyorsunuz. Çok yüksek ücretler var. Bu %20'ler bu şekilde aslında kulüpler ödüyor. Ama sonra %50'sini geri devletimiz teşvik olarak geri iade ediyor şartları sağladıkları takdirde. Birinci şart ne? Ödeme. İkinci şart da dediğim gibi bu altyapıya veya amatör branşlara yatırım yapmak kaydıyla. Ama tabii burada aslında gerçek buradan sonra doğuyor. Aslında ücret geliri tabii futbolcular yüksek maaş aldık dedim. Direkt %40'lık dilime giriyorlar. Ve kendilerinin beyanname vermesi gerekiyor. Ve çoğu futbolcu, Süper Lig'deki çoğu futbolcu bunu diğer yani kalan %20'yi de kulübe yüklüyor sözleşmesinde. Diyor ki benim adıma çıkacak tüm vergilerden kulüp sorumludur diyor. Ama tabii vergi usulü kanunu bunu bu şekilde kabul etmiyor. Diyor ki mükellef benim için futbolcudur, sporcudur. Ben sporcu beyanını vermezse de eğer beyanını ve cezasını ona keserim veya beyannamesini verdi, parasını ödemedi, sporcunun banka hesaplarına blokaj koyabiliyor. Bu da geçen günlerde bir kulübümüzde başına geldi. Zaten basına da yansıdı biliyorsunuz. Önemli bir sporcunun. Olabiliyor yani şey oluyor. 31 Mart ve 31 Temmuz'da iki taksit halinde ödemesi gerekiyor sporcuların. Aslında sorumluluk her ne kadar sözleşmede yazsa da sorumluluk sporcuda burada. Diğer kalan %20 için söylüyorum.
3: Burada
4: beyanname vermesi gerekiyor ve %20 kulübe ödemesi gerekiyor.
3: Abi burada peki şöyle bir senaryoyu sorayım mesela. Bunlar da çok olabilitesi olan şeyler olduğu için ki sen biliyorsundur muhakkak olmuştur. Hani sporcu bu beyannameyi vermedi ve yabancı sporcular üzerinde söylüyorum bunu. Ülkeden ayrıldı. Sonrasında o işlemin peşine düşülüyor mu yoksa askıda mı kalıyor?
4: Şöyle söyleyeyim. Bu olay benim başıma geldi. Fransız bir futbolcu. Türkiye'de oynuyor. Ondan sonra ayrılıyor. Hiçbir beyanname falan vermemiş. Menajer arkadaşlarımız da uyarmamış. Ve 3 sene sonra konsolosluktan yazı gelmiş evine Fransa'ya. Türkiye'ye davet ettiler ve beyannamesini vermek zorunda kaldı. Cezalı olarak. Yani peşine düşülüyor. Yani ülkemiz bu konuda devletimiz Maliye Bakanlığı olsun bu konuda çok hassas ve hiçbir şekilde şey yok yani. Acıma yok. Maalesef.
3: O konuda oyuncu bir şekilde mükellef tutuluyor o zaman.
4: Evet. Evet. Yani çünkü orada vergi sokağında şöyle bir şey vardır. Her şey için geçerlidir. Arada yapılan sözleşmeler beni ilgilendirmezler. Benim mükellefim kimse ben ondan alırım paramı der.
3: Burada şeyi anladım abi söylediklerinden, hani bu oyuncularla yapılan sözleşmelerde bir madde varsa şayet, hani bütün vergiler kulübe aittir gibi, bunun herhalde kanunen bir karşılığı yok ama bizde.
4: Tabii yok.

0: Kanunlandı karşılığı.
1: Burada bir şey yanılgısı var genel itibariyle. Vergi cenneti yanılgısı var. Ya yanılgı denmez aslında. Şimdi bakıyorum İtalya, İspanya, İngiltere gibi yerlerde %40'ı aşan, yer yer %50'ye çok yaklaşan vergi dilimleri varken yabancı oyuncuların burayı daha çok tercih ettiğini görüyoruz bu sebeple. Bu konuda bir değişiklik olmasını olacağı
0: Bu
1: üzerine
0: konuda da
1: konuşmuştuk.
0: değişiklik oldu. Bu konuda da değişiklik oldu. Şöyle yani bir kere şunu söyleyeyim. Vergi cenneti şeyini insanlara bunu söylememek gerekiyor. Çünkü inanın futbolcu arkadaşlarımızdan alınan vergiler gerçekten çoğu holdingden alınmayan vergiler yani. O yüzden bunu lütfen ben özellikle altını çizerek söylüyorum. Çünkü bu çok yanlış yerlere gidiyor. Bu sefer insanlar tepki gösteriyor. Futbolcular bu kadar para kazanıyor, vergi ödemiyor diye. İnanın ben bunu yani çoğu futbolcunun işlerini yaptığım için söylüyorum. İnanın çoğu holdingden fazla vergi ödüyor futbolcu arkadaşlarımız. Vergi rekortunda olan arkadaşlarımız var bunların içinde. Yani milli takımda oynayan zaten gündeme geldiği için isim vermekte şey olmaz. Milli takım hocamız Adana'da vergi rekortmeni oldu. Yani o yüzden ben bu algının bir kere kesinlikle altını çizerek ortadan kalkmasını istiyorum. Yani inanın vergi cenneti şey yok ama şimdi bizim ülkemizde nasıl oluyor yabancı oyuncular veya Türk oyuncular Süper Lig'de oynayanlar sadece bu sene artık hepsi herkes sözleşmelerine vergileri kulübe yüklüyorlardı. Ama artık bunu Maliye Bakanlığı kaldırdı. Artık ve TFF ile yapılan ilişkiler sonrasında kaldırdı. Ve dediler ki artık bundan sonra futbolcular kendilerine ait olan kısmı spor kulüplerine yansıtamayacaklar. Bu voleybolcu için de geçerli, basketbolcu için geçerli, futbolcu için geçerli, bütün ligler için geçerli. Biz ikinci ligdeki oyuncu, PTT ligindeki oyuncu hepsi hepsinin sözleşmesine yansıtıyorduk eskiden. Bu sene hiçbirini yansıtamadık ama sonradan sadece bu sene özel yani 2026-27 sezonuna özel sadece Süper Lig oyuncularına bir senelik geçici izin verdiler. Tekrardan yansıtmaları için. Sporcuların yansıtmaları için.
1: Burada
0: Yani burada sporcuların tercih etmesinin sebebi yansıtıyorlar vergiyi o yüzden. Ama İspanya'da ve şeyde böyle bir şey hiçbir söz konusu değil. Zaten gündem olan şeyler biliyorsunuz Messi'nin bile davası devam ediyor. Yani herhalde İspanya'dan ayrılalı 4-5 sene oldu. Hala davası devam ediyor.
1: şeyi sormak isterim. Abi, bu söylediğinin altında bence büyük başlıklar var. Onu sorarak sonrasında devam edeceğim.
0: Tabii.
1: Atıyorum bu yıl yapılan bir kontrat var. Gelecek sene vergi prosedüründe artık oyuncu hükmü ne olacak dedim mesela. Gelecek seneden itibaren güncel kontrattaki gibi kulüp ödemeye mi devam edecek? Yani gelecek sene transfer olanlar için mi geçerli olacak yoksa bütün oyuncuları mı kapsıyor bu?
0: Gelecek yani gelecek sene sözleşme yapacak arkadaşlar. Ya diyelim ki 2027-28 sezonunda bir yeni kişi alacak bir spor kulübü. Bu artık diyemeyecek. Ben kulübe kalan %20'yi kulübe benim beyannameyle vermek zorunda olduğum vergiyi kulübe yansıtıyorum diyemeyecek. Kendisi ödeyecek bu vergiyi, beyannameyi verecek. Aynı Avrupa'daki gibi kendisi beyannamesini verecek ve şey yapacak. Ödeyecek.
1: Yani burada şeyi merak ediyorum. Burada sözleşmeyi yaptı, beyannameyi verdi. O zaman burada oyuncuların sözleşmelerindeki meblağ artacaktır diye düşünüyorum. Hani Türkiye'ye gelmeye
0: Tabii.
1: ikna etme açısından yabancı
0: Tabii.
1: oyuncularda özellikle burada vergiyi de ekstra dahil edemeyeceklerse muhtemelen kaşeler artacaktır.
0: Tabii ki de. Yani burada tabii tüm futbolcular için de geçerli bu. Tüm futbolcular da sonuçta yüksek maaş alan tüm futbolcular var. Yani yüksek almasa da yanlış anlamayın yani %40 çok %20'lik benim kalan %20'lik benim yüksek rakamlar. Ve bunları yansıtmak zorunda kalacaklar. Yani 1 lira alan 1.20 diyecek bu sefer dediğiniz gibi. Yani o vergiyi kendileri ödeyeceği için o sözleşmenin içine dahil edecek. Yani böylece biz ilk sözleşmeyi yaparken menajer arkadaşlar işte bazen avukat arkadaşlarımız biz işbirliği yapıyoruz yani onlar bize soruyor falan. Hesaplamaları yapacağız. Onlara o hesaplamayı söyleyeceğiz. Ona göre bir fiyat belirleyecekler. Burada dediğin gibi kaşeler artacak.
1: Gelecek sezon transfer daha zor olacak o
0: Daha
1: zaman.
0: zor olacak. Evet.
1: Burada hala %20'lik dilim, hani %20 üzerinden aldığımızda bir de burada maaşların daha yüksek olduğunu düşününce hala belki yine yabancı oyuncular için cazip olabilir ama kulüplerin elini bir tık zorlaştıracak bir durum sanki.
0: Bence kulüplerin elini çok zorlaştıracak. Çünkü sporcular daha çok isteyecekler. Vergileri kendileri ödeyecekler için. Çünkü inanın hani %20 bile dediğiniz zaman adamın beşte biri aldığı paranın beşte biri vergiye gitmiş oluyor. Bunu da ekleyecek yani şeyinin sözleşmesine. Ödemek istemeyecek. Zaten yani, sözleşmeleri yansıttığımız için aslında ikna edebiliyoruz yabancı oyuncuları burada. Açıkçası net para alıyormuş gibi görüyor onlar. Çünkü ona beyan vereceklerini sonradan öğreniyor.

0: takip eden yılın Mart ayında beyanname veriliyor. O zaman öğrenciler beyanname vermeleri gerektiğini genelde açıkçası. O yüzden yani şey olarak benim görüşüm bir seneye yani 2027-2028 sezonu o kadar kolay geçmeyecek.
1: Transfer anlamında.
0: Evet, mali anlamda çok kolay geçmeyecek. Yani transfer anlamında da kolay geçmeyecek bence.
1: Burada transferde önümüze çıkan birkaç şey daha var. Onları da sormak istiyorum ama çok kısa bir reklam aramız varmış abi. Yüksek müsaadenle bir ona gidelim, sonrasında devam edelim.
0: Tabii ki de.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe'de kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Hattımızda spor iktisadı konusunda uzman, yeminli mali müşavir sevgili Evren Özcan var. Hazırsan devam edelim abi.
0: Tabii hazırım. Dinliyorum.
1: Burada şimdi transferlerde çok değişik detaylar daha var. Onlardan devam etmek isterim. İlk olarak 2-3 madde var burada. İmza parası ve başarı bonusu. Sözleşmelerde bunu sürekli görüyoruz. Bazen kolay bonuslar oluyor. İmza paraları yine ciddi meblağlarda konuşuluyor. Bunlar oyuncuların vergi yükünü hafifletmek için yaptığı şeyler mi? Yoksa burada da farklı bir prosedür var mıdır?
0: Maalesef burada da farklı bir prosedür yok. Bunlar da aslında yani o bonuslar hak ettiği zaman bordrolarına yansıyor. Yani mesela diyelim ki dediğiniz gibi bazıları çok kolay oluyor. Diyor ki Şampiyonlar Ligi'ni 7 dakika oynarsa. Yani 7 dakika oynadı ilk maçta, bu ayki Eylül bordrosuna o hak edişi yansıyor. Ya da işte ona bölüyorlar. Biliyorsunuz ki futbolda 10 ay maaş alınır, 2 ay maaş alınmaz. Bordrolar o şekilde yapılır. Yani bizim gördüğümüz yıllık ücretler ona bölünür hep. Bu saatlerinde maaş almazlar. Geri kalan aylarda şeylerine göre alırlar, maaşlarını alırlar. Haziran, yani Temmuz, Ağustos'ta almazlar. Evet, 10 ay maaş alırlar. Yani hak edişlerini oluştuğu anda bu bordrolarına intikal eder. Ve bu şekilde yine vergilendirilir. Ve bunlar da yine futbolcular tarafından kendi beyannamelerine de dahil edilmesi gerekiyor.
1: Burada kulüpte...
0: Burada sadece imaj hakkı bazen işte bazı oyuncular yapıyor bunu. İmaj hakkı olarak kendi şirketlerini kullanıyorlar ve imajlarını bir gayri maddi hak gibi tescil ettiriyorlar. Bazen onun için şirketlerle anlaşma yapıldığında fatura kesiyorlar. O şekilde yapanlar var ama Türkiye'de yok da bu. Üst düzey yani bildiğimiz de Ronaldo gibi o tarz oyuncular da var.
1: Burada şeyleri de görüyoruz abi, artık yüksek kontratlı oyuncuların sözleşmesinin içerisinde imaj hakkı dahil edildiğini vesaire birkaç isim de gördük böyle işte. Yüksek maaş alan son yıllarda gelen oyuncular da burada. Bunun Türk transfer literatürüne daha çok girmesini bekliyor musun kısa sürede? Burada avantajlar nelerdir ya da tam olarak detaylar nelerdir mali olarak?
0: Başını anlayamadım sorunun ama.
1: Yüksek kontrat alan son yıllarda oyuncularda çok imaj haklarının sözleşmeye dahil edildiğini görüyoruz. Bu
0: evet.
1: Şeye dahil midir abi? Finansal fair play'deki ya da takımların maaş bütçesine, tadından maaş bütçesine dahil mi yoksa hariç
0: bunlar
1: olduğu
0: işte
1: için mi?
0: Bunlar işte dahil olmuyor. Hariç olduğu için bunu kullanıyorlar. Genelde zaten sponsorluklar da karşılıyor bazen. Yani aslında biz yarısını işte kulüp ödüyor, yarısını sponsor olan firma ödüyor. Sponsor olan firma parayı kulübe ödüyor, ödemesi oluyor. Ya da imaj hakkı dediğimiz, onu reklamında oynatacağım diyor ve reklamında oynatıp onlar kendi aralarında faturalaşıyorlar. Bu sefer o yine sporcu açısından bir gelir kaynağı oluyor. Ama ücrete dahil olmuyor. Yani mesela diyelim ki bir oyuncu 2 birim prim alıyor, maaş alıyor. Bunun bir birimini sponsor firma karşılıyor, bir birimini kulüp karşılıyor. Orada anlaşmaya bağlı iki türlü olabiliyor. Ya sponsor kulüp parasını kulübe aktarıyor, sponsorcu kulüp o parayı ödüyor. Türkiye'de genelde bu sistemde oluyor. Ama yurt dışında mesela bir başka firmayla anlaştığı zaman o firmayla kendi arasında imaj hakları arasında faturalaşma oluyor. Ücret gibi değil, ticari kazanç gibi oluyor bu sefer.
1: Orada vergi prosedürü değişiyor o zaman.
0: Değişiyor, evet. Değişiyor.
1: Burada peki şeyi de sormak isterim abi. Yurt dışından ya yabancı liglerden buraya kiralanan oyuncularda bazen şey oluyor ya, maaşın bir bölümünü kulüp ödüyor ya da biz yolladığımızda. Orada evet. Buradaki kulüplerin vergi yükümlülüğü ne hale geliyor?
0: Orada şöyle şimdi dar mükellef ve tam mükellef diye bir kavram var vergi usul kanununda. Bu devreye giriyor. 183 gün kuralı var. Yani çifte vergilendirme önleme anlaşmaları var ama 183 günden fazla bu ülkede yaşıyorsa o zaman tam mükellef oluyor. Yani öncelikle onu anlatmak isterim. Burada 183 günden fazla hesaplarken de takvim yılı olarak bakmayacağız. Kanunda şu şekilde söylüyor. Herhangi bir 12 aylık dilimde 183 gün diyor. O yüzden işte oyuncular biliyorsunuz ki genelde Eylül başı başlıyor. İşte Mayıs sonu bitiyor ve 183 gün burada kalmış oluyorlar. ve o gelirlerinden Türkiye'de karşılananı zaten kulüp ödüyor. Mesela diyelim ki 6 milyon euro maaşı var. 3 milyon kulübünü 3 milyon eurosunu Türk kulübü karşılayacak. 3 milyon eurosu Arabistan'daki kulübü karşılayacak. 3 milyon euro için bu sefer bizim kulübümüz zaten normal bu prosedürleri yapıyor. 3 milyon euroyu da sporcu kardeşimiz ödüyor. Diğer 3 milyon euro Arabistan'dan arkadaşa ödeniyor. Orada ödenen vergiler burada verdiği beyannamede hem gelirler intikal ediyor, Arabistan'dan aldığı gelirler, diğer ülkeden aldığı gelirler, hem de orada ödenen vergiler de mahsup ediliyor. O yüzden oradan aldığında burada beyan etmiş oluyor, yani Türkiye'de beyan etmiş oluyor.
1: Burada oyuncunun vergi yükümlü oluyor mu? Beyan ettiğine göre evet.
0: Tabii. Beyan etmek zorunda ve yine aslında hatta bir transfer bu sebeple Türkiye'de gerçekleşmedi son gün. Arap ülkelerinden bir oyuncu gelecekti. Kiralama sebebiyle Arabistan'da da vergiler çok düşük olduğu için burada %30 vergiye girecekti. O yüzden sporcu arkadaşımız kabul etmedi.
1: Burada sadece maaş yüksekliği değil o zaman, şimdi bu Suudi Arabistan oyuncularını çok tercih etme nedeni de vergi olarak buradan daha avantajlı olması diyebilir miyiz?
0: Tabii ki de. Hiç vergi yok neredeyse yani bize göre.
1: Şimdi yine kritik bir konu bence abi. Burada bu sadece futbol değil, basketbol tarafında da bence çok can sıkıcı. Kulüplerin menajer komisyonları ödediğini biliyoruz ciddi. İşte çoğu zaman sporcuların ailesinden fertler oluyor ya da dünyada artık tırnak içerisinde baronlaşmış bazı Avrupalı menajerler de var biliyorsun. Burada evet, menajer komisyonunun kulübe ve oyuncuya mali yükümlülükleri nasıl oluyor?
0: O şu şekilde normalde aslında hem sporcu menajer arkadaşlarımızın hem sporcudan hem kulüpten para alma hakkı var. Ama anlaşmalar genelde şöyle oluyor. Bu ev kirasına benzetiyorum ben. Ev kirasında evi kiralayan emlakçıya para ödemez, evi kiralayan öder ya. Bu da o mantık. Menajer arkadaşlarımız genelde kulüpten alıyor. Onların vergilendirmesi tamamen kendi aralarında oluyor. Menajer arkadaşımız fatura kesiyor. Kulüp de menajere kestiği fatura karşılığında parasını ödüyor.
1: Bu menajerlik komisyonunun bu kadar artmış olması vesaire, bu son yıllarda oluşan bir trend mi yoksa hep böyle miydi? Onu da sormak isterim. Çok ciddi yani, mevzular konuşuluyor çünkü.
0: Burada yani bence uygun değil. Yani o şey değil. Bu yeni bir sistem. Dünyanın her yerinde aynı şekilde yapılıyor. Özellikle Portekiz'de bu menajerler futbolcudan daha fazla para alıyor. Yani bu bence bir ticari şeyin teamülüne aykırı geliyor bana açıkçası. Bir oyuncu 1 lira alırken menajer 2 lira alması, bir şeyi pazarlayan veya işte onu aracılık eden kişinin 2 lira alması bana çok garip geliyor. Ama maalesef dünyanın her yerinde bu şekilde, dünyanın her yerinde demeyelim de işte Portekiz, Yunanistan gibi ülkelerde bu sistem var. Genelde bu parada işte açıkçası başka şekilde vergilendirilmiyor yani açıkçası. Çünkü menajerlerin çoğunun başka ülkelerde bu Marshall Adaları'nda şeylerde şirketleri var. Onların üzerinden yürüyor işlem.
1: Burada FIFA'nın bir müdahalesi var mı abi? Notlarım arasında FIFA'nın takas odası diye bir kurumunun evet, şeffaflıkla alakalı bazı talepleri olduğu yazıyor.
0: Evet, clearing house diyor FIFA buna. FIFA'nın yani devreye soktuğu merkezi ödeme sistemi olacak artık. Yani bazı ülkeler için mesela İngiltere için bunu yapıyor. Belli ülkeler için bunu yapıyor. Belçika için yapıyor. Ama bu artık dünyanın her yerine girecek. Yani bu aslında şöyle söyleyeyim. Merkezi ödeme sistemi. Yani siz paranızı FIFA'ya yatıracaksınız. FIFA menajere parayı ödeyecek. Veya işte futbolcunun şeyini yazıyorsunuz ya sözleşmeye. Sözleşmeyi göndereceksiniz. FIFA garantör gibi olacak ama parayı FIFA göndereceksiniz. FIFA ödeme yapacak. Ama bunu benim kendi görüşüm. Ben bunu çok inceledim. Avukat arkadaşlarımız spor hukuku alanında çok iyi arkadaşlarımız var. Onlarla da inceledik. Yani burada bunu sadece menajerlik sisteminde yapabilir. Yani sporcular yapamazlar, uygulayamaz. Dünyanın hiçbirini uygulayamazlar sporculara. Çünkü o zaman kölelik sistemine geçiyor yani. O olmaz. Ama menajerlik sisteminde bence kesinlikle bir sistemin yapılması gerekiyor. Kesinlikle. Yani %100 menajerlik sisteminde dünyanın her yerinde bir menajerlik sistemin incelemelerin yapılması gerekiyor ve bu clearing house dediğimiz sistemin devreye girmesi şart. Bütün dünya genelinde.
1: Burada ülkemizde bunun uygulaması şu anda ideal bir düzeyde mi abi, yoksa burada da gelişmesi gerekiyor mu sence?
0: Valla ülkemizde de bence gelişmesi gerekiyor. Ülkemizde de ben sporcu kardeşlerimizin ödediği vergilerin yanında menajer arkadaşlarımızın kazançları doğrultusunda vergi ödediklerini düşünmüyorum açıkçası. Maalesef.
1: Burada o zaman
0: söylemek doğru mu bilmiyorum ama yani ben öyle düşünüyorum açıkçası.
1: Ya, açık konuştuğun için çok teşekkür ederim öncelikle.

0: Burada şunu söylemek doğru olur mu o zaman? Kulüpler ve menajerlerin yanında oyuncu sendikası biraz dünya genelinde zayıf kaldı olarak yorumlayabilir miyiz? Bunu star oyuncuları tenzih ediyorum. Onların avukatları haklarını çok iyi koruyordur muhakkak ama genelde hani futbolun bütün paydaşları için söylüyorum. Sanki oyuncu sendikası biraz zayıf gibi duruyor.
1: Çok zayıf. Hatta yok denecek kadar zayıf Burak bence. Çünkü burada yani dünyanın her yerinde bu mekanizmanın işlemesi gerekiyor. Sporcular bu işin aslında ana unsuru bizim kardeşlerimiz, futbolcu kardeşlerimiz. Ya hangi ligde olursa olsun. Bütün yani ana unsur futbolcu kardeşlerimiz. Onlar olmadığı zaman bu oyunun hiçbir şeyi olmuyor. Yabancısı, Türk'ü, yaşlısı, genci hiç önemli değil. Ben hiçbirini ayırmadan konuşuyorum. Futbolcu kardeşlerimizi daha korunaklı bir şekilde ve her şeyden haberdar edilecek şekilde yapılması gerekiyor. Yani ben bazı yabancı oyuncular biliyorum. Burada menajerleri vergi bile söylemiyorlar. Çocuk yani yabancı oyuncu nereden bilsin? Adam gelmiş Gabon'dan buraya. Yani hayatında verginin ne olduğunu belki bilmiyor. Çünkü onun ülkesinde öyle bir şey yok. Ama 6 ay sonra Mart ayında bir vergi çıkıyor. Çocuk aldığı paranın yani 2 3 5 maaş aldıysa 2 maaşını devlete vergi olarak ödüyor. Ya yani bunların bence Türkiye'de de kesinlikle şey olması gerekiyor. Bilgilendirilmesi gerekiyor ve yani menajerlik müessesesi veya işte dediğin gibi bir müessese kurulması şart benim görüşüm. Ve bu çok zayıf. Dünyanın hiçbir yerinde bu senin bahsettiğin gibi bir var, ismi var ama hiç şey olmuyor, geçmiyor. Geçerli değil yani. Yardımcı olmuyorlar sporculara.
0: Şunu sormak istiyorum abi, sen genç potansiyelli çıkış yapmış büyük takımlara giden oyuncularla da çalıştığın için. Burada genç sporcuları, burada sporcu aileleri de vardır bizi dinleyen, yine kendi spor yapanlar da vardır. Genç sporcuları nasıl yönlendirmek gerekiyor bu iktisadi anlamda? Bence bu kıymetli bir detay çünkü işte az önce bahsettiklerine bakıyoruz. Hani sadece Gabon örneği verdin ama ne bileyim.
1: Türkiye'de de.
0: Birincilikten Süper Lig'e giden oyuncuların da mesela aynı durumlardan müşkül kalmasını ben çok tahmin ediyorum. Böyle şeyler vardır diye düşünüyorum.
1: Tabii. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Bir kere bence bütün sporcu kardeşlerimiz genç takımdan A takıma çıkan mutlaka çok iyi bir mali müşavirle, çok iyi bir avukatla çalışıyor olması lazım. Menajeri yani menajerinin yönlendirdiği değil yani. Menajerin yönlendirdiğine öte kendinin bu konularda hakim, özellikle spor hukukuna avukat olarak, spor muhasebesine uygun bir iyi bilen kişilerle çalışmaları gerekiyor. Çünkü devletimiz her şeyi görüyor. Her şeyi inceliyor ve bir sene sonra artık eskisi böyle ay görmezler etmezler yok. Bir sene sonra size bu ceza olarak karşınıza çıkıyor. Ve inanın kat ve kat çıkıyor. Yani burada ben gerçekten Maliye Bakanlığı bizim de yani en önemli ülkemizin en önemli bakanlıklarından bir tanesi. İnanılmaz iyi çalışıyor. Her konuda. O konuda gerçekten hiç kimse artık ya bir şey olmaz falan diye bir şey yok. Bunu mutlaka yani arkadaşlara, futbolcu kardeşlerimize, genç arkadaşlarımıza bunu anlatmamız gerekiyor hepimizin. Ben mümkün olduğunca Allah'a şükür hani tanıdık çevremiz olan futbolcu arkadaşlarımıza, kardeşlerimize hepsine söylüyorum. Mutlaka bu işi kulak ardı etmeyin. Yani bir şey olmaz. O devir kapandı. O devir kapandı artık Türkiye'de. Burada her şey didik didik inceleniyor. Burada senin sorduğun soruyu bir örnek bir şey yapacağım. Şimdi mesela bir oyuncu Süper Lig'de oynuyor. %20'ye vergisi. Ama bir alt ligde oynadığı zaman o vergi %30'a çıkıyor. Kendinin beyan edeceği vergi. Çünkü kulüpler %10 ödüyor. Yani burada o biraz evvel ilk konu başlarken anlattığım en üst ligde %20, bir alt ligde %5, diğer liglerde %10, diğer liglerde %5 vergi. Kulüplerin kesinti olarak ödediği vergi bu. Yani aslında kulüpler 10 lira sporcuya verdikleri zaman 90 lira, 10 lira, 101 lira vergi ödüyorlar ikinci ligde, PTT liginde. Onun alt liglerinde %5 ödüyorlar. Bu sebeple şimdi oluyor bazı yabancı arkadaşlarımız Süper Lig'de oynuyor. %20 vergi eyvallah biliyor. Anlatılmış ona veya işte bizle çalışmış veya başka birileriyle çalışmış. Anlatılmış. Sonra PTT Ligi'ne gidiyor. Ona menajer arkadaş söylemiyor. Oradaki verginin %30 olduğunu. Biz beyannamesini yapıyoruz. Ve bu sefer beyannamesi bakıyoruz, inceliyoruz beyannamelerini. %30 değil %20'den hesaplanmış ama %10 daha fazla ödemesi gerekiyor. Çünkü bir haftalıkta kulüp onun %20 değil %10 olarak karşılıyor. %30'unu kendi ödemesi gerekiyor. Bunları da işte dediğim gibi çok iyi bir yani danışman diyeyim. Vergiyle alakalı danışmanla çalışmaları gerekiyor. Tüm sporcu arkadaşlarımızın. Genç,

0: özellikle gençler, özellikle yabancı oyuncular, çok yabancı oyuncu var biliyorsun. PTT Ligi'nde de çok yabancı oyuncumuz var. Hiç bir haberleri yok. Yani o konunun altını çizdim ya, vergi cenneti. Vergi cenneti değil bizim ülkemiz futbolda. Gerçekten değil. Bunu ve insanları da böyle lanse ettikleri zaman ister istemez bazı insanlar daha futbolcuya vergi ödemiyor. Ben bu algıyı hep kırmak istiyorum. Her yerde de, her ortamımda da söylüyorum. Çok yüksek vergi ödüyor arkadaşlarımız.
1: Abi son bir soru sormak istiyorum sana. Bu biraz da gözleme dayalı olabilir belki. Yine içerisinde bulunmuşsundur da böyle durumların. Emekli sporcuların finansal olarak emekli olduktan sonra çöküş yaşamasında bu vergi politikası konusundaki yeteri kadar hassas olmamalarına bağlayabilir miyiz?
0: Yani emekli olduktan sonra, yani vergiyle alakalı, tabii emekli olduktan sonra aslında bence vergiyle alakalı değil ama kendi yatırımlarıyla alakalı sıkıntı oluyor. Yani futbolcu arkadaşlarımız sonuçta 15 sene çok güzel para kazanıyorlar. Ama o parayı iyi kazanırken güzel yatırım yaparlarsa sonrası emekliliklerinde daha rahat ediyorlar. Ama tabii o kazançlarından da yaptıkları yatırımlara göre emekli de olsa başka vergi, bu sefer başka gelir unsuruna giriyor. Ve yine beyanname vermeleri gerekiyor. Yani ev alıp kiraladılarsa bu sefer başka bir sporcu olarak değil de şahıs olarak gayrimenkul sermaye iradı mükellef oluyorlar. Onda da vergi veriyorlar. Yani aslında bu yatırımları yaparken bile vergileri göz önünde bulundurarak yapmaları gerekiyor. Yani 10 lira kazan, ben kirayı 10 lira verdim, ben burada para kazandım, 10 lira ev aldım, 2 lira vergi kira alıyorum. Öyle değil yani, bunların da vergileri var. Hepsinin bence yine sporculuk hayatlarında bir vergi danışmanıyla vergi planlamasını yaparak hareket ederlerse bence gelecek emekliliklerinde de çok rahat ederler.
1: Buna da değinmiş olduk. Çok teşekkür ederim abi. Burada bugün çok güzel başlıklarımız var. Özellikle gelecek sezon transfer döneminde biraz işlerin zorlaşmasıyla alakalı, menajer komisyonları, imaj haklarıyla alakalı. Dışarıdan hep yayının başında da söyledim ya, davulun sesi uzaktan hoş geliyor ama burada bir sürü mikro detay var. Onları konuştuk. Türkiye'de transferlerin de gelecek sene itibariyle imza atacak oyuncular için bir tık daha zorlaşacağını öğrenmiş olduk. Bu kıymetli bilgileri paylaştığın için çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Harika programın. Her zaman dinliyoruz. Çok teşekkür ederim beni de dahil ettiğiniz için bu programa.
1: Benim için şereftir. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ ol Burak. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.
1: Evet, hattımızda dediğim gibi spor iktisadı anlamında uzman yeminli mali müşavir sevgili Evren Özcan vardı. Geçtiğimiz günlerde sohbet ettiğimizde bu değişecek vergi prosedürü, imaj hakları vesaire çok fazla aslında dışarıdan bilmediğimiz detay olduğunu fark ettim ve güzel, dediğim gibi satır başları çıktı. Kendisine teşekkür ediyorum. Kısa bir reklama gidelim. Ardından kaldığımız yerden devam edelim sohbetimize.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, ters köşede kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili Evren Özcan'la birlikte dediğim gibi spor iktisadına dair Süper Lig'de gelecekte transferleri etkileyecek detayları konuştuk. Gelelim Fenerbahçe-Roma maçına. Dün sabah itibariyle normal bir maç bekliyorduk. Şampiyonlar Ligi zor bir rakip. Fenerbahçe puan alır mı, kazanır mı, kaybeder mi? Bu düzlemde düşünüyorduk. Gendouzi'nin eksikliğinde, Asensio'nun eksikliğinde nasıl bir 11 olur diye düşünüyorduk. Saat 7 sularında Bartu Elmaz 11'de gördük. Düşündük nasıl bir tercih diye. Sağda gördük, iyiydi. Kerem Aktürkoğlu'nu gördük. Oğuz Aydın neden kesildi diye tartıştık vesaire. Maç başladı. Fenerbahçe ilk yarı biraz Roma'yı üzerine aldı ama çok iyi bir futbol oynadı maç genelinde. İkinci yarıda da bastırdı. Archie Brown'un nefis bir golü vardı. Ake'nin bir kafa vuruşu direkten döndü. Ve bir puan aldın. Şimdi hızlı bu kısmı geçiyorum. Sonrasında beklenmedik bir kaos var çünkü. Gayet iyi şimdiye kadar. Karşılaşma 1-1 tamamlandı. İyi bir sonuç. Kesinlikle iyi bir sonuç bu arada. Dediğim gibi hani Serie A'da 3-3 ile başlamış. İşte bunun üzerine Şampiyonlar Ligi'nde işte Fenerbahçe 18 yıl sonra döndü diyoruz. Roma'da 2018-2019'dan sonra döndü. Her şey yolunda. Şimdi bu 1-1'lik skor bence iyi bir skor Roma karşısında. Çünkü Fenerbahçe'nin çektiği takımlara bakıyorum. Birinci torbadan çektiği Atletico Madrid'den şu an daha formda ve daha iyi bir takım Roma. İşte deplasmanda oynayacaksın, onunla farklı vesaire ama hani puanın ne kadar kıymetli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Geçtik. Çok iyi. Yani oyuncuların moral motivasyonu yerinde. İyi bir görüntü var. Dediğim gibi 80'den sonra Nathan Aké'nin direkten dönen bir topu var. Şeysin hani galibiyeti kaçırdım da diyebilirsin. İkinci yarıda Roma'ya futbol oynatmadın ki bu önemli bir şey. Ya bu Roma en son işte dediğim gibi ikinci yarıdan bahsetmişken geçen hafta Atalanta maçında 1-0 gerideyken 89 ve 90+5'te atıp kazandı falan. Hani 90 dakikaya yayılabilen bir oyun.